0: Allah akıl fikir versin. Allah ilim şuur versin. Zerre kadar ilmi olmayan ecelü men fil arzların şerrinden bu ümmeti, bu milleti halas etsin. Yani bela. Geçen bir paylaşım yapmış diyorlar. Paylaşımda öyle bir laf söylemiş ki artık şimdi ben aklıma değil. Bütün selefiler ayağa kalkmış. Demişler ki ooo teşekkür ederiz. Biz zaten bunu söylüyorduk. İsmail Han baş hocası. 20 gazeteciyi çağırdı. Şimdi yine gazetecileri çağırıyor. İşleri güçleri gazetecileri çağırıyorlar. Gazeteciyi çağırmış. Efendim 20 tane gazetecilere o kağıthaneliği konuşturuyor. Baş hocaları o çünkü. Başka hocaları kalmadı. Onu konuşturuyor, orada oturtturuyor. Ondan sonra o da öyle bir laf ediyor. Bütün Vahabiler beğeniyor. Bu sefer demiş Vahabilere Vahabilere diyormuş ki siz beni niye beğeniyorsunuz ya? Ben onu demek istemedim. Ulan neyi demek istemedin işte? İfade bozukluğun mu var? Akıl bozukluğun mu var? Bilmem ne bozukluğun. Yani sen öyle bir laf söyledin ki bütün Vahabiler sevindi. Zaten bütün Vahabiler diyor ki İsmail ha bizim çizgimize geldi. Çünkü biz hak üzereydik. Onlar batıldaydı bize gel. Ama bizim için bunu demiyorlar. Cübbeli çok tehlikeli. Neden? Çünkü Cübbeli Vahabi çizgisine yanaşmadı. Zerre kadar meyletmedi. IŞİD, El-Kaide, terörist, iptacı çizgisine asla meyletmedi. Cübbeli durduğu yerde Ehl-i Sünnet'in taba merkezinde duruyor. Mahmud Efendi Hazretleri boşuna mı dedi ki Ahmet tam Ehl-i Sünnet? Tamam Ehl-i Sünnet olup da noksan olanlar var. Onun için bu dersi de böyle özetledik. Ama bu hususta ilim kaldı mı? Çok kaldı. Daha inşallah birkaç ders bu hususta yapılacak ve bu ilimler kafanıza nakşedilecek, yerleştirilecek. Tasavvufun hakikatleri, ruhlar alemi, misal alemi, evliyaullah'ın tasarrufu, vefatlarından sonra bedenleriyle fiziken görünebildikleri, işleri yönetebildikleri. Ya Rabbel alemin ya. Ya sen felmüdebbir adam işleri yöneten ruhlara yemin ederim diyor. Ayetin manasına Fahru Razi böyle mana veriyor. Ervaha aliyat manası veriyor. Gazi Beyza mana veriyor tefsire. Bunlar hiçbir şeyden haberleri yok ya. Allah yapıyor. Allah yaratıyor. İstediğine yönetim hakkı veriyor. Tasarruf hakkı veriyor. Ama bu öldü. Ya sen diriyken ölüsün. O ölüyken diri. Farkınız bu. Sen diriyken ölüsün. Zikirsiz gaflettesin. Ruhun ölü, kalbin ölü. O ölüyken diri. Çünkü neden? Belahi asıl diriler onlardır Allah buyuruyor. Allah yolunda öldürmüşler. Mahmud Efendi Hazretleri Allah yolunda yaşayıp ölmedi mi ya? Dolayısıyla şehitler ölmez diyorsun. Harplere katılıyorlar. Ruhları tasarruflu devam ediyor. Peki Mahmud Efendi Hazretleri sıddık makamında. Nebilerden sonra sıddıklar geliyor. Sonra şehitler geliyor. Bir de var şehitlerden daha yüksek makamda sıddıklar var. Yani evliya makamının sıddıkları. Sıddıkiyet makamı var. Bu da evliya makamıdır. O ondan üstte zaten. Sen ne konuşuyorsun? O diridir diyor. Yurzakun rızkı geliyor, yiyor, içiyor diyor. Ayet bu. Yani sen mi müşriksin, ben mi müşriyim? Kim kafir? Bak ne diyor Abdülgaffar Kusi Hazretleri, Kaddesallahu Sırrahu. Ve İmam Suud Hazretleri bunları Allah yapmaya kadir mi? Kadir. Bu kadar ayet hadiste ulemanın, meşayihin beyanında Allah'ın bunları yaptığına dair deliller var mı? Var. Buna inanmayan kafir olur diyor. Ben size şimdi burada diyorsun ki Hoca Efendi mektubat dersi, akaid mektupları, itikat derslerinden başladın. Kavaidül akaidden işi getirdin. Mektubattaki itikat mektuplarına, oradan da getirdin. Tasavvufun derinliklerine, bilmem neresine itikattan konuyu çıkarttın. Senin kafan basmıyor o zaman. Ben sana Ehl-i Sünnet itikadından bahsediyorum. Bak sonunu neyle bağladı Abdülgaffar Kursi Hazretleri İmam Suyuti naklediyor. Allah'ın kudretine acziyet isnat eden Allah bunu yapamaz veya yapmıyor diye. Yaptığına dair bu kadar delil varmış şarttan. Ha o zaman bu Allah'ın kudretine inanmamak olur diyor. Bunlara iman vaciptir, farzdır diyor. İnanmayan kafir olur diyor. Sen çünkü o zaman ne diyorsun? Allah bunu yapamaz, şunu yapamaz bilmem ne. Allah senin istediğine göre mi hareket edecek ya? Tövbe estağfirullah lazım ve tövbüyle. Mevla Teala bunları yapıyor. Ayetten de delil var. İşleri yönetenler, onun tefsirinde müfessirlerden beyanlar var. Ruhlar bedenlerden alakalarını kestiği zaman Allah onlara, o ruhlara çok büyük bir tasarruf veriyor. Bedenlerin içindeki kılıç kınında gibi çıktığı zaman kılıç kırından çıkmış gibi. Ahmet Gülsevel kardeşimiz Efendi Hazretleri bu kadar sene hizmet etti. Yanında en yakınında durdu. Yatağının kenarında otururken ne dedi ona? Ahmet dedi. Kılıç kınında mı iş görür, çıkarsa mı daha iyi iş görür? Efendim kılıç kınının içindeyken kesmez ki, bir şey görmezler. İşte biz öyleyiz Ahmet dedi. Adam ses kaydı var YouTube'da. Biz de yayınladık, ses kaydı var. Mahmut Efendi Hazretleri'nin yatağın dibindeyken ben Edirne Kapı'dan biz daha çok iş göreceğiz. Evladım biz öldükten sonra daha çok iş göreceğiz. Bunu kendi beyan etmiş. Sen ya Mahmut Efendi Hazretleri'ne yalancı diyorsun. Yalancı diyorsan zaten müritlikten, tarikattan, tasavvuftan nasibin yok, çıktın gittin. Torunu da olsan, oğlu da olsan kazipsin, kezzapsın, yalan konuşuyorsun. Efendi Hazretleri'ne iftira diyorsun, onun makamına hakaret ediyorsun. Kim olursan ol, beni alakadar etmez. Oğlu, torunu, gelini, kızı, karısı hiç beni alakadar etmez. Kim yanlış konuşuyorsa şeriatta, tarikatta bu Molla Kasım'ı karşısında bulur. Allah'ın izniyle ben hayatta olduğum müddetçe batıl eline hayat hakkı yok. Bu ilimleri dinleyin, dinletin, anlayın, anlatın. İmanınızı kuvvetlendirin. Böylece son nefesinde imanınızı kurtarmanıza, Evliyaullah'a inanmanız sebebiyle bu Evliyaullah'a daha neler anlatacağım daha. Önümüzdeki derslerde neler var? Aklın mantığın durur. Zaten gayba iman değil mi? Ellezine yümne bil gaybı, gayba iman değil mi? Olur mu böylece? Ha böyle de şey. Allah yapmaya kadir mi kadir? Yecibül imanü bihi. Ve melle mümin bihi fehu kafir. İnanman lazım Allah'ın kudretinde olan bir şeye. Allah'ın kudretine aziyet isnat eden kafir olur. Onun için mesele ne? Mesele uydurmamak. Mesele kendi kafandan yorum katmamak. Mesele burada bu kadar ilim elinde de beni dinleyenler var. Şerh, izah isteyen yerlerde alemin misalin izahı gibi izahlar getiriyorum. İzahlar getiriyorum. Ama o izahları da hep nakliyattan getiriyorum. Bakliyattan kuru fasulye getirmiyorum. Tamam mı? Hep nakliyattan getiriyorum. Yani deliller, ayetten hadisten delillerle onu izah ediyorum yine. Dolayısıyla burada katma karıştırma yok. Sokma çıkarma yok. İlmin aslı ve hakikatinden bahsediyorum. Sen benim karşımda ne konuşuyorsun? Yok öyle şey, yok böyle şey. Bu olmaz, şu olmaz. Dedem dedesi doğru değil. Babam yanlış konuşuyor. Anam yalan konuşuyor. Sen bunlardan bahsediyorsun. Hiç benim gibi 13-14 ders olmuş. Belki toplasam 13-14 saati geçmiş. Bir ilim açıklayabildin mi? Efendi Hazretleri'nin tasarrufunun devam etmediğine delil getirebildin mi? Ben dünyada delil getiriyorum. Ha onun için tabii asıl bu mevzular nereden de açıldı? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in birçok kişiyle aynı anda görüştüğü, yakaz zaten uyanıkken onunla görüşüldüğü, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zuhur ettiği evliyaya buralardan geldik. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ruhunun bir evliyanın ruhu bile külli olursa alemde tasarruf et. Efendimizin ruhunu sallallahu aleyhi ve sellem hangi evliya ile enbiya ile bile kıyas edilmez. Onun ruhunun alemi doldurduğu, zaman mekanda ondan boşluk olmadığı, Nuruddin Alevilerden işte getirdik. Dünya kadar alimlerden, İmam-ül Harameynlerden vesaire Efendimizin hayatından, diri olduğundan, fiziki manada görüldüğünden, görüşüldüğünden, konuşulduğundan, elini öpenler bulunduğundan vesaire vesaire vesaire. Kimlerden kimlerden? Yani ilk dersler böyle başladı. Bu dersler biraz birbirine mütedahildir, giriftir. Yani ilk derslerden beri takip eden her derste farklı farklı izahlar ve misaller geliştirilmiş olabilir. Bunun bütününü kavrayan meselenin gerçeğini idrak etmiş olur. Vesselam ve sallallahu aleyhi ve sellem Muhammedin ve ala aleyhi ve sellem. Kıymetli kardeşlerimiz, geldiğimiz bu noktada güzel bir ders oldu. 1,5 saat kadar faydalı ilimler hasıl oldu. Rabbim tebareke ve teala tesirlerini halk eylesin. Bizlerden hakkımız helal olsun. Sizler de helal edin. Ve inşallah Rahman hepiniz dersleri terk etmeyin. Ve sallallahu aleyhi ve sellem Muhammedin ve aleyhi ve sahibi ve selleme.
1: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi ile Allah dostlarının ruhani tasarrufu sona erdi. Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder, sohbet programını sundu.
2: Ecir Vakti Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin sohbeti, sona erdi.
3: İbrahim Gülşen'i sorumlu yönetmen Ragıp Karadayı, senaryo ve program yönetmeni Abdurrahman Çapar, yayını hazırlayan Niyazi Hancı. Gülşen'i dervişi güldür, goncalarıdır Mevlevi. Bülbülü şeyda okur ki, mesnevi ki manevi diyen Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri, Allah'ın izniyle kendisinden 250 sene sonra İbrahim Gülşen'in geleceğini müjdelemiştir. Azerbaycanlı asil bir Türk ailesinin oğlu olarak dünyaya gelen İbrahim Gülşen'i, küçük yaşta tefsir, hadis ve fıkıh eğitimi görür. Daha sonra ilmini artırmak için Semerkand'a gider. Uzun müddet orada ilim tahsil eden İbrahim Gülşen'i Tebriz'e gelir. Bir müddet Akkoyunlu Sultanı Uzun Asır'ın sarayında nişancılık vazifesi alarak devlet hizmeti görür. Fakat bu işin kendisi için olmadığını anlayınca zamanının büyük alimi Ömer Ruşeni Hazretleri'nin hizmetine girerek talebesi olur. Kısa zamanda icazet alır. Hocasının emri üzerine Tebriz medresesinde ders vermeye başlar. Onun Allahü Teala'nın emirlerini yapmakta ve yasaklarından kaçınmaktaki gayreti neticesinde Tebriz civarındaki birçok ateşperest ve Hristiyan Müslüman olur. Ne var ki ehli sünnet alimlerinin bu gayretlerine karşılık sinsi din düşmanları da her geçen gün planlar yapmakta, fitne tohumlarını her tarafa serpmektedirler.
4: Bu uyuz köpekte, koca Tebriz'de hiç yer yokmuş gibi hep benim evin önünü bulur. Al bakayım şu tekmeyi. Bir daha da buralarda dolaşayım deme.
5: Vurib lehum meselen ashabel karya.
4: Peki bu ses nereden geliyor? Bu Müslümanlar da iyice azıttı. Gece gündüz hiç rahat vermiyorlar insana. Keseceksin hepsini. Neyse ki benim evin ışığı yanıyor. Bahçeye girip çalayım kapıyı. Çok garip. Eve yaklaştıkça ses de artıyor. Yoksa kapıyı vurayım bakayım.
6: Kim o?
4: Benim abin Mita. Aç kapıyı. Az önce içeride Müslümanların kitabı okunuyordu. Söyle, sen mi okuyordun? Sana konuş dedim. Konuş yoksa...
6: Dur abi, vurma. Evet, ben okuyordum.
4: Buna inanamıyorum. Bir mecusi Müslümanların kitabını nasıl okur?
6: Ben artık mecusi değilim abi. Müslüman oldum. İsmim de Yahya. Ha? Bundan böyle Müslüman gibi yaşayacağım.
4: Sen neler söylüyorsun?
6: Dövsen de öldürsen de ben artık bir Müslümanım. Bunu sen dahil hiç kimse değiştiremeyecek.
4: Onun yüzünden. Hep onun yüzünden değil mi? Sana kaç defa İbrahim Gülşen'in yanına gitmeyeceksin demedim mi ben? Aptal! Al bakayım!
6: Vur! Daha hızlı vur! Beni dövmen belki rahatlatıyor seni. Ama bil ki benim imanımı kuvvetlendiriyor.
4: Söyle, niçin? Niçin yaptın bunu? Bizi hiç düşünmedin mi?
6: Niçin? O mübarek insanı tanıyıp da Müslüman olmamak mümkün değil ki. Geçen akşam Tebriz'in arka sokaklarında yoksullara yardım ediyordu. Merak edip yanına yaklaştım. Beni tanımıyordu bile. Daha yanına varır varmaz bana döndü ve...
7: Evladım, niçin ateşe tapıyorsun?
6: Ahirette beni yakmasın diye.
7: Yanılıyorsun. Halbuki ateş zayıftır. Ona tapmakla hesaptan kurtulamazsın. Bir çocuk ateşe birkaç avuç su atsa onu söndürür. İşte ateş bu kadar güçsüzdür. Üstelik onda irade yoktur. Faydalıyı zararlıyı birbirinden ayıramaz. İçine düşen her şeyi yakar. Çok kıymetli bile olsa yakar.
6: Bu insanın sözleri kalbime işliyor. Acaba söyledikleri gerçekten doğru mu?
7: Bak, ben bir defa olsun ateşe tapmadım. Sense bütün ömrünce ateşe taptın. Gel, gel. İkimiz de ellerimizi şurada yanan ateşe sokalım. Bakalım taptığın ateş senin ellerini koruyacak mı?
6: Olur şey değil. İşte ellerini alevlerin içine soktu. Ama elleri yanmıyor. Ateş onu yakmadı.
7: Hadi evlat, sıra sende.
6: Tamam işte. Ben de ellerimi ateşe... Ellerim, ellerim yandı. Ateş beni yaktı.
7: Gördün mü evlat? Sen ömrün boyunca taptığın halde ateş seni koruyamadı. Fakat benim inandığım Allah beni ateşten korudu. Ben ateşe tapmadığım halde beni yakamadı. Ateşi de bizi yaratan da Allah-u Teala'dır. Öyle ki bizim inanıp inanmamamıza ihtiyacı dahi yoktur. İhtiyacı olan da, eksiği olan da bizleriz. Ondan geldik, gene ona döneceğiz.
6: İşte o anda inandım ki hak olan din İslamiyet'tir. Ve mecusilik saçma bir dindir. Önceleri de ateşe tapmayı bir türlü aklım almıyordu zaten.
4: Sen alçağın biriymişsin. Bugüne kadar kardeşimdin. Bundan böyle en büyük düşmanımsın. Defol buradan. Bir daha karşılaşırsak gözümü kırpmadan öldürürüm seni.
6: Zaten kalacak değilim. İşte gidiyorum. Ama bir gün, bir gün bu gerçeğin farkına sen de varacaksın.
4: Hep onun yüzünden. O geldi, her şey bozuldu. Önce akrabalarım, şimdi de kardeşim. Bunun hesabını soracağım sana İbrahim Gülşen'i. Elime fırsat geçtiği gün seni yaşatmayacağım. Yemin ediyorum öldüreceğim seni.
2: Hey Mita, evde misin?
4: Bu Nevzal olmalı. Gece vakti ne işi var burada? Gel içeri Nevzal. Ne oldu Nevzal? Önemli bir şey mi var?
2: Hem de çok önemli Mita. Şah İsmail seni görmek istiyor.
4: Beni mi görmek istiyor?
2: Evet. Şu anda Tebriz'in ileri gelen mecusileriyle toplantı halindeler. Sultan Uzun Hasan'ı tahtından indirmek için karşı ittifak oluşturuluyor.
4: Çoktandır böyle bir şeyi bekliyordum.
2: İşte bu yüzden toplantıda senin de bulunmanı istediler.
4: Nihayet, nihayet İbrahim Gülşeni'den kurtulacağız. Hadi Nevzal, onları bekletmeyelim.
8: İma!
7: Benim oğlum, baban İbrahim Gülşeni.
9: Anne, anne babam geldi.
7: Selamünaleyküm evlat.
9: Aleykümselam baba, hoş geldiniz.
7: Az önce medreseye birkaç gün evvel Müslüman olan talebem Yahya geldi. Şah İsmail'in mecusilerle birlikte olduğunu, Tebriz'i işgale hazırlandığını söyledi. Ve maksatlarına ulaşmak için silahlı birlikler tertip etmişler.
9: Şah İsmail kim baba?
7: Cani bir çapulcu evladım.
9: Ben çapulculardan korkmuyorum baba. İşte bu hançerimle onları korkuturum.
7: Bunlar öyle korkutulacak cinsten değillerdir evlat. Onlar kalpleri öylesine kararmış, gönülleri öylesine mühürlenmiş katillerdir ki. Ancak biz Rabbimize şükredelim ki hocamız Ömer Ruşen'i hazretlerinin emrini yerine getirmeye gayret ettik. Senelerce Tebriz halkına dini İslam'ı anlatmaya çalıştık. Ne var ki bunca mücadelemize rağmen Tebriz'de fitne çıkmasına mani olamadık. Resulullah Efendimiz, fitne uykudadır, uyandırana Allah lanet etsin buyuruyor. Lakin uyandırdılar işte. Kargaşa dört bir yanı sardı.
9: Peki ne yapacağız baba?
7: Bir beldede fitne çıktığında zulüm yapılacağı anlaşılırsa o yerden hicret etmek lazım olur. Bu bela gelmeden biz de buradan gideceğiz. Durumu onlara da anlattım ve hepsinin hazırlanmasını istedim. İnşallah bu gece Mısır'a gitmek için yola çıkacaklar.
9: Biz ne zaman gideceğiz baba?
7: Nasip olursa yarın gece de biz yola çıkacağız. Gene de her an gidecekmiş gibi hazırlıklarınızı yapın. O halde şimdi gidip talebelerimi yolcu edeyim.

0: Timur Taşım.
1: Buyurun hocam.
0: Mısır'a gidene kadar talebelerin emiri sen olacaksın. Bilhassa aramıza yeni katılan Yahya kardeşimize azami ihtimamı gösterin. Oraya vardığınızda yapacağınız işleri de biliyorsunuz.
2: Biliyoruz efendim. Sultandan müsaade alıp dergahı orada kuracağız ve Allah'ın izniyle talebe yetiştirmeye gayret edeceğiz.
0: Hak Teala yardımcınız olsun. Şahin'im.
3: Buyurun, buyurun hocam.
0: Bakıyorum gözyaşların elbiseni ıslatmış. Niçin bu üzüntü, bu keder?
3: Siz olmadan onca yolu nasıl gideriz? Yokluğunuzda meşakkatlere bile dayanamayız.
0: Şahin'im, bizler bu dünyada kalıcı değiliz. Kaldı ki başımıza gelen bu bela ve musibetler bizler için nimettir. Bir Müslüman da illet, gıllet ve zillet, yani hastalık, hor görülme ve fakirlikten biri bulunursa üzülmesin. Bilakis sevinsin müjdesini biliyorsunuz. Kardeşlerim, dünya lezzetlerine kavuşmak için İslamiyet'in dışına taşan kimse ahiret lezzetlerine kavuşamaz denilmektedir. Dua edin, dünyanın aldatıcı görüntüsüne kapılanlardan olmayalım. Hadi artık, daha fazla durmayın. Bir an evvel düşün yola. İnşallah biz de çocukları alıp peşinizden gelmeye çalışacağız.

0: Yetişin imdat.
1: İmdat.
0: Yetişin imdat. Kaçın, kaçın. Kaçın.
2: Aptallar, kaçın bakalım. Hiçbirinizi sağ koymayacağım. Hepinizi öldüreceğim.
3: Anne, anne. Önlerine çıkanı kılıçtan geçiriyorlar. Galiba efendi babamın dediği adamlar buraya da geldiler. Öldürecekler, bizi de öldürecekler.
2: Ey İbrahim Gülşen'i! Sonun geldi. Zorluk çıkarmadan aç kapıyı.
3: Geldiler, işte geldiler.
4: Anne, anne. Ölümden korkmuyorum anne. Ben zaten şehit olmak istiyorum. Gelecekleri varsa görecekleri de vardı.
2: Ey içeridekiler! Açın kapıyı! Açın diyorum! Sabrım taşmak üzere. Nezal, kırın kapıyı.
5: İşte kapıyı kırdık Mita. Fakat içeride sadece bir kadın ve bir çocuk var. İbrahim Gülşen'i burada yok.
2: Söyle kadın, nerede İbrahim Gülşen'i?
4: Hey serseri, bırak annemi.
2: Çekil ayak altından çocuk. Canına mı susadın sen?
4: Anne!
2: Yavrum! Bu silli aklını başına getirir senin. Nevzal!
5: Buyur Mita.
2: Evin her tarafını arayın. Ve İbrahim Gülşen'i bulun.
4: Hançerimi, hançerimi bulamıyorum. Eyvah, yere düşmüş. Onu yerden bir alabilsem.
5: Hey Mita!
2: He?
5: İçeri odaya gel. Bak ne buldum.
2: İbrahim Gülşen'i mi?
5: Hayır ama...
2: Peki geliyorum.
4: Anne, anne, katiller, öldürdünüz onu, annemi öldürdünüz, katiller.
2: Söyle bakalım Nevzal, niçin çağırdın beni?
5: Dolabın içine bak görürsün.
2: Ama bu genç bir kadın.
5: Evet Mita, zavallı kız korkudan ne yapacağını şaşırmış.
2: Pekala Nevzal, sen şimdi gidip İbrahim Gülşen'i aramaya devam et.
5: Peki Mita.
2: Gel buraya.
3: Yaklaşma bana.
2: Gel buraya dedim. Seninle uğraşacak vaktim yok benim.
3: Uzak dur benden. Allah'ım, Allah'ım, bu katil mecusiden kurtar beni. Kurtar ya Rabbi. Bana yardım et. Bu katilin eline düşmeden beni şehit et.
2: Aptal. Demek gelmiyorsun ha? Gelmiyorsun öyle mi? Ben şimdi sana gösteririm.
3: Kapıyı açık unuttum. Eğer hızlı odadan çıkarsam elinden kurtulurum.
2: İşte yakaladım seni.
3: Bırak dedim, bırak beni.
2: Seni aptal. Demek beni atlatıp kaçacaktın ha? Al bakalım şunu. Ah, pencereden düştü. Aptal kız. Köle olmaktansa ölmeyi tercih etti.
4: Hey, katil mecusi.
2: O da kim? Neler oluyor?
4: Annemi, Merve ablamı şehit ettin. Şimdi de sen öleceksin.
2: Bana bak çocuk. O kocaman hançere gücün bile yetmiyor. Yoksa onunla beni öldürebileceğini mi sanıyorsun sen ha?
4: Şimdi görürsün. Al bakalım.
2: Bacağım. Bacağıma saplandı. Bacağım. Ben şimdi sana yapacağımı bilirim. Fena saplandı.
5: Hey Mita! Orada neler oluyor?
2: Çocuk. Çocuk bacağımı yaraladı. Yakalayın onu. Çabuk olun. Kaçırmayın elinizden.
5: Çocuğu daha sonra yakalarız. Biz asıl aradığın adamı yakaladık. Hadi dışarı gel.
2: İşte bu çok güzel. Herkes toparlansın, gidiyoruz. Evi de ateşe verin. İbrahim Gülşen'den geriye tek bir iz bile kalmasın. Evet İbrahim Gülşen'i. Epey uğraştırdın ama sonunda elime geçtin işte. Yazık ki hanımın ve çocukların...

0: Öldüreceğim onu. Hem de işte bu hançerle. Kendi hançeriyle öldüreceğim.
1: Bir sabiye bile intikam duyan merhamet fukaraları. Size ne yaptık ki böylesine kin kusur?
0: Şuna bakın hele. Bir de konuşuyor. Ne mi yaptınız? Daha ne yapacaksınız? Tebriz civarındaki çoğu mecusi senin yüzünden Müslüman oldu. Bunlar da yetmedi. Akrabalarımı, kardeşimi kandırdın. Benden kopardın onları. Ailemizi darmadağın ettin. Beni de mahvedecektin ama gücün yetmedi. Fakat bittin artık. Senin ve senin gibilerin sonu geldi. Neyse ki Şah İsmail seni sağ görmek istiyor. Yoksa şimdiye uçurmuştum kelleni. Dua et bakalım. İnandığın Tanrın seni elimden kurtarabilecek mi?
1: Cenab-ı Hak İbrahim Aleyhisselam'ı Nemrut'un ateşinden nasıl kurtardıysa inşallah bizi de öyle kurtaracak.
0: Göreceğiz bakalım. Nevzal!
2: Buyur Mithat.
0: Zindan nöbetçilerinin sayısını arttırın. Dikkat edin, kaçmaya yeltenirse tereddüt etmeden öldürün. Şah İsmail'e diri diri gidecekmiş diye de düşünmeyin.
2: Pekala Mita. Hey nöbetçi.
3: Buyurun efendim.
2: Duydun değil mi? Gözünü dört aç. Eğer kaçarsa önce senin kelleni uçururum, anladın mı?
3: Emredersiniz efendim.
0: Hadi Nevzal, gidelim. Yarın zorlu bir gün olacak.
4: Allah Allah. Ne garip bir adam bu böyle. İhtimal yarın asılacak. Fakat hiç aldırdığı bile yok. Yerinde ben olsam ağlar sızlar, ellerine kapanır yalvarırdım. Fakat dönüp yüzlerine bile bakmadı. Bu adam boş değil. Şununla biraz konuşsam. Aman boş ver. Durduk yerde başımı belaya sokmayayım. Şimdi de dua okuyor. Garip ama bu adamda beni çeken bir şeyler var. Of. Meraktan çatlamaktansa sormak en iyisi.
3: Hey ihtiyar.
1: Bana mı seslendin evlat?
3: Evet babalık.
1: Buyur buyur evlat.
3: Ya sen ne garip bir adamsın. Anlayamadım gitti.
1: Anlayamadığın nedir?
3: Bunca yıllık zindan bekçisiyim. Elimden binlerce mahkum geçti. Ama senin gibisine ilk defa rast geliyorum. Hanımını, kız evladını öldürmüşler. İhtimal yarın seni de asacaklar. Fakat hiç aldırdığın yok. Bu haline üzülmüyor, sanki seviniyoruz. Tuhaf.
1: Evladım, insanlardan gelen sıkıntılara katlanmak Allah-u Teala'nın beğendiği, Resulullah'ın sevdiği bir ahlaktır. Niçin üzüleyim? Asıl olan Allah-u Teala'dan başkasına güvenmemek ve ondan başkasından korkmamaktır. Bana bu sıkıntıları gönderen Rabbime şükürler olsun.
3: Sen gerçekten tuhaf bir adammışsın. Belaya şükredildiğinde ilk senden duyuyorum.
1: Bir insan hem inandım diyecek hem de Rabbinden gelen bela ve sıkıntılara şikayet edecek. Hiç öyle şey olur mu?
3: Ama ellerin bağlı, acı içindesin. Üstelik en yakınlarını da öldürmüşler. Bundan daha büyük bela olur mu?
1: Evet, acı çekiyorum. Lakin bu acılar beni Rabbime daha çok yaklaştırıyor. Daha çok tevbe etmeme vesile oluyor. Bu dünyada her halimizle, varlıkta da yoklukta da imtihandayız. Bu sıkıntılar olmasaydı imtihanda olduğumuz nasıl anlaşılacaktı?
3: Bunlar güzel sözler. Yalnız yarın Şah İsmail buraya gelecek ve sen idam edileceksin. Korkmuyor musun?
1: Evet evlat, korkarım. Ama ölmekten değil, son nefesimde imansız gitmekten korkarım.
3: Beni iyice meraklandırdın ihtiyar. Adın ne senin?
1: Bana İbrahim Gülşen'i derler evlat.
3: Ne dediniz? İbrahim Gülşen'i mi?
1: Evet evlat. Niye sustun?
3: Bu adam yoksa Tebriz'deki medresenin büyük müderrisi meşhur evliya İbrahim Gülşen'i olmasın? Tabii ya. Ah aptal kafam. Anlamalıydım. Efendim. Efendim, ne olur affedin beni.
1: Dur evlat, dur, dur. Sen bir şey yapmadın ki affedeyim. Üzme kendini.
3: Efendim, size yardım etmek istiyorum. Lütfen izin.
1: Hayır, evlat, hayır. Kendini tehlikeye atmana müsaade edemem.
3: Nasılsa bir gün ben de ölmeyecek miyim? Boşu boşuna ölmektense hiç değilse bir Allah dostuna yardım ederken öleyim. Müsaade edin sizi bu zindandan kurtarayım.

0: Madem ısrar ediyorsun, ellerimi çöz yeter.
1: Fakat bunu niçin yapıyorsun?
2: Dayım sizin talebenizdi. Sizi çok methederdi. Ben de uzun zamandır sizi görmeyi arzuluyordum. Fakat fırsat olmadı. Nasip bugüneymiş. Evet efendim, uzatın ellerinizi. İşte oldu. Bağlardan kurtuldunuz sen.
0: Sağ ol evlat. Biraz rahatladım.
2: Şimdi asıl iş sizi buradan kurtarmaya geldi. Beni biraz bekleyin. Şimdi geliyorum.
0: Her şey senden ya Rabbi. Yapılan bu zulümlere dayanma gücü ver. Ben de zayıf ve aciz bir kulunum. Gaflette olmaktan, sıkıntılara katlanamayıp sabır nimetini elinden kaçıranlardan eyleme. Rıza-i ilahin için bana yardım edip kendini tehlikeye atan bu kulunu da affeyle.
2: İşte geldim efendim. Üzerinize şunları giyin.
0: Nedir bunlar?
2: Mecusi kıyafeti. Buradan kolay kaçmamıza yardım eder diye düşünmüştüm. Lütfen alıp giyinin. Çünkü başka çaremiz yok.
0: Peki evlat. Madem öyle istiyorsun.
2: Evet, işte oldu. Böylece sizi tanıyamazlar.
1: Bu ses ne?
2: Eski Sultan Uzun Hasan'ın komutanlarından birinin sesiydi efendim. Şah İsmail onun işkenceyle öldürülmesini emretmiş. Bu yüzden hücresine yüzlerce aç fare bıraktılar.
1: Yüzlerce fare ha?
2: Evet efendim. Biraz sonra zavallı adamdan geriye sadece birkaç parça kemik kalacak.
1: Allah'ım.
2: Efendim, onun için yapabileceğimiz hiçbir şey yok. Bakın, bütün nöbetçiler o mahkumun hücresine toplandı. Bizi fark edecek durumda değiller. Tam zamanı. Gidelim. Efendim kurtulduk. Kaçtığımızın farkına varmadık.
0: Elhamdülillah zindandan kurtulduk evlat. Lakin anlayamadığım bir husus var.
2: Nedir efendim?
0: Senin gibi Müslüman biri nasıl olur da mecusilerin zindan bekçiliğini yapar?
2: Efendim, hani bir söz vardır. Gavurun ekmeğini yiyen ona hizmet eder diye. İşte bizimki de öyle oldu. Şah İsmail tahtı ele geçirince neye uğradığımızı şaşırdık. Bir anda mecusilerin içinde kaldık. Ama bundan böyle sadece doğru olana hizmet ederiz inşallah.
0: İnşallah evlat, inşallah. Hadis-i şerifte tevbe eden hiç günah işlememiş gibi olur buyuruluyor. Niyet hayır, akıbet hayır.
2: İşte sizin mahalleye geldik. Fakat burada sağlam ev bırakmamışlar. Hepsini yakıp yıkmışlar.
0: Aman Allah'ım. Bana dayanma gücü ver. Evimi yerle bir etmişler. Ahmet! Ahmet! Evladım neredesin?
2: Efendim, burada canlı hiçbir şey bırakmamışlar.
0: Ahmet!
3: Baba!
0: Bu Ahmet'in sesi. Oğlum! Oğlum neredesin?
3: Buradayım baba. Geliyorum.
0: Ahmet'im.
3: Baba, babacığım.
0: Korkma. Korkma evladım, ağlama.
3: Baba.
0: Ağlama.
3: Annem, Merve ablam.
0: Sus evladım. Bir şeyler söyleme, sus.
3: Gidelim buralardan baba. Ne olur hemen gidelim.
0: Efendim.
2: Bir an evvel buradan gitseniz iyi olacak. Bu adamların ne yapacağı hiç belli olmaz.
0: Kardeşim, sen bizimle gelmiyor musun?
2: Eğer müsaade ederseniz burada sizden ayrılmak istiyorum.
0: Siz bilirsiniz evladım. Lakin gelseniz bizim için daha makbul olurdu.
2: Efendim, size kavuşmuşken ayrılmak benim de hoşuma gitmiyor. Ama Tebriz benim memleketim. Anam, babam, hanım ve çocuklarımın hepsi burada. Kana susamış çapulcuların bir gün onlara da musallat olmasından korkarım. Artık bunları durdurmanın vakti geldi de geçiyor. Eğer münasip görürseniz dağlara çıkıp Uzun Hasan'ın askerlerine katılmak istiyorum. Allah'ın izniyle bana doğru olanı gösterdiniz. Bundan böyle zalimlere boyun eğmeyeceğim. Artık susmayacağım.
0: Ne diyeyim evlat? Gazan şimdiden mübarek olsun. Hakkını helal et.
2: Helal ettim efendim. Ne olur siz de helal edin ve dualarınızda bizleri de hatırlayın.
0: Güle güle evlat. Güle güle. Güle güle. Hadi Ahmet. Sen de bin şu adı oğlum. Güneş iyice yükseldi. Mecusiler kaçtığımızı fark etmişlerdir.
3: Onlar burada kaldı baba. Toprağın altında. Annemi ve Merve ablamı bir daha hiç göremeyeceğim.
0: Hadi oğlum, hadi evladım. Ağlamanın sırası değil şimdi. Atımıza binip bir an evvel uzaklaşalım buralardan.

0: 미차! 에이, 미차, 우연! 우연, 미차! 우연!
1: 네, 와, 네, 우선, 샤 이스마일 mi geldi yoksa?
0: 네, 샤 이스마일. 이브라힘 Gülşen'i kaçmış.
1: 네? 네, dedin? 이브라힘 Gülşen'i kaçmış mı?
0: Evet, 미차. növetçilerden biri kılık değiştirip kaçırmış.
1: Aptal! Nasıl kaçırırsınız? Şimdi ben seni gebertmez miyim ha? Gebe...
0: Ayağın mı?
1: Ayağım, ayağım. Hançer yarası fena acıyor. Ama bu defa baba oğul ikisinin işini birlikte bitireceğim.
0: Seni yaralayan hançer bu muydu Mita?
1: Ver onu bana sersem. Sen şimdi gidip atımı hazırla. Peşlerine düşeceğiz.
0: Peki şey... yanımıza ne kadar adam alayım?
1: 20 adam yeter. Dörder kişilik gruplarla çevreyi aramaya başlasınlar.
0: Peki Mita.
1: Ha, unutma, sen de benimle geleceksin. Onları yakalayacağım. Hele o çocuk. Onu bir elime geçireyim, doğduğuna pişman edeceğim. Ayağımın intikamını alacağım ondan da.

0: Evlat.
1: Buyur baba.
0: Epeydir yoldayız ama sen hala ağlıyorsun.
1: Annem ve Merve ablam hiç aklımdan çıkmıyor baba.
0: Benim de hiç aklımdan çıkmıyor evladım. Üzülmemek mümkün değil. Doğrusu üzülmek değil, sevinmek gerek. Çünkü onlar şehit oldular. Lakin aciz kullarız, sevinemiyoruz. Bizler her namazın sonunda ellerimizi açıp ya Rabbi bizleri şehit eyle diye dua etmiyor muyuz?
1: Evet, her zaman şehit olmak için dua ediyoruz baba.
0: O halde üzülmek niye? Allah-u Teala annenin ve Merveciğin dualarını kabul etti. Ne mutlu onlara ki huzuru ilahiye şehit olarak gittiler.
1: Biliyorum baba ama gözyaşlarıma mani olamıyorum.
0: Bak Ahmet'im bak, şu güneşi görüyor musun?
1: Evet baba, öğle vakti girdi.
0: Hadi biraz acele edelim, belki ileride su buluruz.
1: Peki efendim. Baba.
0: Efendim?
1: Şey, siz herkese iyilik ettiğiniz halde insanlar bize niçin kötülük ediyor? Biz onlara ne yaptık?
0: Biz kimseye bilerek bir kötülük yapmadık ki evladım. Ola ki bilmeden hata etmiş, günaha girmiş olabiliriz. İnşallah bu dünya sıkıntıları günahlarımızın affolması için kefaret olur. Yalvararak, ağlayarak ve kırık kalple Allah-u Teala'dan af ve afiyet dilemeliyiz. Dualarımızın kabul edildiği anlaşılıncaya ve fitneler ortadan kalkıncaya kadar dua etmeliyiz.
1: Ben hep dua ediyorum baba.
0: Aferin oğlum.
1: Baba bak, önümüzde bir dere akıyor.
0: Elhamdülillah. Hadi evlat, abdest alıp öğle namazını eda edelim.

0: Olur şey değil. Günlerdir at koşturuyoruz, izlerine dahi rastlayamadık.
1: Ben de anlayamadım Mita. Kime sorsak hep değişik istikameti gösteriyor. Hangisi doğru, hangisi yanlış anlamak imkansız.
0: Bir çaresi, bir yolu olmalı. Olmalı. İz bırakmadan nasıl ortadan kaybolurlar? Ah kuş beyinli Nevzal. Onu tam yakalamışken senin gibi bir aptalın yüzünden elimden kaçırdım.
1: Kaçmasında benim bir suçum yok Mita. Tam 30 nöbetçiyi atlatmış. Bu insan değil sanki.
0: Ne olursa olsun sonunda yakalayacağım onları. Yüreğimdeki sızıyı, ayağımdaki acıyı ancak bu hançer dindirecek.
2: İki mecusi kin kusarak İbrahim Gülşen'i ve oğlu Ahmet Hayali'yi amansız bir takip alırlar. İbrahim Gülşen'i ve Ahmet'i taşıyan atsa ölür. Bunun üzerine yaya olarak kaçmaya devam ederler. Yarı aç, yarı susuz olarak Bağdat'a varırlar. Ne var ki Bağdat'ta da fazla kalamazlar. Çünkü fitne Bağdat'ı da kasıp kavurmaktadır. Bid'atler her tarafa yayılmış, ibadetlerin yerini almıştır. Oradan diyarı Bekre gitmek için yola çıkan İbrahim Gülşen'i ve Ahmet'i zorlu bir yolculuk daha beklemektedir.
3: Baba, baba bekle beni.
4: Ne oldu evladım?
3: Dikenler ayağıma batıyor baba, ayaklarım kan içinde kaldı.
4: Biz yolun zor olanını seçtik evlat, alış artık.
3: Ama saatlerdir yokuş tırmanıyoruz. Her taraf kayalık diken. Hele tepemizde dönen şu vahşi kuşlar. Korkuyorum baba. Ne olur duralım artık, dinlenelim biraz.
4: Dinlenemeyiz evlat, duramayız. Eğer durursak tepemizde dönüp duran şu yabani kuşlara yem oluruz.
3: O kuşlar bizi yerler mi baba?
4: Evet oğlum. Zayıf düştüğümüzü anladıkları an fırsat vermeden amansızca saldırırlar. Tıpkı Şah İsmail'in adamları gibi, Mita gibi saldırırlar.
3: Baba, oh. Biz niye kaçıyoruz sanki? Tebriz'de kalıp annemin ve Merve ablamın intikamını alsak daha iyi olmaz mıydı?
4: Evladım, şunu aklından çıkarma ki biz nefsimiz için bir şey istemedik. Eğer isteseydik Tebriz'de bizi hiç kimse rahatsız edemezdi. Biz sadece Allah-u Teala'nın emirlerini yerine getirmek ve beğendiği şekilde yaşamak için çalıştık. Bir Müslüman elbette yalnız Allah'tan korkar. İnsanlardan gelen sıkıntılar ise en fazla canımıza kastetmek olur. Belki aklımızda hayırlısı da budur. Bunu biz bilemeyiz. Bildiğim bir şey varsa o da bid'at. Günahlar ve zulüm çoğalınca orada oturmanın uygun olmadığıdır. O vakit hicret edip buradan göçmek vacip olur. Biz insanlardan intikam almak için değil, dinimizi muhafaza etmek için hicret ediyoruz. Şimdi anladın mı evlat?
3: Anladım baba. Ne olur affedin beni, yanlış düşündüm.
4: Hadi evlat, hadi gayret. Diyar-ı Bekr'e az bir yolumuz kaldı.
3: Orada iyi adamlar vardır değil mi baba?
4: Diyar-ı Bekr hakimi Amir Bey salih bir Müslümandır. Zira kardeşi Kayıtmaz Beyler de öyle. Daha evvel Tebriz'e ziyaretimize gelmişlerdi. Biz de şimdi onları görür, iade-i ziyarette bulunuruz. Orada inşallah rahat ederiz.
3: Katil Mita ve adamları Diyar-ı Bekre'de gelirler mi baba?
4: Bunu ancak Allah-u Teala bilir evlat.
3: İnşallah gelmezler. Hançerimle ayağını yaraladığım zaman küfürler savurup beni öldüreceğini söylemiştim. Diyar-ı Bekre'de gelirlerse...
4: Evladım, her kim ne niyette olursa olsun peşimizden gelirse inşallah sonu da iyi olur. Hadi bakalım öğle namazına Diyar-ı Bekre'ye yetişelim.
1: Hey reis, işte Diyar-ı Bekre geldik. Şimdi ne yapacağız?
0: Önce uygun bir yer bulalım. İşte bak yolumuzun üzerinde bir han var. Şimdilik oraya yerleşebiliriz.
1: İşte bu çok iyi reis. Aylar sonra ağzımıza layık bir ziyafet çekebileceğiz.
0: Hadi inelim atlarımızdan. Bakalım Diyar-ı Bekre gelmişler mi?

0: Oo, hoş geldiniz efendiler. Buyurun, buyurun. Geçin şöyle oturun. Size ne ikram edebilirim acaba?
1: Gevezeliği bırak hancı. Önce soracaklarıma cevap ver.
0: Buyurun efendiler.
1: Buraya İbrahim Gülşeni adında biri geldi mi?
2: Yanında da bir çocuk olacaktı.
0: Evet, oğlu Ahmet'le birlikte geldi. Hı. Dediklerine göre Şah İsmail ve Mecusilerin zulmünden kaçmış.
1: Peki buraya ne zaman geldiler?
0: Şöyle böyle 40 gündür Diyarbakır'dalar.
2: Ne? Ne dedin?
1: Anlayamadım. 40 gün mü dedin? Sen ne dediğinin farkında mısın?
0: Niye şaşırdınız?
1: Bu mümkün değil. Olamaz. Biz atlı olduğumuz halde 2 aydan fazla bir zamanda gelebildik. Onlar 17 günde hem de yaya olarak nasıl gelebilirler? Cık, bu işte bir yanlışlık olmalı. Hancı mutlaka yanılıyordur. Söyle hancı, şimdi neredeler?
0: Diyarbakır hakimi Amir Bey misafir ediyor onları.
1: İşte bu çok kötü. Ona ulaşmam biraz zor olacak.
0: Ama yakında Mısır'a gideceklermiş. Halbuki ahali onun vaaz ve sohbetlerine ne kadar da alışmıştı.
1: Sen onu gördün mü?
0: Elbette. Her gün Ulu Cami'de vaaz ediyor. Diyarbakır, Diyarbakır olalı böyle derin alim görmedi. Vaaz ve nasihatları insana o kadar tesir ediyor ki dinleyenlerin kalbi yumuşuyor. Onu bir gören yanından ayrılmak istemiyor. Yoksa siz de mi onu görmeye geldiniz?
1: Hancının böyle anlaması çok iyi oldu. Onu yakalamam şimdi daha kolay olacak. Evet, onu ve oğlunu görmek istiyorduk.
0: Vakit öğleye geliyor. Birazdan Ulu Cami'de vaaz etmeye başlar. Bugün son vaazı olacakmış. Eğer onu görmek istiyorsanız acele edin.
1: Nihayet onu yakaladım. Bu sefer işin tamamı İbrahim Gülşen'i. Hayatının son vaazını ver bakalım. Nasılsa birazdan oğlunun hançeriyle öleceksin. Hadi Nevzal, gidiyoruz.
2: Ama reis, yorgunluktan canımız çıkmak üzere. Hem daha karnımızı bile doyurmadık.
1: İşimizi bitirdikten sonra yersin. Hancı, sen de atlarımızı bir güzel tımar edip karınlarını doyur. Biz çok sürmez döneriz.
0: Atları merak etmeyin. Bu kılıksız adamları hiç gözüm tutmadı ya, neyse.
2: Hey reis, saklan. İnsanlar camiden çıkmaya başladılar.
1: Tamam, tamam, tamam. Ne yapacağını biliyorsun Nevzal.
2: Evet.
1: Hazır ol. Yolun buraya kadardı İbrahim Gülşen'i. Ölmek nasılmış göreceksin.
3: Bakın işte çıkıyor. Mısır'a gidecekmişler.
2: Hey İbrahim Gülşen'i.
4: Buyur evlat.
2: Bir müşkülüm vardı. Onu soracaktım.
4: Hay hay evlat. Sor bakalım.
1: İşte tam zamanı. Sonun geldi İbrahim Gülşen'i. Yolun buraya kadar da İbrahim Gülşen'i. Seni de oğlunu da öldüreceğim. Al bakalım. Al dur. Bırakın beni. Bırakın. Tutmayın. Bırakın. Hepinizi geberteceğim. Bırakın.
2: Eyvah. Mita yakalandı. Çaktırmadan savuşmalı burada.
5: Baba! Baba! Babacığım!
4: Bir şeyim yok evlat. Baba, bir şeyim yok, iyiyim. Aslansız
5: sizi öldürecekti baba.
3: Gebertelim şu adamı.
6: Bekletmeyin sana.
3: Yaptın, bırakın beni.
4: Durun. Bırakın beni. Durun. Durun, bırakın o adamı.
3: Ama nasıl bırakabiliriz efendim? Diyarbakır hakimi Amir Bey cezalandırır bizi.
4: Peki onu götürüp kadıya teslim edin. Fakat sakın incitmeyin.
3: Hadi yürü bakalım. Dua et. Bir Allah dostuna denk geldin. Yoksa senin aklını başına getirmesini bilirdim ben.
4: Yürü.
2: Hey Mita.
1: Nevzal. Biliyordum. Geleceğini biliyordum. Buraya girmen zor olmadı ya.
2: Hayır. Niye zor olsun ki?
1: Yani zindana beni görmeye rahatça gelebildin, öyle mi?
2: Evet. Mita'yı görmek istiyorum dedim. Her kolaylığı gösterdiler.
1: Anlamıyorum. Niçin? Niçin?
2: Niye öyle homurdanıp dövünüp duruyorsun?
1: Bunlar ne biçim insan be? Canlarına kastediyorum. Onlarsa bal ve kaymakla besliyorlar. İyilik edip acımaları yok mu? Kahrediyor beni. Onların merhametini istemiyorum. İstemiyorum. Ne olur Nevzal. Ne olur kurtar beni bu zindandan. Dayanamıyorum artık.
2: Neler saçmalıyorsun? Buraya sana veda etmek için geldim. Seni kurtarmaya değil.
1: Veda etmek mi?
2: Evet, gidiyorum. Tebriz'e geri dönüyorum.
1: Yo, beni bırakamazsın. Hayır, bunu yapamazsın.
2: Öyle bir yaparım ki. Ömrüm boyunca hep bu anı bekledim. Yıllardır kahrını çektim. Aşağılamalarına, hor görmene, küfürlerine katlandım. Ama artık senden kurtuluyorum. Tebriz'e gidip bütün servetine, her şeyine sahip olacağım. Her şeyine...
6: Hayır! Hayır! Hayır! Bunu yapamazsın. Bu kadar alçak olamazsın.
1: Peki Nezahalı. Buradan kurtulur kurtulmaz bulup öldüreceğim seni. O zaman hiç acımam bilmiş ol. Her parçanı bir ağaca asar, kurda kuşa yem ederim seni.
2: Artık buradan çıkamazsın. Bu zindanda geberip gideceksin.
6: Hayır, hayır, hayır. Ölmek istemiyorum. Ölmek istemiyorum.
5: Baba, ben seni burada beklesem, zindanın kapısında beklesem, o katili görmek istemiyorum.
4: Akıllı oğlum, Allah-u Teala'nın beğendiği şeyleri yapmak lazımdır. Katilini affetmek şerefini, nimetini elden kaçırmayalım. Yola çıkmadan evvel düşmanımız dahi olsa o mahkumu görmeliyiz. Evet, işte geldik.
7: Nöbetçi evladım.
3: Buyurun efendim.
7: Kapıyı açar mısın? İçeri girip mahkumla görüşmek istiyorum.
3: Fakat efendim, o katilin teki size bir zarar verebilir.
7: Yok, beni merak etmeyin. Açın kapıyı.
3: Nasıl isterseniz.
4: Gel Ahmet. Yanına varıp halini soralım. Geçmiş olsun evlat.
6: Siz ha, ne işiniz var burada? Gidin buradan. Gidin.
4: Sakin ol. Sakin ol. Niyetimiz sana yardım etmek.
6: Yardımını istemiyorum. Hanımını, hizmetçini öldürdüm. Fırsat bulsam seni de öldürecektim. Sen de acıma bana. Elinde fırsat varken öldür beni. Öldür.
4: Evladım, bize can almak için ruhsat verilmedi. Bu fani dünyada elbet hiçbirimiz kalıcı değiliz. Refikamı, yetim Merveci'yi öldürmüş olman sana kısas yapmamızı gerektirmez. Sevgili peygamberimiz amcası Hazreti Hamza'yı şehit eden Vahşi'yi affettikten sonra o Vahşi radiyallahu anki sonra tövbe edip seçilmişlerden oldu. Eshab-ı kiramdan oldu. Biz kim oluyoruz? Biz de seni affettik.
6: Anlayamıyorum. En yakın arkadaşım bana ihanet edip yalnız bıraktı. Sense onca kötülüğüme rağmen beni affettiğini söylüyorsun. Söyle, niçin? Niçin?
4: Dinle evlat. Rabbim dilemedikçe yaprak bile yerinden oynamaz. İnsanlar soluyamaz, yaşayamaz. Veren de o, alan da o. Kaldı ki ondan gelen her belaya, sıkıntıya sabretmek, şikayet etmemek bizim zaten vazifemiz.
6: Bu ihtiyar neler söylüyor böyle? Kafam iyice karıştı. Gittikçe çocuklaşıyorum. Fakat bacağımdaki yara gittikçe dayanılmaz hale geliyor.
4: Ne oldu evlat?
6: Bacağım. Bacağımdaki yara iyice fenalaştı.
4: Dur bakayım. Dur bakayım. Evet, oldukça geniş bir yara var burada. Üstelik de kurt düşmüş.
5: Bu benim fırlattığım hançerin yarası. Allah'ım ne korkunç.
4: Uzat bakayım ayağını. Şimdi elbisemden bir parça bez kopartayım. Şimdi de iyice saralım. İşte oldu. Şifa Allah-u Teala'dan.
6: Bana neler oluyor böyle? Ayağındaki yaranın acısı birdenbire geçti. Şu işe bak. En yakın dostum Nevzal bana ihanet ederken, düşmanım olan bu Müslüman ihtiyar ve çocuk beni iyileştirmeye çalışıyor. Katilini bile affedebiliyor. Bu ihtiyarın hali çok farklı. Dini de gerçek din olmalı. Gururum mani olmasa ayaklarına kapanıp beni affetmesini isterdim. Ama hayır. Eğer buradan kurtulursam önce Nevzal'ı bulup bana ihanetinin cezasını ödetmeliyim.
4: Evlat, biz az sonra Mısır'a gitmek için yola çıkacağız. Eğer Tebriz'e dönmekten vazgeçer de fikrini değiştirirsen bekliyoruz seni.
6: Demek buradan kurtulacağım. Ya ama ona Tebriz'e gideceğimi söylemedim ki. Bu ihtiyar beynimi allak bullak etti. Yoksa içimden geçenleri mi anladı? Ne yapacağımı, ona ne diyeceğimi bilemiyorum.
8: İbrahim Gülşen'i Mısır'a gitmek için Ahmet'le birlikte yola çıkar. Onun yakın dostları Timurtaş ve Şahin Efendiler daha önce Mısır'a gelmiş, Mısır halkı onları bağrına basmıştır. İbrahim Gülşen'i Mısır'a geldiğinde halk onu büyük bir sevinçle karşılar. Timurtaş ve Şahin Efendilerin ricası üzerine Kubbetül Mustafa denilen bölgeye yerleşir. İnsanlara nasihatle ibadetleri yapmanın, haramlardan kaçmanın faziletini anlatmaya başlar. Kısa zamanda Sultan Gavri başta olmak üzere herkes onu çok sever. Onun kalplere şifa olan sözlerini dinlemek için huzurunda bulunmaya gayret ederler. Gelenlerin çok olması üzerine hükümdar ona Müeyyidiye'de bir medrese yaptırır. İbrahim Gülşen'i oraya giderek insanlara ehli sünnet itikadını ve Gülşeniye yolunu anlatmaya başlar.
9: Ahmet kardeşim, bu ne acele? Kanter içinde kalmışsın.
5: Yahya amca, babam camiden döndü mü?
9: Evet, az önce geldi dergâh. Sen elinde bir şey mi saklıyorsun?
5: Ben...
9: Bir şey var elinde, nedir o, söyler misin?
5: Bir hançer.
9: Hançer mi?
5: Evet, Diyarbakır'dan babama göndermişler.
9: Diyarbakır'dan hocamıza hediye bir hançer ha? Doğrusu hiçbir şey anlayamadım.
5: İşte ben de bu yüzden babamı görmek istiyorum ya. Şimdi içeri girebilir miyim?
9: Gir ama ses etme. Uzaklardan bazı ziyaretçiler geldi. Sohbet ediyor. Onlar çıktıktan sonra konuşursun.
5: Sağ ol Yahya amca. Ziyaretçiler de epey kalabalıkmış. İşte şu köşe sakin. Oraya oturup bekleyeyim.
4: Kardeşlerim, insanlar ta Adem aleyhisselamdan bu yana birbirleriyle hep mücadele halinde olmuşlardır. Bu mücadele bugün de devam ediyor, yarın gene devam edecek. Mühim olan hak üzere olanlardan olmaktır. Bunun için Allah'tan çok korkmalıdır. Korkmak sevginin alametidir. Allah-u Teala iki korkuyu bir kulunda cem etmez. Hadis-i Kutsi'de dünyada benden korkan ahirette korkmasın. Dünyada benden korkmayan ahirette korksun buyuruluyor. Bu bir nasiptir. Nasibe kavuşmak için de hazırlıklı olmak lazımdır. En büyük hazırlık ise tevazudur. Dünyada iki şey çok tehlikelidir. Biri kendini beğenmek, diğeri başkasını beğenmemek. Kendini beğenmek kibir, başkalarını beğenmemek ucbtur. İnsanların uğrayacağı en büyük felaket ise bu iki kötü sıfatla sıfatlanmış olmaktır.
10: Efendim, Allah'ın izniyle kabirdeki ölülerin azapta veya nimet içinde oldukları bilinebilir mi? Dua ederek azapta olanın azabı kaldırılabilir mi?
4: Bu hususu size bir misalle izah edeyim. Vaktin birinde Allah-u Teala'nın sevdiklerinden biri kabre uğradığında kabirdekilerden birinin azap içinde olduğunu görür. Aradan bir müddet geçtikten sonra tekrar o kabrin yanına uğrar. Kabre teveccüh ettiğinde azabın kaldırılmış olduğunu görür. Hayret eder ve düşünceye dalar. O sırada kendisine bir hitap gelir.
11: Bu kabirde yatan kimsenin bir çocuğu vardı. Annesi o çocuğu Kur'an-ı Kerim öğrenmeye gönderdi. Çocuk besmeleyi öğrenince besmelenin hürmetine babasının azabı kaldırıldı denilir.
4: Umarım bu misal size kafi gelmiştir.
0: Efendim, ben buraya epey uzak bir yerden geldim. Daha evvel bu müşkülümü halledebilmek için nereye, kime gittimse makul bir cevap alamadım. Bu sebepten size geldim. Affedin, nasıl soracağımı da bilemiyorum.
4: Senin de niyet ettiğin şey makbuldür. Fakat yanındaki malından değil, köyünden gelecek olandan ver. Kendi yerine gönderdiğin vekilin salih bir kimsedir. İnşallah senin yerine hac eder. Yalnız ücretini bol ver.
0: Aman Allah'ım, daha müşkülümün ne olduğunu söylemeden cevabını verdi. Açık bir keramet gösterdi. Bu mübarek zat belli ki Allah'ın sevgili kullarından biri. Peki efendim.
7: Hadi vakit ikindiye geliyor. Abdest tazeleyip namaza hazır olalım.
5: Baba.
7: Buyur evlat.
5: Baba, bu hançeri Diyar Bekir'den sana göndermişler.
7: Ne dedin? Bana hançer mi göndermişler?
5: Evet baba. Hem de benim hançerim. Katil Mita'yı yaraladığım hançer. Diyar Bekir'de sizi öldürmek için savurduğu hançer de işte buydu. Bize niçin geri gönderdi anlayamadım.
7: Elhamdülillah. Rabbime hamdü senalar olsun ki bir mecusi daha Müslüman oldu.
5: Müslüman mı oldu? Yani şimdi o...
7: Evet evlat. Mecusi Mita'nın bize duyduğu kininin, öfkesinin ateşi sabrımız karşısında önce kendini yaktı ve Müslüman olmaktan başka çaresi olmadığını anladı. Buraya gelemediği için de müjde olarak işte senin bu hançerini gönderdi.
5: Hala hiçbir şey anlayamadım baba. Diyarbakır'da zindana atmışlardı. Nasıl kurtuldu? Hançeri tekrar nasıl ele geçirdi?
7: Evladım, Diyarbakır'dan ayrılmadan evvel Amir Bey'i ziyaret ettiğimizde Mita'yı affettiğimizi, kendilerinin de onu bize bağışlamasını, serbest bırakmasını istemiştim.
5: Peki buraya niçin gelmedi baba?
7: Bize karşı, kardeşi Yahya'ya karşı kendisini mahcup hissettiği için. Hadi şimdi şu hançeri al ve gidip Yahya kardeşimize müjdeyi ver.
5: Baba, ben o hançeri almak istemiyorum.
7: Almak istemiyor musun? Niçin?
5: Annemi ve Merve ablamı şehit etti.
7: Evladım, bir kafir Müslüman olduğu vakit artık günahsız bir mümindir. Kaldı ki böyle birinin geçmişinde işlediği günahları affedildiği gibi işlediği iyilikler de sevap olarak yazılır. Hadi şimdi şu hançerini al ve onun için dua et.
5: Peki efendim.
7: Bak oğlum, şunu hiç aklından çıkarma ki. Asıl olan insanın kendi günahlarını unutmaması ve ezelde kendi hakkında nasıl takdir olunduğunu, son nefesinin nasıl olacağını düşünmesidir. Ahirette kimin kimden üstün olacağı kat'i olarak bilinemez. İman kimde bulunursa o üstün olur. Sonsuz üstünlük son nefeste belli olur.
8: İbrahim Gülşeni'nin adı artık Mısır'da saygı ve hürmetle anılmaktadır. Sultan Selim'an Mısır'ı zaptettiğinde İbrahim Gülşeni Hazretleri onu "Azizim, hayr-ı mukaddes ömrümün varı Safa geldin, keremler eyledin. Gönlümün sultanı Safa geldin" diyerek karşılar. Sultan Selim Han, ehli sünnet alimi olan İbrahim Gülşeni'ye çok kıymet verir. Sultan Selim Han'dan sonra Osmanlı tahtına geçen Kanuni Sultan Süleyman Han onu İstanbul'a davet eder. 104 yaşında İstanbul'a gelen İbrahim Gülşeni gözlerinden rahatsızdır. Sürmeci başının yaptığı ameliyat neticesinde Allah'ın izniyle gözleri açılır. Sıhhate kavuşan İbrahim Gülşeni, Çıkrıkçılar yokuşundaki Atik İbrahim Paşa Camii'nde halka vaaz ve nasihat etmeye başlar. Bir müddet sonra padişahtan izin alarak tekrar Mısır'a döner. Miladi 1534 senesinde kelime-i şehadet getirerek ruhunu teslim eder. Yerine oğlu Ahmet Hayali geçer ve Gülşeniye yolunu devam ettirir. TGRT sundu.
12: Dolandırıcılığa karşı lütfen dikkat. Son günlerde kurumlarımızın adını kullanarak Gazze ve diğer bölgeler için yardım topladığını iddia eden yalancı ve sahtekarlar türemiştir. Bu sahtekarların yalanlarına izleyici ve dinleyicilerimizin asla itibar etmemesini rica ediyoruz. Lale Gül Vakfı ya da diğer derneklerimiz sizleri telefonla arayarak asla bağış toplamaz. Sizleri Lale Gül'ün adını kullanarak arayanlar olursa arayan numarayı bize 0212 435 50 50 telefon numarasından bildirebilirsiniz. Değerli takipçilerimize ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.
13: Delailül Hayrat ve Tercümesi Pazar Virdi.
14: Bismillahirrahmanirrahim.
15: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
14: وأن تصلي عليه وعلى آله عدد من سبحك وقدسك وسجد لك وعظمك من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم ألف مرة.
15: Ona ve âline dünyayı yarattığın günden kıyamet gününe kadar seni tesbih ve takdis eden, sana secde eden ve tazimde bulunan kimseler adedince her gün 1000 defa salat eylemeni istiyorum.

0: مره.
1: Ona ve âline dünyayı yarattığın günden kıyamet gününe kadar, onları yarattığın seneler adedince her gün 1000 defa salat eylemeni istiyorum.

0: يوم القيامة في كل يوم ألف مرة.
1: Ona ve âline akıp giden bulutlara dedince salat etmeni, ona ve âline dünyayı yarattığın günden kıyamet gününe kadar esen aşılayıcı rüzgarlar ve onların taşıdığı zerreler adedince her gün bin defa salat etmeni,
0: وَاَنْ تُصَلِّيَ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ آلِهِ عَدَدَ مَا هَبَّتِ الرِّيَاحُ عَلَيْهِ وَحَرَّكَتْهُ مِنَ الْأَغْصَانِ وَالْأَشْجَارِ وَأَوْرَاقِ الثِّمَارِ وَالْأَزْهَارِ وَعَدَدَ مَا خَلَقْتَ عَلَىٰ قَرَارِ

Ona ve âline dünyayı yarattığın günden kıyamet gününe kadar rüzgarların esip dokunduğu ve hareket ettirdiği dallar, ağaçlar, meyvelerin ve çiçeklerin yaprakları adedince, yerin altında ve semaların arasında yarattığın varlıklar adedince her gün 1000 defa salat etmeni,

0: ona ve âline dünyayı yarattığın günden kıyamet gününe kadar denizlerinde var olacak bütün dalgalara dedince her gün 1000 defa salat etmeni
1: وَاَنْ تُصَلِّيَ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ عَدَدَ الرَّمْلِ وَالْحَصَى

0: يوم القيامة في كل يوم ألف مرة.
1: Ona ve âline dünya yarattığın günden kıyamet gününe kadar yeryüzünün doğularında, batılarında, ovalarında, dağlarında, vadilerinde yarattığın bütün kum ve çakıl taneleri, bütün taşlar ve topraklar adedince her gün bin defa salat eylemeni
0: وَاَنْ تُصَلِّيَ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ عَدَدَ نَبَاتِ الْأَرْضِ ف۪ي

0: يوم القيامة في كل يوم ألف مرة.
1: Ona ve âline dünyayı yarattığın günden kıyamet gününe kadar yeryüzünün kıblesi, ortası, doğusu, batısı, ovaları ve dağlarında var olan ağaç, meyve, yaprak ve ekin gibi bitkileri, bugüne kadar çıkmış ve bundan sonra çıkacak bütün bitkileri ve bereketleri adedince her gün 1000 defa salat eylemeni

Ona ve âline, yarattığın bütün insan, cin, şeytan ve onlardan bütün sonra yaratacağın varlıklara dedince, her gün 1000 defa salat etmeni,

Ona ve âline dünyayı yarattığın günden kıyamet gününe kadar onların bedenlerinde, yüzlerinde ve başlarında yarattığın her bir tüy adedince her gün 1000 defa salat etmeni

0: Rah.
1: Ona ve âline, dünyayı yarattığın günden kıyamet gününe kadar onların alıp verdiği nefesleri, ağızlarından çıkan lafızlar ve yaşadıkları bütün anlara dedince her gün 1000 defa salat etmeni,

0: Ona ve âline dünyayı yarattığın günden kıyamet gününe kadar cinlerin uçuş ve kanat çırpışları ve insanların bütün hareketleri adedince her gün 1000 defa salat etmeni
1: وَتُصَلِّيَ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ عَدَدَ كُلِّ بَهِيمَةٍ خَلَقْتَهَا

0: القيامة في كل يوم ألف مرة.
1: Ona ve âline dünyayı yarattığın günden kıyamet gününe kadar yeryüzünün doğularında ve batılarında yarattığın büyük küçük, bilinen ve senden başka kimsenin bilemediği bütün hayvanlara dediğince her gün 1000 defa salat etmeni

0: كل يوم ألف مرة.
1: Ona ve âline bugüne kadar ona salat edenler, etmeyenler ve bundan sonra kıyamete kadar salat edecek olanlara dedince her gün 1000 defa salat etmeni

Ona ve âline, bütün canlılar ve ölüler, yarattığın bütün balıklar, kuşlar, karıncalar, arılar ve haşerat adedince salat etmeni, ona ve âline, gece bürüdüğünde ve gündüz aydınlandığında salat etmeni, ona ve âline, ahirette ve dünyada salat etmeni diliyorum.''

0: لِتَبْعَثَهُ شَفِيعًا.
1: Ona ve âline kundakta bir bebek olduğu günden orta yaşta olgun bir insan oluncaya ve adalet üzere yaşayan, kendisinden razı olduğum bir kulun olarak ruhunu kabzedip şefaatçi olarak göndermek üzere yanına aldığın güne kadar devamlı salat etmeni istiyorum.
0: وَاَنْ تُصَلِّيَ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ آلِهِ عَدَدَ خَلْقِكَ وَرِضَاءَ نَفْسِكَ وَزِنَةَ عَرْشِكَ وَمِدَادَ كَلِمَاتِكَ.
1: Ona ve âline yaratıkların sayısı kadar razı olacağın şekilde arşının ağırlığınca ve ilmin sayısınca salat etmeni istiyorum.
0: وَأَنْ تُعْطِيَهُ الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ وَالدَّرَجَةَ الرَّفِيعَةَ.

Ona vesileyi, fazileti, yüksek dereceleri, başına toplanılan havzı, makamı mahmudu ve ebedi izzeti vermeni istiyorum. Peygamberliğinin delillerini yüceltmeni, bina ettiği İslam dinini şereflendirmeni, makamını âli eylemeni, bizi ey Mevlam onun sünnetiyle yaşatmanı, bizi onun dini üzere öldürmeni, ona yakın olan zümre arasında ve sancağı altında haşretmeni, bizi onun yakın arkadaşlarından eylemeni, bizi havzının başına götürmeni, kadehleriyle bize içecek ikram etmeni, bizi onun muhabbetiyle faydalandırmanı, tevbelerimizi kabul buyurmanı, bütün belalardan, musibetlerden, gizli ve açık fitnelerden afiyette kalmamı, bize rahmet etmeni, bizi ve bütün erkek kadın, hayatta vefat etmiş bütün mümin ve Müslümanları af ve mağfiret etmeni istiyorum. Hamd, alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. O bana yeter. O ne güzel vekildir. Günahlardan kaçmak ve ibadetlere koşmak için güç ve kuvvet bulmak ancak yüce ve azim olan Allah'ın tevfik ve yardımıyladır.

0: ما سجعت الحمائم وحمت الحوائم وسرحت البهائم ونفعت التمائم وشدت العمائم ونمت النوائم.
1: Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e ve Efendimiz Muhammed'in âline vahşi ve evcil güvercinler öttüğü, susuz hayvanlar suların etrafında dönüp durduğu, aç hayvanlar rızıklarının peşinde yürüdüğü, boyuna takılan dualar fayda verdiği, sarıklar bağlandığı, canlılar ve nebatat gelişip büyüdüğü müddetçe salat eyle.

0: محمد ما أبلج الإصباح وهبت الرياح ودبت الأشباح وتعاقب الغدو والرواح وتقلدت الصفاح واعتقلت الرماح وصحت الأجساد والأرواح.
1: Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e ve Efendimiz Muhammed'in âline sabah ağardığı, rüzgarlar estiği, canlılar yerde kımıldadığı, sabahla akşam birbirini takip ettiği, kılıçlar boyunlara asıldığı, mızraklar bineğin üzerine sıkıca bağlandığı, bedenler ve ruhlar sıhhat üzere olduğu müddetçe salat eyle.

0: الأحلاك وسبحت الأملاك.
1: Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e ve Efendimiz Muhammed'in âline felekler döndüğü, gecenin karanlığı yayıldığı ve melekler Allah-u Teala'yı tesbih ettiği müddetçe salat eyle.

0: de.
1: Allah'ım, Efendimiz İbrahim'e salat eylediğin gibi Efendimiz Muhammed'e ve Efendimiz Muhammed'in âline de salat eyle. Tüm alemler içinde Efendimiz İbrahim'e bereketler ihsan eylediğin gibi Efendimiz Muhammed'e ve Efendimiz Muhammed'in âline de bereketler ihsan eyle. Şüphesiz sen her türlü hamde layık, son derece şeref ve izzet sahibisin.

0: مَا سَبَّحَ رَعْدٍ
1: Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e ve Efendimiz Muhammed'in âline güneş doğduğu, beş vakit namaz kılındığı, şimşek çaktığı, şiddetli veya hafif yağmurlar yağdığı, gök gürültüsü ve onunla vazifeli melek seni tesbih ettiği müddetçe salat eyle.

0: محمد ملء السماوات والأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد.
1: Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e ve Efendimiz Muhammed'in âline semalar, arz ve bu ikisi arası dolusunca ve senin yüce iradenle vücuda gelecek şeyler dolusunca salat eyle.

0: له وآته الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Allah'ım, risalet yükünü yüklendiği, insanları ve cinleri cehaletten kurtardığı, küfür ve dalalet ehliyle cihat ettiği, senin vahdaniyetine iman etmeye çağırdığı ve kullarını irşat ederken pek şiddetli sıkıntılara katlandığı için Efendimiz'e istediği her şeyi ver. Onu umduğu makama ulaştır, kendisine vesileyi, bütün faziletleri ve yüksek dereceleri lütfeyle. Onu kendisine vaat ettiğin makam-ı mahmuda ulaştır.

Allah'ım, bizi onun şeriatına uyan, muhabbetine gark olan, hidayetiyle ve güzel ahlakıyla vasıflanarak doğru yolu bulan kullarından eyle. Onun sünneti üzere vefat etmemizi nasip eyle. Şefaatinden bizleri mahrum eyleme. Bizi, onun abdest azaları nur gibi parlayan tabileri, önde giden taraftarları ve amel defterini sağdan alan ashab-ı yemin arasında haşreyle. Ey merhametlilerin en merhametlisi!

0: على أهل طاعتك أجمعين. واجعلنا بالصلاة عليهم من المرحومين.
1: Allah'ım, meleklerine ve kendisine yaklaştırdığın kullarına, nebilerine ve rasullerine ve bütün itaat ehli kullarına salat eyle. Onlara salat ettiğimiz için bizleri rahmetine nail eyle.

Allah'ım, Peygamberimiz, şefaatçimiz ve sevgilimize bizden en üstün salat ve selamları ulaştır. Onu değerli makam Mahmud'a ulaştır. Ona her türlü faziletleri, vesile makamını ve o dehşetli duruşma gününde kendisine vermeyi vaat ettiğin en üstün dereceyi lütfeyle. Allah'ım, ona birbiri ardınca gelen kesintisiz ve devamlı bir salat ile salat eyle.

0: وعدد القطر والحصى.
1: Allah'ım ona ve âline şimşek parladığı, güneş aydınlattığı, karanlık kapladığı ve bulutlardan yağmur döküldüğü müddetçe salat eyle. Ona ve âline levh-i mahfuz dolusunca, feza dolusunca, semanın yıldızları kadar yağmur damlaları ve çakıl taşları adedince salat eyle.
0: وصلي عليه وعلى آله صلاة لا تعد ولا تحصى اللهم صل عليه زينة عرشك ومبلغ رضاك ومداد كلماتك ومنتهى رحمتك.
1: Ona ve âline sayılamayacak ve hesaba gelmeyecek şekilde salat eyle. Allah'ım ona arşının ağırlığınca razı olacağın kadar ilmin ve kelimelerin adedince ve rahmetinin sonsuzluğu kadar salat eyle.

Allah'ım ona, âline, zevcelerine ve zürriyetine salat eyle. Efendimiz İbrahim'e ve Efendimiz İbrahim'in âline bereketler ihsan eylediğin gibi, Efendimiz'e, âline, hanımlarına ve nesline de bereketler ihsan eyle. Şüphesiz sen her türlü hamde layık, son derece şeref ve izzet sahibisin.

0: شريعته واهدنا بهديه وتوفنا على ملته واحشرنا يوم الفزع الأكبر من الآمنين في زمرته وأمتنا على حبه وحب آله وأصحابه وذريته.
1: Ona bize olan iyilikleri sebebiyle bir peygambere ümmeti sebebiyle verdiğin mükafatın en üstününü lütfeyle. Bizi onun getirdiği apaçık şeriat yoluyla hidayet bulanlardan eyle. Onun getirdiği hidayetle bizleri doğru yola ulaştır. Bizi onun dini üzere vefat ettir. En büyük korku gününde bizleri onun necata eren ümmeti arasında korkudan emin bir şekilde haşreyle. Canımızı ona, âline, ashabına ve zürriyetine muhabbet beslediğimiz bir hal üzere al.
0: Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin efdali enbiyaike ve ekrami asfiyaike ve imami evliyaik.

0: المصطفى المجتبى المنتخب أبي القاسم سيدنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم.
1: Allah'ım, peygamberlerinin en üstünü, seçkin kullarının en değerlisi, velilerinin imamı, nebilerinin sonuncusu, alemlerin Rabbinin Habibi, rasullerin şahidi, günahkarların şefaatçisi, bütün Ademoğullarının efendisi, Allah'a yakın olan melekler arasında şerefi yükseltilen müjdeci, uyarıcı, parlak kandil, doğru sözlü, güvenilir, hak ve adaleti açıkça ortaya koyan gerçek peygamber, şefkatli, merhametli, doğru yolu gösteren, kendisine devamlı tekrarlanan 7 ayetli Fatiha suresini ve Yüce Kur'an'ı lütfettiğin rahmet peygamberi, ümmetin hidayet rehberi, kıyamet günü kabri ilk defa açılarak ilk haşredilecek ve cennete ilk girecek olan Efendimiz Cibril ve Efendimiz Mikail ile desteklenen, Tevrat ve İncil'de müjdelenen, süzülmüş, seçilmiş, beğenilmiş, Kasım'ın babası, Haşim'in oğlu Abdülmuttalib'in oğlu Abdullah'ın oğlu Efendimiz Muhammed'e salat eyle.
0: اللهم صل على ملائكتك

0: Allah'ım, meleklerine ve kendilerine yaklaştırdığın kullarına salat eyle. Onlar gece gündüz seni tesbih ederler. Asla bıkmaz, fütur getirmez ve emrettiği hiçbir hususta Allah'a isyan etmezler. Emredildikleri şeyleri eksiksiz yaparlar.
1: Allahümme ve keme astafeytehum süferâe ilâ rusulike ve umenâe alâ vahyik ve şuhedâe alâ halkike ve harakte lehum kunufe hücubike ve adla'tehum alâ meknûni gaybik واخترت منهم خزنة لجنتك وحملة لعرشك وجعلتهم من أكثر جنودك وفضلتهم على الورى وأسكنتهم السماوات العلى

0: وتجعلنا لاستغفارهم بها أهلا.
1: Allah'ım, madem ki o melekleri seçip Resullerine elçi olarak gönderdin, vahyinin güvenilir taşıyıcıları kıldın, kullarına şahit kıldın, bazı esrar perdelerini onlara açtın, bazı gizli gayblerini onlara bildirdin, onlardan bazılarını cennetine bekçi ve arşına taşıyıcı seçtin, ordularının çoğunu onlardan yaptın, onları diğer varlıklardan üstün kıldın, onları yüce semalarda iskan eyledin, onları günahlardan ve küçük düşürücü işlerden uzak tuttun, kusurlardan ve afetlerden temin eyledin. O halde onlara kendisiyle devamlı faziletlerini artırdığın daimi bir salatla salat eyle ve bu salat sebebiyle bizleri onların istiğfarına layık eyle.''

0: عليهم أجرا عظيما.
1: Allah'ım, bütün nebilerine ve resullerine salat eyle. Öyle ki onların sadırlarını açıp içine hikmetlerini koydun, boyunlarına nübüvvet vazifesini yükledin, üzerlerine kitaplarını indirdin, onlarla kullarını hidayete erdirdin. Onlar senin vahdaniyetine iman etmeye çağırdılar. Vaat ettiğin cennetlere karşı insanları teşvik ettiler. Tehdit ettiğin cehennemden korkuttular. Senin yoluna irşad ettiler. Senin hüccetlerini ve delillerini açıkça ortaya koydular. Allah'ım, onlara aynı zamanda en güzel şekilde selam eyle. Onlara salat ettiğimiz için bizlere de büyük ecirler ihsan eyle.''

0: Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e ve Efendimiz Muhammed'in âline daimi ve makbul bir salat ile salat eyle ki, onunla Efendimizin bizim üzerimizdeki büyük hakkını ödeyiver.
1: Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin sahibil husn.

0: Allah'ım, güzellik ve cemal, surur ve kemal ve en güzel nübüvvet nurunun sahibi, cennette hizmetçilere ve hurilere malik, muhteşem menzilleri ve köşkleri olan, şükreden bir lisanı ve kalbi bulunan, büyük ilim ve şöhret sahibi, ordusu galip gelen, erkek ve kız çocuklarıyla temiz hanımlara sahip, derecesi yüksek, Zemzem, Makam İbrahim ve Meş'ar-ı Haram'ın sahibi, günahlara hiç yaklaşmayan, yetimleri terbiye eden, haccı öğreten, Kur'an'ı çokça tilavet eden, Rahman'ı tesbih eden, Ramazan orucunu getiren, cihat için bağlanan sancağın ve livai hamdın sahibi, cömertlik ve kerem sahibi, ahdine vefalı, güzel şeylere rağbetli ve teşvik edici, katıra ve küheylana binen, Kevser havzının sahibi, asa kullanan, Allah'a çok çok yönelen nebi, doğruları konuşan, önceki kitaplarda sıfatları bulunan, Allah'ın kulu olan nebi, Allah'ın sırlarının hazinesi olan nebi, Allah'ın delili olan nebi, kendisine itaat edenin Allah'a itaat etmiş, ona isyan edenin Allah'a isyan etmiş olduğu nebi, Arap, Kureyşli, Zemzem kuyusunun yanında yetişen, Mekkeli ve Tihame bölgesinden olan nebi, güzel yüzlü, sürme gözlü, düz ve biraz uzunca yanaklı, Kevser ırmağı ve Selsebil nehrinin sahibi, Hakk'a zıt olanları kahreden, kafirleri yok eden, müşrikleri öldüren, kıyamet günü abdest azaları nurlu olanları cennete ve Allah'ın yakınlığına ulaştıran, Efendimiz Cibril Aleyhisselam'ın arkadaşı, alemlerin Rabbinin Resulü, günahkarların şefaatçisi, bir bulutun daima kendisini gölgelediği, karanlıkların kandili ve dolunay gibi nurlu olan Efendimiz Muhammed'e salat eyle.
1: Sallallahu aleyhi ve ala alihil mustafeyne min adheri cibilletin salaten daimeten alel ebedi gayre mudmahilleh.

0: Allah-u Teala ona ve en temiz nesillerden süzülerek gelen âline ebediyen devam edecek, hiç yok olmayacak bir salatla salat eylesin. Allah-u Teala ona ve âline Efendimizin sürurunu daima inleyen bir salatla salat eylesin. Bu salatlar vesilesiyle vaat edilen günde yeniden dirilişi en şerefli olsun.
1: فَصَلَّ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ الْاَنْجُمِ الطَّوَالِعِ صَلَاةً تَجُودُ عَلَيْهِمْ اَجْوَدَ الْغُيُوثِ الْهَوَامِعِ
0: Allah-u Teala ona ve onun parlak yıldızlar gibi olan âline, üzerlerine bardaktan boşanırcasına yağan yağmur gibi bereketler indiren bir salatla salat eylesin.
1: أرسله من أرجح العرب ميزانا وأوضحها بيانا وأفصحها لسانا وأشمخها إيمانا وأعلاها مقاما

0: وضح الطريقة ونصح الخليقة وشهر الإسلام وكسر الأصنام وأظهر الأحكام وحضر الحرام وعم بالإنعام.
1: Allah-u Teala Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi her türlü ölçüde Arap'ın en üstünü, delili en açık, lisanı en fasih, imanı en yüce, makamı en yüksek, sözü en tatlı, ahitlerine en fazla vefa gösteren, insanların en saf ve halisi olarak gönderdi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yolu aydınlatıp izah etti. İnsanlara nasihat etti. İslam'ı her tarafa yaydı, putları kırdı, ilahi hükümleri ortaya çıkardı. Haramların sınırlarını gösterdi ve bütün insanlığa ihsanlarda bulundu.
0: Sallallahu aleyhi ve ala alihi fi kulli mahfilin ve makamin afdalas salat.

Allah-u Teala ona ve âline bütün toplantı yerlerinde ve makamlarda en üstün salatu selamla salat eylesin. Allah-u Teala ona ve âline evvelden ve ahiren başında ve sonunda bizim için ahiret azı olacak ve devamlı dilimizde virt olacak bir salatla salat eylesin. Allah-u Teala ona ve âline tam olan, gittikçe artan bir salatla salat eylesin.

Allah-u Teala ona ve âline kendisini ferahlık ve güzel kokuların takip ettiği, peşinden mağfiret ve ilahi rızanın geldiği bir salatla salat eylesin.

0: أضاءت الأنجاد والأغوار وبمعجزات آياته نطق الكتاب وتواترت الأخبار.
1: Allah-u Teala insanların kendisinden taharet ve nezafet öğrenerek asıllarını ve nesillerini tertemiz eyledikleri zatların en eftali, kendisiyle övünülecek hasletlerin yükseldiği kişilerin en faziletlisi, ayların nurlarını mübarek alnından aldığı, cömertliğinin yanında yağmur bulutlarının ve denizlerin çok cılız kaldığı Efendimiz ve Peygamberimiz Muhammed'e salat eylesin. Ki onun getirdiği açık delillerle yerin yüksek ve alçak yerleri nurlandı. Kur'an-ı Kerim ve mütevatir haberler onun işaret ve mucizelerinden bahsettiler.

0: سجعت في أيكها الأطيار وهمعت بوبلها الديمة المدرار. ضاعف الله عليه دائم صلواته.
1: Allah-u Teala ona, âline ve kendisine yardım etmek için hicret eden ve hicretinde ona yardımcı olan ashabına salat eylesin. Onlar ne güzel muhacir ve ne güzel ensardırlar. Hem de kuşlar Allah'ı zikrederek dallarda öttükleri, şimşeksiz bulutlar yağmurları yağdırdığı müddetçe devam eden ve devamlı artan bir salatla salat eylesin. Allah-u Teala devamlı olan salatlarını ona kat kat lütfeylesin.

0: دائمة الاتصال بدوام ذي الجلال والإكرام.
1: Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e ve onun temiz ve değerli âline, birbiri ardınca gelen celal ve ikram sahibi Cenab-ı Hak var oldukça devam eden bir salatla salat eylesin.
0: Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin illezî huve kudbul celâleti ve şemsun nubuvveti ve risâleti vel hâdî mined dalâleti vel munqidu mined cehâleh.
1: Allah'ım, yüceliğin merkezi, nübüvvet ve risaletin güneşi olan ve sapıklıktan kurtarıp doğru yola çıkaran ve cehaletten kurtaran Efendimiz Muhammed'e salat eyle.
0: Sallallahu aleyhi ve sellem salaten daimetel ittisal.

0: Allah-u Teala ona günler ve geceler birbirini takip ettikçe devam eden, birbiri peşine gelen muttasıl bir salat ile devamlı salatu selam eylesin.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin nebiyyiz zahidi resulillah.

0: بها من حر جهنم وبئس المهاد.
1: Allah'ım, dünyaya gönlünde değer vermeyen peygamber, melik, samet ve vahid olan Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Muhammed'e sonsuza kadar kesintisiz devam edecek ve hiç bitmeyecek bir salat ile salat eyle. Bu salavat vesilesiyle bizi cehennemin sıcağından kurtar. Orası ne kötü bir yerdir.

0: يُعَدُّ لَهَا مَدَدًا.
1: Allah'ım, Ümmi Peygamber Efendimiz Muhammed'e ve âline sayıya gelmeyecek ve ardı arkası kesilmeyecek bir salat ile salatu selam eyle.

Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e kendisiyle makamını yücelteceğin ve kıyamet günü razı oluncaya kadar şefaat hakkı vereceğin bir salat ile salat eyle.

0: Allah'ım, asaletli peygamber, efendi ve şerefli insan Efendimiz Muhammed'e salat eyle. O, vahyi ve Kur'an'ı getirdi. Kur'an'ın manalarını izah etti. Semaların emini Cibril aleyhisselam ona lütuf ve ihsanlar getirdi. Azamet sahibi Yüce Melik, onu karanlık ve uzun bir gecede huzuruna götürdü.
1: فَكَشَفَ لَهُ عَنْ أَعْلَى الْمَلَكُوتِ وَأَرَاهُ سَنَاءَ الْجَبَرُوتِ وَنَظَرَ إِلَى قُدْرَةِ

0: الحسن والكمال والخير والإفضال.
1: Ona melekûtunun en üstün noktalarındaki esrarı açtı. Ceberut aleminin ışıklarını gösterdi ve o hayat sahibi, daim ve baki olan ve hiç ölmeyen Allah'ın kudretini seyretti. Allah'ım, bu vasıflarla muttasıf olan Efendimiz'e edeceğin salat, onun güzellik, iyilik, kemal, hayır ve faziletini ziyadeleştirsin.

Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e ve Efendimiz Muhammed'in âline bütün damlalar adedince salat eyle. Efendimiz Muhammed'e ve Efendimiz Muhammed'in âline bütün ağaçların yaprakları adedince salat eyle.

Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e ve Efendimiz Muhammed'in âline denizlerin köprükleri adedince salat eyle. Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e ve Efendimiz Muhammed'in âline bütün nehirler adedince salat eyle.

Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e ve Efendimiz Muhammed'in âline sahra ve çöllerdeki kumlar adedince salat eyle. Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e ve Efendimiz Muhammed'in âline dağların ve taşların ağırlığı adedince salat eyle. Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e ve Efendimiz Muhammed'in âline cennet ve cehennem ehli adedince salat eyle.

Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e ve Efendimiz Muhammed'in âline iyi ve kötü insanlar adedince salat eyle. Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e ve Efendimiz Muhammed'in âline geceyle gündüzün değişme, birbirinin yerine geçme adedince salat eyle.

Allah'ım, Efendimiz'e getirdiğimiz salatları bizim için cehennem azabına perde ve ebediyet yurdu olan cennete girme vesilesi eyle. Şüphesiz sen her şeye galip ve çok çok mağfiret edensin.

0: Allah-u Teala Efendimiz Muhammed'e, temiz ve pak haline, mübarek nesline, kıymetli ashabına ve müminlerin anneleri olan hanımlarına kıyamet gününe kadar tekrarlanan daimi bir salatla salat eylesin.
1: Allahümme salli ala seyyidil ebrari ve zeynil murselinel ahyari ve ekrami men azleme aleyhi'l leylu ve

0: مرسلين الأخيار وأكرم من أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار.
1: Allah'ım, bütün dindar, salih ve takva sahibi insanların efendisi, seçilmiş rasullerin süsü ve ziyneti, üzerine gecenin karanlığı çöken ve gündüzün aydınlığı düşen bütün insanların en değerlisi olan Efendimiz'e salat eyle.

0: سبحانه نسألك بك ولا نسألك بأحد غيرك أن تطلق ألسنتنا عند السؤال وتوفقنا لصالح الأعمال وتجعلنا من الآمنين يوم الرجف والزلزال يا ذا العزة والجلال.
1: Ey nimetlerinin mukabili ödenemeyen büyük ihsan ve ikram sahibi! Ey nimetlerinin ve lütuflarının şükrü eda edilemeyen fazl-u ihsan sahibi! Senin hürmetine senden istiyoruz. Senden başka birinin hakkı için istemiyoruz. Kabir suali ve hesap esnasında dilimizi çözerek güzel cevaplar vermemizi kolaylaştırmanı, dünyadayken salih amellere muvaffak kılmanı, kıyametin sarsıntı ve zelzeleleri esnasında bizi emniyet içinde olan kullarından kılmanı istiyoruz. Ey kudret ve kuvvet sahibi olan Allah'ım!

0: أسألك بأسمائك الحسنى كلها وبأعظم أسمائك إليك وأشرفها عندك منزلة وأجزلها عندك ثوابا وأسرعها منك إجابة.
1: Senden istiyorum, ey bütün nurlara nur veren, bütün zamanlardan ve devirlerden önce nur sahibi olan. Sen zevali olmayan bakisin, bütün alemlerden müstahni olan ve eşi benzeri bulunmayansın. Pak, temiz, yüce ve mekanın ihata edemediği, zamanın kuşatamadığı galipsin. Senden bütün güzel isimlerin, sana göre en büyük, katında en şerefli, karşılığı en bol ve en hızlı icabet ettiğin isimlerin hürmetine istiyorum.''

Sevdiğin, kendisiyle sana dua edenden razı olduğun ve duasına icabet ettiğin gizli, saklı, yüce, en yüce, büyük, en büyük, azametli ve azameti en yüce olan ismi şerifinle istiyorum.

0: الجلال، وأسألك باسمك العظيم الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت.
1: Allah'ım, senden şu zikir hürmetine istiyorum. Senden başka ilah yoktur. Bol bol rahmet ve mağfiret edersin. İhsan ve ikramda bulunursun. Semaları ve yeryüzünü yaratansın. İhtiyaç duymaktan uzaksın. Bütün kullarına nimetler lütfeder ve ikramlarda bulunursun. Görünmeyen ve görünen alemleri bilirsin. Azamet, kudret ve kuvvet sahibisin. Büyük ve yücesin. Kendisiyle dua edildiğinde icabet ettiğin, istendiğinde verdiğin yüce ve en büyük ismi azamın hürmetine senden istiyorum.
0: وأسألك باسمك الذي يذل لعظمته العظماء والملوك والسباع والهوام وكل شيء خلقته يا الله يا رب استجب دعوتي يا من له العز

0: Azamet sahibi kulların, sultanların, yırtıcı hayvanların, haşeratın ve yarattığın bütün varlıkların azameti karşısında boyun eğdiği ismi şerifinle istiyorum. Ey Allah'ım, ey Rabbim, duamı kabul buyur. Ey İzzet, kuvvet, galebe ve kudret kendine ait olan Allah'ım. Ey bütün görünen alemlerde ve gayb alemlerinde umumi tasarruf ve tam mülk sahibi olan Allah'ım. Ey daima hayatta olan ve hiç ölmeyen Allah'ım.
1: Subhaneke Rabbi ma a'zama şaneke ve erfa'a mekâneke ente Rabbi ya mutakaddisen fî ceberûtihi ileyke ergab ve iyyâke erheb.
0: Seni bütün noksan sıfatlardan tenzih ederim. Rabbim, şanın ne büyük, makamın ne yüksek. Sen benim Rabbimsin ey zat ve sıfatlarında şanına noksanlık getirecek bütün her şeyden uzak ve pak olan Allah'ım. Sana rağbet eder, senden korkarım.''

ای عظیم، ای کبیر، ای جبار، ای هر شeye gücü yeten، ey kuvvet sahibi، ey azamet sahibi Allah'ım، sen bütün noksan sıfatlardan münezzeh ve yücesin. Ey alim olan Allah'ım، sen yücesin، mütealsin. Ey azim olan Allah'ım، seni tesbih ederim. Ey celil olan Allah'ım، seni tesbih ederim. Yüce, kamil ve büyük ismi şerifin hürmetine senden hiçbir inatçı zorbayı, azgın şeytanı, haset eden insanı, zayıf, kuvvetli, iyi, kötü hiçbir kulunu, köle veya inatçı hiçbir kulunu bize musallat etmemeni istiyorum.

0: أنت الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
1: Allah'ım, yapacağım şu zikirler hürmetine senden istiyorum. Ben şehadet ederim ki şüphesiz sen kendisinden başka hiçbir ilah olmayan Allah'sın. Yegane ilah sensin. Doğurmamış, doğrulmamış ve kendisine denk hiçbir şey olmayan vahid, ehad ve sametsin.

Ey o, ey ondan başka o olmayan o, ey kendisinden başka ilah olmayan o, ey varlığının öncesi ve sonrası olmayan, zamanı yaratan ve varlığı bütün zamanları kaplayan, devamlılık sahibi olan, ey daima hayat sahibi olup asla ölmeyen, ey bizim ve her şeyin ilahı, tek ilah, senden başka ilah yoktur.

0: Ey gökleri ve yeri yaratan, gaybı ve görüneni bilen Rahman, Rahim, Hay, Kayyum, Deyyan, Hannan, Mennan, Ba'is, Varis, Zülcelal vel İkram. Yarattığın bütün varlıkların kalpleri ve perdeleri senin elinde. Onların kalplerine hayrı ancak sen ekersin. Dilediğinde onlardan şerri ancak sen giderirsin. Allah'ım, benim kalbimden hoşlanmadığın her şeyi silip atmanı, kalbimi haşyetin, mağfiretin, heybetin ve katındaki nimetlere rağbetle doldurmanı, beni emniyet ve afiyet içinde kılmanı istiyorum. Katından bizlere şefkat, rahmet ve bereket lütfeyle. Bizlere doğruyu ve hikmeti ilham eyle. Allah'ım, senden korkanların ilmini, huşu ile ibadet edenlerin sana yönelişlerini, tazarru ve niyazlarını, yakini iman sahiplerinin ihlasını, sabır ehlinin şükrünü ve sıddıkların tevbesini istiyoruz.
1: وَنَسْأَلُكَ اللَّهُمَّ بِنُورِ وَجْهِكَ الَّذِي مَلَأَ أَرْكَانَ عَرْشِكَ أَنْ تَزْرَعَ فِي قَلْبِي مَعْرِفَتَكَ حَتَّى أَعْرِفَكَ حَقَّ مَعْرِفَتِكَ كَمَا يَنْبَغِي أَنْ تُعْرَفَ بِهِ.

0: Allah'ım, arşının her tarafını dolduran cemalinin nuru hürmetine kalbime, seni hakkıyla ve layık olduğun şekilde tanıyıncaya kadar marifetin ekmeni istiyoruz. Allah-u Teala, nebilerin sonuncusu ve rasullerin imamı olan Efendimiz Muhammed'e, âline ve ashabına en güzel şekilde salatu selam eylesin. Hamd, alemlerin Rabbine mahsustur.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Allahümme şrah bis salati aleyh.

Allah'ım, Efendimiz'e getirdiğimiz salavatlar hürmetine sadırlarımızı genişlet. İşlerimizi kolaylaştır. Sıkıntı ve kederlerimizi kaldır. Üzüntülerimizi gider, günahlarımızı affeyle. Borçlarımızı ödemeyi nasip eyle. Hallerimizi ıslah eyle. Emellerimizi gerçekleştir. Tevbelerimizi kabul eyle. Günahlarımızı temizle. Bizi daima haklı eyle. Dilimizi temizle. Kabir ve mahşer gibi yerlerde korkularımızı gider ve ünsiyet hali ihsan eyle. Bize rahmet ederek garipliğimizi gider. Bu salavatları önümüzde, arkamızda, sağımızda, solumuzda, üstümüzde, altımızda, hayattayken, vefat ettikten sonra, kabrimizde, haşrimizde, mahşere toplandığımızda parlak birer nur eyle. Bu salavatları kıyamet gününde başımızın üzerinde gölgelik eyle. Onlarla hasenat terazilerimizi ağırlaştır. Peygamber Efendimiz Muhammed'e, Allah ona ve âline salatu selam eylesin. Huzurlu, sevinçli ve müjdelenmiş bir vaziyette kavuşuncaya kadar salavatlarımızın bereketini üzerimizde daim eyle. Onun girdiği yere bizi de koyuncaya, kendisine nimetler ihsan ettiğin nebiler, sıddıklar, şehitler ve salihlerle birlikte Efendimizin mübarek civarında bizlere mekan ihsan edinceye kadar bizi ondan ayırma. Onlar ne güzel arkadaştırlar.

0: محبته، واستعملنا على سنته، وتوفنا على ملته، واحشرنا في زمرة الناجية وحزبه المفلحين.
1: Allah'ım, biz kendisini görmediğimiz halde ona iman ettik. Bu sebeple Allah'ım, iki dünyada da onun mübarek cemalini görmeyi bizlere lütfeyle, ihsan eyle. Kalplerimizi onun muhabbeti üzere sabit kıl. Onun sünneti üzere yaşamayı nasip eyle. Onun dini üzere canımızı al. Onun kurtulan ümmeti ve felaha eren taraftarları arasında bizleri haşreyle.

0: ويسر علينا زيارة حرمك وحرمه صلى الله عليه وسلم من قبل أن تميتنا وأدم علينا الإقامة بحرمك وحرمه صلى الله عليه وسلم إلى أن نتوفى.
1: Malın, mülkün ve evlatların fayda vermediği günde kalplerimizin ona karşı beslediği muhabbet sebebiyle bizlere faydalar ihsan eyle. Onun saf ve berrak havuzuna varmayı nasip eyle. Onun mükemmel kaseleriyle bizlere kana kana su ikram eyle. Bizlere canımızı almadan evvel harem-i şerifini ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın haremini ziyaret etmeyi müyesser kıl. Vefat edinceye kadar senin hareminde ve Efendimizin hareminde ikametimizi devam ettir.
0: Allahümme inna nesteşfi'u bihi ileyke iz huve evcehuşşufa'ai ileyk ve nukusimu bihi aleyke iz huve a'zamu men ukusime bihakkihi aleyk ونتوسل به إليك إذ هو أقرب الوسائل إليك.
1: Allah'ım, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi bizlere şefaatçi kılmanı diliyoruz. Zira o, senin katında şefaatçilerin en şereflisidir. Onun ismini vererek kasem ediyoruz. Zira hakkı için sana kasem edilenlerin en büyüğü odur. Onunla sana tevessülde bulunuyoruz. Zira o, sana ulaştıran vesilelerin en yakınıdır.

0: ibadet ve taatlere karşı tembelliğimizi ve emirlerine muhalefet etmeye koşmamızı sana şikayet ediyoruz. Sen ne güzel şikayet mercisin. Ey Rabbim! Düşmanlarımıza ve nefislerimize karşı senden yardım diliyoruz. Bizlere yardım eyle. Salaha ermemiz hususunda senin fadlu ihsanına güveniyoruz. Bizi senden başkasına bırakma ey Rabbimiz. Yüce Resulün aleyhissalatü vesselama intisap ettik. Bizi uzaklaştırma. Kapında duruyoruz, bizleri kovma. Senden istiyoruz. Bizleri mahrum eyleme.
1: اللهم ارحم تضرعنا وآمن خوفنا وتقبل أعمالنا وأصلح أحوالنا واجعل بطاعتك شهيدا.

Allah'ım, tazarru ve niyazlarımız hürmetine bizlere merhamet eyle. Korkulardan emin eyle. Amellerimizi kabul buyur. Hallerimizi ıslah eyle. Bizleri taatinle meşgul eyle. Sonumuzu hayr eyle. Ümitlerimizi ziyadesiyle gerçekleştir ve ömrümüzü saadetle sonlandır. Şu zelil halimiz huzur-i âlinde açıktır. Halimiz sana gizli değildir. Sen bize bazı şeyleri emrettin, biz onları yapmadık. Bazı şeylerden nehyettin, onları da yaptık. Bizi ancak senin engin affın kurtarır. Bizleri affeyle, ey ümit beslenenlerin en hayırlısı ve kendisinden istenenlerin en cömerti.

0: Şüphesiz sen çok affedici, mağfiret edici, şefkatli ve merhametlisin. Ey merhametlilerin en merhametlisi. Allah-u Teala Efendimiz Muhammed'e, âline ve ashabına en güzel şekilde salatu selam eylesin. Hamd, alemlerin Rabbine mahsustur.
1: Delailül Hayrat ve Tercümesi. Pazar Virdi.
2: Lale Gül TV'nin frekansı değişiyor. TürkSat'ın yeni uydusu 16 Ağustos itibarıyla yayında. Frekans 12.422,5. Sembol oranı 27.500. Polarizasyon dikey. Lale Gül, gönül bahçeniz.
3: Ata binmiş bir emir, ağaç altında uyurken ağzına kara bir yılan giren bir kişi gördü. Yılanı ürkütüp kaçırmak için atını sürdüyse de başaramadı. Bunun üzerine emir, uyuyan adamı feci ve hazin akıbetten kurtarmak için bütün sanat ve maharetini kullanmaya başladı. Adama var gücüyle birkaç kamçı vurdu. Adam acı ile yerinden sıçradı ve dayak yediği emirden korku ve endişe içinde kaçmaya başladı. Emir adamın peşini bırakmadı ve onu bir elma ağacının altında yakaladı. Ağaçtan düşen çürümüş, kokuşmuş elmaları adamın boğazına sokarak ona zorla yedirmeye başladı. Bir taraftan, "Ey dertli biçare, hepsini yiyeceksin, bu çileye katlanacaksın," diyordu. Adamcağız dehşet, hayret ve şaşkınlık içinde lanetler yağdırarak emirine hitaben şöyle diyordu.
4: "Ey emir, ben sana ne yaptım ki? Bana kastın ve bu zulmün sebebi ne? Eğer benim hayatım

0: yanında senin asli bir düşmanlığın varsa bir kılıç vur da kanımı dök. Seni gördüğüm an ne uğursuz bir zamanmış. Senin yüzünü görmeyenler ne bahtiyar insanlarmış. Cinayetsiz, günahsız bir insana bu zulmü en büyük zalimler bile yapmaz. Görüyorsun, bu sözleri söylerken bile ağzımdan kan fışkırıyor. Yemin ederim ki senin kadar acımasız ve insafsız birini görmüş değilim. Ey Rabbim, bu zalimin cezasını sen ver.
1: Ancak emir bu sözlere aldırmadı. Üstelik bu ovada koş bakalım diye kamçılamasına devam etti. Adamcağız emirin korkusundan ve kamçı acılarından rüzgar gibi koşmaya başladı. Arada bir yere kapaklanıyor, fakat yediği kırbaçlarla yeniden ayağa kalkıp koşuyordu. Zavallının midesi çürük elmalarla dolmuş, kamçılardan yüzü gözü yara bere içinde kalmıştı. Buna rağmen emir, onu uzun bir müddet hiç durmadan koşturdu durdu. Adamcağızın yorgunluktan adım atacak hali kalmadı. Sıhhati bozuldu, daha fazla dayanamadı, safrası kabardı, kusmaya başladı. Yediği her şey zoraki bir tazyikle ağzından çıkıyordu. Nihayet çürük elmalarla beraber içindeki kara yılan dışarı fırlayıverdi. Bir anda şaşıran adamcağız midesinden çıkan yılanın korkunçluğu karşısında dehşete kapıldı. Derhal o salih emirin önünde yerlere kapandı. Dedi ki,
0: hakikaten sen Cebrail'in rahmeti gibi gelmişsin. Meğer benim veli nimetimiymişsin. Seni gördüğüm saat ne mübarek zamanmış. Eğer sen olmasaydın ben çoktan hazin bir şekilde ölmüş gitmiştim. Sen bana hayat bahşettin. Senin yüzünü görene yahut ansızın senin mahallene gelene ne mutlu. Ey tertemiz ve övülmeye layık olan has kul. Cehalet ve gafletim bana sana ne kadar saçma sapan sözler söyletti. Onlardan dolayı beni affet. Eğer bu hali birazcık bilmiş olsaydım münasebetsiz sözler söylemezdim. Sen hastasının şifası için ona acı ilaç veren kudretli bir hekim olduğunu gizledin. Bunu bana azıcık açsaydın seni överdim. Fakat sen susuyor, coşup köpürüyor ve bir şey söylemeden başıma vuruyordun. Neticede başım sersemledi, aklım başımdan gitti de bilmeden sana neler söyledim. Beni bağışla, söylediklerimi gafletime ver.
1: Mübarek ve firasetli emir dedi ki, eğer ben o vakit senin iç alemindekilerden bir parça söyleseydim ödüm kopardı. Korku seni helak ederdi. Kedi önündeki fare gibi mahvolur, kurda karşı kuzu gibi fani olurdun. O kara yılanın nasıl dehşetli olduğunu sana bildirseydim, korkudan o anda perişan olurdun. Eğer sen içindeki o canavarı bilseydin, ne elma yemeye kuvvetin kalırdı, ne yol yürümeye, ne de kusarak o kara yılanı çıkarmaya. Ben senden işittiğim uygunsuz sözlere sabrediyor, içimden de ya Rabbi yılanın çıkmasını kolaylaştır, bu biçareyi halas eyle diye dua ediyordum. Sen bana acı şeyler de söylesen, benim gönlümdeki ilahi merhamet seni o halde bırakmaya razı olmadı. Çünkü benim hilkatim maye-i merhametle yoğrulmuştur. Bu Allah dostunun hakikatini anlayan adamcağız ne diyeceğini bilemiyor, şöyle diyordu.
0: Ey yüce kişi, bu zayıfın sana layıkıyla teşekküre mecali yok. Senin bu hayırlı işini Allah mükafatlandırsın. Anladım ki ehli irfanın verdiği zehir bile canlara safa, ruha gıda bahşetmektedir.

0: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuştur ki, İçinizdeki düşmana açıklayacak olsam, cesurların ödü patlar, ne bir yolda gidebilir, ne de bir iş becerebilirdi. Çaresizlik içinde kıvranırdı. Ne vücutta ibadete kuvvet, ne kalpte takat, ne de seyri süluka mecal kalırdı. O halde ben sizi sükutla içinizdekini dışınıza vurmadan terbiye ederim. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem böyle olduğu gibi, onun varisleri bulunan Evliyaullah da böyledir. Onlar da bildikleri her doğruyu muhatabın menfaati icabı söylemez ve susarlar. Ayrıca muhataplarının kalplerindekini açığa vurmaz, ayıpları setrederler. Sözden ziyade fiil ve hareketleriyle terbiye ederler. Ehlullah hazeratı, demir gibi sertleşmiş ve taşlaşmış kalplere de, maneviyata istidadı varsa, Hazreti Davud'un demire yumuşattığı gibi tesir ederler.
1: Ebu Derda Hazretleri, Şam'da kadılık yapıyordu. Bir gün şehri dolaşırken, halkın kötü ve ağır sözlerle bir günahkara hakaret ettiklerine şahit oldu. Onlara sordu, "Siz kuyuya düşmüş bir adam görseniz ne yaparsınız?" Oradakiler, "İp sarkıtır kurtarmaya çalışırız," dediler. Bunun üzerine Ebu Derda Hazretleri, "O halde bu günah kuyusuna düşmüş adama niçin merhamet etmiyorsunuz? Ona da bir saadet ipi hazırlayıp içine düştüğü felaketten kurtarmaya baksanıza," dedi. Birisi sordu, "Allah Teala günahkarları cehennemle tehdit ederken siz bu günahkara düşmanlık duymuyor musunuz?" Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin terbiyesinde yetişmiş bulunan güzide sahabi bu suale şöyle cevap verdi. "Evet, düşmanlık duyuyorum. Fakat ben onun şahsına değil, yaptığı çirkin fiillere düşmanım."

0: Hazreti Mevlana'nın hikayesinde zikri geçen uyuyan insan, insanı gafildir. Ağzına giren kara yılan nefsi emmaredir. Emir ise mürşidi kamildir. Onu uykudayken kamçılayarak döve döve uyandırıp kırda bayırda koşturması riyazat ve mücahededir. Yılanın çıkışı da nefsi emmareden kurtuluştur.
1: Mukaddes Tuva Vadisi'nde Allah Teala Musa aleyhisselamla konuşurken ona sağ elinde bulunan şeyin ne olduğunu sordu. O da, "O benim asamdır. Ona dayanırım. Onunla davarlarıma yaprak silkelerim. Benim ona başka ihtiyaçlarım da vardır." şeklinde cevap verdi. Bunun üzerine Allah Teala, "Yere at onu ey Musa." buyurdu. Bazı müfessirler, işari manada bu ayetin, Hazreti Musa'nın iç dünyasına ait bir irşat sadedinde olduğunu beyan etmişlerdir.
0: Musa aleyhisselam, izafetleri, fani alakaları zikredince, Allah Celle Celaluhu, bunların atılmasını emretti. Nefs ve nefse bağlantılı olan şeyler, koca bir yılan olarak temessül etti. Hazreti Musa'ya nefsin hakikati gösterildi. Korktu, ürktü ve ondan kaçtı. Ona denildi ki, "Ey Musa, işte bu yılan Allah'tan başka şeylere bağlılık vasfının ta kendisidir. Bu vasıf şekillenmiş bir surette sahibine gösterilince ondan kaçar."
1: Diğer bir işari manada, asanı at diye emrolunması, artık sen tevhid sıfatıyla sıfatlanmışsın. Senin bir asaya dayanman, senin için kendisine dayanacağın, ondan yardım dileyeceğin ve istifade edeceğin bir şey olması nasıl doğru ve yerinde olabilir? Nasıl olur da sen o asa ile şöyle yapıyorum, ondan istifade ediyorum ve onda benim için başka faydalar da var diyorsun? Tevhid yolunda ilk adım sebepleri terktir. Her türlü talep ve istekten vazgeç şeklinde izah edilir.

0: Tevilat-ı Necmiye'de denilmiştir ki, Hakk'ın nidasını işiten ve onun cemalinin nurunu gören kişi, Allah'tan başka dayandığı her şeyi bırakır. Allah'ın fazl ve kereminden başka bir şeye dayanmaz. Nefsin arzularından sıyrılır. Yusuf aleyhisselam, Züleyha'nın desiselerine uğrayınca, kendisinde gayri iradi bir meyil başladı. O anda Allah Celle Celaluhu, Hazreti Yusuf'a bürhanını gösterdi. Odanın tavanı yarıldı ve Hazreti Yakub'u gördü ki parmağını ısırıyordu. Bir de yanında bir şahıs peyda oldu. O şahıs, "Ey Yusuf, sağa bak!" dedi. Yusuf aleyhisselam sağına bakınca kocaman bir yılan gördü. Hazreti Yusuf'a eşyanın hakikati, nefsani fiillerin hakiki suretleri gösteriliyordu. Nefsin fiilleri en çirkin şekilde müşahhas bir hale getiriliyordu. İğreti suretler kaldırılıyor, hakiki veçeler görünüyordu. Aradan perdeler kalkmış, Rabbin ilahi tecellilerinin ve eşyanın esrarı ayan olmuştu.
1: Rabbin bürhanı, yani imdad-ı ilahi yetişince, Yusuf aleyhisselam nefis ve kadın şerrinden halas oldu. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurur, cennet nefsin sevmediği şeylerle, cehennemse şehvetlerle çevrilmiştir. Nefis engelini aşabilmek, peygamberlerin ve inkıtasız, kesintisiz gelen ve varisleri olan Evliyaullah'ın elinden tutmak, onlara biat etmek ve onların terbiyelerine teslim olmakla mümkün olur. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de,
0: Allah'ın eli onların eli üstündedir ayetindeki onların elinden maksat, Allah'a biat eden Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle ashabının elleridir. Aynı şekilde ehlullah'ta, hatta aciz bir dervişte bile elden ele Resulullah'a ve o vasıtayla Allah'a biat vardır. Böylece o ellerin üzerinde olan da Cenab-ı Hakk'ın yedi kudretidir. O halde Allah'ın yedi kudretine ve Hazreti Peygamber'in yedi biatine vasıl olan kamiller de fevkalade işler görebilir. Faili mutlak Cenab-ı Hak'tır. Evliyaullah da bu tasarrufa mezun ve selahiyeti olanlardır.
1: Bir mürşid-i kamil, ilahi tasarrufla müritlerini kendine bağlar, onları süfli alakalarından kurtarıp, ulvi bağlantılarda derinleştirir. Böylece kendisi ilahi aşkın basamağı olur. Şeyh Sadi Gülistan'ında Mürşid-i Kamil'in bu tasarrufunu şu hikayeyle anlatır. Bir gün hamamda dostlardan biri bana güzel kokulu bir kil, temizleyici toprak parçası verdi. Kile sordum, "A mübarek, sen misk misin, amber misin? Senin gönül çekici güzel kokunla mest oldum," dedim. Kil bana şöyle cevap verdi.
0: "Ben bir gülün toprağıydım. O gülün yaprakları seher şebnemleriyle dolar, benim üzerime ağlayarak damlardı. Ben bu yaşlarla hamur gibi yoğruldum. Ben aslında alelade bir kilim. Bu koku onundur."

0: Cenab-ı Hak kainatı insan için yarattı. Karada, denizde ve havada bütün eşyayı insanın emrine amade kıldı. Buna mukabil dağların ve göklerin taşıyamayacağı ilahi emaneti insan yüklendi.
1: İnsan nedir? Beşeri idrakin ancak sebep ve bahanelerine yapışarak kavramaya çalıştığı Rabbin ihtişamlı hakikatlerinden bu kesret alemine tenezzül etmiş bir tecelli zübdesi. Değişik tecellide bir kainat, canlı bir Kur'an. Lakin kendi hakikatine kıyasen ancak yok sayılabilecek derecede küçük bir parçasının keşf ve idrak olunabildiği bir varlık.
0: İnsan kendisine ve kainat manzumesine ibret nazarıyla baktığı zaman dünya hayatını nasıl yaşayacağını düşünmeye mecburdur. Ciddi yaşaması icap eden her insanı hayatta en çok alakadar eden gerçek ölüm hadisesidir. O muhteşem veda insan için ne büyük bir ibret tablosudur. Ölüm, dünya hayatında sadece et ve kemikten meydana gelen toprak yapısını, yani nefsaniliğini geliştirip ruhani yapısını cılızlaştıranlar için ne hazin bir sondur.
1: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dünya hayatını tarif eden bir hadis-i şerifinde, "Dünya benim neme gerek, benim halim dünyada bir ağaç altında oturup gölgelenen, sonra da yerini bırakıp giden binitli bir yolcuya benzemektedir," buyururlar.
0: Ya Rabbi, muhabbetin ve rızan saadet cennetlerimiz olsun.
2: Lale Gül TV uydu, internet ve mobil uygulamadan sonra şimdi de Kablo TV ve TV Bu'da yayında. Lale Gül TV'yi Kablo TV 558. kanal, TV Bu 142. kanaldan izleyebilirsiniz. Lale Gül, gönül bahçeniz. Hatmi Şerif. Şimdi 23. cüzü dinliyorsunuz.
3: Euzü billahi mineşşeytanirracim.

فأبصر فسوف يبصرون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون.

أو أمسك بغير حساب فإن له عندنا لزلفى وحسن مآب

قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال

0: Hatmi Şerif. 23. cüzü dinlediniz.
1: Lale Gül TV'nin frekansı değişiyor. TürkSat'ın yeni uydusu 16 Ağustos itibarıyla yayında. Frekans 12.422,5. Sembol oranı 27.500. Polarizasyon dikey. Lale Gül, gönül bahçeniz.
2: Resul Bölükbaşı Hoca Efendi ile itikat dersleri başlıyor.
3: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahillezî hedâna lihâzâ ve mâ künnâ linehtediye levlâ en hedânallâh. Lekad câet rusulü rabbina bilhak. Sallu ala rasulina Muhammed. Sallu ala tabibi kulubina Muhammed. Sallu ala şefii zunubina Muhammed. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. إنما كان قبل المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ما قال خالقنا ورازقنا ومولانا من الشاهدين الشاكرين بقلب سليم. Çok aziz ve muhterem dinleyenlerim. İçinde yaşadığımız asır dinimizle, itikadımızla oynandığı bir asırdır. O kadar garip, dinimizle bağdaşmayan, adeta dinimizi tahrif eden konuşmalar, beyanatlar dinliyoruz ki üzülmemek mümkün değildir. Evet, insanlar önce hadis-i şeriflerle oynadılar. Bunların Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz'den sudur ettiği kesin olmadığından mütevatir, meşhur hadisleri bile reddetmeye kalkıştılar. Bu hususta sanki muvaffak olmuşlar gibi, şimdi de Hazreti Kur'an'la uğraşmaya, dinimizle uğraşmaya çalışıyorlar. Kimler bunlar? Dindar, dini alimlerden görünen insanlar. Dini profesörler. Evet, bunların unvani, bunlar için esbabi tuğyan oluyor. Yani yoldan çıkmalarına sebep oluyor. Bu nasıl unvan? Bu unvanın altında hakikatler yok oluyor. Unvan, ala vezni tuğyan. Sanki bu. Akşam bir profesör ekranda anlatıyor. Dinimizin esasının akıl olduğunu. Neslere itibar etmenin çok doğru olmadığını aklın nesnelerden mukaddem olduğunu, öncelikli olduğunu, geçmişte İmam-ı Azamlar akılcı olduklarından dolayı dinimize hurafe karışmadığını ama daha sonra akla, aklın önüne neslerin geçirilmesi suretiyle dinimiz hurafelere gark olduğunu bu manada, bu minvalda konuştular. Halbuki Allah Celle Celaluhu buyuruyor ki وَلَوْ اِتَّبَعَ الْحَقُّ اَهْوَاءَهُمْ Eğer hak onların havasına, aklına uyacak olsa var ya, لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْاَرْضِ Gökler ve yerler fesada uğrar وَمَنْ فِيهِنَّ Göklerde ve yerlerde olanlar da fesada uğrar. Yani Allah Celle Celaluhu akille mücehhez olarak yarattığı biz insanlar da aklı kifayetli görmediğinden, şer'i şerif gibi, din gibi önemli bir şeyin vaz'inde aklın esas olamayacağını bilen Yüce Allah, bizleri bizden iyi tanıyan Yüce Allah, çünkü bizi O yarattı. Bizim aklımızı, fikrimizi, fiziki yapımızı ve ruhi yapımızın tamamını Allah yarattığı için, bizi bizden iyi bilen Allah Celle Celaluhu akli öne almadı. Ne yaptı? Nakille, buyruğuyla dini vezatmış oldu. Evet. وَلَوْ اِتَّبَعَ الْحَقُّ اَهْوَاءَهُمْ Eğer hak onların havasına tabi olsa idi, ne olurdu? لَفَسَدَتْ Tevkid lamiyle elbette fesada uğrardı. Es-semavatu vel-ard, yerler ve gökler. Günümüzde kısmen bu fesadı yaşıyoruz. Çünkü İslam ülkelerinde yaşayanlar, memleketimizde dahil, akli naklın üstünde tuttuklarından dolayı, havalarına uymuş olduklarından dolayı bu fesat kaçınılmaz oldu. Evet, bu profesör kişi, profesörlüğüne mağrur olan kişi, din hususunda benden daha bilgini yoktur zan eden kişi, buna biz şu ayeti okusak, acaba ne der? Ne diyeceğini tahmin ediyorum da, dinleyenlerime de soruyorum. Ne der acaba? Hangi ayet? وَالَّذ۪ينَ يَرْمُونَ الْمُحْسَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءِ O kimseler ki iffetli kadınlara veya erkeklere iftira atarlar. Sümme sonra da lem ye'tu getiremezler. Neyi getiremezler? Bir erbaati şuhada dört tane şahit getiremezlerse فَجْلِدُوهُمْ Onları meydanda sopalayın. Onlara vurun. Ne kadar? سَمَانِينَ جَلْدَةً 80 değnek. وَلَا تَكْبَلُوا Ondan sonra da kabul etmeyin. مِنْهُمْ Onlardan şehadeten ebeda ebediyen şehadetlerini kabul etmeyin. Halk arasında bilinsin, bu adam haddi gazif yemiştir, müfteridir, güvenilmezdir. Halk arasında böyle bilinsin diyor Allah Celle Celaluhu. Ey profesör, sana soruyorum. Bu ayeti zamanımıza göre aklınla nasıl yorumlayacaksın? Efendim zamana göre işte tazminat davası şu bu vesaire daha güzeldir mi diyeceksin, daha isabetli mi diyeceksin? Bunu diyemezsin dersen Hazreti Kur'an'dan çıkmış olursun. Efendim o zamanın insanlarına ölayıktı, bugün başka falan diyeceksen, Cenab-ı Mevla'nın bütün hükümlerine böyle söylersen Kur'an ortadan kalkar. Bu ne garip bir şey ya. Neden Cenab-ı Hak 79 değnek vuracaksın demedi? Neden 81 demedi de 80 dedi? اَزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَ dedi de, zina eden erkek ve kadına 100 değnek dedi. Niye buna 80 dedi? Bunun hikmetini ancak Allah bilir. Bize düşen nedir? سَمِعْنَا duyduk ya Rabbi ve اَتَانَا itaat ettik ya Rabbi. Şimdi burada Yüce Allah Celle Celaluhu başka bir ayeti celilesinde اَفَرَاَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ اِلَٰهَهُ هَوَاهُ havasını yani aklini ilah edineni gördün mü? Bir kişi akliyle din keşfedecek olursa, aklini putlaştırmış olur. Dinin vadi'i hakikisi Hazreti Allah'tır Celle Celaluhu, peşin sıra Hazreti Muhammed'dir sallallahu aleyhi ve sellem. Hazreti Peygamber nasıl vazi din olabiliyor? وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَى اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْيٌ يُوحَى ayet-i celilesiyle teyit edildiği için o asla havasından konuşmaz. Ne konuşuyorsa Allah'ın vahyettiğini konuşur. Allah, Resulullah hakkında böyle buyurduğu için Cenab-ı Mevla'nın teminatı altında olduğu için o yüce peygamber, onun buyrukları da esas alınır. Neden? Allah'ın murakabesi altında olan Hazreti Peygamber, şayet güzel olanı, daha güzel olanı değil de normal güzel olanı söylese bile veyahut hata yapsa veya yanılsa Allah tarafından murakabe edildiği için Allah Celle Celaluhu onu uyarır. Allah'ın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in verdiği kararda uyarmaması onu tasdik etmesidir. Buna bir misal verecek olur isek, Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimizin 3 türlü sünneti vardır. 1- kavli sünnet, Resulullah buyurmuştur. 2- fiili sünnet, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz onu yapmıştır. 3- takriri sünnet, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ne buyurmuştur, ne de yapmıştır. Ama yanında yapıldığını gördüğü halde susmuştur. Onun susması, o işi takrir etmesi demektir ve sünnet oluyor. İşte bir sahabi Resulullah'ın nezdinde neyse, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin nezdinde bir sahabe neyse, Cenab-ı Mevla'nın nezdinde de Hazreti Peygamber o konumdadır şu yönden. Eğer Peygamber hata eder ise, Cenab-ı Mevla o hatasını ona bildirir. Ey Habibim, öyle değil, böyle olursa daha iyi olur şeklinde ikaz eder. Müşriklere bir konuda izin verdiği zamanda, izin vermemesi daha evla olduğundan dolayı, afallahu anke lime ezinte lehum ayetiyle o verdiği izni tasvip etmediğini ona beyan etmiştir. Ama o kadar tatlı bir üslupla onu uyarmıştır ki, lime ezinte lehum afallahu anke dememiştir. Neden? Niçin izin verdin? Bir nevi azarlamadır. Afallahu anke'yi sonradan zikretse, o zaman niye izin verdin azarlaması gibi kabul edilir. Resulullah incinmesin diye son derece nezaketle, yani adeta bak şimdi bir hususta seni uyaracağım ey Habibim ama üzülme, peşinen affettim. Afallahu anke'yi takdim etti. Lime ezinte lehum. İşte Cenab-ı Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz, Cenab-ı Hakk'ın murakabesinde olduğu için hata sudur etse bile uyarılır. O bakımdan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de dinin vazi'idir. Ya sonradan bu dini bari yeniden tarif etsinler. Asırlardan beri tarif edile gelen bir din tarifi vardır. Evet. Siz bunu yeniden nasıl tanımlayacaksınız bu dini? Dinin tarifi şu. Vad'un ilahiyyun sa'ikun li zevil ukuli bihtiyarihimul mahmude ila ma huve hayrun bizzat. Din nedir? Akıl sahiplerini kendi ihtiyar ve arzuları ile bizatihi hayırlı olana sevk eden ilahi bir kanundur. Evet. Bu tarife baktığımız zaman da burada bir akıl sahibi zikrediliyor ama bu akıl sahiplerinin zikredilmesi mükelleflerle, bu din mükelleflere gönderilmiştir. Yani akli olmayan, akıldan mahrum olmayanlar dinle mükellef değildir manasında anlamamız lazım. Yoksa bu akıl her şeyin üstünde, hatta nefsin de ilerisinde diye akşamki profesörün tabir ettiği gibi insanın üzülmemesi mümkün değil. Nefs, nakıl, akılden öncedir. Bunu böyle niye söylüyor biliyor musunuz? Şundan söylüyor. Kur'an-ı Azimüşşan'da bir takım kıssalar vardır, kıssalar. Bunları hepsini söylemiyor ama dilinin altında yatan bunlardır, biz biliyoruz. Biz bunların söylediklerinden başka düşündüklerini de, kalplerindekini de biliyoruz. Cenab-ı Mevla Kur'an'ın nuru ile tenvir edilen insanlar büyük bir ferasete sahip oluyor. İşte bu ferasetle o gibi insanları keşfediyoruz. İzhar ettiklerini idrak ediyor ve izharlarından izmarlarını da tespit ediyoruz. Hiç şüpheleri olmaz. Bunu şunun için söylüyor. Bakarız Kur'an'a, akıl ve mantığa uygun değilse, onu akıl ve mantıkla yorumlarız. Mesela, İbrahim Aleyhisselam Cenab-ı Hakk'a ne dedi? Keyfe tuhil mevta. Allah'ım ölüyü nasıl diriltirsin dedi. İbrahim Aleyhisselam ölünün dirilmesinde şek ve şüphe ettiği için bunu sormuyor. İbrahim Aleyhisselam keyfiyetini öğrenmek için soruyor. Allah Celle Celaluhu ona kâle evelem tu'min, ey İbrahim inanmadın mı ölünün dirileceğine? Kâle bela velâkin liyetme inne kalbi. Kalbim itminan etsin diye sordum Allah'ım diyor. Uzatmayalım. Bildiğiniz gibi 4 tane kuşu al dedi Allah. Hepsinin başını kes dedi. Sonra onları birbirine kıyma gibi karıştır. Daha sonra onları dağlara, ayrı ayrı tepelere serpiştir. Daha sonra da fed'uhunne onları çağır, ye'tineke sa'ya. Koşarak gelecekler. Ve öyle de oldu. O kuşlar dirildi. Uçarak İbrahim Aleyhisselam'ın yanına geldiler. Ama aklı önde tutan bunlar ne diyor biliyor musun? Bu şu demektir. İbrahim Aleyhisselam'ın canlı kuşları vardı. Onları zaman zaman uçururdu. Çağırdığı zaman gelirlerdi. Alıştırmıştı gibi yorum yapıyorlar. Hayır. İbrahim Aleyhisselam onları kesti. Yani sarahaten beyan edilen bir husus, akille o tevil edilemez. Ondan sonra kesti ve dirildi. E olur mu böyle şey? Kıyma haline gelmiş olan bir kuş nasıl dirilir? Mantığıyla hareket ediyorlar. Yani bu mantık, bu akıl böyle diyor. Peki bunu kabul edemeyen, din hususunda doçent, profesör, her kim isen, milyarlarca insanların dirileceğini kabul etmiyor musun? Bu kadar insanlar nasıl dirilecek? Kuşun dirilmesi yoksa insanları diriltmekten daha zor bir şey mi? Evet. Yine bunlar derler, Kur'an-ı Azimüşşan'da var olan kıssalar semboliktir. Yani Cenab-ı Hak bunları beyan ediyor. Romanimsi bir şekilde, adeta roman gibi beyan ediyor. Bundan biz ibret alalım diye. Yoksa diyor buna akıl mantık ermez diyor. Halbuki diyor dinimiz akıl ve mantığı üstün tutuyor. Nesten önce getiriyor diyor. Haşa. Bu hem dinimize, hem dinimizin kitabı olan Hazreti Kur'an'a, hem dinimizi inzal buyuran Hazreti Allah'a iftiradır. Allah'a iftira edenlerin vebalinin ne kadar büyük olduğunu az sonra beyan edeceğiz. Bakınız. Evet. 4 tane kuş bir araya gelip dirilemiyorsa bu kadar insanlar, bunların bir kısmı denize düşmüş, balıklara yem olmuş. Bir kısmı efendim ateşte yakılmış, kül olmuş. Bir kısmı paramparça olmuş, bir kısmı da kabirde yatıyor. Fark etmez. Kabir dediğimiz şey ölüm ötesindeki hayattır. Efendim, berzah alemidir. Tabi burayı da inkar ediyor bunlar. Kabir hayatı yok diyorlar. Evet. Kabir azabı da yok, kabir nimeti de yok. Ama ehli sünnet akaidi diyor ki, ve azabul kabri ve ten'imu ehlil cenneti hakkun diyor. Yani cennet ehlinin kabirde nimetlenmesi ve azap görmesi, cennet ehli değilse azap görmesi haktır. Bunu asla inkar edemeyiz. Evet. اَنَّارُ يُورَدُونَ عَلَيْهَا غُدُوبًا وَعَشِيَّا Ayet. Sabah akşam onlara cehennem ateşi arz olunur, gösterilir. Evet. Daha sonra Firavun'un alini, yani Firavun gibi inananları daha şiddetli azaba koyarız diyor Allah-u Azimuşşan. Bu daha şiddetli azap nedir? Cehennem. O dirildikten sonraki azap. Evet. Şimdi Bekara suresinde faili meçhul bir cinayet olmuş. Bu cinayetin ortaya çıkması için Musa Aleyhisselam'a müracaat ediyorlar. Musa Aleyhisselam diyorlar ki Allah'a sor ki bu faili meçhulun katili kimdir? Musa Aleyhisselam Allah'a soruyor, dönüyor onlara diyor ki اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تَزْبَحُوا بَكَرًا Allah size bir inek boğazlamanızı emrediyor. Kalu dediler. İşte akıl ve mantığa uymadığı zamanda Musa Aleyhisselam'ın karşısındaki firavunlar ne dediler bakın. Ya Musa etettehizuna huzuva bizimle dalga mı geçiyorsun ya? Faili meçhul cinayetin ortaya çıkmasıyla bir inek boğazlaması arasında ne alaka var? Tabii bu uzun sürer. İşte nasıl bir inek olacak sordular. Allah Celle Celaluhu beyan etti. Şöyle bir inek olacak. Rengi nasıl olacak? İşte tarla sürmüş olmayacak, şu olacak, bu olacak. Efendim rengi işte sarı bir renkte olacak. Bakanları mesrur edecek vesaire. En sonunda fezebahuha ve ma kadu yefalun. Onu kestiler. Az kalsın ki yapamıyorlardı yani. Öyle bir inek bulamıyorlardı diyor Allah. Ve o ineğin azasıyla, herhangi bir azasıyla o faili meçhul olarak öldürülen kişiye vuruyorlar. Vurduklarında efendim diriliyor ve benim katilim felancadır diyor. Amcasının oğlu için beni öldüren odur diyor. Bu diyor akıl ve mantık işi midir diyor mesela. Bu sembolik bir anlatımdır diyor Allah tarafından diyor. Bu anlatılıyor sembolik. Allah Allah neuzu billah. Allah'a sığınırız ya. Efendim orada dirildiğine dair bir şey yok. Yok olur mu? Ve kezalike yuhillahul mevta. İleride var ya, işte Allah ölüyü böyle diriltir ifadesi. Kur'an-ı Kerim vecizdir. Yani anlaşılanla iktifa eder. Uzun boylu tefsilata gitmez Kur'an-ı Azimuşşan. Oldukça mücmel, veciz ifadelerle ifade edecek. Evet, bunların bir de Allah'ın ahkami hususunda sıkıntıları var bunların. Allah'ın ahkam ayetlerini kabul edemiyor bunlar. Onlar tarihseldir. O tarihler için geçerli idi. Yani Kur'an-ı Azimuşşan'ın bir kısmı ki hemen hemen en azından %30'unu, 40'ını, 50'sini efendim teşkil edecek olan bir kısmı geçmiş zamana ait idi demek suretiyle zamanımızdan onu tecrid ediyorlar. Ancak ayetleri kaldırmıyorlar onlar. İşte tarihsel hatıra olarak okuyoruz, kelamullah'tır diye okuyoruz ama icrası mümkün değil demek istiyorlar. Bu da Allah'a iftiradır. Allah bu kitabı son peygambere gönderdiğine göre Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz son peygamber olduğuna göre bu kitap da son kitaptır. Son kitap olması haysiyetiyle kıyamete kadar her mevzuda mutlaka beyani olması lazım ki vardır. Değişmez kurallardır. Niye değişmez? Çünkü ilahi kurallardır. İlahi kurallar değişmez. Sen ilahi olan kuralları beşeri kurallara benzetemezsin. Beşeri kurallar değişmeye mahkumdur. Neden? Beşer beyanında kah isabet eder, kah yanılır. Yüce Allah Celle Celaluhu hakkında bildiğimiz sıfatlar var değil mi? Hayat, ilim, semi, basar, kudret, irade, kelam, tekvin gibi sıfatları vardır. Bu sıfatlardan özellikle ilim ve kelam sıfatını ele alalım. Neden onu ele alalım? Çünkü şer'i şerif, Kur'an-ı Kerim ve dinimiz Allah Celle Celaluhu'nun ilim ve kelam sıfatından neş'et etmiştir. Şeriat, İslam, Kur'an, Cenab-ı Hakk'ın ilminden ve kelaminden doğmuştur. İlminin ve kelaminin tezahürüdür Kur'an-ı Azimuşşan. O bakımdan burada hata sıfırdır. Asla mümkün değildir. İsabetsizlik asla mümkün değildir. Allah tarafından yaratılan beşeriyetin tabiatına asla aykırı değildir. Ama beşeri sıfatlara gelince, Cenab-ı Hak beşer olarak yarattığı bizlere kendi sıfatlarını vermiştir. Hayati vermiştir, ilmi vermiştir. Hayat, ilim, kudret, irade, kelam, tekvin hepsini vermiştir. Ama Cenab-ı Mevla'da olan hayat, ilim, semi, beser, kudret, irade, kelam, tekvin sıfatları bu sıfatlar da noksanlıklardan münezzeh kemalat ile muttasıftır. Allah'ın hayatı vardır ama mematı yoktur. Ayet Allah Celle Celaluhu'nun ilmi vardır ama cehli yoktur. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu'nun

Cah sıfatı yoktur. Zorlanarak bir şey yaptırılmaz Allah Celle Celaluhu'ya. Allah Celle Celaluhu de tekvin sıfatı vardır. O sıfatla yaratır, eylem yapar. Fakat bu eylemlerden acziyet asla düşünülmemektedir. Kul ise, beşer ise hayatı vardır, mematı vardır. İlmi vardır, cehli vardır. İlim sıfatına istinaden isabet eder ama cehalet sıfatına istinaden da hata eder. Hiçbir kul yoktur ki hata yapmasın. Efendim, kudret sıfatı vardır kulun ama acziyet sıfatı da vardır. Yani Cenab-ı Mevla'nın bizlere verdiği kendi sıfatlarından, bizlere verdiği sıfatların hepsiyle vasıflandığımız gibi zıtleriyle de vasıflanabiliyoruz. Ama Allah Celle Celaluhu bu sıfatlarla vasıflanıyor, zıtleriyle vasıflanmaktan münezzehtir. Öyleyse efelmen yahluku kemen la yahluk. Allah ile sen bir olabilir misin? Allah'ın buyruğuna rağmen başka bir görüşe varabilir misin bir din adamı olarak? Efendim ben başka bir görüşe gitmiyorum ki Allah'ın buyurduğunun yorumunu yapıyorum. Nasıl yapıyorsun? Cenab-ı Hak Celle Celaluhu feclidu külle vahidin diyor. Veyahut da fecliduhum semanine celdeh diyor. Allah Celle Celaluhu Kur'an-ı Azimüşşan'da sarahaten beyan ediyor. Yusikumullahu, Allah size emrediyor. Fi evladiküm, çocuklarınız hakkında miras hususunda. لِذَّكَرِ مِسْلُ حَزِّ الْاُنْسَيَيْنِ Erkeği için iki hisse, kız için bir hisse. Sarahaten beyan ediyor. Sen bunu nasıl, ne edip de yorumluyorsun? Hayır, öyle değil. Allah'ın kastettiği nedir? Bakmayın öyle يُوسِكُمُ اللّٰهُ لِذَّكَرِ مِسْلُ حَزِّ الْاُنْسَيَيْنِ dediğine, Allah Celle Celaluhu yusikumullahu lizzekeri mislül unsa. Böyle diyecekti de surçi lisan mı etti Allah haşa? Bunu nasıl böyle beyan edersin? İşte izhar ettiğinizden başka, izmar ettiğinizi de biliyoruz diyorum ya ben, o izmar ettiğiniz bunlardır, gizlediğiniz. Yani ikili konuşsaydık bizimle bu hususta tartışırsınız. Her ne kadar Allah böyle diyorsa da bundan bunu kastetmiyor diyeceksiniz. Aslında diyeceğiniz o değil. Allah her ne kadar böyle diyorsa da doğrusu o değil diyeceksiniz de karşınızda Allah olunca bunu diyemiyorsunuz da şunu diyorsunuz. Allah öyle değil de böyle kastetti diyorsunuz. Yine o kasidi Allah'a isnat ediyorsunuz. Hayır. Olmaz efendiler böyle. Olmaz. En kısa zamanda Kur'an'a dönmeliyiz. Evet. Asırlardan beri tarif edilen dinimizi başka şekilde tarif etmeye ne hakkımız var ne de haddimiz var. Vez'un ilahiyyun diyor değil mi tarifte? İlahi bir kanundur. Sen akli nesten önce tuttuğuna göre ne diye tarif edeceksin? Aklun ilahiyyun mi diyeceksin? Vahiy gönderen Allah'tır, akli veren de Allah'tır. Öyleyse akıl da vahyin mahsuludur. Öyleyse akıl her şeye karar verir mi diyeceksin? Asla. Asla. Bakınız, Cenab-ı Hak bu hususta ne buyuruyor?
İnnellezine o kimse

0: bilseler ki yektumune örterler. Ma enzelna. Ma ol şeyleri ki enzelna, biz onu indirdik. Yani insanların akli seliminin karar verdiğini örterler demiyor. İndirdiğimiz diyor, indirdiğimiz. Evet. Minel beyyinati vel huda. Hidayetten ve beyyinelerden. Yani Kur'an ayetlerinden. Neden sonra örtüyor bunu? Min ba'di ma beyyennahu linnas. İnsanlara bunu beyan ettikten sonra, hani sen profesör oldun ya, herhalde az çok bunlardan anlıyorsun. İbaren çok mükemmel olmasa bile, bunlardan anlayacak kadar ilmin var. Ama örtüyorsun veya tevil ediyorsun veya tegyir ediyorsun veya tahrif ediyorsun Kur'an'ı. Tevil, sahih olan teville tevil edilir de, seninkisi tevil değil, tegyir. Evet. Min ba'di ma beyyennâhu linnâsi fil kitâb. Bak kitap, Kur'an'da beyan ettiğimiz şeyi efendim örtüyor. Ulaike, bu kimseler var ya. Yel'anuhumullah. Allah onlara lanet ediyor. Allah kime lanet eder? Şeytan aleyhi laneye lanet. Evet. Lanet ediyor. Ve yelanuhumul la'inun. Allah'ın lanetçi melekleri var. O melekler de ve mümin insanlardan olan müminler de lanet ediyor. Evet. Bir başka ayeti celilesi bakınız. اِنَّ الَّذ۪ينَ يَكْتُمُونَ مَا اَنْزَلَ اللّٰهُ مِنَ الْكِتَابِ. O kitaptan indirileni örtenler, o kimseler ki yektumune örterler, ma ol ayetleri ki enzele Allah'u, Allah indirdi onu minel kitabı kitaptan, ve yeşterune bihi semenen galila. Bundan basit menfaatlar elde etmek için yaparlar bunu. Ya makamımı kaybetmeyeyim, ya konumumu, şerefimi koruyayım. Yani ben eğer Kur'an'da olduğu gibi beyan edersem bana arkadaşlar derler ki, ya sen de mi? Sen de mi hurafeci? Yani Kur'an ayetlerine semiyana ve etana diyen nasıl hurafeci oluyor? Kur'an'ın nasıl akıldan üstün tuttuğu için. Elbette ki nes akıldan üstündür. Ve dinimiz vallahi da nakıl dinidir, billahi da nakıl dinidir. Akıl dini değildir. Ama akla mantığa uyar. Hangi akla mantığa? Allah'ın nuru ile tenvir edilmiş olan akla ve mantığa uyar. Ama sapık olan akla mantığa uymaz tabii. Evet. Onlar bir takım manfaatları temin için, makamlarından olmamak için, makamlarını, koltuklarını korumak için daha içinleri söyleyebilirsin. Ulaike, bunlar o manfaat, o makam sebebiyle yiyorlar, içiyorlar, zevku sefa ediyorlar ya, ma yekulune fi butunihim illen nar. Bilsinler ki karınlarına ateş yiyorlar. Ateş. Allah diyor bunu, ben demiyorum. Ve la yukellimuhumu Allahu yevmel kıyame. Kıyamet günü Allah onları muhatap almayacak, konuşmayacak onlara. Ehsi'u ve la tukellimu. Allah onlara öyle diyecek. Susun, konuşmayın. Bitti, daha cevap yok. Bin sene çağırsan Allah cevap vermiyor. Çünkü sen aklını, mantığını Cenab-ı Mevla'nın naklinden önce tuttun. Akla öncelik verdin. Akılcılık dedin, akılcılık. Halbuki nakıl Allah Celle Celaluhu'nun ilmine dayanıyor, kelamine dayanıyor. Allah'ın ilminde ve kelaminde eksiklik varsa, onun nakli olan Hazreti Kur'an'da ve Hazreti Şeriat'ta da eksiklik olur. Ama Allah'ın ilminde, kelaminde ki şer'i şerif ve Kur'an Allah'ın ilim ve kelaminin tezahürüdür dedik. Öyleyse bu husus kişinin aklının önde tutması ve akılcılık yapması son derece izmihlala düşmektir. Ve bir de işte İmam-ı Azamların gününde akıl önde tutulduğu için, nesten önce akıl dedikleri için isabet ettiler ama daha sonrakiler Osmanlı'nın son zamanlarında nakli üstün tuttukları için perişan oldular demek suretiyle hem Osmanlı'ya hem de İmam-ı Azam'a, dolayısıyla Hazreti Peygamber'e, dolayısıyla Hazreti Allah'a iftira ediyorlar. Evet, velâ yüzekkihim, kıyamet günü Allah onlarla konuşmaz. Onları tezkiye etmez, onları temizlemez. Günahlarından arındırmaz. Ve lehum azabun elim. Onlar için elim azap vardır. Muhteremler, bir reklam arası verelim.
1: Resul Bölükbaşı Hoca Efendi ile itikad dersleri devam edecek.
2: Lale Gül TV'nin frekansı değişiyor. TürkSat'ın yeni uydusu 16 Ağustos itibarıyla yayında. Frekans 12.422,5. Sembol oranı 27.500. Polarizasyon dikey. Lale Gül, gönül bahçeniz.
3: Şimdi reklamlar.
4: Mevlid-i Şerif'te bir sofraya siz de ortak olun. Haydar olarak bu mübarek gece vesilesiyle Afrika'da, Gazze'de ve Suriye'de ihtiyaç sahibi kardeşlerimize sıcak yemek ikram ediyoruz. Bir kişilik yemek bedeli 100 lira. Siz de yapacağınız bağışla bir kardeşimizin sofrasına katkıda bulunabilirsiniz. 0212 923 1923 Ahmet Yesevi ORG.TR.
5: Kalbinizin çağırdığı o manevi yolculuk için Umre fırsatı şimdi Hemedan Turizm'de. Herkes Umre'ye gidebilsin diye hazırladığımız Temmuz, Ağustos ve Eylül dönemine özel Umre programımız $950'dan başlayan fiyatlarla. Hemedan Turizm'le huzura, güvene ve kutsal topraklara bir adım daha yakınsınız. Detaylı bilgi ve rezervasyon için hemen bizimle iletişime geçin. Sınırlı kontenjan fırsatını kaçırmayın.
6: Geleceğin güçlü, ahlaki ve şuurlu nesilleri Özleri Koleji'nde yetişiyor. Akademik başarıyla birlikte değerler eğitimini bir arada sunuyoruz. Öğrencilerimizi bilgiyle donatıyor, karakterle şekillendiriyoruz. Alanında uzman, fedakar öğretmen kadromuzla ana sınıfından liseye kadar özgün eğitim programlarımızla yanınızdayız. Ortaokul ve lisede kız ve erkek öğrencilerimize ayrı sınıflarda eğitim veriyoruz. Özleri Koleji, akademide başarılı, milli ve manevi değerlere bağlı bireyler yetiştiriyoruz. Başakşehir kampüsümüzden İstanbul Avrupa yakasının tüm ilçelerine servis imkanımız vardır. Detaylı bilgi için 0537 727 1198 özverikoleji.com.
7: Kıymetli hayırseverlerimiz, Kıyandar Ekmek Fırınımızda 6. yılımızı geride bıraktık. Geride bıraktığımız bu 6 yılda 310 tır, 167.400 çuval un olmak üzere toplam 8.370 ton unu işleyerek 140 milyon adet ekmeği ihtiyaç sahiplerine ulaştırmış olmanın sevincini yaşamaktayız. Üretilen ekmekler Türkiye ve Suriye'deki yetimhanelere, yetim köylerine, çadır kentlere, biriket evlere, hasta bakım evlerine, aşevlerine, eğitim kurumlarına ve medreselere kıyam der çalışanları ve gönüllüleri tarafından bizzat ulaştırılmaktadır. Başladığımız günden bugüne kadar her zaman üretim sayımızı artırmayı ve daha fazla insanımıza ulaşmayı hedefledik. Siz hayırseverlerimizin destekleriyle üretimimizi düşürmeden devam ettirebilmeyi temenni ediyoruz. Kıyam der, iyiliği yaşat, umudu yeşert.
3: Hayder olarak Arakanlı Müslümanlara yardım götürüyoruz. Bangladeş'teki Cox's Bazar ve Kumilya kamplarında hayata tutunmaya çalışan Arakanlı bin ihtiyaç sahibi aileye pirinçten nohuta, patatesten soğana kadar 9 çeşit temel gıdadan oluşan kumanyalarımızı ulaştırıyoruz. Çünkü biliyoruz ki yolumuzu gözleyen kardeşlerimiz var. Siz de Hayder aracılığıyla bu hayra ortak olun, Arakanlı bir ailenin duasında yer alın. Bir kumanya bedeli 1500 lira. Arakan yazıp 7253'e SMS göndererek 100 TL bağışta bulunabilirsiniz. 0212 923 1923 Ahmet Yesevi Ork.tr.
8: Değerli kardeşlerim, tekrar Afrika, Somali, başkent Mogadişu'dayız. Sizlerden gelen destekleri buradaki kardeşlerimizle beraber inşallah atarak ameliyatlarını yapacağız. İlk hastamızı da alıyoruz. Tafattan. Evet, şimdi hastamızı içeriye aldık. Şu an kontrolleri yapılıyor. Allah nasip ederse tespiti yapıldıktan sonra buradan da ameliyata geçecekler. Şimdi görmüş olduğunuz gibi bu sedyelere yatlar ve ameliyatları an itibariyle başladı. Evet, şimdi hastamızın gözü açıldı. Bunlardan bir aylık ihtiyacı burada gözleri mikroptan korunsun diye bu ilaçları kendilerine veriyoruz. Akabinde zaten tedavi sürecini bitirmiş olacak ve güneş ışınlarından korunsun diye kendisine gözlükle burada vermiş oluyoruz. Kendisine böyle ikram edelim.
9: Bir kazan kaynıyor ama bu kazan sadece yemek pişirmiyor, bir nesil yetiştiriyor. Kerem Derneği Aşevinde hazırlanan sıcak yemekler her gün hafızlarımıza ulaşıyor. Rahle başında Kur'an ezberleyen bir talebe, gücünü belki de senin verdiğin bir lokmadan alıyor. Biz bu sofraları yardım değil, hizmet olarak görüyoruz. İlme yapılan bir hizmet. Çünkü istiyoruz ki hafızlarımız severek yesin, güç bulsun ve Kur'an'a daha sıkı sarılsın. Bir kişinin yemek bedeli sadece 90 TL. Sen de bir hafızın sofrasına katkı ol. Bir hafız yetişirse bir nesil değişir. Çağrı merkezi numaralarımız 216-606-38-38-543-125-12-12. WhatsApp hattımız üzerinden bizlere ulaşabilir, keremder.org.tr üzerinden online bağışta bulunabilirsiniz.
10: Mahmud Efendi Hazretleri Kuddise Sırruhu şöyle buyuruyor. Bir adam bir kişiye Kur'an okutsa bütün dünyaya bedeldir. Bize Kur'an okuyup okutmak ufak bir şey mi geliyor? Bizler de vahidler olarak ilim yolunda emek veren, gece gündüz gayretle çalışan hocalarımıza ve talebelerimize destek olmak niyetiyle İlim Ehli Destek Fonu'nu kurduk. Bu fon sadece maddi bir katkı değildir. Aynı zamanda ilme adanmış hayatlara duyulan bir vefadır ve ümmetin geleceğine yapılan kıymetli bir yatırımdır. Bir aylık buz bedeli 3000 Türk lirasıdır. Siz de bu hayra ortak olabilir, ilim yolunda yürüyen kardeşlerimize destek olabilirsiniz. Vahidler Çağrı Merkezi 0212 588 1588 WhatsApp hattı 0552 968 36 36 vahidder.com.
3: Hayder, Türkiye'nin en büyük aşevlerinden birini, Büyük Yesevi Aşevini kuruyor. 30 bin kişi kapasite ve başlangıçta 20 bin kişilik üretim hedefiyle inşaatı devam eden Yesevi Aşevine siz de bağışlarınızla destek olabilirsiniz. 1 metrekare kaba inşaat bedeli 10 bin TL. Sizin de bu eserde 1 metrekare yeriniz olsun. Aşevi yazıp 7253'e bir SMS göndererek 100 lira bağışlayabilirsiniz. 0212 923 1923 ahmetyesevi.org.tr.
11: Selamünaleyküm. Ecir Vakti Derneği olarak her zamanki gibi yine oradayız. Neredeyiz? Gazze'deyiz. Ne yapıyoruz? Oradaki Müslüman kardeşlerimizin yemek ihtiyacını karşılıyoruz. Ve bunları hep sizin sayenizde yapıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Orada çünkü bir savaş, orada bir soykırım var. Orada kurşunlarla, bombalarla bir savaş var, bir mücadele var ama en büyük mücadeleyi de açtık. O insanları aç bırakmaya gönlünüz razı mı? Bizim gönlümüz razı değil. Onun için yardımlarınızı bekliyoruz. Selametle, selamünaleyküm.
12: Merakla beklenen kitap çıktı.
13: Sihrin, büyünün mahiyeti ve korunma yolları. Bu 512 sayfa Ağuska yayınlarından çıkıyor. İnşallah okursunuz. Sihirden korunmak için okunacak sure-i celileler ve ayeti kerimeler, hadis-i şeriflerde geçen dualar. Allah'ın izniyle bu korunma dualarından biri ikisi bile yeter. Ulema meşayiften nakledilen korunma duaları. Sihir ve büyüden korunmak için yazılacaklar. Üzerinde taşınacaklar. Sihir ve büyüden korunmak için yapılacaklar. Ama korunma yöntemlerine uyarsan asla sihir işlemiyor mesela. Ulemanın özel tavsiyeleri var. Onun için okuyun, okuyun, okuyun. Sonra da amel edin.
12: Sihir ve büyünün etkilerinden, şeytanların ve cinlerin musallatlarından nasıl korunuruz? Tüm bilinmesi gerekenler hepsi bu kitapta. İlk baskı stoklarla sınırlı. Sipariş için 0216 479 79 79 telefon veya WhatsApp'tan ya da ahıskayayinevi.com'dan hemen ulaşın.
14: Hayder, Kur'an kursları, cami ve medreselerde Kur'an-ı Kerim eğitimine başlayan evlatlarımıza ücretsiz Elif Bağ dağıtıyor. Siz de kitap yazıp 7253'e SMS göndererek 100 TL bağışlayın, Hayder yayınlarından çıkan ücretsiz eserlerin ilim talebelerine ulaşmasına katkıda bulunun. Bu hayra ortak olmak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. 0212 923 1-923 Ahmet Yesevi, Ork.tr.
15: Çocuğunuzun Harikalar Diyarı'nda eğitim görmesini ister misiniz? Harikalar Diyarı Koleji'nde çocukların milli ve manevi değerlerle büyüdüğü, yapay zeka destekli insansı robotlarla tanıştığı ve gerçekten üreten bir eğitim modeli sunuyoruz. Doğal beslenme sistemimiz, bilingual class ve AI class seçeneklerimizle anaokulu ve ilkokullarda çocuklara güvenli ve donanımlı bir ortam sağlıyoruz. İstanbul, Başakşehir, Kayaşehir, Halkalı ve Atakent'te bulunan 4 kampüsümüzde ailelerimize hizmet veriyoruz. Erken kayıt avantajlarımız başladı. Detaylı bilgi için bizi arayabilirsiniz. 0212 488 0006. Harikalar Diyarı Koleji. Çocuğunuzun geleceğini bugünden inşa eden okul.
16: Reklamları dinlediniz.
17: Lale Gül TV'nin frekansı değişiyor. TürkSat'ın yeni uydusu 16 Ağustos itibarıyla yayında. Frekans 12.422,5. Sembol oranı 27.500. Polarizasyon dikey. Lale Gül, gönül bahçeniz.
18: Resul Bölükbaşı Hoca Efendi ile itikat dersleri devam ediyor.
0: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Bıraktığımız yerden devam edelim. Bu hususta Cenab-ı Hak öyle çeşitli surelerde beyanatları var ki, bakınız, geçmişte haram olan bir şey, zamanın muktezasınca gelecekte helal olmaz. İnsan aklinin esiri olunca, ne olur biliyor musunuz? Nasıl ki alışverişi güzel ve bereketli, hayırlı bir iş olarak görürse, faizi de aynı şekilde bereketli ve hayırlı görür. Ne fark eder ki? Ha alışveriş, ha faiz der. Akıl baş başa kaldığı zaman bunu der. Aradaki farkı anlayamaz. Evet. Ama Allahu Azimuşşan bakınız ne diyor. Ellezine ye'kulûne riba. O faiz yiyenler, O faizle iştigal edenler var ya, onlar la yekumune, kabirden kalkmazlar. İlla kalkarlar kema yekumul lezi yetehabbetuhu şeytanu minel mes. Şeytanın dokunmasından dolayı felç olan, sarali olan, yürürken yalpa yapan, düşe kalka yürüyen bir insanın yürümesi gibi yürürler, öyle kalkarlar diyor. Feci bir hal. Mahşer ahalisi hepsi bilecek ki bunlar faizle iştigal etmiştir. Peki bunların kabahati nedir diyor Allah Celle Celaluhu. Bir suali mukaddere vakı olduğu zaman buna cevap veriyor Allah. Ne diyor Celle Celaluhu? Zalike bi ennehum. Bu ceza niçin böyle? Çünkü onlar kalu derler, demişlerdi yani. İnnemel bey'u mislur riba. Alışverişte faiz gibidir. Ne fark eder? Hatta faizi esas kabul ederek alışverişi ona teşbih ediyorlar. Halbuki teşbihte bir esas var. Evet, müşebbeh, müşebbeh-i bih'ten düşük olur. Ama bunlar bu fesatı biliyor tabii Mekke müşrikleri ve müşebbehin yani alışverişin geçerli ticaret olma hususunda faizden daha eksik olduğunu beyan için faizi alışverişe benzetecekleri yerde ne diyorlar? Alışveriş da faiz gibidir. Evet. فَقَاِدَتُ تَشْبِيهِ نُقْصَانُ مَا يَحْكِي. Teşbihun kaidesi bu. Onlar dini bilemediler, yoksa fesahat ve belagati çok güzel biliyorlardı. Ve esas ticaretin faiz olduğunu, fer'i ticaretin ise alışveriş olduğunu kabul ettikleri için alışverişi faize benzetmiş oldular. Peki Cenab-ı Allah buna karşı cevap ne diyor? İşte arada şu fark var, bu fark var. Faiz somurur, bilmem alışveriş bereket, faiz batırır, efendim alışveriş artırır şeklinde bir beyanatta bulunmuyor. Neden? Çünkü Allah ne diyor? İnneni enallah, ben Allah'ım. Doğruyu söyleyen benim ancak, benim beyan hususunda noksanlıklardan münezzeh kemalat ile muttasifim. Öyleyse kulunun seviyesine inip ona şu zararı var, bu zararı var demez. Ya ne diyor? Aradaki fark şudur ki, ve ehellallahul bey'e ve harramer riba. İşte fark. Alışverişi helal kıldı, faizi haram kıldı. يَمْحَقُ riba ve وَيُرْبِ sadakat. Allah Celle Celaluhu faiz sebebiyle batırır, alışveriş sebebiyle de artırır. Gerçek olan bu. Sen şimdi aklınla, mantığınla diyeceksin ki, o faizin zararlı oluşu o zamandaydı, şimdiki zamanda faydalıdır, yararlıdır diyeceksin. Hatta gerçek alışverişin faiz olduğunu diyeceksin günümüzde olduğu gibi. Sanki her şey faize göre hesaplanıyor. Esas olan sanki faiz. Halbuki faiz ne esastır ne feridir. Faiz haramdır, haram. Bunu böyle kabul edelim. Daha dinimizin nice hükümleri vardır. Evet. Akılla, mantıkla hareket edersen bir gün ne dersin biliyor musun? Kur'an-ı Kerim'de bir ayet önüne çıkar. Orada der ki, hurrimet aleyküm, size haram kılındı. Ummahatüküm, anneleriniz. Tabi anneyle oturmak haram değil. Beraber olmak haram değil ki. Yani annelerinizle evlenmek haram kılındı. Mahreminizdir. ve benatüküm kızlarınız da haram kılındı. Ve ehavatüküm kız kardeşleriniz de haram kılındı. Ve benatul eh erkek kardeşinizin kızları yeğenleriniz de haram kılındı. Ve benatul uht kız kardeşlerinizin kızları yine yeğen. Erkek kardeşinin kızını dedikten sonra kız kardeşinin kızını demeye gerek yoktu ama ehemmiyetine binaen eğer orada sükût etse acaba bu haram değil mi? Burada Allah niye sükût etti derdik diye ve benatul uht kız kardeşlerinizin kızları. Ve ammatüküm var. Halalarınız ve halatüküm teyzeleriniz vesaire. Bildiğimiz muharremat. Bunlar nesep yoluyla kardeş, nesep yoluyla anne, nesep yoluyla evlat vesaire. Doğru ama süt kardeşi de niye haram olsun demeye bakarsın. Evet, ona çalışırsın. Dersin ki süt kardeşi haram değil. Akli önde tuttuğun zaman. Ama nasıl önde tuttuğunuz zaman, o ayetlerin hemen peşinde, aynı sahifede Cenab-ı Allah ne diyor? Ve ummahatukumu lati erdanakum. Öylesine süt kardeş anneleriniz ki onlar size süt verdi. Sizi doğurmadı ama size süt verdi. Onlar da haram diyor. Ve bu muharremâtın arasında hiçbir tefrik beyanı yoktur. Ayırmıyor yani. Ve ummahatüküm. Yani orada Cenab-ı Allah vellâti erdâneküm dese de aynı manayı ifade edecekti. O ne demek? Vellâti ol bir kadınlar da size haramdır ki erdâneküm size süt verdi demedi. Ya ve ummahatüküm dedi. Niye? Hani bu süt kardeş, süt annemdir. Öyleyse bunun mahremiyeti daha düşüktür diye düşünmememiz için öyle süt verdi geçti diye düşünmeyin. Onlar sizin annelerinizdir. Bak ve ummahatüküm diyor ya. Anneleriniz diyor. Anne. Ummahatükümüllâti ol bir anneler ki erdâneküm size süt verdi. Evet, daha ve ehevâtüküm minerrada'e, sütten olan kardeşlerinizi, halalarınızı, teyzelerinizi, süt babalarınız efendim, süt yeğenleriniz efendim, süt amca, süt teyze neyse hepsi haram. Kim haram kılıyor? Allah Celle Celaluhu. Nerede? Kur'an-ı Kerim'de bunu haram. Ama bu zamanda muharremat olarak ben nesep yoluyla haram olanları haram kabul ediyorum. Süt yoluyla haram olanları haram kabul etmiyorum. Dolayısıyla bunların nikahını tecviz ediyorum. Deme hakkına ne sen ne ben ne de hiçbir idareci buna hak sahibi değildir. Evet. Süt kardeşiyle evlenmek caiz değildir, haramdır. Süt anneyle evlenmek haramdır. Bilinmeden birisi süt kardeşiyle evlense, 40 sene sonra çoluk çocuk sahibi oldu falan, süt kardeşi olduğu anlaşılsa yapılacak olan şey nedir? Derhal tefrik edilir. Derhal ayrılır onlar. Çünkü kardeş oldukları ortaya çıkmıştır. Bu hakikatler. Akla, mantığa, ya bu beni doğurmadı ki niye annem olsun? Bu kızı annem doğurmadı ki niye kardeşim olsun? Bu babamın kardeşi değil ki niye halam olsun? Bu annemin kardeşi değil ki niye teyzem olsun dersen, işte o zaman ve يَلْعَنُهُمُ اللّٰعِنُونَ girersin. Allah sana lanet eder. Allah'tan başka olanlar da, yani lanetçiler de sana lanet eder. Sen mantıkı, aklı, nassın ilerisinde görürsen, aklın önceliğinde din diyor, bak bak. Aklın önceliğinde din. Kur'an-ı Kerim işte zalike bi ennehum kavmun la yaqilun falan, bazı hep akıl sahipleri diyor ya, güya ona bakarak, ya o mükellef olmanın şartıdır akıl. Aklı olmayan mükellef olmaz. Ey prof, anla. Onun için zikrediliyor. Yoksa ey kullarım, bazı hususlarda sizin ilminiz benim ilmimden üstündür dememiştir Allah Celle Celaluhu. Nasıl üstün olabilir ki senin ilmin fani? Ya seni yaradan Allah. Niye bana o zaman Allah ilim, hayat, ilim, semi, beser, kudret, irade, kelam, tekvin sıfatını bana verdi? Kendi sıfatlarını bana verdiğine göre ben de Allah'ın yerine geçerek hükmederim diyebilir misin? Niye verdi bunları biliyor musun? Yani seni Allah o kadar üstün tuttu ki kendine halife yaptı. Ey halife, icraatını gönderdiğim kitap üzere yap dedi. Yani senin yapacağın, yaptıracağın kuralları beyan ettim ben. O beyan üzerine halife olarak yap bunu demek istedi Allah. Yoksa sen asıl değilsin ki Allah'ın makamına geçerek, Cenab-ı Mevla'nın sarahaten beyanlarının karşısına geçerek, işte zamanımızda aklın önceliğinde din. Hurafeye biz de karşıyız. Ama Allah'ın nassine, Peygamberimizin nassine hurafe dersen, seni Müslüman olarak bile muhatap almayız. Çünkü değilsin. Evet. Ve izâ tutla aleyhim, insan hezer eder, korkar. Onlar üzerine okunduğu zaman ayatuna beyinat, apaçık ayetlerimiz onlara okunduğu zaman, ha üzerine okunsun, ha sen oku, ha hafızı kelam ol. İşte bazısı diyor ki ben Kur'an-ı Kerim'i baştan alırım, sondan bitiririm. İyi güzel, maşallah, kuvvetli hafızsın, takdir edelim ama o hifzettiğin kelamın kimin kelami olduğunu bil. Biliyorum Allah kelami. Orijinaliyle terekte asılıyor ve beynimde de hifzediliyor, tamam. Ama ahkaminin bir kısmı da askıda asılıyor. Onları tatbik etmek zamanı değil diyoruz. Nasıl ki askıda Kur'an asılıyorsa, o Kur'an'ın bazı ahkamı da askıda. Bunu demeye hakkın var mı? Öbürü de der ki, askıda olmayan hangisidir? Namaz. O da askıdadır 20. asırda. Namaz da kılmasak olur. Biz ahlakımız güzel. Oruç. 17 saat niye aç duralım ki? Onu da askıya alalım. Zekatı da askıya alalım. Haccı da askıya alalım. Evet. Böyle gider. Ha, hepsini askıya almaya zaten gerek yok. Birini askıya alıp bunlar geçersizdir dedin mi, senin küfrüne yeter, senin şirkine yeter, daha fazlasına gerek yok. Evet, mübarek Ramazan'a idhal dahil olmuş olduk. Evet, nice oruç tutanlar var ki rubba saimin leyse lehu min siyamihi illel cu'u vezzame'u rubbe talin lil kur'ani vel kur'anu yel'anuhu. Nice Kur'an okuyanlar var ki Kur'an lanet eder. Niye eder? Okuyorsun beni güzel, hifzettin, tamam. Hetimle de namaz kıldırıyorsun, bu da tamam. Ama okuduğun ahkam ayetini inkar ediyorsun veya Allah'ın kelamıdır kabul ediyorum ama zamanımıza uygun değil diyorsun, aynı şey. Sen ellezine yekülüne ribayı hatimle namaz kıldırırken okumuyor musun? Evet. Ve sariku ve sarikatu fekta'u eydiyehuma ayetini okumuyor musun? Ellezine وَالَّذ۪ينَ يَرْمُونَ الْمُحْسَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ الشُّهَدَاءِ ayetini okumuyor musun hatimle namaz kıldırırken? يُوسِكُمُ اللّٰهُ ف۪ي اَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِسْلُ حَزِّ الْاُنْسَيَيْنِ diye başlayıp, efendim bir sahife devam eden miras hukukunu tanzim eden ayeti okumuyor musun sen? Kelamullah olduğu belli. Bir sahife gibi kısa bir sahife içerisinde Cenab-ı Mevla bütün miras hukukunu beyan ediyor. Ne büyük mucize Kur'an yahu. Ne büyük mucize. Evet, miras hususunda ciltler halinde kitaplar yazılırken Allah Celle Celaluhu Habibine o mirasın ana hükümlerini bir buçuk sayfede beyan etmiştir. Yani bir buçuk sayfa ihtiva edecek kadar az bir yerde hiçbir şeyi bırakmadan beyan etmiştir. Hatta hadis-i şeriflerle miras hukukunun bazısı hadis-i şeriflerle sabittir de çok az. Diğer ibadet hususunda daha çok. Neden? Çünkü mal can yungasıdır. Mesela Allah Kur'an'da ekimussalat, namazı kılın diyor ama nasıl kılınacağını tarif etmiyor. Ve atuz zekate diyor, zekati verin ama nasıl verileceğini, kaçta kaçı verileceğini beyan etmiyor Kur'an. Sonra Peygamberimiz hatu rubavuş emvalikum diye buyurmak suretiyle malınızın 1/40'ından 1/10'unun 1/4'ünü verin diyor. 1/10'unun 1/4'ü 1/40 eder. Böyle diyor. Evet, dinimizin direği olan namaz hususunda tafsilat yok. Oruç hususunda bir miktar tefsilat var. Hac hususunda da tam bir tefsilat yok. Ama miras hususunda tek tek tek şuna şu kadar, şuna şu kadar, şuna şu kadar hepsi beyan ediyor. Kelalenin hukukunu beyan ediyor. Hiçbir şey bırakmıyor. Niye? Miras çok önemli. Ama ben zamanımızda bunu değiştiririm. Nasıl değiştirirsin ya? Evet. Ya akla mantığa uyar mı ya? Dinimiz akıl ve mantık dini değil, nakıl dinidir, vahiy dinidir. Allah'a dayanır, Allah'ın ilmine ve kelamine dayanır. Allah'ın zati, sıfatları nasıl ki noksan sıfatlardan münezzeh, kemal sıfatlarla muttasif ise, zati nasıl böyle ise sıfatları da keza noksanlıklardan münezzeh, kemalat ile muttasif. Madem ki Kur'an-ı Kerim ve Şerif ve İslam, Cenab-ı Mevla'nın ilim ve kelam sıfatının tezahurudur, ilim ve kelam sıfatı münezzeh olduğu gibi, Kur'an'ımız da noksanlıklardan münezzeh kemalat ile muttasiftir. Bunun üzerine buna aykırı bir beyanda bulunma hakkı hiç kimseye verilmemiştir. Velev ki prof ol, ne olursan ol. Beşersin sen, insansın. Ne kadar ilmin olursa olsun. Evet. Bir gün İmam-ı Azam Efendimiz rahimehullah kürsüye çıktı, vaaz ediyor. Dediler ki ya imam, iltifaten ne büyük alimsin. İmam-ı Azam buyurdu ki, ben bildiklerimi basamak yapıp buraya kadar çıktım, kürsüye kadar. Eğer bilmediklerimi basamak yapsam var ya, arşa çıkardım diyor. İşte bu aslında İmam-ı Azam Efendimiz'in tevazu değil. Hakikattır bu, tevazu değil. Niye? Bu Allah'ın ilminin yanında beşerin ilminin lafı mı olur ya, bahsedilir mi ondan? Niye bu sıfatları Allah bize verdi? Hayat, ilim, semi, beser. İlim de verdi, hayat da verdi, kelam da verdi değil mi konuşuyoruz? Bunları biz Allah'a muhatap olalım diye verdi. Eğer Allah bize akıl vermeseydi, muhatap olmazdık Kur'an'a ve Allah'ın kelamine. Onun için verdi. Allah'a muhatap olmak için sana sunulan sıfatı sen Allah'ın yerine koyarsan veya onun ilim ve kelam sıfatının yerine koyarsan, şirke düşersin, haberin olmaz. Evet. Mekke müşrikleri de öyle demişlerdi. Ve izâ tutla aleyhim âyâtuna beyyinâtin. Ne zaman ki onlara bizim âyâtu beyyinâtimiz okunur, kâlellezîne lâ yercûne likâenâ. Bizim huzurumuza, mahkeme-i kübraya geleceklerini, mulaki olacaklarını beklemeyenler şöyle dedi. İ'ti bi Kur'anin gayri haza. Ya Muhammed, bize başka bir Kur'an getir. Bu bize uymaz. Bu bizim aklımıza, mantığımıza terstir dediler. Bu Kur'an'dan başka bize bir Kur'an getir. Bizim kabul edebileceğimiz bir Kur'an. Şimdi sen miras hukukunu kabul edemiyorsun diye Cenab-ı Mevla'nın ahkaminin beyanını kabul edemiyorsun diye efendim Cenab-ı Mevla'nın kurallarını kabul edemiyorsun diye o kurallar tarihseldir, tarihte kaldı diyorsun diye sana başka bir Kur'an mı getirelim? Evet. Eğer bu getirilmesi mümkün olsaydı Cenab-ı Peygamber Efendimiz Allah'a rica ediyor. Ya Rabbi, benim milletim bu kitabı kabul edemiyor. Başka bir Kur'an gönder derdi. Kâlellezîne lâ yercûne likâenâ. Bize kavuşacağını beklemeyenler derler ki İ'ti bi Kur'anin gayri haza. Bundan başka bize bir Kur'an getir. Ev beddilhu, yahut onu değiştir. Yani gelen Kur'an'ın bazı şeylerini değiştir. Evet. Biz nasıl kabul edelim ki bu Kur'an kadınlara da miras hakkını tanıyor dediler. Yani kız kardeşim malıma ortak olacak olur mu böyle şey dediler o zaman da. Kul ma yekunu li, Habibim cevap olarak onlara ne cevap vereceğini Peygamberimiz bildiği halde Allah Celle Celaluhu teyiden buyuruyor ki Habibim de onlara cevap ver. Ma yekunu li, benim haddim değildir. Benim için olmaz, mümkün değildir. En ubeddilehu, onu değiştirmek. Ne demek yahu? Değiştirebilir miyim? Hazreti Peygamber'in dahi değiştiremeyeceğini beyan eden Allah'ımız, o ayetleri sen prof oldun diye nasıl değiştiriyorsun kardeşim? Güzel itikat taşıyan profesörlerin ellerinden öperiz tabii. Tenzih ederim onları. Ama o akşam konuşan biri vardı. Aklın önceliğinde din, nas'ı ikinci plana alan din bizim dinimiz değildir. Nas birinci plandadır. Ayet, hadis, şerif. Evet. مَا يَكُونُ لِي اَنْ اُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِي. Nefsim tarafından bunu değiştirmeye hakkım yok. Böyle de diyor. Allah diyor bunu. İn değil ettebiyo. Yani ben tabi olmam. İni nafiye ile. İlla ma yuha ileyye. Bana vah yolunana tabi olurum. Ancak buna. İnni, çünkü ben ehafu korkarım in asaytu rabbi. Rabbime asi olursam. Ne demek o? Eğer Allah'ın gönderdiği Kur'an'ı efendim kifayetsiz bulup ya Rabbi başka bir Kur'an gönder dersem veya gönderdiği Kur'an ayetlerinden bazısını, ahkamını değiştirir isem ki Allah'ın vekili peygamberi olduğu halde ben bunu yaparsam korkarım. Neden? İn asaytu Rabbi azabe yevmin azim. O büyük günün azabinden korkarım diyor. Ya peygamber dahi değiştiremez. Eğer değiştirirse o da Allah'ın izniyle olur. Allah ona vahyeder ama o vahiy Kur'an olarak olmaz. Fakat mutevatir bir vahiyle sabit olduğunu anlarsak, o peygamberin verdiği hüküm de Allah'ın verdiği hüküm gibidir. Peygamberin hükmü Allah'ın hükmü gibidir demekle peygamberi Allah'a eş koşuyor muyuz? Haşa. Hayır. Niye? O peygamberin verdiği hüküm Allah'tan mücerred bir hüküm değil, müstakil bir hüküm değil ki onu da Allah'a şirk koşmuş olar. Ona vahyetmiştir Allah Celle Celaluhu. Çünkü neden? Ve mâ yentiku. Başta dersimizin başında okuduk. Ve mâ yentiku anil hava. İn huve o değildir illa vahyu. Ancak vahiydir vahiy. Allah tarafından bu şekilde peygamberimizin kesin buyruklarını teminat altına almış, kendi buyruğu gibi kabul etmiştir. Çünkü Allah'ın müdahalesi olmadığı yerde Cenab-ı Mevla'nın o hususta susması, onu kabullenmesi manasına gelir. Kul Habibim, yine de söyle onlara, ne değiştirebilirim ne de başka bir Kur'an gönder diye Allah'a rica edebilirim. Bu benim haddim değil. Onlara şöyle de, لَوْ شَاءَ اللّٰهُ مَا تَلَوْتُهُ عَلَيْكُمْ. Eğer Allah dileseydi, bu bana vahyolunan Kur'an'ı size okumazdım. Allah'ın dilemesiyle okuyorum bunları. وَلَا اَدْرَاكُمْ بِهِ. Ben onu size bildirmezdim da. فَقَدْ لَبِسْتُمْ ف۪يكُمْ عُمُرًا. Ben aranızda bu kadar zaman, 40 sene yaşadım. مِنْ قَبْلِهِ. Bundan evvel, Kur'an'dan evvel. Böyle bir şey buyurdum mu? 40 seneye kadar böyle bir şey dedim mi size? Anlayın ki bu Allah'ın beni vazifelendirmesini ile başlamıştır ve bu başlayan vazife Allah'tan kopuk olarak devam etmez. Efela ta'kilun. Hiç akletmiyor musunuz? İşte bu efela ta'kilun ayetlerini esas alarak, bak diyor, akıllanmıyor musunuz? Allah akla değer veriyor. E tabii ki akla değer veriyor kardeşim. Akla değer vermese, akıl olmasa insan Allah'ın kelamine muhatap olur mu? Allah'ın fermanine muhatap olur mu? Akılsız bir insanın namaz kılmamasıyla yargılayabilir misin? Oruç tutmamasıyla yargılayabilir misin? Tabii ki yargılayamazsın. Ha, Mekke müşrikleri akılsız mıydılar? Yani akıllısınız da akletmiyor musunuz diyor Allah Celle Celaluhu. Yani Allah onların aklını inkar etmiyor. Çok akıllı insanlardı ama efela ta'kilun, siz delisiniz demiyor. Aklınız var da aklınızla akletmiyor musunuz? Bunu demek istiyor. Evet. Bu insanlar, hani bu tevilciler, teğyirciler, evet, tarihselciler, sembolikçiler var ya, konuşurken Kur'an ayetlerini de pek okumazlar. Hafız bile olsalar fazla okumazlar. Neden? O herhalde konuşmanın zinetini mi kaçırıyor bilmiyorum. Allah'ın ayetini mealen okumayı tercih ediyorlar. Mübarek. Onu Kur'an ayeti olarak oku, manasını da ver yani. Niye kaçınıyorsun ki? Evet. Bundan da şüpheleniyoruz tabii biraz haklı olarak. Evet. قُلْ لَوْ شَاءَ اللّٰهُ مَا تَلَفْتُوا عَلَيْكُمْ وَلَا اَدْرَاكُمْ بِهِ فَقَدْ لَبِسْتُوا ف۪يكُمْ عُمُرًا. Aranızda çok umur sürdüm yani. 40 sene, 45 sene, 50 sene yaşadım. Böyle bir şey dedim mi? Hayır. Demek ki Allah vahyetmiştir. Peki, aklın önceliğinde bir din olabilir mi? Estağfirullah. Kul Habibim de. Le'in içtema'atil insu vel cin. Bir kişi değil, cin ve insanlar bir araya gelse, hepsi. Ne üzerine alâ en yetu bi misli hazel Kur'an. Bu Kur'an'ın mislini getirmek için la ye'tûne bi mislihi. Mislini getiremezler. Kur'an'ın mislini fesahatta, belagatta getiremeyeceklerine göre ehkamda, beyanda, efendim yol göstermekte aynı şeye sahip olan bir şey getirebilirler mi? Getiremezler. Neden? Yine dönelim, dolaşalım bu ayetimize. Efemen yahluku kemen la yahluk. Ela ya'lemu men halak. Yaratan bilmez de siz mi biliyorsunuz diyor Allah. Bilelim, bilelim. Allah'ımızı bilelim, kitabını bilelim. Kitabindeki ahkamı bilelim. Evet, cin ve insanlar bir araya gelse bu Kur'an'ın mislini getirmek için la ye'tûne bi misli, asla getiremez. Velev kâne bâduhum li bâzın zahira. Bunların bazısı bazısine yardımcı bile olsa asla mümkün değildir. Şimdi Allah'ın bir hükmü vardır. Kat'i bir hükmü Kur'an'da. Biz şimdi akıllı insanlar olarak 100, 200, 300, 500 kişi, 600 kişi, 1000 kişi hep akıllıları toplasak bir yere, bir meclis hazırlasak, otursak, enine boyuna konuşsak. Burada Allah'ın bir hükmü var efendim. Bunu biz zamana göre nasıl yapalım? Evirsek, çevirsek Allah'ın kesin haram dediği hükme helal desek. Veya helal olana haram desek. Ne olur maazallah? Efendim, haşa, din bizi dişler. Olmaz böyle bir şey. Peki, yani bu bir kişi bu kararı vermedi ki. Bin kişi versin, milyon kişi versin. Bütün insanlar toplanıp bir karar verse bile, bütün insanların ilmi, Allah'ın ilminin yanında okyanusta bir damla bile olmaz. Evet. Çünkü Cenab-ı Mevla'nın ilmi sonsuzdur. Cenab-ı Mevla'nın kelami sonsuzdur. قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي. Habibim de ki onlara, denizlerin tamamı Rabbinin kelimelerini yazmak için mürekkep olsa, bunda bir mübalağa yok ha, mübalağa olsa peşindeki ayet olmazdı. Belagatta bir kaidedir. قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ Habibim de ki denizlerin tamamı, midaden mürekkep olsa nereye? Li kelimat-ı Rabbi. Rabbinin kelimelerini yazmak için. Lenefidel bahr. Deniz biterdi. Geble en tefhede kelimat-ı Rabbi. Rabbinin kelimeleri bitmeden deniz biter. Şimdi bu meseleyi anlatmak için Allah böyle buyurdu. Yoksa biraz mübalağa var diyebilir miyiz? Diyemez. Niye? Peşinde diyor ki, وَلَوْ جِئْنَا بِمِسْلِهِ مَدَدًا Onun mislinde bir deniz daha getirsek o da biterdi. Peki ondan sonra bir deniz daha getirse? Yine biterdi. Ondan sonra yine biterdi. Ondan sonra yine biterdi. Oluyor, olur mu hocam bu kadar? Yahu mutenahi olmayan bir şey, namutenahi olan bir şeyin miktarı sorulur mu? Allah'ın ilminin, kelaminin miktarı ne kadardır? Ona miktar veremezsin, namutenahi. Sonsuz, sonsuz olan bir şey, sonu olan bir şeye kıyas edilmez.

Yine Ebu Cehil diye ama olmadı. Kur'an-ı Azimuşşan gelmeden önce Araplarda bir kelam vardı. Bu kelam uzun zaman, yani onların atasözü olarak, muteber olarak günlerine kadar devam etmiş. O da şu: El-Ketlu enfa lil-Ketli. Öldürmek, öldürmeyi yok eder. Yani şu manada, bir insan, bir insanı öldürmez. Niye? Öldürürse öldürüleceğini bildiği için. Ha, demek ölüm korkusu öldürmeyi yok eder manasında. Kısmen isabetli bir kelam ama çok veciz bir kelam. Bu kelama mukabil Cenab-ı Mevla da başka bir ayet gönderiyor. وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا اُلِي الْاَلْبَابِ. Kısasta sizin için hayat vardır. لَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ kelimesi, el-katlu enfa lil-katli kelimesinin cümlesinin karşılığında. Ama bakınız, burada Cenab-ı Mevla'nın beyanında öldürme kelimesi geçmiyor hiç. Bak, leküm fil kısası hayatun diyor. Hayat kelimesi geçiyor. Ama o Arapların veciz olan sözünde el-katlu enfa lil-katli şeklinde buyurulmakla iki kez hem tekrar var, tekrar hoş değil, hem de o tekrar katille olan bir tekrardır. Katil duyulunca nefret ediliyor değil mi, öldürmek? Aynı zamanda leküm fil kısası hayatın cümlesinin harflerini saydığımız zaman el katlu enfa lil katli cümlesinin harflerinden daha az. Az bir lafizle daha geniş ve kapsamlı bir manayı ifade ediyor. Leküm fil kısası hayatın ne demek? Kısasta sizin için hayat vardır. Hem eğer kısas varsa, öldüren insan öldürmeden düşünecek ki ben öldürürsem kısas olunacağım, öyleyse öldürmeyeyim der. Hadi bunu demedi, çilgin bir halde öldürdü. Ne olacak o zaman? Öldüren kısasen öldürülecek. Ve öldürdüğünün kefareti olacak aynı zamanda, belki de ahirette kurtulacak. O zaman ne oldu bu kısas? Hem ondan sonra da kan gütme devam etmeyecek. Öldüren diyecek ki ben tabiri caizse intikamımı aldım şeklinde kendini tatmin edecek. Öldürülen de diyecek ki şeriatın kestiği parmak acımaz ve orada durur. Daha işin başında durur ama en geç orada durur o iş. Biter. Ve aynı zamanda kişi kısasen öldürüldüğü için ahirette cezasını çekmez. Ne oldu bu insan için? Leküm fil kısası hayatın. Kısasta sizin için dünyada da ahirette de hayat vardır manasını ihtiva etti. Ama el-katlu enfa lil-katli bu manayı ifade etmedi. Kur'an böylesine fesahat ve belagatle doludur ama bu fesaheti için, belageti için gönderilmiş değildir. Fesahat ve belageti mucize olarak Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem'in kelami olmayıp Allah kelami olduğunu bildirmek için bu mucizeyi. Çünkü Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam'ın gününde en meşhur olan husus güzel kelam söylemek, edebiyat, fesahat, belagat idi. Ondan dolayı bu bütün Kur'an ayetleri bu şekilde, tabi erbabine malum. Şimdi muhterem müminler, Allah'ın beyanı böyleyken, hiç Kur'an'ın hiçbir ayetinde Allah buyuruyor mu?
Fettebi'u bi'ukulikum, akıllarınıza tabi olun diye bir ifade var mı?

Öyle bir ifade yok. Aklınıza tabi olun. Yok böyle bir şey. Evet, ama ne var? Vestemsik billezi uhiye ileyk, bu var. Ne bu? Habibim, sana vahyolunana istimsak et. Muhkem bir şekilde tutun. Niye? İnneke muhakkak sen ala sıratin mustakim, dost doğru yol üzerinesin. Neden? Çünkü senin yolunu sen değil ben çizdim ondan. Bendeyse noksanlık yok, kemalat var asla. Benim çizdiğim yolda da noksanlık olmaz. Ve innehu lezikrun leke ve li kavmik. Bu senin içinde, kavmin içinde bir öğüttür. Ne? Kur'an. Kur'an ayetleri. Senin için de, kavmin için de bir öğüttür. Akıl demedi Allah Celle Celaluhu. Aklın önceliği demedi Cenab-ı Hak Celle Celaluhu. Evet. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam, yani dinimizin daha vahye nasıl dayalı olduğunu ve nakil işi olmadığı şey, nakil işi olduğunu ve akla dayalı olmadığını beyan sedadında daha nice ayetler vardır. Ve ma kâne, estağfirullah, li mu'minin ve la mu'minetin, hiçbir erkek mu'min veya mu'mine için yoktur. Ne zamanda? İzâ kadallâhu emren. Allah bir emre hüküm verdiği zaman. Cenab-ı Mevla, innemel hamru vel meysiru vel ensabu vel ezlamu ricsun min ameli şeytan fectenibuhu leallekum tuflihun. Felah mı istiyorsunuz? Refah mı istiyorsunuz? Huzur mu istiyorsunuz? Evet, siz bunu içkide, kumarda aramayın. İnnemel hamru, ancak içki, vel meysiru kumar, vel ensabu vel ezlam, fal okları, efendim işte şans oyunları vesaire. Bütün bunlar ricsun, pisliktir, iğrençtir. Yani itibarı yoktur benim nazarım. Feştenibuhu, bundan kaçın, lalakum tuflu. Bu dinimizin bu hükmü muvacehesinde fıkıh kitaplarımız, ki o fıkhın yazan alimler, o alimlerin dayandığı müçtehitler hepsi Kur'an'a ve sünnete dayanarak yazıyorlar. Öyleyse Allah ki böyle beyan etti ve içki ve bu gibi içki içen vesaire, kumar vesaire ile iştigal edenleri takbih etti ve bir müeyyide getirdi. Onlara şer'an bir ceza getirdi. Öyleyse içki içilemez. İçki içirilemez. İçkili yer açılamaz. İçkiye ruhsat verilemez. İçki imal edilemez. Niye? Beşeriyete zararlıdır. Bunu tıp alemine sorsanız, bir hastalığı varsa bilhassa ne derler? İçki içme. İçkiden vazgeç derler. Bir hastaya tavsiye etmezler ki sen içki iç. Demek ki tıp alemi de buna ittifak etmiştir. Velev etsin veya etmesin, biz Cenab-ı Mevla'nın tespitinde sözümüz yok. Ve enihküm, estağfirullah, ve enihküm beynehum bima enzelallah. Habibim, onların arasında aklınla hükmet demedi. Allah diyebilirdi. Ve enihküm beynehum bi aklike
diyebilirdi Allah. Öyle demedi. Ne dedi? Bima enzelallah. Demek ki Allah'ın indirdiğinin önceliği var mı diyeceğiz? Hayır, öncelik de demeyeceğiz. Niye? Öncelik demek, ikinci sırada da başka bir şey var demektir. Hayır, sadece ve sadece Allah'ın indirdiği var. Allah'ın indirdiği önceliklerdir dediğimiz zaman, öteki de öncelikli olmasa bile caizdir demiş oluruz. Onun için tek hüküm, tek düstur, tek yol Allah'ın çizdiği yoldur. Biz böyle inanırız. Evet, öyleyse Habibim, hükmet beynehum aralarında neyle? Bima enzelallah, Allah'ın indirdiğiyle. Ve la tettebi ahvaehum, onların havasına, aklına uyma. Hava dediğin bir insanın aklıyla ortaya koyduğu bir şeydir. Çünkü akla itibar yok. İşte akıl mükellef olmak için şarttır. Vehzerhum, sakın ha, sakın onlardan. Tembih ediyor bak. Sana indirilenle hükmet, onların havasına uyma, yetmiyor bu. Beyanında devam ediyor. Vehzerhum, onlardan sakın. Ehli küfürden, ehli şirkte. Neden sakın? En yuftinuke, seni caydırmalarından, fitneye düşürmelerinden, neden an bazı ma enzelallahu ileyk? Bırak tamamini, Allah'ın indirdiğinin bir kısmından, bazısından seni caydırmalarından hazar et. Sakın ha! Fe in tevellev, ama onlar iraz ederlerse şayet senin indirdiğinden, kabul etmezlerse, fe'lem, bilesin ki, ennemâ yuridullah, Allah demek ki murad ediyor. Neyi murad ediyor? En yusibehum bi bazı zunubihim, o Allah'ın emrinden içtinab etme günahının karşılığı olarak bazısıyla onlara musibet vermesini murad ettiğini anla. O musibet işte dünyadaki musibettir. Evet. Ve inne kesiren minen nasi lefasikun. İnsanlardan çoğu bu Allah'ın yolundan çıkan fasiklerdir diyor. Evet. Ha, demek ki başımıza gelen musibetler de bu Allah'ın kitabine baş kaldırma sebebiyledir. Evet. Şimdi Yüce Mevlamız başka bir ayette, yine bakınız, hiçbir yerde akıl yok. Akıl var. En büyük nimettir insan için. Çünkü aklın sayesinde biz mümin oluyoruz, aklın sayesinde Mevlamızı buluyoruz, aklın sayesinde cennete giriyoruz. Onun için çok önemli tabii. Aklın sayesinde Cenab-ı Mevla bizi muhatap alıyor. Buraya yarar. Aklın sayesinde Cenab-ı Mevla'nın halifesiyiz. Ama unutmayalım ki halife, kimin halifesi ise onun ahkamını icra eder. Sen Allah'ın halifesi olacaksın, nefsinin arzu ettiği şekilde hükmedeceksin. Allah böyle bir selahiyet vermemiştir. O bakımdan burada bir ayette de şöyle diyor Allah Celle Celaluhu. İnnemâ kâne kavlel mu'minîn izâ du'û ilallâhi ve rasûlihi. Ancak müminlerin haddine düşen nedir? İzâ du'û ilallâhi, Allah'a çağrıldıkları zaman, Allah'ın yoluna çağrıldıkları zaman, Allah'ın kitabına, şeriatına, dinine, İslamine çağrıldığı zaman onların dediği şey nedir?
en yekulu demeleridir. Bunu derler sadece. Yani bunu demeye hakları vardır. Semiyana, işittik ya Rabbi. Ve etana, itaat ettik. İşte ve ulaike humul muflihun. İşte felaha kavuşanlar bunlardır. Evet. Şimdi dersimizin sonuna gelmişken Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın da bir buyruğundan bahsedelim. وَمَا حَكَمُوا بِغَيْرِ مَا اَنْزَلَ اللّٰهُ اِلَيْهِ Onlar Allah'ın gönderdiğiyle değil de Allah'ın gönderdiğinin gayrisiyle hükmetmezler. İlla ederlerse akıbetleri nedir? İlla جَعَلَ اللّٰهُ عَزَابَهُمْ بَيْنَهُمْ Allah onların azabini aralarında, kendi aralarında birbirlerini efendim vurmak, kırmak gibi şeylerle onlara azap eder Cenab-ı Hak Celle Celaluhu. Evet. Yine Allah tenbih ediyor. وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَ لَهُ الْهُدَى O kimse ki, bak Allah'ı zikretmiyor bak. Kim Resulullah'a muhalefet ederse, neden sonra muhalefet ederse, min ba'di ma tebeyyene lehul huda, hidayet yolu beyan edildikten sonra, ve yettebi gayre sebilil mu'minin, mu'minlerin yoluna değil de, mu'minlerin yolunun gayrisine tabi olursa, nuvellihi ma tebella, seçtiği yola onu koyarız. Ve nuslihi cehennem. Ama ondan sonra da cehennemi boylar. Evet. Bütün bunları anlattıktan sonra tek cümleyle hulasa edersek, Cenab-ı Mevla'nın ahkamini hüküm olarak kabul eden, akli değil nakli önceliğe alan ve nakla tabi olan, akla da tabi olmuş olur. Ama akli selime ve dünya ve ahiret bela ve meşakkatinden kurtulmuş olur. Evet. Yoksa esabeküm min musibetin fe bima kesebet eydikum. Başınıza gelen musibetlerin hiçbiri başınıza gelmemiş. Ancak ne ile gelmiş bu musibetler? Bu gelen musibetler فَبِمَا كَسَبَتْ اَيْد۪يكُمْ Ellerinizle kazandığınız şey sebebiyle. Amelde eksiklik, bela ve musibeti getirmez ama itikatta eksiklik ki itikatta eksiklik varsa, imanda eksiklik varsa iman yok demektir. İman bir bütündür, tecezzi kabul etmez. Ya tümüne inanmak veya birini olsa dahi reddedersen, Allah'ın kat'i hükmini reddeden insanlar asla mümin olamazlar. Sözde mümin olup namaz da kılsalar, oruç da tutsalar, fakat namazlarını kıldıkları anda bile, oruçlarını tuttukları anda bile, eğer itikatlarında Allah'ın hükümlerine baş kaldırmak varsa o namazlar namaz değildir. Rubbe talin lil Kur'ani vel Kur'anu yel'anu. Nice Kur'an okuyanlar var ki Kur'an lanet eder. Kur'an insana lanet eder mi? Niye etsin? Okuyor onu. Ha, demek okuyor ama ahkamini efendim buyruğunu tartışmazlığını kabul etmiyor. Ve rubbe saimin leyse lehu min siyamihi illel cu'u ve zama'u. Nice oruç tutanlar da vardır ki oruçtan ona ancak açlık susuzluk kalır. Kim için bu? İşte orucun farziyetine inandığı için orucu tutuyor ama başka farzları reddettiği için imandan mahrum. Onun orucu da oruç değil.
ve rubbe musallin leyse min selatihi illa tab. Nice namaz kılan da var ki namazından ancak kendisine yorgunluk kalır. Allah Celle ve Ala Hazretleri şu 21. asrın fitne ve fesadından bizleri emin eylesin. İman çerçevesinden dışarıya çıkmayı bize nasip etmesin. Cenab-ı Hak Zülcelal ve Tekaddes Hazretleri evlad-ı iyalimizi, zürriyetimizi hak yolda daim etsin. Bunlara hakkı hakikati, iman esaslarını, naklin önceliğini anlatmayı, anlatabilecek ortamı bizlere nasip eylesin. Ümmeti Muhammed'in hastalarına şifalar ihsan eylesin. Şehitlerimize Cenab-ı Hak rahmet eylesin. Bu anarşi ve terör belasından ümmeti Muhammed'i korusun. Evet, Allah ve Resulünün buyruklarına karşı terör estirirsen, Allah ve Resulünün kelamine karşı baş kaldırırsan, evet, böyle baş kaldıranların şerrinden de kurtulamazsın. O bakımdan Mevla'nın ipine sımsıkı sarılalım, Hazreti Kur'an'a sarılalım, Allah'ımıza sarılalım, ona iltica edelim ve kurtuluşa erelim. Dersimize hatime olmak üzere bir şehadet buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resul. Cümlesiyle yaşamayı, bu cümleyle ölmeyi ve bu cümleyle dirilmeyi Allah hepimize nasip eylesin. El-Fatiha.

0: Resul Bölükbaşı Hoca Efendi ile itikat dersleri sona erdi.
1: Lale Gül TV'nin frekansı değişiyor. TürkSat'ın yeni uydusu 16 Ağustos itibarıyla yayında. Frekans 12.422,5. Sembol oranı 27.500. Polarizasyon dikey. Lale Gül, gönül bahçeniz.
2: Şimdi reklamlar.
3: Mevlid-i Şerif'te bir sofraya siz de ortak olun. Haydar olarak bu mübarek gece vesilesiyle Afrika'da, Gazze'de ve Suriye'de ihtiyaç sahibi kardeşlerimize sıcak yemek ikram ediyoruz. Bir kişilik yemek bedeli 100 lira. Siz de yapacağınız bağışla bir kardeşimizin sofrasına katkıda bulunabilirsiniz. 0212 923 1923 Ahmet Yesevi Ork.tr.
4: Allah razı olsun. Yani siz yapıyorsunuz bunları. Biz sadece ilgileniyoruz. Mevla Teala kim gönlüyle bile destek verdiyse razı olsun. Gerçekten burada çok güzel bir hizmet olacak. Şu zor zamanda böyle bir hizmeti yürütebilmek sizin desteğinizle ancak mümkün. Bunu da yaptınız, yapıyorsunuz. Allah hepinizden razı olsun. İnşallah Eylül'de 200 küsür talebeyle bu eğitime artı burada fetva ile hoca kardeşlerimizle birlikte yıllardır devam ettiriyoruz. Aynı arkadaşlarla yine devam ettireceğiz Allah'ın izniyle. Aksatmayacağız. Aynı şekilde talebelere hizmeti de aksatmayacağız. Çünkü alttan yetişmezse üsttekiler yaşlandı mı bu iş biter. Ondan dolayı alttan da yetiştireceğiz Allah nasip ederse. Mevla Teala bu hizmeti de hakkıyla yapmayı bizlere nasip eyle. Allah hepinizden razı olsun.
5: Haşemi durma noktasına doğru gidiyor. Bir ay, 1,5 aylık bütçelerle gidiyoruz. Binlerce fakir var burada. Binlerce Kur'an ehli var. Bu iş durmasın. 160-170'e yakın Kur'an kursu. 1000 taneye yakın ciddi fakir aileler. Bu bir merkezde pişiyor. Efendim servis araçlarıyla götürülüyor. Peygamberlerin yaptığı bir iş. Bu ümmete bu şekilde bu hizmetlerin devam etmesi. Ancak hizmet büyüyor, olanaklar yerinde duruyor. Allah muhafaza. Kapanma durumunda bu ümmet bunun vebalinin altından kalkamaz. Bu aşevi devam etsin. Allah aşkına. Kulaktan kulağa yayın. Bu iş sahiplenilsin.
6: İrtibat numaralarımız 0216 420 67 67 0506 133 06 17. Online bağış için sultander.org.
3: Haydar olarak Arakanlı Müslümanlara yardım götürüyoruz. Bangladeş'teki Cox's Bazar ve Kumilya kamplarında hayata tutunmaya çalışan Arakanlı 1000 ihtiyaç sahibi aileye pirinçten nohuta, patatesten soğana kadar 9 çeşit temel gıdadan oluşan kumanyalarımızı ulaştırıyoruz. Çünkü biliyoruz ki yolumuzu gözleyen kardeşlerimiz var. Siz de Haydar aracılığıyla bu hayra ortak olun, Arakanlı bir ailenin duasında yer alın. Bir kumanya bedeli 1500 lira. Arakan yazıp 7253'e SMS göndererek 100 TL bağışta bulunabilirsiniz. 0212 923 1923 Ahmet Yesevi Ork.tr.
7: Kalbinizin çağırdığı o manevi yolculuk için umre fırsatı şimdi Hemedan Turizm'de. Herkes umreye gidebilsin diye hazırladığımız Temmuz, Ağustos ve Eylül dönemine özel umre programımız $950'dan başlayan fiyatlarla. Hemedan Turizm'le huzura, güvene ve kutsal topraklara bir adım daha yakınsınız. Detaylı bilgi ve rezervasyon için hemen bizimle iletişime geçin. Sınırlı kontenjan fırsatını kaçırmayın.
8: Merakla beklenen kitap çıktı.
9: Sihrin, büyünün mahiyeti ve korunma yolları. Bu 512 sayfa Ağuska yayınlarından çıkıyor. İnşallah okursunuz. Sihirden korunmak için okunacak sure-i celileler ve ayeti kerimeler, hadis-i şeriflerde geçen dualar. Allah'ın izniyle bu korunma dualarından bir ikisi bile yeter. Ulema meşayihten nakledilen korunma duaları. Sihir ve büyüden korunmak için yazılacaklar. Üzerinde taşınacaklar. Sihir ve büyüden korunmak için yapılacaklar. Ama korunma yöntemlerini uyarsan asla sihir işlemiyor mesela. Ulemanın özel tavsiyeleri var. Onun için okuyun, okuyun, okuyun. Sonra da amel edin.
8: Sihir ve büyünün etkilerinden, şeytanların ve cinlerin musallatlarından nasıl korunuruz? Tüm bilinmesi gerekenler hepsi bu kitapta. İlk baskı stoklarla sınırlı. Sipariş için 0216 479 79 79 telefon veya WhatsApp'tan ya da ahıskayayinevi.com'dan hemen ulaşın.
6: Mahmud Efendi Hazretleri Kuddise Sırruhu şöyle buyuruyor. Bir adam bir kişiye Kur'an okutsa bütün dünyaya bedeldir. Bize Kur'an okuyup okutmak ufak bir şey mi geliyor? Bizler de vahidler olarak ilim yolunda emek veren, gece gündüz gayretle çalışan hocalarımıza ve talebelerimize destek olmak niyetiyle ilim ehli destek fonunu kurduk. Bu fon sadece maddi bir katkı değildir. Aynı zamanda ilme adanmış hayatlara duyulan bir vefadır ve ümmetin geleceğine yapılan kıymetli bir yatırımdır. Bir aylık buz bedeli 3000 Türk lirasıdır. Siz de bu hayra ortak olabilir, ilim yolunda yürüyen kardeşlerimize destek olabilirsiniz. Vahidler Çağrı Merkezi 0212 588 1588 WhatsApp hattı 0552 968 36 36 vahidder.com.
2: Selamun aleyküm. Rabbimin yarattı güzel insanlar. Filistin'de, Gazze'de malumunuz bir soykırım var. Orada insanlar, Müslüman kardeşlerimiz yalnızca bombayla, kurşunlarla mücadele etmiyor. Orada açlıkla da mücadele ediyor. Biz de Ecir Vakti Derneği olarak onların su ihtiyaçlarını ve yemek ihtiyaçlarını karşılamak için orada görev halindeyiz. Ve bunları yaparken de yemek, özellikle yemek konusunda çok titiziz. Ecir Vakti Derneği olarak oradaki bütün ihtiyaçları karşılıyoruz. Tabii bunlar nasıl mı oluyor? Bunlar hepsi sizin sayenizde oluyor. Allah hepinizden razı olsun.
3: Geleceğin güçlü, ahlaki ve şuurlu nesilleri Özleri Koleji'nde yetişiyor. Akademik başarıyla birlikte değerler eğitimini bir arada sunuyoruz. Öğrencilerimizi bilgiyle donatıyor, karakterle şekillendiriyoruz. Alanında uzman, fedakar öğretmen kadromuzla ana sınıfından liseye kadar özgün eğitim programlarımızla yanınızdayız. Ortaokul ve lisede kız ve erkek öğrencilerimize ayrı sınıflarda eğitim veriyoruz. Özleri Koleji, akademide başarılı, milli ve manevi değerlere bağlı bireyler yetiştiriyoruz. Başakşehir kampüsümüzden İstanbul Avrupa yakasının tüm ilçelerine servis imkanımız vardır. Detaylı bilgi için 0537 727 1198 özverikoleji.com.
10: Hayder, Türkiye'nin en büyük aşevlerinden birini, Büyük Yesevi Aşevini kuruyor. 30 bin kişi kapasite ve başlangıçta 20 bin kişilik üretim hedefiyle inşaatı devam eden Yesevi Aşevine siz de bağışlarınızla destek olabilirsiniz. 1 metrekare kaba inşaat bedeli 10 bin TL. Sizin de bu eserde 1 metrekare yeriniz olsun. Aşevi yazıp 7253'e bir SMS göndererek 100 lira bağışlayabilirsiniz. 0212 923 1923 ahmetyesevi.org.tr.
11: Kıymetli hayırseverlerimiz, Kıyandar Ekmek Fırınımızda 6. yılımızı geride bıraktık. Geride bıraktığımız bu 6 yılda 310 tır, 167.400 çuval un olmak üzere toplam 8.370 ton unu işleyerek 140 milyon adet ekmeği ihtiyaç sahiplerine ulaştırmış olmanın sevincini yaşamaktayız. Üretilen ekmekler Türkiye ve Suriye'deki yetimhanelere, yetim köylerine, çadır kentlere, biriket evlere, hasta bakım evlerine, aşevlerine, eğitim kurumlarına ve medreselere, Kıyamder çalışanları ve gönüllüleri tarafından bizzat ulaştırılmaktadır. Başladığımız günden bugüne kadar her zaman üretim sayımızı artırmayı ve daha fazla insanımıza ulaşmayı hedefledik. Siz hayırseverlerimizin destekleriyle üretimimizi düşürmeden devam ettirebilmeyi temenni ediyoruz. Kıyamder, iyiliği yaşat, umudu yeşert.
12: Kurbanlarınız ihtiyaç sahiplerinin sofralarında sevince dönüşsün. Lale Gül Vakfı'na vekalet vererek kestireceğiniz kurbanlarınızın etleri, mazlum coğrafyalardaki ihtiyaç sahibi kardeşlerimizin sofralarına ulaşıyor. Kurbanlarınız kesildiği andan itibaren kısa mesajda sizleri bilgilendiriyor. Kesim videosunu da birkaç gün içinde size gönderiyoruz. Lale Gül Vakfı Yurt Dışı Küçükbaş Kurban Bedeli 5000 TL. Detaylı bilgi ve kurban bağışlarınız için 0212 923 0212'den Lale Gül Vakfı Çağrı Merkezi'ni arayabilir ya da internet üzerinden hızlı bağış için lalegülvakfı.org.tr'yi ziyaret edebilirsiniz.
13: Bir kazan kaynıyor ama bu kazan sadece yemek pişirmiyor, bir nesil yetiştiriyor. Kerem Derneği Aşevinde hazırlanan sıcak yemekler her gün hafızlarımıza ulaşıyor. Rahle başında Kur'an ezberleyen bir talebe gücünü belki de senin verdiğin bir lokmadan alıyor. Biz bu sofraları yardım değil, hizmet olarak görüyoruz. İlme yapılan bir hizmet. Çünkü istiyoruz ki hafızlarımız severek yesin, güç bulsun ve Kur'an'a daha sıkı sarılsın. Bir kişinin yemek bedeli sadece 90 TL. Sen de bir hafızın sofrasına katkı ol. Bir hafız yetişirse bir nesil değişir. Çağrı merkezi numaralarımız 216-606-38-38-543-125-12-12. WhatsApp hattımız üzerinden bizlere ulaşabilir, keremder.org.tr üzerinden online bağışta bulunabilirsiniz.
14: Hayder, Kur'an kursları, cami ve medreselerde Kur'an-ı Kerim eğitimine başlayan evlatlarımıza ücretsiz elifba dağıtıyor. Siz de kitap yazıp 7253'e SMS göndererek 100 TL bağışlayın, Hayder yayınlarından çıkan ücretsiz eserlerin ilim talebelerine ulaşmasına katkıda bulunun. Bu hayra ortak olmak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. 0212 923 1-923 Ahmet Yesevi, Ork.tr.
15: Çocuğunuzun Harikalar Diyarı'nda eğitim görmesini ister misiniz? Harikalar Diyarı Koleji'nde çocukların milli ve manevi değerlerle büyüdüğü, yapay zeka destekli insansı robotlarla tanıştığı ve gerçekten üreten bir eğitim modeli sunuyoruz. Doğal beslenme sistemimiz, bilingual class ve AI class seçeneklerimizle anaokulu ve ilkokullarda çocuklara güvenli ve donanımlı bir ortam sağlıyoruz. İstanbul, Başakşehir, Kayaşehir, Halkalı ve Atakent'te bulunan 4 kampüsümüzde ailelerimize hizmet veriyoruz. Erken kayıt avantajlarımız başladı. Detaylı bilgi için bizi arayabilirsiniz. 0212 488 çift 006. Harikalar Diyarı Koleji. Çocuğunuzun geleceğini bugünden inşa eden okul.
16: Reklamları dinlediniz.
17: Sayın sürücüler, trafikte erişilebilirlik önemlidir. Kırmızı ışıkta aracınızla yaya geçidi veya okul geçidi üzerinde durduğunuzda tekerlekli sandalye, yürüteç, koltuk değneği, beyaz baston kullananlar, yaşlı, bebek arabalı ve çocuklar dahil tüm yayaların karşıdan karşıya geçişini engellediğinizi unutmayın. Trafikte yayalara engel olmayın. Erişilebilirlik herkes içindir. Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı.
18: Lale Gül TV uydu, internet ve mobil uygulamadan sonra şimdi de Kablo TV ve TV Bu'da yayında. Lale Gül TV'yi Kablo TV 558. kanal, TV Bu 142. kanaldan izleyebilirsiniz. Lale Gül, gönül bahçeniz.
19: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi ile 54 Fars dersleri başlıyor. İkinci bölüm başlıyor.
20: Hedanallah ve ma tevfiqi ve atisami illa billah. Lekad ca'et rusulü rabbina bilhaq. Sallu ala rasulina Muhammed. Allah'ım sallim. Sallu ala tabibi kulubina Muhammed. Allah'ım sallim. Sallu ala şefi'i zunubina Muhammed. Allah'ım sallim. An İbni Abbas radıyallahu anhuma Habib Zeyn Hazretleri'nin kitabından okuyorum size. Her dersin başında bir iki hadis-i şerif, bu cemaatlere gelmenin bereketi ve ilim meclislerine iştirakın fazileti hakkında bir teşvik olsun diye inşallah. Ama zaten şu anda tabii geliyorsunuz, Allah razı olsun, ama bazı kere maniler çıkıyor herkesin başına. O manileri de Rabbim bertaraf eylesin. Amin. Onlarda da hesabınızı güzel yapmanız için tercihinizi ne taraftan yana koyacağınızda bu meclislerin, bu yolun tercihi ağır bassın için bunları okuyoruz. Neden? Bu rivayetlerin biri kafanızdan çıksa öbürü kalıyor. Üçü çıksa biri kalıyor. Ve böylece adam misafir gelecek, misafirliğe mi gideyim, şunu mu yiyeyim, bunu mu içeyim, diziyi mi seyredeyim, maçı mı seyredeyim derken bir tercih yapmaya kalksa bir ilim kafasında bir bilgi olacak ki hakkı ve hayrı ona tercih ettirsin. İlmi olmadığı zaman nefis ne yapıyor ona? En ufak bir sudan bahaneyle alıyor götürüyor başka tarafa. İbn Abbas hadisinde radıyallahu anhuma dedim ki, demek kendisi sual ediyor. Ya Resulallah eyyücülese aynen hayır. Bizim meclis arkadaşlarımız var. Meclis arkadaşları ne demek? Biz şimdi burada neyiz birbirimizin? Meclis arkadaşı. Şimdi televizyonla oturan orada seyrettiği programlardaki oyuncuların veya sunucuların veya kimlerin efendim neleri? Meclis arkadaşlar. İlla ki böyle karşılıklı oturup aynı mecliste oturmak şartı yok. Kimi dinliyorsa, kimi izliyorsa, kiminle oturuyorsa yani onu takip ediyorsa onun meclis arkadaşı sayılır. Rabıtada mesela Tarikat-ı Aliye'de ne var? Rabıta var. Erbabı bilir. Şimdi bu rabıtada ne yapıyor? Mürşidini düşünüyor. Mürşidi yanında mı? Değil. Ama onu nerede düşünüyor? Yanında düşünüyor. Ne oldu o onun? Nesi oldu? He? Meclis arkadaşı. Çünkü neden? Gönül neredeyse sen orada muteversin. Şimdi biriniz burada otururken hiç burayı düşünmese, benim konuştuklarımdan bir şey anlamasa da aklı fikri şimdi sinemada olsa Allah onu nerede yazıyor? Sinemada yazıyor. Çünkü esas insan kimdir? Ruhtur. Efendim, insanda muteber olan neresidir? Kalptir. Efendi babamız Hacı Alaaddin Efendi Hazretleri ne buyururdu? Kalbin neredeyse sen orada mutebersin evladım. Yani kalp neredeyse seni orada yazarlar. Zaten sen de nereden etkilenirsin? Bedeninin olduğu yerden değil, kalbinin olduğu yerden etkilenirsin. Etki alanı, çekim alanı kalp ve ruhla irtibatlıdır. Bedenle alakalı değildir. Bundan dolayı İttekullah, Allah'tan sakının, haramdan sakının, kötülerden sakının ve kunu ma'as-sadikin, doğrularla beraber olun ayet-i kerimesinde. Ubeydullah Ahrar Hazretleri, Es-Semerkandi, Semerkant'te yatıyor büyük veli, bizim Nakşi silsilemizde geçer. O zat bu ayeti ne yapmıştır? Rabıtaya delil göstermiştir. Çünkü neden? Sadıklarla beraber olun. Herkesin nesi var? İşi var, gücü var. Eskiden şimdiki imkanlar da yoğuydu. Bir yere giden bir yerden bir yere ne kadar uzak uzun zamanda gelebiliyoruz. Şimdi çoğunuzun arabası olmasa bu gece burada gelemezdiniz. Veya vasıtayla gelmeseniz. O zaman ne olacak? Ne yapıyor? Oturuyor huzur üzere bir Allah dostunun yanında olduğun. Allah Teala'dan ona feyizler geldiğini, ondan ona yansıdığını diyelim düşünmek. Kısaca rabıta bu kadar bir şey anlayın. Bunu düşünmek ne olur diyor? Sadıklarla beraber olun ayetine dahil olur diyor. Ubeydullah Ahrar Hazretleri bunu söylüyor. Reşahat-ı Şerife kitabında. Biz bunu kendimiz uydurmuyoruz. Ha tabii ki beraber otursan, yanında otursan en iyisidir. Ama imkan bulamayana kolaylık nedir? Ruhani bağlantı kurulursa, yani onunla birlikte olduğunu düşünmek bile ne yapar? Meclis beraberliği sağlar. Çünkü İshabu maallah, Allah ile beraber olun. Allah'ı görmedik etmedik. Şekilden münezzeh, biz onunla nasıl beraber olacağız? Feillem testati'u feshabu ma men yashabu maallah. Buna güç yetiremezseniz Allah ile beraber olanlarla beraber olun. Şimdi Allah ile beraber olanla beraber olmak da kaç türlü? İki türlü. Bir, cismani birliktelik. Yani şu oturmak böyle bir mecliste. İki, ruhani beraberlik. Yani manen onu düşünmek. Efendim onu Allah'ın feyizlerinin kaynağı olarak, feyiz karargahı olarak düşünmek, o da ne olur? Efendim manevi beraberlik olur. Hangisi daha tesirli olur? Manevi beraberlik mesela daha tesirli olur. Onun için İbn Abbas sordum diyor, bizim meclis arkadaşlarımızın hangisi daha hayırlıdır? Yani kimlerle oturmamız, konuşmamız, görüşmemiz daha iyidir? Ne buyurdu? Men zekkerakum billahi ru'yetuhu. Şimdi kimi gördüğünüz zaman onu görmeniz size Allah'ı hatırlatıyorsa, Allah'ı hatırlatıyor ne demek? Kur'an'ı hatırlatıyor, zikri hatırlatıyor, ibadeti hatırlatıyor, salih ameli hatırlatıyor, bu demek. Allah'ı hatırlatması demek Allah'ın emirlerini. Çünkü bizim Allah ile direkt münasebetimiz düşünülemez yani. Dolayısıyla emirleridir, dinidir, peygamberidir, kitabıdır, bunlar demektir. Kimi görmek size Allah'ı hatırlatıyorsa, Yani ki hangi adamı gördüğün zaman Allah'tan, peygamberden, Kur'an'dan, dinden, imandan, zikirden, ibadetten, duadan agah oluyorsun, uyanık oluyorsun, teşvik oluyorsun, bu hususta istekli oluyorsun, şuurlanıyorsun. Ha. Bunu sen bileceksin. Ve zâde fî ilmikum mantıku. Dili olan konuşuyor, herkes konuşuyor. Peki bu kadar konuşanlar içerisinde kimin konuşması sizin ilminizi artırıyorsa, ilminizinden maksat ne? Yani din ilmi, ahiret ilmi, ilmi nafi'dir. Yani faydalı ilim, yani şimdi ölsen kabirde sana yarayacak bilgidir. Öbürleri burada kalacak. Onlardan ne fayda olacak? Onlardan da zaruret miktarı. Herkes kendi işine, helal, meşru işine fayda olsun diye gereken bilgileri alır. Ama o mubaha girer mesela. Yani bir adam mühendis oldu. Mühendis oldu diye cennette özel bir derece var mı mühendisler makamı mesela? He? Yok. Ama şimdi mühendis olmak haram mıdır? Değil. Efendim, sevaplı bir iş midir? Faziletli amel midir? O da değil. Ha nedir bu mesela? Mubahtır. Mubahtır. Mubah ne demek? O meslekten kazanacak, edecek, yiyecek, içecek. Ha, onda da tabii çoluk çocuğuma geçim kaynağı olsun, helal rızıklanayım, haramdan uzak olayım falan niyetler devreye girerse onu da biraz neticesi itibariyle sevaba sokma durumu da olabilir. O ayrı bir şey. Ama biz burada hangi ilminizi artırırsa kastediliyor? Dini ilminizi artırırsa. Yani şu anda ölsen mutlaka ahirette sana yararı olacak. Kesin konuşabileceğimiz ilim din ilmidir. وَذَكَّرَكُمْ بِالْآخِرَةِ عِلْمُهُ. Ve kimin ilmi, bilgisi size ahireti hatırlatıyorsa. Şimdi herkeste bir ilim var, bir bilgi var. Kime gidiyorsan konuşan insan çok bulursun. Fakat o bilgisi senin neyini artırıyor? Adam öyle bir reklama giriyor ki mesela, araba reklamı. Zengin hemen şu arabayı alayım veya şu telefonu alayım diye merak ediyor. Fakir de hayıflanıyor. Vay anasını, neler var da param yok da falan. Şimdi böyle bir konuşmacıya gitsen ne oldu bundan şimdi? Yani onun ilmi, onun bilgisi var. Onun nutku, mantıkı, konuşması var. Ama o konuşma, o ilim, o bilgi senin ne hususta efendim seni artırıyor? Dünyaya meyil hususunda ise bu hayırlı bir meclis arkadaşı değil. Kimin bilgisi, o bilgiyi de tabii ne yapıyor? Dillen size anlatıyor. O anlatımı, ilmi ve anlatımı sizi ahirete yaklaştırıyor ve ahiret hususunda kabirde neler olacak, mahşerde neler olacak, cennette neler var, cehennemde neler var? Bunlar ahiret meseleleri. Ha bu hususta kimin bilgisi size yarıyorsa en hayırlı meclis arkadaşınız onlardır. Allah o meclislerde daim eylesin. Ha. Efendim, Habib Ahmed İbni Ömer İbni Sümeyt radıyallahu anh, bunlar Yemen ulemasındandırlar. Büyük meşayih var Yemen'de. Allah ziyaretlerini nasip eylesin. Bir niyetimiz var, bakalım ne zaman gerçekleşir. O taraflara hiç gidemedik. Çok meşayih var. Hud aleyhisselam da oradadır. Kabri Hud aleyhisselamın kabri de oradadır. Hayır ve şer insana serpiştirilmiştir diyor. El gayru ve şerru medriyun fil insan. Her insanda ne var? Hayır duygusu da var, şer duygusu da var. Melek ilhamı da var, şeytan vesvesesi de var. Ama her insanda var. Ve la yazharu illa bi muhalatati li gayri. Bu hayır ve şer hisleri, kabiliyetleri ancak ne zaman açığa çıkar? Başkasıyla karışıp görüştüğü zaman açığa çıkar. Fe in halatal ahyara zahara min fe'lu hayr. İyilere karışıp katışırsa ondan hayırlı ameller zuhur eder. Ve in halatal eşrara, kötülere karışırsa, kötülerle bir araya gelirse zahara minu fe'lu şer, ondan kötü işler zuhur etmeye başlar. Onun için bu sevgiden geliyor. Abdullah İbni Alevil Haddad radıyallahu anh buyuruyor. Bunu sanki şerh mahiyetinde de. Hayırlı insanlarla karışıp görüşmek insanın kalbine hayır sevgisini eker ve iyi amele yardım eder. Şimdi insan bakıyor, namaz kılanı görüyor. Kendi kılmasa bile ne yapıyor? Yani bak biz tembellik ediyoruz, kılamıyoruz, keşke kılsak diye bir sevgi geliyor içine.
16: Ama mesela kötülerle beraber olsa, devamlı içki içen, o da onları görüyor. İçmese bile yavaş yavaş, ya bunlar da içiyorlar, içiyorlar. Ne anlıyorlar acaba? Biraz da biz anlasak falan. Bir meyil başlıyor yani. Bir istek geliyor. Çünkü zaten eğer isteksizlik gelirse bir daha o adamlarla görüşmek hiç istemiyor. Ama karışık görüşme devam ederse ne olacak mutlaka ki? O şer onu cezbedecek. Cezbedecek. Şerlilerle karışıp görüşmek de, oturup kalkmak da kalpte şer sevgisini eker. Efendim. Daha mühimi, men halata kavmen ve aşerahum ehabbehum darureten sevam kânû ehyâran emeştâra. Bir kimse bir toplulukla karışır, görüşür, düşer kalkar ise kesinlikle onları sevmeye başlar. O toplum hayırlı olsun, şerli olsun, bu fark etmez. Demek ki birlikte oturmak, bir araya gelmek, bir araya geldiğin kimseleri sevmenin sebebidir. Senin de meclislerine gittiğin insanlar hayırlı olurlarsa, sen onları seveceksin demektir. Efendim. Vel ma'rufu ma'mene habbe fid dünya vel ahiret. Peki kişi dünyada da ahirette de. Kiminle beraber olacak? Sevdiğiyle beraber olacak. O zaman Allah-u Teala'dan niyazımız bizi dünyada ahirette hayırlı kullarıyla, salih ve sadık kullarıyla hemdem eylesin, haşır neşir eylesin, meclislerine daim eylesin, sohbetlerine daim eylesin ve bu sevdiklerimizden dünyada ahirette ayırmasın. Amin, amin, amin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellem. Dua dersiniz, amin derseniz peşine salavat okuyun. Çünkü o ne yapar? Duanın kabulüne sebep olur. Salavat-ı şerife asla reddolmadığı için. Şimdi efendim ne dedik? Şimdi 54 farz. Bir de bundan sıranızı tutun. Kaçıncıda kaldık zaten? Başında kaldık. İkinciyi, biri yaptık. 54 farzın ikincisini okuyalım. Siz ne yapıyorsunuz? Bitirmişsinizdir siz. Ameli de bitirmişsinizdir. Tabii. Hemen ölseniz hazırsınızdır. Tabii tabii, ben tahmin ediyorum. Şimdi kardeş, biz vazifemize bakalım. Boş konuşmalara bakmayalım. Şimdi haberler çarşaf çarşaf. Ergenekon bilmem ne 10. dalga 11. geliyor. Kimler gidecek, kimler içeri gidecek, tutuşanlar, sıkışanlar, bantlar, 6-7 sene evvelki konuşmalar, şu kurmuş, şu çözmüş, şu öldürmüş, şu gömmüş, orada silah dinliyorum, tabii dinlemek de lazım. Bakıyorum bir din adamını öldüreceklermiş, kim acaba, merak ediyorum yani. Falan ama hiç. Alevi dedelerini öldürecekse hemen koruma veriyorlar. Bize çıksa öyle bir dosya, aman gitsin derler. Ne koruma verelim şuna? Tabii. Ya tabii, kimin listede adı çıkarsa ona koruma versinler. Bu iyi bir şey. Adam niye ölsün? Kimsenin ölmesini biz istemeyiz. Ama ve lakin bizi görseler listede, görmemişten gelirler. Anlıyor musun? Böyle haberler dinle, dinleyene haber çok. Sabaha kadar herkes bir kanaldan konuşuyor yani. Ve lakin Allah Allah. Ne dünyaya faydası var? Ne ahirete faydası var? Yani şimdi diyorum ki yarın sabah sala veriliyor. Birimiz gitti. Mesela buna hiç derler mi Gergenekon'dan kaç kişi içeri alındı? Bunu memlek sorar mı ya? Ama 54 farzın ikincisini sorar mı, sormaz. Niye? Çünkü farz. Farz ne demek? Farz mecburi, yapacağım bunu. Yapayım mı yapmayayım mı diye bir hakkın, seçim hakkın şeyin dediği gibi. Ya dedi Keşmekaya Ahmet Hoca, efendi amca oğlu muziptir. Eski hocalardan. Komşusuna ne dedi? Ya dedi minare yıkılsa evi yıkılacak dedi be. Caminin komşususun, seni hiçbir defa camide görmüyorum. O da ne dedi ona? Henüz düşünmüyorum dedi. Lan sana evlenme mi teklif ettik de? Sen neyi düşünmüyorsun ya? Adama diyorsun ki 54 farz, kaçını yaptın, kaçını yapmadım, işime geleni yaptım. Veyahut da hiç yapmadım. Ne diyor? Ne mecburiyetim var diyor. Ya ne mecburiyetim var diyor adam ya. 54 farzı bilmek zorunda mıyım diyor. Müslüman mısın? Hem ne biçim. Ben o zaman bilmek zorundasın. Ben gidip Yahudi'ye dedim mi 54 farzı biliyor musun diye? Ben gidip bir Hristiyan'a, papaza dedim mi 54 farzı sordun mu? Size soruyorum, Müslüman mısınız diyorum, Müslümanız elhamdülillah. Tamam, teşekkür ederim, Allah razı olsun. Peki 54 farz sizi alakadar etmiyor mu? Farz bu ya. Farzı bilmek de nedir? Fardır. Vacibi bilmek vaciptir. Sünneti bilmek sünnet. Müstehabı bilmek. Ha, şimdi bu durumda farzı yapmak farz, vacibi yapmak vacip. Peki bir şeyin farz ise farzı iyiliği emredip kötülükten ne yetmek babında? Farzı tebliğ etmek nedir? Farz. Vacibi tebliğ etmek nedir? Vacip. Sünneti tebliğ etmek nedir? Sünnet. Şimdi sarık sarmak sünnettir namaz kılarken diyelim. Hep şimdi bir adama desen ki namaza da böyle sarıklı kılarsan işte 70 rekattan daha fazla sevap alırsın. Bunu demek nedir? Sünnettir. Çünkü sarık sünnet ya. Şimdi bunu demek farz olur mu? Olmaz. Çünkü sünneti tebliğ etmek nedir? Sünnet. Ama şimdi adam efendim namaz kılacak. Sen bu adama namaz farzdır, bak kılman lazımdır demen senin nedir bu? Farz. Peki namazı neyle kılacak? Abdest almadan kılamaz. E şimdi abdest, o zaman ona abdesti de öğretmek, abdest farzdır demek de ne oldu? Farz. Gusül farzdır demek de ne oldu? Farz. Çünkü onlarsız namaz olmaz. Çünkü bu 54 farz dediğin zaman hepsi hakkında ne var? Kur'an'da ayet var bir defa. Bir şeyin farz olması için Kur'an-ı Kerim'de ayet olacak. Bunların her birerlerinde Kur'an-ı Kerim'de ayet. Şimdi o zaman bu 54 farzı inşallah insanın vakti olması lazım, merakı olması lazım daha Türkçesi. Sizin çoğunuzda da bu merak yok. Siz internete gireceksiniz, yeni model bir cep telefonu çıkmış, 5 saat onu incelersiniz mesela. Ama şimdi orada bir kelime var, anlamadım, iyi kap, kitabı kapat. Ya niye kitabı kapatıyorsun? Aç bir lügat. Hiç lügatta işim yok ama biz de ne yapıyoruz, bazı kelime yine anlamayacağınızı tahmin edersek hiç, yanına ne açıyoruz? O parantez niye yarıyor? İşte size lügat arama bulma zahmetinden kurtarmaya yarıyor. Yoksa o kelime sizi ne yapar? Sıkıntıya sokar. Yani tabii ayetlerde de yapıyoruz bunu, hadis-i şeriflerde de yapıyoruz, yazılan ilimlerde de yapıyoruz. Bu itibarla bu 54 farzı okumanız birincisi. Okumadan, öğrenmeden amel etme imkanınız var mı? Bilmediğin şeyin neresiyle amel edeceksin? O zaman bunu farz olduğuna göre yapmak farz mı? Farz. Hasan-ı Basri Hazretleri'nin kelamını en başa yazdık. O burada kelamında ne diyor? Bir mümin üzerine her şep ve ruzde. Bak şimdi. Her şep ve ruzde ne anlarsın? E şimdi biz oraya ne yaptık? İşte bunu böyle yapmasaydık böyleydi kitap. Her şep ve ruzde. Parantez. Gece ve gündüzde. Şimdi o gece ve gündüzü koyduk. Değil mi? Şep ne demek? Farsça'da gece demek. Ruz ne demek? He? Gündüz demek. Şimdi siz onları biliyorsunuz da mesela Mevlana'nın vefat gecesi ne deniyor? Şebi Aruz. O da, onu da telaffuzunuz yanlış yapıyorlardır. Aruz Arapçadır. Şep Farsçadır. Şep gece. Aruz zifaf gecesi, düğün gecesi. O Allah ile vefat ettiği gece Rabbimle buluşacağım diye, yani bana matem tutmayın. Efendim düğün gecem olsun, bayram gecem olsun demiş. Mübarek vasiyetinden mütevellit ne olmuş? O gece öyle Şeb-i Arus olarak kutlanıyor mesela. Ruz ne demek? Farsça'da he? Gündüz. Mesela diyorsunuz onu. Diyorsunuz da ne dediğinizi bilmiyorsunuz ki. Ruz-u mahşerde diyorsunuz. Onu da ruz-u mahşer demiyor. Huzur-u mahşerde diyor. Onlar hep galattır. O galatları var ya bu milletin ayıklamak, Allah spiker olmuş, o kadar da maaş alıyor. Bana ver o maaşı, ben doğru konuşurum ya. Gidiyor orada konuşuyor, diyor ki ordu diyor takayyuz alıyor. Teyakkuz. Teyakkuz, uyanıklık. Geçen biri konuşuyor, müreffeh diyecek, müferreh. Yani her tarafları galat. Ama tabii Osmanlıca, yani Türkçeyi doğru konuşmak için Osmanlıcayı iyi bilmek gerekir. Osmanlıca da neden mürekkeptir? Arapçadan, Farsçadan ve Türkçeden. Osmanlı'nın içerisinde kaç dil var? 3 dil var. Bu 3 dili iyi bilmeyen de Osmanlıcayı da doğru okuyamaz, konuşamaz. Onun için o kadar galat konuşuluyor ki çok gülmemiz geliyor tabii. Birden de gülemiyorsun, adam ne var ya, nereme bir şey buldun zannedecek. Gülemiyoruz yani bazı meclislerde, ama çok cehalet var. Bilmek lazım. Bilmiyorsan bilmediğin kelimeyi de ezber eden nakletmemek lazım. Şimdi bir mümin üzerine her şef ve ruzde 54 farz vacip olur. Bunların muktezası ile amel etmez ise asilerden olur. Ne demek bu? Her 24 saatte her Müslümana, bak bak, hem de öyle ömrü boyunca bir kere rastlayanı yok yani. Her 24 saatte her Müslüman üzerine kaç farz var? 54 farz. Bunları yapmayan ne olur? Allah'a isyan edenlerden olur. Allah'a isyan eden ne oldu? İblis oldu işte. Ya secde et dedi, etmedi, ne oldu? İblis oldu. Başka bir suçu var mıydı? Şeytanın başka bir suçu var mıydı? 20 bin sene meleklere hocalık etti, vaazlık etti. Zikirde, secdede falan hiçbir eksiği yok. He, ama burada ne var? Gökte, yerde secde etmedik, bir karış yer bırakmadı iblis. Yani bu göklerin, yerlerin tümü de 20 bin sene devamlı ibadet edersen ne olur? Her karışta secden vaki olur. O kadar secde. Ama ne zaman ki Allah ona Adem Aleyhisselam'ı kıble olarak gösterdi. Yani bu, buna yönel, bana secde et. Adem'e secde et geçiyor ama bunun manası nedir? Bunun manası Adem senin neyin olsun? Kıblen olsun demek. Biz şimdi nereye dönerek kılıyoruz? Kabe'ye dönüyoruz. Peki Kabe'ye mi secde ediyoruz? Yok. Şimdi mesela kıble böyle. Bir adam kasten bilerek böyle namaza dursa ne olur? Kafir olur. Şimdi sana secde et dediler ama bir de nereye doğru dön diye onun da yönünü de söylediler. Sen şimdi kendi kafana göre ben nereye olsa dönerim diyemezsin ki. O kadar secde etti de Adem'e secde et, yani buna dön secde ederken denildiği zaman da ben ondan hayırlıyım, niye ona dönüyorum deyip bu kadar fazilet, şeref, makam, mevki, mertebe, cennette meleklerin hocalığı gibi bir şeyden, mertebeden azledildi. Allah muhafaza eylesin. Hep nefis. Ben hayırlıyım, ben iyiyim, ben üstünüm. Bu damar, bu damar. İlleti iblis ene hayrun bedest. Ve in maraz der nefsi her mahluk hest. Mevlana Mesnevi'de. İblisin hastalığı diyor, ben daha hayırlıyım.

Hayvan canlı demek. Bak siz onu da mesela bilmediğinizden size hayvan diyene kızıyorsunuz. Bana hayvan diyene hiç kızmam. Çünkü el insan hayvanun natık diyor mantık kitaplarında. İnsanın tarifi nedir? İdrak sahibi canlı. Şimdi her canlıya ne denir? Hayvan denir. Hayvan. Ama insanın bir farkı vardır nedir? Müdriktir. Natık müdrik demek. İdrak edebilen, konuşabilen canlı. Değil mi? Ona göre diğer canlıların da hepsinde hayvan vardır. Peşinde mesela onun bir ayırıcı özelliği vardır. İnsan da hayvandır, canlıdır. Ama ayırıcı özelliği nedir? Nutkudur, yani idrakidir, anlayış gücüdür. O anlayış, idrak gücü onu öbür canlılardan mümeyyiz vasfıdır, ayırıcı vasfıdır. Bu itibarla şimdi her canlının içerisinde, onlarda varsa o canlılarda, efendim diğer hayvanlarda, insanda da vardır. Bu ben üstünüm meselesi çok acayip bir damardır. İşte tasavvufan için giriliyor, efendim tarikaten için giriliyor, çilehanelere niçin iniliyor, 40 gün, 40 gece kimseyle görüşmeden, konuşmadan oruçlar, riyazetler falan çile çıkarılıyor. Çile de efendim 40 demek. Yani 40 gün çilehane, 40 gün ibadet yapılan yer. Bütün bunların sebebi ne? Benliği, ben üstünüm duygusunu giderme gayreti. Bunda tabii yolu var. O yoldan gidersen bu erir. O yoldan gitmezsen daha da azar. O yolundan gitmek lazım. Çünkü yolundan gitmedin mi yaklaşayım derken ne yaparsın? Uzaklaşırsın. Adam şimdi hacca gidiyorum diye Türkistan'a doğru yola çıkmış. Gidiyor gidiyor gidiyor. Yolda birisi rastladı. Dedi ki nereye? Hacca. Dedi sen ya. Niye dedi sen beni hacdan engelliyorsun? Dedi gittiğin yol Türkistan'a çıkar dedi. He. Lentebluğel ka'betel alya eya bedevi innet tarikallezi temşi ilel hudeni. Ey bedevi, sen bu vaziyette Kabe'ye ulaşamazsın çünkü yolunda değilsin. Senin yolun Huten, Türkistan'da bir yer, Huten'e çıkar. Dolayısıyla bunun Farsçası da var. Efendi Hazretleri okur. Bunlar hep Efendi Hazretleri'nin ilimleridir. Hacı Mahmud Efendi Hazretleri üstadımız. Hep onun ilimleridir. Harca harca bitiremiyoruz. Yeye bitiremiyoruz. Osmanlı'nın malı gibi bitiremediler kaç sene ya. Efendi Hazretleri'nin ilimleri kıyamete kadar bitmez. Kıyamete kadar. Bütün bu ilimleri o anlattı yani. O duyuruyor. Tersem neresi? Pekâbe ey Arabi. İn rehki tu mirevi be Türkistanest. Onu da Farsça okurdu böyle. Demek ki mesele ne? Tarikata da gireceğim diye, girdim diye de benlik gider mi? Gitmez. Çünkü zaten en baştan bir havayla giriyor. Girdikten sonra o tarikata girmeyene hava atıyor. Peki, sen zikir çekiyor musun bak? Adam diyor, yok nasıl? Ben diyor, günde 5000 Allah diyorum. Sen ne bozuk adamsın. Sen ne gafil adamsın. Hiç Allah demiyorsun. Dedin mi bittin sen. Sen tarikata girip de 50.000 çekeceğine karşıdaki adama sen ne biçim adamsın dedin mi bittin sen. Çünkü bu işte maksat ne? Benliği kaybetmek. Sen hemen ben demeye başladın zaten. Onun için Allah muhafaza. Şimdi bu 54 farzdan birisi bir emir ne mesela? Secde. Şimdi diyor ki Hasan-ı Basri 54 farz 24 saatte her müminin üzerine farz diyor mesela. Bunları yapmayan yani 54'ü birden farz. Bunları yapmayan ne olur? Asilerden olur. Bundan bir tanesi hangisi? Secde. Bir tek bir tanesi secde. İblis nereden iblis oldu? He? Şu 54'ün biri olan secde emrini. Tabii kıble itibariyle secdeyi terk etmedi de kıble değişince iş. Ha, meseleye bak şimdi. Ne oldu? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'deyken ne tarafa yönelip kılıyordu? Mescid-i Aksa'ya yönelik kılıyordu. Medine'ye de geldi, öyle devam etti. Bir zaman, birkaç ay Medine'de öyle devam etti. Sonra Efendimiz ne istiyordu? İstiyordu Kabe'ye döndürülsem ama Mevlana buyurursa tabii ki. Ara sıra da göğe böyle bakardı. Yani Cebrail aleyhisselam geliyor mu? O hususta Mevla da buyuruyor. Kad nera tekallube veccike fissema. Senin yüzünün gökte dolaşıp durduğunu da görmüyor değiliz. Felenüvelliyenneke kıbleten terda. Seni memnun olacağın bir kıbleye çevireceğiz. Fevelli vecheke şatral mescidil haram.
Hadi yüzünü şimdi.

0: de artık döndür Mescid-i Haram'a doğru, kıblen Mescid-i Haram olsun. Şu levhayı gösteriyorduk size, buradaki mesela şeyde, Efendimiz Medine'ye ilk geldiğindeki bu surette, bunda nereye yönelik kıble? Mescid-i Aksa'ya yönelik bu şeyde, ilk gelişinde birkaç ayla. Ondan sonra Mescid-i Haram'a dön buyuruldu. Şimdi o zaman ne oldu? Münafıklar homurdandı. Yahudiler homurdandı. Müşrikler, Mekke'dekiler, tabii büyük bir olay değil mi? Kıblenin dönmesi. Şimdi Kabe kimlerin medar iftiharı? Yani şöyle diyelim, kimlerin geçim kaynağıydı o zaman? Müşrikleri. Kabe'ye gelenlerden yiyip içiyorlar. Onun için Kabe putları da doldurmuşlar. Fal bakıyorlar. Milleti soyuyorlar yani. Şimdi Efendimiz Mescid-i Aksa'ya dönünce müşrikler ne dedi? Dedi ki, aa, hem İbrahim'in dinindenim diyor, hem de bu kıble İbrahim'in, İbrahim'in kıblesini bıraktı gitti. Dediler. Şimdi Yahudiler ne diyor? O zaman Yahudiler diyor ki, madem diyorlar İbrahim'in dinindenim diyor, o zaman İbrahim Mescid-i Aksa'yı da kim yaptı? İbrahim Aleyhisselam Mescid-i Aksa'da da bulundu. Hep bütün peygamberlerin kıblesi. Ya bu niye buraya dönmüyor? Bizim kitapta böyle yazıyor diyorlar. Kimseye kendini beğendiremesin yani. Şimdi ne zaman ki Mescid-i Aksa'dan çevrildi Kabe'ye, Mescid-i Haram'a dön buyuruldu, bu sefer Yahudiler Mescid-i Aksa'ya dönerken, bak bizim dinimize uymuyor ama bizim kıblemize doğru kılıyor. Mescid-i Aksa onların ağlama duvarı var ya, onların nesi? Kıblesi. Şimdi Efendimiz Mescid-i Aksa'ya doğru niye kılıyor? Mevla öyle emretti. O kafa yormaz. Mantık yok o işte. Mescid-i Aksa'ya doğru kılıyor. Yahudiler ne diyor? Bak bizim dinimize uymuyor ama kıblemize dönüyor. Yakında dinimize de döner. Öyle diyorlardı. Müşrikler, bu hem İbrahim'in dinindenim diyor. Niye İbrahim'in kıblesine dönmüyor? Münafıklar bir şey yok. Onlar o zaman pek nasipleri yok. Ne zaman ki Mescid-i Haram'a döndü, müşrikler sevindi ama yine Kabe parladı diye, kıble oldu diye. Fakat o zaman Kabe kimin elinde? Müşriklerin elinde. Fakat peşinden ne dediler? Bu Kabe'yi doğrulttu, kıbleyi doğrulttu, yakında bizim putlara hürmete başlar. Onlar öyle sevinmeye başladı. Yahudiler çok uyuz oldular. Bu ne ya dediler. Bizim şimdi, ama diyordunuz ki bizim dinimize uymuyor, kıblemize uyuyor. Hadi şimdi uymuyor. Döndü Mekke'ye. Ne çıktı? Niye bıraktı bizim kıble? Onlar güzel. Münafıklar da bulanık suda balık avlamak derdindeler. Ortalık karıştı mı münafıklar devreye çıkar. Münafıklar da ne diyor? Şimdi münafık kim biliyor musun? Münafık kim biliyor musun? Münafık Resulullah'ın arkasında namaz kılanlar. Münafıklığı çok iyi tahlil etmek lazım. Yediğimiz kazıkların %80'i münafıklardan geliyor. Münafıkları ben çok okudum ettim. Bu kadar ayet, hadis, tefsir, kitap geçiyor bu konular ama yakında bir alimin eserinde gördüm. Çok ilginç bir ifadeyle karşılaştım. Sizinle de paylaşayım. Buyuruyor ki kitapta, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin arkasında namaz kılan, namaza duran safların içerisinde 80 kişi nasıl yaparım da onun kanını akıtırım diye beklenti içindeydi. Anladın mı münafık ne demek? Münafık kafirden eşet, cehennemde de derkil esfeli minen nar, en dipte yanacak. 80 kişi var, sahabe diyelim 500 kişi cemaatta namaz kılıyor, 1000 kişi kılıyor, 80 kişinin derdi ne? Nasıl bunu öldürürüm? Münafığı böyle anlayın. Öyle münafık deyince böyle normal bir yalancı, normal bir sözünde durmayan, işte alışverişinde ileri geri yapan manasında değil bu. Onlar amelde nifaktır. Bu konuştuğumuz konu iman münafıklığı yani. İnanmıyor bu yani. İnandım diye gösteriyor. Münafıklar da bu havada ortalık karışınca Yahudi bir şey diyor, müşrik bir şey diyor. Münafıklar da ne dediler? Bunlar kim? Camide cemaat. Böyle kılıyorlardı. Mescid-i Aksa tam tersine. Dön de böyle. Bu sefer münafıklar, ne oluyor bu ya? Böyle de din olur mu kardeşim ya? Bir gün oraya dön, bir gün buraya dön. Biz de nereye döneceğimizi şaşırdık falan. Tam münafık lafı. Ne denilirse yapacaksın. Kafadan iş yapmayacaksın. Ha mümin yok mu? Oho mümin bol, sahabe bol elhamdülillah. Kıbleteyn Mescidi var Medine'de. Hacca ümreye gidenlerin ziyaretgahları arasında. Gittiniz mi? Çoğunuz gitmişsinizdir maşallah. Ömrü hac bollaştı zaten. Kuyruk. Kıbleteyn ne demek? İki kıbleli. Niye iki kıbleli? Çünkü kıble değişti. Öğlen namazında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem etrafa elçiler gönderdi. Şimdiki gibi cep telefonu yok ki. Tak. Kıble değişti kardeşim. Dönün o taraftan. He, iki kelime. Çekiyor hat. Şimdi nerede orada? Efendim adam gönderiyor, elçi geliyor. Adamlar namazda. Bu da geldi şimdi. Kıble yanlış kılıyorlar. Ama adam ne bilsin, kıble Mescid-i Aksa'yken durdu. Bu da geldi ne dedi? Havvelû vücûkûm ilel Kâbe, ilel Mescid-i Aksa. Yüzünüzü Kâbe'ye döndürün. Kıble değişti. Biz olsak şimdi birisi şöyle kapıdan bağırsa biz de bu taraftayız. Böyle dönmüşüz. Kimi zaten hadi lan işine der namazın içinde. Kimi de kardeşim şimdi ben bildiğime göre bir bitireyim. Sonra bu meseleyi bir inceleyelim. Yani sahabe döneminde olsak çok yanlış yapma ihtimalimiz çok kuvvetli. Nereden anlıyorum bunu? Bugünkü yanlışlarımızdan anlıyorum. Batılın peşine gidiyoruz, hakkı seçemiyoruz. Önüne gelene itibar ediyoruz, adam sanıyoruz, kazı yiyoruz. Biz bundan dolayı diyoruz. Şimdi geçen arkadaşlardan biri öyle demiş ya, çuvallamış tabii, çok çuvallamış. Yani bu insan kendini çok hiç beğenmemesi lazım. Yani bu kadar çok beğenilirim ya. Biz de demiş, bu zamanda demiş, tabii şalvar, cübbe, sakal falan olunca kendini Halep müftüsü zannetmiş. Ondan sonra bayağı da bir para mara var, yardım yapıyor falan herhalde. Çok gele şey, havaya girmiş kardeş. Demiş ki, sahabe-i kiram da olsa demiş bu zamanda bundan fazla ne yapabilir ki? Bayağı haddi aşmış değil mi? Haddi aşmış he. Onu da aşırttılar zaten bir taraftan. Şimdi insan lafını bilecek. Sahabe-i kiram olsaymış ancak sahabe-i kiram. Adam namaza durmuş. Kıble Mescid-i Aksa'ya dönmüş. Namazın içinde Resulullah'ın elçisi geliyor. Adamlar namazın içindeyken dönün Mescid-i Haram'a diyor. Şimdi o Kıbleteyn Mescidi'nde görürsünüz. Tam ters. Çünkü Medine'de tam ters oluyor yönler. Böyle dönmüşken, böyle kılıyorken ne yapmış? Namazın içinde. İki rekatı bu tarafa kılmışlar. Namazın içinde dönmüşler. İmam öne geçmiş. İki rekatı da nereden devam etmişler? Mescid-i Haram'a doğru, Kabe'ye doğru devam etmişler. Yeniden başlamamışlar. Çünkü neden? Haber gelene kadar onların mesuliyeti neydi? Bildikleri kıbleye yönelmek. Haber gelince ne oldu? Hüküm değişti. Hüküm değişince bunlar da safları değiştiler. Ön arkaya geldi. İmam öne geçti. İki rekatta öylece devam ettiler. Selam verdiler. Biz de nerede böyle imam be? Biz bu kadar önemli bir meselede adama pusulayla evinin mihrabının yanlışlığını ispat ediyorsun. Yine alışmış dönmüyor ya. Şimdi bazı evlere gidiyorum. Sizin de pusulanız olsun. Kaliteli bir pusula alın. İstikbali kıble. Namazın şartlarından birisine kıbleye yönelmek. Şimdi o eve taşınmış. Bak bak. Taşınmış. Eski adama sormuş. Eski mal sahibine veya geçen kiracıya. Kıble nasıl? Zaten ya o demiştir. Vallahi ben hiç kıble mıble kullanmadım. Ne tarafa doğru oldu? Bilmiyorum. Öyle cahiller var ya. Damatla şeyi anlatıyor ya Efendi Hazretleri. Gelin damat hikayesini. Hoca demiş ya, damat olacak adama imam nikahı kıydıracaklar da göya. Yine demek zerre kadar imanları var ama işte imam nikahı kıydıracağız diye. Demiş, yavrum bir kelime-i şehadet getir bakalım demiş. O da gitmiş annesine soruyor. Nereden getireyim diyor yani. Tabak falan zannetti herhalde. Nikah kıyarken içine su koyacaklar, üfleyecek mi zannetti, elini mi sokacak zannetti işte. Nereden getireyim diyor falan diyor. Hoca bakmış Allah Allah falan. Kıza demiş, kızım sen bir şehadet getir. Ben demiş, bu evin yabancısıyım, neyin nerede olduğum zaten bilmiyorum demiş. Durum bu. Durum bu şimdi. Onun için adama kıbleyi de sorsam bazı kere, yani tabii ben, kıble nedir? Nasıl bir şey, nerede oluyor? Bunu da sorana çatabilirsiniz. Ama diyelim ki namaz kılan kıbleyi bilen birine çattı. Bazı da kendi kılmıyor. Gelenlerden de soran olur diye bir seccade bir kıble bilgisi bulunduruyor. Kenarında köşesinde. He, böyle olacak. Dedi mi anla ki kılmıyor. İşte seccadeyi seriyor sana misafir gittiğin evde. Böyle olması lazım. Böyle olacak. Dedi mi anla ki kendisi kılmıyor. Şimdi bu sefer gidiyorsun ondan sonra adama soruyorsun. Çıkan kiracıya. O da sana gösteriyor şöyle. Sen de ondan sonra 10 sene öyle kılmaya devam ediyorsun. Halbuki Müslüman böyle yapmaz. Müslüman ne yapar? İlim üzere, şuur üzere. Çünkü neden? O adamın yanlış bilme ihtimali kuvvetli. Ya da bilmiyordu da ayıp olmasın diye çevirdi bir tarafa. Şimdi demesin bana, niye kıbleyi de mi bilmiyorsun lan? Kıblesiz misin der. Bu sefer mahcup olmayayım diye bir tarafa serer. Müslüman dinini ciddiye alandır. Ne yapmak lazım? Benim çantamda pusula gezer. İlla ki bilmediğimiz bir yerde pusulayı koyacak. Bazıları hacı hoca. Fakat tam şöyle, şöyle kılmış senelerce. Bir ölçtüm pusulayı böyle çıktı. Adamı döndüremiyorum. Adamı sanki Mescid-i Aksa'dan Mescid-i Arap'a döndüreceksin ya. Adam diyor, biz senelerdir böyle alıştık. E kardeşim böyle. Halep orada, çarşın burada ölçtük. Ama böyle şu. Sen nereden baktın? E ben Çamlıca'dan hesap ettim. Çamlıca'dan hesap edersen böyle olur. Bir de minareden hesap ediyorlar. Minarenin kapısından ya. Minarenin kapısı var ya. Uzaktan gördüğün zaman o kadar şaşar ki o. O böyle bu kadar şaşmalar kaçınılmaz. Öyle şey olur mu ya? E sen şimdi kıbleye yöneleceksin. Şimdi sahabe yani kıble değişmiş. Kıble iki rekattan sonra dönmüşler. Kabe'ye doğru. Adamlardaki imana bak. Biz Müslümana doğru kıbleyi buluyoruz. Bir adım sağa döndüremiyoruz adamı ya. Adam alışmış ya. Hani bu dini gelenek görenek usulü yaşayanlar var ya. Yaşlılarda biraz daha fazla olur bu saplantılar. Yaşlılarda mesela. Bilmediğini bilmez. Hoca da dese dinlemez. Ondan sonra ettehiyyatü Fatiha'nın yerine Fatiha'yı Tahiyyatta Fatiha okur. Seferi mesafede yine ne kılar? Dört kılar. Ya iki rekat kılacaksın. Bizim oğlan biliyor Ahmet Han. Benim diyor ikiye düştü namazım diyor küçük çocuk ya. Seferiyim diyor ama bazı evde de diyor öyle seferiyim. İşine gelmedi zaman. Neyse şimdi. Yahu diyorsun bu ikiye indi namaz diyorsun. Benim nenem öyle der. İçime sinmez uşağım derdi. Ben dört kılacağım. Neyse şimdi yaşlandığımı biraz tabii o işler öyle oluyor. Zinet ne vardı Allah rahmet eylesin. O büyük nenemiz ben onu tanımıyorum. Babam anlatıyor. Ezandan evvel namaza dururdu diyor. Nene ezan okunmadı. Kabe'de okunmuştur uşağım derdi diyor. E şimdi böyle şeyler var. Bunlar oluyordu. Olur. Ama aklı gittiyse mazur olur. Mesul olmaz. Çünkü ne oldu? Yaşlılıktan aklı gitti. E şimdi sahabedeki duruma bak, bizdeki duruma bak. Ha, hocaya inanmıyor adam. Hocam niye ben böyle alıştım? Ben diyor 10 senedir böyle kıldım şimdi. Yanlış mı kıldım şimdi? Yanlış kıldım baksana böyle çıktı kıble. Ne yapacağız? Tabii o da fetva meselesi. Şöyle şu açılar kurtarır. Yani iade etmek gerekmez ama hepten ha böyleyse tabii ki bu bir tarafına değmez yani. Çünkü Allah Teala فَوَلِّ وَجَكَ شَطْرَ الْمَسْلِ الْحَرَامِ yüzünü Mescid-i Haram'a tam kendisine döndür demiyor. Tarafına döndür. O tarafı var ya, şatra kelimesi bizi kurtarmasa var ya, yandık yıkıldık. Şatra tarafına diyor. O taraf olunca şimdi böyle bu kadar açılar, yani az açılar tarafı kurtarır. Ama şimdi böyle olursa ne lazım? İade etmen lazım. Oho! 10 senelik namaz iade adamın başına böyle bir şey çıkarsa ne der? Nereden geldin de bu pusulayı çıkarttın başımıza? Ne lüzumu vardı bu meseleyi karıştırmanın? Hazır kılıyorduk ha böyle yanlış. Böyle olur mu ya? Ben ne derim? Allah senden razı olsun ya. Sen gelmesen biz ne yapacağız? Şimdi de ya onu öyle kabul ederler. Ahirette bir şey demezler. Öyle mi acaba? Pusulan var niye ölçmedin derler. Demezler mi? Yani şimdi bir Müslüman namazın farzları şart. Bu şimdi 54 farz diyorsun. Bu 54 farz her gün Müslümana lazım. Ne demek? Bu işte başına geliyor. Ya kıbledir, ya tesettürdür, ya setre avrettir. Bunların hepsi her gün lazım, o demek. Çünkü her gün namaz kılacaksın. Namaz kılman için onun şartları var her gün. Öyle ya, kusursuz kılamazsın, abdestsiz kılamazsın, tesettürsüz, setre avretsiz kılamazsın, kıbleyi bulmadan kılamazsın vesaire. Onun için dinimize ciddiyet vereceğiz, bunu okuyacağız. 54 farzı inşallah haftaya kadar okumuş olursunuz. Amel etmek lazım ama amelin şartı ne? Öğrenmek. Öğrenmeden amel olmayacağına göre bunu okumak ne bir defa? Okumak ne? Okumak. Senin herhangi bir gazete okuduğundan bahsetmiyorum. Köşe yazarı bilmem ne, her gün takip ederim, kaçırmamdan bahsetmiyorum sana ya. Bunu okumak farz diyorum sana. Niye farz? Namaz farzsa bu da farz. Bu demek. Bunun başka bir izahı yok ki, farz işte. Okuduktan sonra da amel etmen de ne? Farz. Ama sende olmayan bir şart varsa o başka. Dersin ki oruç dur ben. Zaten oruç 24 saatte bir gelmiyor ki.
1: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi ile 54 farz dersleri devam edecek. İkinci bölüm devam edecek.
2: Lale Gül TV'nin frekansı değişiyor. TürkSat'ın yeni uydusu 16 Ağustos itibarıyla yayında. Frekans 12.422,5. Sembol oranı 27.500. Polarizasyon dikey. Lale Gül, gönül bahçeniz.
3: Şimdi reklamlar.
4: Mevlid-i Şerif'te bir sofraya siz de ortak olun. Haydar olarak bu mübarek gece vesilesiyle Afrika'da, Gazze'de ve Suriye'de ihtiyaç sahibi kardeşlerimize sıcak yemek ikram ediyoruz. Bir kişilik yemek bedeli 100 lira. Siz de yapacağınız bağışla bir kardeşimizin sofrasına katkıda bulunabilirsiniz. 0212 923 1923 Ahmet Yesevi Ork.tr.
0: Bu karşıda bir yer aldılar. Şimdi orayı işte inşaat projesini çizmişler. Erkekler için Arapça. Bak, kız medresemiz çok var. Kız talebede çok var. Kadın cemaat çok var. Erkekler çok azaldı. Ama İsmail Hoca'da da erkek talebe fazla. İşte burada erkek talebenin olması beni çok sevindiriyor. Ve erkek talebenin artması da beni çok sevindiriyor. Onun için şu anda erkek talebelere yer yetmedi. Taleplere cevap verilemedi. Bir an önce buraya bu medrese lazım. Sizlere de Sultan Derin sitesine vesaire, Hoca Efendi'nin kendisi vesaire, buradaki yetkililere ulaşın, görüşün, edin. Kiminiz demir verin, çimento verin, para verin, nakit verin, ne yapıyorsanız yapın. Bu medrese bir an evvel bitsin ve Kur'an ehliyle dolsun, taşsın. Müderrisler, alimler, fıkıhçılar yetişsin. Biz öldük gidiyoruz, kalanlara selam olsun. Arkamızdan bir alim nesiller yetiştirelim inşallah.
5: Kıymetli hayırseverlerimiz, Kıyandar Ekmek Fırınımızda 6. yılımızı geride bıraktık. Geride bıraktığımız bu 6 yılda 310 tır, 167.400 çuval un olmak üzere toplam 8.370 ton unu işleyerek 140 milyon adet ekmeği ihtiyaç sahiplerine ulaştırmış olmanın sevincini yaşamaktayız. Üretilen ekmekler Türkiye ve Suriye'deki yetimhanelere, yetim köylerine, çadır kentlere, biriket evlere, hasta bakım evlerine, aş evlerine, eğitim kurumlarına ve medreselere, Kıyamder çalışanları ve gönüllüleri tarafından bizzat ulaştırılmaktadır. Başladığımız günden bugüne kadar her zaman üretim sayımızı artırmayı ve daha fazla insanımıza ulaşmayı hedefledik. Siz hayırseverlerimizin destekleriyle üretimimizi düşürmeden devam ettirebilmeyi temenni ediyoruz. Kıyamder, iyiliği yaşat, umudu yeşert.
6: Haydar, Türkiye'nin en büyük aşevlerinden birini, Büyük Yesevi Aşevini kuruyor. 30 bin kişi kapasite ve başlangıçta 20 bin kişilik üretim hedefiyle inşaatı devam eden Yesevi Aşevine siz de bağışlarınızla destek olabilirsiniz. 1 metrekare kaba inşaat bedeli 10 bin TL. Sizin de bu eserde 1 metrekare yeriniz olsun. Aşevi yazıp 7253'e bir SMS göndererek 100 lira bağışlayabilirsiniz. 0212 923 1923 ahmetyesevi.org.tr.
3: geleceğin güçlü, ahlaki ve şuurlu nesilleri Özdere Koleji'nde yetişiyor. Akademik başarıyla birlikte değerler eğitimini bir arada sunuyoruz. Öğrencilerimizi bilgiyle donatıyor, karakterle şekillendiriyoruz. Alanında uzman, fedakar öğretmen kadromuzla ana sınıfından liseye kadar özgün eğitim programlarımızla yanınızdayız. Ortaokul ve lisede kız ve erkek öğrencilerimize ayrı sınıflarda eğitim veriyoruz. Özdere Koleji, akademide başarılı, milli ve manevi değerlere bağlı bireyler yetiştiriyoruz. Başakşehir kampüsümüzden İstanbul Avrupa yakasının tüm ilçelerine servis imkanımız vardır. Detaylı bilgi için 0537 727 1198 özverikoleji.com.
7: Merakla beklenen kitap çıktı.
0: Sihrin, büyünün mahiyeti ve korunma yolları. Bu 512 sayfa Ağuska yayınlarından çıkıyor. İnşallah okursunuz. Sihirden korunmak için okunacak sure-i celileler ve ayeti kerimeler, hadis-i şeriflerde geçen dualar. Allah'ın izniyle bu korunma dualarından biri ikisi bile yeter. Ulema meşayiften nakledilen korunma duaları. Sihir ve büyüden korunmak için yazılacaklar. Üzerinde taşınacaklar. Sihir ve büyüden korunmak için yapılacaklar. Ama korunma yöntemlerini uyarsan asla sihir işlemiyor mesela. Ulemanın özel tavsiyeleri var. Onun için okuyun, okuyun, okuyun. Sonra da amel edin.
7: Sihir ve büyünün etkilerinden, şeytanların ve cinlerin musallatlarından nasıl korunuruz? Tüm bilinmesi gerekenler hepsi bu kitapta. İlk baskı stoklarla sınırlı. Sipariş için 0216 479 79 79 telefon veya WhatsApp'tan ya da ahıskayayinevi.com'dan hemen ulaşın.
8: Hayder olarak Arakanlı Müslümanlara yardım götürüyoruz. Bangladeş'teki Cox's Bazar ve Kumilya kamplarında hayata tutunmaya çalışan Arakanlı bin ihtiyaç sahibi aileye pirinçten nohuta, patatesten soğana kadar 9 çeşit temel gıdadan oluşan kumanyalarımızı ulaştırıyoruz. Çünkü biliyoruz ki yolumuzu gözleyen kardeşlerimiz var. Siz de Hayder aracılığıyla bu hayra ortak olun, Arakanlı bir ailenin duasında yer alın. Bir kumanya bedeli 1500 lira. Arakan yazıp 7253 SMS göndererek 100 TL bağışta bulunabilirsiniz. 0212 923 1923 Ahmet Yesevi Ork.tr.
9: Burs verdiğiniz hafızınızla tanışmak ister misiniz? Artık bu mümkün. Size özel kullanıcı adı ve şifrenizle hafızlık bursu sistemine giriş yapabilirsiniz. Destek olduğunuz hafız adayınızı artık online olarak takip edebilirsiniz. Hafızınızın eğitim durumunu, hangi seviyede olduğunu, kaçta gittiğini ve burs sürecindeki tüm gelişmeleri tek ekrandan görüntüleyebilirsiniz. Üstelik hafızınızın size özel gönderdiği mesajları ve videoları da bu sistem üzerinden anlık olarak takip edebilirsiniz. Bir hafız adayının aylık burs bedeli 1500 Türk lirasıdır. Detaylı bilgi almak ve bir hafız adayına destek olmak için 0216 606 38 38 numaralı çağrı merkezimizi arayabilir. Bizimle iletişime geçebilirsiniz. Dilerseniz keremder.org.tr adresinden güvenle online bağışınızı gerçekleştirebilirsiniz.
10: Bir damla su hayat değiştirir. Afrika'nın topraklarında her gün binlerce insan susuzlukla mücadele ediyor. Onlar bir yudum suyun hayatlarının ne kadar değerli olduğunu hatırlatan tek şey olduğunu biliyorlar. İşte biz ecir vakti olarak suyu sadece bir ihtiyaç olarak görmüyoruz. Biz suyu bir yaşam hakkı, bir umut olarak görüyoruz. Her bir damla su insanın hayatını değiştirebilir. Her bir kuyudan yükselen su bir başka hayatın yeniden doğuşu olabilir.
11: Kalbinizin çağırdığı o manevi yolculuk için Umre fırsatı şimdi Hemedan Turizm'de. Herkes Umre'ye gidebilsin diye hazırladığımız Temmuz, Ağustos ve Eylül dönemine özel Umre programımız $950'dan başlayan fiyatlarla. Hemedan Turizm'le huzura, güvene ve kutsal topraklara bir adım daha yakınsınız. Detaylı bilgi ve rezervasyon için hemen bizimle iletişime geçin. Sınırlı kontenjan fırsatını kaçırmayın.
12: Çocuğunuzun Harikalar Diyarı'nda eğitim görmesini ister misiniz? Harikalar Diyarı Koleji'nde çocukların milli ve manevi değerlerle büyüdüğü, yapay zeka destekli insansı robotlarla tanıştığı ve gerçekten üreten bir eğitim modeli sunuyoruz. Doğal beslenme sistemimiz, Bilingual Class ve AI Class seçeneklerimizle anaokulu ve ilkokullarda çocuklara güvenli ve donanımlı bir ortam sağlıyoruz. İstanbul, Başakşehir, Kayaşehir, Halkalı ve Atakent'te bulunan 4 kampüsümüzde ailelerimize hizmet veriyoruz. Erken kayıt avantajlarımız başladı. Detaylı bilgi için bizi arayabilirsiniz. 0212 488 0006. Harikalar Diyarı Koleji. Çocuğunuzun geleceğini bugünden inşa eden okul.
13: Büyüyemeden şehit olan çocukların kentidir Gazze. Defalarca ihlal edilen ateşkeslere, soykırıma dönen saldırılara rağmen umudun, inancın ve direnişin simgesidir bu kadim topraklar. Hayder olarak asrın direnişine imza atan Gazze'li kardeşlerimize umut oluyor, Gazze'de her gün binlerce kişilik sıcak yemek üretiyoruz. Bir öğün yemek bedeli 90 TL. Siz de Gazze yazıp 7153 SMS göndererek 90 TL bağışlayabilir, Gazze için kaynayan kazanları büyütebilirsiniz. 0212 923 1923 ahmetyesevi.org.tr.
14: Şura Fıkıh Kurulumuz yeni eğitim döneminde 200'e yakın talebesiyle ilmi hizmetlerine devam edecektir. Dini meseleler danışma hattımız aracılığıyla da her ay binlerce vatandaşımızın dini ve fıkhi sorularına cevap verilmektedir.
15: Ali Adar Efendi babamızın kelamıdır. Din fıkıhtan ibaret. Biz fıkıhçılara tabii ki hizmetçiyiz. Bu ümmetin fetva sorduğu zaman arayacağı güvenilir tek adres şu anda burası. 7 Eylül'de yeni dönem fıkıh eğitimi başlayacak. Şura Fıkıh Kurulu İlim Araştırma Derneği'ne yardımlarınızı bekliyoruz. 0212 923 36 36 telefonuyla irtibat kurabilirsiniz. Hoca efendilere ulaşabilirsiniz.
16: Reklamları dinlediniz.
17: Yalçın abi merhaba. Nereye böyle?
18: Bizim tarlada tarihi eser varmış. Onu çıkarmaya gidiyoruz.
17: Peki bunun suç olduğunu bilmiyor musun?
18: Kimse görmez. Hadi gidelim.
17: Olur mu? Kültür varlıkları devlet malı. Buna hakkın yok.
18: Ben anlamam. Sen karışma.
17: Kültür varlıklarını korumak hepimizin sorumluluğu. Hem hapis ve para cezası var bu yaptığının.
18: Sen karışma dedim.
17: Alo. Jandarma karakolu mu? Bir ihbarda bulunmak istiyorum.
19: Bu coğrafyada yer alan kültür varlıkları hepimizindir ve bizlere emanettir. Lütfen onlara sahip çıkalım, suça ortak olmayalım.
20: Lale Gül TV'nin frekansı değişiyor. TürkSat'ın yeni uydusu 16 Ağustos itibarıyla yayında. Frekans 12.422,5. Sembol oranı 27.500. Polarizasyon dikey. Lale Gül, gönül bahçeniz.
1: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi ile 54 farz dersleri devam ediyor.
21: İkinci bölüm devam ediyor.
0: Buradakiler 24 saatte tekerrür eden işler. Mesela şimdi. İkinci farz diyor. Neymiş ikinci farz? Elbise giymek. Elbise giymek farz mı? Elbise giymek farz demek ne demek? Avret yerini örtmek demek. Avret yeri erkeğin neresi? Hanefi mezhebine göre. Göbekle diz kapağı arası. Peki kadının neresi? Ve cemi'u bedenil mer'eti ve cemi'u bedenil hurreti avretun. Kadının bütün bedeni avret illa vecihâ ve keffeyâ. Yüzüyle elleri müstesna. Bazı rivayetlerde tek göz diyor. Ama yüzüne müsaade ediliyor. Yüzüne de müsaade edilmek demek, yüzünü de böyle ayna gibi ortaya çıkartmak demek değildir. Mümkün ise şöyle, çarşafı şuradan bağlasa, mesela daha ne olur? Makbul olur. Niye? Yaşlı mı, genç mi? Güzel mi, çirkin mi seçilmese maksat. Ama şimdiki mesele ne? Şimdi ben güzelliğim ortaya çıksın diye kapalı kadınlar bile o türban takıyorlar. başörtü takıyorlar ama cicili bicili, güllü müllü, ondan sonra da makyaj, bir de fıs fıs, çık sokağa, bütün millet açığı bırakmış buna bakıyor. Böyle tesettür mü olur? Böyle tesettür mü olur ya? Ondan sonra mesela bizim iddialı bir çıkışımız var. Nerede? Üstadımız Hacı Mahmud Efendi Hazretleri'nin mealinde. Mahmud Usta Osmanlı Hazretleri'nin Kur'an-ı Mecid ve tefsirli meali. Bu mübarek mealde mesela çok önemli bir konu işlemişiz. Efendi Hazretleri bunu bizzat bulundu böyle. Bu konuyu çok dikkatle dinledi. Çünkü bu mesele ne diyor orada? Vel yadribne bihumrihinne alâ cüyubihinne. Başörtülerini yakalarının üstüne atsınlar ayetinde. Şimdi bazıları ne diyor? O ayet diyor işte Zekeriya Beyaz ne dedi? Başörtü yok orada dedi zaten. O hepten yok diyor. Niye? O diyor yakayı örtmek için diyor, yani fular takacak. Gerdanlığı çaldırmamak için diyor. Öyle söylüyor. Allah selamet versin. Ondan sonra ben öyle diyorum ya, hangi hocaya, böyle ehli sünnet dışı konuşan hocalara ben çok dua ediyorum. Ya Rabbi bunları siyasete bulaştır, bizi bunlardan kurtar. Biri gitti parti kurdu. Bu da şimdi belediye başkan adayı olmuş. Nereye gideceğini de şaşırdı. O partiye gideceğim diye buraya gitmiş. Dedi ki neye niyet, neye kısmet. O da oraya gitti, neyse. İnşallah yakındır, ondan da kurtulacak ama bu sefer de kazanması icap edecek yani. Neyse. Kazanmasa da belki kalır orada, başkan başkan olur. Kalsınlar bir tarafta. Şimdi o diyor ki hiç örtmek yok. Bazıları öyle diyor. Bazıları da diyor ki başörtüsü türban gibi çenede düğümlenendir. Biz de burada bu mealde okuyoruz. Nur suresinin ayeti. Bu başörtü değil. Kur'an'da başörtüsü türban diye bir şey yok. Ama biz başörtüsü türban diye bir şey yok derken ne demek istemiyoruz? Açık kesecek demek istemiyoruz. Onlar gibi. Ya ne diyoruz? Alâ cüyubinle yakalarının üstüne doğru atsınlar buyurulduğu için başörtüsü başta kalıp çene altında bağlanandır. Çene altında bağlanan İslam'da yoktur. İslam'da başın üstünden gelen yudinine aleyhinne min celabibihinne, Ahzab suresinin ayeti de onu tefsir eder. Çarlarını çarşaflarını üzerlerine yaklaştırsınlar, sarkıtsınlar. Ayet ayeti tefsir eder. Ayet ayeti tekzip etmez. Hiçbir ayet öbür ayette çelişmez. Sen anlamıyorsun, sen çelişmişsin. Anladığın zaman ne oluyor? Yakanın üstüne geldiği zaman ne oluyor bu? Çarşafın üst kısmı oluyor. Veya çar, veya ferace, veya peştemal dolaylık, veya atkı şalvar, veya Erzurum yöresi ihram. Ha bunlar yöresel kıyafetlere karşı değiliz. Yöresel kıyafet. Ama sen tabii peştemalı dize çektiler şimdi. Dize çekti, öyle peştemalı olur mu? Öyle çarşaf da olmaz. Mesela Siirt çarşafı vardır. O Siirtlilerin çarşafı dize yakındır. O da olmaz. Yani adı çarşaf da olsa dize yakın oldu mu, aşağısı bacağın gözükürse o da olmaz. Biz burada İlle de tutturmuş, şu olacak da nasıl olursa olacak demiyoruz ki. Bizim dediğimiz şartlar var. Mealde bunlar açıklanmış. Ahzab suresi ayrı açıklanmış. Nur suresinde ayrı açıklanmış. Bütün bunlar alfabetik fiilistesi var. Fiilisteden de bulursunuz. Ha, şimdi tesettür. Kadının bütün bedeni avret. Ancak neresi müstesna? Yüzü ve elleri diyorsun. Şimdi erkeğin avret yeri neresi dedik? Göbek diz kapağı arası. Bu bölgeyi dar giysen, bu bölgeyi erkek böyle dar şort giysen ve o bölgenin hatları belli olsa ne olur? Haram olur. Çünkü o ne olmuş olur? Kâsiyat nâre, giymiş çıplaklara dahil olur. Giymiş çıplak çünkü neden? Tahrik eder. Çünkü neden? Şekil belli eder. Avret bölgesinin şeklinin belli edilmesi de nedir? Haramdır. Sana ört dedilerse niye dediler onu? Görünmesin diye. Örtmek içindir. Görme, daracık örtersen bunu çıplaktan daha çok cezbeder. Bu olmaz ki. Hakeza kadının bütün bedeni avretse, bütün bedeni avretse, nasıl erkeğin avret yeri efendim şekli belli olacak şekilde dar giyse haramsa, kadının da bütün bedeni avretse, o dar mantoları giydiği zaman da kolunun şekli belli olursa, he? Vücudunun şekli belli olursa zorla içine giriyor. Düğmeleri zor kapatıyor. E düğmeleri zor kapattığın bir şey tesettür olur mu? Şeklin belli. Ha, onun için 54 farzın ikincisi neymiş? elbise giyinmek. Ama bu nasıl elbise giyinmek? Her elbise avreti tesettür sayılır mı? Sayılmaz. Avret yerlerini örtmek farzdır. Avret yerlerinden dışarısını örtmek tabii sünnete girer, müstahaba girer. Erkek için başka kadın ama kadında bu konu yok. Çünkü kadında bütün beden avrete giriyor. Peki Kur'an'da bunun ayeti nerede? Estağfirullah. Ya beni Adem'e hudû zînetekum inde kulli mescid. Ey Adem oğulları, her secde zamanı. Secde ne demek? Namaz yani. Namazın bir rüknü, en büyük rüknü nedir? Secdedir. Onun için bazıları secde yapamıyor. Secde yapamayacak kadar hasta olunca ne yapıyor? Sandalyede oturuyor. İşte ayakta duruyor. Sonra rükûa eğiliyor. Secde yapacağı zaman da ne yapıyor? Secde yapamayacağı için sandalyeye oturuyor. Başını böyle eğiyor. Doğru mu bu? He? Yanlış diyor hocalar. Niye? Namazdan maksat secdedir. Secde yapamayandan diğer rükünler düşmüştür. Dolayısıyla ima ile zaten kılacak oturarak. Yani böyle ayakta duruyor, rükû de yapabiliyor, ondan sonra tak sandalyeye oturuyor. Bu mesele yok yani. Bu da yanlış bir uygulama. Camilerde bol miktarda sandalyeler görüyoruz. Kenarlarda böyle var. Secde yapamayandan düşüyor kıyam rükû. Çünkü namazın maksadı ne? Secde. Secde yapamıyorsan imaya düştün. Fıkıh böyle söylüyor. Şimdi Allah ne diyor şimdi? İnde kulli mescidin. Mescid mastar mimidir. Mastar mimi yani anlayan bilir onu. Mastar mimi demek secde, mescid. Kelimeler mastardır. Bu namaz kılınan yer değil. Bir var mescid ne demek? Secde yapılan yer. O secde yapılan yer olursa ismi mekan olur Arapçada. İsmi mekan ne demek? İşte o işin yapıldığı yerin adı. Yani cami. Bu o değil. Bu inde külli mescid ne demek? Her secde zamanı. İnde zaman. Mescid secde. Mastar çünkü. Secde zamanı diyorsun. Secde zamanı ne demek? Allah Teala namaz diyecek yere ne buyuruyor? Secden için. Namaz eşittir. Secde. Çünkü namazın en büyük rüknü ne? Secde. Secde yapacağınız zaman süsünüzü takının diyor. Süsünüzü ne demek? Elbisenizi demek. Şimdi bu ayetin bu manada olduğunu direkt Kur'an'a bakmakla meal manasıyla, lügat manasıyla anlayabilir misin? Anlayamaz. O zaman nedir? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hadis-i şeriflerine bakacaksın. Kainatın Efendisi sallallahu aleyhi ve sellem bu hususta hadis-i şerif buyuruyor. Bu İbn Abbas ve sair sahabeden bu hususta tefsirde rivayetler geliyor ki bu ayet ne hakkındadır? Namazdaki setre avret hakkındadır. Çünkü o zamanlar biliyorsunuz imkanlar kıt. İnsanlar namaz kılmaya bile elbise bulamıyor. Yani Ebu Bekir Sıddık bir sadaka veriyor üstündeki entariyi. Camiye çıkamıyor. Bir donuk alıyor. Avret yerini örtecek kadar onunla da insan içine çıkamıyor. Evde kılıyor. Yani sahabede böyle şeyler çok oluyor. Kapıya geliyor sadaka vermek için. Sadaka bir şeysi yok. Kalkıyor bir elbisesini verince ikinci yedeği yok. Bundan dolayı evde efendim kılmak zorunda kaldıkları zamanlar olduğu siyer kitaplarında geçiyor sahabe hakkında mesela. Dolayısıyla kişinin avret yerini örten elbisesine burada zinet buyuruluyor. Ancak avret yerini örtecek kadar giyinmek namaz için nedir? Farzdır. Bunsuz namaz olmaz. Ancak kadınlar da dikkat etmeleri lazım. Namaz elbiselerine özellikle çok efendim bol kıyafetler olması lazım. Ayağına kadar uzaması lazım. Efendim ayağının namazda açılmaması lazım. Ondan sonra bu el mesela kurtarıyor ama buradan yukarısı kurtarmıyor. Şimdi rükûa secdeye inerken el ne oluyor böyle? Onların işi zor. Açılıyor bak böyle böyle çeker. Kendi kendine çeker bu. Bu çekti mi bura ne? Avret bura. Kadın için. Onların işi çok zor. Onun için buradan lastikli. Elbiseler buradan lastikli olması lazım. Açmasın. Rükû secde yaparken diye. Ondan sonra yoksa açılır kendi kendine çeker. Şu kadar çekse. Bir uzvun dörtte biri miktarı açılırsa namaz bozuluyor. Avret yerinden. Kadının olsun erkeğin olsun. Avret yerinden. Bir uzvun, bir uzuv ne? Her uzuv kendine göre. Kulak bir uzuvdur. Bir uzuvdur. Bir kadının namaz kılarken kulağının dörtte biri açılsa namazı bozulur. Ama tabii bu uzuvlar farklıdır. Bunlar uzun uzuvlardır. Şu kadar açılmaktan belki bozmaz ama bu da şuraya kadar geldi mi? Zaten şuradan hesap ettim mi? Dörtte bire tekabül ederse yine gider yani. Dikkat edecek. Erkekte de mesela donla kılayım derseler, bazı öyle gidiyorlar denize menize. Efendim şortları haşama. Uygun yani dizden aşağı ama namazda efendim eğilirken kalkarken o ne oluyor biraz? Yukarı çekiliyor kendi kendine. Bu durumda zaten haşama gibi, pijama gibi kıyafetler temiz de olsa, avretlerini örtse de bunlarla namaz kılmak mekruhtur. Niye? İnsan içine çıkamayacağın kıyafetle Allah'ın ruhuna çıkmak hiç yakışık almaz. Velakin farz yerine gelir mi meselesine gelince? Avret yeri örtülünce farz yerine gelir ama işte diyorum dize dayanan bir haşama ayakta dururken avretini örtmüş olabilir ama namazda eğilirken o ne yapar? Hafif yukarı çeker. Yukarı çektiğimi de avret bölgesinden açılmış oluyor. İşte o tabii dörtte bir miktarı genel avret bölgesini. Açılırsa namaz erkekte de bozulur. Erkekte de en mühim mesele nedir? Dar pantolonlardır. Dar pantolonlarda çok büyük sıkıntı vardır. Çünkü secde yaptığı zaman, rükû eğildiği zaman, secde yaptığı zaman ne olur? Arkasında duran, ona bakan, onun avret yerlerinin hat ve şekillerini dar pantolon olursa görür. Şimdi öyle bir kot pantolon giriyor ki içine girmek için ha böyle iki saat uğraşıyor. Bu olmaz kardeşim. Bunu yapma kardeşim. Yapma. Bak erkekliğe zararı var. Raculiyete zararı var. Hormonlarına zararı var. Hislerine, duygularına bile zararı var. Erkek bol giyecek. Rahat hareket edecek. Allah öyle bunu emrediyor. İslam hep senin karına. Sen bu gavur modalarına uyarsan zararına. Ya şimdi dar giymemek lazım dedik. Şekil belli etmemek lazım dedik. Efendi babamız da Hacı Ali Adar Efendi Hazretleri böyle bu hususlarda çok dururdu yani. Hatta adamın birini böyle hususi ne yaptı? Biraz da sertti. Sertti derken her türlü sertti yani. Hareketlerinde gösterdi o sertliğini. Adam baktı ki dar giymiş. Dedi ki kalk bakayım dedi. Çevirdi onu. Adam da utanıyor. Dedi secdeye yat bakayım. Yatırdı onu secdeye. Ali Adar Efendi Hazretleri. Şeyde yatırdı ona. Tamam dedi. Saç ayağını kurdun dedi yani. Üçlü dedi yani. Üç saç ayağı tamam dedi. Ne demek istedi ona ya? Ya. Her şeyin meydanda demek istedi. Bu vaziyette sen nasıl? Hoca efendi ne var? Ben iş yerinde çalışıyorum. Şuradayım burada. Ben şalvar giyemem. O zaman sana bir kolaylık. Sana bir kolaylık. Bu kıyamı unutma. Nedir o? İncecik bir cübbe. İnce. Çalıştığın yerde dolabında durur. Her gün taşımayacaksan efendim veya bir çantanda durur. İnce cübbeler olur ince. O ince bir cübbeyle girip de dizine kadar cübbe örterse o zaman rükuda secdede giydiğin dar da olsa namazda arkanda duran da olsa ne olmaz? Şeklin meydana çıkmadığından mekruh olmaz. Aa seni kurtarmanın bir formülü. Ama sen şimdi diyeceksin ki ben nasıl taşıyacağım? Ya bu karılar bir kilo boya malzemesini taşıyor çantalarında da. Bütün makyaj çıkarıyor. Otobüste, minibüste her yerde böyle. O da nasıl biliyor musun? Malzeme, melazim-i kesire yani. Böyle takım. Tak çıkar oradan oraya oradan rimel takımı kuş. Efendim kaşın ayrı, kirpiğin ayrı, gözün ayrı. Bu nasıl iş ya? Peki sen Allah için, din için, Rabbinin farzı yerine gelsin için haram, mekruhta. Mekruh ne demek mekruh? Mekruh demek istenmedik şey. Yani Allah namazı farz etti ama dar kıyafetle kıldığın vakitte avret yerin dar olursa, bak üstün dar olursa demedik. Yani mesela buranda dar bir şey giydin, ceket. Ben sana ona mekruh olur demiyorum şimdi yani. Ha gavura benzememek konusu ayrı. O ayrı bir şey. Ama namazdaki setre avrete girmiyor, bura avret değil ki. Ama belden aşağısı avret olan noktada daraldığı zaman şekil çıkar, şekil çıktığı zaman mekruh olur. Mekruh ne demek? Allah o namazı sevmiyor, istemiyor. İstenmedik şeye mekruh deniyor. Müstehap tersi. Müstehap sevilen, mekruh sevilmeyen. Biz bu namazı niye kılıyoruz? Allah'a kendimizi beğendirmek, kabul ettirmek için kılıyoruz. Biz kime beğendireceğiz? Rabbimize. Rabbimiz istemiyorsa bunu, kim istese ne olur? Şöyle. Setre avret. örtünme meselesi, kılık kıyafet meselesi, ama namazın dışında da kafirlere benzemeyin. Kafir kıyafetleri giyinmeyin. Modalara uymayın. İslam kıyafeti üzere olun. Bunları söylüyoruz size. Birisine kumaş verdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Harp ganimetinden. Sonra adam dikti geldi sahabeden. Ne buyurdu ona? İnna adim libasil küffar felat elbes. Bu giydiğin kafir elbisesidir. Giyme bunu. Ne yapayım onu dedi. Yak onu. Dedi ya Resulallah bunu siz bana vermiştiniz. Dedi ben kumaşını vermiştim. Sen gavur şekline soktun. Burada şeklin önemi çıkıyor. وَلَا تَرْكَنُوا اِلَى الَّذ۪ينَ ظَلَمُوا ayetinin tefsirinde. Sakın zalimlere azıcık daha meyletmeyin tefsirde. Kazı Beyzavi gibi bütün tefsirler, büyük müfessirlerde ketezeyi bizi yiyip onların kılığına girmek, onların şekline bürünmek de diyor zalimlere meyletmeye girer. Şimdi yani Yahudi'ye uyuz oluyoruz. Yahudi'ye kızıyoruz. Allah lanet eylesin. Amin. Allah belalarını takdir eylesin. Amin. Efendim tabii ki. Ama şimdi onun kıyafetine benzeyen kıyafet giymeye ne lüzum var? Yani gören sokakta ne bileyim farika, alameti farika Müslüman'ın Müslüman olduğunu ayıracak özellikler görse daha iyi olmaz mı yani? Değil mi? İçimiz rahatlıkla selam versek değil mi? Tanıdığına tanımadığına selam ver diyor. Tanıdığına tanımadığına nasıl selam vereceksin şimdi? 72,5 millet var. Herif de bir tutam sakallı diye şurada çarşambada. Çok eski biz çocuktuk. Bir papaz vardı. Adam da bir tutam sakalı var diye gitme selamun aleyküm dedi. O da hiç duvar gibi geçti. Bu da diyor selam almıyor. Dedim o papaz. Diyor sakallı. Kafada şapka var diyorum. Onu da mı görmüyor? Şimdi kafadaki şapkayı görmüyor. Sakala aldanmış. Her sakallıya da selam verilmez ki. Papaz da çıkabilir. Herife gitti dedi ya. Kardeşim dedi bu altın yüzük haramdır. Çıkar. O da dedi ki ben belki Agop'um dedi ya. Yani Agop olursa adama altın yüzük haram oluyor mu? Öyle ya adam Müslüman mısın değil misin? Adın ne ya? İslam'da evvela ne var? Tanışma faslı var. Oturduk emri bil maruf yapacağız. Adam Allah'a inanmıyor. Sen abdestin sünnetlerinden başlarsan adam güler ya. Evvela kimsiniz, nesiniz, adınız ne, Müslüman mısınız? Öyle mi? İslam nişanları bu bakımdan nedir? Giyim kuşamda da kılık kıyafette de Müslüman şekline bürünmek nedir? Önemli midir? Çünkü kimse altın alacağı zaman düğüne hediye götürmek için ciğerciye girmez. Anladın mı? Efendim? Arnavut ciğeri yemek isteyen de ben çok seviyorum. Çağıran olursa beklerim. Evet, Arnavut ciğeri yemek isteyen, almak isteyen de ne yapmaz? Kuyumcuya girmez. Vitrinde ne varsa içeri giren onu sorar. Sakal vitrindir. Ama sadece sakal yeterli değil. Ona göre efendim başında da bir İslami bir bere olması yine o da ne yapar? Onu ona takviye eder. Çünkü bazı gavur da sakal bırakıyor. Mesela bunlar önemli. Bıyıkları kısa tutmak çok önemli. Bıyık sakala böyle dudakları örtmemeli. Değil mi İslam canları? Bıyığınızı kısaltın. Saç uzatmak sünnette var. Ama saçınızı uzatırsanız bile ne buyuruyor? Ortadan ayırın. Niye? Kafirlere benzememek için. Saçını uzat. Ama o zaman da bakımını yap diyor. Hadis-i şerif. Ortadan ayırırsanız sünnettir. Mesela biz hiçbir sünnete bunu yapmayın demiyoruz. Ama sünnet gibi yapalım. Elbisede de mesele budur. İlla şalvar cübbe giymek şartı yok mesela. Ben şimdi entari giyiyorum şimdi. Entari de nedir? Sünnettir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şalvar da giymiş midir içine? Giymiştir. Sordular ya Resulallah sen sirvaldir Arapçası. Sen sirval giyer misin? Ne buyurdun? Hazaran ve seferan, leylen ve neharan. Gece, gündüz, yolda, evde hep giyerim buyurdu. Mesela bu Bayram Ali Hoca bulmuştu bunu da. Efendi Hazretleri demişti ona bunun bir kaynağını bul da. Rahmetli şehit olan Bayram Hoca bulmuş getirmişti. Kitapta tabii biz de gördük. Velakin Allah rahmet eylesin. Bunlar Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in giyimlerinde de illa da şunu giyeceksin, şu renk giyeceksin şart değil bu da. Ama bir mühim mesele vardır o da nedir? İslami kıyafet olması. Ondan sonra İslami kıyafetin şeyine ayırıcı özelliğine avret yerini belli etmemesi, şekil belli etmemesi, bol olması, otururken yani öyle bir durum oluyor ki bu darlıkta insan anasının karşısında oturmaya bile haya eder. Annesinin karşısında oturmaya haya eder. Efendi Hazretleri derdi, bu vaziyette ancak karının yanında oturursun derdi. Yani öyle bir dar ki hanımının yanında istersen çıplak otur zaten. Ha, o demek yani. Bu vaziyette derdi, ananın yanında otursan caiz değil. Çünkü avret yeri şekli çıkarsa namazda ona göre mekruh oluyor. İnşallah bu cübbe işini bir düşünün. Ama illa ben sokaklarda olarak demiyorum. Bu ince, çantaya sığar, küçük. Namaz kılacağın zaman da bunu insan nerede kılarsa kılsın takınır. Hemen çıkarırsa da iş icabı mesela. Herkes benim gibi cübbeli değil. Her dakika her yerde giyemeyebilir. O zaman ne yapacak? Onu çantasına hemen koyacak. Böyle Allah için taşıyacak ya. Bunun başka bir izahı yok. Bu sarıktan daha önemli. Şimdi bazı arkadaşlarımız, Allah mübarek etsin, sarık sarıyor kocaman. Fakat aşağısı kot pantolon. Şimdi mübarek yani ne perhiz ne lanet olsun. Aşağıdan zaten kerahate girdin yani. Üzerde üstünden fazilete girdin. E şimdi tamam buradan 70 seket alacağım diyorsun ama aşağısı açık yani. Her tarafı kaybettiriyor. Ama bol olursa, bol olursa, avretleri belli olmazsa o zaman kerahat olmaz. Ama en sağlamı bunun cübbedir. Anladınız? İnşallah anladınız. Resulullah buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem, "İ'mel saliha ve kul tayyiba velbes leyyina." Salih amel işte, temiz helal rızık ye ve temiz elbise giy. Bu da Resulullah'ın emridir sallallahu aleyhi ve sellem. Zaten güzel amel etmek için ne yemek lazım? Helal yemek lazım. Haram yiyen güzel amel işleyemez. Allah Teala öyle emretti. Ya evledine amin. Kulû minet tayyibat. Ya eyyuhur rusulü. Ey peygamberler. Kulû minet tayyibat. Helal şeylerden, rızıklardan yiyin. Ve amelû saliha. Salih amel işleyin. Helal yerseniz salih amel işlersiniz. Temiz elbise giyin. Evet. Yani temiz olsun. Kirli olmasın. Kirlilik de İslam'a yakışan bir şey değil. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sevdiği bir şey değil. Yani adamın birini kirli giydiğinde kızdı. Ve bunu niye bunu temizleyecek kadar bir su bulamamış mı? Bir sabun bulamamış mı? Bu kadar da titizdi. Temizlik üzerine. Fakir olabilirsin. Eski giyebilirsin. Yamalı da giyebilirsin. Bunlar sünnette de var. Hazreti Ali Ömer Efendimiz yamalıklı giyerdi. Yamalı giymek sünnete muhalif değildir. Eski de giyilebilir. Sorun yok. Ama kirli giymek sünnete muhaliftir. Temiz giyilmesi emrediliyor. Bak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Cabir Hazretleri anlatıyor odayallah. Bir gün kainatın efendisi bizim evimize teşrif buyurdu. Baktı ki bizim evde biri var, eteğinde kirpas var. Ne bu? E ma kâne hâdâ yecidû. Mâ yâksilû bi thiyâbû. Bu adam dedi elbisesini yıkayacak kadar bir su bulamadı mı? Karışıyor muymuş her şeye? He? Karışıyormuş değil mi? Öyle geldiği zaman oturacak siz de huzur üzere böyle. Adamı ne yapar? Adamı kalk bakayım. Senin bu elbisen ne? Şu ne? Ne yapıyorsun? Ne yiyorsun? Ne içiyorsun? Din bu. Öyle din benim şeyime karışmasın. Evet, giydiğime karışmasın. Kuşandığıma karışmasın. Kimle evleneceğime karışmasın. Neye karışsın? Toprağın altına karışsın. Toprağın altı üstünden idare ediliyor. Üstünde ne yaparsan altında onu bulacaksın. Böyle din olur mu ya? Anam olsun ağzı olmasın. Yani benim de bir dinim olsun. Soranlara Müslümanım diyeyim tamam. Ama sosyal hayatımda dinin hiçbir yeri olmasın. Böyle şey olur mu? Bu neye benzer? Benim giyindiğime soyunduğuma Allah ne karışıyor? Bu aynı karının biri ne etti mesela? Timurtaş zamanında Allah rahmet etsin. Timurtaş o zaman Yavuz Selim'de bir ara vaaz ediyordu. Anlatıyordu böyle. Müftülükte görevliydi o zaman. Yahu dedi kızın birini getirdiler. Dayısıyla evlenmeye kalkmış. Yani diyor izah demiyorlar, ikna demiyorlar. Bana getirdiler. Diyorum ki kızım ne var? Bu senin dayın mı dayın? Allah bunu haram etti. Ya ben dayımı seviyorum diyor. Ya olur mu şudur budur diyor. Müslümansın. Müslümanım diyor. Ama diyor Allah'a inanmıyor musun yavrum diyor. İnanıyorum diyor ama diyor. Allah neye karışıyor dayımla evlenmeme diyor. Şimdi o ne kadar sizi güldürüyor ya. Şaşırtıyor ya. Bu nasıl iş ya? Bu ne cahil kızmış ya. E şimdi birisi de Allah ben faiz alıyorsam ona ne karışıyor? Ben nasıl elbise giyiyorsam Allah ne karışıyor? Efendim, he? Bunların da ondan farkı yok. O zır cahilmiş ama bir insan benim Allah yattığına da karışır. Peygamber de karışır. Ne tarafa yattığına da karışır. Affedin, abdest bozmana da karışır. Girdiğine de karışır.

atla kardeşim. Milletle konuşma. Bak bir tanesi mesela ne yaptı? Ikınmaktan burası beyin damarları çatladı öldü. Tuvalette öldü mesela. Ikınırken şakaklar zorlanır. Sana demişler burayı bastır. İlla sana yani doktor şeyi bir reçetesiyle mi getireceğiz? Sünnetse bir şey daha bunu karıştırmayacaksın. Allah bu peygamberi gönderdi. Dinimiz, dünyamız, maddi, manevi her türlü güvencemiz, teminatımız, dinimizdir. Şöyle elbise giy, tamam. Dar giyme, giyme. Hele ki avret yerlerinin dar giyilmesi kesinlikle kısırlığa kadar yol açıyor. Küçük çocuğa başlatırsın dar giyme, çocuğu olmaz. Biz size ne bilirsek, daha neler biliyoruz da her şeyi konuşmak ayıp oluyor. Şimdi olmaz ki. Ha bu, ama sen doktor deyince yapıyorsun, peygamber deyince. Şimdi efendim çok da ileri gitmeyelim. Bunun ilerilikle, gerilikle alakası yok ki. Bak ne buyurdu sana, elbiseni yıkayacak bir şey bulamadın mı sen dedi ona. Eve gitmiş misafir, ona hemen adamı dedi. Dedi kalk işte, elbiseni yıka. Bu niye kirlik yapaslı? Geziyorsun. Ha, peki şey var mı? Ne onun adı? Kıymetli kumaştan elbise giymeye izin var mı? Var. Gavurların dokuduğu kumaşı giymek helal mi? Helal. Gavurların şekline bürünmek haram. Çünkü Resulullah Efendimiz ganimet malları kimin dokuduğu kumaşlardı? Gavurların kumaşıydı. O gavurun kumaşını ne yapabilirsin? Giyebilirsin. Ama ne şekil? İslami bir kıyafet üzere giyersin yaparsın. Örfe uygun sen. Yani onun için gavur kumaşı giyilmez diye bir şey yok. Ama gavur gibi giyilmez. Fark burada çıkar. Bazı İmam-ı Azam Efendimiz'in namazda cübbesi vardı. Namaz kılarken giyindiği cübbesi. Kaç paraydı biliyor musunuz? Yani 4000 dirhem mi olacak? Artık onun bir hesabını yaptık. Şimdiki parayla birkaç milyarlar ediyor. Niye? Rabbim emretti. Namazda süsünüzü takın. En süslü şeyini nerede giyer? Namazda. Biz nerede giyiyoruz? Düğünde, dernekte. Millet görecek bayramda. Halbuki namazda benim huzuruma çıkıyorsunuz. En kıymetli şeylerinizi, temiz kıymetli şeylerinizi, tabii cübbe yaptırırsın vesaire, giyilir. Ama siz cübbeyi tabii en ucuz kumaştan. Allah Allah. Buna baksana. Bir semanine nakaten 80 deve karşılığında bir elbise satın aldı. Kendisi felebise ha ve onu giydi. Bazı da öyle giyerdi. Bazı da hal müsait oldu. Ganimet var. Beytülmal kuvvetli. Diyelim güzel cübbesi giydiği de vardı. Ne buyurdu bundan sonra? İzâ âtâkellâhu mâlen fel yura aleyke ther. Allah sana mal verirse fakirken borç alıp da giy değil. Ama Allah sana mal verirse eseri üzerinde görünsün. Anladın? Biz de onun için mesela bazı kere işte kaşmir, yün, pahalı kumaş diyelim. Ondan cübbe yaptırabilir miyiz? Yaptırırız. Anladın? Bunda bir mahzur ve mekruhluk yoktur. Ama ve lakin tabii ki 40 çeşit, 50 tane, 100 tane de dolaplara sığmayacak kadar da lüzumu yok. İnsan bir iki tane, iki tane kıymetli olur. Geri kalan normal olur. Normal birkaç elbisesi olur. Biri kirlendi, biri giyer. Cumalara özel olur. Bayrama özel, sünnette var bunlar. Bunlar efendim İslam'ın güzelliklerindendir. Allah Teala imkanlarımızı sünnete uygun şekilde değerlendirmeyi müyesser eylesin. Amin. Cemaatin geneli itibarıyla namaz cemaati, Kur'an dinleyen cemaat, ayet hadis okunan mecliste oturan cemaat, buralara gelen cemaat genel itibarıyla kimlerdendir? Sadıklardandır. İnşallah biz de sadıklarla birlikte olun emrine imtisalen burada bulunuyoruz. Allah Teala bizi sadıklardan ayırmasın. Amin. Yalancılardan eylemesin. Amin. Ve sadıkların meclislerine devam ede ede sonumuzu sıddıklara ilhak eylesin. Amin. Çünkü insan doğru düşünür, doğru inanır, doğru konuşur, doğrularla birlikte oturur kalkar ise ve hiç yalan yanlış da konuşmaz ise inşallah sonunda sıddık olur. Ya Resulullah öyle buyurdu. Sallallahu aleyhi ve sellem. Aleyküm bis sıdkı. Doğruluktan ayrılmayın. Fe inne sıdkı yehdi ilel birri. Doğruluk nereye götürür? İyi amellere götürür. Ve innel birra yehdi ilel cenneti. İyi amellere devam etmek nereye götürür? Cennete götürür. Bu cennet ne zaman? İşte ölen ya cennete gidiyor ya cehenneme gidiyor. Ölüm ne zaman?

her an olabilir. O zaman bu veresiye bir şeyden bahsetmiyoruz yani. Her an başımıza gelebilecek bir şey. Ve inne racule le yasduku hatta yuktebu indallahi sıddıka. Bir adam doğru konuşmaya devam ede neticede Allah'ın dininde ne yazılır? Sıddık yazılır. Yani dost doğru adam. İnşallah peygamberlerden sonra en yüksek makam kimlere aittir? Sıddıklara aittir. Sıddık nasıl olunur? Sadıklarla birlikte olursan olur. Yalan konuşan, yanlış inanan, batıl itikadı olan insanlarla otursan, kalksan, onları dinlesen, konuşsan, sohbet etsen hiç sıddık olma imkanı ihtimalin var mı? Çünkü neden? Öküzün altında buzak beklediğinden kıyamete kadar doğurmaz. Sen de havan alırsın. Çünkü yerinde aramıyorsun ki. Buzağı nerede bekleyeceksin? İneğin altında bekleyeceksin. Sen şimdi sıddık olayım dersen, sahtekarları dinlersen nasıl olacaksın? Yalan konuşanı dinlersen, ayet hadise yanlış mana veren bir adamı dinlersen, velev ki hoca olsun. Velev ki hoca olsun, hocayım diyen bu kadar adam var ama ayet hadise yanlış mana veriyor. Bu adam batıl. Sen batılda nasıl sadık olacaksın? Onun için iyyakum vel kezibe, aman yalandan sakının. Yani bir de yalan, Allah adına yalan bir de. Peygamber adına yalan. Haşa. Bu hepten acayip bir şey. Çünkü bir ayete yanlış mana verdiği halde, bile bile bildiği halde yanlış mana veren Allah adına ne söylemiş oluyor? Yalan söylemiş. Allah Teala buyuruyor ki, efendim, Yecüc Mecüc vardır. Efendim, onlar Settin arkasındadır. Diyor. Adam da kalkmış. Ne diyor? Öyle belli bir yerleri yoktur. Her taraftaki teröristler Yecüc Mecüc'tür diyor. Bunu nerede diyor? Gazetede dese bir şey demeyeceğim. Bunu Kur'an mealinde diyor. Bunu yani Allah adına diyor. Allah'ın ayetiyle birlikte söylüyor. Ne yaptı bu şimdi? Yalan söyledi. Ama kimin adına söyledi bu yalan? Allah adına söyledi. Şimdi bu yalandan sakının demek. Yalancıdan haydi haydi sakının demek değil mi? Feynel kezibe ehdilel fücur ve innel fücur ehdilel nar. Yalan adamı bütün kötülüklere sevk eder. Kötülükler, günahlar adamı ateşe iletir. Ve innel racule le ekzibu hatta yuktebe indallah kezzaba. Kazip yalancı demek, kezzap çok yalancı. Müseylevetül kezzap. Sahtekar, peygamberim diyen sahtekar için. Adın lakabı kezzap idi onun için. Demek ki bir adam yalan söyleye söyleye söyleye neticede Allah katında defterde kaydı nasıl geçer? Kezzap, sahtekar, yalancı diye geçer. Onun için bizler inşallah sadıklarla beraber oluyoruz ki doğruluğu şiar edinelim. Doğru konuşmayı şiar edinelim. Doğru inançtan, doğru amelden, doğru sözden, manadan, doğru manadan ayrılmayalım. Ve bu da bizi ne yapsın? İyi amellere sevk etsin. Ve o da bizi cennete sevk etsin. Ve Allah'ın dininde kaydımız sıddık geçsin inşallah. Buralara gelmeler o yolun inşallah efendim hidayetin güzergahıdır. Allah Teala yoldan ayırmasın. Amin. Sübhane Rabbiyel Aliyyil Alel Vehhab. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Salatu vesselamu ala seyyidil murselin. Muhammedin ala alihi ve sahbihi ecma'in. Allahümme inna enselukel cenneh. نعوذ بك من النار اللهم إنا نسألك رضاك والجنة نعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك الجنة ما قرب إليها من قول وعمل نعوذ بك من النار ما قرب إليها من قول وعمل اللهم إنا نسألك من خير ما سألك من نبيك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم نعوذ بك من شر ما استعاذك من نبيك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم أنت المستعان وعليك البلاغ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. Bize emniyet içerisinde, güvenlik içerisinde askerlerimiz sınırları bekliyor. Sen onları muhafaza eyle. Amin. Polislerimiz şehir içinde güvenliği sağlıyor. Sen onları muhafaza eyle. Amin. Teröristlerden, eşkıyadan muhafaza eyle. Amin. İç savaştan, dış savaştan memleketimizi, İslam vatanlarını muhafaza eyle. Amin. Ya Rabbel Alemin, onların muhafazaları neticesinde biz de emniyet içerisinde güven içerisinde oturuyoruz, namazlar cemaatle kılıyoruz, sohbet ediyoruz, dinimizi öğreniyoruz, öğretiyoruz. Fakat
Müslüman kardeşlerimiz bizim gibi güvence içinde değiller. Filistin'de, Gazze'de kardeşlerimiz her dakika başına bomba beklemekteler. Perişan haldeler. Irak'taki Müslümanlar öyle ehli sünnet eve hayvan gibi boğazlanıyor, kesiliyor. Şialer bir taraftan, Amerikalılar bir taraftan. Irak'taki kardeşlerimiz öyle durumda. Afganistan'daki mücahitler bir sıkıntıda. Çeçenistan'dakiler de darlık sıkıntıda. Doğu Türkistan'dakiler öyle. Dünyanın nerelerinde ehli sünnet vel cemaat, müminin-i müminat, kardeşlerimizden dara düşenlere yetiş ya Rabbel Alemin. Habibin ümmetine yetiş ya Rabbel Alemin. Özellikle Gazze'de, Filistin'de dara düşen Müslümanların imdadına kavuş ya Rabbel Alemin. Sevgilinin hürmetine, onun ümmetlerine rahmetinle muamele eyle ya Rabbi. Lütfeyle acı merhamet eyle ya Rabbi. Ya Rabbi emzikteki bebelere ve rükû secde edenlere ve yaşlı dedelere ve ya Rabbel Alemin yaylımdaki hayvanlara, bütün mahlukata rahmet eyle, merhamet eyle. Onların hürmetine günahkarları da affeyle. Ve ya Rabbi Yahudinin gücünü, kuvvetini iptal eyle ya Rabbi. Estaizu billahi kullama aqadu nara lil harbi atfaeha Allah. Onlar ne zaman harp ateşi yaksalar Allah onu söndürdü. Bu senin ayetindir. Sen söndürmesen bunlar bir Müslüman bırakmayıncaya kadar bu ateşi devam ettirecekler. Ama bugüne kadar hep sen söndürdün de biz yaşıyoruz. Bu Yahudi Hristiyanlar el küfru milletu vahide. Gavurluk tek millettir. Bunlar birbirinin dostudur. Bize yar olmazlar. Bunlar hep bir Müslümanların hepsini kırmak geçirmek isterler. Sen müsaade etmediğin için biz yaşıyoruz. Ama şimdi kardeşlerimize bunlar ateş yağdırıyorlar. Sen buyuruyorsun ne zaman ateş yaktılar işte. O zamanlardan biri de bu zaman. Sen lütfu kereminle bu ateşi söndür ya Rabbi. Durdur ya Rabbi. Sen ölenlere şehadet yaz ya Rabbi. Kalanlara sen acil şifalar takdir eyle. Ve ya Rabbel alemin ve ahirun nasirin. Çok sabırlar ver. Hayırlı uzun ömürlerle, sıhhat ve afiyetlerle, hayırlı zürriyetler onlara ihsan eyleyip Yahudi'ye karşı çoğalmalarını nasip eyle. Sen bu soykırımları iptal eyle ya Rabbel alemin. Ve ya hayrun nasirin ve ya hayrul fatihin. Sen kıyamete kadar onlara işkence yapacakları musallat edeceğini vaat ettin. Senin vaadin haktır ama senin katında gün uzundur. Senin katında bir gün 1000 sene kadardır. Biz aceleciyiz. Tabii biz dayanamıyoruz. Biz aciziz. Biz zayıfız. Onların 40-50 senelik devletleri senin nezdinde hiçbir şey değildir. Senin katındaki güne nispetle hiçbir şey değildir. 10 gün, 20 günlük bir savaş sana göre 1 saat değil, 1 dakika bile değildir. Dünyanın tamamı azdır. Velakin sen bize göre muamele eyle bize de. Ya Rabbi vaadini tahkik eyleyerek bunlara yeniden dur diyecek, musallat olacak, kendi dertlerine düşürecek, başlarını meşgul edecek, Müslümanlarla uğraşmaktan engelleyecek ve alıkoyacak güçleri musallat eyle ya Rabbi. Acil Ankara'yı bir zaman en yakında hayırlı haberler aldır ya Rabbi. Yardımları ulaştır ya Rabbi. Sen fazlu kereminle ya Rabbel alemin ve ya hayrun nasirin ve ya hayrul fatihin. Bu mübarek cuma gecesi hürmetine, Muharremül Haram, Haram ayı, Muharrem ayı hürmetine, sen fazlu kereminle bu aminler hürmetine, onların canlarını, mallarını, namuslarını da, yurtlarını da Yahudilere, kafirlere haram eyle ya Rabbi. Dokunulmaz eyle ya Rabbi. Müslüman mücahitlere kuvvet ver, güç ver ya Rabbi. Fırsat ver ya Rabbi. Kafirleri püskürtmelerini nasip eyle. Kara savaşında onları mahcup eyle, rezil eyle. Ve cesaret edemeyip geri çekilmek nasip eyle ya Rabbel alemin. Amin. Ve sallallahu ala seyyidina mevlana Muhammedin. Ve ala alihi ve sahbihi selleme teslime. Kethira velhamdülillahi rabbil alemin. Allahümme salli ve sellim ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ümmi el habibil alil kadri el azimil cahi وعلى آله وصحبه dualarımızın kabulü ve hayırlı muratlarımızın husulü için. As-salatu vesselamu aleyke ya Resulallah. As-salatu vesselamu aleyke ya Habiballah. As-salatu vesselamu aleyke ya Seyyidel evveline vel ahirin. Sübhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun. Ve selamun alel mursalin. Velhamdülillahi rabbil alemin. İlâ şerefin nebi Muhammedin sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem. Ali ve sahabi müşahına kab. Ruhu ruhun imam tarıkı nefend bams khas oldu bile. Emvat ne emvat müslüman emvat cemaat hazırın el Fatiha.

0: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi ile 54 farz dersleri sona erdi. İkinci bölüm sona erdi.
1: Lale Gül TV'nin frekansı değişiyor. TürkSat'ın yeni uydusu 16 Ağustos itibarıyla yayında. Frekans 12.422,5. Sembol oranı 27.500. Polarizasyon dikey. Lale Gül, gönül bahçeniz.
2: Şimdi reklamlar.
3: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
4: Mevlid-i Şerif'te bir sofraya siz de ortak olun. Haydar olarak bu mübarek gece vesilesiyle Afrika'da, Gazze'de ve Suriye'de ihtiyaç sahibi kardeşlerimize sıcak yemek ikram ediyoruz. Bir kişilik yemek bedeli 100 lira. Siz de yapacağınız bağışla bir kardeşimizin sofrasına katkıda bulunabilirsiniz. 0212 923 1923 Ahmet Yesevi Ork.tr.
5: Merakla beklenen kitap çıktı.
6: Sihrin, büyünün mahiyeti ve korunma yolları. Bu 512 sayfa Ağuska yayınlarından çıkıyor. İnşallah okursunuz. Sihirden korunmak için okunacak sure-i celileler ve ayeti kerimeler, hadis-i şeriflerde geçen dualar. Allah'ın izniyle bu korunma dualarından biri ikisi bile yeter. Ulema meşayihtan nakledilen korunma duaları. Sihir ve büyüden korunmak için yazılacaklar. Üzerinde taşınacaklar. Sihir ve büyüden korunmak için yapılacaklar. Ama korunma yöntemlerini uyarsan asla sihir işlemiyor mesela. Ulemanın özel tavsiyeleri var. Onun için okuyun, okuyun, okuyun. Sonra da amel edin.
5: Sihir ve büyünün etkilerinden, şeytanların ve cinlerin musallatlarından nasıl korunuruz? Tüm bilinmesi gerekenler hepsi bu kitapta. İlk baskı stoklarla sınırlı. Sipariş için 0216 479 7979 telefon veya WhatsApp'tan ya da ahıskayayinevi.com'dan hemen ulaşın.
7: Afrika'da yaşam zor. Ama unutmayın, birlikte her zorluğu aşmak mümkün. Her bir bağış, her bir yardım, her bir adım insanın hayatını değiştirebilir. Ve biz bu değişim için her gün daha fazla yardımlarınızı bekliyoruz. Siz de bizimle birlikte olun. Bir yudum su, bir tabak yemek, bir kurban bağışlayarak bu yolculuğa siz de katılın. Birlikte daha güçlü olalım, daha iyi olalım. Çünkü biz sadece yardımlarınıza değil, birlikte kurduğumuz bu dayanışma köprüsüyle gerçek fark ortaya koyuyoruz.
4: Haydar olarak Arakanlı Müslümanlara yardım götürüyoruz. Bangladeş'teki Cox's Bazar ve Kumilya kamplarında hayata tutunmaya çalışan Arakanlı 1000 ihtiyaç sahibi aileye pirinçten nohuta, patatesten soğana kadar 9 çeşit temel gıdadan oluşan kumanyalarımızı ulaştırıyoruz. Çünkü biliyoruz ki yolumuzu gözleyen kardeşlerimiz var. Siz de Haydar aracılığıyla bu hayra ortak olun, Arakanlı bir ailenin duasında yer alın. Bir kumanya bedeli 1500 lira. Arakan yazıp 7253'e SMS göndererek 100 TL bağışta bulunabilirsiniz. 0212 923 1923 Ahmet Yesevi Ork.tr.
6: Şura Fıkı Kurulu. Bu kadar Müslümanın sorun çözülüyor. Bunların okuttuğu talebelerde yardımı olanların kıyamete kadar defteri kapanmaz. Ama bu talebe işi, fıkıh işi, ilim işi normal fakirlere yemek vermeye benzemez. Normal fakire herkes yemek verir ama fıkıh öğrenen talebeyi yetiştirmek herkese nasip olmaz. Bir soru sorduğumuzda fıkıh alimi arıyoruz. Onun için 1000 tane evliyadansa bir fıkıh alimi eftaldir diyor. Bu ümmetin fetva sorduğu zaman arayacağı güvenilir tek adres şu anda burası. Bir an önce destekleyeceğiz. Nerede fıkıh okutuluyorsa fıkıh ilimlerini, hocaefendileri destekleyeceğiz. Bu destekler için 0212 923 36 36 telefonuyla irtibat kurabilirsiniz. Hocaefendilere ulaşabilirsiniz.
2: Çocuğunuzun Harikalar Diyarı'nda eğitim görmesini ister misiniz? Harikalar Diyarı Koleji'nde çocukların milli ve manevi değerlerle büyüdüğü, yapay zeka destekli insansı robotlarla tanıştığı ve gerçekten üreten bir eğitim modeli sunuyoruz. Doğal beslenme sistemimiz, Bilingual Class ve AI Class seçeneklerimizle anaokulu ve ilkokullarda çocuklara güvenli ve donanımlı bir ortam sağlıyoruz. İstanbul, Başakşehir, Kayaşehir, Halkalı ve Atakent'te bulunan 4 kampüsümüzde ailelerimize hizmet veriyoruz. Erken kayıt avantajlarımız başladı. Detaylı bilgi için bizi arayabilirsiniz. 0212 488 0006. Harikalar Diyarı Koleji. Çocuğunuzun geleceğini bugünden inşa eden okul.
6: Defterdar İbrahim Paşa Medresesi Mescidi. Yani bizim bildiğimiz adıyla Kovacı Dede. Bu arada bu hoca efendilerin yerlerine ihtiyacı var. Birçok müracaat var. Hatmi şeriflerin yokuştan dolayı buraya inemeyen, çıkamayan yaşlı ihvan, 90'lık, 80'lik efendilerin eski ihvanı tüzeyak hatmi şerif yeri bekliyor. Çok kıymetli ihvan var orada. Çarşambayı kastediyorum. Dolayısıyla Kovacı Dede'yi ben size anlatmıştım. Bir bağış gecesi de yapmıştık. Siz de katılmıştınız. Yardım da yapmıştınız. Allah hepinizden razı olsun. Hocam biz bu işe başladık mı para lazım. Durduk mu duramayız dediler. Ben de dedim Allah'ın izniyle efendi hazretlerimiz himmetiyle bu cemaate biz güveniyoruz. Kime göndererek? Allah'a, Resulüne, Efendi Hazretlerine, sonra cemaate. Ondan sonra temel şu anda, kuyu temel çok zor. Bir bölüm dua için kaldı. Bundan sonrası kolay. Hap yolumuz bekliyoruz. Sizden Kovacı Dede'yi, hocalarımızın yerini bir an önce teslim edeceğiz Allah'ın izniyle. Tak tak tak tak. Bir omuz vurursanız orayı hemen bitiririz Allah'ın izniyle. Tamam mıyız? Tamamsınız. Hadi bakalım. 444-29-89 Kovacı Dede iletişim numarası.
8: Büyüyemeden şehit olan çocukların kentidir Gazze. Defalarca ihlal edilen ateşkeslere, soykırıma dönen saldırılara rağmen umudun, inancın ve direnişin simgesidir bu kadim topraklar. Hayder olarak asrın direnişine imza atan Gazze'li kardeşlerimize umut oluyor, Gazze'de her gün binlerce kişilik sıcak yemek üretiyoruz. Bir öğün yemek bedeli 90 TL. Siz de Gazze yazıp 7153 SMS göndererek 90 TL bağışlayabilir, Gazze için kaynayan kazanları büyütebilirsiniz. 0212 923 1923 ahmetyesevi.org.tr
6: 100 tane, 1000 tane külliye yapmaktan daha önemlidir 50 milyon, 100 milyon insana sohbet ulaştırmak. Tebliğ cihazı bunlar. Tebliğ buradan gidiyor. Allah'ın şeriatı, Kur'an'ı bak, bütün okuduğun ayet-i hadis bununla gidecek herkesin evine kulağın. Tebliğ, 1000 külliyeye bedeldir. Bir insana sohbet götürmek.
9: Hidayete vesile olan kıymetli sohbetleri milyonlarca kişiye ulaştırmak için sen de destek ol. Lale Gül Vakfı Çağrı Merkezi 0212 923 0212.
10: Reklamları dinlediniz.
11: Sayın sürücüler, trafikte erişilebilirlik önemlidir. Kırmızı ışıkta aracınızla yaya geçidi veya okul geçidi üzerinde durduğunuzda tekerlekli sandalye, yürüteç, koltuk değneği, beyaz baston kullananlar, yaşlı, bebek arabalı ve çocuklar dahil tüm yayaların karşıdan karşıya geçişini engellediğinizi unutmayın. Trafikte yayalara engel olmayın. Erişilebilirlik herkes içindir. Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı.
12: Lale Gül FM'i dinliyorsunuz. Asıl

0: Lale Gül TV'nin frekansı değişiyor. TürkSat'ın yeni uydusu 16 Ağustos itibarıyla yayında. Frekans 12.422,5. Sembol oranı 27.500. Polarizasyon dikey. Lale Gül, gönül bahçeniz.
1: Mustafa Özşimşekler Hoca Efendi ile Kur'an sofrası başlıyor.
2: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi ellezî hadâna li hâzâ ve mâ kunnâ linehtediye levlâ en hedânallâh. Lekad câet rusul rabbinâ bil hak. Sallu alâ resûlinâ Muhammed. Allahum salli alâ seyyidinâ Muhammed. Sallu alâ şefii'i cülûbinâ Muhammed. Allahum salli alâ seyyidinâ Muhammed. Sallu alâ tabîbi kulûbinâ Muhammed. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve ala el-Muhammed. Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri gecemizi mübarek eylesin. Bizlere en güzel şekilde anlatmak, sizlere de en güzel şekilde dinlemek Rabbim Celle Celaluhu nasip eylesin. Evet kıymetli kardeşlerim, bugünkü dersimizde Bakara Suresinin 44. 45. ve 46. ayet-i kerimelerinin tefsirini yapacağız inşallah. Tabii geçen dersimizde aslında Bakara Suresi 44'ü de beraber bir müzakere, mütalaa ederiz demiştik ve okumuştuk o ayet-i kerimeyi de. Ancak tabii konular biraz detaylandı, mesele uzadı. Dolayısıyla onu Bakara Suresi 44. ayet-i kerimeyi inşallah bu hafta onunla birlikte diğer ayet-i kerimeleri de inşallahurrahman beraber müzakere ve mütalaa edeceğiz. Önce bu ayet-i kerimeleri okuyalım, ondan sonra tefsirine geçelim. Estağfirullah.
3: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون

0: صدق الله العظيم.
1: Evet kıymetli kardeşlerim, Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri bu ayet-i kerimede şöyle buyuruyor. اَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ اَنْفُسَكُمْ İnsanlara iyiliği emredip kendinizi unutuyor musunuz? Ve entüm teddün el kitap, halbuki kitabı da okuyorsunuz. Efela taakülün, akletmez misiniz? Aklınızı kullanmıyor musunuz? Tabii bu ayet-i kerime asıl muhatapları Yahudi alimleridir. Yani Mevla Teala ve Tekaddes Hazretleri onlara diyor ki, sizler kitabı, elinizdeki kitabı, Tevrat'ı okuyorsunuz ve gerçekleri de biliyorsunuz. O halde insanlara yani şöyle yapın böyle yapmayın dediğiniz halde kendinizi unutuyor musunuz? Yani insanlara iyiliği emredip iyilik yapmıyorsunuz. Sadakayı emredip kendiniz vermiyorsunuz. Şöyle yapın böyle yapın diyorsunuz ama kendiniz yapmıyorsunuz. Yani söylediklerinizle amel etmiyorsunuz Mevla buyuruyor. Dolayısıyla efela taqilun, akletmiyor musunuz? Aklınızı kullanmıyor musunuz buyurulması da hani düşünün yani sözleriyle yaşantıları çelişiyor. Böyle bir durum. Hem şöyle yapın diyor ama kendi yapmıyor. Efendim sakın bu yola girmeyin, sakın bu işleri yapmayın, çok tehlikelidir falan. Ama bakıyorsun kendi o yollardan geri gelmiyor. O adreslerden çıkmıyor. Dolayısıyla ne oluyor? Sözüyle özü bir olmadı mı? Söyledikleriyle yaşantıları çeliştiği zaman bu sadece dine değil akla da aykırı olduğunu ifade ediyor. Ve bunun ne kadar kötü, ne kadar çirkin, ne kadar efendim bir ilim ehline, inançlı bir insana yakışmayacağını akletmiyor musunuz? Evet kıymetli kardeşlerim. Tabii yani burada asıl muhatap Yahudi alimler olsa da Müslüman alimlere, İslam alimlerine de, hocalara da, müminlere de ne var? Bir uyarı vardır. Yani vaaz-ı nasihat edenler, sohbet edenler, uyaranlar, ikaz edenler, değil mi? Dini anlatanlar, şayet anlattıklarıyla kendileri amel etmiyorlarsa bu çok çirkin bir davranıştır. Çünkü Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri başka ayet-i kerimelerde de mesela ne buyurmuştur? Estağfirullah, hani burada muhatap Yahudi alimleridir olsa da çünkü daha önce ne demiştik? Mevla Teala ve Tekaddes Hazretleri yani müşahhas olarak bile hasaten bir topluluğa, özel bir gruba bir şey anlatsa bile aslında orada ne vardır? Bütün kullarına burada bir hitap vardır. Madem Mevla bunu Kur'an-ı Kerim'de beyan etmiştir, kıyamete kadar gelecek olan kullarından bu ayetlerde ne vardır? Nasip vardır. Ve özellikle de bakın başka ayet-i kerimede direkt zaten müminlere hitap ederek ya eyyühellezine amenü لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ Ey iman edenler, niçin yapmayacağınız şeyi söylüyorsunuz? كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللّٰهِ اَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ Yapmayacağınız şeyi söylemeniz Allah katında büyük gazap sebebidir. Yani yapmayacağınız şeyleri söylemek, anlatıyorsun tamam da, amel etmiyorsan, yapmıyorsan, kendin efendim anlattıklarını hayatına tatbik etmiyorsan Mevla'nın gadabını celbeder, adabına düçar olma tehlikesi vardır kıymetli kardeşlerim. Evet, çünkü kişinin yani haliyle kali, sözüyle davranışları, tavırları birbirine uyması lazım. Olmadı mı ne olacak? Orada bir samimiyet göremezsin. Samimiyetten uzaktır. Böyle bir adama ne yapmasını itibar etmezsin. Böyle bir kimseye güvenmezsin, güven duyulmaz. Hele bir de hoca olursa, hele bir de kanaat önderi olursa, böyle kanaat önderliği, böyle dava adamlığı olmaz. Evet, hocalara, alimlere güven kalmaz. Çünkü insanlar, yani dini anlatanları, İslam'ı anlatanları böyle efendim çirkin şeylerde, çirkin işler yaparken gördükleri zaman yani onları ne yapar? Şüpheye düşürür. Düşün yani normal avamdan, halktan bir insansın. Senin itibar ettiğin bir kimse bir şeyler anlatıyor ama kendi yapmıyor, kendi amel etmiyor. Bulunmaması gereken yerlerde bulunuyor. Yapmaması gereken işlerde faiz haramdır diyor. Bakıyorsun adam efendim bankada çay içiyor. Bankada oturmuş efendim faiz muamelesi yapıyor mesela. Değil mi şimdi? Allah'ın yasakladıklarını efendim kendi yapıyorsa o zaman ne olur? İnsanları şüpheye düşürür. İnsanların heveslerini kırar. İmani zafiyete sebep olabilir. Evet, o zaman ne olur? Yani davaya da zarar verir. He, dine bağlılık da o zaman azalır kıymetli kardeşlerim. Bakın her gece yatsı namazından sonra okunan Amener Resulü. Hemen başında ne diyor? Amener Resulü bime üzle ileyhi min Rabbi. Amene, iman etti. Kim? Er Resulü. Elçi, peygamber iman etti. Neye? Bima şol bir şeye ki, ünzile ileyhi min Rabbi. Rabbinden kendisine indirilene iman etti. Çok önemli yani bu. Mevla'dan kendisine indirilene önce peygamber iman ediyor. He? Öyle inanıyor, öyle iman ediyor, öyle benimsiyor ki, hazmediyor ki anlatırken ona göre anlatıyor. Ha demek ki anlattığın meseleye önce kendin inanacaksın. Öyle ya, sen ahiretin hallerini anlatırken şöyle yaparsan böyle olur, böyle edersen Allah'a hesap veremeyiz gibi konuşurken kendin bunu yaparsan demek kendin inanmamışsın. Sende bir zafiyet var. Anlatılanı sen hazmedememişsin, sen idrak edememişsin, hakkıyla inanamamışsın. O zaman ne oluyor? O efendim, bu ayet-i kerimenin muhatabı oluyorsun yani. Evet kıymetli kardeşlerim, insanlara iyiliği emredip kendinizi unutuyor musunuz diyor Mevla. Denilmiştir ki alimler eğer şüpheli şeyler yerlerse o zaman ne olur? Halk Allah muhafaza haram yer. Eğer alimler haram yerlerse Allah muhafaza halk o zaman kafir olur demişlerdir. Yani tabi bu söz mecazi ve uyarıcı bir sözdür. Bu sözde ne ifade edilmek istenmiştir? Yani alimlerin toplumsal ve ahlaki sorumluluklarına işaret vardır. Çünkü insanların önünde olan, kanaat önderi olan, değil mi? İnsanların lider konumundaki, anlattıklarını dinleyen, sohbetlerini dinleyen, he? Efendim bir kimse elbette ki nedir? Yani toplumsal bir sorumluluğu tabii ki vardır. Dolayısıyla İslam'ı anlatan, dini anlatan, tebliğ davet yapanlar aslında yani süt gibidir. Süt gibi. Yani efendim küçücük bir toz bile gözükebilir, mide bulandırabilir. Onun için çok dikkat etmek lazımdır. Yani millet yapmadı melanet kalmaz. He? Ama kimse tınlamaz, umursamaz. Fakat bir hoca, bir alim bir yanlış yaptığı zaman ha art niyetli kötü insanlar, din düşmanları zaten konuşmuyorum ama. Yani biz kendi efendim mecramızda çizginin sağındakiler için konuşsak bile demek ki ne yapmak lazım? Dikkat etmek lazım. Sadece hoca olmak, alim olmak meselesi değil. Yani müminler de ne yapması lazım? Sözleri ve fiilleri arasında tutarsızlık olmaması lazım. Çünkü bugün efendim Müslüman olduğunu iddia edenler bile adam bazen bir yanlış gördüğü zaman Müslümanlar böyle. Bu nasıl din? Haşa ve kella. Sen Müslüman değil misin kardeşim? Bu Müslümanlar niye böyle? İşte anlıyor musun? Halbuki kendi de Müslüman ama yani o kadar o Müslüman topluluğundan kendisini soyutlamış ki o kadar çok efendim din düşmanlarıyla İslam dışı olan kimselerle içli dışlı olmuş dostane ilişkiler kurmuş ki artık kendini Müslüman gibi göremiyor. Kaybediyor kendini ve bu Müslümanlar hep böyle diyebiliyor yani. Ha o zaman ben müminim diyen, ben Müslümanım diyen bu kimlikle ortada olan herkes ne yapması lazım? Demek ki sözüne de, özüne de, fiiline de, ameline de dikkat etmesi lazım. Sözlerimizle amellerimiz arasında tutarsızlık olmaması lazım. Ne demiş Mevlana? Ya olduğun gibi görün, ya göründüğün gibi ol demiş kıymetli kardeşlerim. Evet, burada ayet-i kerimede Yahudi alimlerine bir azar var. Neydi azar? Yani insanlara iyiliği emredip kendinizi unutuyor musunuz? Ha şimdi burada azar şu değildir. Ya niye anlatıyorsunuz? Kendiniz amel etmiyorsunuz ama niye anlatıyorsunuz? Değil. Ya İyiliği anlatıyorsunuz, emri bil maruf yapıyorsunuz, bu güzel ama siz niye amel etmiyorsunuz? Buradaki azar, sitem amel etmemelerine, yoksa anlattıklarından dolayı değil. Elbette anlatılacak, elbette ki efendim, haksızlık karşısında tutan dilsiz şeytandır. Resulullah buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem, elbette konuşulacak, hak hakikat söylenecek ama yaptığıyla, tavsiye ettiğiyle, teşvik ettiği şeyle kendine ne yapacak? Amel edecek. Yoksa siz efendim madem yapmıyorsunuz anlatmayın demek değil. Dolayısıyla bu ayet-i kerimeden şöyle bir hüküm çıkaramayız. Yani bir kimse yapmadığı bir iyiliği başkasına da söyleyemez, kesinlikle diyemeyiz kıymetli kardeşlerim. Çünkü Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri emri bil maruf nehyani münker yapmayı bütün müminlere emretmiştir. Evet. Çünkü yani emri bil maruf yapmak, kötülükten nehyetmek, iyiliği tavsiye etmek Allah'ın bir emridir. O işi, o kötülüğü yapmamak ayrı bir Allah'ın emridir. Yani burada ne var? İki iş var. Bir, söylemek lazım. İki, o söylediğiyle amel etmek lazım. Ha sen şimdi ne yapıyorsun? Efendim söylüyorsun, bir vacibi yerine getiriyorsun. Allah'ın bir emrini yerine getiriyorsun ama yapmıyorsun. Ha orada ne yapmamış oluyorsun? Bir vacibi terk etmiş oluyorsun. E ben yapmıyorum madem söylemeyeyim dediğin zaman bu sefer iki tane Allah'ın emrini ne yapmış oluyorsun? Kırmış oluyorsun. Evet kıymetli kardeşlerim. Yani Allah'ın emrini yapmak bir görev. Onu söylemek ise başka bir görevdir. Bunu da böyle anlamak lazım. Bakın bir ayet-i kerimede Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri buyurdu. Estağfirullah. Vel mü'minune vel mü'minatü ba'dum evliyâ-ı ba'd. Mü'min erkekler ve mü'mine kadınlar birbirlerinin velileridir, dostlarıdır, yardımcılarıdır. Ye'murune bil maruf ve yenhevne anil münker. Evet, iyiliği emrederler, teşvik ederler, kötülükten de sakındırırlar buyuruyor. Tevbe suresi 71. ayet-i kerimede. Şimdi burada dikkat edersen, yani iyiliği emreder, kötülükten nehyeder. Hani bazıları diyor ya, ben hoca değilim, müftü değilim, bana ne canım, ben niye anlatayım? Mevla burada hoca dedi mi, alim dedi mi, müftü dedi mi, he? Diyanet görevlisi falan dedi mi? Demedi. Ne buyurdu? Vel müminüne vel müminat. Mümin erkek ve mümin kadınlar. Yani iman ettiğin zaman, ettik elhamdülillah. Erkek ol, kadın ol. Ne yapacaksın? Ye'muruna bil maruf ve nehyuna anil münker. İyiliği emredip kötülükten nehyedeceğiz, sakındıracağız. Yani bu Mevla'nın kullarına verdiği bir görev kıymetli kardeşlerim. Ve tabii diğer taraftan bakıyoruz. Yani hepinizin bildiği efendim bir sure, Asr suresi, değil mi? İnnel insane lefî husr. Bütün insanlar gerçekten hüsrandadırlar. Bütün insanlık hüsranda. Peki o hüsrandan kurtulanlar, hüsranda olmayanlar kimler? Mevla dört madde saymış. İllellezîne âmenû ve âmilussâlihât ve tevâsav bil hak ve tevâsav bil hak ve tevâsav bis sabr. İman edenler, salih amel işleyenler, bir de hakkı ve sabrı tavsiye edenler müstesna. Onlar hüsrana uğramayanlar. Onlar hüsranda olan insanlıktan kendilerini istisna eden, hüsrandan kurtulanlar. E demek ki zaten o hüsrandan kurtulman için hakkı ve sabrı ne yapmak lazım? Tavsiye etmek lazım. Hakkı, hakikati söylemek lazım. Uyarmak lazım, ikaz etmek lazım. Dolayısıyla ne anlıyoruz şimdi buradan? Emri bil maruf nehyanil münker yapmak her müminin vazifesidir kıymetli kardeşlerim. Anlatması lazım. E diyelim anlatıyor ama kendisi yapmıyor. Ne dedik az önce? Demek ki bir vacibi terk etmiş oluyor. Yani hangisini? Yapmama vacibini terk etmiş oluyor. Yoksa anlatma görevini yerine getirmiş oluyor. Ama ben nasıl olsa yapmıyorum, amel etmiyorum diye eğer anlatmazsa o zaman iki tane vacibi terk etmiş oluyor. Hem anlatmamak hem amel etmemek. Hem yapmadı hem de anlatmamış oluyor kıymetli kardeşlerim. Dolayısıyla ayetteki azarlama, sitem iyiliğin anlatılması değil ya anlattığıyla amel etmemesi yani kendini unutması kıymetli kardeşlerim. Çünkü bakın hani Said bin Cübeyr rahmetullahi aleyh diyor ki hani ben yapamıyorum ben günahkarım anlatmayayım meselesini bak ne kadar güzel izah etmiş. Şayet diyor vaaz-ı nasihati iyilikleri emretme kötülükten nehyetmeyi kusuru olmayan günahsız kimseler yapacak olsaydı hiç kimsenin bir şey anlatmaması lazımdı. Ya çünkü diyor sahabe bile masum değilken nerede kaldı diğerleri? Nerede kaldı sen ben? Değil mi? Evet kıymetli kardeşlerim. Demek ki bunu da böyle anlamak lazım. Ama tabii şu demek değildir. Yani anlatalım. Ha demek yani anlatırız ama yapmayız, o kadar da önemli değil. Asla. Çok önemli. Yani anlattığıyla amel etmemek çok kötü bir şey. Bak burada zaten ne var? Azar var. Yani anlatmak çok önemli ama amel etmek elbette çok önemli. Bununla alakalı tabii bakın mesela Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. İnsanlara hayrı öğretip kendini unutan alimin hali. Yani insanları uyarıyor, anlatıyor ama kendi yapmıyor. Bunun hali nedir? İnsanları aydınlatıp kendini yakan kandilin hali gibidir diyor. Hani Şah-ı Nakşibend Hazretleri buyurdu ya. Mum gibi ol, mum gibi olma. Ne demek? Yani insanları aydınlatmakta mum gibi ol ama mum gibi olma. Kendini yakıp bitirmekte mum gibi olma yani. Evet kıymetli kardeşlerim. Tabii burada bazı tehditler de var. Yani İslam'ı anlatanlara, hatiplere, hocalara, bize tehditler var. Yani anlatıyorsun, bu güzel. Evet ama yapmıyorsun. Bu çok tehlikeli. Ne okuduk yukarıdaki ayet-i kerimede? Yani bu yapmadıklarını söylemek Mevla'nın gadabına sebeptir. Adap görmesine sebep olur Allah muhafaza. Bakın Efendim sallallahu aleyhi ve sellem Miraç gecesi, Miraç'a çıktığı zaman cenneti gezdi, cehennemi gördü ve geldiği zaman bize bazı oradaki hadiseleri, malumatları haber verdi. Şimdi bakalım bir hadis-i şerifte ne buyurdu Efendim sallallahu aleyhi ve sellem? Miraç gecesi bir takım kimseleri gördü Efendim sallallahu aleyhi ve sellem ve bunlardan biri de kimler? Dudakları ateşten makaslarla kesilen bir grup gördüm diyor. Ateşten makaslarla dudaklarını kıtır kıtır kıtır kesiyorlar. Ey Cibril bunlar kimdir diye sordum. Dedi ki ya Resulallah bunlar başkalarına iyiliği emredip kendilerini unutan kimselerdir. Anlatıyorlar, söylüyorlar, uyarıyorlar. Ama kendileri yapmıyorlar. İşte böyle hatipler, böyle hocalar bak ne olacak ahirette? Ateşten makaslarla dudakları kesilecek. Ya onlar insanlara iyiliği emrediyor fakat kendileri yapmıyorlar, amel etmiyorlar. Bakın yine tabiinden Şabi rahmetullahi aleyh'ten rivayet edildiğine göre ahirette cennetlikler cennete, cehennemlikler cehenneme girdiği zaman hani nasıl bazılarını gördüler de tanıdıklarından meselekekum fi sakar değil mi? Bu sakarda niçin girdiniz diye sordular. Yani sakar cehennemine siz niçin oraya girdiniz? Niçin cehenneme gittiniz? Onlar da işte hani efendim bazı şeyleri ifade ettiler. Niçin girdiklerini? Bunlardan biri de lem nekum minel musallin, biz namaz kılanlardan değildik dediler mesela. Şimdi yine bunun gibi bakın cennetliklerden bir grup, cehennemliklerden bir grubu görüyoruz. Ve onlara soruyor yani niçin cehennemdesiniz? Halbuki biz sizden duyduklarımızla, sizden öğrendiklerimizle amel ettik ve biz cennete öyle geldik. Yani biz bilmiyorduk, bazı şeyler hakkında malumatımız yoktu. Sizden öğrendik, amel ettik, sizden duyduk. Efendim haramlara düşmedik, yanlışları yapmadık ve bu sebepten dolayı cennete gittik. Yani siz niye oradasınız? Esas sizden öğrendik. Yani ne demek bu? Hani biz buradaysak siz daha yukarıda bir makamda olmanız lazım. Çünkü bu işin öncüsüydünüz tabiri caizse. Onlar ne diyorlar? Biz, evet biz iyiliği emrediyorduk ama kendimiz yapmıyorduk. Evet kıymetli kardeşlerim. Yani burada demek ki konuşmak önemli, anlatmak önemli ama anlatan değil, konuşan değil, yaşayan cennete gidecek. Yaşayan Mevla'yı demek razı ediyor. Evet, bu hatiplerden olmaktan Rabbim bizleri muhafaza eylesin. İslam'ı en güzel şekilde öğrenmek, en güzel şekilde yaşamak, en güzel şekilde anlatmak Rabbim Celle Celaluhu cümlemize lütfeylesin, ikram eylesin, ihsan eylesin. Amin. Çünkü tabii yani bir de şu vardır. Yani İslam'ı niçin anlatıyorsun? Yani karşı tarafı uyarmak için, ikaz etmek için. Değil mi şimdi? Yani çünkü hakikaten üç günlük dünya, imtihan dünyası. İnsan dünyevi meşgalelere dalıp ahireti unutabiliyor. İşte burada ne yapıyorsun? Bir uyarı yapıyorsun, bir ikaz yapıyorsun. Bazen mesela ölüm olduğunu herkes biliyor ama ölüm var, ölüm dediğin zaman bazen bir titriyorsun. Biliyoruz demiyorsun yani, biliyorsun ama birden onu idrak edebiliyorsun. Dolayısıyla bir şoklama oluyor adeta. Dolayısıyla şimdi ne yapacağız? Şimdi konuşacağız, anlatacağız. Rabbimizin ayetlerini, ilim meclisleri kuracağız. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadislerini zikredeceğiz, anlatacağız. Ve beraberce omuz omuza cennet yolunda cennete kadar ne yapacağız? Gideceğiz. Çünkü emlaktan konuşuyorsun. Efendim borsadan, dövizden, toptan, poptan. Her şeyden konuş, İslam'dan konuşma. Kalp kararıyor. İbadet zor geliyor. Amel etmek zor geliyor. Kalbin üstü tozlanıyor. İşte bu sohbetlerle bu tozları ne yapacağız? Efendim sileceğiz. Yani sohbet ediyoruz ama ben buradayım ama aynı zamanda sizin oradayım. Yani bu sözlerin karşısındayım. Ben de dinliyorum. Evet, bazen ben anlatırken kendim tesirleniyorum mesela. Ben anlatıyorum, önce kendi nefsimi anlatıyorum, sonra size anlatıyorum. Evet kıymetli kardeşlerim. Dolayısıyla şimdi burada ne deniyor? Böyle hatipler tamam, sıkıntılara düçar olacak. Mevla'nın efendim gazabına uğrayacak, azabına düçar olacaklar. Şimdi bu dünyada anlatıyorsun. Niye anlatıyorsun? Tesir etsin diye. Uyarıyorsun, ikaz ediyorsun. Peki tesir etmesi için ne yapmak lazım? Öyle bir şey söylüyorsan bu kadar anlatıyoruz. Çünkü ve zekir fe inne zikra tenfe'ul müminin. Sen vaaz et. Çünkü vaaz müminlere menfaat verir. Burada demek ki madem menfaat verir, onların menfaat görmesi, sözün tesir etmesi, konuşanın amel etmesiyle de irtibatlıdır kıymetli kardeşlerim. Yani adama nefis islahından bahsediyorsun ama yani kendi nefsini ıslah etmeyen bir adam başkasını düzeltebilir mi yani? Adam sigarayı dibine kadar çekmiş, sonra da çocuğa diyor ki yavrum bu mereti sakın içme. Zaten duman altı olmuşsunuz ya, çocuk zaten senden göre göre alışmış. İçmediği halde sigara kolik olmuş dumandan. Yapıyorsun bunu içme. Her akşam sarhoş gel çocuğa, sakın bu zıkkımı içmeyin falan. Kötülüklerin anası. Bu tesir eder mi yani? Dolayısıyla en takul hal min lisanil mekal. Hal lisanı kal lisanından daha konuşucudur. Yani sen konuş, istediğin kadar konuş, anlat ama senin yaşantın, duruşun, halin, ahvalin daha konuşucu. Daha çok tesir eder. Eğer anlattıklarına amel ediyorsan mutlaka o adresini bulacaktır kıymetli kardeşlerim. Hani anlatılır. Birisi geldi İmam-ı Azam'a rahmetullahi aleyh. Dedi ki benim çocuğum çok bal yiyor. Şimdi tabii her şeyin fazlası zarar. Hayrül umur evsatuha. Yani işlerin en hayırlısı orta olanıdır. Hani az olmasın, çok da olmasın, orta olsun. Ama bu yani o kadar bal yiyor ki petekleri pasta gibi demek. Isıra ısıra yiyor. Yani çok bal yemekten belki de bal zehirlenmesi yaşayacak çocuk yani. Onun için artık doktora götürmüş, tabiplere götürmüş falan. Artık bir çare bulamamış. Çocukta böyle bir alışkanlık var. İmam-ı Azam'a da artık bir dua et yani. Ne yapılması gerekiyorsa. Çocuk şu işten vazgeçsin. Diyor ki 40 gün sonra getir diyor. Neyse aradan 40 gün geçiyor. 40 gün sonra tekrar geliyor. Çocuğun şöyle başını okşuyor. Evladım sen çok mu bal yiyorsun diyor. Evet çok seviyorum balı. Ama diyor çok fazla yeme. Zararlı. Tamam mı çocuğum diyor. Peki efendim diyor. Ve çocuk balı azaltıyor. Bu sefer çocuğun babası tabii İmam-ı Azam'a geliyor. Ya efendim diyor sen diyor madem mesele bir kelimede bir cümledeydi. Yani bunu niye 40 gün önce söylemedin? Hani ben de zannettim ki bir terkip mi hazırlıyor, bir ilaç mı hazırlıyor, bir dua mı yazacak, ayet mi yazacak, ne yapacak 40 gün dediğine göre. Ama sen bu balı bir daha yeme yavrum. Bunu 40 gün önce de söylerdin yani. Çünkü çocuk yemiyor hakikaten. Diyor ki 40 gün önce geldiğin zaman ben de çok bal seviyordum, bal yiyordum. Ben diyor balı çokça yerken başkasına bunu nasıl söyleyeyim, söylesem nasıl tesir etsin. Ben de 40 gündür ağzıma bal koymuyorum. Ve şimdi diyor... O lafı öyle söyledim ve tesir etti demek ki. Evet kıymetli kardeşlerim, yani sen yapıyorsan o zaman ne var demek ki? Tesir eder. Hal dedi ki hal. Hal kal lisanından daha çok konuşur. Hani anlatılır. Hazreti Ali radıyallahu anh bir savaşta hani adamı yatırmış, tam kılıcı vuracak. Adam da tabii aşağıdan Hazreti Ali'ye tükürüyor. Yani kinle nefretini ifade ediyor. Son ölürken bile nefret kusuyor. Hazreti Ali tam adamı öldürecek, adam tükürünce geri çekiliyor, bırakıyor adamı. Normalde normal olarak ne yapmak lazım? He? Sen ne yaparsın, ben ne yaparım mesela? Yani savaştasın, adamı tam keseceksin, tükürünce adamı iki parçaya böleceksen kuşbaşı yaparsın değil mi yani? Çünkü seni öfkelendiriyor, gadaplandırıyor. Bir hakaret efendim durumu var. Daha çok ne yaparsın? Efendim saldırının dozunu arttırırsın. Hazreti Ali radıyallahu anh geri çekince adam şaşırıyor. Ya normalde senin beni daha çok kesip biçmen lazım. Fakat diyor sen diyor geri çekildin, ben bunu anlayamadım. Seni diyor ben Allah için öldürecektim ama sen tükürünce çok kızdım, çok gadaplandım, çok öfkelendim. Nefsim devreye girdi. Nefsim için adam öldürmekten Allah'a sığınırım. Onun için bıraktım diyor. Adam hayret ediyor. Nasıl bir din, nasıl bir inanç. Ve orada o da kelime-i şehadet getiriyor ve Müslüman oluyor. Evet kıymetli kardeşlerim, görüyor musun? O hali, o tavrı kafirin Müslüman olmasına vesile oluyor. Efdalül cihad el-emri bil maruf ve nehyanil münker. Cihadın en faziletlisi emri bil maruf, nehyanil münkerdir. Çünkü cihad adam kaybettirir ama emri bil maruf, nehyanil münker adam kazandırıyor kıymetli kardeşlerim. Evet, Bakara suresi 45. ayet-i kerimeye geçelim. Estağfirullah. Ve estaînû bis-sabri ve's-salâh. Ve innehâ lekebîretun illâ lil-hâşi'în. Mevla buyurdu. Ve estaînû. Allah'tan yardım isteyin. Neyle? Bis-sabri, sabırla ve salâh ve namazla Allah'tan yardım isteyin. Ve innehâ lekebîretun. Muhakkak ki o namaz çok büyük, çok ağırdır. İllâ lil-hâşi'în. Ancak huşu edicilere müstesna. Huşu edenlere öyle değil. Evet kıymetli kardeşlerim, burada Mevla Teala ve Tekaddes Hazretleri yani yardımın kendisinden istenmesini, ne derdin var, ne sıkıntın varsa kainatın Rabbi olan, hepimizin velisi olan, sahibi olan Allah'tan isteyeceğiz. Ama Mevla metot öğretiyor. Neyle yardım isteyin? Biz sabri ve salah. Sabırla ve namazla. Şimdi burada tabii çok önemli. Yani sabırla veya namazla buyurmuyor. Ne diyor? Sabır ve namazla. İkisiyle beraber. Sadece biriyle değil.

lazım. Demek ki sabretmek lazım. Yani sen tedbirlerini alırsın. İşini efendim hakkıyla yaparsın. Yapman gerekenleri yerine getirirsin. Ama gene de sıkıntılar yaşayabilir misin? Yaşayabilirsin. He? Bazen istemediğin şeyler olur yani. Yel olur, sel olur, deprem olur, ölümler olur. Sabırdan başka ne yapabilirsin ki yani? Değil mi? Olan olmuş. Öleni geri getiremezsin. He? Bunun imkanı yok. O halde ne yapmak lazım? Allah'tan geldi deyip sabretmek lazım. Yani gerekli tedbirler aldın, her şey yaptın. Gene de bir bela musibet oldu. Kaderim buymuş deyip tahammül etmek, kaderine razı olmak en akıllıca iştir kıymetli kardeşlerim. Evet. Fasbir li hukmi rabbik. Mevla buyuruyor. Rabbin hükmüne sabret. Demesi kolay yani. Sabret diyorsun da hoca efendi nasıl sabredelim? Sabretme. Yani sabretmesen ne olacak? İtiraz etsen, bağırsan, çağırsan, yaka paça yırtsan bir faydası var mı? Şöyle olsaydı böyle olmazdı gibi laflar ettin, feryadı figan ettin. Bir faydası var mı? Ölen geri gelir mi? Yel, sel götüreceğini götürmüş, deprem yıkacağını yıkmış. Yapacak bir şey yok ki artık yani. İşte sabret yani, sabret. Sabrettiği zaman ne yapıyorsun? Kazanıyorsun. Bağırıp çağırman o sıkıntıları gidermiyor. Senin sıkıntını, derdini daha da artırıyor, bunaltıyor, daraltıyor kıymetli kardeşlerim. Evet, sabır. Sabır tabii acıdır ama meyvesi tatlıdır. Es-sabru miftahul feraç. Sabır, ferahlık ve genişliğin anahtarıdır buyurulmuştur. Evet kıymetli kardeşlerim. Demek ki yani bir takım belalar, musibetler, sıkıntılar olabilir. İşin rast gitmeyebilir. Bataklar olur. Karşılıksız borçların ödenmeyebilir. Çek senet bir takım efendim alacaklarını tahsil edemeyebilirsin. Ha gerekli tedbirler alacaksın. Yani tedbirler nelerdir artık işte? Efendim mesela yazışmalardır, hukuki süreçlerdir vesairelerdir. Ve ne yapacaksın? Sabredeceksin. Ve bir de ne yapacaksın? Namazla da Allah'tan yardım isteyeceksin. Bak bu bir süreç. Sabır ediyorsun ve namazla kılıyorsun ve Allah'tan yardım istiyorsun. İkisini birlikte yaptığın zaman Allah'ın yardımını celbedecek bir formüldür bu kıymetli kardeşlerim. İşte öyle olunca zaten ne oldu bakın. Ya eyyühellezine amenü iste'inu bis sabri ve salah. İnne Allah'a ma sabirin. Başka bir ayet-i kerimede. Evet. Ey iman edenler iste'inu Allah'tan yardım isteyin. Efendim bir sabrı ve salah orada da öyle sabırla ve namazla. İnne Allah'a muhakkak Allah ma'as sabirin sabredenlerle beraberdir. Şimdi Allah seninle beraberse sırtın yere gelmez. İşin rast gider, problemlerin çözülür, sıkıntılar ref olur gider biiznillahi teala. Evet kıymetli kardeşlerim. Ve innehâ lekebîretun illâ alel hâşi'în. Evet o namaz çok büyüktür. Huşu edenlere müstesna. Sabırla ve namazla Allah'tan yardım isteyin. Sabır da zordur. Namaz da aslında kolaydır ama huşu edenlere kolay. Yoksa o da nedir? O da zordur yani. Anlıyor musun? Yani derdin olur, sıkıntı olur, bin yere müracaat edersin de şöyle bir hacet namazı kılıp da bir Allah'a dua edeyim aklına gelmez. No zor gelir. Öyle ya, derdin var, sıkıntın var yani. Bir gece kalk şöyle millet uyurken abdestini al, geç bir odaya, orada bir namaz kıl, hacet namazı kıl. Ya Rabbi şöyle şöyle dertlerim var, sıkıntılarım var. Eşinden, çocuğundan, ortağından neyse bir derdin vardır, sıkıntın vardır. Rabbine münacaat et. Ya Rabbi bu işi sen çöz. Hayırlısıyla efendim güzel neticelere ulaşmak nasip et. Mevla'ya dua edersin, yalvarırsın. Kainatın Rabbi olan Allah Celle Celaluhu ne yapar? Yardımını gönderir, işler çözülür. İşler çözülür biiznillahü teala. Namaz tabi huşu edenlere kolay. Evet, işte o kimselerden olabilmek yani. Namaz aklımıza hiç gelmiyor yani. Herkese derdini anlatıyorsun. Herkese efendim şöyle oldu, böyle gitti. Anlatmadığın gereksiz şeyler bile kalmıyor. Ama Mevla'ya anlatmıyorsun. Mevla'ya müracaat etmiyorsun yani. Ha işte. Namaz zor geliyor. Bu zor geliyor. Ağır geliyor. Ne kadar kolay almış. Ama huşu edenlere kolay.
Evet, huşu.

0: Tabi namazda da bir huşu var. Huşu nedir? Huşu aslında huzur ve sükun demektir. Evet kıymetli kardeşlerim. Huşunun aslı kalptedir, tezahürü bedendedir. Ne dedik? Huzur ve sükun. Huzur kalpte olur, sükun, sakinlik de ne yapacak? Bedende olacaktır. Demek ki insan namazdayken kalben Allah'ın huzurunda olduğunu bilecek, onun azamet ve celali karşısında acziyetini bilecek ve her türlü havatırdan, düşüncelerden ne yapacak? Sıyrılıp tüm kalbiyle Mevla'ya yönelecek. Yani bedenin Kabe'ye döndü ama ruhunu da döndüreceksin. Bedenin efendim Kabe'de, kalbin fırıldak gibi dönüyor. Vatikan'a mı dönmüş, Roma'ya mı, nereye olduğu belli değil yani. Ha, demek ki kalben huşu bu. Bedendeki tezahürde uzuvlardaki sakinlik. Öyle namazda efendim gözler fıldır fıldır sağa sola bakıyor. Efendim sakalını kaşıyor, başını kaşıyor, elbisesini düzeltiyor. Bakıyorsun adamın namazlı olduğunu anlayamıyorsun. Meğer adam namazdaymış. Cübbesini düzeltiyor, sakalını düzeltiyor. Etrafı seyrediyor falan. Adam namazdaymış, böyle bakıyor adam. Kubbeye bakıyor, levhalara bakıyor, avizelere bakıyor. Belki de diyordur ki yani bizim camiye de mi alsak, şundan mı alsak, bundan mı? Küçük çocuk da gelmiş oralarda dolaşırken bakmış ki amca sağa solu seyrediyor. Hemen dibinde durmuş, böyle bakmış amcaya. Hacı amca da tabii bakarken çocuğu görünce hemen önüne bakmış. Niye? Çocuk bakıyor ya, şimdi çocuk bana bakarken sağa sola bakmak ayıp. Ayıp. Çocuk bakıyor diye bakmak ayıp ama Allah görüyor, bakmak ayıp değil, öyle mi? Çok ayıp ya. Evet, şimdi gönlüne belki hükmedemeyebilirsin. Kalbinden geçen havatıra belki engel olamayabilirsin ama bedenine engel olamaz mısın? Gözüne engel olamaz mısın yani? Kıyamdayken secdeye bak. Ne işin var sağda solda? Kıyamdayken secdeye bakarsın. Rükudayken ayak uçlarına bakarsın. Efendim secdedeyken burun kanatlarına bakarsın. Tahiyyattayken kucağına, ellerin üzerine bakarsın. Yani gözünü fazla sağa sola oynatma. Çünkü kafa gözüne bakarsa kalp gözü de oraya bakıyor yani. Neyi görürsen o tarafa yönlenirsin. Ha, bunu demişken bu arada şunu da söyleyeyim. Yani namaza geliyorsun, camiye geliyorsun. Evet çok güzel, hoş geldin, safa geldin ama kardeşim yani. Öyle tişörtler giyiyorsun ki ne yazdığı belli değil. Anlıyor musun? Sırtında, önünde, kolunda, ardında bir şeyler yazıyor. Hemen arkasındaki adam da namaz boyunca onu okumaya çalışıyor. Arkadaş sen şimdi adam önüne bakacak, sen varsın. Senin efendim tişörtündeki yazıyı okuyor yani. Allah'ın huzuruna geliyoruz, bu yazılarla niye geliyorsun? Ne yazıyor biliyor musun yani? Belki de saçma sapan şeyler yazıyor. Belki de hangi Rotaryan ve Lyons kulüplerinin reklamını yapıyor. Onun markasıdır, şudur budur ya. Bunlara da demek ki ne yapmak lazım? Dikkat etmek lazım. Biz evet kendimize dikkat edeceğiz ama başkalarının da huşusunu ve huzurunu kaçırmamak için ne yapacağız? Dikkat edeceğiz kıymetli kardeşlerim. Evet tabii konumuz namaz değil. وَاِنَّا لَكَبِيرَةٌ اِلَّا لَلْخَاشِعِينَ Ancak huşu edenler müstesna buyuruyor Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri. Evet, tabi Bakara suresi 46. ayeti kerimede de Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri ne buyurdu? اَلَّذ۪ينَ Öyle kimseler ki, o huşu edenler öyle kimseler ki يَظُنُّونَ اَنَّهُمْ مُلَاقُوا رَبِّهِمْ Onlar Rablerine kavuşacaklarını kesin olarak bilirler. Ve ennehum ileyhi raciun, ona döneceklerini de çok iyi bilirler. Evet. Şimdi tabii bir önceki ayet-i kerimede zor, ağır gelir buyuruldu ya. Ama illa alel haşi'in, kalpleri saygıyla ürperenler, huşu edenler hariç. Ne demek onlara zor gelmez? Niçin onlara zor gelmiyor? İşte bu ayet onu açıklıyor. Çünkü onlar Rablerine kavuşacaklarına inanırlar. Mutlaka ona döneceklerini bilirler. Biliyorlar bunu. Ve Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretlerinin ahirette o ebedi saadet yurdunda, selam yurdunda müminler için neler hazırladıklarını çok iyi bilirler. Onun için yani orada bir mükafat alacaklar ya. Cennet hazırlanmış ya. Ebedi saadet yurdunu Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri müminlere vaat etti ya. İşte buna bütün kalpleriyle inanırlar ve bunu kesin olarak bilirler. Onun için haramdan sakınmak zor gelmez. Namaz kılmak zor gelmez. İbadet etmek zor gelmez. Çünkü bunun karşılığı Allah'ın rızası, bunun karşılığı ebedi cennet, saadet yurdu. Yani ha kime zor gelir? Buradan ne anlaşılıyor o zaman? Mefhum muhalifine bakarak imanda samimi olmayanlar onlara zor gelir. Yani Mevla böyle vaat etti ama yani tam bir idrak edemiyor. Tam bir şuur yok mesela. Ya çünkü düşünsene şimdi böyle bir sürü insan var. Değil mi şimdi? Müslümanım diyor. Ahirete inanıyorum diyor. Cennete cehenneme inandığını söylüyor. Ama gevşek. Namazı gevşek. İbadeti gevşek. Efendim haram adreslerden geri gelemiyor. Şimdi öyle fenomenler çıktı. Başında örtü var. He? Normal sıradan bir insanın, bak Müslümanı geçtik, sıradan bir insanın da öyle ahlaksız bir konserlere asla gitmeyeceği yerlerde oralarda tepiniyor, oralarda resimler çekiniyor, videolar çekip bir de gururla onu paylaşabiliyor. Sen cennete inanmıyor musun? İnanıyorsun. Cehenneme inanıyorsun. E peki arkadaş yani o zaman bu işler ne? Yani Mevla bundan razı mı? Onu mu demek istiyorsun? Mevla senin o adreslerde bulunmanı ister mi? O adreslerde bulunanlar cennet adresine gider mi? Bunlara bir cevap vermek lazım kendi içimizde. Evet kıymetli kardeşlerim. Ve öyle bir ortamda ölmek ister misin yani? Nasıl ölmek istiyorsun? Demiş ya ey veli nasıl olalım söyle. Cevap son anda nasıl olması gerekiyorsa hep öyle. Evet arkadaşlar. Şimdi niye zor gelmiyor huşu edenlere? Ellezine çünkü onlar o kimseler yadunnun ennehum mulaku rabbihim. Rablerine kavuşacaklarını ve ennehum ile raciun ve ona döneceklerini çok iyi bilirler. Kesin olarak biliyorlar. Yani karşılığını alacaklar. Öyle şimdi bir ay çalışıyorsun. Üç kuruş maaş için. Üç kuruş beş kuruş neyse. Sabah gidiyorsun akşama kadar. Her gün, her gün, her gün. Niçin? E maaş alacağız. Ya vermezse? Kesin verir biliyorsun. Alacaksın onu yani. Bak alacağını bildiğin için gidiyorsun. Hatta belki de maaşın az geliyor, yetmiyor. Hayat standardını biraz daha yükseltmek için ek iş bile yapıyorsun. Bu kadar sıkıntıya giriyorsun. Bu kadar gayret ediyorsun. Bu kadar çalışıyorsun. Bu kadar fedakarlık yapıyorsun. Niye? O maaşı alacaksın. Peki arkadaş, şu kadar maaş için bu kadar çalışıyorsun da. Ya ebedi cennet. He? Ebedi. Huriler, gılmanlar, saraylar, köşkler, altlarından ırmaklar akan efendim, villaları, köşkleri Mevla vaat ediyor, anlatıyor da. Buna inanmıyor musun? Bilmiyor musun böyle bir şey olacağını? Biliyorsun, Allah bildirdi. İnanıyor musun? İnanıyorsun. Peki bu kadar nimetleri Mevla lütfedecek, verecek. Namaz niye zor geliyor? İbadet niye zor geliyor? Haramlardan kaçmak niye zor geliyor? Yani sen efendim evinde oturduğun yerde bile cenneti kazanabilirsin ya. Ha tabii evinde oturduğun yerde cehennemi de kazanabilirsin. Ayrı dava. Şimdi demek ki yani ne anlaşılıyor? Demek ki inançlarda biraz zafiyet var. Ha işte illa lel haşi'in huşu edenlere zor gelmez. Niye zor gelmez? Çünkü mükafatını alacak, karşılığını alacak. He? Mesela adam öyle bir işte çalışıyor ki gecesi gündüzü birbirine girmiş. Ama adam öyle bir maaş alıyor ki he? Adam falan yerin CEO'su. Evet işi başından aşkın ama maaşı da ona göre, itibarı da ona göre. E sana şimdi cennet vaat ediyor Mevla. Bu kadar kolay. 7 yaşında bir çocuğun yapabileceği ibadet ve taatleri de eğer yapmıyorsak, eğer zor geliyorsa demek ki ahirete imanımızda zafiyet var demektir kıymetli kardeşlerim. Evet, ve ennehum ileyhi raciun. Ona döneceklerini muhakkak onlar Allah'a döneceklerini çok iyi bilirler. Hani ölüm haberi alınca ne diyoruz? İnna lillahi ve inna ileyhi raciun diyoruz. Allah'tan geldik yine ona döneceğiz diyoruz. Yani ölüm gerçeği mutlaka bizim de kapımızı çalacak mı? Çalacak. Biliyoruz bunu değil mi? Hah. İyi de bunu herkes biliyor. Ve bunu kimse inkar etmiyor. Bunu kimse inkar etmiyor. Mesele ne peki? Mesele ne biliyor musun? Öldükten sonra dirilip dünyada, yani burada yaptıklarımızın hesabını vereceğimize iman etmek. Buna da iman ettik mi? Ettik. Ettik ama madem hesabını vereceğiz, madem kayıtlar var, kameralar var, niye aykırı gidiyoruz? Niye yanlış işler yapıyoruz? He? Ha, işte bunu bilmek, iman etmek, bilmek ne demek biliyor musun? Yani dünyada evet öleceğiz, onu herkes biliyor artık. Kimse inkar edemez. Dinsiz, Allah kitap tanımayan bile bunu inkar edemiyor. Öyleyse müminin özelliğine öldükten sonra dirilecek ve hesap verecek. Buna da iman eden ve bunu çok iyi bilen kimse. Ha, madem biliyor, ona göre hayatını tanzim eden kimse. İşte ne buyuruldu? اَلَّذ۪ينَ يَظُنُّنَا اَنَّهُمْ مُلَاقُوا رَبِّهِمْ. Onlar Rablerine kavuşacaklarını ve ona döneceklerini çok iyi bilirler. Ne demek bu? O hesap gününün olacağını çok iyi bilirler ve dünyada da ona göre bir hayat yaşarlar ve ahiret hazırlıklarını yaparlar demektir. Rabbim bizi de onlardan eylesin. Ha, öyle olanlar ahirette ne diyecek? Bak Hakka suresi 20, 21, 22. ayetleri de okuyalım ve bitirelim. Şöyle diyecekler. Estağfirullah. İnni zanentü enni mülaqin hisabiye. Ben zaten hesaba çekileceğimi biliyordum. Ben bunu biliyordum. İnanmıştım ben buna. Ve ona göre hareket ettim. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَى. Zerre kadar hayır da yapsan göreceksin, şer de yapsan göreceksin. Allah bana bunu söyledi ve ben buna inandım ve ben bunu biliyordum yani. Ben hesaba çekileceğimi biliyordum. Yani ona göre yaşadım dünyada. Hesaplar, kitaplar, eksik yok, noksan yok. Haramlarda, efendim, adreslerde bulunmamış, iyilikler, efendim, hayırlar, hasenatlar hep o adreslerde bulunmuş. Namazlarını, ibadetlerini hakkıyla yapmış, haramlardan kaçmış. Niye böyle yaptın? Ben zaten hesaba çekileceğimi biliyordum. فَهُوَ فِي عَيْشَةِ الرَّاضِيَةِ. O var ya, artık o hoşnut olacağı, razı ve memnun olacağı bir hayattadır. فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ. Yüksek bir cennettedir. Evet kıymetli kardeşlerim, Rabbim bizi de bu zümreye dahil eylesin. Bunu da biliyoruz, inanıyoruz. Öyleyse nefis ve şeytanın vesveselerinden kurtulup ne yapalım? Ahirette hesap vereceğimizi madem biliyoruz, o hesaba göre şu dünya hayatını tanzim edelim. Yaşantımızı ona göre şekillendirelim. Allah'ın kitabına uyan, güzel, İslami, şeriat caddesinde bir hayat en güzel şekilde yaşamaya gayret edelim. Evet kıymetli kardeşlerim, Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri iman üzere yaşayıp iman üzere ruh teslimi Rabbim cümlemize nasip eylesin. O hoşnut olacağı bir hayatta, yüksek bir cennette, cennette diyor ya Mevla, işte o ayete bizleri de muhatap eylesin. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ve selleme teslimen kethira velhamdülillahi rabbil alemin. El-Fatiha. Allahümme salli ala seyyidina.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Mustafa Özşimşekler Hoca Efendi ile Kur'an sofrası sona erdi.
1: Şimdi reklamlar.
2: Mevlid-i Şerif'te bir sofraya siz de ortak olun. Haydar olarak bu mübarek gece vesilesiyle Afrika'da, Gazze'de ve Suriye'de ihtiyaç sahibi kardeşlerimize sıcak yemek ikram ediyoruz. Bir kişilik yemek bedeli 100 lira. Siz de yapacağınız bağışla bir kardeşimizin sofrasına katkıda bulunabilirsiniz. 0212 923 1923 Ahmet Yesevi Ork.tr.
3: Nasip olursa Eylül itibariyle yeni talebelerimiz olacak. Eskilerle beraber 200 tane talebemiz. Tabii bunlara talebe diyoruz. Aslında bunlar sıralı dersleri bitirmiş, icazet almış, fıkıh eğitimi görmek üzere ve dışarıda hoca kimliğine sahip olan arkadaşlarımızdır. Bu zaman zarfında hala da müracaat oluyor. Yerlerimiz bu manada tam olarak da yeterli olmadığı için bir tadilat süreçlerine girdik. 3 binamızda şu anda tadilata girildi. İzin döneminde bunları hızlı bir şekilde yapmaya gayret ediyorlar. Bu konuda inşallah faaliyetler devam etmektedir. Rabbim nasip ederse, bir aksilik olmazsa, Eylül'ün ilk haftasında 30 müderrisimiz, 200 talebemizle beraber 4 binamızda eğitime başlamış olacağız. Rabbim muvaffak eylesin diyelim.
4: Şura Fıkıh Kurulu olarak geçmişten miras aldığımız bilgi, tecrübe ve usulle dünyanın dört bir yanından gelen talebelerimizin yetişeceği bir yuva, bir ilim merkezi inşa ediyoruz. Siz de bu hayrın ortaklarından olmak ister misiniz? Şura Fıkıh Kurulu, ilmin mirasını geleceğe taşıyoruz.
5: Afrika'nın birçok bölgesinde kardeşlerimiz temiz suya ulaşabilmek için her gün kilometrelerce yol yürümek zorunda kalıyor. Kimi zaman bu mesafe 6-7 kilometreyi buluyor. Sultan Derneği olarak siz değerli bağışçılarımızın destekleriyle Afrika'nın farklı bölgelerinde yüzlerce su kuyusunu açtık elhamdülillah. Açılan her kuyu ile yüzlerce aile temiz suya daha kolay ulaştı, çocukların ve ailelerin günlük hayatındaki zorlukların hafiflemesine vesile olundu. Bugün de aynı gayret ve aynı emanet bilinciyle yeni su kuyuları açmaya devam ediyoruz. Siz de desteklerinizle bu hayra ortak olabilir, yeni su kuyularının açılmasına vesile olabilirsiniz. İrtibat numaralarımız 0216 420 67 67 0506 133 06 17 sultander.org.
2: Suriye, derin bir iç savaşın ardından yıllar sonra yeniden ayağa kalkıyor. Haydar, İdlib'de bulunan Cübbeli Ahmet Hoca yetim okullarıyla 2022'den beri 4 yıldır bu mücadeleye en anlamlı desteği veriyor. İki ayrı okulda tam 560 yetim öğrenci fenni ve dini eğitimlerle geleceğe güvenle hazırlanıyor. Ümmetin emaneti olan yetim yavrularımız hem Türkçe ile birlikte yabancı diller öğreniyor, hem de terzilikten robotik kodlamaya kadar mesleki beceriler kazanıyor. Siz de bir yetimin yarınlarına dokunabilirsiniz. Yetim yazıp 7253'e SMS göndererek 100 TL bağışlayabilirsiniz. 0212 923 1923 Ahmet Yesevi Ork.tr.
6: Bir damla su. Bizim için belki sadece bir ihtiyaç ama dünyanın bazı bölgelerinde hayatın kendisi demek. Asya ve Afrika'da insanlar temiz suya ulaşabilmek için kilometrelerce yol yürümek zorunda kalıyor. Bu yüzden Ecir Vakti Derneği, hayırseverlerin desteğiyle su kuyuları açıyor, temiz suyu bölge halkına ulaştırıyor. Açılan her kuyu sağlığa, eğitime ve umut dolu yarınlara dönüşüyor. Siz de bir iyiliğe vesile olabilir, susayan gönüllere umut olabilirsiniz. Ecir Vakti Derneği. Hayat bir damla suyla başlar.
7: Geleceğin güçlü, ahlaki ve şuurlu nesilleri Özleri Koleji'nde yetişiyor. Akademik başarıyla birlikte değerler eğitimini bir arada sunuyoruz. Öğrencilerimizi bilgiyle donatıyor, karakterle şekillendiriyoruz. Alanında uzman, fedakar öğretmen kadromuzla ana sınıfından liseye kadar özgün eğitim programlarımızla yanınızdayız. Ortaokul ve lisede kız ve erkek öğrencilerimize ayrı sınıflarda eğitim veriyoruz. Özveri Koleji, akademide başarılı, milli ve manevi değerlere bağlı bireyler yetiştiriyoruz. Başakşehir kampüsümüzden İstanbul Avrupa yakasının tüm ilçelerine servis imkanımız vardır. Detaylı bilgi için 0537 727 1198 özverikoleji.com.
8: Kalbinizin çağırdığı o manevi yolculuk için Umre fırsatı şimdi Hemedan Turizm'de. Herkes Umre'ye gidebilsin diye hazırladığımız Temmuz, Ağustos ve Eylül dönemine özel Umre programımız $950'dan başlayan fiyatlarla. Hemedan Turizm'le huzura, güvene ve kutsal topraklara bir adım daha yakınsınız. Detaylı bilgi ve rezervasyon için hemen bizimle iletişime geçin. Sınırlı kontenjan fırsatını kaçırmayın.
9: Hayder, Türkiye'nin en büyük aşevlerinden birini, Büyük Yesevi Aşevi'ni kuruyor. 30 bin kişi kapasite ve başlangıçta 20 bin kişilik üretim hedefiyle inşaatı devam eden Yesevi Aşevi'ne siz de bağışlarınızla destek olabilirsiniz. 1 metrekare kaba inşaat bedeli 10 bin TL. Sizin de bu eserde 1 metrekare yeriniz olsun. Aşevi yazıp 7253'e bir SMS göndererek 100 lira bağışlayabilirsiniz. 0212 923 1923 ahmetyesevi.org.tr.
10: Merakla beklenen kitap çıktı.
11: Sihrin, büyünün mahiyeti ve korunma yolları. Bu 512 sayfa Ahıska yayınlarından çıkıyor. İnşallah okursunuz. Sihirden korunmak için okunacak sure-i celileler ve ayeti kerimeler, hadis-i şeriflerde geçen dualar. Allah'ın izniyle bu korunma dualarından biri ikisi bile yeter. Ulema meşayiften nakledilen korunma duaları. Sihir ve büyüden korunmak için yazılacaklar. Üzerinde taşınacaklar. Sihir ve büyüden korunmak için yapılacaklar. Ama korunma yöntemlerine uyarsan asla sihir işlemiyor mesela. Ulemanın özel tavsiyeleri var. Onun için okuyun, okuyun, okuyun. Sonra da amel edin.
10: Sihir ve büyünün etkilerinden, şeytanların ve cinlerin musallatlarından nasıl korunuruz? Tüm bilinmesi gerekenler hepsi bu kitapta. İlk baskı stoklarla sınırlı. Sipariş için 0216 479 79 79 telefon veya WhatsApp'tan ya da ahıskayayinevi.com'dan hemen ulaşın.
12: Hayder olarak Arakanlı Müslümanlara yardım götürüyoruz. Bangladeş'teki Cox's Bazar ve Kumilya kamplarında hayata tutunmaya çalışan Arakanlı bin ihtiyaç sahibi aileye pirinçten nohuta, patatesten soğana kadar 9 çeşit temel gıdadan oluşan kumanyalarımızı ulaştırıyoruz. Çünkü biliyoruz ki yolumuzu gözleyen kardeşlerimiz var. Siz de Hayder aracılığıyla bu hayra ortak olun, Arakanlı bir ailenin duasında yer alın. Bir kumanya bedeli 1500 lira. Arakan yazıp 7253'e SMS göndererek 100 TL bağışta bulunabilirsiniz. 0212 923 1923 ahmetyesevi.org.tr.
13: Çocuğunuzun Harikalar Diyarı'nda eğitim görmesini ister misiniz? Harikalar Diyarı Koleji'nde çocukların milli ve manevi değerlerle büyüdüğü, yapay zeka destekli insansı robotlarla tanıştığı ve gerçekten üreten bir eğitim modeli sunuyoruz. Doğal beslenme sistemimiz, bilingual class ve AI class seçeneklerimizle anaokulu ve ilkokullarda çocuklara güvenli ve donanımlı bir ortam sağlıyoruz. İstanbul, Başakşehir, Kayaşehir, Halkalı ve Atakent'te bulunan 4 kampüsümüzde ailelerimize hizmet veriyoruz. Erken kayıt avantajlarımız başladı. Detaylı bilgi için bizi arayabilirsiniz. 0212 488 0006. Harikalar Diyarı Koleji. Çocuğunuzun geleceğini bugünden inşa eden okul.
11: Defterdar İbrahim Paşa Medresesi Mescidi. Yani bizim bildiğimiz adıyla Kovacı Dede. Bu arada bu hoca efendilerin yerlerine ihtiyacı var. Birçok müracaat var. Hatbi şeriflerin yokuştan dolayı buraya inemeyen, çıkamayan yaşlı ihvan, 90'lık, 80'lik Efendi Hazretleri'nin en eski ihvanı Tüzeyak Hatbi Şerif yeri bekliyor. Çok kıymetli ihvan var orada. Çarşambayı kastediyorum. Dolayısıyla Kovacı Dede'yi ben size anlatmıştım. Bir bağış gecesi de yapmıştık. Siz de katılmıştınız. Yardım da yapmıştınız. Allah hepinizden razı olsun. Hocam biz bu işe başladık mı para lazım, durduk mu duramayız dediler. Ben de dedim Allah'ın izniyle Efendi Hazretlerimiz himmetiyle bu cemaate biz güveniyoruz. Kime güvenerek? Allah'a, Resulüne, Efendi Hazretlerine, sonra cemaate. Ondan sonra temel şu anda kuyu temel çok zor. Bir bölüm dua için kaldı. Bundan sonrası kolay. Ha bir omuz bekliyoruz sizden. Kovacı dediği hocalarımızın yerini bir an önce teslim edeceğiz Allah'ın izniyle. Tak tak tak tak. Bir omuz vurursanız orayı hemen bitiririz Allah'ın izniyle. Tamam mıyız? Tamamsınız. Hadi bakalım. 444-29-89 Kovacı Dede iletişim numarası. 100 tane, 1000 tane külliye yapmaktan daha önemlidir 50 milyon, 100 milyon insana sohbet ulaştırmak. Tebliğ cihazı bunlar. Tebliğ buradan gidiyor. Allah'ın şeriatı, Kur'an'ı bak bütün okuduğun ayet, hadis bununla gidecek herkesin evine kulağın. Tebliğ 1000 külliyeye bedeldir. Bir insana sohbet götürmek.
5: Hidayete vesile olan kıymetli sohbetleri milyonlarca kişiye ulaştırmak için sen de destek ol. Lale Gül Vakfı Çağrı Merkezi 0212 923 0212.
1: Reklamları dinlediniz.
14: Lale Gül TV'nin frekansı değişiyor. TürkSat'ın yeni uydusu 16 Ağustos itibarıyla yayında. Frekans 12.422,5. Sembol oranı 27.500. Polarizasyon dikey. Lale Gül, gönül bahçeniz.
15: Sağlık vakti başlıyor.
16: Selamünaleyküm sevgili Lale Gül TV izleyicileri ve Lale Gül FM dinleyicileri. Yeni bir Sağlık Vakti programıyla karşınızdayız. Ben Muhammed Ali. Stüdyomuzda iç hastalıkları uzmanı Profesör Doktor Mesut Başak Bey ile beraber. Hocam hoş geldiniz.
17: Hoş bulduk Ali Bey.
16: Nasılsınız? İyisiniz inşallah.
17: Hamdolsun. Sağ olun. Siz nasılsınız?
16: İyi Allah'a şükür. Hocam hemen konuya geçelim.
17: Tabii ki.
16: Şu anda Türkiye'de 3 kişiden biri obezite gözüküyor. Artık sokaklarda da vücut kitle endeksine göre ölçümler yapılmaya başlandı. Devletimiz de bu problemle ilgili bir analiz çıkartıyor, bir sonuç ortaya koymak istiyor.
17: Doğru, doğru.
16: Bu obezite nedir hocam? Gerçekten bu kadar ciddi bir rahatsızlık mı? Yoksa sadece ya ayarlayamıyoruz, yemeği fazla kaçırıyoruz diyebileceğimiz kadar masum bir durum mu?
17: Evet. Obezite aslında sadece iri vücut demek değil. Sadece estetik yönden kötü bir görüntü demek değil. Nasıl diyabet, hipertansiyon, bunlar bir hastalıksa artık obezite kronik bir hastalık. Obezite kendisi bir hastalık olduğu gibi diğer kronik hastalıklardan farklı olarak bir de şu özelliği var. Yanında birçok hastalığı da beraber getiriyor. Mesela vücudumuzda obezitenin etkilemediği hiçbir sistem yok. Solunum sistemi, sindirim sistemi, beyin, sinir sistemi, gastrointestinal sistemi yani mide bağırsak sistemi, kemik sistemi, eklemler, aklınıza ne gelirse hatta kanser daha yapabiliyor. Çok enteresan değil
16: kanser.
17: Mi? Evet. Mesela kadınlarda safra kesesi kanseri, meme kanseri, obez olmayanlara göre çok daha fazla görülüyor. Erkeklerde prostat kanseri yine obez olmayanlara göre çok fazla görülüyor. Peki obezite nedir o zaman? Bakın obezite bizim bir formülümüz var. Vücut kitle indeksi. Yani bu demek vücudumuzun bir metre karesine düşen ağırlık kilogram olarak ağırlığını hesaplıyoruz. Bu da nedir? Vücut ağırlığımız kilogram olarak bölü boyumuzun metre cinsinden karesi. Mesela kişi diyorum 96 kilo, boyu da 1.6 metre. 96'yı 1.6'nın karesine bölüyoruz. Buna vücut kitle indeksi diyoruz. Eğer bu değerimiz 18 ile 25 arasındaysa normal diyoruz. 25 ile 30 arasında olursa fazla kilo diyoruz. 30'u geçerse obez. Obezi de kendi arasında 30-35 arası evre 1, 35-40 arası evre 2, 40'ın üzerindeyse artık evre 3. Biz buna morbid obez. Morbid ne demek? Ölümcül demek. Yani artık vücut kitle endeks 40'ı geçmişse bu kişi birçok ölümcül hastalıkla artık burun buruna gelmek üzeredir. Buyurduğunuz gibi dünyada da ülkemizde de çok yaygın. Mesela Amerika Birleşik Devletleri'nde %38-40'larda obezite. Amerika'ya gittiğimiz bir dönemde bir tişört alalım dedik Ali Bey kendimize. Ya inanın bizim burada XX large dediğimiz orada small gibi. Biz kendimize tişört bulmakta çok çok çok zorlandık yani. Bizim ülkemiz artık böyle gitmeye başladı. Yani kadınlarda buyurduğunuz gibi %25-27'lere çıktı. Erkeklerde yine %24 civarlarında. Çocuklarda da öyle yani %30'lara yakın çocuklar obez olmaya başladı. Mesela ilkokul döneminizi hatırlayın, ben hatırlıyorum. Sınıfta değil, okulda bir tane obez vardı. Biz de ona alay ediyordu çocuklar, şişko şişko şişko diye. Şimdi sınıfın üçte birisi yani, düşünebiliyor musunuz? Bu yönlerden obezite artık kronik bir hastalık diye düşünmek gerekiyor.
16: Obezitenin artmasındaki temel sebep nedir hocam?
17: Evet, şimdi vücudumuzun aldığı bir enerji var. Bunu biz üç kaynaktan alıyoruz. Bir, karbonhidratlar yani şeker. İki, yağlar. Üç, protein. Şimdi bir gram, bir de bunu yakıyoruz tabii ki. Bir gram karbonhidratı yaktığınız zaman 4 kalori elde ediyorsunuz. Bir gram proteinden de 4 kalori elde ediyorsunuz. Bir gram yağdan ise 9 kalori ortaya çıkıyor. Harcamanız gerekiyor bu aldığınız kalori. Normalde bir insan günde 2000-2500 kalori alması gerekiyor. Bunu harcarken 3 yolla harcıyoruz vücudumuz. Yani tükettiğimiz enerji. Birincisi bazal metabolizma. Ne demek bazal metabolizma? Hiç hareket etmiyorsunuz, yatağınızda yatıyorsunuz, uyuyorsunuz ya da o şekilde duruyorsunuz. Sadece nefes alıp kalbiniz çalışıyor, organlarınız çalışıyor. İşte bu durumda harcadığınız enerjiye bazal metabolizma diyoruz. Obezitede bazal metabolizması çok yavaş olan kişiler ne yapsa kilo veremiyor. Harcadığımız enerjinin %70'i bu şekilde gidiyor Ali Bey. Geri kalan vücudumuzun bir ısısı var ya,
16: evet.
17: Vücut 36.8'e kadar normal kabul ediyoruz. Bu ısının oluşabilmesi için yine enerji harcıyoruz. Bu da %20'lik bir enerji. Özür dilerim, %10'luk bir enerji. Egzersizle verdiğimiz enerji ise %20 harcadığımız enerji. Bakın %100'den %20. Yani burada demek ki bazal metabolizmamız çok önemli. Bir de egzersiz hadisesi çok önemli. Dikkat edin, artık her şeyimizi düğmelerle yapıyoruz. Yani bayanlar evde bulaşık makinesi düğmesine basıyor, çamaşır makinesini, hatta televizyona bile kalkıp açmıyoruz değil mi? Düğmeyle oluyor her şey. Asansör her yerde, araba her yerde. Yani kişinin bu aldığı enerjiyi harcaması gerekiyor. İşte bu harcayamadığımız için de maalesef obezite meydana geliyor.
16: Yani tabii, hocam bu metabolizmam yavaş diyenler haklı o zaman.
17: Haklı. İşte burada obeziteyi tedavi ederken sebebi bulmak gerekiyor. Mesela diyor ki ben filan iğneye başladım. Neden? Filan hapa başladım. Neden? Filan yönteme başladım. Ya niçin sen acaba obezsin? Bakın, kişide tiroid tembelliği olabilir. Bu bazal metabolizmayı maalesef düşürür. İki, kortizon yüksekliği olabilir. Kortizon nereden salgılanıyor? Böbreğin üzerinde adrenal, sürenal dediğimiz böbrek üstü bezi var. Buradan salgılanıyor. O zaman bunun da araştırılması. Belki kortizonu çok yüksek.
16: Yani buna stres de sebep olabiliyor.
17: Aynen, tabii ki.
16: Belki zayıflayamıyorum diye stres yapıp.
17: Evet, diyet zaten başlı başına bir stres Ali Bey. Ben hastalığımı hiç diyet tavsiye etmiyorum. Neden? Ya şimdi diyete başladım. Başladım dediğinizin her şeyin bir sonu vardır. Demek bitecek bu yani. Bunu daha baştan kabul ediyorsunuz. Diyet yapmak kolay mı? İşte bir kibrit kutusu peynir, 3 tane zeytin, yok efendim işte 4'te 1 dilim ekmek, olmaz böyle bir şey yani. Bunları artık bırakmak lazım. Dolayısıyla diyet stres demek. Başka bir sebep insülin direnci. Yani sizin insülin direnciniz var. Siz her türlü ilacı şunu bunu kullanın, kilo veremezsiniz yani. Demek ki o zaman sebebi bulmak gerekiyor. Bu da yine bizim dahil uzmanlarımızın o kişiyi muayene etmesi, gerekli tahlilleri istemesi, hatta gerekirse ultrasonlar istenmesi ve ona göre teşhisi koymalı. Benim tıptaki 40 yıllık hekimim Sayın Hocam, çok şükür Allah bugünleri gösterdi. Şöyle bir prensibim var, parolam var daha doğrusu. Önce doğru teşhis. Yani siz şimdi teşhisi yanlış koydunuz. Düğmeyi yanlış iliklediniz. Bu aşağı kadar da fark edilmez, biliyor musunuz? Ne zaman alt düğmeye geldiniz, aa biz yanlış iliklemişiz. Ama iş işten geçti. Bizde de önce doğru teşhis. Teşhis koymazsanız tedavi olması mümkün değil. Onun için bu sebepleri mutlaka bulmamız gerekiyor.
16: Yani insanlar şunun da stresine girebiliyor. Yani ben de kardeşim de aynı diyete başladık. Evet. Aynı yemekleri yiyoruz.
17: Doğru.
16: O kilo veriyor, ben kilo aldım.
17: Evet.
16: Bak kilo veremedim değil, kilo aldığımı da duyar oluyoruz yani.
17: Neden? İşte buyurduğunuz gibi bu söylediğim sebeplerden biri var. Belki ikisi var, belki üçü var yani. O zaman işte bizim hekim olarak bilmemiz gereken niçin, neden? Yani ben üniversitede, Üsküdar Üniversitesi dahili bölüm başkanlığı yapıyorum. Orada 4. sınıflara aynı zamanda tıp dersi anlatıyorum. İşte her 3 ayda bir 35-40 kişi kadar öğrencim oluyor. İlk derse ne yapıyorum biliyor musunuz? Diyorum ki siz doktor mu olacaksınız, hekim mi olacaksınız? Hekimlik ne demek diyorum. İnanın ben açıklayıncaya kadar çok az bilgileri var bu konuda. Hekimlik ne demek o zaman Ali Bey?
16: Yani bir hakim olmak değil mi konuya?
17: Evet, birincisi bu yani. İkincisi hükmetmek. Hmm. Üçüncüsü de hikmet. Bakın hepsi aynı kökten, HKM'den geliyor. Hakim, hüküm, hikmet. Ve hekim. Bunların üçü olursa hekim olabiliriz. Peki hasta bize geldi değil mi? Hastanın en büyük eksikliğimiz şu an bu Ali Bey. Bakın siz benim gözlerime bakıyorsunuz. Ben misafirinizim yani burada. Hasta da bizim misafirimiz. Göz göze dahi bakılamıyor maalesef şu an. Hastanın anemnez dediğimiz bir bölüm var. Teşhis %50'si burada yatıyor Ali Bey. Anemnez ne demek? Efendim ne şikayetiniz var? Ne zamandan beri bu şikayetleriniz mevcut? Acaba geçmişte ameliyat oldunuz mu? Herhangi bir şu an ilaç kullanıyor musunuz? Bir kronik hastalığınız var mı? Hipertansiyon, diyabet ve bunlar kaç yıldan beri var? Ailenizde hangi hastalıklar var? Mesela ailede şeker var mı? Yüksek tansiyon var mı? Kalp hastalığı var mı? Kanser var mı? Tiroid hastalığı var mı? Bunları niye soruyoruz? Bunlar genetik özelliği var çünkü. Veya diyoruz ki sigara içiyor musunuz? Mesela sigara içmeyle ilgili bir hatıram var. Anlatayım.
16: Tabii. Zaten sağlık programında olduğumuz için herkes de sigaranın ne kadar zararlı olduğunu bildiği için bununla ilgili örneklenmemiz çok için bir problem olmayacak diye.
17: Ben bunu öğrencilerime dersleri konuşurken hep böyle örnekler veriyorum. Evimin yanında bir pastane var. Adını vermeyeyim, reklam olmasın. Bu pastanede çalışan 45 yaşlarında, ismini vereceğim, Mustafa diye bir delikanlımız var. Yani orta yaşlara doğru yaklaşan. Günde yaklaşık bir paket sigara içiyor. Ben de oradan alışveriş yaptığım için bana dedi ki hocam ya şu tahlili nerede yaptırabilirim dedi. Baktım ki karaciğerle ilgili bir tahlil. Yani karaciğerin sirozu var mı yok mu, kronik hastalığı var mı yok mu, bunu araştıran bir ultrason. Dedim ki Mustafa, senin ne şikayetin var? Dedi ki ben öksürüyorum, terliyorum ve iştahım yok hocam dedi. Bir de sırtımda ağrı vardı iki kürek kemiğim arasında. E dedim Mustafa, iki tane ciğer var, biri kara biri ak. Senin karaciğerle ilgili problemi yok. Senin ak ciğerin problemdi. Öyle mi hocam? Evet, sen dedim git akciğer film çektir gel. Ertesi gün yine ben oradan geçerken bana gösterdi. Ali Bey, sol akciğerin orta bölgesinde yaklaşık 5 santimlik bir tümör.
16: Tümör? Allah şifa versin.
17: Hemen parça aldırdık. Tomografisi çekildi. PET parçada kanser çıktı. PET çekildi. Akciğerin çeşitli yerlerine yayılmış. Neyse, tedavisi yapıldı. Kemoterapi yapıldı. Şu bu. Hasta 2 yıl sonra vefat etti. Ve günde bir paket sigara içen bu Mustafa kardeşimiz kanser olduğunu anladığı an hemen bıraktı Ali Bey. E ne oldu şimdi? Duvara çarpmak mı gerekiyor? Neden önceden bırakmadım? Şimdi tüm sigara içenlere söylüyorum. Lütfen duvara çarpmadan, kalp krizi geçirmeden, akciğer kanseri olmadan, mesane kanseri olmadan ve ayaklarımızda gangren gelişmeden, ayağımızı kesmeden, Allah korusun. Daha birçok zararları var.
16: Metabolizma konuşuyoruz. Metabolizmaya en büyük zararı zaten ya, mesela.
17: Evet. Bunu bırakmak lazım yani. Neyse, demek ki hekimlik bu yani. Biz önce ne yapacağız? Hastanın anemnez dediğimiz bu puzzle'ları, hastalıkla ilgili verileri alacağız. Bunları, bu puzzle'ları birleştireceğiz, analiz edeceğiz. Ve bununla ilgili olaya hakim olacağız. Hekimliğin başında bu var. Hakim olmak mesele. Ama siz hastayı arkasından da muayene etmek gerekiyor. Muayene de kalktı şu an. Tansiyon ölçen yok, akciğerini dinleyen yok, kalbini dinleyen yok. Doğru mu hocam?
16: Doğru.
17: Evet. Bak, sistem şu an. Tabii ki bizim sağlık sistemimize eleştirmek istemiyorum. Bizim sağlık sistemimiz şu an dünyanın en iyi sağlık sistemi. Hele şu e-nabız var ya, müthiş bir hadise yani. 3 yıl, 10 yıl, 5 yıl önceki tahlilin hepsini, İngiltere'de bu yok, Amerika'da bu yok yani. Ama daha iyi olmamız lazım. Dışarıdaki hastayı ne kadar çabuk içeri alabilirim? İçeride karşımdaki hastayı da tahlil yazarak ne kadar çabuk dışarı çıkarabilirim? Sistem bu şu an.
16: Ezbere dönük bir sistem oluyor artık maalesef.
17: Ya hastayla konuşmak yok, gözlerine bakmak yok. Bilgisayar burada, hasta burada, bu şekilde yazılıyor. Bunları yaptır gel. Ya %50'yi kaybettin sen. Anemnez ve fizik muayene yoksa %50 gitti. Teşhis koyamazsın. Ne olacak? İşte hekimlik burada devreye giriyor. Biz bunları iyi analiz edip olaya hakim olacağız. Arkadan hüküm vereceğiz. Hakim gibi. Tık kalemi kırıyor değil mi? Hüküm veriyor. Biz de diyeceğiz ki burada insülin direnci var, bitti. Burada diyabet var, bitti. Burada temporal arterit var, burada vaskülit var, burada kolajen doku hastalığı var. Hükmü de verdik mi? Hükmü verirken hikmeti kullanacağız doktor olarak. Hikmet ne demek? Hikmet Allah'ın sevgili kullarına verdiği yüreğindeki, gönlündeki sezidir, sezgidir yani. Avrupalı buna klinik science diyor şimdi. Ya senin klinik science'ın olamaz ki. Büyüklerden biri diyor ki, imanı olmayan hangi mesleğinde olursa olsun hikmetli ve başarılı olamaz diyor yani. Abdülhakim Arvas Hazretleri söylüyor bu lafı. Olamaz diyor yani. Neden? İman çünkü onu tamamlıyor. İmanı olmayanın neyi var? İmanı olanın neyi yok? Değil mi? İşte demek ki hekim hikmet sahibi olacak. Hissedecek ya, bu adamda tiroid hızlı çalışıyor. Bu adamda gördüğüm kadarıyla FMF var yani. Alev Akdeniz ateşi. Bunda bir kansızlık olma ihtimali çok yüksek. Demek ki burada o zaman doktor kendini de bir yerde ne yapacak? Manevi yönden güçlendirecek. Tabii bir hazlık diye bir deyim var Sayın Hocam. Duydunuz mu? Çok enteresandı bu. Kişinin oruç tutmasına karar verecek doktor tabii bir hazlık olacak Ali Bey. Ne demek? Üç tane özelliği var. Bir, Müslüman olacak. İki, yetmedi. Beş vakit namaz kılıyor olacak. Üç, o konuda ilim sahibi olacak. Mesela tıp konusunda, oruç konusunda, şeker, tansiyon. Ya hasta gelmiş, ateist bir doktora gidiyor. Yok sen oruç tutmayacaksın. Ya senin böyle bir yetkin yok ki. Sen tabii bir hazık değilsin. Ama bu özelliklere sahip tabii bir hazık da sen oruç tutmayacaksın dediğin andan itibaren o kişi de tutarsa günaha girer. Bir de böyle bir özellik var. Evet buyurun lütfen.
16: İşte bu yüzden hekim lazım hocam bize.
17: Evet.
16: Yani bir de siz hep hekim tarafından bahsettiniz. Bir de hasta tarafından baktığımız zaman karşınızdaki doktor sizin gözlerinize bakıp net bir şekilde sizi anladıktan sonra hüküm veriyorsa
17: evet.
16: Sizde de o güven oluşuyor bu sefer. Yani sizi öbür doktor neyin var ateş tık tık tık ilaç al git ya. Dediği zaman ki sizin aldığınız ben hasta tarafından öbür taraftan bakıyorum. Aldığınız bir güven yok yani şunu hissediyorsunuz ha, ben eczaneye yollandım şu anda
17: evet.
16: Tedavi edilmedim ama öbür taraftan net bir şekilde tamam senin bu şöyle yapacaksın. O eminlik, o kararlılık görüldüğü zaman
17: doğru.
16: Zaten bu hastalıkların yarısı da biraz insanın kendine dikkat etmesi.
17: Evet.
16: Yani bu psikolojik boyutunu atlamamak lazım.
17: Çok
16: yani
17: doğru.
16: Hekimlik boyutu o yüzden de bize lazım.
17: Evet. Yani hasta hekimine teslim olma güvenmeli değil mi? Bunu tabii. Çok önemli yani. Hekimine güvenmezse, teslim olmazsa ama nasıl teslim olacak adam gözüne bile bakmıyor yani. Gözün içine bakmıyor ya. Muayene etmiyor ya. Ne olacak şimdi? Şimdi burada gerçekten hastayla doktor arasındaki ilişkide ben hep şunu söylüyorum. Hastalara mesela midesindeki endoskopi yaptıktan sonraki gastrit, ülser, işte safra çamuru, safra taşı, şu bu olduğu zaman ben kağıdı, dosya kağıdımı önüme alıyorum ve çiziyorum. Diyorum ki bak Ahmet Bey burası yemek borusu, yemek borusunu mideye safrayı çiziyorum. Burası yemek borusu. Senin buranda iltihap var. İki, mideyle yemek borusu arası bir kapak var. Bak bu kapağı çiziyorum. Bu çalışmıyor Ahmet Bey. Midenin dörtte üçünde gastrit var. Kıpkırmızı olmuş. Gastritle ülserin farkı ne diyorum. Eline bir sıcak su dökülürse kızarır ve şişer. Bu gastrit. Ama Allah korusun kaynar su döküldü, oyuldu yara oldu. İşte bu da ülser. Ha hocam şimdi anladım ya gastritle ülserin farkını. Bak safra kesende de taşlar var diyorum. Bunu niye çiziyorum? Hasta kendisinin hastalığının ne olduğunu anlıyor. Öğreniyor. İnanın hastalığının ne olduğunu bilmeyen hasta iyi olmaz Sayın Hocam.
16: Neye şu anda tedavi oluyorum ben? Neden? Şimdi evet. Obeziteden konuşuyoruz. Neden ben şu anda daha çok spor yapmalıyım mı? Şu matematiği ya demek ki ben bugün yaktığımdan daha fazla yemek yedim.
17: Evet, evet.
16: Matematik. Vücuduma bir şeyler aldım. Vücudumdan çıkartmam lazım hareket ederek vesaire. Bunun matematiğini kurabildiği zaman da obeziteye konuyu geri getiriyorum.
17: Aynen.
16: Burada da aslında bu kadar basit bir mantık oluşuyor. Ha bu mantığın işlemediği yerde şu ortaya çıkıyor. Neden işlemiyor da hekime gelip sormak gerekiyor ki normal işleyişte bu ilerleyebilsin.
17: Doğru. Mesela hastaya obezitesi var. Tahlillerini yapıyoruz. İnsülin direnci çıkıyor. Şimdi insülin direnci nedir diyorum ben hastamıza. Bilmiyor. Nereden bilecek o? Benim şimdi. Ben sana anlatacağım ki öğreneceksin. Diyorum ki Ahmet Bey vücudumuzda kaç hücre var? Atıyorum kafadan. Diyor ki 100 milyar. Başka biri diyor ki 10 milyar. Hayır diyorum bak. Vücudumuzda Ali Bey sıkı durun. 37 trilyon hücre var. 37 trilyon sayın hocam. Harika bir yapı yani. Ya sen yaradana nasıl hayran olmazsın? 37 trilyonun cumhurbaşkanı var mı? Yok. Başbakanı var mı? Bakanı var mı? Yok. Belediye başkanı var mı? Yok. Nasıl işliyor ya böyle tıkır tıkır tıkır tıkır. Hatta ben diyorum ki insanların hasta olması olağanüstü bir hadise değil. Hasta olmaması harikulade bir hadise. Mesela bir çocuğun normal doğması biz doğdu diyoruz ama bir kolu olmazsa Allah korusun gözünde bir problem doğuştan olursa diyoruz. Halbuki normal doğması olağanüstü bir hadise yani. İnsülin direnci şu. Vücudumuzdaki 37 trilyon hücrenin bir kapısı var hocam. Oda gibi düşünelim bunları. Kapının bir kilidi var. Bir de dışarıdan açılacak anahtar var. Anahtarlar koridordaki kan. İnsülin demek sayın hocam. Kapıdaki kilit de insülin reseptörü. Ya o insülin anahtar kapıda kilide girecek, açacak, kapı açılacak. Dışarıdaki koridorda yani kanın içinde hem insülin var hem glukoz molekülü var. Eğer insülin kapıyı açıp içeriye doğru kapı açılmazsa glukoz içeriye giremiyor. Ne oluyor? Kan da yükseliyor, hiperglisemi oluyor. İnsülin direncinin olayı şu. Dışarıda 40 bin tane anahtar var, 40 bin tane de kilit var. Eğer bu kilitlerin sayısı odalardaki 20 bine düşerse 20 bin tane anahtar dışarıda boşta kalıyor sayın hocam. 20 bin tane insülin boşta kalıyor. 20 bin tane glukoz giremiyor, kapıyı açamıyor çünkü. Vücut da bakıyor ki Allah Allah insülin diyor, özür dilerim şeker diyor hala düşmemiş, içeriye girmemiş diyor yani. O zaman pankreasa emir veriyor diyor ki biraz daha insülin salgıla. Halbuki insülin var. Bu sefer ne oluyor işte hiperinsülinemi dediğimiz insülin seviyesi daha da artıyor. İnsülin direnci bu işte.
16: Peki hocam bu obezite mi buna sebep oluyor yoksa bu mu obezite
17: İkisi
16: sebep oluyor?
17: İkisi de tavuk yumurta yumurta tavuk hadisesi.
16: Yani yemek yememizi nasıl etkiliyor bu olay?
17: İnsülin i̇şte direnci. Bu şeker olayı yükseldikçe kanda siz daha fazla kullanamıyorsunuz çünkü enerjiyi. Kanda duruyor, hücreye giremiyor. Hücreye giremeyince zannediyorsunuz ki ya daha çok benim kaloriye ihtiyacı var. Hücre kullanamıyor. O zaman ne oluyor? Daha fazla yemek yiyorsunuz. Ne oluyor? Daha fazla kilo alıyorsunuz. Enerji birikiyor, yağlara dönüşüyor bu sefer. Ne yapmak lazım? İnsülin direncindeki tedavi, o kapılardaki kilidin sayısını arttırmak lazım.
16: Nasıl yaparız hocam?
17: 40 binden 20 bine düştü ya. Nasıl yapacağız? Bir, egzersiz. İki, unlu ve şekerli gıdaları arttırmak değil, yarı yarıya indirmek.
16: Tamamen de çıkartmayalım.
17: Asla. Yani.
16: Çünkü nasıl çıkartabileceğiz ki hayatımızdan? Tabii.
17: Neden biliyor musunuz? 37 trilyon hücrenin benzini arabanın gitmesi için glukoz şart. Mesela iki tane bir hasta örneği vereceğim. Evet. Emekli astsubay ikisi de 50 yaşlarında kilolular. Bir ara bir rüzgar vardı. Hala var bu yanlış uygulama. Su diyeti. Bu kişiler 20 gün sadece su içtiler. Bakın şeker almadı, protein almadı, yağ almadı. Çok güzel kilo verdiler. 20 günde 20 kilo. Harika
16: sadece
17: değil mi?
16: Sadece su.
17: Sadece su ama. Çok güzel değil mi? Yani. Ama sağlıklı mı acaba? Şimdi ona bakalım. Ve bu iki arkadaşımız sadece su alarak hiçbir kalori almadıkları için vücudundaki ihtiyacı olan enerji biraz önce söylemiştim. Nereden elde edecek? Bir önce şekeri kullanıyor. Kandaki şeker bitiyor. Glukoz almıyorsun ki. Bitti. Depolar yağlara geliyor sıra. Yağları da tüketiyor yağdan. Bir gram yağ 9 kaloriydi ya, onu da yakıyor vücut. Oo, harika zayıfladı, çok güzel. 20 kilo müthiş. Sonra yağ da bitti. Proteine geliyor sıra. En tehlikeli nokta bu. Tüm kaslarda özellikle kalp kasında çok iyi protein var. Ve proteini yakmak için kalbi vücut kendi kendine ısırıyor. Oradan kalori elde etmek istiyor ve her ikisi de kalp krizinden öldü Sayın Hocam.
16: Allah
17: Allah. Ya. 50 yaşında. Şimdi kilo verdi. O işin oraya bakalım. Harika, 20 kilo verdi. Çok güzel. Zaten ayda 4 kilo geçmemek gerekiyor biliyorsunuz. Bu 2 hafta 20 günde 20 kilo var. Günde 1 kilo yani, düşünebiliyor musunuz? Demek ki sağlıklı kilo vermek çok önemli değil mi?

0: Şimdi doğru mu buradaki? Hani biraz önce dedik ki şekerleri kesmemek gerekiyor. Çok yanlış. Şimdi en ideal diyet ya da beslenme diyelim. Ben diyet kelimesi çok sevmiyorum.
1: Zaten strese sokan bir kelime. Aynen. Yani bir yarışa, bir tedaviye sokuluyormuş gibi.
0: Evet.
1: Aslında doğrusu, doğru yaşamı göstermek.
0: Kesinlikle.
1: Şimdi onu da isteyeceğim sizden, onun da formülünü hocam. Ne evet. yapmalı, evet. Ne yemeli diye.
0: Doğru. Buyurun. Şimdi bizim bir pizza gibi düşünün. Bir daire, tabak şeklinde. Bizim günlük aldığımız enerjinin, gıdaların %50'si şeker olmalı.
1: Şeker olmalı.
0: Evet, mutlaka. Şeker derken un ve şekerli gıdalar yani. Ekmek, çörek, börek, pilav, makarna, meyveler ve tatlılar. Yarısı ama bak mutlaka.
1: Çünkü geri karbonhidrat kalan, almak için mi hocam?
0: Karbonhidrat olmalı, şeker oluşturmalı gıdalarımızın, yediğimiz gıdalar ve içtiklerimizin. Geri kalan yarısının bir %30, %20 de ben kolay olsun diye %25'i, dörtte biri yağ, dörtte biri de protein olmalı.
1: Proteini benim tahmin ettiğimden çok az indirdiniz.
0: Evet.
1: Bana kalsa ben proteini %40.
0: Ya işte oraya geleceğim şimdi. Şimdi bazı diyetler var ki şekeri komple çıkarıyor. %50 yağ, %50 protein buyurduğunuz gibi. Veya yağı komple çıkarıyor. İşte yarısı şeker, yarısı protein. Veya tamamen protein çıkarıyor gibi gibi. Bunların hepsi yanlış. Biz beslenirken az kalori almak istiyorsak, madem diyet yapmak istiyorlar insanlar, o zaman bunun çapını küçülteceğiz. Ama içindeki oran değişmeyecek, onu demek istiyorum.
1: Harika.
0: Yani çapı 40 santimdi pizzanın. Bunu 30 santime düşürdük ama bunun yine yarısı şeker, yarısının yarısı protein, dörtte biri yine yağ olmalı. Asla bunun biri çıkarılamaz.
1: Sağlıklıya döndürülmeli değil mi
0: evet.
1: hocam? Yani yağ dediğimiz orada patates kızartması
0: değil tabii.
1: İşte onu da belirtelim
0: tabii,
1: şimdi. Kesinlikle. Bazı izleyicilerimizi ben tanıyorum. Şey gibi olmasın ya, biz yanlış yapıyormuşuz biz.
0: Ya.
1: Kendimizi strese sokuyormuşuz. Biz patates kızartalım. Hoca da zaten yağlı şekerli dedi. Bir baklava yiyelim evet. değil yani. Onu.
0: Evet. Fast food olmayacak yani. Yani o nerede, ne yağlarda, kaç defa kaynatılmış, vıcık vıcık yağ her yeri, böyle değil yani. Yağı alacağız, şekeri alacağız, proteini alacağız ama ölçülü bir şekilde yani. Onun için ben hiçbir hastamda tavsiye etmiyorum ki şekeri çıkaralım diyette, olmaz yani. İşte sonucunu gördük.
1: Bir de ne kadar süre zaten hayatınızdan bugün ekmeği çıkartabilirsiniz ki?
0: Evet.
1: Ne kadar süre?
0: Ben böyle yapınca hastalar çok mutlu oluyor. Aa hocam bana hiçbir şey kesmediniz. Kesmiyorum zaten. Doğru değil ki. Ya Allah sana vücudunu böyle yaratmış zaten. 37 trilyon hücre orada benzin bekliyor çalışması için. Glukoz bekliyor yani. Ben onu çekersem, kesersem ne olacak? Biter yani, hücrelerim biter. Beyin biter, karaciğer biter. İşte kalp bitti yani, gördünüz. İki kişi 20 gün durdu, öldüler yani.
1: Zaten hocam ona da değinmeniz çok iyi oldu.
0: Evet.
1: Bugün günümüzün en büyük problemlerinden biri. Herkes kafasına göre bir diyet yazıyor.
0: Ya.
1: Ve takipçisi de çok oluyor yani bunu uygulayanlar.
0: Kesinlikle.
1: Yani şimdi bu ölümle sonuçlanmak zorunda değil.
0: Evet.
1: Yani
0: tabii.
1: Daha sonra bağırsaklarını bozanlar, o sürece geri dönmeye çalışanlar.
0: Ya.
1: Duyuyoruz bunları evet. yani. Sizlerin de çevresinde vardır. Lütfen dikkat edin. Önemli olan sağlıklı bir şekilde porsiyonları küçülterek evet. sağlıklı gıdalarla bunu desteklemek. Yani
0: kesinlikle.
1: Yağı orada kızarmış yağdan değil de daha sağlıklı.
0: Zeytinyağı. Yani,
1: zeytinyağı olabilir. Evet, avokado olabilir. Hadi zeytinyağı yiyemiyorum.
0: Evet.
1: Başka bir şey olabilir. Bu şekilde almak değil mi
0: evet,
1: hocam?
0: Evet, doğru.
1: Peki porsiyonları nasıl küçülteceğiz hocam?
0: Evet.
1: Bununla ilgili bir
0: porsiyonları,
1: öneri.
0: Porsiyonları bakın, midenin özelliği bir balon gibidir Ali Bey. Şişirdikçe şişer, üfledikçe şişer, üfledikçe şişer. Yani üflememek gerekiyor. Alırken tabağımıza eskiden yediğimizin yarı porsiyon almalıyız.
1: Hocam bunu bölmek istiyorum. Çünkü
0: buyurun.
1: Çok

0: kişi yapmıyor bunu. Bakın, hocam cümleye başlarken ne dedi? Siz kendinizi biliyorsunuz, doğrudan yüzünüze konuşmak istedim. Tabağınızı alırken insanın
1: Evet.
0: önce ne yiyorumu bilmesi lazım. Şu ortadan yeme alışkanlığı
1: Ya.
0: en büyük problem bence hocam. O yüzden sizi böldüm,
1: Evet.
0: kusura bakmayın.
1: Estağfurullah.
0: Çünkü kilosu olan veya obezite rahatsızlığı olanlardaki benim gözlemlediğim bir numaralı şey o ortadan yemek.
1: Evet.
0: O yemek hazırlarken ağzına atmak. Ya
1: Evet.
0: bugün ne yediğini bilmezsen, ne yediğini bilmeyen insan nasıl ne yediğini azaltacak ki yani?
1: Evet,
0: O
1: çok
0: yüzden
1: doğru.
0: hocam buna
1: Doğru.
0: araya girmek istedim. Çünkü
1: Çok doğru.
0: önemi unutuluyor.
1: Evet.
0: Gözden kaynıyor. Sizin gibi bilenler de zaten bunu normal kabul ettiği için yemek tabaktan yemeği göz ardı edilebiliyor. O yüzden
1: Evet.
0: ben bir kez daha çok önemli olduğunu sizden de duysunlar
1: Evet.
0: istedim hocam.
1: Bunun bir çaresi bu. Yani alırken az almak. Zaten yemekte Ali Bey var ya, ilk 15 dakika önemli. 15 dakikada çok, hani tabiri caizse malı götürmek var ya halk arasında. Bunu yapmazsak, yavaş hareket edersek, mesela bir örnek vereceğim burada şimdi. Bir sünnet var. Bir parantez açayım burada. Ben hekimlik hayatım boyunca kendime bir vazife edindim. Bu vazife nedir? Bir, sünnet, vacip ve farzların bizim vücudumuzda ne faydaları var? Bunu araştırıyorum. Şu ana kadar yaptığım çalışmaların da temelinde bunlar var. Mesela bir hurma diyeti. Mesela bir tokluk balonu. Mesela erkeğin başını kapatması gibi gibi, yani daha başka çalışmalarımız da var.
0: Şu an hurma diyetiyle tokluk balonu
1: Evet, konumuzda.
0: konumuzda.
1: Dolayısıyla bu sünnetlerden bir tanesi, iftarı açarken ne yapıyor Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam? Önce hurmayla açıyor, değil mi?
0: Evet.
1: Gidiyor, akşam namazını kılıyorlar. Orada akşam namazı ne kadar sürüyor? Bir 10 dakika kadar, 5 dakika, 5-10 dakika yani en fazla. Yani sünnetle beraber kılarsan. Ne oldu şimdi? Biz bir gıdayı aldık. Bir tehlikeli 15, ilk 15 dakikanın yarısını namazda geçirdik. Ondan sonra geldik işte, bir çorbamızı içtik falan falan. Ne kadar güzel, değil mi? Allah bizi yaratırken bunların nefsi var diyor. Bunlara ben bir sünnet getireyim ki bu nefslerini dizginlesinler, kilo almasınlar. Bütün gün açsınız. Yani bir saldırıyorsunuz, harika yemekler. Zaten Ramazan bereketi bambaşka, biliyorsunuz yani. Ama böyle ne yaptık şimdi? İlk 15 dakikanın yarısını kurtardık. Dolayısıyla porsiyonumuzu az alırsak, bu bir. İkincisi, bir hadis daha var. Hani mideye dedim ya, balon gibidir. Üflerseniz şişer şişer, üfledikçe şişer. Hadis hepimiz biliyoruz. Diyor ki, acıkmadan yemeğe oturmayınız ve doymadan yemekten kalkınız. Ey bir Allah aşkına soruyorum. Yani ne zaman acıkıp da yemeğe oturuyoruz? Ramazan'da.
0: Ben diyecektim hocam. Tek soruya cevabı da
1: Değil
0: alırız.
1: mi? Ve
0: Ramazan'da
1: onun
0: maalesef.
1: da, değil mi, oruçluyken ne güzel tadı var. Acıkmak nedir biz bilmiyoruz ama Filistin'dekiler biliyor. Somali'deki insanlar biliyor. Afrika'daki o bir deri bir kemik kalmış insanlar biliyor. Hayatı açtık, onlar tokluğu bilmiyor zaten. Biz de tam tersi. Biz açlığı bilmiyoruz, onlar tokluğu bilmiyor yani. Demek ki sadece bunu uygulasak, ya başka bir şey değil bak, bırak. Ne oldu? Acıkmadan oturmadın. Doymadan kalkmak demek, balonu az üflemek demek. Bizim doygunluk hissi beynimize, Ali Bey, mide tamamen şişince, gergin olunca beyne sinyal gidiyor. Tamam, bir daha doydun artık diyor yani. Ama biz yine de yiyoruz. Hani buramıza gelinceye kadar maalesef.
0: Yani şey kolay. Ya kolay derken zor da yine yapılabilir. Kendi adıma konuşuyorum.
1: Acıkmadan.
0: acıkınca yiyeceğim. Evet. Hani o bir alışkanlık edinilebilir.
1: Daha kolay.
0: Daha kolay. Neye göre daha kolay? Doymadan kalkmak o işte mesele.
1: Evet.
0: Hani doymadan kalkmak, önünde yemek varken biraz...
1: Yiğitlik istiyor değil mi biraz?
0: Çünkü ya şunu da bazen fark ediyor insan. Yiyorsunuz, evet. Yiyorsunuz. Yani kendi adıma yiyorum, yiyorum. Diyorum ki ya 5 dakika önce doydum ama... Hani şu an bıraksam tamamım ama daha beynime o sinyal gitmedi.
1: Ya evet.
0: Ya orayı bir yapabilsek işte orayı nasıl yapacağız?
1: Evet. İşte orayı da biz kendi ruhumuzu terbiye ederek, nefsimizi terbiye ederek yapmamız gerekiyor. O zaman namazı bırakmamalıyız. Farzları zaten oruçları tutacağız. Arada bir işte pazartesi, perşembe oruçlarını tutmak lazım. Vücudu dinamik tutmak, dik tutmak, sağlıklı tutmak. Temelde bunlar var. Ruh terbiye olunca bunlar çok kolay yani.
0: Sizin hocam kemer, bu evet. Balon kemeri. O kemer mesela yemek yerken de kullanılıyor mu?
1: Evet,
0: kullanılıyor. Mesela o zaman işte bir çözüm olabilir. Bilmeyenler için hocam o kemeri de bir anlatabilirseniz olur,
1: anlatalım.
0: Program.
1: Anlatalım. Zaten oradaki prensip sabah kalkınca takıyor. Zaten sizi tok tutuyor baştan beri. Bütün gün yani. Şimdi ben tarihi seviyorum okumayı. Bir defa bu kemere tokluk kemeri ya da tokluk balanı. Hatta ben buna bir ara peygamber kuşağı dedim. Nereden esinlendik? Tarihi seviyorum gerçekten. Okumayı seviyorum. Hendek Savaşı'nı okurken diyor ki Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam açlığını hissetmemek için düşünün ya o savaşın halini düşünün yani. Demek ki yiyecek bulamıyorlar, vakit bulamıyorlar. Midesine iki tane taş bağlamışlar. Sahabiler de bir taş bağlamışlar. Neden? Açlığını hissetmemek için tam midesine bağlıyorlar bunu. Ben de dedim ki Ali Bey, ya kişi açlığını hissetmiyorsa tok hissediyor demek değil mi? Değil mi?
0: Yani.
1: Tok hissediyor demek. O zaman bunu ben tok hissetmede kullanayım ve obezitede bir tedavi olsun bu. Hemen bunun çalışması, projeyi hazırladım. Patentini aldım. Patentini aldım derken bu bir yıl sürdü yani. O kadar kolay değil. Çünkü dünyadaki patent enstitüsü tüm literatürleri tarıyor. Acaba buna benzer bir zayıflama metodu var mı yok mu? Bir tane bir çalışma, benzer bir uygulama varsa sizinkini kabul etmiyor. Elhamdülillah biz aldık patent. Sonra benim çok sevdiğim hakikaten bir Varitex firması var. Allah razı olsun kendilerinden. Belki 10 kere yaptık bozduk, yaptık bozduk, yaptık bozduk. En ideal haline geldi. Ve sonra bir korse işte birlikte planladık. Midenin olduğu yere şişirme bir balon koyduk. Dışarıdan şişiriliyor. İlkel hali buydu. Ve bunu dışarıdan da iki tane bant koyduk. Tam mideye bassın diye. Buradaki amaç mesela neden insanlar ameliyat oluyor? Mide ameliyatı, mide tüp ameliyatı. Midenin dörtte üçünü alıyorlar ya. Midenin hacmini küçültmek değil mi?
0: Evet.
1: Amaç bu. Erken doyacak yani işte. Az bir şey yiyince mide gerilecek ve doyacak. Peki niye intragastrik balon dediğimiz mideye endoskopiyle balon konuyor? Şişiriliyor ve kişi kilo veriyor. Onda birçok yan etkileri olabilir. Buradaki amaç ne? Mideyi küçültmek. Biz de dışarıdan balonu mideye basık yaptığımız zaman ne oluyor? Midenin hacmi küçülüyor. Az yiyince hemen doyuyor. Buna ben tıpta eksternal gastrik balon dedim. Tıp camiası, tıp literatürüne. Kısaca eksbal. Eksternal gastrik balonu, eksle balonu birleştirdik. Eksbal. Bunu Ümraniye Eğitim Araştırma Hastanesi'nin klinik şefiyim o zaman. Asistanıma tez verdim. 100 tane hasta üzerinde denedik. 50 kişiye bunu uyguladık. Bunun fotoğrafları var. İnanamıyor insanlar önceki hali, sonraki zayıflamış hali. Çok gönüllü emşiranlar geldi o zaman.
0: Ya yanınızda getirmiş olsaydınız hocam ben, evet, de, ben de alırdım. Ben de bir gönüllü bulurdum,
1: evet,
0: yani.
1: Evet, doğru, birine takar ama söz bir dahaki programda getireceğim inşallah.
0: Bir dahaki veya bir sonraki olabilir.
1: Evet, sıkıntı inşallah yok, ne hocam zaman olursa inşallah. 50 kişiye de diyet verdik sadece. Balon uygulamadık. Balon grubu ortalama 6 kilo ayda kilo verdi.
0: Harika.
1: 4-6 kilo arası. Diğer grup 2 kilo verdi. Sonra ben bunu tez olarak Sağlık Bakanlığı'na gönderdi, kabul etti. Tez olarak yayınlandı. Sonra Avrupa Endokrin Kongresi'ne gönderdim. Orada yayınlandı. O yayından sonra bana bir gün mail geldi Ali Bey. Amerika Birleşik Devletleri'nde Journal of Life Science diye bir dergiden. Diyor ki, efendim diyor, yani sizin diyor bu eksternal gastrik balon çalışmanızı endokrin kongresindeki gördük. Dikkatimizi çekti. Bu çalışmanızı bize gönderin, yayın yapalım. Amerika'da en iyi dergilerden. Ben de zaten yurt dışına bunu nasıl gönderim diye Allah biliyor düşünüyordum. Aldık, gönderdik ve yayınlandı. Tabii o zamana kadar bu taş gibi olan balon yuvarlaktı. Ama bakın burası var ya Sayın Hocam, üçgen tarzında. Tam oturmuyor yuvarlak olan. Yani ben de bunu düşünüyorum. Nasıl yapalım? Ve aklıma gerçekten o üçgen şekli aklıma gelmedi yani. Sonra
0: şimdi
1: bir rüya.
0: Yeni halinde rüya mı?
1: Evet, orada bir rüya giriyor devreye. Anlatayım mı onu?
0: Anlatın hocam. Süremizin sonuna geldik ama anlatın, böyle yarım. Evet. Biz reyting kovalamıyoruz. Evet. İnsanlara faydamız dokunsun.
1: Ama yani bu rüyadaki şahsıma yapılan övgüleri lütfen, tabii, mecbur kaldığım için anlatıyorum yani. Mübarek tanıdığım bir kişi var. Yani Allah dostu. Benim bu yaptığım çalışmalardan haberi yok. Yuvarlak top koyunca kemiklere biraz dayanıyor. İçeriye tam girmiyor yani. Bunun endişesini taşıyorum, değiştirelim falan diyorum. Dedi ki, gece rüyamda Allah'ın Resulünü gördüm dedi. Dedi ki, yani burada hakikaten duygulanıyorum yani. Oğlum Mesut'a söyleyin, oraya üçgen tarzında bir sert ponza taşı koysun. Ponza taşını biliyoruz hani, böyle banyoda falan kullanılıyor, çok hafif. Topukların falan temizlenmesinde kullanılan hafif bir taş yani bu. Ve onu sarığını çıkarıyor, bir bezle sarsın, oraya üçgen tarzında koysun diyor. Yani bunu ben...
0: Son dokunuş oradan gelmiş oluyor. Evet, yani aslında bir
1: son gibi dokunuş oradan. Ya ben doktorum, profesörüm, nasıl anatomiyi aklıma gelmiyor yani? Bu üçgen orası ya, iki tane kaburga mide arkasında, orası üçgen yani. Ama işte aklına gelmeyince gelmiyor yani. Oradan bir manevi işarete ihtiyaç var. Ve ben de ponza taşını araştırdım, onu üçgen haline getirdim. Ponza taşlarını dediler bu şekilde yapamayız. Yani o küçük parçalar halinde bunu halledemeyiz dediler. O zaman biz de dedik ki o Varitex firmasıyla biz böyle kauçuk yapalım ve üçgen olsun. Kauçuk sert bir üçgen yaptık. Şimdiki son hali böyle yani.
0: En son dokunuşu da, evet, fikri de oradan aldıktan sonra dediniz, evet, mecburen zaten.
1: Evet yani.
0: Bir büyük yerden geldi.
1: Evet.
0: Biz de düzenlemeyi yaptık dediniz.
1: Yaptık elhamdülillah, öyle oldu. Yani kişi bunu sabah kalkınca takıyor. O üçgeni tam buraya kemiğinin bir parmak altına üst sınırı gelecek şekilde yerleştiriyor. Ve dışarıdan da iki tane bant yapıştırıyoruz, gerdiriyoruz ki mideye tam otursun diye. Ve kişi bunu sabah kalkınca takıyor. Gece yatarken çıkarıyor.
0: Yani bunun ilhamı zaten şeyden alındı. Yaşanmış Hendek Savaşı'ndan
1: taş koymadan alınıyor. Evet. Ve kişi tabii mideye hacmi küçülünce Ali Bey az yemekle doyuyor. Zaten acıkmıyor. Acıkmadan oturmuş oluyor yemeğe. O da çok güzel yani. Az yemekle doymuş oluyor. Mide küçülmüş oluyor ve ayda 4 kilo vermiş oluyor.
0: Muhteşem. Hocam evet. Çok teşekkür ederiz. Evet. Hem bu icadınız için diyeceğim.
1: Estağfurullah.
0: Hem de estağfurullah. Bize bugün çok faydalı bilgiler verdiniz. Çok teşekkürler. Ben tekrar teşekkür sizi ederim. Burada görmek isteriz.
1: İnşallah. Ben de iyi çalışmalar, iyi yayınlar diliyorum inşallah.
0: Teşekkürler hocam. Profesör Doktor Mesut Başak hocamız bizimle beraberdi. Kendisiyle obeziteyi konuştuk efendim. Umarım sizlere de faydası olur. Allah'a ısmarladık.
2: Sağlık vakti sona erdi. Lale Gül TV'nin frekansı değişiyor. TürkSat'ın yeni uydusu 16 Ağustos itibarıyla yayında. Frekans 12.422,5. Sembol oranı 27.500. Polarizasyon dikey. Lale Gül, gönül bahçeniz.
3: Sayın sürücüler, trafikte erişilebilirlik önemlidir. Kırmızı ışıkta aracınızla yaya geçidi veya okul geçidi üzerinde durduğunuzda tekerlekli sandalye, yürüteç, koltuk değneği, beyaz baston kullananlar, yaşlı, bebek arabalı ve çocuklar dahil tüm yayaların karşıdan karşıya geçişini engellediğinizi unutmayın. Trafikte yayalara engel olmayın. Erişilebilirlik herkes içindir. Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı.
4: Şimdi reklamlar.
2: Mevlid-i Şerif'te bir sofraya siz de ortak olun. Haydar olarak bu mübarek gece vesilesiyle Afrika'da, Gazze'de ve Suriye'de ihtiyaç sahibi kardeşlerimize sıcak yemek ikram ediyoruz. Bir kişilik yemek bedeli 100 lira. Siz de yapacağınız bağışla bir kardeşimizin sofrasına katkıda bulunabilirsiniz. 0212 923 1923 Ahmet Yesevi Ork.tr.
5: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
6: Selamünaleyküm. Rabbimin yarattı güzel insanlar. Filistin'de, Gazze'de malumunuz bir soykırım var. Orada insanlar, Müslüman kardeşlerimiz yalnızca bombayla, kurşunlarla mücadele etmiyor. Orada açlıkla da mücadele ediyor. Biz de Ecir Vakti Derneği olarak onların su ihtiyaçlarını ve yemek ihtiyaçlarını karşılamak için orada görev halindeyiz. Ve bunları yaparken de yemek, özellikle yemek konusunda çok titiziz. Ecir Vakti Derneği olarak oradaki bütün ihtiyaçları karşılıyoruz. Tabii bunlar nasıl mı oluyor? Bunlar hepsi sizin sayenizde oluyor. Allah hepinizden razı olsun. Anahtar
7: teslim mutluluk. Emlak Katılım Tasarruf Finansman'la dilediğiniz evi ve aracı alırken kredi de yok, faiz de yok. Bütçenize uygun taksitlerle kredi çekmeden, faiz ödemeden ev ve araç sahibi olmanın hem en kolay hem de en güvenilir yolu Emlak Katılım Tasarruf Finansman. Anahtar teslim mutluluklar Emlak Katılım şubelerinde sizi bekliyor.
8: Sultan Derneği olarak hafızlık talebelerimizin her birine sahip çıkıyor. Onların Kur'an-ı Kerim'i en güzel şekilde öğrenmeleri için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz. Yalnızca dersleriyle değil, günlük ihtiyaçlarıyla da ilgileniyor. Onları sevgiyle kuşatıyor, ilim yolculuklarına destek oluyoruz. Aynı zamanda talebelerimize sarık ve cübbe giydirerek bu yolda kendilerini bir hafız adayı olarak görmelerini sağlıyoruz. Bu yolda sizlerin duası ve desteğiyle ilerliyor, ümmetin geleceği olan bu nesli birlikte yetiştiriyoruz. Siz de bir hafızın yetişmesine vesile olabilirsiniz.
9: Ümmetin, Hayder, Türkiye'nin en büyük aşevlerinden birini, Büyük Yesevi Aşevi'ni kuruyor. 30 bin kişi kapasite ve başlangıçta 20 bin kişilik üretim hedefiyle inşaatı devam eden Yesevi Aşevi'ne siz de bağışlarınızla destek olabilirsiniz. 1 metrekare kaba inşaat bedeli 10 bin TL. Sizin de bu eserde 1 metrekare yeriniz olsun. Aşevi yazıp 7253'e bir SMS göndererek 100 lira bağışlayabilirsiniz. 0212-923-1923 ahmetyesevi.org.tr.
10: Geleceğin güçlü, ahlaki ve şuurlu nesilleri Özleri Koleji'nde yetişiyor. Akademik başarıyla birlikte değerler eğitimini bir arada sunuyoruz. Öğrencilerimizi bilgiyle donatıyor, karakterle şekillendiriyoruz. Alanında uzman, fedakar öğretmen kadromuzla ana sınıfından liseye kadar özgün eğitim programlarımızla yanınızdayız. Ortaokul ve lisede kız ve erkek öğrencilerimize ayrı sınıflarda eğitim veriyoruz. Özleri Koleji, akademide başarılı, milli ve manevi değerlere bağlı bireyler yetiştiriyoruz. Başakşehir kampüsümüzden İstanbul Avrupa yakasının tüm ilçelerine servis imkanımız vardır. Detaylı bilgi için 0537 727 1198 özverikoleji.com.
11: Büyüyemeden şehit olan çocukların kentidir Gazze. Defalarca ihlal edilen ateşkeslere, soykırıma dönen saldırılara rağmen umudun, inancın ve direnişin simgesidir bu kadim topraklar. Hayder olarak asrın direnişine imza atan Gazze'li kardeşlerimize umut oluyor, Gazze'de her gün binlerce kişilik sıcak yemek üretiyoruz. Bir öğün yemek bedeli 90 TL. Siz de Gazze yazıp 7153'e SMS göndererek 90 TL bağışlayabilir, Gazze için kaynayan kazanları büyütebilirsiniz. 0212-923-1923 ahmetyesevi.org.tr.
12: Merakla beklenen kitap çıktı.
13: Sihrin, büyünün mahiyeti ve korunma yolları. Bu 512 sayfa Ağuska yayınlarından çıkıyor. İnşallah okursunuz. Sihirden korunmak için okunacak sure-i celileler ve ayeti kerimeler, hadis-i şeriflerde geçen dualar. Allah'ın izniyle bu korunma dualarından biri ikisi bile yeter. Ulema meşayiften nakledilen korunma duaları. Sihir ve büyüden korunmak için yazılacaklar. Üzerinde taşınacaklar. Sihir ve büyüden korunmak için yapılacaklar. Ama korunma yöntemlerine uyarsan asla sihir işlemiyor mesela. Ulemanın özel tavsiyeleri var. Onun için okuyun, okuyun, okuyun. Sonra da amel edin.
12: Sihir ve büyünün etkilerinden, şeytanların ve cinlerin musallatlarından nasıl korunuruz? Tüm bilinmesi gerekenler hepsi bu kitapta. İlk baskı stoklarla sınırlı. Sipariş için 0216 479 79 79 telefon veya WhatsApp'tan ya da ahıskayayinevi.com'dan hemen ulaşın.
14: Allah razı olsun. Yani siz yapıyorsunuz bunları. Biz sadece ilgileniyoruz. Mevla Teala kim gönlüyle bile destek verdiyse razı olsun. Gerçekten burada çok güzel bir hizmet olacak. Şu zor zamanda böyle bir hizmeti yürütebilmek sizin desteğinizle ancak mümkün. Bunu da yaptınız, yapıyorsunuz. Allah hepinizden razı olsun. İnşallah Eylül'de 200 küsür talebeyle bu eğitime artı burada fetva ile hoca kardeşlerimizle birlikte yıllardır devam ettiriyoruz. Aynı arkadaşlarla yine devam ettireceğiz Allah'ın izniyle. Aksatmayacağız. Aynı şekilde talebelere hizmeti de aksatmayacağız. Çünkü alttan yetişmezse üsttekiler yaşlandı mı bu iş biter. Ondan dolayı alttan da yetiştireceğiz Allah nasip ederse. Mevla Teala bu hizmeti de hakkıyla yapmayı bizlere nasip eyle. Allah hepinizden razı olsun.
15: Çocuğunuzun Harikalar Diyarı'nda eğitim görmesini ister misiniz? Harikalar Diyarı Koleji'nde çocukların milli ve manevi değerlerle büyüdüğü, yapay zeka destekli insansı robotlarla tanıştığı ve gerçekten üreten bir eğitim modeli sunuyoruz. Doğal beslenme sistemimiz, bilingual class ve AI class seçeneklerimizle anaokulu ve ilkokullarda çocuklara güvenli ve donanımlı bir ortam sağlıyoruz. İstanbul, Başakşehir, Kayaşehir, Halkalı ve Atakent'te bulunan 4 kampüsümüzde ailelerimize hizmet veriyoruz. Erken kayıt avantajlarımız başladı. Detaylı bilgi için bizi arayabilirsiniz. 0212 488 0006. Harikalar Diyarı Koleji. Çocuğunuzun geleceğini bugünden inşa eden okul.
13: Defterdar İbrahim Paşa Medresesi Mescidi. Yani bizim bildiğimiz adıyla Kovacı Dede. Bu arada bu hoca efendilerin yerlerine ihtiyacı var. Birçok müracaat var. Hatbi şeriflerin yokuştan dolayı buraya inemeyen, çıkamayan yaşlı ihvan, 90'lık, 80'lik Efendi Hazretleri'nin eski ihvanı Tüzeyak Hatbi Şerif yeri bekliyor. Çok kıymetli ihvan var orada. Çarşambayı kastediyorum. Dolayısıyla Kovacı Dede'yi ben size anlatmıştım. Bir bağış gecesi de yapmıştık. Siz de katılmıştınız. Yardım da yapmıştınız. Allah hepinizden razı olsun. Hocam biz bu işe başladık mı para lazım, durduk mu duramayız dediler. Ben de dedim Allah'ın izniyle Efendi Hazretlerimiz himmetiyle bu cemaate biz güveniyoruz. Kime güvenerek? Allah'a, Resulüne, Efendi Hazretlerine, sonra cemaate. Ondan sonra temel şu anda, kuyu temel çok zor. Bir bölüm dua için kaldı. Bundan sonrası kolay. Ha bir omuz bekliyoruz sizden. Kovacı dediği hocalarımızın yerini bir an önce teslim edeceğiz Allah'ın izniyle. Tak tak tak tak. Bir omuz vurursanız orayı hemen bitiririz Allah'ın izniyle. Tamam mıyız? Tamamsınız. Hadi bakalım. 444-2989. Kovacı dede iletişim numarası. 100 tane, 1000 tane külliye yapmaktan daha önemlidir 50 milyon, 100 milyon insana sohbet ulaştırmak. Tebliğ cihazı bunlar. Tebliğ buradan gidiyor. Allah'ın şeriatı, Kur'an'ı bak bütün okuduğu ayet hadis bununla gidecek herkesin evine kulağın. Tebliğ 1000 külliyeye bedeldir. Bir insana sohbet götürmek.
16: Hidayete vesile olan kıymetli sohbetleri milyonlarca kişiye ulaştırmak için sen de destek ol. Lale Gül Vakfı Çağrı Merkezi 0212 923 0212.
17: Reklamları dinlediniz.
18: Yalçın abi merhaba. Nereye böyle?
19: Bizim tarlada tarihi eser varmış. Onu çıkarmaya gidiyoruz.
18: Peki bunun suç olduğunu bilmiyor musun?
19: Kimse görmez. Hadi gidelim.
18: Olur mu? Kültür varlıkları devlet malı. Buna hakkın yok.
19: Ben anlamam. Sen karışma.
18: Kültür varlıklarını korumak hepimizin sorumluluğu. Hem hapis ve para cezası var bu yaptığının.
19: Sen karışma dedim.
18: Alo. Jandarma karakolu mu? Bir ihbarda bulunmak istiyorum.
20: Bu coğrafyada yer alan kültür varlıkları hepimizindir. Ve bizlere emanettir. Lütfen onlara sahip çıkalım. Suça ortak olmayalım.
21: Lale Gül TV'nin frekansı değişiyor. TürkSat'ın yeni uydusu 16 Ağustos itibarıyla yayında. Frekans 12.422,5. Sembol oranı 27.500. Polarizasyon dikey. Lale Gül, gönül bahçeniz.
22: Profesör Doktor Ebubekir Sofuoğlu'yla Nesli Müdafaa başlıyor.
23: Eûzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Elhamdülillah, elhamdülillah, elhamdülillah. Elhamdülillahillezî hedâna lihâdâ ve mâ künnâ linehtediye levlâ en hedânallâh. Ve mâ tevfîkî ve i'tisâmî illâ billâh. Değerli kardeşlerimiz, yine bir sohbette daha beraberiz. Bu haftaki konuşacağımız ilk olarak hadis-i şeriflerden önce konuşacağımız konu modernitenin kadına aşırı bir güven pompalaması, yanıltması kısaca. Kadını tehlikelerden tedbirler içerisinde, yani tedbir almaktan uzak hale getirmesi bir bakıma. Tabii bunu sakın tedbir alma şeklinde söylemiyor. O kadar bir güven telkin ediyor ki bu güven sonucu kadın haliyle kendisini çok rahat hissediyor. Fakat tehlikeler kenarlarda pusu kurmuş onu bekliyor diyebiliriz. Biraz bunlardan bahsedeceğiz, sonra hadis-i şeriflere geçeceğiz. Bize her zaman söyledikleri gibi sizin başka derdiniz yok mudur? Niye hep kadınla uğraşıyorsunuz filan diye bizi suçluyorlar, bizi art niyetle efendim taşımakla itham ediyorlar, art niyet taşımakla. Halbuki art niyet taşıyanlar onlar. Yani kabaca şöyle bir şey söyleyebiliriz. Tesettüre girin mesela diye tavsiyede bulunan bir insan art niyetli olabilir mi? Art niyetli bir insan kadına daha fazla aman, daha fazla serbest kıyafetler giy, frapan kıyafetler tercih et, alabildiğine açıl. Bunu söyler art niyetli olan. Art niyetli olan birisi tesettür der mi yani? Erkeklerle daha az temas kur der mi? Yani art niyetli birisi bu bağlamda, bu cümlelerle kendi ayağına sıkmış olur mu yani? Dolayısıyla asıl art niyetli onlar, kadına tehlikeli ortamları tehlikesiz göstermeye çalışıyorlar. Peki bunlardan kim etkileniyor? Ne yazık ki çocuklarımız etkileniyor. Ne yazık ki çocuklarımız etkileniyor. Geçen gün bir arkadaşımla beraber oturuyorum. Kız meslek lisesinin olduğu sokakta efendim onun iş yeri. Hocam diyor, bir sefer diyor okul çıkışına gelin diyor. Çok özür dileyerek söyleyeceğim. Kızların yaptığı küfürleri bir dinleyin diyor. Hani öyle imalı küfürler, benzetme yapılarak söylenen küfürler filan değil. Bizzat isimleriyle, çok affedersiniz. Mahcup olan, utanan erkekleri aşağılayanlar. İşte efendim, ne kızarıyorsun lan ifadesiyle devamını getiremeyeceğim. Şunu sen mi yapacaksın, ben mi yapacağım gibi. Ya bu benim ifadem son derece kapalı bir ifade. Efendim, halbuki ne yazık ki bu kızcağız o erkeğin yeri geldiğinde onu öldürecek hale getireceğini bilse bu aşırı hareketlerde bulunmaz. Yazık çocuklarımızı bu telefon denilen gavur efendim, tabii modernite telefon eliyle, medya eliyle ortamı o kadar güvenli halde gösteriyor ki çocuklarımıza, onlar da efendim gerçekten ortam son derece güvenli diye tedbirli olmaktan uzaklaşıyorlar. Efendim, değerli kardeşlerim, bize İstanbul Sözleşmesi 2011 yılında geldi. İstanbul Sözleşmesi burada imzalandığı için bu adı aldı. Çok kötü bir ismi vardı. İstanbul bu şekilde anılmamalıydı. Bu anlamda kötü bir ismi vardı. Şükürler olsun Cumhurbaşkanımız bunu kaldırdı, attı. Efendim, ama 6284 no'lu yasa onun ardılı olarak kaldı. Onun da süratlice değiştirilmesi lazım. Efendim, şunu söylemek istiyorum. Bize modernitenin sunduğu kadına aşırı güven ortamı. Bu aşırı güven ortamı ne? Onu da izah etmeye çalışacağım. Kadın güvensiz mi olmalı? Tabii ki bunu istemem. Tabii ki bunu tavsiye etmem. Hiçbir kardeşimizin güvensiz, tedirgin, kaygılı, böyle takıntılı bir halde olmasını tabii ki istemeyiz. Dolayısıyla kadının kadına güven kazandırılması meselesine bir itirazım yok. Aslında benim itirazım, aslında güven duyulacak bir ortam olmamışken yanıltarak tehlikeli ortamları güvenli ortamlar olarak tanıtması, benim derdim bu efendim. Şimdi bir örnekle derdimi daha iyi izah etmeye çalışayım. Burada mesela İstanbul Sözleşmesi bağlamında bundan önceki modernitenin sunmuş olduğu fikirler önce batıya gitti değerli kardeşlerim. Batı her ne kadar Katolik ise, Protestan ise, Katoliklik, Protestanlık ve Ortodoksluk. Bunlar Hristiyanlığın üç büyük mezhebi. Daha Unitaryenler var, işte Anglikanlar var, daha değişik mezhepler var, irili ufaklı birkaç mezhep var. Ama üç tane büyük mezhebi var. Katolik, Protestan, Ortodoks. Batılılar her ne kadar Katolik ise de, Ortodoks ise de, Protestan ise de bu kadar ahlaki seviyeleri düşük değildi. Konuştuğum yer Batı değerli kardeşlerim. Ben Batı'nın avukatı falan değilim. Birçok ülkeye gittim. Gözlerimle şahit olduğum birçok hadise var. Naçizane kitaplarda da okuyoruz bunların tarihlerini. Bu kadar ahlaki seviyeleri düşük değildi. Doğu blokundaki ülkelerde çalıştım. Misafir öğretim üyesi olarak Kırım'da çalıştım bir sene. O ülkelere seyahatlerim oldu. Oradakiler ısrarla şunu söylüyorlardı. Bizim ahlaki seviyemiz böyle değildi. Hani Rus kızları şöyle, Rus kızları böyle, affedersiniz denir ya. Onlar orada ısrarla söylüyorlardı. Bizim ahlaki seviyemiz böyle değildi. Bizim ahlakımız bu noktada değildi diye ısrarla söylüyorlardı. Son devlet başkanı, Komünist Parti son genel sekreteri, yani devlet başkanı derken Sovyetler Birliği'nin, paramparça oldu o. Son devlet başkanı Mihail Gorbaçov'un başlattığı bir propaganda, bir program vardı. Perestroika ve Glasnost denilen, iki ayrı kelimeyle isimlendirilen, 1989'da başladı bu. 1989. 1989'da bu başlamadan önce Ruslar anlatırlardı. Biz Rus kadınları, Rus kızları akşam olmadan herkes eve girerdi. Herkes babasına itaat ederdi. Efendim, biz ailemizden habersiz hiçbir şey yapmazdık. Bunları o kadar ısrarla söylüyorlar ki. Bakın bir örnek vereyim. 1900 kaç yılında? 70 miydi? 70 olabilir. 1946 ile karıştırıyorum. Belki 1946 olabilir. Belki 1970, şimdi emin değilim. Bunları tabii çok özür dileyerek söylüyorum. Bir mayo markası, bir kadına giydirecek, resmini çekecek, videosunu çekecek, mayo reklamını yapacak, değil mi? O mayoyu giydirecek kadın bulamadılar. 1946 ya da 1970, yanlış hatırlamış olmayayım, 46 bile çok erken bir zaman. Yani 100 yıl daha dolmadı. Mayoyu giydirecek bir kadın bulamadılar Fransa'da. Modanın geldiği yerlerden biri Fransa'ydı. Çok affedersiniz, bir konsomatrisi buldular. Ona giydirdiler, ona resim çektirdiler. Bir kadın bulamadılar. Şimdi sokaklar Türkiye'nin, bir zamanlar hilafetin merkezi olan Türkiye'nin sokakları mayodan hallice kıyafetlerle gezen kadınlarla dolu. Türkiye'nin diyorum, bakın Fransa'nın demiyorum. Yine Fransız kadınları, bunu bir mayo markası sahibi bana söylediği için oradan biliyorum. Denize girerken, denize çok yakın noktaya kadar paravanlar şöyle getirirlermiş. Oraya kadar elbiselerle giderlermiş. Yani şöyle bir paravan, arkası görünmüyor efendim. Paravanın ön tarafına geçerlermiş. Mayolarını, affedersiniz, orada giyinirlermiş. Deniz hemen diplerinde, koşa koşa denize atlarlarmış. Kimse onları mayolu görmesin diye. Avrupa Katolik olmasına rağmen bu haldeydi. 1920'lerde İngiltere ya da Londra, 1920'lerde Londra'da olabilir, 1920'lerde İngiltere'de olabilir. YouTube'da bir tarayın, bir video göreceksiniz. 1920'ler ya da 1900'ler. Açık kadın çok zor görürsünüz İngiltere'de. Çok zor görürsünüz. Video var. Ve kadınlar yüzü hariç her tarafı kapalı. Kimi kadınların ağızları da kapalı. Burası Londra. Burası İngiltere. Ne hale getirdiler? Şimdi bu örnekleri niye veriyorum? Önce Batı'yı bu hale getirdiler. Şimdi modernitenin kadına temeli olmayan bir güven pompalamasının sonucunu anlatacağım. Buraya geleceğim. Önce Batı'da nasıl, onu anlatacağım. Sonra burası, burada nasıl, onu anlatacağım inşallah. Efendim, Londra'da bile, İngiltere'de bile açık kadın sayısı %10'lar 20'ler seviyesindeydi. O videodaki görüntüye göre. Yani mayo giydirecek kadın bulamadılar. Mayonun resmini çekip reklamını yapacaklar. Efendim, affedersiniz, bir konsomatrise giydirdiler bunu. Bu halden Rus bölgelerinde kadınlar, kızlar akşam vaktinden önce kesinlikle evde olurlardı. Ne hale geldik? Nasıl bu hale getirdiler? İşte modernite. Aşırı güven pompalayarak. Nasıl yapıyor bunu? Sana kimse karışamaz. Sen özgürsün. Sana kimse karışamaz dediği kişiler kimler? Babası. Bir kadının etrafındaki şu dörtlü koruma duvar. Dörtlü koruma duvar değerli kardeşlerim. Bu erkeklerden o kadına hiç zarar gelmez. Diğer erkeklere nispetle. Bu erkekler de kavga edebilir mi? İşte efendim, şiddet uygulayabilir mi? Uygulayabilir. Ama normal şartlarda bir kadına taciz, affedersiniz, tecavüz olarak şu sayacağım dört erkekten kadına hiç zarar gelmez. Babasından, varsa oğlundan, varsa ağabeyinden ya da erkek kardeşinden ve varsa kocasından. Hocam, kocası onunla mahrem hayat zaten yaşıyor. Yaşıyor, o onun rutinine dönmüştür. Dolayısıyla karısına zarar vermez. Normal standartlarda bir babayı, oğlu, ağabeyi, kocayı söylüyorum. Yani geçimsiz, huysuz tipler mutlaka vardır. Bu modernitenin etkilediği şu durumda çok fazla arttı bunlar. bu geçimsizlikler nasıl giderilir? Hep bunun arayışları içerisindeyiz. Ama normal şartlarda baba, oğul, ağabey, koca. Kadının dörtlü bir koruma duvarıydı. Kadına bunu yıktırdılar. Gecenin istediği saatinde, istediğin vakitte gezebilirsin, dışarı çıkabilirsin. Erkekler nasıl geç geliyorsa sen de geç gelebilirsin diyerek modernite kadına dışarıyı son derece güvenli hale getirdi. Ama dışarısı son derece tehlikeli. Son derece tehlikeli. Fakat medya bunları servis etmez. Nerede görürsünüz? Bakın ben size söyleyeyim nerede göreceğinizi. Yani işiniz gücünüz yoksa gidip bakabilirsiniz. Hastanelerin acil servislerine gidin. Gidin bakalım orada neler oluyor. Efendim, emniyetten tanıdıklarınız varsa onlarla görüşün. Bakın size neler anlatacaklar. Birçoğu medyaya yansımıyor. Yansımaz. Niye? Kadına bu tür tehlikeli yerlerden şiddet, efendim, darp ya da cinayet türü hadiseler, vakalar gelirse kadınlar tedbir alır, bir daha dışarı çıkmaz. Bunu istemiyorlar. Kadınların tedbir almasını istemiyorlar. Efendim, aşırı bir şekilde güvenli olduğunu gösteriyorlar. Ya neler yaşadık? Hatırlayın. Ya bir düğünde, ya Rabbim, 1,5 yaşındaki çocuğa tecavüz etti birisi. Düğün ya, gözünü karartmış. Bu adam bir kadını gece yalnız bir yerde buldu mu ne yapar? 1,5 yaşındaki çocuğa tecavüz ederken çocuk ölmüş. Medyaya düştü. Bunu duymuşsunuzdur. Bu düşenleri o kadar aşırı güvenli hale getiriyorlar ki, efendim, nereden geldi bunlar dedik? Batı'dan. Önce Batı'yı bozdular, onu söylüyorum. Önce Batı'yı bozdular. Efendim, polisi ara, jandarmayı ara, karakolu ara, emniyet güçlerine haber ver. Efendim, KADES uygulamasını indir. Anında işte efendim senin yanında biterler. Efendim, babana, oğluna, ağabeyine, kocana gerek yok. Bunlar seni korur. Yani 86 milyonluk Türkiye'de efendim herkese birer tane polis olması lazım. Koruması için polis sayısı da sınırlı. Peki Batı'da nasıl oluyor? Oraya bakalım, anlarız. Batı'da artık tacize, tecavüze uğrayan kadınlar şikayet etmekten bıktılar. Artık kendileri de şikayete gitmiyor. Hep senin mi başına gelecek ya filan diye. Benim adıma bir suç oluşur, benim adıma şüphe oluşur diye kadınlar artık şikayete de gidemiyorlar. Efendim, cumartesi sabahları, pazar sabahları. Niye cumartesi sabahları, pazar sabahları? Cumayı cumartesiye bağlayan gece tatil, ertesi gün tatil, cumartesi ya. Cumartesiyi pazara bağlayan geceler, o da tatil. Ertesi günde şey yok ya, sabah kalkıp işe gitmeyeceksin pazar günü. Dolayısıyla cumayı cumartesiye bağlayan gece, cumartesiyi pazara bağlayan gece eğlencelerin olduğu gecelerdir. Orada her türlü eğlence sınırı aşılır. Alkol duvarları geçilir, gidilir efendim ve ertesi sabah gecelerin eğlencelerin olduğu gecenin ertesi sabahı efendim sızdırıla sızdırıla sızdırıla ancak cinayet haberleri, taciz haberleri Avrupa'da televizyonlarda. Avrupa'daki birçok başkent, affedersiniz, tecavüz başkenti diye yarışıyor. Yok Stockholm tecavüz başkenti, yok Paris tecavüz başkenti. Efendim, nerede buluyorlar bu kadınları, tecavüz ediyorlar, taciz ediyorlar? Sokaklar senin için güvenli diye diye dışarı çıkarttıkları. Siz bir şey söylediğinizde siz kadını dört duvar arasına hapsediyorsunuz. Böyle bir şey yok. Kadın dışarı çıkar, istediği yere gider efendim. Ama kadın senin dediğin eğlence yerlerine gitmez. Senin dediğin diskolara, gece kulüplerine, pub'lara, efendim, pavyonlara, şunlara, bunlara gitmez efendim. Bunları söylediğinizde hemen size ne diyorlar? Kadını dört duvar arasına hapsediyorsunuz diyorlar. Öyle bir şey yok. Efendim, bizim hayatımızdaki kadınlar, mesela benim hayatımdaki kadınlar, efendim, tanıyoruz, ediyoruz birbirimizi. Yanlış yerlere zaten gitmezler. İstedikleri gibi dolaşırlar yani. Biz bunların 7-24 atmaca gibi peşlerinde tabii ki değiliz. Ne münasebet. Güvenmiyor muyuz etrafımızdaki kadınlara? tedbir güvene mani değildir diye bir şey var. Ama birbirimize haber veririz yani. Şimdi güven telkin ederek bir, tehlikeli yerlere tehlikeli saatlerde gitmelerini sağlıyorlar ve tehlikeli kıyafetlerle sokaklara çıkmalarını sağlıyorlar. Değerli kardeşlerim, tehlikeli saatlerde, bakın ben erkeğim, bazen işim oluyor gece, bir yerden dönmek durumunda kalıyorum. Ben bile tedirgin oluyorum yeri geliyor. Ben bile tedirgin oluyorum. Yanımda bir kadın olduğunda gece 10'da 11'de ben bile tedirgin oluyorum. Hırlı mıdır, hırsız mıdır, bir laf söyler mi? Efendim laf atar mı? Laf atarsa orada kavga edeceksin. Yani artık gözünü budaktan sakınmayacaksın. Gireceksin o kişiye, neyse o. Hadi adama zarar verdin, adamı etkisiz hale getirdin, tamam. Ya adamı etkisiz hale getiremezsen, sana zarar verirse, sana bir şey olursa, bana bir şey olursa olsun, umurumda değil de benim yanımda kadın varsa ona ne yaparlar korkusu. Korku o. Bana bir şey olursa kadına ne yaparlar korkusu. Erkek bile tedirgin, yeri geliyor. Bunu yanınızdaki, yakınınızdaki erkeklere sorabilirsiniz. Kızlarımızı, kadınlarımızı sokaklar o kadar güvenli diye modernite pompalıyor. Ne yapmış oluyor? Kadını dışarı çıkartmış oluyor. Uygunsuz olan saatlerde ve uygunsuz yerlere. O kadar çok şey duyuyorum ki, gençler cahil cesur olur derler ya, gençler cahil gözünü alıyor efendim. Kime ne olmuş? Ya birçok kişiye bir şey olmuş ama medyada bu haberler servis edilmez. Servis edilirse kadınlar tedbir alır. Kadınlar sokağa çıkmaz geceleri. Kadınlar buralarda bulunmaz. Kadınlar buralarda bulunmazsa ne olur? Diskolar çalışmaz, barlar çalışmaz, pavyonlar çalışmaz, gece kulüpleri çalışmaz, tatil beldeleri çalışmaz. Bunların hepsi kadının sırtından nemalanıyor. Tabii ki buraları güvenli diye tanımlayacaklar. Efendim, o yüzden modernitenin güven telkin eden, güvensiz yerlerde ve saatlerde bulunma etkilemelerine lütfen aldırış etmeyin. Bunu en yakınınızdaki erkeklere sorabilirsiniz. Kim onlar? Baba, oğul, ağabey, koca. Bunlara sorun, erkekler size anlatsın. Ortamın nasıl olduğunu size anlatsın. Efendim, burada yarıştırıyor. O yapmış, ben niye yapmayacağım? Söyleme bakar mısınız? Bu söylemle hayat mı yürür? Efendim, ve toplum ne hale geldi? Efendim, polis sahip çıkar. İşte batıdaki örnekler var mesela. Oraya dilekçenizi bırakın, biz ilgileniriz diyor. Allah bilir ne zaman ilgilenecek. Senin bıraktığın dilekçe kaçıncı dilekçe? Efendim, en sağlam güvence şu dört erkektir. Dört erkek. Baba, oğul, ağabey, koca. Efendim, bakın bir erkek olarak söylüyorum, utanarak, üzülerek, mahcup olarak söylüyorum bunu. Bir kadının yanında bir erkeğe iki sebepten bakmaz bir erkek. Bir, haramdır diye bakmaz. Hatta üç sebep. Bir, haramdır diye bakmaz, bakmayan. İki, erkeğe ayıp olur diye bakmaz. Üç, bu erkek maraza çıkartır diye bakmak bile bakmaz. Bu kadar güvenlidir şu dört erkek. Bakmak bile bakmaz. Bir erkeğin başka bir kadına kötü niyeti varsa ilk öğreneceği şey bu kadın yalnız mıdır, değil midir? Efendim, çevrenizdeki kadınlardan konuşabilirsiniz. Ustaca sorular sorar. Evli olup olmadığınızı anlamaya çalışır. Yanınızda ağabeyiniz, erkek kardeşiniz, babanız, oğlunuz, kocanız var mı yok mu onu öğrenmeye çalışır. Eğer yalnızsanız siz açık hedefsiniz. Bu dörtlü koruma duvarı bu açıdan çok muhteşem. Fakat modernite dörtlü koruma duvarını kadının kendisine yıktırıyor. Yani kadın bu dörtlü koruma duvarını niye yıksın ki, akla gelebilir. Yıkmak için de yıkmıyor. Bana karışamazsın diye babasına kızıyor. Ağabeyine kızıyor. Efendim, oğluna kızıyor. Bana karışamazsın. Biraz tartışıyorlar. Ya bu saatte nereye çıkıyorsun? Çıkılacak saat mi? Şu kıyafetine bak, bu kıyafetle çıkılır mı efendim? Diye biraz tartışıyorlar. Hemen kadın da bağırışıyor. O da ne biçim bağırıyorsun? Bir tartışma oluyor. Erkek korkuyor. O dört erkekten bir tanesi korkuyor. Nasıl korkuyor? Çünkü televizyonlar bu haberleri sürekli servis ediyor. Taciz, tecavüz haberlerini servis etmez. Kadına şiddet vakaları oldu mu servis eder. Bunları da servis etsin. Ben buna bir şey demiyorum. Kadına şiddet vakalarını da servis etsin. Kadına şiddet vakaları azalsın. Fakat dikkat edin. Kadına şiddet vakalarını servis ederken onun sebeplerini söylemiyor. Kadına şiddet uygulandı. Çok kötü. Asla kabul edilemez. Peki bu hadise nasıl başladı? Bunu söylemiyor. Peki söylese ne olur? Kadına şiddet vakası nasıl başladığını medya servis etse diğer bütün kadınlar tedbir alır. O şiddet vakası bir daha yaşanmaz. Kadına şiddet vakalarında erkek de suçluysa kadın da suçlu. Karşılıklı oluyor. Adam eve giriyor. Daha ayakkabılarını bile alıp ayakkabılığa koymadan çantasını, üstünü, başını olduğu yere bırakıyor, geliyor kadını pataküte dövüyor. Öyle mi yani? Daha hiçbir şey, selam bile vermeden nerede bu kadın gidiyor dövüyor, nerede bu kız gidiyor dövüyor. Böyle mi? Haklı ya da haksız. İki tarafında bu işte payı var. Fakat bu sebepler servis edilmez. Niye? Kadınlar tedbir alır diye. Şimdi şu noktadayım, o noktada ayrılmayayım. Kadına şiddet vakaları kesinlikle servis edilmesinden rahatsız değilim. Ama sebepleriyle servis edilmeli. Kadına şiddet vakaları sürekli sebepleri hariç servis edilince, şimdi bu dört erkekten bir tanesi kız kardeşiyle, annesiyle, ablasıyla filan karısıyla tartışıyor. Bu saatte çıkamazsın diye tartışıyor ya efendim. Kadın da ona bağırıyor ya. Bu sefer o erkeğin aklına şeyler geliyor. Televizyonlarda gördüğü örnekler geliyor. Kimi kızlar, kendini bilmez kızlar, babam beni taciz etti diye babasının onu dışarı çıkmasına mani olduğu için babasını saf dışı etmek için böyle yalanlar da atıyor. Bunları da duymuşsunuzdur. Efendim, babam beni taciz etti, abim beni taciz etti diye babasını cezaevine gönderiyor. Kendisi rahat rahat dışarı çıkacak. Efendim, şimdi erkek bu tür haberleri bildiği için bu dörtlü kadın, kim kızı, kim annesi, kim karısı, işte efendim kim ablası ya da kız kardeşi, bunlarla dışarı çıkma konusunda tartıştığında tartışma alevlendi mi erkek geri çekiyor kendini. Niye? Televizyonda ya da medyada duyduğu taciz haberleri tekrar gerçekleşirse, kız kardeşim polisi çağırırsa korkusuyla kendini geri çekiyor. Geri çekince ne oluyor? Bu kadın dörtlü koruma duvarından mahrum kalıyor. İşte kadına dörtlü koruma duvarını modernite bizzat kendisi yıktırtıyor. Halbuki bir kadının yanında, bakın tekerlekli sandalyede, vallahi billahi tekerlekli sandalyede bir erkek olduğunu bilseler bile o kadına dokunamazlar. Niye? Bilir ki o erkek kendisi yapamazsa birisine yaptırır. Erkek erkeği çok iyi tanır. Yani kadının etrafındaki en sağlam duvar polis değildir. Bizzat kendi yakınlarındaki koruma duvarıdır. İşte onu da kadının bizzat kendisine yıktırıyor. Bu babası, oğlu, ağabeyi boynu başı önüne düşüyor. Neyse ya diyor, şimdi polisi arayacak. Efendim beni taciz etti diyecek. Bana evden uzaklaştırma alacak. Modernitenin kurduğu tuzağı görüyor musunuz? Kadını koruyacak erkekler evden uzaklaştırılıyor. Kim uzaklaştırmayı aldırıyor? Kadının bizzat kendisi. Bütün kadınlar değil elbette. Ona etkilenen kadınlar. Peki, kadın dörtlü koruma duvarını yıkıyor. Peki güvende mi oluyor? Tabii ki hayır. Diğer çakal, affedersiniz, ırz düşmanı erkeklerin açık hedefi haline geliyor. Erkek bakıyor, bu kadının etrafında hiçbir erkek yok. Bunu yapmayın işte. Bunu yapmayın. Sokaklar ağlayan kadınlarla dolu. Sokaklar dörtlü koruma duvarını yıkan ve kendisine güvence arayan kadınlarla dolu. Yani bir veri okudum. 200 bine yakın boşanma varmış. 200 bin. Boşanmanın B'si duyulmazdı. Yani bunun çok açık bir propaganda olduğu net anlaşılıyor, öyle değil mi? Nereden kaynaklanıyor bu? Kadına ne diyor? Sen kendi ayakların üzerinde durabilirsin. Kimse sana karışamaz. Sokaklar güvenli. Polis var. Kimse kimseye karışamaz. Burası doğru. Polis var. Burası da doğru. Ama bunlar sadece teorik doğru. Efendim, aynı anda kaç tane polis var bir bölgeye hizmet edecek? 4 tane, 5 tane, 10 tane, 100 tane değil ki. Yani polislerin sayılarındaki elverişsizlik, yetersizlik trafiğe bile

0: Profesör Doktor Ebubekir Sofuoğlu'yla Nesli Müdafaa devam edecek.
1: Lale Gül TV'nin frekansı değişiyor. TürkSat'ın yeni uydusu 16 Ağustos itibarıyla yayında. Frekans 12.422,5. Sembol oranı 27.500. Polarizasyon dikey. Lale Gül, gönül bahçeniz.
2: Yalçın abi merhaba. Nereye böyle?
3: Bizim tarlada tarihi eser varmış. Onu çıkarmaya gidiyoruz.
2: Peki bunun suç olduğunu bilmiyor musun?
3: Kimse görmez. Hadi gidelim.
2: Olur mu? Kültür varlıkları devlet malı. Buna hakkın yok.
3: Ben anlamam. Sen karışma.
2: Kültür varlıklarını korumak hepimizin sorumluluğu. Hem hapis ve para cezası var bu yaptığının.
3: Sen karışma dedim.
2: Alo. Jandarma karakolu mu? Bir ihbarda bulunmak istiyorum.
4: Bu coğrafyada yer alan kültür varlıkları hepimizindir ve bizlere emanettir. Lütfen onlara sahip çıkalım, suça ortak olmayalım.
5: Şimdi reklamlar.
6: Mevlid-i Şerif'te bir sofraya siz de ortak olun. Haydar olarak bu mübarek gece vesilesiyle Afrika'da, Gazze'de ve Suriye'de ihtiyaç sahibi kardeşlerimize sıcak yemek ikram ediyoruz. Bir kişilik yemek bedeli 100 lira. Siz de yapacağınız bağışla bir kardeşimizin sofrasına katkıda bulunabilirsiniz. 0212 923 1923 Ahmet Yesevi ORG.TR.
7: Bir damla su hayat değiştirir. Afrika'nın topraklarında her gün binlerce insan susuzlukla mücadele ediyor. Onlar bir yudum suyun hayatlarının ne kadar değerli olduğunu hatırlatan tek şey olduğunu biliyorlar. İşte biz ecir vakti olarak suyu sadece bir ihtiyaç olarak görmüyoruz. Biz suyu bir yaşam hakkı, bir umut olarak görüyoruz. Her bir damla su insanın hayatını değiştirebilir. Her bir kuyudan yükselen su bir başka hayatın yeniden doğuşu olabilir.
8: Burs verdiğiniz hafızınızla tanışmak ister misiniz? Artık bu mümkün. Size özel kullanıcı adı ve şifrenizle hafızlık bursu sistemine giriş yapabilirsiniz. Destek olduğunuz hafız adayınızı artık online olarak takip edebilirsiniz. Hafızınızın eğitim durumunu, hangi seviyede olduğunu, kaçta gittiğini ve burs sürecindeki tüm gelişmeleri tek ekrandan görüntüleyebilirsiniz. Üstelik hafızınızın size özel gönderdiği mesajları ve videoları da bu sistem üzerinden anlık olarak takip edebilirsiniz. Bir hafız adayının aylık burs bedeli 1500 Türk lirasıdır. Detaylı bilgi almak ve bir hafız adayına destek olmak için 0216 606 38 38 numaralı çağrı merkezimizi arayabilir. Bizimle iletişime geçebilirsiniz. Dilerseniz keremder.org.tr adresinden güvenle online bağışınızı gerçekleştirebilirsiniz.
9: Şura Fıkıh Kurulu. Bu kadar Müslümanın sorun çözülüyor. Onların okuttuğu talebelerde yardımı olanların kıyamete kadar defteri kapanmaz. Ama bu talebe işi, fıkıh işi, ilim işi normal fakirlere yemek vermeye benzemez. Normal fakire herkes yemek verir ama fıkıh öğrenen talebeyi yetiştirmek herkese nasip olmaz. Bir soru sorduğumuzda fıkıh alimi arıyoruz. Onun için 1000 tane evliyadansa bir fıkıh alimi eftaldir diyor. Bu ümmetin fetva sorduğu zaman arayacağı güvenilir tek adres şu anda burası. Bir an önce destekleyeceğiz. Nerede fıkıh okutuluyorsa fıkıh ilimlerini, hoca efendileri destekleyeceğiz. Bu destekler için 0212 923 36 36 telefonuyla irtibat kurabilirsiniz. Hoca efendilere ulaşabilirsiniz.
6: Buzdolaplarının boş, tencerelerin yarım, sofraların eksik kurulduğu hanelere her ay Yesevi kumanyaları ulaştırıyoruz. İçinde Yesevi merhametinin olduğu kumanyalar, iyiliğin lezzeti, hayrın bereketiyle ihtiyaç sahibi hanelerde umuda dönüşüyor. Bir kumanya bedeli 1250 TL. Kumanya yazıp 1466'ya SMS göndererek 50 TL bağışlayabilir, geçinmekte zorlanan bir ailenin sofrasına destek olabilirsiniz. 0212 923 1923 ahmetyesevi.org.tr.
9: Bu karşıda bir yer aldılar. Şimdi orayı işte inşaat projesini çizmişler. Erkekler için Arapça. Bak kız medresemiz çok var. Kız

0: talebede çok var, kadın cemaat çok var, erkekler çok azaldı. Ama İsmail Hoca'da da erkek talebe fazla. İşte burada erkek talebenin olması beni çok sevindiriyor. Ve erkek talebenin artması da beni çok sevindiriyor. Onun için şu anda erkek talebelere yer yetmedi, taleplere cevap verilemedi. Bir an önce buraya bu medrese lazım. Sizlere de Sultan Der'in sitesine vesaire, Hoca Efendi'nin kendisi vesaire, burada yetkililere ulaşın, görüşün, edin. Kiminiz demir verin, çimento verin, para verin, nakit verin, ne yapıyorsanız yapın. Bu medrese bir an evvel bitsin ve Kur'an ehliyle dolsun, taşsın. Müderrisler, alimler, fıkıhçılar yetişsin. Biz öldük gidiyoruz, kalanlara selam olsun. Arkamızdan bir alim nesiller yetiştirelim inşallah.
1: Kalbinizin çağırdığı o manevi yolculuk için Umre fırsatı şimdi Hemedan Turizm'de. Herkes Umre'ye gidebilsin diye hazırladığımız Temmuz, Ağustos ve Eylül dönemine özel Umre programımız $950'dan başlayan fiyatlarla. Hemedan Turizm'le huzura, güvene ve kutsal topraklara bir adım daha yakınsınız. Detaylı bilgi ve rezervasyon için hemen bizimle iletişime geçin. Sınırlı kontenjan fırsatını kaçırmayın.
2: Kıymetli hayırseverlerimiz, Kıyandar Ekmek Fırınımızda 6. yılımızı geride bıraktık. Geride bıraktığımız bu 6 yılda 310 tır, 167.400 çuval un olmak üzere toplam 8.370 ton unu işleyerek 140 milyon adet ekmeği ihtiyaç sahiplerine ulaştırmış olmanın sevincini yaşamaktayız. Üretilen ekmekler Türkiye ve Suriye'deki yetimhanelere, yetim köylerine, çadır kentlere, biriket evlere, hasta bakım evlerine, aş evlerine, eğitim kurumlarına ve medreselere, Kıyamder çalışanları ve gönüllüleri tarafından bizzat ulaştırılmaktadır. Başladığımız günden bugüne kadar her zaman üretim sayımızı artırmayı ve daha fazla insanımıza ulaşmayı hedefledik. Siz hayırseverlerimizin destekleriyle üretimimizi düşürmeden devam ettirebilmeyi temenni ediyoruz. Kıyamder, iyiliği yaşat, umudu yeşert.
3: Büyüyemeden şehit olan çocukların kentidir Gazze. Defalarca ihlal edilen ateşkeslere, soykırıma dönen saldırılara rağmen umudun, inancın ve direnişin simgesidir bu kadim topraklar. Hayder olarak asrın direnişine imza atan Gazze'li kardeşlerimize umut oluyor. Gazze'de her gün binlerce kişilik sıcak yemek üretiyoruz. Bir öğün yemek bedeli 90 TL. Siz de Gazze yazıp 7153 SMS göndererek 90 TL bağışlayabilir, Gazze için kaynayan kazanları büyütebilirsiniz. 0212 923 1923 ahmetyesevi.org.tr.
4: Merakla beklenen kitap çıktı.
0: Sihrin, büyünün mahiyeti ve korunma yolları. Bu 512 sayfa Ağuska yayınlarından çıkıyor. İnşallah okursunuz. Sihirden korunmak için okunacak sure-i celileler ve ayeti kerimeler, hadis-i şeriflerde geçen dualar. Allah'ın izniyle bu korunma dualarından biri ikisi bile yeter. Ulema meşayihten nakledilen korunma duaları. Sihir ve büyüden korunmak için yazılacaklar. Üzerinde taşınacaklar. Sihir ve büyüden korunmak için yapılacaklar. Ama korunma yöntemlerine uyarsan asla sihir işlemiyor mesela. Ulemanın özel tavsiyeleri var. Onun için okuyun, okuyun, okuyun. Sonra da amel edin.
4: Sihir ve büyünün etkilerinden, şeytanların ve cinlerin musallatlarından nasıl korunuruz? Tüm bilinmesi gerekenler hepsi bu kitapta. İlk baskı stoklarla sınırlı. Sipariş için 0216 479 7979 telefon veya WhatsApp'tan ya da ahıskayayinevi.com'dan hemen ulaşın.
5: Çocuğunuzun Harikalar Diyarı'nda eğitim görmesini ister misiniz? Harikalar Diyarı Koleji'nde çocukların milli ve manevi değerlerle büyüdüğü, yapay zeka destekli insansı robotlarla tanıştığı ve gerçekten üreten bir eğitim modeli sunuyoruz. Doğal beslenme sistemimiz, bilingual class ve AI class seçeneklerimizle anaokulu ve ilkokullarda çocuklara güvenli ve donanımlı bir ortam sağlıyoruz. İstanbul, Başakşehir, Kayaşehir, Halkalı ve Atakent'te bulunan 4 kampüsümüzde ailelerimize hizmet veriyoruz. Erken kayıt avantajlarımız başladı. Detaylı bilgi için bizi arayabilirsiniz. 0212 488 0006 Harikalar Diyarı Koleji. Çocuğunuzun geleceğini bugünden inşa eden okul.
0: Defterdar İbrahim Paşa Medresesi Mescidi. Yani bizim bildiğimiz adıyla Kovacı Dede. Bu arada bu hoca efendilerin yerlerine ihtiyacı var. Birçok müracaat var. Hatbi şeriflerin yokuştan dolayı buraya inemeyen, çıkamayan yaşlı ihvan, 90'lık, 80'lik, Efendi Hazretleri'nin en eski ihvanı Tüzeyak Hatbi Şerif yeri bekliyor. Çok kıymetli ihvan var orada. Çarşambayı kastediyorum. Dolayısıyla Kovacı Dede'yi ben size anlatmıştım. Bir bağış gecesi de yapmıştık. Siz de katılmıştınız. Yardım da yapmıştınız. Allah hepinizden razı olsun. Hocam biz bu işe başladık mı para lazım, durduk mu duramayız dediler. Ben de dedim Allah'ın izniyle Efendi Hazretlerimiz himmetiyle bu cemaate biz güveniyoruz. Kime güvenerek? Allah'a, Resulüne, Efendi Hazretlerine, sonra cemaate. Ondan sonra temel şu anda, kuyu temel çok zor. Bir bölüm dua için kaldı. Bundan sonrası kolay. Ha bir omuz bekliyoruz sizden. Kovacı dediği hocalarımızın yerini bir an önce teslim edeceğiz Allah'ın izniyle. Tak tak tak tak. Bir omuz vurursanız orayı hemen bitiririz Allah'ın izniyle. Tamam mıyız? Tamamsınız. Hadi bakalım. 444-29-89 Kovacı dede iletişim numarası.
6: 100 tane, 1000 tane külliye yapmaktan daha önemlidir. 50 milyon, 100 milyon insana sohbet ulaştırmak. Tebliğ cihazı bunlar. Tebliğ buradan gidiyor. Allah'ın şeriatı, Kur'an'ı bak, bütün okuduğun ayet, hadis bununla gidecek herkesin evine kulağın. Tebliğ, 1000 külliyeye bedeldir. Bir insana sohbet götürmek.
7: Hidayete vesile olan kıymetli sohbetleri milyonlarca kişiye ulaştırmak için sen de destek ol. Lale Gül Vakfı Çağrı Merkezi 0212-923-0212.
8: Reklamları dinlediniz.
9: Lale Gül TV'nin frekansı değişiyor. TürkSat'ın yeni uydusu 16 Ağustos itibarıyla yayında. Frekans 12.422,5. Sembol oranı 27.500. Polarizasyon dikey. Lale Gül. Gönül Bahçeniz.
10: Profesör Doktor Ebubekir Sofuoğlu'yla Nesli Müdafaa devam ediyor.
11: Kadına aşırı güven telkin etmeleri kadının lehine mi oluyor bu durumda sizce? Tabii ki aleyhine oluyor. Önce etrafındaki koruma duvarını yıktırtıyorlar. Sonra kadın yalnızlaşıyor. Hatta kimileri ayrıca tek başına bir eve çıkıyor. Efendim, her türlü tehlikelere açık hale geliyor. Yani teorik olarak şunlara ben de katılıyorum tabii ki. Kimse kimseye karışamaz, kimse kimseye müdahale edemez, kimse kimseye zarar veremez. Evet, bunların hepsine ben de katılıyorum. Ama bunlar sadece teoride olan şeyler. Gerçekte böyle mi? Bakın ortalarda bir sürü kadına şiddet vakaları, hatta cinayet vakaları. Bizim ülkemizde değil sadece, batıda da. Efendim, hedef ne? Kadını sokağın malzemesi haline getirmek, az önce söylediğim gibi diskoların, barların, gece kulüplerin, pavyonların, tatil sektörlerinin, moda sektörlerinin malzemesi haline getirmek. Geçen derslerde konuşmuştuk yani, gelirken de gene maşallah ne kadar güzel çarşaf giymiş kızlarımız, bir makyaj yapmış, ah benim kızım diyeyim, kızım yaşında, belki de torunum yaşında, 58 yaşındayım. Bir erkek seni böyle görecek, etkilenecek, evlenecek zannediyorsun, öyle mi? O erkek kaçıncı kızı o tuzağından geçirdi? Haberin yok. Kaçıncı kızın canını yaktı? Haberin yok. Yani ne? Bu aşırı güven telkin edildiği için. Sana karışamaz, sana kimse bir şey yapamaz. Evet, az önce söylediğim gibi. Normalde, teoride böyledir. Kimse karışamaz, kimse müdahale edemez, kimse bir şey yapamaz. Bu ne demek? Yapamaz edemez değil. Yasal olarak böyle, tamam. Yapmamalı, etmemeli. Evet, böyle. Peki öyle mi gerçekleşiyor? Tabii ki hayır. Adliyelere gidin. Efendim, adliyelerdeki vakaları gözlerinizle görün. O yüzden modernitenin aşırı güven telkinlerine aldırış etmemek lazım değerli kardeşlerim. Geleneksel yapıyı sürdürmemiz gerekir. Geleneksel yapı ne? Şu dörtlü koruma duvarı. Baba, oğul, ağabey, koca. Bu kadının dörtlü koruma duvarı. Peki tam tersine bakalım. Bu da çok mühim maşallah. Elhamdülillah. Kadından dörtlü koruma duvarı nasıl olur? kız kardeş, yani bir erkeğin ona musallat olacak kadınlara karşı koruma duvarı nedir? Kız kardeştir, annedir. Varsa kızıdır, varsa karısıdır. Değerli kardeşlerim, hanım kardeşlerim bunu çok iyi bilirler. Kadını en iyi erkek mi tanır, kadın mı tanır? Değil mi? Tabii ki kadın tanır. Efendim, erkek anlamaz ki bir takım oyunları, kadınların oyunlarını. Ama kim anlar? Bu dörtlü kadından oluşan koruma duvarı. Kız kardeş, efendim, kız, kız evlat, yetişmiş kız evlat, anası, efendim, ve karısı. Efendim, kadının bir hareketinden hemen anlar kadın. Diğer kadının niyetini hemen anlar. Kullandığı cümleden anlar. El hareketinden anlar. Efendim, aynı bu şekilde de erkeğin bir hareketinden erkek o kadına, o erkeğin, o ırz düşmanı erkeğin ne niyetle yaklaştığını anlar. Hemen anlar. Efendim, hayatımızdan bu dörtlü koruma duvarlarını çıkarmamamız lazım. Nedir? Aile yapımızı yıkmamamız lazım. Bir de tabii ki o da ayrı bir konu. Kadına sen kendi ayaklarının üzerinde durabilirsin telkiniyle etrafını ne yazık ki yıktırtıyorlar. Dediğimiz gibi ortalık, yani bu sene 200 bin, 199 küsür bin boşanmış kadın. Boşanma ağır bir travmadır. Hele kadın için çok ağır bir travmadır. Bu kadın bu boşanmanın verdiği travmayı atlatmak için Allah bilir kaç tane çakalın ocağına düşecek. Allah bilir. Peki bunu niçin yapıyorlar? Az önce söylediğimiz gibi kadını bu endüstriye alet etmek için yapıyorlar. Dolayısıyla az önce söylediğimiz gibi bu dörtlü koruma duvarları, kadına ve erkeğe etrafındaki aileden oluşan koruma duvarlarını sağlam bir şekilde tutmamız lazım. Değerli kardeşlerim, konumuzun ana başlığı bu. Sokaklar güvenli değil. Hele şöyle bir tehlike var. Yani ne yazık ki bu tehlike çok etkili bir tehlike. Çok etkili. Erkekler için de kadınlar için de. Allah o yüzden harama bakmayın diyor. Erkeğe de kadına da. Ah hanım kardeşim, bir çakalla karşılaşırsan ve ondan etkilenirsen seni kim durdurabilir? Bütün yuvanı yıkar gidersin Allah korusun. Erkek de aynısını. Bir efendim avcı bir kadınla karşılaştığında erkek de onu beğenmişse o erkeği kim durdurabilir? O yüzden Cenab-ı Hak harama bakma. Bakmadığın için beğeni oluşmasın. Beğeni oluşmadığı için baktı, beğendi. Aa, o da ilgi gösterdi. Hadi bakalım bunları durduralım, durdurabiliyorsak. İslam'da ne muhteşem emirler var. Ne muhteşem tavsiyeler var. Daha ilk etapta o kapıyı açma diyor sana. Efendim. Hani zorla taciz, tecavüz bunlar var ne yazık ki. Bir de ne var? Gönül rızasıyla yapılan var. Gönül rızasıyla yapılan ne? İşte karşılıklı etkilenerek oluşacak beğeniler. Kimse kendisine güvenmesin, başta ben olmak üzere. Kimse kendisine güvenmesin. Allah da bize böyle söylüyor. Harama bakmayın diyor. O yüzden şununla tamamlayalım. Sokaklar hiç güvenli değil kardeşlerim. Sokaklar modernitenin yapmış olduğu telkinlere aldanmayın. Modernite bu sanayinin yürümesi için kadını dışarı çıkartması lazım. Dedik ya gece kulüpleriydi, şuydu buydu. Kadın dışarı çıkmazsa bunların hepsi kahvehaneye döner. Kimse de gitmez. Kadının sırtından kazanırlar bunlar. Kadın olmadı mı diskolar çalışmaz ki. Kadın olmadı, olmadı mı tatil beldeleri çalışmaz ki. Kadın olmadı mı kozmetik sektörü çalışmaz ki. Kadın olmadı mı moda sektörü çalışmaz ki. Kadını ağlarına düşürüp bu sektörün çarkları haline getirirler bu şekilde ne yazık ki. Bunlara aldırış etmeyin. Dediğimiz gibi sokaklar hiç güvenli değil. Efendim, ana güvenli merkez bizim aile yapılarımızdır. Şimdi burada bu kısımdan sonra hadis-i şeriflere devam edelim. 220. hadis-i şerifte kişinin kardeşine yardım etmesiyle ilgili bir hadis-i şerif. Ebu Zer radıyallahu anh anlatıyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme hangi amel daha hayırlıdır diye soruldu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Allah'a iman etmek ve onun yolunda cihad etmektir dedi. Hangi amel daha hayırlıdır sorusuna. Peki diyerek devam ediyor. Azat etmek bakımından hangi köle daha faziletlidir denildiğinde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hangi köle azat edilmeye daha evladır diye, faziletlidir diye sorulduğunda değer bakımından en kıymetli olanı ve sahibi yanında en iyi olanıdır buyurdu. En kıymetli köleyi azat etmek, görüyor musunuz? Ne kadar güzel. İslam sürekli fedakarlıkta bulunuyor. İşe yaramaz bir köleyi azat ettin. Zaten senin işine yaramıyordu. Onu demiyor. En kıymetli olanı. Ya İslam asil insanların dini. Maşallah, subhanallah. Asil insanların dini. Verirken canın yanarak vereceksin diyor mesela. Yani nefis seni öyle zorlayacak ki canın yanarak vereceksin. Peki devamında ne olacak? Bir, Allah yerini dolduracak. Yani lütfen kusura bakmayın, reklam olsun diye söylemiyorum. Birisinin durumunu sıkıntılı görünce bir miktar para verdim. Para verdim, yardım ediyorum, konuştuğumu lütfen düşünmeyin. Defalarca yaşadığım bir örnek, yeni yaşadım bunu. Efendim, o verdiğim paranın %75'i o gün bana geldi başka bir yerden. %75'i. Kalan %25'i de birkaç gün sonra geldi. Hatta %25'i değil, %50 kadarı geldi. Verdiğim paradan daha fazlası bana geri geldi. Ben çok para veriyorum, çok yardım ediyorum demeye getirmiyorum. Allah muhafaza. Efendim, Allah niyetlerimizi biliyor, kalbimizi biliyor. Efendim, buna o kadar çok örnek söylerim ki şahsen. Bunu diyerek yine yardım ediyor imajı vermek için söylemiyorum. Şunu belirtmek için söylüyorum. Vallahi billahi Allah verilenin yerine yenisini hemen koyuyor. Belki biraz zaman alıyor. Ama geçen gün işte dediğim gibi yaptığım desteğin %75'i o gün geldi bana. O gün. Kalan %25'i %25 olarak gelmedi. %50 olarak geldi. Rakamları konuşmak istemiyorum müsaadenizle. Efendim, birazcık kıymetli rakamlar. Efendim, benim gücüme göre birazcık kıymetli rakamlar. Efendim, ama insanların yüzündeki tebessüm, insanların rahatlamaları sizi o kadar mutlu eder ki. Allahu Teala vererek mutlu ediyor insanı. Karşı tarafın tebessümü, karşı tarafın duası, karşı tarafın çelebiliği, âli cenaplığı, efendim memnuniyeti, hoşuna gitmesi, çevrenin hoşuna gitmesi, muazzam haz alıyorsunuz bundan, dünyevi haz alıyorsunuz. Efendim, ayrıca Allah o rakamı size veriyor ve uhrevi karşılıkta var ve muazzam bir dayanışma oluyor. Ne kadar güzel. Burada da işe yaramaz köleyi değil, en kıymetli olanını diyor. Hangisi daha faziletlidir sorusuna. Sonra devam ediyor. Şayet bu amellerden birini yapmaya gücüm yetmezse ne yapmamı tavsiye edersin diye Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme soruyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, gözümü takayım gözlüğümü, malını kaybedene yardımcı olursun veya işini beceremeyen kişinin İşini yaparsın buyurdu. Bu da çok güzel bir şey. Malını kaybedene yardımcı olursun. İkincisi, efendim, ne diyor? İşini beceremeyen kimsenin işini yaparsın. Yani cebinden para da çıkmaz bunu yaparken. Ne olur? Git bir tanesinin halı yıkıyor, halısını kaldırıp bir yere asamıyor. Artık kimi halılar yıkanırken firmalar çağrılıyor. Onlar iş yerlerinde yıkıyor da. Baktım bir tanesi bunu yapamıyor. Ne olur yardım et işte. Kartı da oraya koy. Ne kadar güzel. Yani birisi için bir şey yapmak. İslam'da o kadar kıymetli ki. Adam elleri dolu. Kapıyı kapatamıyor. Cebinden para filan çıkmayacak. Hemen koş. Buna genellikle koşulur. Buna genellikle koşulur. Biraz zahmetli şeylere pek koşulmaz. Adamın arabası çalışmıyor. 3 kişi arabayı itiyor. Ne olur koş, sen de yardım et. Ne olur yani? Müslüman görsünler. Bak burada cebinden para çıkmayacak. Efendim, sen çarşıya gidiyorsun. Bir yere bir şey bırakman istenmiş. Tabii ya, hemen ver diye karşılık ver, ne olur. Ha öyle mi? Nereye? Ha ya. İyi tamam, ver. Böyle yüreksiz yüreksiz razı olma. Hemen atlayarak. Ne kadar sağlam bir toplum olur değil mi o? Efendim. Birisinin diyor işine yardım edersin diyor. Hadisin devamı var. Bunu da yapmaya gücüm yetmezse ne tavsiye edersin diye sordu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. İnsanlara kötülük yapmaktan sakınırsın. Zira bu kendin için yaptığın bir sadakadır diyor. Bunu biz çok yapıyoruz değerli kardeşlerim. Zaman zaman çok sık olmamakla birlikte burada da bunu dile getiriyoruz. Bir Müslüman, o bana şöyle yaptı, ben de bunun için böyle yapacağım. Böyle bir şey yapamaz bir Müslüman. Senin farkın olmalı. O bana haber vermedi, görsün bakalım haber vermemek ne demek. Bu nasıl bir şey ya? Bir yere giderken haber vermemiş. Görsün bakalım haber vermemek neymiş? Bir Müslüman böyle bir şey yapamaz. 5 vakit namazındasın. Bütün ibadetlerin yerine getiriyorsun. Efendim, nafileleri de icra ediyorsun, ifa ediyorsun. Ama kötülük yapıyorsun. Neye yaradı? Kendi vazifeni yerine getirmiş oluyorsun. Namazı söyleyerek hafife mi alıyorum? Namazı kılanların sayısı o kadar azaldı ki ne yazık ki. O kadar azaldı ki. Hafife alman mümkün mü? Ama namaz senin Allah'a borcun. Efendim, sen toplumda nasıl bir davranış sergiliyorsun? Efendim, otobüste gidiyorsun. Mübarek, kalk yer ver işte zor durumdaki insanlara. Onlar da çok azaldı. Bir Müslümanı görsünler. Nasıl yapıyor diye. Yolda zor durumda birisini gördün. Müslüman kafasını çevirip gidiyor. Bunlar kötü şeylerdir. Efendim, yani az önce dediğim gibi hiç kimse, hiçbir Müslüman o bana şöyle yaptı, ben de bunun için böyle yapacağım diyemez. O, ben ona sus demiştim, konuş sesini kesmedi, ben de sesimi kesmiyorum. Telefonla konuşuyor mesela, ses çatallanıyor. Ya o sesini kesmemiş olabilir, yanlış yapmıştır. Sen niye aynısını yapıyorsun ki? Aynısını yapmış oluyorsun. Müslüman nazik insandır. Müslüman kalp kırmaz. Müslüman yük olmaz. Yani bir intikamcı mantığı içerisinde hareket etmiş oluruz. Aksi takdirde. Böyle insanı herkes sever. Nazik insanı, ince insanı herkes sever. O zaman ondan olalım. Ne diyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam? Bakın, bu ecir işte. Buhari hadisi. İnsanlara kötülük yapmaktan sakınırsın. Zira bu kendin için yaptığın bir sadakadır diyor. Kötülük yapmamak da bir sadaka. Sana öyle davranmış efendim. Sen sana davranıldığı gibi davranmayarak kendine sadakada bulunmuş oluyorsun hadis-i şerife göre. O yüzden iyilik yapmak efendim ya da kötülük yapmamak. Burada Müslümanın dikkat etmesi gereken bir tutum ve az önce söylediğimizi bir daha tekrar edelim. Bir Müslüman, bunu çok sık yapıyoruz değerli kardeşler. Bir Müslüman, o bana şöyle yapmıştı, ben de onun yüzünden, ben de şu şekilde davranacağım diyemez yani. O bana şöyle söyledi, ben de ona böyle cevap verdim. Bunu yapmayın. Bir tanesi anlatıyor, toplum içinde benle alay ediyorlar diyor. Bırak etsinler. Tartışma, çatışma, yarışma. Alay eden toplum bakacak. Alay eden ve edilene bakacak. Edilenin adam gibi tutumu alay edeni açığa çıkartır. Bir söz var, çok güzel bir söz. Çirkefe bulaşma. Dışarıdan bakan kimin çirkef olduğunu karıştırabilir. Bu muydu çirkef, bu muydu çirkef diye bizi de çirkef olma ihtimaliyle sorgularlar. Efendim, ne kadar güzel bir şey bu. Bir hadis-i şerif daha okuyalım. Kabisa bin Bürme el-Esedi radıyallahu anh naklediyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yanındaydım. Onun şöyle buyurduğunu işittim. Dünyada iyilik ehli olanlar ahirette de iyilik ehlidir. Yani karşılığını görecektir. Dünyada kötülük ehli olanlar ahirette de kötülük ehlidir. Efendim, Allah korusun, Allah kötülük yapmaktan muhafaza etsin. Bunlar, ben şöyle bir şey düşünüyorum, şöyle örnekler aklıma geliyor. Anlamaya çalışıyoruz tabii İslam'ı, İslam'ın dediklerini. Dünya hayatı bir imtihan hep deniliyor ya. Şöyle düşünüyorum, bunu izah edebilecek miyim acaba? Şöyle düşün, şurası dünya, bu taraf cennet. Allah-u Teala, işte cennet, cehennem. Allah-u Teala buradaki imtihana göre burada yerimizi belirliyor. Yani cennet, cennetin dereceleri var, cehennemin dereceleri var. Cennete Allah nasip eder inşallah, cehennemden muhafaza eder. Cennete gittiğimizde diğer derecelere baktığımızda imreneceğiz. Diğer dereceleri. Ya ben niye orada değilim? Ben niye efendim şunun altındayım? O niye yukarıda filan diye bunlara bakacağız. Bunlara şaşıracağız. İşte bunların yeri burada belirleniyor. Bunlar da iyiliklerdir. Akla hayale gelmeyecek iyilikler. Küçücük iyilikler. Yoldan taş kaldırmak mesela. Yoldan taş kaldırmak. Yani Müslümanların bunları gördükçe, duydukça o kadar çok canım sıkılıyor ki camilere gidiyorum. Mesela namazlara, vakit namazlarına hamdolsun. Bakıyorum, ayakkabılar yerde. Ayakkabılarını ayakkabılığa koyan bir sürü kişi var. Mübarek. Sen ayakkabını niye buraya koydun? Camide kaç kişi var? 20-30 kişi. Hepsi ayakkabılarını yere koysaydı, sen orada işte halıyla başlayacak olan yere gelmek için ayakkabılara basa basa gidecektin. Çünkü herkes ayakkabılarını oraya koyacaktı. Bir sürü kişi ayakkabılarını ayakkabılığa koydu. Sen o boş yere bırakıyorsun. Eziyet, yolda senin koymadığın taşı kaldır diyor İslam. Sen caminin ortasında, caminin girişinde ayakkabı bırakıyorsun. Yani tabii ki daha büyük günahlara göre bu hafif bir kabahat. Hoca tutmuş nereye kafayı takmış gibi bir mana da çıkabilir buradan. Bunlar İslam'ın çok önemsediği şeyler. Başkasına zarar veriyor musun, vermiyor musun? İslam bunu çok önemsiyor. Ayakkabını oraya koymayarak onlara eziyet vermiş olmazsın. Bu da cennetteki bir kademe dahi bile olsa yerini belirler. Efendim, burada Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam işte ne diyor? İyilik ehli olanlar ahirette de iyilik ehlidir. Yani biz burada iyilik yaparak aynı zamanda insanların gözünde iyi bir insan oluyoruz inşallah. Yani bize iyi insan desinler diye yapmıyoruz bunu. Allah-u Teala çift taraflı bir ödül veriyor bize. Dünyadaki durumumuzu da düzeltiyor. Ahiretteki durumumuzu da düzeltiyor. Efendim. Ve az önceki hadiste de karşımıza çıkan, burada da karşımıza çıkıyor. Senin iyiliğin, kişisel farzlarını yapacaksın, o başka. Senin iyiliğini Allah nasıl ölçüyor? Başka birisine yardımla ölçüyor. En çok önemsediği şey ne? Hediye. Yani Müslümanların komşuları birbirlerine o kadar yakındırlar ki. Niye? Çünkü sürekli birbirlerine hediye verirler. Birbirlerinin işlerini görürler. Birbirlerinin ihtiyaçlarına koşarlar. Yani Allah insanları öyle bir yarattı ki bir kişinin desteğine ihtiyaç olmadan hayatımız sürmüyor. Bir gün birisinden destek istiyoruz, yarın başka birisinden destek istiyoruz. efendim. Fakat modernite burada ne yapıyor? O iğrenç yüzünü orada çıkartıyor. Bizi şöyle telkinlerle insanlara yardımcı olmaktan uzaklaştırıyor. Bunu yapmak zorunda değilsin. Bunu yaparsan gelip senden hep isterler. Görüyor musunuz? Bunu yaparsan senin görevin sayarlar. İnsanların, bunu da konuşmuştuk burada. İnsanlara bakın, iyilik yapmaya karşı çıkmıyor. Bakın nasıl önlüyor iyilik yapmayı. İnsanlara onlar istemeden iyilik yapmayın diyorlar. Şu telkine bakar mısınız ya? Yani yalvaracak, kıvranacak, sana efendim bir sürü dil dökecek, ondan sonra iyilik yapacaksın, öyle mi? İmam Gazali Hazretleri ne diyor? Eğer dostun senden bir şey istemişse sen dost değilsin. Niye? Çünkü o istemeden vereceksin. Bize böyle güzel tavsiyelerde bulunmuş bu yolun büyükleri. Efendim, bir hadis daha okuruz herhalde. Bir 5 dakikamız kaldı. Harmele bin Abdullah'tan radıyallahu anh nakledildiğine göre kendisi bir gün kafilesinin yanından ayrılıp Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin yanına geldi. Harmele daha önce Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yanında bulunduğu için Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onu hemen tanıdı. Harmele devamını şöyle anlatır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanımdan ayrıldıktan sonra kendi kendime vallahi ilmimi artırmak için mutlaka Allah Resulü'nün yanına geleceğim dedim. Kendisi anlatıyor. Sonra yürüyerek yanına geldim ve huzurunda durdum. Ardından da kendisine, Efendimiz'e bana yapacağım hangi işi emredersiniz diye sordum. O da ey Harmele, Allah'ın bildirdiği iyiliği yap. Kötülükten de sakın buyurdu. Sonra oradan ayrıldım ve kafilemin yanına döndüm. Ardından tekrar onun yanına geldim ve ona yakın olan yerimde durup ey Allah'ın Resulü, bana ne yapmamı emredersiniz diye demek ki bir daha sormuş. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ey Harmele, iyilik yap ve kötülükten sakın. Bir topluluğun yanından kalktığında onların senin hakkında ne söylemeleri kulağına hoş geliyorsa ona bak ve onu yap. Ne kadar güzel. Yani az önce söylediğimiz gibi. İyilik yaptın mı insanlar bunu konuşacak. İnsanlar konuşsun diye yapmayız zaten biz. Allah rızası için yaparız. Yanlarından kalktığında seninle ilgili insanların ne söylemeleri senin hoşuna gitmiyorsa ona da dikkat et ve onu yapmaktan kaçın. Yani seni nasıl konuşacaklarsa o konuşacakları şeyi yapma diyor. Efendim, geri döndüğümde sözlerini iyice tefekkür ettim ve bir de baktım ki bu iki tavsiye geride söylenecek başka bir tavsiye bırakmamış. Şimdi insanların çok güzel bir ölçü vermiş Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. İnsanların senden ne şekilde bahsetmelerini istemezsin? Şu, şu, şu, şu. Heh, onları yapma. Bunu demiş. Mesela ne oluyor toplumda kötü bahsedilecek şey? Kaba kaba konuşmalar. Tahkir etmeler. Lan saatlerdir uyuyorsun lan. Affedersiniz. Özür dilerim. Nerede kaldın ya? Sabahtan beri seni bekliyoruz ya. Burada bu kadar insan seni bekliyor. Düşünün. Böyle lüzumsuz lüzumsuz konuşmalar. Asalete yakışıyor mu? Aa, hoş geldin kardeşim demek yerine. Efendim. Bir yerde oturuyorsunuz. Birisi kalkmış bir şeyi dağıtıyor. Hemen siz de davranın. Dağıttığı şeye siz de yardım edin. Beraber yemek yenilmiş. Hemen davranın. Siz de sofrayı toplamaya çalışın. Ne kadar güzel şeyler bunlar. Bakıyoruz böyle. Kişi bazen şöyle de şeytan böyle yapıyor. Bilginiz olsun. Ya şimdi ben yardım edeceğim de şeytan böyle sağdan yanaşıyor işte. Ben yardım edeceğim de onun eline ayağına dolaşırım yardım etmeyeyim diye kalkmadığımız da oluyor. Hayır kalk kardeşim sen. Kalk davran. O sana hafif ısrarla, çok ciddi ısrar değil, hafif ısrarla ben hallederim, ben hallederim kardeşim, sağ olasın dediği zaman bırakırsın. Çok fazla ısrar etmesine mahal bırakmamak lazım. Ben hallederim kardeşim deyip efendim hemen onu bırakırız. Bir toplumdasınız, birisi bir yerden bir şey getirecek, herkes birbirinin gözüne bakıyor. Sen kalk kardeşim, ben kalkayım. Ortalıkta bir şey var, kaldırılması lazım. Çöp var diyelim, bir şey var. Sen kalk onu kaldır kardeşim. Bırakın çöpleri kaldırmayı, çöp atıyorlar ya. Aman Allah'ım ya. Çöp atmak, cinayet işlemek gibi bir şey değil, evet. Fakat sokağa nasıl çöp atarsın? Arabasından sokağa çöp atıyor. Bu bir Müslümana yakışmaz, eziyettir bu. Efendim. Ben bunları niye söylüyorum? Değerli kardeşlerim, dikkat edelim. Hayatımızda o kadar çok var ki bu örnekler. Kaba konuşmalar, seviyesiz şakalar, lüzumsuz şakalar, kalp kırıcı şakalar. Sen bunu anlayıncaya kadar, mesela aşağı, güya şaka yapıyor. Senin kalın kafana girmez ama ben bir daha anlatayım. Bunlar olmuyor mu? Bu ifadeler, hep ne diyoruz biz bunlardan kaçınmak için? Mahmud Efendi Hazretlerine konuşuyormuş gibi konuşacağız. Esad Efendi Hazretlerine konuşuyormuş gibi konuşacağız. Ali Aydar Efendi Hazretlerine konuşuyormuş gibi konuşacağız. O zaman ağzımızdan yanlış bir şey çıkmaz. Hep şunu söyleyin lütfen kendinize, ben de diyeyim bunu. Gayrimüslim olan birisi, benim hangi güzel hareketim sebebiyle İslam'a girmeye karar verir? Bunu kendi kendimize söyleyelim. Biz, bakın bunu kendi kendimize söyleyelim. Biz kendi nezdimizde İslam'a göre kaç para ederiz? Kaç paralık adamız? Ve hangi davranışlarımız sebebiyle? Bak Ebubekir Sofuoğlu, nefsimizi kabartmak için değil. Bak Ebubekir Sofuoğlu, sen şöyle bir adamsın, efendim, şu güzel özelliğinden dolayı. Bunu kendi kendimize bir soralım. Bakın bir şey söyleyeyim, güzel özellik kendimizde bulamayacağız, biliyor musunuz? Bulamayacağız güzel özellik. O yüzden önce davranışlarımızı düzeltmemiz gerekir. Bu hadis-i şeriflerin hedefleri de bu zaten. Allah razı olsun, zahmet edip geldiniz. Ekranların başında olanlar da var. Vakit ayırdınız, dinlediniz. Allah razı olsun, sağ olasınız. Hepiniz Allah'a emanetsiniz. Ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin. El-Fatiha.
12: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

0: Profesör Doktor Ebu Bekir Sofuoğlu'yla Nesli Müdafaa sona erdi.
1: Lale Gül TV'nin frekansı değişiyor. TürkSat'ın yeni uydusu 16 Ağustos itibarıyla yayında. Frekans 12.422,5. Sembol oranı 27.500. Polarizasyon dikey. Lale Gül, gönül bahçeniz.

0: Şimdi reklamlar.
1: Mevlid-i Şerif'te bir sofraya siz de ortak olun. Haydar olarak bu mübarek gece vesilesiyle Afrika'da, Gazze'de ve Suriye'de ihtiyaç sahibi kardeşlerimize sıcak yemek ikram ediyoruz. Bir kişilik yemek bedeli 100 lira. Siz de yapacağınız bağışla bir kardeşimizin sofrasına katkıda bulunabilirsiniz. 0212 923 1923 Ahmet Yesevi Ork.tr.
2: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
3: Merakla beklenen kitap çıktı.
4: Sihrin, büyünün mahiyeti ve korunma yolları. Bu 512 sayfa Ağuska yayınlarından çıkıyor. İnşallah okursunuz. Sihirden korunmak için okunacak sure-i celileler ve ayeti kerimeler, hadis-i şeriflerde geçen dualar. Allah'ın izniyle bu korunma dualarından bir ikisi bile yeter. Ulema meşayihtan nakledilen korunma duaları. Sihir ve büyüden korunmak için yazılacaklar. Üzerinde taşınacaklar. Sihir ve büyüden korunmak için yapılacaklar. Ama korunma yöntemlerine uyarsan asla sihir işlemiyor mesela. Ulemanın özel tavsiyeleri var. Onun için okuyun, okuyun, okuyun. Sonra da amel edin.
3: Sihir ve büyünün etkilerinden, şeytanların ve cinlerin musallatlarından nasıl korunuruz? Tüm bilinmesi gerekenler hepsi bu kitapta. İlk baskı stoklarla sınırlı. Sipariş için 0216 479 79 79 telefon veya WhatsApp'tan ya da ahıskayayinevi.com'dan hemen ulaşın.
5: Buzdolaplarının boş, tencerelerin yarım, sofraların eksik kurulduğu hanelere her ay Yesevi kumanyaları ulaştırıyoruz. İçinde Yesevi merhametinin olduğu kumanyalar, iyiliğin lezzeti, hayrın bereketiyle ihtiyaç sahibi hanelerde umuda dönüşüyor. Bir kumanya bedeli 1250 TL. Kumanya yazıp 1466'ya SMS göndererek 50 TL bağışlayabilir, geçinmekte zorlanan bir ailenin sofrasına destek olabilirsiniz. 0212 923 1923 ahmetyesevi.org.tr.
6: Bir damla su. Bizim için belki sadece bir ihtiyaç. Ama dünyanın bazı bölgelerinde hayatın kendisi demek. Asya ve Afrika'da insanlar temiz suya ulaşabilmek için kilometrelerce yol yürümek zorunda kalıyor. Bu yüzden Ecir Vakti Derneği hayırseverlerin desteğiyle su kuyuları açıyor, temiz suyu bölge halkına ulaştırıyor. Açılan her kuyu sağlığa, eğitime ve umut dolu yarınlara dönüşüyor. Siz de bir iyiliğe vesile olabilir, susayan gönüllere umut olabilirsiniz. Ecir Vakti Derneği. Hayat bir damla suyla başlar.
7: Kıymetli hayırseverlerimiz, Kıyandar Ekmek Fırınımızda 6. yılımızı geride bıraktık. Geride bıraktığımız bu 6 yılda 310 tır, 167.400 çuval un olmak üzere toplam 8.370 ton unu işleyerek 140 milyon adet ekmeği ihtiyaç sahiplerine ulaştırmış olmanın sevincini yaşamaktayız. Üretilen ekmekler Türkiye ve Suriye'deki yetimhanelere, yetim köylerine, çadır kentlere, biriket evlere, hasta bakım evlerine, aş evlerine, eğitim kurumlarına ve medreselere, Kıyamder çalışanları ve gönüllüleri tarafından bizzat ulaştırılmaktadır. Başladığımız günden bugüne kadar her zaman üretim sayımızı artırmayı ve daha fazla insanımıza ulaşmayı hedefledik. Siz hayırseverlerimizin destekleriyle üretimimizi düşürmeden devam ettirebilmeyi temenni ediyoruz. Kıyamder, iyiliği yaşat, umudu yeşert.
8: Kalbinizin çağırdığı o manevi yolculuk için umre fırsatı şimdi Hemedan Turizm'de. Herkes umreye gidebilsin diye hazırladığımız Temmuz, Ağustos ve Eylül dönemine özel umre programımız $950'dan başlayan fiyatlarla. Hemedan Turizm'le huzura, güvene ve kutsal topraklara bir adım daha yakınsınız. Detaylı bilgi ve rezervasyon için hemen bizimle iletişime geçin. Sınırlı kontenjan fırsatını kaçırmayın.
0: kurbanlarınız ihtiyaç sahiplerinin sofralarında sevince dönüşsün. Lale Gül Vakfı'na vekalet vererek kestireceğiniz kurbanlarınızın etleri, mazlum coğrafyalardaki ihtiyaç sahibi kardeşlerimizin sofralarına ulaşıyor. Kurbanlarınız kesildiği andan itibaren kısa mesajda sizleri bilgilendiriyor. Kesim videosunu da birkaç gün içinde size gönderiyoruz. Lale Gül Vakfı yurt dışı küçük baş kurban bedeli 5000 TL. Detaylı bilgi ve kurban bağışlarınız için 0212 923 0212'den Lale Gül Vakfı Çağrı Merkezi'ni arayabilir ya da internet üzerinden hızlı bağış için lalegulvakfı.org.tr'yi ziyaret edebilirsiniz.
9: Bir kurban, binlerce tebessüm. Hayder, adak, akika ve şükür kurbanlarınızı yurt içinde ve yurt dışında vekaletinizle kesiyor, kimi zaman bir ilim talebesinin sofrasına sıcak yemek, kimi zaman da mazlum bir ailenin mutfağına kurban eti olarak ulaştırıyor. Ülkemizde Hayder Yesevi aş evlerinde berekete dönüşen kurbanlarınız, ümmet coğrafyasındaysa ihtiyaç sahiplerine umut oluyor. Yurt dışı küçük baş kurban bedeli 5000 lira, yurt içi büyük baş kurban hisse bedeli 14 bin lira, yurt içi küçük baş kurban bedeli 20 bin lira. Siz de kurbanlarınızı Hayder aracılığıyla kestirin, bir hayrı binlerce tebessüme dönüştürün. 0212 923 1923 Ahmet Yesevi org.tr.
10: Nasip olursa Eylül itibariyle yeni talebelerimiz olacak. Eskilerle beraber 200 tane talebemiz. Tabii bunlara talebe diyoruz. Aslında bunlar sıralı dersleri bitir. İcazet almış, fıkıh eğitimi görmek üzere ve dışarıda hoca kimliğine sahip olan arkadaşlarımızdır. Bu zaman zarfında hala da müracaat oluyor. Yerlerimiz bu manada tam olarak da yeterli olmadığı için bir tadilat süreçlerine girdik. 3 binamızda şu anda tadilata girildi. İzin döneminde bunları hızlı bir şekilde yapmaya gayret ediyorlar. Bu konuda inşallah faaliyetler devam etmektedir. Rabbim nasip ederse, bir aksilik olmazsa, evinin ilk haftasında 30 müderrisimiz, 200 talebemizle beraber 4 binamızda eğitime başlamış olacağız. Rabbim muvaffak eylesin diyelim.
11: Şura Fıkıh Kurulu olarak geçmişten miras aldığımız bilgi, tecrübe ve usulle dünyanın dört bir yanından gelen talebelerimizin yetişeceği bir yuva, bir ilim merkezi inşa ediyoruz. Siz de bu hayrın ortaklarından olmak ister misiniz? Şura Fıkıh Kurulu, ilmin mirasını geleceğe taşıyoruz.
12: Çocuğunuzun Harikalar Diyarı'nda eğitim görmesini ister misiniz? Harikalar Diyarı Koleji'nde çocukların milli ve manevi değerlerle büyüdüğü, yapay zeka destekli insansı robotlarla tanıştığı ve gerçekten üreten bir eğitim modeli sunuyoruz. Doğal beslenme sistemimiz, Bilingual Class ve AI Class seçeneklerimizle anaokulu ve ilkokullarda çocuklara güvenli ve donanımlı bir ortam sağlıyoruz. İstanbul, Başakşehir, Kayaşehir, Halkalı ve Atakent'te bulunan 4 kampüsümüzde ailelerimize hizmet veriyoruz. Erken kayıt avantajlarımız başladı. Detaylı bilgi için bizi arayabilirsiniz. 0212 488 0006. Harikalar Diyarı Koleji. Çocuğunuzun geleceğini bugünden inşa eden okul.
13: Talebeler nasıl okuyacak, bakanlar olmasın? İslam'ın yaşaması, dinin bekası neye bağlıdır? Ulemanın yaşamasına bağlıdır.
14: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, yeryüzündeki alimler gökteki yıldızlar gibidir. O yıldızların izinden yürüyen Hayder, Mahmud Efendi Hazretleri İlmi Araştırmalar Merkezi MEFHAR'la ümmetin ilmi mirasını yarınlara taşıyor. MEFHAR'da hoca efendilerin nezaretinde hadis, tefsir ve fıkıh gibi ilmi alanlarda eserler hazırlayarak ilim talebelerine ve ümmet coğrafyasındaki kardeşlerimize ücretsiz olarak ulaştırıyoruz. Bu ilim yolculuğu aynı zamanda Hayder eğitim burslarıyla da büyüyor. İhtisas, tekamül ve Arapça eğitimi alan öğrencilerle birlikte ihtiyaç sahibi başarılı gençlere her ay düzenli burs desteği ulaştırıyoruz. Siz de sahih ilmin yayılmasına, gençlerin ilimle yetişmesine katkı verebilir, burs yazıp 7253'e SMS göndererek 100 lira bağışlayabilirsiniz. Bir talebenin aylık burs bedeli 2500 lira. 0212 923 1923 ahmetyesevi.org.tr.
15: Reklamları dinlediniz.
16: Lale Gül FM'i dinliyorsunuz.

0: Lale Gül TV'nin frekansı değişiyor. TürkSat'ın yeni uydusu 16 Ağustos itibarıyla yayında. Frekans 12.422,5. Sembol oranı 27.500. Polarizasyon dikey. Lale Gül, gönül bahçeniz.
1: Lale Gül FM'i dinliyorsunuz.

0: Lale Gül TV'nin frekansı değişiyor. TürkSat'ın yeni uydusu 16 Ağustos itibarıyla yayında. Frekans 12.422,5. Sembol oranı 27.500. Polarizasyon dikey. Lale Gül, gönül bahçeniz.
1: Fatih Kalender Hoca Efendi ile İlmihal programı başlıyor. Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Kıymetli izleyenlerimiz, İlmihal programıyla huzurlarınızdayız. ilmihal@lalegultv.com.tr ve WhatsApp hattı üzerinden bize göndermiş olduğunuz suallerinizi Fatih Kalender hocamıza soracağız, cevaplar alacağız. Sizler de bu adreslerden bize suallerinizi gönderebilirsiniz. İlmihal programımızın WhatsApp hattı 0530-357-6162, 0530-357-6162 ve yine acil cevaplanmasını istediğiniz sualleriniz varsa onları da Fıkıh Kurulu Danışma Hattı 0212-923-3636 numaralı telefondan kıymetli hocalarımıza pazar günleri hariç sorabilirsiniz. Hocam hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
1: Nasılsınız, iyisiniz inşallah?
2: Teşekkür ederim. Allah razı olsun, sağ olasınız. Yine bu vesile Rabbim ümrenizi de kabul eylesin.
1: Amin cümlemiz inşallah.
2: Gidip geldiniz. Ramazan-ı Şerif'in bir kısmını orada geçirdiniz.
1: Elhamdülillah.
2: Rabbim ibadetlerinizi, dualarınızı, orada yapılan tamam bütün ibadetleri ve duaları Rabbim kabul eylesin. Gitmeyen ve gitmek isteyen kardeşlerimize de o kutlu yolculuğa çıkabilmeyi de Rabbim ihsan eylesin.
1: Amin inşallah. Hem de Ramazan-ı Şerif ayına nasip etsin diyelim hocam. Hocam ilk sualimiz zekatla alakalı. Zekat olarak çek veya senet veren kişi senedin veya çekin vadisi gelmeden önce vefat ederse varisleri bunu ödemek zorunda mı? Ödemezse kişi zekat borcuyla mı ölmüş olur?
2: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve sallallahu teala aleyhi ve sellem ve ba'du. Öncelikli olarak şunu vurgulamakta fayda var. Çek ya da senet bizatihi verildiğinde kişi zekatını onu vermekle ifa etmiş olmaz. Hı hı. Belki bu belli bir tarihte vereceğini taahhüt etme ve bu taahhüdünü resmi olarak bir belge dökme manası ifade eder. Hı. Özellikle Türkiye şartlarında çünkü karşılıksız çıkma durumu söz konusu olabiliyor. O yüzden gerçi soru bu yönde değil ama buna da cevap verelim. Olur ya bir hayır kurumuna zekat olarak işte çek verilmiştir, senet verilmiştir. Bu kişi bunu alıp da derhal kullanacak olursa bu takdirde bu insan zekatını vermiş olmaz. Buna dikkat edilecek. İşte efendim temlik yapalım, o çeki alver yapalım bu olur mu? Bu da olmaz. Evet. O bekletilmeli. Günü gelmeli. Günü geldiği zaman para çekilmeli. Para çekildikten sonra bir şahsa, bir fakire vermek suretiyle zekat yerine getirilmiş olacaktır. Evet. Dolayısıyla çekin bizatihi kendisi ya da senedin bizatihi kendisi para değil. Bunu ifade ettik. Şimdi buna göre soruyu tekrardan ele alacak olursak A şahsı birine zekatını vermek üzere bir çek yazıyor ya da bir senet yazıyor ve veriyor ona. Ve günü henüz gelmeden vefat ediyor. Bu durumda varisleri bunun bırakmış olduğu mal varlığında bu çekin ya da senedin günü geldiğinde ödeme zorunluluğu var mıdır yok mudur? Ya da biz vermek istemiyoruz deme haklarına sahipler midir? Aslında dersimizin başında da ifade ettiğimiz gibi çekin bizatihi kendisi, senedin bizatihi kendisi o para olmadığı için an itibariyle bu insan zekatını vermiş değildir. Evet. Zekatını vermediği için daha henüz karşı tarafa mülk olarak da geçmiş değildir. Böyle olunca bu sanki bir nevi tevkil, bir vekalet gibi. Evet. Yani şunun gibi ben diyorum ki Suat sana vekalet veriyorum benim adıma şu parayı filan yere ulaştır dedim. Ama sen o parayı oraya ulaştıramadan ben eğer vefat edecek olursam müvekkilin vefatıyla vekil vekillikten azledilmiş olacaktır. Evet. O zaman o para benim varislerime intikal eder. Çünkü daha henüz yerine ulaşmamıştır. Hmm. Artık varislerimin mülkü olan bir paradır. Onların bu konudaki elbette tasarrufu geçerli olacak.
1: Yani çek bende, senet bende benim bu diyemezsin.
2: Ama bu nerede? Bu zekat olarak verilme ya da hibe olarak verilme de böyledir. Hmm. Bir alışverişten kaynaklı borçlanma böyle değildir.
1: Değildir. Tamam.
2: Orada fark olacaktır.
1: Lazım.
2: Çünkü ben zekat veriyorsam ya da hayır olarak birine sadaka veriyorsam bu bir hibedir. Hibe ise karşı tarafın teslim almasıyla tamamlanır. tamamlanır. Paraya dönmediği için, daha henüz bir teslim alma gerçekleşmediği için veren kişinin mülkiyetinden çıkmamıştır. Evet. Veren kişi mülkiyetinden çıkmadan vefat ettiğinde ise bu bir vasiyet gibi de değerlendirilmez. Hmm. Çünkü o bir vekalet kabiliğinden, hani ölümünden sonrasına izafe etmiyor vasiyet olması için. Bir nevi vekalet kabiliğindendir. Böyle olduğu için artık o para kendi mülkünde vefat etmiş ve vefat ettiği zaman diğer malları gibi bu tehlike olmuştur. Kalan mallar cümlesindendir. İşte tekvim ve teçhizatından sonra, borçları da kapandıktan sonra varislerin hakkıdır. Varisler onu vermeme hakkına da bu bağlamda sahiplerdir. Ama vermeleri güzel midir? Tabii ki en azından babasının zekat borçlarını bu şekilde ifa etmiş olurlar. Ahirette bu manada mesul olmaz. Ama dedik ki hani bu senedi veya çeki yapılan bir alışverişten kaynaklı borca mukabil verilmesi böyle değil. Çünkü orada zimmette bir borç vardır. Evet. O senet ise benim sana borçlu olduğumu gösteren bir vesikadır. Hmm. Ben vefat edecek olsam da borç yine benim zimmetimde olacağı için bırakmış olduğum mal varlığında tekvim ve teçhizattan sonra zaten öncelik borçların ifasıdır. O da o borçlardan olacağı için o zaten bu takdirde ödenmesi gerekir. Tamam.
1: Zekat ve hibe de
2: zekat, hibe karşılıksız verilen de bu manada paraya dönmediği müddetçe, yani günü gelip de çekilip karşı taraf o parayı fiili olarak teslim almadıkça vermiş değildir.
1: Evet, o zaman zekat vermeden vefat etmiş oluyor. Günahkar olarak mı gitmiş oluyor burada?
2: Tabii, ama gerçi o niyetinde vermekti. Belki de gelecek seneninkini vermekti. O da olabilirdi. O da olabilir, evet. Onun günahkar olup olmaması onun niyetiyle alakalıdır. Hı. Öyle söyleyelim. Evet. Ama o ki borcu hala devam ediyorsa varislerine bizim tavsiyemiz bunu yerine getirmeleri. Ama fıkhen mecbur mudur? El cevap değillerdir.
1: Evet. Zekatta bir de şey var hocam. Mesela Ramazan 15'inde benim şeyim doluyor, günüm doluyor. 15'inden sonrasına işte zekat vermeye başlıyorlar. İşte bunun sonrası Şevval ayı geliyor veya Kurban ayı geliyor. Onda devam ediyorlar zekat vermeye. Burada vakit geçmiş oluyor mu? Yoksa o 15'inde vermesi gerekir mi hepsini hocam?
2: Şöyle, aslında bu konuyu da biz yine derslerimizde işlemiştik. Zekat fevri midir, terahi midir? Evet. Yani kişiye farz olur olmaz onu hemen ödemesi mi gerekir? Yoksa ömrünün sonuna kadar onu geciktirmesi durumunda hala eda etmiş olur mu? Evet. Zekatın edası ve kazası yoktur. Her ne zaman verilirse hep edadır. Ancak bu konuda ne kadar geciktirirse fakirin hakkına tecavüz etmiş olur ki bu doğru bir şey değil. Burada ama yanlış olan ve ciddi anlamda yanlış yapılan hesaplama metodu vardır ki o da şudur. Siz Ramazan'ın 15'inde hesap ettiniz, vermeniz gerekiyor. Malınızın kıymetini biçtiniz. İşte şu kadar rakam vermem gerekiyor dediniz. O anda onu vermediniz. Önümüzdeki yıl içinde aylara böldünüz. Ve verirken aynı rakam üzerinden veriyorsunuz. Halbuki elinizdeki o malınız, yani zekata tabi olan malınızın kıymeti artmış olabilir. Fıkıhta şu konuşulur. Zekatta kıymet verdiğin zaman, yani bizatihi o elindekinden değil de değerden verdiğin zaman vacip olduğun gündeki değer midir yoksa eda ettiğin gündeki değer midir? Bu konuda tercih edilen görüşe göre eda ettiğin gündeki değerdir. Vacip olduğu gündeki değer değildir. Dolayısıyla şöyle örneklendirelim. Daha basit anlaşılsın diye. İşte benim elimde diyelim ki bir malım vardı ya da bir arabam vardı. Alsat yaptığım arabam vardı. Ya da altınım vardı. Onun kıymetini şu anda baktık. 100 lira yapıyor. İşte 2,5 lira zekat vermem gerekiyor dedim. O 2,5 lirayı kenara koydum. Onu yıl içinde veriyorum. İşte 2 ay geçti, 3 ay geçti. 3 ay sonra ben 2,5 lira verdim. Evet. Halbuki benim elimdeki o altının kıymeti işte 100 liradan 200 liraya çıktı. Veya o arabamın kıymeti 100 liradan 200 liraya çıktı. O zaman benim 2,5 lira vermem eksik kaldı.
1: Eksik kaldı.
2: O yüzden burada hesap eder etmez zamanımız geldiyse en güzeli o anda onu vermektir. Eğer ileriki günlerde vereceksek de malın artışını da hesap ederek vermek lazım. Evet. Ya da ben sene içinde veriyorum. Yani bir anda vermiyorum diyorsak o zaman bu gelecek seneye mahsuben yapılması.
1: Yani geçmişten geleceğe doğru gelmek lazım.
2: Aynen öyle. Yani bana şu anda zekat farz olduğu vereyim değil. Daha henüz nisabım var. Üzerinden senem dolmadı. Ben yıl içinde vereyim. Yıl içinde verdiğimi yazayım. Yılım geldiği zaman hesabımı yapayım. Ne kadar vermişim onu söylerim. Hesabımdan ne kadar vermem gerekiyor ortaya çıkar. Eksiği varsa tamamlarım. Eksiği yoksa zaten vermişimdir. Yapılacak bir şey yok. olacaktır.
1: Peki yükseldi ona göre vereceğiz. Düşerse de ona göre mi vermek gerekir?
2: Orada da aynısı da öyledir. Yani tamam. Burada önemli olan ifa ettiği gündeki değerdir.
1: Tamam hocam. Hani yok, hesapladı mesela yüksekti ama bir ay sonra parası düştü.
2: Ters yani. De olabilir. Ha. Düşme de olabilir. Mesela tamam. Günün şu anda mesela altında bunu düşünebiliriz. Evet. Altında bir düşüş oldu. Ben hesap ettiğimde altının fiyatı yüksekti. İşte şu kadar rakam vermem gerekiyordu. Vermedim. Şu anda vereceğim ama şu anda altının değeri düştü. Elimdeki de altındı. O zaman mevcut şu andaki değerden verebilir.
1: Evet. Hani geciktirmesi bir günahkar olma durumuna düşürmez değildir. Ama
2: buna dikkat etmesi gerekir. İhtiyaç sahibinin hakkını da geciktirmemek uygun olandır.
1: Evet hocam. Bir diğer sorumuza da hocam. Boykotlu ürünler satan yerden ucuz diye alışveriş yapıyoruz. Oysa başka yerler de var. Aynı üründen satıyor ama pahalıya satıyor. Pahalıya geliyor diye tercih etmiyoruz. Kargo ücreti vesaire. Ama diğer yandan helal satış yapan yerler bunlar. Bu tercihimiz bizi günaha sokar mı? Bununla alakalı ne söylersiniz demişler hocam?
2: Tabii her şeyden önce boykot meselesini hafife almamak, bunu ciddiye almak ve bunu önemsemek gerektiğini ifade etmek lazım. Evet. Kitaplarımızda der ki fitne zamanı düşmana silah satmak caiz değildir. Niçin? Çünkü o silahı Müslüman da kullanacak diye. Hatta silahın ham maddesini satmak dahi caiz olmadı. İşte o zaman kılıç kalkandan bahsedilir. Daha sonraki günler işte demir satmaktan. Çünkü onun ham maddesi bunun satılması caiz değil. Günümüze baktığımız zaman günümüzdeki en büyük silah ekonomidir. Bu manada meseleyi irdelediğimizde ekonomi en büyük silah olduğu için fitne zamanı ki malumunuz şu anda Siyonistler bir araya geldiler. Müslümanlara hücum ediyorlar. İslami coğrafyaları karıştırmaya çalışıyorlar ki bunu da kısmen maalesef beceriyorlar. Yani İslam aleminin bir nevi başına bela oluyorlar. Evet. Bu noktada hala da onların firmalarını desteklemek onlara ekonomik anlamda katkı sağlamak olur ki bu da onlara silah yardımı ve böylece de bizim kitaplarımızda ifade edildiği gibi caiz olmayan bir ameliyi yapmış oluruz. Evet. Ama tabii bu boykot konusunun da yelpazesini çok geniş tutmamak lazım. Yani yapılabilir olması gerekir. Çünkü bazen hani ya işte köşesinden kıyısından değmiş, temas etmiş, selam vermiş şeklinde değil de gerçekten bizatihi Siyonistlerin sahip olduğu bir firma. Evet. Bizatihi onlara yardım eden bir firma bu şekilde. İmkan varsa tabii geniş yapalım ama bu çok genişletildiği zaman yapılamaz duruma gelebiliyor. Yani daha önce söyledik şu anda bu stüdyoda bile boykot bahsediyoruz. Belki de bu kameralar boykot olan kameralardır. Evet. Ya da işte ne bileyim kamerasının arka tarafındaki o ekipman muhtemelen onlardandır. Yani bunun yapılabilir şekliyle söylemekte fayda var. Şimdi bunu yani hafife almayalım. O yüzden bunu söyledim. Ama bununla beraber bizatihi boykot ürünü değil de boykot ürünü satan bir yerden alışverişten bahsediyor. Evet. Ve burada da benim bir menfaatim var. Çünkü başka yerden daha pahalı alıyorum. Buradan ise daha ucuz alıyorum. Ve bu firmada helal haram hassasiyeti olan bir firma diyor kardeşimiz. Evet. Yani aldığım üründe helal bir ürün ve aldığım üründe boykot ürünü değil. Alabilir miyim? Tabii ki alabilir. Tabii ki burada oradan alışveriş yapabilir. Ama imkan nispetince daha hassasiyet sahibi olarak yani o ki sen boykot ürünü alıyorsun yani bunu da yapma, bunu da satma diyerek ona karşı tavrını koyabiliyorsa bu en güzelidir. Evet. Yapılırsa en güzel bir şekilde ifade edilmiş olur. Evet. Ama yapmadı diye bir insan da günahkar demek doğru değildir.
1: Evet. Bir diğer sorumuz da hocam. Hanefilere göre sefriyken namazı kısaltmak gerekir. Bazen şüpheli durumlar oluyor. Yani mesela acaba gideceğimiz mesafe 90 kilometre oldu mu ya da 88 mi oldu diye. Böyle durumlarda kısaltmadan kılsak da vacibi terk etme ihtimali var. Dolayısıyla sevip secdesi gerekiyor mu? Nasıl hareket etmek lazım demişler?
2: Kardeşimizin sual ettiği gibi, sualinde de ifade ettiği üzere Hanefi mezhebine göre seferi olan bir kimsenin namazlarını kasretmesi gerekir. Yani 4 rekatlı farzları 2 rekat kılması gerekir. Burada şöyle denmez. 4 rekat kılması azimettir, 2 rekat kılması ruhsattır denmez. Aksine 2 rekat kılması gerekir. Mesela bu aynı olay Şafii fıkhına baktığımız zaman öyle değildir. Şafii mezhebinde 2 rekat kılmak ruhsattır. 4 rekat kılmak azimettir. 4 kılarsa güzeli ifa etmiş olur. Tıpkı Hanefilerdeki oruç gibi. Evet. Yani nasıl ki seferi olan bir kimse Ramazan-ı Şerif ayında oruç tutmama ruhsatı vardır. Ama tutması azimettir. Evet. Burada ise 2 rekat kılması ruhsat değil. 2 rekat kılması gerekecektir. Peki buna rağmen kişi seferi olduğunu bildiği halde iki rekat kılmasının gerekliliği konusunda inandığı halde, itikad ettiği halde kendisi dört rekat kılacak olursa günah işlemiş olur. Doğru bir şey yapmış olmaz. Hattı zatında arkasında mukim bir cemaat varsa ve ona imamlık yapıyorsa arkasındaki cemaatin namazı da olmaz. Niye? Çünkü son kılmış olduğu iki rekat kendisi adına nafiledir. Arkasındaki mukim cemaat adına farzdır. Farzın Hanefi fıkhına göre nafile üzerine bina edilmesi caiz değil. Şafi mezhebinde bu olabilir. Çünkü Şafi fıkhına göre herkes kendi Fatiha'sını okuyor. İmamın nafile dahi kılsa arkasında farza niyetle ona iktida caiz. Ama Hanefi fıkhına göre bu olmaz. Şimdi buna göre baktığımız zaman eğer seferi ise, seferi olduğuna kanaat getiriyorsa, itikadı bir yönde ise o zaman dört rekatlı farzı iki rekat kılma zorunluluğu vardır. Ama sualde ifade ettiği gibi şüpheye düşüyor. Yani bulunduğum yer seferi de olabilir, olmayabilir. Çünkü şehrin finası, nereden meseleyi başlatacağım, seferlik mesafesi, bu konuda bazı müşevveşlikler olabiliyor. Bu manada tereddüt yaşıyor ise seferi miyim, mukim miyim diye kitaplarımızda der ki ihtiyat burada dört kılmaktır. Yani misafir miyim, mukim miyim diye tereddüt tütte olan bir kimsenin dört kılması ihtiyat ama imamlık yine yapmasın.
1: Evet.
2: Bunu yine söyleyelim. Ama seferi olduğuna kat'i kanaat getiriyorsa dört kılmayacak. Kesinlikle dört rekatlı farzları iki kılacak.
1: Hocam seferde şu da çok önemli bir soru oldu. Biz diyor mesela yurt dışına çıkacağız. Yurt dışına çıkarken veya şehir dışına çıkarken işte yola çıktık. Sefere çıkma niyetiyle havalimanına gittik.
2: Evet.
1: Havalimanına gittiğimizde işte uçağı beklerken işte vakit girdi. Biz orada seferi mi kılacağız? Mukim olarak mı kılacağız diye.
2: Şimdi kural şudur. Bir insan seferi olan bir mesafeye niyetle yola çıktığında bulunduğu şehrin evlerini geçtiği an seferlik hükmü başlar.
1: Evet.
2: Hazreti Ali'nin bu konuda bir hadis-i şerif var. Genelde bu konuda kitaplarımız referans olarak bu meseleyi alır.
1: Evet.
2: Bulunduğu şehrin evlerini geçtiği an illaki seferi bir mesafeyi kat etmesine gerek yok. Hı hı. Şimdi buradaki sualinizde havalimanının nerede olduğu önemlidir.
1: Evet.
2: Şehrin merkezinde, göbeğinde mi yoksa şehrin dışında mı?
1: Hı hı.
2: Eğer bu kimse şehrin merkezinde olan bir havalimanından eğer uçacaksa o zaman şehrinin evlerini bitirmiş olmadığı için bu kimsenin hala seferliği daha henüz başlamış değildir.
1: Evet.
2: Ama bu kişinin gitmiş olduğu havalimanı şehir dışında, yani bunu örnek üzerinden gidelim. Söz gelimi İstanbul,
1: evet,
2: ki bu konuda en çok sual edilen yer. İstanbul'da yeni havalimanı, işte İstanbul Havalimanı, mesela ister Anadolu yakasında olalım ister hatta Anadolu yakasında olanlar için zaten köprüden sonra başlıyor.
1: Evet.
2: Avrupa yakasında olanlar için baktığımız zaman da yeni havalimanına gittiğinde şehirden kopuk, tamamıyla evler bittikten sonra uzak bir mesafede konumlanmış olan bir yer. Böyle olduğu için orası kat'i surette şehrin dışı olarak kabul ediliyor.
1: Hmm. O zaman yani yanında evler, şeyler, hani mahalleler var, köyler var ama
2: çok uzakta, çok yani uzak. Bir galve miktarı diyoruz orada. Bir galve, bir ok atımı ki 250-300 metre ki orada o kadardan daha fazla bir mesafe. Dolayısıyla şehrin evleri bittikten sonra olan bir yer olduğu için oraya gittiği an seferlik başlar. Henüz uçağa binmiş olmasa da namazını kılacak olursa yine dört rekatlı farzını iki kılması gerekir. Keza seferden geleceğini düşünecek olursak, yani yurt dışından geldi, havalimanında, İstanbul Havalimanı'na indi, evine gitmeden namazımı orada kılayım dedi. Seferlik nereden başladıysa orada son bulacaktır.
1: Evet.
2: Nasıl ki evlerin çıkış noktası, başlama noktası ise bitiş noktası da evlerin giriş noktası olacağı için orada namazını eğer iki kılmak istiyorsa yine sefer olarak kılacaktır.
1: Ha.
2: Hatta şunu da sual ediyor. Ya hocam namaz vaktine var. Yani eve gitsem aslında dört rekat da kılabilirim.
1: Evet.
2: Ben eve gitmeden burada kılsam olur mu? Tabii ki olur. Kaç kılacak? Dört rekat namazı iki rekat kılacak. Ama aynı olayı eski havalimanı Yeşilköy için ele alacak olursak durum öyle olmazdı.
1: Olmuyor, evet.
2: Orası çünkü tam şehrin merkezi, evet, göbeği. Etrafı tamamıyla evlerle kaplı. Dolayısıyla seferi bir mesafeye, yani seferi bir kasıtla çıksa bile henüz evlerini bitirmiş olduğu bir mesafe değildir.
1: Evet.
2: Tabii şu anda bildiğim kadarıyla oradan pek uçuş yok. Yani
1: yok,
2: özel uçuşlar hariç. Oradan uçuş olmadığı için unutma.
1: Buradan mesela Avrupa yakasından diyelim ki Sabiha Gökçen'e gittik hocam.
2: Zaten köprüden sonra seferlik başladığı için onu konuşmaya gerek yok.
1: Yani biz uçağın kalkmasını bekleme zorunluluğumuz yok.
2: Havalimanının önemli olan burada. Hmm. Havalimanının şehrin dışında evler bittikten sonra olup olmaması meselesi. Hmm. Şehrin merkezinde mi yoksa dışarıda mı?
1: Evet.
2: Bunu herkes kendi iline göre de değerlendirebilir.
1: Evet hocam. Biz mesela bu sefer gittiğimizde 4 kılmıştık. Daha hani uçak kalkmadı, etmedi. Evet. Mevzuyu bilmediğimiz için bir konuyu daha tecrübe ederek öğrenmiş olduk hocam. Orada peki hocam, yani bizim yapmış olduğumuzda bir şey oluyor mu?
2: Yani bilmediğinizden bilerek, dolayı evet. Namazınızın saatinde bir problem yok. Namaz yeter ki mukim olan cemaate imamlık yapmış olmayasınız.
1: Evet, biz kendi cemaatimiz
2: olduğumuz yani arkanızda için. Eğer mukim bir cemaat varsa onlar için bu namazın iadesi gerekecektir Hanefi evet. fıkhına göre.
1: Evet hocam. Bir diğer sorumuz da hocam. Bilgisayar üzerinden oyun yapıp satmak istiyorum. Bunun bir vebali günahı var mıdır diye sormuşlar.
2: Şimdi oyun konusu özellikle internet üzerindeki oyunlara baktığımız zaman ondan daha masumane olan satrançtı, damaydı ki kitaplarımızda bunun mekruh olduğu, tahrimen mekruh olduğu Hanefi fıkhında özellikle caiz olmadığı vurgulanıyor. Kumar şeklinde oynamasından bahsetmiyorum. O zaten haramdır.
1: Yani normal oynaması.
2: Normal bir oynama olarak, keyfi bir oynama dahinde satrançta kitaplarımız açık ve net bir şekilde caiz olmadığını Hanefi fıkhına göre söylüyor. Ki buna baktığımız zaman bilgisayar oyunları bundan daha eşit olduğunu görmekteyiz. Hı hı. Daha şiddetli olduğunu görmekteyiz. Nasıl? Bir, bağımlılık yapıyor. İki, çocuğun sosyalleşmesi artık bitiyor. Farklı bir alemdeki farklı kişilerle sosyalleşiyor. Evet. Aile bağları kopuyor. Ebeveynin yanında artık oturamayacak bir hale geliyor. Hmm. Çocuğa hitap ediyorsun, çağırıyorsun. O ekrandan kafasını çeviremeyecek bir duruma geliyor. Maalesef. Maalesef tamamıyla bir bağımlılık. Hani oyun caiz midir değil midir tartışmasını bir kenara koyacak olursak o oyunun civarı olarak ona kattığı ve ameli olarak namazlarda gevşeklikler en hafif olarak namaz vakitlerini geciktirme. Çocukların birçoğu namazı da terk ediyor. Çocuk diyorum ama bunlar aslında buluğ çağına ermiş olan kişiler. Yetişkin olan kişiler bağımlı konuma geliniyor ve maalesef oynayanların da %90'ı bağımlı oluyor. Ve bunun kendileri de farkında olmuyor. Seslenmesen, onu çağırmasan orada belki yani bir gün boyunca otursa ondan yükselmeyecek. O şekilde duruyor. Ha, çağırdığı zaman karnının acıktığını hissediyor. Çağırdığı zaman tuvaletinin geldiğini hissediyor evet. adeta.
1: Sağlık açısından da bir problem olmuştu.
2: O da ayrı bir konu. Dolayısıyla bütün bunlara baktığımız zaman bilgisayar oyunları internet üzerinde özellikle sosyalleşmesine engel olması, çocuğun farklı kişiliklerle hemhal olması, hani ebeveyn ile aslında bir çocuğun ilk sosyalleşeceği yer ana babasıdır. Evet. Oradan alacağı eğitimdir ama maalesef şu anda hiç tanımadığımız, bilmediğimiz ve İslami olmayan ahlak olarak da bozukluluğun enjekte edilmiş olduğu kişilerle sosyalleşerek çocuk ya bunları nereden öğrendi diyorsun. Bizim ailemizde böyle bir konuşma yokken bu çocuk bu konuşmaları nereden öğrendi? İşte o oyun başında öğrendi. O tablet başında ya da o bilgisayar ya da o telefon başında öğrendi. Meseleleri böyle kurguladığımız zaman şunu net ve altını çizerek de ifade ederiz ki bilgisayar oyunları oynamak caiz değildir. Caiz olmayan bir sektörde ameliyede bulunmak, çalışmak, orada işte figür yapmak ki bu çok basit anlattığım. Bu daha ileriki konumlarda işte kumara gitmesi, çünkü Allah orada Allah. Figürler alınması, bunun üzerinde işte kumarlar oynanması, hatta daha ileriye şiddete arzulanması. Çünkü orada öldürüyor, çok basit görebiliyor. Onu öldürüyor, onu bıçaklıyor, onun arabasını kaçırıyor, ona bilmem ne yapıyor. Bunlar gündelik olarak çok rahat bir şekilde telaffuz ediliyor.
1: Dışarıda
2: edilir.
1: Yapması da rahat hale geliyor.
2: O da alışkanlık haline geliyor. Evet. O şiddete karşı meyil. Bir de dediğimiz gibi hatta bazı gündemde de olduğu intihara varıncaya kadar. Yani işte şunu yap, bunu yap, oranın tamamıyla esiri olarak hani birçok bazı oyunların isimleri bile verildi. İşte devlet bile belli tahditler koydu. Yani bu konu hakikaten sosyal olarak bizim çok kötü bir yere gittiğimiz ve neslin bozulmasında en büyük etkenlerden bir tanesi olmasa bile bundan şiddetle kaçınmamız gerekir ki bize masumane geliyor. Kendi çocuklarımıza, kendi elimizle bunları alarak teslim etmemiz de işin en acı tarafı oluyor maalesef.
1: Yani şöyle bir şey söylüyorlar hocam. Yani bunu yapan özellikle uğraşan arkadaşlarımız yani şunu da göz ardı etmemek lazım diye lafa başlıyorlar. Çocuklarımız zaten biz ne kadar uğraşsak da bu oyunlarla oynuyorlar. En azından biz daha böyle İslami oyunlar yapalım. Çocuklarımızı daha eğitici oyunlar yapalım. En azından onlarla helim hali olsun diye düşünüyorlar ama.
2: Böyle oluyor mu ama? Yani çünkü bakıyorsun çocukların oynamış olduğu oyunlar, izlemiş olduğu çizgi filmlerde varınca kadar evet. İslami kesimden daha ziyade çünkü oyunun kuralını koyanlar maalesef onlar. Tamam. Yani o sektörde hakim olanlar onlar ki bunun başında da Siyonistler geliyor. Evet. Yani sen ne derece oraya müdahil olacaksın? Yani diyorsun ki ben oradaki çocukları çevirmeye çalışayım. Aslında bunun en güzel örneği tamamıyla oradan koparmaktır. Evet. Yani sen orada bir şeyler yapmaya kalkıştığın zaman acaba oradaki kesimi işte İslamileştirmeye mi çalışmış oluyorsun? Yoksa bu taraftaki olan hiç oraya bulaşmamış olanlara nasıl olsa İslami oyunlar vardır diyerek tırnak içinde onları da oraya meyil ettirmiş oluyorsun.
1: Yani hiç oynamayan bile diyorsun ki ya bak bu İslami'ymiş.
2: Gibi oraya alışmaya. Yani bunun zararı ve karı gerçekten güzel hesap edilmeli. O yüzden tartışılabilir dediğiniz evet. mesele tartışılabilir. Farklı mütalaalar olabilir. Ama en azından ekseriyet olarak bakıldığı zaman meşru olmayan bir zemindir. Onu evet. söyleyebiliriz.
1: O yüzden meşru olmayan bir zeminde de bir şeyler yapmak.
2: Oradan en güzel meşru. Kaçınmaktır.
1: Evet. Bir diğer sorumuza da hocam. Nisap miktarındayız, zekat veriyoruz. Üniversite öğrencisi çalışıp para kazanamayan oğlumun üzerine aldığı inşaat başlandı. Tek kat çıkıldı. Bir ortağı daha var inşaatın. Zekat düşer mi diye sormuşlar hocam.
2: Soru çok net.
1: Çok karışık
2: değil.
1: Evet.
2: Yani isterseniz biz kendimiz açığa açığa konuşalım onu. Hı hı. Yani sorulu cevaplı. İşte üniversite talebesi bir çocuğundan bahsediyor. Evet. Para kazanmıyor ama blue çağına ermiş. Kendi mal varlığı da babasının ona vermiş olduğu bir inşaattan bahsediyor.
1: Evet.
2: Tabii inşaat dediğin zaman yani mülkiyet ona verilmiş ama bu al satını yapmıyor ise zaten bu ticarete tahallük eden bir mal olmadığı için zekat vermesi gerekmez ama zekat almasını engel olur.
1: Hmm.
2: Ortağı tabirini kullanıyor.
1: Ortağı varmış
2: çok da önemi yoktur. Önemli değildir. Burada yani belki sorunun asıl öznesi şu olsa gerek ki yani bir üniversite talebesi mal varlığına sahip olsa bile kendisi çalışmaması zekat vermesini etkileyen bir durum mudur değil midir?
1: Evet.
2: Mesele çalışıp çalışmamakla değil, mesele mal varlığıyla alakalıdır. Hı-hı. Eğer kendisine ait bir mal varlığı varsa bu mal varlığı asli ihtiyacının haricindeyse zekat almasını engeldir. Zekat verme konusunda ise eğer o alsat yapılan bir malsa ya da alsata imkanı olan işte hükmü nema dediğimiz altın, gümüş, para gibi bir emtia kenarda duran bir yatırım ise o zaman bunun zekat vermesi de gerekecektir.
1: Hocam bu mesela üniversite öğrencisi diyor sonuçta akıl bali olmuş bir kişi. Bunun babası mesela diyelim ki kendisine herhangi bir şekilde çok fazla bir destek vermiyor ama kendisi ihtiyacı var. Bu tip insanlar babası zengin ama bu tip insanlara da hani ihtiyacı olan insanlara da zekat verilebilir mi diye.
2: Bu ayrı bir soru.
1: Evet,
2: onu şöyle sual edelim. Bir çocuk ebeveyni zengin olduğu halde kendi şahsi mal varlığı yoksa buna zekat verilir mi verilmez mi?
1: Evet.
2: Çocuk için iki durum söz konusudur. Ya blue öncesidir ya blue sonrasıdır. Hı-hı. Eğer çocuk blue öncesi ise bu ebeveynine özellikle babasına tabidir. Babası zenginse zengin kabul edilir, zekat verilmez. Babası fakirse fakir kabul edilir, zekat verilebilir.
1: Evet.
2: Ama eğer çocuk blue çağına ermişse artık kendi şahsi mülkiyetine göre değerlendirilir. Babası zengin dahi olsa kendi öz mal varlığına yok ise bu çocuğa zekat verilir. Bu çocukta zekat alması caiz olur. He, böyle bir insana kişi zekat verir vermez ayrı bir konu.
1: Evet.
2: Çünkü neticede babasının zenginliğinden bu çocuk faydalanacaktır. Ama bazen olabiliyor. Babası ona o zenginliğinden faydalandırmıyor. Çocuğun ihtiyaçlarını görmüyor veya istediği yerde okumadığı için. Çocuk çünkü diyor ki ben üniversitede değil ben medresede okuyacağım diyor. Hı-hı. İşte kendimi bu yola vereceğim diyor. O zaman kendi ayaklarının üzerinde dur deyip de baba mal varlığından ona faydalandırmıyor. Bu çocuk blue çağına ermiş zekat alabilir mi? Tabii ki alabilir.
1: Evet. Blue çağına ermemiş çocuk da hocam babası fakirse, ihtiyaç sahibiyse o da aynı şekilde
2: o da alabilir. Babasına tabii. Ama babası zenginse o alamaz.
1: Alamıyor.
2: Annesinin zenginliği önemli değil. Burada önemli
1: burada
2: olan babaya tabi olup olmaması. Ama şöyle de olabilir. Babası fakir. Blue çağına ermemiş ama çocuğun kendisinin mal varlığı var.
1: Evet.
2: Yani altını var vesaire. Zekat alabilir mi? Bu saklığı alamaz.
1: He,
2: yani mal varlığı varsa ister blue olsun ister olmasın.
1: Olmaz.
2: Her halükarda zekat almaya engeldir. Mal varlığı yoksa blue öncesinde babaya tabi, blue sonrasında kendine göre değerlendirilir.
1: Evet hocam. Bir diğer sorumuz oldu hocam. Biz 6 kardeşiz. Miras kaldı bize. Anlaşamadığımızdan mahkeme yoluyla paylaşacağız. Allah-u Teala emriyle yine erkeği 2 kadına 1 olarak mı paylaşacağız? Bir de zihinsel özürlü abim var. Vasisi de abim. Ona da 2 pay mı vermem gerekir diye sormuşlar.
2: Tabii ki miras ahkamı Kur'an-ı Kerim'de en detaylı ve en ayrıntılı bir şekilde anlatılan hükümlerdendir. Hatta mezhepler arasında en ittifaki olan, en ihtilafsız olan mesele de miras ahkamıdır. Çünkü Kur'an-ı Kerim net bir şekilde ashab-ı furuz diye tabir ettiğimiz pay sahiplerinin paylarını net bir şekilde ifade etmiştir. Durum böyle olunca mirasta pay Kur'an'ın ifade ettiği doğrultuda işte kız erkek noktasında erkek 2 pay alırken kız kardeşlerden bahsediyoruz. Yani baba vefat etmiş çocuklardan bahsediyoruz. Kız 1 pay almak zorunda. İşte abimiz bunu vermiyor. Biz resmi makamlara müracaat ettik ve bu şekilde bir paya gittik. Burada da yine hakkımız bu mu? Evet, burada da yine hakkı budur. Yani abinizin zulüm etmesi sizin resmi makamlara başvurarak ona zulmetmenizi iktiza etmez. Yani mazlumken zalim olma değil, oradan

0: kız ve erkek noktasında erkeğe 2 pay, kıza 1 pay olarak verilecek. Hatta şunu söyleyeyim, kişi vefat etmeden birkaç gün önce yeni doğmuş olan çocuğu ile 20 yaşında, 30 yaşında, 40 yaşındaki olan çocuğu arasında da bir fark olmayacaktır. Baba malının paylaşılması noktasında.
1: Evet.
0: O çocuğu işte özürlüydü, hiç çalışmadı. Öteki çocuğu devamlı babasının tezgahında çalıştı ama baba ona bir hisse vermedi. Yani bu senindir hali hazırda hayattayken demediyse mal varlığı babanındır. Miras payı söz konusu olduğu zaman o çocukla onun arasında hiçbir fark olmayacaktır.
1: Anne mirası aynı şekilde mi paylaşılır hocam?
0: Anne için de aynıdır. Yani miras ahkamında bir şey fark etmeyecektir. Evet. Yani annenin malı da vefat ettiği zaman çocuklarına intikal ediyor. Çocuklarında da erkek ve kız olarak da erkeğe 2, kıza 1 pay olarak verilecek.
1: Yani mesela kocası hayatta mesela. İşte...
0: Kocasının da annesinin yani hanımından o zaman payı alacak.
1: Payı alacak. Evet hocam. Bir de şeyi soruyor hocam, mirasla bunu hani detaylı konuşacağız ama mesela bir kimsenin erkek evladı yoksa mirasındaki pay sahipleri konusu var ya hocam.
0: Evet.
1: O konuyu özellikle çok soruyorlar. Mesela anne baba hayatta mı değil mi?
0: Ya orada detaylar vardır. Anne babanın hayatta olması babanın asebi olmasını gerekli kılacaktır. Özellikle babanın. Bu takdirde kardeşlere intikal etmez ama babanın vefat etmiş olması, kızları varsa bu sefer erkek kardeşlere intikal söz konusu. Erkek kardeşler yoksa erkek kardeşlerin erkek çocukları varsa asebi olarak bunlara intikal etme diye belli bir sıralaması vardır. Dolayısıyla burada başına bu hal gelmiş olan kişinin bizim danışma hattını ararsa oradaki sorulara vereceği cevaba göre alacağı cevap da farklı olacak.
1: Evet, o zaman onu hatırlatalım hemen, telefon numaramızı 0212 923 36 36 0212 923 36 36 numaralı telefondan fıkıh kurulu danışma hattımıza yine ulaşabilirsiniz. Burada pazar günleri aç kıymetli hocalarımız sizlere yine suallerinize cevap verecektir. Hocam bir diğer sorumuza da 20 sene önce altının vardı. Onu zekatın o zamanki hesaptan mı, bugünkü hesaptan mı ödeyeceğim?
0: Aslında
1: diye.
0: Dersimizin başında bunu konuşmuştuk. Yani şöyle demiştik. Eda günü mü yoksa vacip olduğu günü mü? Hanefi fıkhına göre tercih edilen görüş eda günüdür. Yani senin şu anda ödediğin gündeki kıymet neyse ister artmış olsun ister düşmüş olsun ona göre vermesi gerekir.
1: Diğer şeyler değişir mi hocam? Mezheplerde değişir mi bu?
0: Tabii konu, bu ihtilaflı bir konudur zaten. Tamam. Hanefi mezhebinde de ihtilaflı bir konudur. Hmm. Vücub günüdür diyen de vardır. Ama tercih edilen görüş eda görüş, eda evet. günüdür.
1: Bir diğer sorumuz oldu hocam. Hac aylarında umreye gidilirse hac farz olur diye bir fetva verdi hoca efendi. Ramazan ayından sonra Şevval, Zilkade, Zilhicce'de giderseniz hac farz olur dedi. Bu doğru mudur diye soruyorlar.
0: Şimdi hac ayları ifade ettiğiniz üzere Şevval, Zilkade ve Zilhicce'nin ilk 10 günüdür.
1: Evet.
0: Bu aylarda kişi Mekke-i Mükerreme'de bulunursa kitaplarımızın ifadesiyle bu kişi artık istitaat etmiş yani güç bulmuş demektir.
1: Evet.
0: Hac ibadeti hem mali hem bedeni bir ibadettir. Ancak diğer mali ibadetten şöyle bir fark vardır. Diğer mali ibadetlerle yükümlü olabilmek için belli bir miktar mal sahibi olman gerekir. İşte zekat için nisab olacak, nisab üzerinde havil dediğimiz yıl geçecek, o mal işte nami olacak, kurban için işte asli ihtiyacının haricinde nisab olacak vesaire şartlardan bahsedilir. Evet. Ama hac ibadeti için şu kadar rakam ya da bu kadar rakamla alakalı değil, Allah için insanlara hac farz olmuştur, oraya gitmeye imkan bulanlar hac yapsın.
1: Evet.
0: Dolayısıyla gitmeye imkan kişiden kişiye, bulunduğu yere göre değişkenlik arz eder. Yani İstanbul'da yaşayan birinin hacca gidebilmesi için gerekli olan imkanla Mekke'de yaşayan bir Müslümanın işte Arafat'a gidip de hac yapması için bulacağı imkan aynı değildir.
1: Aynı değil, evet.
0: Dolayısıyla herkesin kendine göre imkan bulup gitmesi durumunda yani o imkana sahip olduğu zaman farz olur. Peki soru şu, o imkanda vize dediğimiz olay yani hac vizesi olmaması bir imkansızlık mıdır? Bu konu aslında Hanefi fıkhında nefsül vücub ve vücubul eda şeklinde usulü anlamda ikiye ayrılan bir konudur. Yani bir insana hac nefsül vücub olarak farz olduktan sonra vücubul eda olarak yani onu eda etmesi farz değil ise vasiyet etmesi gerekli olacaktır. Ama nefsül vücub ona farz değil ise vasiyet etmesine de gerekli değildir. Yol emniyeti bu manada tartışılır. Yani yolun emniyetli olması işte nefsül vücub mudur, vücubül eda mıdır? Bu konuda ama tartışmaları şöyle bir kenara koyacak olursak tercih edilen görüş ki biz bunu fıkıh kurumundaki arkadaşlarla da

0: geçen sene bir masaya yatırıp bu konudaki kim ne demiş, nerede hangi görüşler var kaynaklarımızda, işte bu vizeyi nereye hamledebiliriz, işte kuraya çıkmayı nasıl değerlendirebiliriz, bu manadaki değerlendirmelerin neticesi olarak da hatta bununla alakalı belki bizim fıkıh kurulunda da bir detaylı bir açıklama da yapılabilir, yaparız da inşallah.
1: Bunun, YouTube kanalından
0: bahsediyorum. Evet. Yani fıkıh gerekçeleriyle hani akademik olarak o manada söyleyelim, ilmi olarak. Şunu net bir şekilde söyleyelim ki hac aylarında oraya giden bir kimse eğer hac vizesiyle gitmemişse bu kişiye hac farz olmaz. Eğer başka bir nedenle farz olmadıysa.
1: Evet.
0: Dolayısıyla ben zaten gitme imkanım yoktu. Yani kuram çıkmadı. Ramazan ümresine gittim ve bayramda da Mekke'de bulundum. Evet. Yani Şevval. Ya da şu andaki Şevval ayındayız. Ben ümre için gittim. Ama hac vizesiyle değil, ümre vizesiyle gittim. Ve istesem de kalamam. Ancak kaçak yollarla kalırım ki şeriat da bunu ona emretmez. Evet. Bu insana hac farz olur mu? El cevap farz olmaz. Bunu net bir şekilde ifade edelim. Peki hac ayında ümreye giden hangi kimseye farz olur? Hac ayında hac vizesiyle oraya gittiyse,
1: evet,
0: hac vizesiyle, yani kalma imkanı var, hac yapma imkanı var demektir. Evet. O zaman bu kimseye hac farz olacak. Eğer farz olan hacı da yapmamışsa, bu da önemli.
1: Evet.
0: Bir insan farz olan hacı yapmışsa, ne kadar giderse gitsin, kalma imkanı da olsa ona bir daha hac farz olmayacaktır. Ama farz hacını yapmamış, hac ona daha önceden de farz olmamış ve hac vizesiyle işte hac ayında orada bulunuyorsa, o takdirde o kişiye hac farz olacak. O yüzden net ve öz olarak şunu söyleyelim. Ümre vizesiyle Şevval'de ümreye giden bir kimseye hac farz olmaz.
1: Hac farz olmaz. Rahatlıkla gidebilirsiniz efendim.
0: Evet.
1: Müsait oldu. Her taraf rahat rahat gidersiniz inşallah. Hocam bir diğer sorumuzda da yeni doğan bebeğim var. Malum biraz çok rahatsızlık durumu oluyor. Devlet hastanesine gidemediğim için özel sağlık sigortası yaptırdık. Caiz midir diye sormuşlar.
0: Şimdi biz genel olarak zaten bu gibi özel sağlık sigortalarına, yani sigorta sistemine, kasko sisteminin caiz olmadığını söylüyoruz.
1: Evet.
0: Ancak bazen fevkalade durumlar söz konusu olabiliyor. Yani sizin bir hastalığınız var, bir tedavi süreciniz var. Bu tedavide ciddi rakamlar harcamanız gerekiyor. Ama sigortayla bu tedavi ücretini daha düşük bir şekilde halledebiliyorsunuz.
1: Veya zamanı kısaltabiliyorlar hocam.
0: Bu şahısla alakalıdır ama bireyle alakalıdır. Bu gibi bireysel meseleler için izin verilir. Bu ayrı bir konu. Ama ya genel ben rahat etmek istiyorum. Ya bebeğim belki sıkıntı yaşayabilir veyahut da şöyle olsun böyle olsun ben yapayım. Bu genel bir durumdur.
1: Devlet hastanesi çok kalabalık oluyor.
0: Yok, bu genel bir durumdur. Kalabalık. Belki sen hasta olmayacaksın. Belki senin oraya ihtiyacın olmayacaktır.
1: Evet. Yani ya da özele gittin belki oradan hastalık yapıyor.
0: Orada da aynı şey söz konusu olacaktır. Bu gibi genelleme yapmak suretiyle bu tahmin etmek, umumileştirmek doğru değildir.
1: Evet.
0: Ama bireye endeksi olarak kişinin şahsına münhasır ki tavsiyemiz böyle bir durumla müptela olan bir kimse bizim danışma hattını arasın. Oradaki arkadaşlara durumunu anlatarak o uygun görülmesi durumunda onun şahsına münhasır böyle bir şey söylenilebilir. Ama genel olarak caiz değildir.
1: Evet hocam. Son olarak dua babında neler söylersiniz?
0: Rabbim kabul eylesin. Allah razı olsun. Şevval ayındayız. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam öyle buyuruyor. Her kim Ramazan-ı Şerif ayını tutup da 6 günde ona Şevval'de ekleyecek olursa senenin tamamını oruçla geçirmiş gibi olur. Ramazan ayının 29 gün ya da 30 günün tamamını oruçla geçirmek Müslümanlara kolay geliyor. Herkes oruçlu. Ama maalesef Şevval'de 6 gün oruç tutmak zor geliyor. O yüzden hazır bünyemiz oruca alışmış. Hazır Ramazan'dan daha yeni çıkmışız. Oruçla hemhal olmuşuz. Bu alışkanlığımızı bozmadan bu 6 gün orucumuzu kaçırmayalım. Müslüman uyanık olmalı. Kazancını bilmeli. Ahiret kazancını bilmeli. Nasıl ki bir tüccar az sermayeyle çok karlı bir işi gördüğü zaman bunu kaçırmak istemiyorsa burada da az bir ameliyeyle çok bir kazanç var. Hı. Yani 6 gün oruç tutuyorsun, 1 yıl oruç tutmuş olacaksınız. Böyle bir kazancı bir Müslümanın akıllı olan bir Müslümanın bunu terk etmesi düşünülebilir mi? Elbette düşünülemez. O yüzden kardeşlerimize bu vesileyle de bunu hatırlatmış olalım. Bu 6 gün orucu kaçırmayalım, tutalım. Peş peşe tutma şartı yok. Ama bazen şöyle olabiliyor. Ya hocam ben ara verdiğimi tutamıyorum. yapıyorum, kaçıyor, şöyle oluyor. O zaman başlayıp bir an önce bitir. Bitsin. Ama ben yok arada versem olabilir. Pazartesi, perşembe şeklinde de tutulabilir. Çünkü pazartesi, perşembe zaten sünnettir. Evet. Bir de amellerin Allah'a arz edildiği, haftalık arzın olduğu bir gündür. Hem bu sünnetten menfaatlenilmiş olur, hem de Şevval orucunda tutmuş olur ki bu sevapları Müslüman kaçırmaması gerekir, evet, düşünüyoruz. Rabbim muvaffak etsin. Allah razı olsun.
1: Cümlemizi hocam. Kıymetli izleyenlerimiz, sizler yine sorularınızı bizlere ilmihalit.com.tr ve WhatsApp hattı üzerinden 0530 357 61 62 numaralı telefondan iletebilirsiniz. Ve yine acil cevaplanması istediğiniz sualleriniz de Şura Fıkıh Kurulu danışma hattımıza 0212 923 36 36 numaralı telefondan sorabilirsiniz. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hepiniz Mevla'ya emanet olun. Hoşçakalın efendim.
2: Fatih Kalender Hoca Efendi ile İlmi Hal programını dinlediniz.
3: Lale Gül TV'nin frekansı değişiyor. TürkSat'ın yeni uydusu 16 Ağustos itibarıyla yayında. Frekans 12.422,5. Sembol oranı 27.500. Polarizasyon dikey. Lale Gül, gönül bahçeniz.
2: Şimdi reklamlar.
4: Mevlid-i Şerif'te bir sofraya siz de ortak olun. Haydar olarak bu mübarek gece vesilesiyle Afrika'da, Gazze'de ve Suriye'de ihtiyaç sahibi kardeşlerimize sıcak yemek ikram ediyoruz. Bir kişilik yemek bedeli 100 lira. Siz de yapacağınız bağışla bir kardeşimizin sofrasına katkıda bulunabilirsiniz. 0212 923 1923 Ahmet Yesevi Ork.tr.
5: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
6: Afrika'da yaşam zor ama unutmayın, birlikte her zorluğu aşmak mümkün. Her bir bağış, her bir yardım, her bir adım insanın hayatını değiştirebilir. Ve biz bu değişim için her gün daha fazla yardımlarınızı bekliyoruz. Siz de bizimle birlikte olun. Bir yudum su, bir tabak yemek, bir kurban bağışlayarak bu yolculuğa siz de katılın. Birlikte daha güçlü olalım, daha iyi olalım. Çünkü biz sadece yardımlarınızla değil, birlikte kurduğumuz bu dayanışma köprüsüyle gerçek fark ortaya koyuyoruz.
7: Kıymetli hayırseverlerimiz, Kıyandar Ekmek Fırınımızda 6. yılımızı geride bıraktık. Geride bıraktığımız bu 6 yılda 310 tır, 167.400 çuval un olmak üzere toplam 8.370 ton unu işleyerek 140 milyon adet ekmeği ihtiyaç sahiplerine ulaştırmış olmanın sevincini yaşamaktayız. Üretilen ekmekler Türkiye ve Suriye'deki yetimhanelere, yetim köylerine, çadır kentlere, biriket evlere, hasta bakım evlerine, aş evlerine, eğitim kurumlarına ve medreselere, Kıyamder çalışanları ve gönüllüleri tarafından bizzat ulaştırılmaktadır. Başladığımız günden bugüne kadar her zaman üretim sayımızı artırmayı ve daha fazla insanımıza ulaşmayı hedefledik. Siz hayırseverlerimizin destekleriyle üretimimizi düşürmeden devam ettirebilmeyi temenni ediyoruz. Kıyamder, iyiliği yaşat, umudu yeşert.
8: Anahtar teslim mutluluk. Kredisiz, faizsiz ev ve araç sahibi olmak için emlak katılım şubelerine bekleriz. Anahtar teslim mutluluk.
9: Haydar, Kur'an kursları, cami ve medreselerde Kur'an-ı Kerim eğitimine başlayan evlatlarımıza ücretsiz elifba dağıtıyor. Siz de kitap yazıp 7253'e SMS göndererek 100 TL bağışlayın, Haydar yayınlarından çıkan ücretsiz eserlerin ilim talebelerine ulaşmasına katkıda bulunun. Bu hayra ortak olmak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. 0212 923 1923 Ahmet Yesevi Ork.tr.
10: Merakla beklenen kitap çıktı.
11: Sihrin, büyünün mahiyeti ve korunma yolları. Bu 512 sayfa Ağuska yayınlarından çıkıyor. İnşallah okursunuz. Sihirden korunmak için okunacak sure-i celileler ve ayeti kerimeler, hadis-i şeriflerde geçen dualar. Allah'ın izniyle bu korunma dualarından biri ikisi bile yeter. Ulema meşayihtan nakledilen korunma duaları. Sihir ve büyüden korunmak için yazılacaklar. Üzerinde taşınacaklar. Sihir ve büyüden korunmak için yapılacaklar. Ama korunma yöntemleri uyarsan asla sihir işlemiyor mesela. Ulemanın özel tavsiyeleri var. Onun için okuyun, okuyun, okuyun. Sonra da amel edin.
10: Sihir ve büyünün etkilerinden, şeytanların ve cinlerin musallatlarından nasıl korunuruz? Tüm bilinmesi gerekenler hepsi bu kitapta. İlk baskı stoklarla sınırlı. Sipariş için 0216 479 79 79 telefon veya WhatsApp'tan ya da ahıskayayinevi.com'dan hemen ulaşın.
12: Büyüyemeden şehit olan çocukların kentidir Gazze. Defalarca ihlal edilen ateşkeslere, soykırıma dönen saldırılara rağmen umudun, inancın ve direnişin simgesidir bu kadim topraklar. Haydar olarak asrın direnişine imza atan Gazze'li kardeşlerimize umut oluyor, Gazze'de her gün binlerce kişilik sıcak yemek üretiyoruz. Bir öğün yemek bedeli 90 TL. Siz de Gazze yazıp 7153 SMS göndererek 90 TL bağışlayabilir, Gazze için kaynayan kazanları büyütebilirsiniz. 0212 923 1923 ahmetyesevi.org.tr.
11: Şura Fıkıh Kurulu İlim ve Araştırma Derneği resmen kuruldu. Yardım hesapları açıldı.
13: Şura Fıkıh Kurulumuz kurumsallaşma çalışmaları kapsamında önemli bir adım atmış, kurumumuzun resmi yapılarından biri olan Şura Fıkıh Kurulu İlim ve Araştırma Derneği kurulmuş ve faaliyetlerine başlamıştır. Kurulumuz tüm çalışmalarını kendi resmi ve kurumsal yapıları bünyesinde yürütmekte olup, başka herhangi bir kurum veya kuruluşla resmi bir bağı bulunmaktadır.
11: 3 tane tadilat yapılan yer var. Bir tanesi fetva merkezi, ikisi de medrese. Şu anda oranın da hocalara, talebelere uygun hale getirilmesi için tadilat icap ediyor. Şimdi ne lazım? Fıkı destekleyeceğiz. Nerede fıkı okutuluyorsa fıkı ilimlerini, hoca efendileri destekleyeceğiz. İnşallah Rahman bu destekler için 0212 923 36 36 telefonuyla irtibat kurabilirsiniz. Hoca efendilere ulaşabilirsiniz.
14: Talebeler nasıl okuyacak, bakanlar olmaz. İslam'ın yaşaması, dinin bekası neye bağlıdır? Ulemanın yaşamasına bağlıdır.
13: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, yeryüzündeki alimler gökteki yıldızlar gibidir. O yıldızların izinden yürüyen Haydar, Mahmut Efendi Hazretleri İlmi Araştırmalar Merkezi MEFHAR'la ümmetin ilmi mirasını yarınlara taşıyor. MEFHAR'da hoca efendilerin nezaretinde hadis, tefsir ve fıkıh gibi ilmi alanlarda eserler hazırlayarak ilim talebelerine ve ümmet coğrafyasındaki kardeşlerimize ücretsiz olarak ulaştırıyoruz. Bu ilim yolculuğu aynı zamanda Haydar eğitim burslarıyla da büyüyor. İhtisas, tekamül ve Arapça eğitimi alan öğrencilerle birlikte ihtiyaç sahibi başarılı gençlere her ay düzenli burs desteği ulaştırıyoruz. Siz de sahih ilmin yayılmasına, gençlerin ilimle yetişmesine katkı verebilir, burs yazıp 7253'e SMS göndererek 100 lira bağışlayabilirsiniz. Bir talebenin aylık burs bedeli 2500 lira. 0212 923 1923 ahmetyesevi.org.tr.
15: Çocuğunuzun Harikalar Diyarı'nda eğitim görmesini ister misiniz? Harikalar Diyarı Koleji'nde çocukların milli ve manevi değerlerle büyüdüğü, yapay zeka destekli insansı robotlarla tanıştığı ve gerçekten üreten bir eğitim modeli sunuyoruz. Doğal beslenme sistemimiz, Bilingual Class ve AI Class seçeneklerimizle anaokulu ve ilkokullarda çocuklara güvenli ve donanımlı bir ortam sağlıyoruz. İstanbul, Başakşehir, Kayaşehir, Halkalı ve Atakent'te bulunan 4 kampüsümüzde ailelerimize hizmet veriyoruz. Erken kayıt avantajlarımız başladı. Detaylı bilgi için bizi arayabilirsiniz. 0212 488 0006. Harikalar Diyarı Koleji. Çocuğunuzun geleceğini bugünden inşa eden okul.
11: Defterdar İbrahim Paşa Medresesi Mescidi. Yani bizim bildiğimiz adıyla Kovacı Dede. Bu arada bu hoca efendilerin yerlerine ihtiyacı var. Birçok müracaat var. Hatmi şeriflerin yokuştan dolayı buraya inemeyen, çıkamayan yaşlı ihvan, 90'lık, 80'lik, Efendi Hazretleri'nin eski ihvanı Tüzeyak Hatmi Şerif yeri bekliyor. Çok kıymetli ihvan var orada. Çarşambayı kastediyorum. Dolayısıyla Kovacı Dede'yi ben size anlatmıştım. Bir bağış gecesi de yapmıştık. Siz de katılmıştınız. Yardım da yapmıştınız. Allah hepinizden razı olsun. Hocam biz bu işe başladık mı para lazım, durduk mu duramayız dediler. Ben de dedim Allah'ın izniyle Efendi Hazretlerimiz himmetiyle bu cemaate biz güveniyoruz. Kime güvenerek? Allah'a, Resulüne, Efendi Hazretlerine, sonra cemaate. Ondan sonra temel şu anda, kuyu temel çok zor. Bir bölüm dua için kaldı. Bundan sonrası kolay. Habi omuz bekliyoruz sizden. Kovacı dediği hocalarımızın yerini bir an önce teslim edeceğiz Allah'ın izniyle. Tak tak tak tak. Bir omuz vurursanız orayı hemen bitiririz Allah'ın izniyle. Tamam mıyız? Tamamsınız. Hadi bakalım. 444-29-89 Kovacı dede iletişim numarası. 100 tane, 1000 tane külliye yapmaktan daha önemlidir. 50 milyon, 100 milyon insana sohbet ulaştır. Tebliğ cihazı bunlar. Tebliğ buradan gidiyor. Allah'ın şeriatı, Kur'an'ı bak bütün okuduğun ayet, hadis bununla gidecek herkesin evine kulağın. Tebliğ 1000 külliyeye bedeldir. Bir insana sohbet götürmek.
16: Hidayete vesile olan kıymetli sohbetleri milyonlarca kişiye ulaştırmak için sen de destek ol. Lale Gül Vakfı Çağrı Merkezi 0212-923-0212.
17: Reklamları dinlediniz.
18: Lale Gül TV'nin frekansı değişiyor. TürkSat'ın yeni uydusu 16 Ağustos itibarıyla yayında. Frekans 12.422,5. Sembol oranı 27.500. Polarizasyon dikey. Lale Gül. Gönül bahçeniz.
19: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi.
11: Ahirette işler böyle döndüğü için ölüm de ne şekline sokulacak? Koç suretine sokulacak. Koç suresinde getirilecek. Cehennemden de bütün Müslümanlar çıkarılmış olduğu vakitte cennet elde bakacak. Allah Allah. Cehennem elde bakacak. Öyle bir yerde ki cennet, cehennem ne kadar büyük. Cehennemden en son çıkan Müslümana 10 bu dünya kadar cennet veriliyor. Düşün ki cennete ilk girenlere, daha önce çıkanlara, yani cennete girenlerin sayısı sırf 224 bin peygamber garanti girecek. Onların sahabeleri garanti girecek. Sırf o hesaba baksak hepsini 60 dünya kadarla çarpacağız. Son çıkana 10 bu dünya kadar. Bu kadar büyük yer, halkı dağılmış, adamın 60 dünya kadar yeri kendisine müstakil, başkası giremiyor. Senin apartmanın bahçesi gibi. 60 dünya kadar yer normal bir Müslümana yani verileceği. Sahih, Bukhari Müslüm hadisi. Ama öyle bir yere koyuyor ki Mevla koçu, ondan sonra herkes görebiliyor, eşit. Ne gibi? Büyük bir dünyadayız ama ay her yerden görülüyor. Güneş her yerden görülüyor. Onun gibi. Yüksek olunca her yer görülüyor. Yüte yevmel kıyamet, işte kıyamet günü getirilecek. Bil mevti, ölüm, ala surati kebşin emleha, işte bir koç suretinde herkes de bakıyor şimdi. Bu nedir? Ne yapacaklar yani şimdi burada? Allah Allah, koç geçseler cennete bir koç kime yetecek de? Böyle bakıyorlar. Ondan sonra Bismillah, Allahu Ekber, koç kesilecek. Şimdi misal alemi şimdi burada ne anlatılmak isteniyor? O zamana kadar cennet ehli rahat edememiş. Evinde barkında yiyor içiyor da her nimeti var, hiçbir azabı yok. Fakat şu endişesi var. Biz buradan acaba çıkarılır mıyız? Veya bizi buradan ayırırlar mı? Ayırırlar mı acaba? Çünkü o kadar güzel ki hani ayrılacaktıysam keşke hiç görmeseydim. Ayrılacaktıysam keşke hiç bilmeseydim. Çünkü o lezzete ulaştıktan sonra o lezzetten soyutlanan bunalıma girer, intihar eder yani. Ne olacak bu sefer? Ahirette ölüm de yok. İntihar etsen de ölemiyorsun. Onlar öyle. Cehennemdekiler de 7000 sene yanmışlar ama şimdi ebedi kalacak olanlar, acaba biz buradan çıkar mıyız diye bir beklentileri var. Yine ümidi kesmemişler. Koç kesilince Sağ taraf cennet, sol taraf cehennem. Koçun kesildiği mevkide. Sağ tarafa nida ediliyor. Ya ehlel cenneti, ey cennet ahalisi, huludun felâ mevte. Artık burada ebedi kalacaksınız. Ölüm kesildi, daha ölüm diye bir şey yok. Ölmek istesen de ölemiyorsun, öldürmek istesen de öldüremiyorsun. Ölüm yok, ölüm kalktı. Cennette bir bayram. Yahu 7000 sene olmuş, hepimiz tetikteyiz yani psikolojik olarak. Ya çıkarsak, ya ayrılırsak. Elhamdülillah dediler, şimdi bize cennet, hakiki cennet oldu. Ama bir de cehennemi var bunun. Ve ya ehlennâr, ey ateşte yananlar, artık Müslüman da kalmadı burada. Hulûdün felâ mevt. Siz de orada sonsuza kadar kalacaksınız. Artık ölüm yok. Ölmek isteseniz de ölemezsiniz. Yanacaksınız, yanacaksınız. Etleriniz eriyecek. Efendim, yağlarınız eriyecek. Bütün yüzünüzdeki deriler dökülecek. Ateş beyninize girecek. Yeniden taptaze deriler verilecek. Yeniden filiz gibi yeni bir insan, yeni bir azap ve işkence devam edecek. Bu nasıl bir iştir? Büyücü Allah'ı inkar etmek kolay bir iş değil. Bir adama ufacık bir iyilik etse de, sonra ona nankörlük etse, elinden gelse onu kesip doğruyor. Ulan ben sana bu kadar iyilik ettim, bana niye böyle ettin, hainlik değil mesela. Ki yaratan değilsin, yaşatan değilsin. Sebepler aleminde bir iki bir şey adama iyilik ettinse diye yani, senin kölen mi olacak? Tabii vefasızlık da, terbiyesizlik de o ayrı bir şey, seciyetsizlik de, şahsiyetsizlik, kişi, efendim, mürüvvetsizlik ayrı bir şey. Vefalı olmalıydı ama değilse de sen işkence yapma ne hakkın var, kulun mudur? Ama Allah-u Teala yapacağım buyuruyor. Ölüm de kesilecek, her şey bitecek. Ebedi susuzluk. O zaman cehennemdekilerle cennettekiler arada görüşecek, birbirine halleri gösterilecek. Sadece cehennem ile cenneti hiç görmeseler isteyecek. Çünkü orada bir de nimetleri görüyor, bir de beğenmediği bir adam, ezdiği bir adam, hor hakır gördüğü bir adam, işte meczup, deli, şalvarlı, cübbeli, bilmem ne, çarşaflı karı. Kokanalar hiç beğenmiyor çarşaflıları. Kokanalar var çok memlekette. Böyle üzerine değse böyle böyle çeker. Değil mi? Kokanalar çok, hiç çok gıcık oluyorlar çarşaflılara. Ondan sonra falan, ahirette bir de bakacak, kendi cehennemde yanıyor kokana. Saçını basını boyamış, bilmem ne yapmış, eline de bir fifi almış. Fifiyi dolaştırıyor. Ondan sonra oradan da bir şey geliyor. Ay şunlar da ya memleket, bitmediler şey ettiler bunlar. He? Diyor işte ben. Burası şeriat devleti değil, burası bilmem kimin ülkesi, bilmem ne bir şey. Geç kardeş sen çarşafınla, sabreyle. Bak sonunu seyreyle. Değil mi? Bana da öyle neler yapıyorlardı. Şimdi biraz meşhur oldum diye çıplaklar da gelip bende resim çektirmeye çalışıyor. Allah Allah, dünya tersine döndü ya. Dünya tersine döndü. Ben de bir şey demiyorum şimdi, ne yapayım? Hiç olmazsa hocalardan korkmasınlar diye. Hidayetine vesile olsun be. Ama ben seni çok dinliyorum. Sanki benim kızım, torunum gibi uzaktan geliyor çırılçıplak. Hocam falan. Allah ne oldu diyorum ya, bu benim neyim oluyor arkadaş? Gözümün önüne bakıyorum falan. Senin ayağımın ucuna bakmaya çalışıyorum işte falan. Allah razı olsun yine. Sevgi imandandır falan. Öbür hocalara da öyle yapıyorlar mı, yapmıyorlar mı bilmiyorum. Mustafa Ekin Hoca öyle dedi. Uçakta dedi, bindim de. Bir de yanıma dedi, biri geldi dedi, işte küpeli müpeli erkek, saçlar burada falan. Ya bir saatlik yola gidiyoruz. Bir dakika diyor, adamla bir göz göze gelemedim ki, yani bir yan yana bir göz göze gelsem, selamun aleyküm, nasılsınız diyeceğim falan. Oradan bir laf açacağım, laftan da bir işte emri bil maruf yapacağım, namaz, abdest, bir şeyler falan. Ulan uçak yarıyı geçti. Adam suratımıza bakmıyor falan. İşte elini çekiyor, bilmem ne, uçakta otururken böyle yanın değiyor, dar ya falan, öyle yapıyor, böyle yapıyor, bir şeyler yapıyor. Adam uyuz oldu bana diyor. Ne yapayım, ne edeyim? Dedim ki diyor, ben dedim diyor, o teke tekte çıkan hoca var ya, Cübbel Hoca, onun tanışayım, işte yakınıyım ben neyse. Aa dedi diyor, ben onu çok severim ya, nereden tanıyorsun falan. Neyse diyor, bir muhabbete bir şey, bir damardan girdik diyor yani. İşte acayip bir şey. Ama normalde, ben daha çocuktum, Karagümrük'ten orada cübbe dikiyordu Abdülbaki Efendi. Rahmetullahi Aleyh, Efendi Hazretlerine de dikerdi, hacamat yapardı bizi Efendi Hazretlerinin ihvanlarından. Kabri nur olsun. Onun oraya gidiyordum. Oradan İsmail Ağa'ya doğru yoldan iniyorum. Orada oturmuşlar kahvelerin kapılarında. Şalvarlı, cübbeli o zaman kimse yok. Çocuk yok yani. Büyükler var. 7, 8, 10 yaşında falan yok. Onun için bizim adımız kaldı cübbeli ya. Ondan sonra gidiyorum oradan. Oradan koca koca adamlar diyor. Lan bunları kestik kestik bitiremedik. Lan ben hiç geriye bakmadan, tabii o zaman çocuğum, hızlı gidiyorum yani. Hiç geriye bakmadan fın. Tabii. Öyle başımıza geldi. 50 sene evvel böyleydi durum. 50 sene evvel böyleydi. Mahmud Efendi Hazretlerimiz bu tecdidi yaptı. İslam'ı dünyaya yaydı. Bu kadar medreseler, hocalar, talebeler. Ya nasıl oldu? Ne yaptı mübarek? Diyordu ki benim diyordu arkamda hanımım hanımım çarşaflı, ben de cübbeli efendim şalvarlı gidiyorum. Kasap dükkanda işini bırakıyor. Çıkıyor ki bunlar Pakistan'dan mı gelmiş, Hindistan'dan mı gelmiş? Manav geliyor peşime doğru. Bu adam nereden gelmiş? Bu İslamiyet kolay mı geliyor? Yine iş alimlerin emri bil maruf yapması, bedel ödemesi, korkmaması, kim ne der diye tenkitçinin levminden çekinmemesi, Allah için İslam'ı yaşaması ve yaşatması sayesiyle bugüne kadar geldi. Bundan sonrasını Allah tamama erdirsin.
19: Amin. Cübbeli Ahmet Hoca Efendi.
20: Lale Gül TV'nin frekansı değişiyor. TürkSat'ın yeni uydusu 16 Ağustos itibarıyla yayında. Frekans 12.422,5. Sembol oranı 27.500. Polarizasyon dikey. Lale Gül, gönül bahçeniz.
21: Tarihçi yazar Abdülaziz Aygün ve Mehmet Fatih Can ile tarih musabeleri başlıyor.
22: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatühü kıymetli Lale Gül TV seyircileri. Tarih Musahabeleri programına hoş geldiniz efendim. Safalar getirdiniz. Bugün yine sizlerle birlikteyiz. Bugün biraz daha yakın tarih, hatta dünün tarihi, dün diyebileceğimiz bir konuyu inşallah sizlerle konuşmak istiyoruz. O da bir beynel milal devletler üstü bir birlik olarak NATO kuruluşundan bahsetmek istiyoruz. Ve yine bunu inşallah her hafta birlikte program yaptığımız Mehmet Fatih Can abimle birlikte yapacağız. Hoş
23: Eyvallah,
22: geldin abi.
23: Hoş bulduk.
22: Nasılsın?
23: Hamdolsun Aziz, teşekkür ederim. Sen de afiyetlisin.
22: Hamdolsun. Abi biliyorsun bu tür birlikler aslında yeni dünyanın, modern dünyanın işleri. Tabii daha eskiden de aslında ittifaklar var her zaman. Ama bu ittifaklar böyle sürgit olması planlanan ittifaklar değildi. Haçlı seferleri bir ittifaktı. Ama bu Haçlı seferlerini yapmak üzere müttefik olan ülkeler aralarında harp halinde olabiliyordu. Bazen hatta bu harp haline bir teneffüs veriyorlar. Birkaç seneliğine bir Haçlı seferi Osmanlı ya da Selçuklu üzerine ya da Kudüs üzerine tertipliyorlardı. Ama bu birkaç sene içerisinde bozuluyordu. Ve uzun vadeli sürgüt bir uluslararası birlik anlayışında şeklinde değildi. Belli bir maksada mebni, muvakkat yani sınırlandırılmış bir zaman içerisinde yapılan efendim ittifaklar şeklindeydi. Osmanlı'nın da böyle yaptığı ittifaklar vardı. Bizans'la da yaptığı ittifaklar vardı. Efendim bir takım Sırp devletleriyle de yaptığı var. Müslüman Anadolu beylikleriyle de yaptıkları var, oldu. Dünyanın her coğrafyasında her ülkenin çeşitli sebeplerle birbiriyle ittifak yaptıklarını görüyoruz. Ama bu tür en büyük sonuçlar verebilecek ittifakları biz Birinci Cihan Harbi ve İkinci Cihan Harbi gibi durumlarda gördük. Lakin buna pakt mı demek lazım? Bir saldırı ya da savunma, müdafaa paktı gibi paktlar Birinci Cihan Harbi'nden sonra oluşmaya başladı. Birbirlerine karşı saldırmazlık anlaşmaları. Bunu biraz daha müesses bir nizam haline getirme hususunda daha uzun vadede bir siyasete dönüştürme, uzun soluklu olma arayışıyla işte NATO kuruldu. Aslında NATO'dan önce de saldırmazlık ya da birine saldırılırsa hepsinin kendine saldırılmış kabul edeceği, edilebileceği belki anlaşmalar vardı. Ama bunlar ya uzun soluklu olmuyor ya da bu birliğe üye olanların birbirine bir hasımlığı olabiliyordu ve bu anlaşmalar çoğu zaman kadük oluyordu. Belki insanlık tarihinde en uzun süreli anlaşma ya da ittifaklardan biri kabul edilebilecek işte Birleşmiş Milletler olabilir, biliyorsun. Artık milletler üstü bir cemiyet. Efendim Avrupa Birliği yine böyle. Ama şu son zamanlarda çatırdadı gibi efendim bir takım yorumlar var. Ancak askeri olarak bunların bir kısmı ticari maksatlı yapılan tabii ittifaklar. Ama askeri olarak NATO gerçekten uzun soluklu değil mi? Kaç 1948'e mi? 49'da mı? 49'da kuruldu. İşte şimdi inşallah kuruluş teferruatını inşallah bu programda seninle konuşalım istiyorum. Ama şöyle bir mesele var. Şu meseleyi öncesinde mi konuşursun? Yoksa sonrasında mı konuşursun? Nedir o? Mekke Anlaşması. Şimdi bu çok stratejik bir anlaşma.
23: Mekke Anlaşması üzerine biz bu konuyu değil mi?
22: Evet.
23: Ele alalım dedik. Ne demek yani?
22: Yani Mekke Anlaşması'nın bölgede gelecek adına vaat ettiği çok fazla şey olduğunu düşünüyorum. Aslında çok fazla şey söyleyebilirim ama bu noktada mikrofonu sana tutayım. Sen öncesinde mi konuşmak istersin? Öncesinde
23: konuşalım.
22: Önce buna bir konuşalım.
23: Biraz konuşalım çünkü
22: sonrasında
23: bu da bir pakt.
22: Bir flashback'le geriye dönüp tabii. NATO üzerinde konuşuruz. Tabii. En azından bugün İslam dünyasının tabii. Mekke Anlaşması'yla elde etmeye çalıştığı faidenin bir benzerini batılı ülkelerin kendileri için 49'da NATO'yu kurarak elde etmeye tabii. çalıştığını tabii. anlamayı belki kolaylaştırır.
23: Tabii.
22: Refleksini anlamayı kolaylaştırır tabii. belki. Ne demek istersin Mekke Anlaşması'yla ilgili?
23: Tabii şimdi az önce özetlediğin gibi dünyada tabii ittifaksız bir dünya yok zaten. Tarihin en eski dönemlerinde de ittifaklar var. Kabileler arası ittifaklar var. Tabii daha sonra modern çağlarda zaten bu ittifaklar belirttiğin gibi. Daha önce işte Haçlı Seferleri'nde ittifaklar var. Ama dediğin gibi işte o konjöktürel oluyor yani. Türklere karşı, Müslümanlara karşı birleşiyorlar. O iş bittikten sonra bu sefer kendi aralarında didişmeye başlıyorlar. İngiliz-Fransız düşmanlığını biliyoruz. Yüzü evet. savaşları var. Tabii bunlar halbuki şeyde.
22: Kendi aralarındaki savaşta tatil verdiler.
23: Tabii.
22: Osmanlı'ya karşı birleşip ortak ordu çıkardılar.
23: Tabii. İşte mesela 1853-56 Kırım Harbi değil mi? Biz Fransızlarla, İngilizlerle ve Piemonte yani İtalya'daki bir prenslik Rusya'ya karşı ittifak, müttefik olduk.
22: Tabii.
23: Bunlar zaten mümkün. Fakat İkinci Dünya Harbi'ne kadar bu tür ittifaklar, müttefiklikler kurumsallaşmamış. Konjöktürel anlaşmalar da öyle söyleyeyim. Zaruret icabı bir araya gelme hadiseleri diyebiliriz bunlara ama özellikle İkinci Dünya Harbi'nden sonra bu tür ittifaklar çünkü dünya bambaşka bir eksene oturdu. Dünyada böyle bütün dünyayı ilgilendiren dünyadaki eksen kaymasını netleştiren tarihi vetireler var, dönemler var.
22: Merkezi kutuplaşmalar oldu değil mi?
23: Tabii.
22: İnsan, yani devletler o kutuplardan birini tercih etmek ve orada
23: tabii.
22: bulunma zorunluluğu tabii. hissetti. Münferit hareket etme imkanı kalmadı.
23: Kalmadı tabii. Şimdi bile hatta dünyada hararet arttıkça ittifakları zorlayan şartlar ortaya çıktıkça bu ittifakların daha da arttığını göreceğiz de. Tabiatıyla İkinci Dünya Harbi'nden sonra bu kurumsallaştı. Müesseseleşti. Böyle bir de bazen mesela dünyada aynı anda birçok ittifak, ekonomik ittifaklar var, siyasi ittifaklar var, kültürel ittifaklar var. Mesela erken cumhuriyette Balkan Paktı dediğimiz değil mi?
22: Evet.
23: Efendim işte Bağdat Paktı var mesela.
22: Evet.
23: İngilizlerin Sadabat efendim organize evet. ettiği böyle dayanışma şeyleri var, ittifaklar var. Bunlar geçici ittifaklar ama buyurduğun gibi hakikaten dünya tarihinde herhalde en uzun süren ittifaklar hastalıklardan bir tanesini konuşacağız bugün. NATO öyle yani. 49'da başladı. İşte Avrupa Birliği 60'larda, 50'lerde, o da 2. Dünya Harbi'nden sonra başladı. İşte Birleşmiş Milletler, o biraz daha ittifaktan ziyade ama dünyada bir ilktir o. Evet. 2. Dünya Harbi çok yıkıcı olduğu için. Evet. 1945'te biliyorsun kuruldu. Şeyden önce, NATO'dan önce, Marshall'dan önce falan filan. Orada işte harbin egemen güçleri, yani biz galip geldik ama o Pirus Zaferi gibi çok perişan bir vaziyetteyiz. Biz bir örgüt kuralım, bir güvenlik konseyi oluşturalım ve dünyadaki bundan sonra bizim borumuz ötsün denip, değil mi? Çin, Rusya, İngiltere, Fransa ve Amerika bir güvenlik konseyi oluşturdu. Hem Birleşmiş Milletler kanalıyla, bu güvenlik konseyindeki bu ana güçler kanalıyla, hem de daha sonra işte Truman Doktrini, Marshall Yardım ve NATO'yla bu dünyanın, 2. Dünya Harbi'nin galipleri dünyayı domine edecek 3 tane önemli pakt ya da antlaşma oluşturdular. Ama şimdi geldiğimiz noktada işte bu ittifaklar da yavaş yavaş, nasıl söyleyeyim, Kuvve-i Kahiresini kaybetmeye başlayınca...
22: Bu arada özür dilerim, şuna bir parantez açalım mı? Tabii. Bazı iş ve oluşların sınırlarını ve çerçevesini çizen, beynelmilel hükümler koyan fikir birlikleri de oldu. İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi gibi.
23: Tabii.
22: Ya da savaş suçlarını kabul etme. Cenevre miydi o da?
23: Tabii.
22: Sonra bunları takip edecek, yani bunu imzalayan taraf ülkeler üzerinden takip edecek, işte Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi gibi ya da Savaş Suçları Mahkemesi gibi tabii. Üst yapılar da efendim oluşturdular. Tabii. Aslında devletler üstü bir nizam
23: tabii.
22: Oluşturmanın peşindeler. Ama bu işin kontrolü de tabii onlar da.
23: Tabii yani şimdi eşyanın tabiatı böyle zaten. Yani güç kimin elindeyse tarihin her devrinde böyle. O tabii diplomatik birle patron olduğunu her seferinde hissettirir. Hissettiren, dayatan adımlar atar. Sen de bunu mecburen kabul etmek durumunda kalırsın. Bu bir ara Osmanlı Devleti'ydi, bir ara Roma'ydı, değil mi? İşte Osmanlı'nın zayıflamasıyla birlikte İngiltere devreye girdi. 18. yüzyılın ikinci yarısı diyebiliriz. İngiltere de 2. Dünya Harbi'nde pes etti. Bu sefer Amerika devreye girdi. İşte bunlar dünyadaki çok önemli gelişmeler. Ve bugünkü bütün uluslararası kamuoyunu, efkar-ı umumiye ve devletleri ilgilendiren siyasi, askeri, iktisadi birçok meselenin arka planını ya da satır altı okumasını, metin altı okumasını iyi yapabilmek adına bu kuruluşların hangi şartlarda ortaya çıktığını, nasıl oluştuğunu, hangi kuvvetlerin devreye girdiğini ve bu kurumlar çalışmaya başladıktan sonra dünyada neler olduğunu iyi anlamamız icap ediyor.
22: Bir de her biri sanki birbirinin eksiğini tamamlayan, bir boşluğu dolduran puzzle'ın bir parçası gibi.
23: Tabii.
22: Tümünü yan yana koyduğumuzda yeni dünya düzeninin işleyiş biçimini anlamak biraz daha mümkün oluyor. Ya yani NATO bu yeni dünya düzeni anlamanın bir ayağı, önemli bir ayağı. Bir ayağı işte, onun dışında dediğim gibi İnsan Hakları Mahkemesi veya Avrupa Birliği tabii. Veya bir takım uluslararası tabii. Ticari sözleşmeler, tabii. Protokoller.
23: Tabii. Saç ayağı gibi düşün yani. Evet. İşte Birleşmiş Milletler bir ayak, NATO bir ayak, Dünya Bankası dediğimiz bu yapının finansmanını sağlayacak bir ayak. Efendim işte bahsettiğim gibi bu ayakların doğru, yani ağırlığı düzgün, dengeli tartabilip tartamayacağını kontrol etmek için bahsettiğim bir takım uluslararası örgütler, Helsinki Sözleşmesi, Cenevre Sözleşmesi gibi, İnsan Hakları Mahkemesi gibi, Savaş Suçları Mahkemesi gibi falan, bu tür Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi gibi bu yapılar dünyanın işte birinci harpten sonra içine girmiş olduğu yeni bir aksın, yeni bir düzenin bizim de içine dahil olmak mecburiyette kaldığımız yapıları kurumsallaşmış, yani egemen güçlerin egemenliklerini kurumsal hale getirmeleriyle alakalı kurumlar bunlar. Hepsi birbirini doğurmuş. Önce Truman Doktrini göreceğiz, şimdi konuşacağız. Truman, Amerika Birleşik Devletleri'nin 2. Dünya Harbi'nden sonra Roosevelt'in ölmesiyle ya da başkanlık görevinin bitmesiyle öldü galiba, yerine gelen Amerikan Başkanı Truman. Truman Doktrini'ne başlayan süreç, arkasından Marshall Yardımı, Marshall Planı'ndan sonra Brüksel Antlaşması, ilk NATO'nun çekirdek örgütü, Avrupa'nın ülkelerin kendi aralarında yaptıkları, sonra buna Amerika'nın katılması ve 49'da NATO'nun kurulması. Sonra da bu saç ayaklarını denetleyecek, işlerliğini mümkün kılabilecek ek bir takım yan örgütler, düzenlemeler, antlaşmalar, Türkiye'nin işte bütün bu antlaşmaları hem Cenevre Sözleşmesi'ne hem de Helsinki Sözleşmesi'ne, mesela Kyoto Protokolü var değil mi? Bu iklim meseleleriyle alakalı. Yani bütün bunlar ulusüstü kurumlardır ve bütün ulus devletler anayasalarını bile, anayasa hükümlerini, kanunlarını bile bağlayıcı ulusüstü yapılardır. Onların hükümleri, kararları, kriterleri senin anayasanı bile bağlar. Senin anayasa mahkemesinin bir kararı bunlara aykırı olamaz.
22: Yalnız bir parantez açabilir miyim? Bazılarının bağlayıcılığı olmakla beraber bazılarının bağlayıcılığı çok kısıtlı. Sesi çok gür çıkıyor. Yaptırım gücü yüksekmiş gibi. Ama mesela biz işitiyoruz. Bu kurumlardan bazılarından karar çıkıyor. O çıkan kararın tarafı olan ülke için haberde duyuyorum. Diyor ki işte bu kararı dinlemek zorunda değil. Bu karara göre hareket etmek zorunda değil. İşte İsrail ile ilgili bir sürü karar çıkıyor. Buna göre, buna uymak zorunda değil diyor mesela. Veya işte Amerika'nın 2003'teki Körfez Harbi'nde NATO'nun 5. maddesini çalıştırması, zannediyorum orada mı çalıştırmıştı? İşte bu şey,
23: Birleşmiş Milletler hem Libya harekatında hem Körfez Harbi'nde Birleşmiş Milletleri devreye soktu.
22: O şey 93'teki olabilir. Bu 2003'tekinde NATO şeyi, özellikle kuleler bombalandığı zaman NATO'nun 5. maddesini devreye soktu.
23: Aha, evet, evet.
22: Taraf ülkelerden birine saldırı olduğunda 5. madde acil olarak diğer hepsinin sürecin içine katılarak işte üyeyi korumak gibi. Mesela diğer ülkelerden birisi Amerika kadar kolay bir şekilde 5. maddeyi işler hale getirebilir mi mesela? Ya, bu büyük tabii. Bir soru işareti. Şimdi, ya da Birleşmiş Milletler'de bir karar alındığı zaman veto hakkı, işte 200 civarı ülke var değil mi? Ha, 5 ülkede veto hakkı var.
23: Yani, bir tanesi veto etti mi?
22: Bir tanesi veto etti mi? Şimdi mesela Sayın Cumhurbaşkanımızın bir sözü var ya, hani dünya 5'ten büyüktür. Bu çok doğru, çok güzel ama 5'inin birden veto etmesine gerek yok. Biri de veto etse 199 üyenin alacağı karar kadük oluyor. O durumda dünya 5'ten değil, dünya 1'den büyük demek belki daha doğru bir ifade. Şimdi dünya 1'den
23: katılırım.
22: Büyük. Şimdi bakıyorsunuz şöyle bir şey var. Geçen sosyal medyada rastladım. Nasılsınız samimiyetsizliğine karşı iyiyim sahtekarlıklarıyla yürüyoruz. Şimdi öyle bir durumdayız ki 21. asrın gelişmiş dünyası söylemlerinin, ifadelerinin, diskurunun sahtekarlığıyla, şey, samimiyetsizliği ile herkesi ve her ülkeyi milletler üstü cemiyetlerde söz sahibi yapıyoruz sahtekarlığı bir arada yürüyor.
23: Güzel.
22: Aslında görünüşte bunlar yine büyük birkaç devlete hizmet eden samimiyetsiz sloganlarla sahtekar sonuçları bir araya getirmiş yapılar olmaktan öteye geçmiyor.
23: Tabii.
22: Söz konusu Müslüman ülkelerse Bosna'da bir sonuç alamıyorsunuz. Myanmar'da bir sonuç alamıyorsunuz. Hindistan'da bir sonuç alamıyorsun. Afganistan'da alamıyorsun. 10 küsür sene boyunca Suriye'de yüz binlerce insan ölürken Suriye'de alamıyorsun.
23: Gazze.
22: Gazze'de alamıyorsun, Libya'da alamıyorsun. Tabii. Ya bu milletler üstü cemiyetler ne menem şeydir abi.
23: Tabii.
22: İki tane kule bombalandı. Orada da insanlar, masum insanlar öldü. Amenna. Failinin
23: birçoğumuz
22: İsrail
23: karanlık
22: olduğu hususunda belki bir fikir birliği bile ortaya çıkabilir ama çok fazla soru işareti oldu ortada. Ama hemen orada Amerika 5. maddeyi çalıştırarak bütün dünyayı, dünyanın gelişmiş ülkelerini Irak'a bir ittifakla sokabilirken, ki oradaki ölü sayısı birkaç bin biliyorsun, ama yüz binlerce insanın öldüğü bir ülke için hiçbir ülkenin yaptırım gücü olamıyor. Ya burada samimiyetsizlik ve sahtekarlık bir arada.
23: Tabii.
22: Ama bunları, işte bu kurumları konuşuyoruz.
23: İşte biz
22: bu kurumlar
23: bunları,
22: onlara hizmet ediyor.
23: Biz şimdi fotoğrafı söylemiş olduk.
22: Eyvallah tabii. Ben bir parantez açtım.
23: Tabii güzel. İyi ki açtın. Zaten onu konuşmamız icap ediyor. Bütün mesele şu. Bu İkinci Dünya Harbi'nin galiplerinin özellikle Amerika'nın patronajında dünyayı kaba usullerle değil, sanki çok adil, çok insancıl bir takım görüntülere boyamış oldukları bu tür kurumsal yapılarla hegemonyalarını devam ettirme düzeni, iş bundan ibaret. Zaten genel bir kaide vardır. Yani bu tarihin realitesidir. Kitaplarda yazmaz. Neydi? Kanunlar örümcek ağı gibidir. Büyük sinekler deler geçer, küçük sinekler takılır. Yani bu anlattığımız mesele, bu kurumlar insanlık aleminin önüne kurulmuş bir örümcek ağı gibi düşünelim. Demin de buyurduğun gibi bunu gücüne güvenen, bileğine güvenen deler geçer. Kimse de hiçbir şey yapamaz. Ama küçük sinekler takılır. Bu böyledir yani. Aslında günümüz dünyasında birçok misalleri var. Yani ulus içi yapılarda o kanunlar, hukuk düzenleri falan filan da bu aynı kural işler aslında yani. Tabii. Bu hiç şaşmaz. Tabiatıyla bu yapılar dünyayı kibarca sömürmenin hegemonyalarını diplomatik bir kalıp içerisinde yürütebilmenin hikayesidir yani. Şimdi Allah aşkına birleşmiş, yani milletlere sanki hepimiz eşitiz havası veren ama biz biraz daha eşitiz diyen yapılar bunlar. Tamam. Güvenlik Konseyi gibi bir saçmalık olabilir mi? Yani Çin var, Rusya var, Fransa var, İngiltere var, Amerika var. Dünya 60'lı yıllardan beri dünya insanlık vicdanı İsrail aleyhine karar alıyor. Diyor ki İsrail'in işgal ettiği bütün yerler, şu an zapt ettiği bütün yerler bir işgaldir. Kanunsuzdur, hukuksuzdur, gayri insanidir. Bütün devletler ama. Birleşmiş Milletler bunu oy çokluğuyla kabul ediyor. Güvenlik Konseyi'nden bir tane veto çıkıyor, bitti. Öyle mi değil mi? Değil mi işte, örneklerini saydım. Myanmar dediğin, Doğu Türkistan dediğin, Gazze dediğin, Bosna dediğin, daha burada konuştuk ya. Srebrenica soykırımı, Birleşmiş Milletler barış gücünün, yani o oradaki zavallıları, mazlum ve gariban kadınları, çocukları ve yaşlıları korumak üzere orada konuşlandırılmış, mevzilendirilmiş Birleşmiş Milletler Güvenlik Barış Gücü'nün gözleri önünde bunlar tırnak içerisinde bir kurban gibi soykırımcı katillerin eline bunlar tarafından teslim edilmedi mi? 11 bin, 12 bin insan bir anda orada katledilmedi. Ve çocuk toplu kadar mezarlara gömülmedi mi? Evet. O mezarlar nasıl ortaya çıktı? Hala orada çıkıyor. Bir müddet sonra kelebekler, mavi kelebekler uçmaya başladı da Allah Allah, insanların dikkatini çekiyor Srebrenica'da. O kelebeklerin de çok hoş bir adı vardı. O kadar da güzel bir kelebek ki. Orada soykırım böyle ortaya çıkıyor. Hani parantezi kapatacağım. Böyle bir kelebek yoğunluğu. Çok da güzel. Ama hep aynı alanlar üzerinde dönüp duruyorlar. Allah Allah, ne var burada acaba? Bir şey olabilir falan. Bir kazıyorlar abi. Topluca şehit edilmiş, katledilmiş. O boşnak Müslüman, kadın, bebek, çoluk, çocuk, yaşlı. Onların naaşları çıkıyor. Ve onun için o kelebek bir semboldür Bosna'da şu an.
0: Biyolojik olarak toprak altındaki naaşların ya kokusu ya bir şeyi ya
23: onları oraya çekmiş.
0: Çekmiş
23: yani. Ama Bosnalılar bunu şöyle yorumluyorlar, Bosnalı kardeşlerimiz. Onların ruhları kelebek şeklinde tezahür etti ve biz buradayız dediler. Bize haber verdiler gibi. Kapattık parantezi. Şimdi böyle kurumlar, böyle kurumlar hala var. Fakat tabii dünyada belli dönemler var malum. İşte dünyadaki bütün sistemi değiştiren, güç dengelerini alt üst eden dönemler var. Buna eksen kayması da diyoruz yani. Tarihçilerin bir bununla ilgili bir periyodu var. 300 senede bir dünyada böyle bir eksen kayması yaşanmış. Hakikaten öyle. Yani mesela Osmanlı'nın dünya hakimiyeti, yani şöyle kabaca tarif edersek 300 yıl falandır. Değil mi? 3 asır falandır. Ondan sonra başka güçler, başka faktörler devreye girmeye başladı. Sonra ondan işte İngiltere aldı mesela patronajı. İngiltere'den de işte Amerika aldı. Şimdi patronaj değiştikçe patronlar yönetim sistemlerini değiştiriyorlar. Bu insanlığın hayrını oluyor ya da şerrini oluyor. Tabiatıyla onun için mesela Osmanlı'nın patron olduğu o 3 asır içerisinde dünyadaki mazlum milletler çok rahattı. Çok rahattı. Çünkü Osmanlı vardı. Bunu nereden biliyoruz? Bununla ilgili o kadar çok anekdot, o kadar çok mesele var ki, mevzu var ki, kitaplarda var bunlar. Ta işte şeyden, Uzak Asya'dan değil mi? Nereden? Aceh'den. Portekiz, Hollanda sömürgecilerinin oradaki Müslümanlara musallat olması üzerine dayanamayan Müslümanların ilticagahı tabii Cenab-ı Hak tabii. Ama nereye geldiler? İstanbul'a geldiler. İstanbul'a geldiler. Adamcağızlar yıl içerisinde o kadar uğraşıyorlar, pirinç çekiyorlar, tarlalar ekiyorlar falan filan. Hasat zamanı bir bakıyorlar Hollanda donanması hırsızları gelmiş. Bir bakıyorlar Portekiz donanması gelmiş. Hadi bütün mahsulleri alıyorlar. Bunları köleleştiriyorlar. Bir de yanlarında da götürdükleri oluyor. Böyle bir zulüm var. Geliyorlar Kanuni Sefer'de. Sefer şey kapatacağım yine parantezi. Yani gücün ne demek olduğuyla alakalı. diyorlar ki ağırlıyorlar bunları tabii. İstanbul ağırlıyor. Zigetler seferinde Kanuni. O seferden de dönemedi zaten. Bekliyorlar, bekliyorlar, bekliyorlar. Sonra vefat haberi gelince 2. Selim tabii. 2. Selim bunları kabul ediyor. İşte Murat Reis olacak galiba yanılmıyorsam. 3-5 işte şey Yeniçeri, topçu, mofçu birkaç tane top. Ama bol miktarda Osmanlı sancağı. Bunlar da Allah Allah herhalde bizi böyle avutan bir yere mi geldik acaba? Bizi hünkâr avutuyor mu falan diye düşünürlerken o inanılmaz Hint okyanusunu geçip memleketlerine varınca onlara tembih edilen şey şu. Gideceksiniz bunları donanma nereden yaklaşıyorsa Portekiz donanması, Hollanda donanması sizin limanlarınıza, kıyılarınıza hangi cihetten yaklaşıyorlarsa onların görebileceği yere bu şeyleri sancakları dikeceksiniz. Bunu yapıyorlar. O sancaklar görüldüğü anda Tolistan yapıyorlar donanmalar. Ve orada Osmanlı'yı temsil eden onun gücünü, onun neler yapabileceğini ifade eden o sancaklar görülünce bu yağmacılar, bu hırsızlar, bu gazıplar Tolistan yapıp geri dönüyorlar. Bunun üzerine oradaki Müslümanların bağlılığı bir kat daha artıyor Osmanlı'ya. Bir sancakla, bir selamla. Güç böyle bir şey.
22: Evet.
23: O açıdan ondan sonra işte İngiltere bu gücü tabii çok feci kullandı. Çıktığı yerde ot bitmedi öyle söyleyeyim yani. Bunu biliyoruz, hep konuşuyoruz zaten. Ama 2. Dünya Harbi 1947'ye geldiğinde İngiltere perişan bir vaziyetteydi. Ve bütün üzerindeki o hegemonik güç zamanındaki bütün o vesayet şeylerini Amerika'ya devretti. Şimdi bunu göreceğiz zaten. Zaten Amerikalılarla İngilizler zaten onlar aynı ırk. Amerika'da zaten biliyorsun bağımsızlığını İngilizlerden aldı Anglo-Saksonlar. Yani o Amerikan bağımsızlık mücadelesinde kapışan her iki tarafta da zaten Anglo-Saksonlar vardı yani.
22: Tabii.
23: Değil mi?
22: Tabii.
23: İşin başında. Ve asıl bu dünyada bu tür şeyler oluyor. Şu an Allahu alem Amerika hegemonik gücü de son demlerini yaşadı, yaşamak üzere. Bu her cihetten görülebiliyor. Bunu bazı çok basit gördüğümüz hadiseler ortaya çıkarabilir. Bu son işte İsrail-Amerika-İran savaşı efendim bunun çok ciddi emarelerini vermiş durumda. Bir de Amerika'nın içerisindeki problemler, sosyal problemler, ekonomik problemler ve eyaletler arası o tür şeylerdi. Bunu zaten ele veriyor. Allah-u Alem
22: yine dünyada bir... yarına da beklememek lazım. Hayır, hayır. Yani çünkü Osmanlı'nın inkırazı bile birkaç yüz sene sürdü. Tabii. Hadi yeni dünyada biraz daha hızlı ilerliyor bu işler. 200 sene sürmez ama gene bir 30, 40, 50, 60 belki neyse. Ama bir müddet böyle devam
23: edecektir. Bu böyledir ama. Edecektir. Transatlantikler bile
22: hemen batmıyor değil mi?
23: Saatler sürüyor batması yani. Bu böyledir yani. Tabii hemen bugünden yarın olabilecek bir şey değil yani. Ama
22: çok işte, kan kaybetti.
23: Çok kan kaybetti.
22: Şurada daha dün Obama döneminde, Obama'dan önce hepimiz hatırlıyoruz kim vardı? Bush vardı, oğul Bush. Dış borcu 4 trilyon dolar gibiydi. Obama döneminde 7-8-9'a çıktı. Şu an zannediyorum 40 trilyon dolar civarı. Yani dolar olarak borcu katlayarak gidiyor yani. Birkaç senede bir katına, iki katına çıkıyor ve durdurulamıyor.
23: Bir de yani alışmak, hani insanı açlık değil, alıştığı tokluk öldürürmüş. Böyle bir gerçeklik var. Yani hani çocuk babasına demiş ya, babacığım demiş, biz fakir miyiz? Fakiriz evladım demiş. Hep fakir mi kalacağız demiş. Yok evladım demiş. 40 gün sonra geçecek demiş. 40 gün sonra zengin mi olacağız babacığım demiş. Alışacağız evladım demiş. O açıdan alışmak çok ciddi bir problem değil. Allah kötüye alıştırmasın tabii. Hafızan Allah. Ama bu bir gerçekliktir. İnsanı hakikaten asıl bozan,

0: Şimdi Amerikan halkının refah seviyesi tabii yüksekti daha düne kadar. Bugün artık çok ciddi düşüşler var. En azından Amerikan halkının önemli bir kısmı bu sıkıntıyı yaşamaya başladı.
1: Tabii bir de şunu gözden kaçırmamak lazım. İnsanların çoğu maliye ile ekonomiyi birbirine karıştırıyor. Maliye başka bir şey, ekonomi
0: Başka bir
1: başka bir
0: şey
1: şey.
0: var.
1: Şimdi bir ülkenin maliyesi müşkil durumda olabilir ya da gittikçe kötüye sarıyor olabilir ama o ülke içerisindeki bazı serbest sermaye girişimleri aslında çok ciddi para kazanıyor olabilirler. O ülkeden veya başka ülkelerden. Buna rağmen mesela maliye kötü olabilir, ekonomi iyi olabilir ama buna rağmen halk mutsuz olabilir. Aynı işte 1800'lerin İngiltere'sinde olduğu gibi servet tabana yayılmıyordur. Taban servetten istifade edemiyordur. İşte İngiltere'de çocuk işçiler var, değil mi? Çocuk kızlar, kız çocukları çalıştırılıyordu. Ve sentetik üretim malzemeleri de sanayiye girdiği için işte kiminin çenesi çürüyor, kimisinin derisi kalkıyor, hasta oluyor, tırnakları sökülüyor. İşte kibrit imalatında şurada burada çok ciddi şeyler yaşandı. Burjuva ciddi servet kazanırken halk bundan çok küçük bir pay alıyordu ve çok zor durumdaydı. Yani o aydınlanma çağından sonra sürekli yükselen, ki o dönemde devletlerin de maliyesi yükseliyordu. Tabii ekonomi de yükseliyordu ama halka baktığımız zaman çok yüksek oranda bir dilenci oranı, çok sağlıksız bir yaşam, barınma yok. Çoğu barlarda, publarda işinden çıkıp oraya gidiyor. Sızana kadar kazandığı yevmiyesiyle içiyor. Orada sızıyor. Sabah o bar sandalyesinde ya da masasında kafasını kaldırıp işe gidiyor. Böyle bir hayat uzun yıllar süren. Yani bunların her biri devletin maliyesi, serbest piyasadaki ekonomik cari işlem hacmi veya yani her ne derseniz ve bu servetten halkın payına düşen miktar. Bunların üçü birbirinden farklı şeyler. Bunlardan sadece birine bakarak bir ülkeyi değerlendirmek zor. Bugün Amerika'da mesela devlet bütçe birkaç devletin bütçesinden daha büyük, sadece marka değeri olan bazı işletmeler var, değil mi? Amerika'da. Ama Amerika devletinin maliyesinin borçlanması 40 trilyon dolar civarı. Belki üzerine de çıktı. Ama her sene servetini katlayan efendim bağımsız ekonomik şirketleri de var.
0: Ama işte gemi batmaya yüz tuttuğu zaman gemi ilk terk eden kimler
1: Fareler.
0: oluyor? Fareler oluyor.
1: Üstad derdi. Para korkaktır oğlum derdi. Emin olduğu yere göçer.
0: Hiç
1: Şimdi o yüzden
0: affetmezler, satarlar yani.
1: tabii maliyesi kötüleştikçe merkezini taşıyacak. Fabrikasını taşıyacak.
0: Paranın gittiği her yer hüsnü kabul görür.
1: Tabii.
0: Yani Amerika'ya mahkum değil bu şeyler. Ne olacağını göreceğiz.
1: Şöyle bir iddia da var. 2008'den beri o mortgage krizinden bu yana kademeli bir şekilde sermayenin Amerika'dan Çin'e taşındığına dair de bazı söylentiler, bazı yorumlar yapılıyor.
0: Bu gerçek ama. Yani Amerikan dünya çapındaki markalarının bütün üretimleri zaten nerede yapılıyor?
1: Üretimleri çok eskiden
0: Tabii
1: beri
0: o
1: yani. Çok
0: üretim
1: meşhur
0: için
1: markalar 40 senedir, 50 senedir orada üretim
0: tabii
1: yapıyorlar.
0: artı o üretimin bu kadar devasa üretim potansiyelinin, Amerikan firmalarının üretim potansiyelinin gerçekleştiği bir ülkeye ciddi sermaye girişi de olur bu firmalardan. Yani
1: Zamanla merkezini de taşır.
0: Tabii merkezini taşır taşımaz adamlar. Şimdi zaten merkez diye bir şey
1: Merkez dediğin
0: kalmadı.
1: ne? Doğru
0: Yani
1: diyorsun.
0: şu an dünyanın her tarafında zaten merkezleri var. Yani uçakları var, bilmem
1: Doğru
0: neleri var
1: diyorsun.
0: falan
1: Doğru
0: filan.
1: diyorsun.
0: Şimdi dijitalizm yani şu an bütün
1: 300-500 bin
0: dünyada.
1: kişinin çalıştığı
0: Tabii.
1: bir plazada oturuyormuş Amerika'da çok bir şey değil. İki
0: Tabii.
1: günde boşaltıp
0: Tabii,
1: gidebilir
0: tabii.
1: yani.
0: Yani dolayısıyla o demin İngiltere'den misal verdin. Marx'ın, Engels'in Londra'dan, İngiltere'den çıkması boşuna değil yani.
1: Değil.
0: Komünizm fikirlerinin oradan neşet etmesi boşuna değil.
1: Tabii Rusya'da mesela komünizm ya da komünist devrim tamamen yapay. Yani aslında komünist teorisyenler buna şaşırıyor bile. Çünkü komünizm aslında sanayi toplumlarında gelirin eşitsiz dağılımıyla rahatsız olan işçi sınıfının ayaklanması ve talebiyle oluşacak bir sonuçtur. Nasıl oldu da çoban ve çiftçilerden müteşekkil bir Rusya'da oldu? Neden? Çünkü yapay. İhtiyaç duyarak, o duydukları ihtiyacı gidermek niyetiyle devrim yapıp ayaklanmış insanlar değil, teorik olarak zihinlere idlal edilmiş, inandırılmış ve sokaklara dökülmüş insanlar. Halbuki sanayi toplumundan bekleniyordu bu, ama sanayi toplumunda olmadı.
0: Tabii. Yani zaten onun için komünist teorisyenler

0: Çok şaşırdılar bu duruma. Onlar sosyalizmin ya da Komünist Manifesto'da ifade edilen yönetimlerin Londra'da, Paris'te, Berlin'de falan gerçekleşmesini bekliyorlardı. Burada olmayınca, çünkü Marx'ın manifestosunda temel şey şu: komünizmin hayata geçebilmesi için kapitalist ve sanayileşmiş bir ülke olması lazım. Çünkü işçi sınıfı buradadır. Köylülerle bu iş olmaz. Ama bundan netice alamayınca bu sefer köylü toplumlara yöneldiler.
1: Evet.
0: Orada da başka şeyleri istismar ederek
1: Bu
0: bunu
1: arada tabii
0: yerleştirmeye
1: Avrupa'da özellikle
0: başladılar.
1: Fransa'da derin bir sosyalizm izi kaldı. Güçlü
0: Ama
1: teorisyenler de
0: şöyle
1: çıktı. Her ne kadar devrim gerçekleşmediyse de
0: düşünce
1: İngiltere'de ne kadardır bilmiyorum ama Fransa'da ciddi bir
0: hala
1: sosyalist
0: var.
1: düşünce var.
0: Ama orada fikri planda
1: Tabii
0: var.
1: fikri planda ama ara ara sokaklara hala dökülüyorlar biliyorsun ve karışıyor Paris.
0: Entelektüel düzeyde var. O işte orada sokaklar meselesinde orada tabii çok farklı faktörler de
1: Bunu
0: var
1: biraz da
0: yani.
1: tabii iş ve işçi haklarını geliştirmek suretiyle bayağı bir palyatif bile sayılmaz belki bazı çözüm yollarıyla bu tepkiyi en aza indirdikleri de söylenebilir yani.
0: Tabii yani sosyal devlet şeyi biliyorsun
1: Evet.
0: Avrupa İkinci Dünya Harbi'nden sonra benimsedi. Şöyle düşündüler. Yani benim bir vatandaşım, ben ona asgari geçim şartlarını sağlayamazsam onun bana maliyeti benim ona sağlayacağım destekten daha fazla olabilir. Bak.
1: Tabii doğru.
0: Alman, Fransız, İngiliz mentalitesi bu oldu. Belçika'sı, şusu, busu.
1: Tabii sokağa
0: Eğer
1: düşecek,
0: ben
1: evsiz yaşayacak,
0: tabii
1: huzuru bozacak,
0: hani
1: güvenliğini
0: diyoruz ya
1: bozacak.
0: adam hani gittiler ya bizim iş kişiler. Allah burada çalışmayana da şu kadar mark para veriliyor falan filan. Bunu bir cömertlik olarak gördüler de bu kapitalist kurnazlığın siyasal sisteme, sosyal sisteme geçmiş bir şeyidir. Tezahürüdür. Hakikaten düşündüğün zaman böyledir. Yani senin aç bıraktığın bir insanın sana maliyeti senin ona yapacağın yardımdan daha fazla olur. Bu böyledir yani. Tabii. Tabii. Ama tabii şimdi orada da sosyal dengeler. Yani meseleye şuradan geldik. Artık İkinci Dünya Harbi'nden sonra kurulan patronaj düzeni de eksenini kaydırmaya başladı.
1: Kaydırmaya
0: Farklı bir yere doğru
1: çalışıyor.
0: gidiyor.
1: Daha dün Almanya'da konuşulan bir şey. Karı koca eğer taraflardan biri çalışmıyorsa, şimdi mesela Türkiye'de var ya, diyelim ben sigortalıyım, eşim çalışmıyorsa bile sigortam eşimi de şamil kapsıyor. Çocuklarımı da sağlık hizmeti almak cihetinden kastediyorum. Hastanede, eczanede, ilaç filan. Orada şu konuşuluyor. Karı koca eşlerden birisinin işsizse ve yeni bir iş bulmadıysa sigortası iptal olsun ve eşinin sigortasından istifade edemesin. Kendi sigortasını bağımsız öderse sağlık hizmeti alabilsin. Ödemezse eşinin sigortası üzerinden sağlık hizmeti alamasın.
0: Bunu tartışılıyor şimdi.
1: Tabii böyle bir karar geçirme üzerine. Bunu konuşmaya onları icbar eden şey sürekli borçlanıyor. Borçlanma olması. Yani dünyada en fazla cari açığı veren ülkelerin başında İngiltere geldiğine dair bir ekonomiyle ilgili bir makalede görmüştüm. İhtisas alanım olmadığı için hadi bir iddiada bulunmayayım. İddia sahibinin iddiasını rivayet etmiş olayım. Onun dışında şu an işte uzun yıllardır artı verdiği halde Almanya zannediyorum ya denk bütçe yaptı ya eksi verdi bu sene veya geçen sene. Ki bu çok şaşırtıcı bir şeydi biliyorsun. İtalya, Yeni Zelanda, Yunanistan bunlar Avrupa'da batmış ülkelerdi. Şurada düne kadar ekonomileri iflas etti bu ülkelerin. Hep bunlar bir şekilde borçlandırmayla, borçların ötelenmesiyle zaman kazandırılıp nefes aldırılmaya çalışılan ülkeler ve en çok da kur farkı üzerinden işi götürüyorlar. Yani şu an dünyadaki para politikası değiştiği an Avrupa'daki birçok ülke belki Amerika bile ya sadece Amerikan doları teminat para olmaktan çıktığı an Amerika bitiyor zaten. Çıktığı an üstadın ifadesiyle söyleyeyim Amerikan doları lahana yaprağına döner derdi. Ona hala güç katan şey tamamen güç katan şey teminat para kabul edilmesi ve petrodolar sistemi. Şimdi bu mevcut para politikası sebebiyle hala ayaktalar. Yoksa ekonomileri çok kötü durumda. Yunanistan mesela onları çok sarstı. Almanya senelerdir sübvanse ediyor. Başka ülkelerde bıktılar, illallah ettiler artık. Şimdi haliyle gelen para belli, giden para belli. Şimdi bir de ek savaş maliyetleri ya da harp alet edevatına yatırım meselesi de son senelerde arttı biliyorsun. Mecbur parayı kısacak yer arıyorlar.
0: Tabii. Ama matbaayirlerinde yani basıyorlar. İşte bu bir yerde patar. Bir balonun en korktuğu şey neymiş? Bir toplu inanırıymış. O açıdan bu petrodolar meselesi, Amerika'nın bütün yani atom silahlarını, hidrojen silahlarını bile kullanmayı göze alabileceği bir tehdit olarak görülüyor. Ama bu Batı'nın şeyi, bu zenginliği, o şaşası falan filan temelinde kan ve hırsızlık ve gasp olduğu için bu zenginliğin ve refahın çöküşü de çok feci olacak.
1: Feci olacak. Hepsinin acısı çıkacak.
0: Yani ömrü olan görür bunu.
1: Tabii doğunun yani, yeraltı ve yerüstü zenginliklerini kullanarak tabii. Böyle oldular. Yani şimdi adamın birisi Amerika'da zengin bir adam. Mülakat yapılıyor. Spiker soruyor, zenginliğinizin başlangıcına dair bir şeyler anlatır mısınız yani? Nasıl bu kadar zengin oldunuz? O da diyor ki bana ilk 1 milyon doları sormayın. Kalanını anlatayım
0: i̇şte
1: diyor.
0: Bitti.
1: Şimdi Amerika'nın, Avrupa'nın hususen Batı'nın zenginliğinin temelinde belli bir sermaye ve onlara aramızdaki farkı açacak kadar avans kazandıran o ilk 1 milyonu sormayın. Çünkü orada kan, gözyaşı ve acı var.
0: Ve hırsızlık var.
1: Hırsızlık var. Ama ondan sonra yine kendi kurdukları düzenle yürüttükleri bir dünya düzeni var. Aslında dünyada bir sistem kurmuşlar. Dünyanın haracını yiyorlar. Bir misal vereyim.
0: İşte bütün bu kurumlar o.
1: Tabii.
0: Çin'e... Dünya Bankası, IMF falan değil mi?
1: Evet, evet, evet. Çin'e gitmiştim bir ara. Ticaretle de uğraştığım bir dönem.
0: Kaçları?
1: 2017 olsa gerek. 17-18. Bir miktar bir dönemde kaldım. Piyasasını araştırdım. Bizim ülkemizde güçlü olan ürünlerden birisi fındık. Dünya potansiyelini %75-76'sı ve kaliteli. Dünyanın en kaliteli fındığı Türkiye'de yetişiyor. Çin'de de böyle bir potansiyel olduğunu gördük. Dedik ki buraya bunu ihraç edelim. Edemezsin dediler. Niye dedim? Çünkü Türkiye ile Çin arasında böyle bir işte bu ürünü ticaretini yapacak anlaşma yok. Allah Allah. Akıllı bir ülke bunu en uygun. Siz bir ürün alacağınız zaman ilk ele ulaşmaya çalışırsınız değil mi? Bilirsiniz ki en uygununu oradan alırsınız. Ama yok. Anlaşması Almanya ve Fransa gibi birkaç ülkeyle var. Fındığı oradan alıyor. Biz fındığı onlara satıyoruz. Fransa ve Almanya'ya. Onlar Çin'e ve dünyaya satıyor. Biz direkt Çin'e satamıyoruz. Yani aslında sanki ortada bir ticaret var gibi görünüyor. Ama olan şu. Türkiye, sen bunu kendini direkt satıp da yüksek kar elde edemezsin. Bunu sana yedirtmezler. Sana ben bunu yedirtmem. Çin'e diyor ki şu sebep bu sebep artık anlaşmada ne vaat ediyorsa bunu benden al, Türkiye'den alma diyor. Haliyle Türkiye oraya satamayınca, dünya pazarına bu ülkeler satınca Türkiye'de onlara veriyor. Daha ilginci ne oluyor biliyor musun? Bu sefer Türkiye'de diyorlar ki, ya senin fındığını sen dünyaya sanki satabiliyor musun? Sus ya, bana fiyat ne söylüyorsun sen? Bunun fiyatını ben belirleyeceğim.
0: Tabii.
1: Borsası da Avrupa'da. Yani fındığın belirlendiği fiyat borsası Avrupa'da. Bazen Fransa'da, bazen Almanya'da değişiyor mu bilmiyorum şu an hangi ülkede, Fransa diyebiliyorum. Çok ilginç değil mi?
0: Çok.
1: Aynı şey zeytinyağında da var. Bu aynı şuna benziyor.
0: Zeytinyağında da mı var?
1: Tabii zeytinyağında da. Dünyanın en kaliteli zeytinyağı. Türk zeytinyağı Çin'e satamıyoruz.
0: Allah'ım.
1: Ya son 3-5 senede yeni bir anlaşma yapılıp değiştiyse bilmiyorum. O sene için söylüyorum. Hatta şöyle tarif ettiler. Çok kaliteli olduğu bilindiği için. En çok Yunanistan ve İtalya'dan, İspanya'dan zeytin alınıyor. Oraların stokları bittiği zaman Türk zeytinyağını onlar alıyorlar, şişeliyorlar, üzerine Türk menşeyi yazıp Çin'e satıyorlar. Çin'de zeytinyağı kozmetik alanında çok kullanılıyor. Vücuda sürmek veya benzeri şeylerde, bizde yemekte daha çok kullanılıyor ama orada kozmetikte kullanılıyor. Çok ilginç mesela, direkt satamıyorsunuz. Olmuyor.
0: Küresel soygun düzeni.
1: Soygun düzeni. Diyor ki bende yetişmiyor bu. Ben satamıyorum. Allah bana vermemiş. Tamam da sen de katma değeri olan teknik aletler yapıp satıyorsun birader yani. Ama hayır, ben bundan da kazanacağım. Senin dünyaya sattığından da kazanacağım. Madem onu ben üretemiyorum, satamıyorum, o zaman sen bana satacaksın, ben ona satacağım. Yani yine ben ondan karımı alacağım. Bunun aslında bu olan şey bir haraç düzeni ama biz bu kurduğumuz mizansenle buna ticaret diyelim gibi bir durum var. Hal böyle olunca mevcut ya işte ülkeler mesela Amerika'nın petrodolar sistemini ve teminat para olmasını ortadan kaldırmak için sınır komşusu olan ülkeler biliyorsun birbirlerinin para cinsinden alışveriş yapmayla ilgili son 10-15 yılda hızla artan bir anlaşma trafiği var. Bazı ülkelerin kurduğu başka para birlikleri var ama hiçbirisi tam kapasite çalışamıyor. Ya daha önceki senelerde yapılmış anlaşmalar sebebiyle ya başka bir takım sebeplerle ya da tehditler sebebiyle. Al işte IMF'in şeyi genel müdür müdür, genel sekreteri midir neyse ünvanı işte başındaki kişi bir adamdı biliyorsun. 2000 kaç senesi dedi 2007'de mi 2010'da mı ne şey yapacağım dedi Amerika Merkez Bankası'nı denetleyeceğiz dedi. İşte açığa para bastı veya başka iddialar sebebiyle veya başka bir sebeple. Nitekim denetlemesine bir sene falan vardı. Amerika'da bir otel odasında bir kadına tecavüz ettiği iddiasıyla, tacizde bulunduğu iddiasıyla hatırlarsın, hapse atıldı. Adam istifa etti. Yerine bir kadın seçildi. Hala aynı kadın mıdır bilmiyorum. Amerika kadına şu vaatte bulundu. Seni destekleriz. Merkez Bankamızı denetleme kararından vazgeçeceğin hususunda bize teminat verirsen. Kadın tamam dedi. Ve Amerika onu seçti. Yani seçilmesi hususunda lobi yaptı. Kadının ilk icraatı da bunu kaldırmak oldu. Bu arada da Amerika dünyaya yaymış olduğu ve açığa bastığı doları hızla geri toplamaya başlıyordu. Bir de o da var. Şimdi başka sıkıntılar da oluyor. Açığa bastığın parayı dünya piyasasına emisyona sokuyorsun. Ondan sonra parayı geri toplamaya başlayınca düzen de bozuluyor bu sefer. O da var. Ha bu emisyona soktuğun doların karşılığı miktarınca altının var mı yok mu bu da ayrı bir mesele. Çünkü altında doların teminatı gibi oluyor. Tamam dünyada en çok altın Amerika'da var ama gerçekten ne kadar onu da bildiğimiz yok. Bu arada abi çok özür dilerim. Hızlıca birinci bölümü kapatayım. Daha NATO'ya da gelemedik ama bir buçuk dakikada geçmişiz. İkinci bölümde hızlı bir şekilde girip konuya dair efendim sadra şifa bir şeyler söylemeye çalışalım.
0: Eyvallah.
1: Kıymetli seyirciler birinci bölümün sonuna geldik. Ayrılmayın reklamdan sonra devam edeceğiz.
2: Tarihçi yazar Abdülaziz Aygün ve Fatih Mehmetcan ile tarih musabeleri devam edecek.
3: Lale Gül TV'nin frekansı değişiyor. TürkSat'ın yeni uydusu 16 Ağustos itibarıyla yayında. Frekans 12.422,5. Sembol oranı 27.500. Polarizasyon dikey. Lale Gül, gönül bahçeniz.
4: Şimdi reklamlar.
5: Mevlid-i Şerif'te bir sofraya siz de ortak olun. Haydar olarak bu mübarek gece vesilesiyle Afrika'da, Gazze'de ve Suriye'de ihtiyaç sahibi kardeşlerimize sıcak yemek ikram ediyoruz. Bir kişilik yemek bedeli 100 lira. Siz de yapacağınız bağışla bir kardeşimizin sofrasına katkıda bulunabilirsiniz. 0212 923 1923 Ahmet Yesevi Ork.tr
6: Nasip olursa Eylül itibariyle yeni talebelerimiz olacak. Eskilerle beraber 200 tane talebemiz. Tabii bunlara talebe diyoruz. Aslında bunlar sıralı dersleri bitirmiş, icazet almış, fıkıh eğitimi görmek üzere ve dışarıda hoca kimliğine sahip olan arkadaşlarımızdır. Bu zaman zarfında hala daha müracaat oluyor. Yerlerimiz bu manada tam olarak da yeterli olmadığı için bir tadilat süreçlerine girdik. 3 binamızda şu anda tadilata girildi. İzin döneminde bunları hızlı bir şekilde yapmaya gayret ediyorlar. Bu konuda inşallah faaliyetler devam etmektedir. Rabbim nasip ederse bir aksilik olmazsa ilk haftasında 30 müderrisimiz, 200 talebemizle beraber 4 binamızda eğitime başlamış olacağız. Rabbim muvaffak eylesin diyelim.
7: Şura Fıkıh Kurulu olarak geçmişten miras aldığımız bilgi, tecrübe ve usulle dünyanın dört bir yanından gelen talebelerimizin yetişeceği bir yuva, bir ilim merkezi inşa ediyoruz. Siz de bu hayrın ortaklarından olmak ister misiniz? Şura Fıkıh Kurulu, ilmin mirasını geleceğe taşıyoruz.
4: büyüyemeden şehit olan çocukların kentidir Gazze. Defalarca ihlal edilen ateşkeslere, soykırıma dönen saldırılara rağmen umudun, inancın ve direnişin simgesidir bu kadim topraklar. Hayder olarak asrın direnişine imza atan Gazze'li kardeşlerimize umut oluyor, Gazze'de her gün binlerce kişilik sıcak yemek üretiyoruz. Bir öğün yemek bedeli 90 TL. Siz de Gazze yazıp 7153'e SMS göndererek 90 TL bağışlayabilir, Gazze için kaynayan kazanları büyütebilirsiniz. 0212 923 1923 ahmetyesevi.org.tr.
8: Kurbanlarınız ihtiyaç sahiplerinin sofralarında sevince dönüşsün. Lale Gül Vakfı'na vekalet vererek kestireceğiniz kurbanlarınızın etleri, mazlum coğrafyalardaki ihtiyaç sahibi kardeşlerimizin sofralarına ulaşıyor. Kurbanlarınız kesildiği andan itibaren kısa mesajda sizleri bilgilendiriyor. Kesim videosunu da birkaç gün içinde size gönderiyoruz. Lale Gül Vakfı yurt dışı küçükbaş kurban bedeli 5000 TL. Detaylı bilgi ve kurban bağışlarınız için 0212 923 0212'den Lale Gül Vakfı Çağrı Merkezi'ni arayabilir ya da internet üzerinden hızlı bağış için lalegülvakfı.org.tr'yi ziyaret edebilirsiniz.
9: Selamun aleyküm. Rabbimin yarattığı güzel insanlar. Filistin'de, Gazze'de malumunuz bir soykırım var. Orada insanlar, Müslüman kardeşlerimiz yalnızca bombayla, kurşunlarla mücadele etmiyor. Orada açlıkla da mücadele ediyor. Biz de Ecir Vakti Derneği olarak onların su ihtiyaçlarını ve yemek ihtiyaçlarını karşılamak için orada görev halindeyiz. Ve bunları yaparken de yemek, özellikle yemek konusunda çok titiziz. Ecir Vakti Derneği olarak oradaki bütün ihtiyaçları karşılıyoruz. Tabii bunlar nasıl mı oluyor? Bunlar hepsi sizin sayenizde oluyor. Allah hepinizden razı olsun.
10: Değerli kardeşlerim, tekrar Afrika, Somali, başkent Mogadişu'dayız. Sizlerden gelen destekleri buradaki kardeşlerimizle beraber inşallah atarak ameliyatlarını yapacağız. İlk hastamızı da alıyoruz. Tapatlar. Evet, şimdi hastamızı içeriye aldık. Kontrolleri yapılıyor. Allah nasip ederse tespiti yapıldıktan sonra buradan da ameliyata geçecekler. Şimdi görmüş olduğunuz gibi bu sedyelere yatlar ve ameliyatları an itibariyle başladı. Evet, şimdi hastamızın gözü açıldı. Bunlardan bir aylık ihtiyacı burada gözleri mikroptan korunsun diye bu ilaçları kendilerine veriyoruz. Akabinde zaten tedavi sürecini bitirmiş olacak ve güneş ışınlarından korunsun diye kendisine gözlükle burada vermiş oluyoruz. Kendisine böyle ikram edelim.
4: Bir kurban, binlerce tebessüm. Hayder, adak, akika ve şükür kurbanlarınızı yurt içinde ve yurt dışında vekaletinizle kesiyor, kimi zaman bir ilim talebesinin sofrasına sıcak yemek, kimi zaman da mazlum bir ailenin mutfağına kurban eti olarak ulaştırıyor. Ülkemizde Hayder Yesevi Aş Evlerinde berekete dönüşen kurbanlarınız, ümmet coğrafyasındaysa ihtiyaç sahiplerine umut oluyor. Yurt dışı küçükbaş kurban bedeli 5000 lira, yurt içi büyükbaş kurban hisse bedeli 14 bin lira, yurt içi küçükbaş kurban bedeli 20 bin lira. Siz de kurbanlarınızı Hayder aracılığıyla kestirin, bir hayrı binlerce tebessüme dönüştürün. 0212 923 1923 ahmetyesevi.org.tr.
11: Merakla beklenen kitap çıktı.
12: Sihrin, büyünün mahiyeti ve korunma yolları. Bu 512 sayfa Ağuska yayınlarından çıkıyor. İnşallah okursunuz. Sihirden korunmak için okunacak sure-i celileler ve ayeti kerimeler, hadis-i şeriflerde geçen dualar. Allah'ın izniyle bu korunma dualarından bir ikisi bile yeter. Ulema meşayihten nakledilen korunma duaları. Sihir ve büyüden korunmak için yazılacaklar. Üzerinde taşınacaklar. Sihir ve büyüden korunmak için yapılacaklar. Ama korunma yöntemlerine uyarsan asla sihir işlemiyor mesela. Ulemanın özel tavsiyeleri var. Onun için okuyun, okuyun, okuyun. Sonra da amel edin.
11: Sihir ve büyünün etkilerinden, şeytanların ve cinlerin musallatlarından nasıl korunuruz? Tüm bilinmesi gerekenler hepsi bu kitapta. İlk baskı stoklarla sınırlı. Sipariş için 0216 479 7979 telefon veya WhatsApp'tan ya da ahıskayayinevi.com'dan hemen ulaşın.
13: Kıymetli hayırseverlerimiz, Kıyandar Ekmek Fırınımızda 6. yılımızı geride bıraktık. Geride bıraktığımız bu 6 yılda 310 tır, 167.400 çuval un olmak üzere toplam 8.370 ton unu işleyerek 140 milyon adet ekmeği ihtiyaç sahiplerine ulaştırmış olmanın sevincini yaşamaktayız. Üretilen ekmekler Türkiye ve Suriye'deki yetimhanelere, yetim köylerine, çadır kentlere, biriket evlere, hasta bakım evlerine, aş evlerine, eğitim kurumlarına ve medreselere, Kıyamder çalışanları ve gönüllüleri tarafından bizzat ulaştırılmaktadır. Başladığımız günden bugüne kadar her zaman üretim sayımızı artırmayı ve daha fazla insanımıza ulaşmayı hedefledik. Siz hayırseverlerimizin destekleriyle üretimimizi düşürmeden devam ettirebilmeyi temenni ediyoruz. Kıyamder, iyiliği yaşat, umudu yeşert.
12: Talebeler nasıl okuyacak, bakanlar olmasın? İslam'ın yaşaması, dinin bekası neye bağlıdır? Ulemanın yaşamasına bağlıdır.
14: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, yeryüzündeki alimler gökteki yıldızlar gibidir. O yıldızların izinden yürüyen Haydar, Mahmud Efendi Hazretleri İlmi Araştırmalar Merkezi MEFHAR'la ümmetin ilmi mirasını yarınlara taşıyor. MEFHAR'da hoca efendilerin nezaretinde hadis, tefsir ve fıkıh gibi ilmi alanlarda eserler hazırlayarak ilim talebelerine ve ümmet coğrafyasındaki kardeşlerimize ücretsiz olarak ulaştırıyoruz. Bu ilim yolculuğu aynı zamanda Haydar eğitim burslarıyla da büyüyor. İhtisas, tekamül ve Arapça eğitimi alan öğrencilerle birlikte ihtiyaç sahibi başarılı gençlere her ay düzenli burs desteği ulaştırıyoruz. Siz de sahih ilmin yayılmasına, gençlerin ilimle yetişmesine katkı verebilir, burs yazıp 7253'e SMS göndererek 100 lira bağışlayabilirsiniz. Bir talebenin aylık burs bedeli 2500 lira. 0212-923-1923 ahmetyesevi.org.tr.
15: Çocuğunuzun Harikalar Diyarı'nda eğitim görmesini ister misiniz? Harikalar Diyarı Koleji'nde çocukların milli ve manevi değerlerle büyüdüğü, yapay zeka destekli insansı robotlarla tanıştığı ve gerçekten üreten bir eğitim modeli sunuyoruz. Doğal beslenme sistemimiz, bilingual class ve AI class seçeneklerimizle anaokulu ve ilkokullarda çocuklara güvenli ve donanımlı bir ortam sağlıyoruz. İstanbul, Başakşehir, Kayaşehir, Halkalı ve Atakent'te bulunan 4 kampüsümüzde ailelerimize hizmet veriyoruz. Erken kayıt avantajlarımız başladı. Detaylı bilgi için bizi arayabilirsiniz. 0212 488 0006. Harikalar Diyarı Koleji. Çocuğunuzun geleceğini bugünden inşa eden okul.
16: Haydar olarak Arakanlı Müslümanlara yardım götürüyoruz. Bangladeş'teki Cox's Bazar ve Kumilya kamplarında hayata tutunmaya çalışan Arakanlı 1000 ihtiyaç sahibi aileye pirinçten nohuta, patatesten soğana kadar 9 çeşit temel gıdadan oluşan kumanyalarımızı ulaştırıyoruz. Çünkü biliyoruz ki yolumuzu gözleyen kardeşlerimiz var. Siz de Haydar aracılığıyla bu hayra ortak olun, Arakanlı bir ailenin duasında yer alın. Bir kumanya bedeli 1500 lira. Arakan yazıp 7253'e SMS göndererek 100 TL bağışta bulunabilirsiniz. 0212 923 1923 ahmetyesevi.org.tr.
17: Reklamları dinlediniz. Lale Gül TV'nin frekansı değişiyor. TürkSat'ın yeni uydusu 16 Ağustos itibarıyla yayında. Frekans 12.422,5. Sembol oranı 27.500. Polarizasyon dikey. Lale Gül, gönül bahçeniz.
18: Tarihçi yazar Abdülaziz Aygün ve Mehmet Fatih Çan ile tarih musabeleri devam ediyor.
1: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatühü kıymetli Lale Gül TV seyircileri. Kısa bir reklam arasından sonra programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Konumuz NATO. NATO'ya daha henüz tam giremedik. Ama öyle zannediyorum ki abi, yani NATO'nun kuruluş aşamasını, vetiresini konuşmak, kurulduktan sonraki serencamı, Türkiye'nin oraya katılması gibi hususlardan belki bazı taraflarıyla daha da önemli meseleler konuştuk. NATO ve benzeri uluslararası kurumlarla ilgili.
0: Takdim tehir yapmış olduk.
1: Evet, takdim tehir. Bu bir mukaddime kabilinden oldu. Ve belki anlatılacakların daha doğru bir şekilde oturmasını ve yükleneceği mananın anlaşılmasını kolaylaştırıyor diye düşünüyorum.
0: Tabii. Yani bir adi hırsızlık yapanlar var. Değil mi? Evet, bir de kurumsal hırsızlık yapanlar var, dolandırıcılar var.
1: Tabii canım. Şimdi mesela
0: kurumları böyle görmek lazım.
1: Tabii şimdi elma çalarsan hırsız derler.
0: Tabii.
1: Bir devleti çalarsan kahraman derler.
0: Kahraman derler. Bir kişi öldürürsün, katil olursun. Bin kişi öldürürsün, kahraman olursun. Bu da aynı şey.
1: Evet.
0: Ne kadar enteresan ama değil mi? İroni değil mi?
1: İroni tabii.
0: Ama enteresan yani. Dünyada
1: çünkü
0: böyle bir şey
1: kurumlar,
0: var.
1: İşlenen suçlara meşruiyet kazandırma hususunda da rol oynuyorlar.
0: Tabii.
1: Mesela İsrail'in bugün Filistin'de yaptığını meşru bir müdafaa kabilinden göstermeye çalışan uluslararası kurumlar da var, kuruluşlar da var. Gerçi onlar bile artık aleyhine de bunun yani zırva tevil götürmez der ya eskiler. Artık İsrail'in Hamas'ı bahane ederek yapmış olduğu katliamın tevil götürecek tarafı da kalmadı.
0: Buna kimse inanamıyor.
1: Yok artık kalmadı, inanamıyor.
0: Sen demin misal verdin ya IMF Başkanı'nın başına gelenlerle alakalı.
1: Evet, evet.
0: Aynı şey geçenlerde yaşandı, hatırlatmış olalım. Bu tür şeyler çok çabuk unutuluyor. Uluslararası Ceza Mahkemesi soykırım suçlarına bakan mahkemenin başkanı Mısırlı mıydı? Bir hakim. Çok cesurane bir hamle yapmıştı o zamanlar. Mısırlı, yani bir İslam ülkesinden ama Uluslararası Ceza Mahkemesi başkanı bu adam. Ve İsrail'in Gazze'de yaptıklarını soykırım olarak tanımladı. Ve mahkeme sürecini başlattı. Buna büyük bir cesaretle girişti. Ne oldu biliyor musun? 3-5 ay önce. Bir iftirayla adamı köşeye sıkıştırdılar. Bir taciz maciz meseleleriyle alakalı.
1: Bir de bu işlerde hep bel altı vururlar.
0: Tabii tabii.
1: Arkasında insanlar duramasın diye adi suçlarla itham ederler.
0: Tabii.
1: Aksi kahramanlık olur çünkü.
0: Tabii. Ve yanılmıyorsam adam istifa etmek durumunda kaldı yani. Yani bu sistemler böyle çalışıyor.
1: Tabii.
0: Şimdi Mekke anlaşması dedik, onunla ilgili bir iki şey söyleyeyim. Oraya altyapı hazırlıyorduk. Şimdi dünyadaki egemen güçlerin artık pörsümeye, eskimeye yüz tuttuğu şu evrelerde o dünyadaki bu sistemi oturtmuş o güçlerin kurmuş olduğu bir takım kurumlar da pörsümeye, yalpalamaya başladı. NATO bunlardan bir tanesi. Ha? İşte IMF bunlardan bir tanesi. Diğer bir takım kurumlar bunlardan bir tanesi. Birleşmiş Milletler bunlardan bir tanesi. Dünya şu an bir arayış halinde. Şu an tabiri caizse alacakaranlık döneminde dünya. Çünkü bu kurumların, bu yapıların dünya barışına hizmet etmediği, aksine hırsızlara, katillere, soykırımcılara meşruiyet sağlayan kurumlar olduğu, müesseseler olduğu artık çok daha iyi bir şekilde anlaşılmaya başlandı. Ve insanlık ve insanlar artık şimdi medyada, sosyal medya olsun, iletişim, dijitalizmin bu seviyelere gelmesi dünyanın en uç bölgesindeki bir köylünün de hemen bu tür şeylere vakıf olmasına, mülaki olmasını beraberinde getirdiği için artık bu yapılara, bu kurumlara güven ve itimat yavaş yavaş sıfırlanmaya doğru gidiyor. Ve yeni arayışlar başlıyor. Hem güvenlik manasında hem ekonomik anlamda yeni arayışlar var. İşte bunların en önemlilerinden bir tanesi Mekke Anlaşması oldu. Bu Mekke Anlaşması daha ehemmiyeti tam manasıyla kavranabilmiş değil. Yani bunu böyle görüyorum ben. Bu benim kanaatim. Mekke Anlaşması'nın sembolik değeri de çok yüksek. Hem Mekke-i Mükerreme'de, hem bir Cuma günü, hem de Kur'an-ı Kerim silavetiyle falan açılıyor olması, bunlar çok önemli, sembolik değeri çok yüksek olan şeyler. Hepsi bir mesaj aslında. Bu mesajı alması gerekenler aldı. Asıl alması gereken...
1: Son 100 yıldır Müslüman devletlerin güvenlik açığını sürekli batıyla kapatmanın aksine ilk defa birbirleriyle güç kazanarak bir pakt oluşturma hususunda gösterdikleri irade bir kırılma noktasıdır diye düşünüyorum.
0: Kesinlikle büyük bir kırılma noktası. Bu aynı zamanda işte bu arayış çağının, şimdi kimin de bir siyaset bilimci düşünürüm bir sözü vardı. Öyle bir zaman dilimindeyiz ki, birazdan aklıma gelecek o kişinin adı, eskinin ölmediği, yeninin doğmadığı bir evredeyiz şu an.
1: İlginç bir söz.
0: Tabii.
1: Onu tekrar edelim mi?
0: Eskinin ölmediği, yeninin de henüz doğmadığı. Alacakaranlık dediğim yani. Tam da bu. Gece tam bitmedi ama güneş de henüz doğmadı. Tabii. Ama, evet. Şu an dünya tam da böyle bir evrede. Yani askeri stratejiler olarak, askeri manada, iktisadi manada, ekonomik anlamda, kültürel anlamda tam böyle bir evredeyiz. Bir eksen kayıyor bir tarafa doğru. Bunu tahmin edebiliriz, konuşabiliriz. Yani Asya Pasifik'e mi kayacak, oraya mı kayacak, kuzeye mi kayacak, güneye mi kayacak? Yoksa Türkiye'nin merkezinde olduğu bu coğrafyaya mı geliyor tekrar? Bu birçok şey söylenebilir. Zaten zaman zaman girip çıkıyoruz bu mevzulara. Tabii bizim, yani benim şahsen hem öngörüm hem de temennim zaten merkezin burası olacağı. Eski Osmanlı hinterlandında bir yeniden uyanışın, bir toparlanışın olacağı ve bunun da Türkiye'nin etrafında kenetlenecek hem iktisadi hem askeri hem kültürel yeni bir gücün dünyada yeniden Osmanlı'nın o güçlü, kudretli zamanlardaki adaletini ve insanlığa yeniden tattıracak bir yapının burada yavaş yavaş nüvesinin oluşmaya başladığını hem öngörüyorum hem de temenni ediyorum, düşünüyorum. Çünkü bütün gelişmeler bunu gösteriyor. Çünkü şöyle, Cenab-ı Hak bir beldede o beldenin abad olmasını, güçlenmesini, kuvvetlenmesini murad etmişse, o coğrafyada doğan çocuklar bir başka olur. Kuzular çift değil, üç yüzlü olur. Yağmurlar ona göre yağar. Yeraltı, Allah'ın yeraltına koymuş olduğu o servetler, güzellikler, zenginlikler o nesle nasip olur.
1: Evet, Allah bir şeyi murad ettiyse onu intihac ettirecek sebep halka.
0: Aynen öyle.
1: Öncesinde.
0: Şimdi şu işte özellikle son 30-40 yılda Türkiye'yi de ilgilendiren dünyadaki gelişmelerin hemen hepsinin bize fısıldadığı şey bu. Bu. Yani Türkiye NATO'nun, nasıl söyleyeyim ya, NATO'nun o çok güçlü zamanlarında, o Soğuk Savaş döneminde NATO'nun hemen herhangi bir Sovyet işgalinde, yayılmacılığında ilk planda harcanacak bir nüfus kütlesi olarak düşünülürken öyleydi. Yani bir karakol ülkeydi, Sovyetlerle sınırı olan, herhangi bir Sovyet işgalinde doğuda ilk feda edilecek, ilk harcanacak işte Türk milletinin güzide evlatları, orduyu teşkil eden onlar, böyle bakıyorlardı Türkiye'ye. Yani bir insan gücü olarak bakıyorlardı, asker gücü olarak bakıyorlardı, bir kalabalık, bir kitle olarak bakıyorlardı. Böyle bir durumu vardı Türkiye'nin. Geldiğimiz noktada şimdi NATO'nun Türkiye'ye bakışı, hem Avrupalı ortaklarının hem de Amerika'nın Türkiye bakışı bambaşka bir şekle büründü. Nedir o? Artık Türkiye'nin teknolojisiyle, savunma sanayindeki o müthiş sıçramasıyla, inovasyonlarıyla ve gelişmiş, ne bileyim, mental olarak da çok önemli bir yere gelmiş nüfus yapısıyla artık kendisine muhtaç olunan, hatta sallanmakta olan Avrupa kıtasına bile yeni bir güç, yeni bir kan pompalayacak bir güç olarak gördükleri bir duruma geldi Türkiye. NATO'daki ilk zamanlar Türkiye'nin 50'li, 60'lı, 70'li, 80'li hatta 90'lı yıllarda Türkiye'nin NATO içerisindeki pozisyonu buydu. O NATO'nun patronlarının da Türkiye'ye bakış açısı böyleydi. Şimdi çok başka. Şimdi bir muhtaçlık pozisyonu var masada. Eskiden masanın kenarındaydı Türkiye. Ve İstanbul toplantısı değil mi? Geçtiğimiz ay mı olmuştu? Geçtiğimiz ay oldu. Çünkü evet. Tabii şimdi...
1: Evet evet geçtiğimiz...
0: Geçtiğimiz ayda değil mi? Yani tabii. Temmuz ayı mıydı? Haziran ayı mıydı? Evet. Yani, aylar da o kadar çabuk geçiyor ki artık evet, karıştırıyoruz. Evet. Dolayısıyla yeni... tabii yeni enerji kaynaklarının... Değil mi? Karbon bir takım enerji kaynaklarının, yakıtlarının bulunması, Türkiye'nin yaptığı şu anlaşmalar, bütün düşman olsun, dost olsun, dünyadaki o enerji transferlerinin tam göbeğinde o ülkeleri transfer mecburiyeti, o ülkeleri mecbur bırakması, Irak'la yapılan anlaşma.
1: Beşmandilik anlaşma tabii, çok mühim.
0: Tabii. Yani Irak yani o Kerkük petrolleri, Musul petrolleri, oralardaki o karbon yakıt falan. Yeni şimdi mesela Golan Tepelerinde inanılmaz bir doğalgaz yatağı tespit edildi. Tabii. Yani İsrail'in hani aşağıdan Suriye'yi sürekli taciz etmesi İsrail'in boşuna değil. Ama Türkiye var. Bütün bunlar daha burada sayabiliriz. Bütün bunlar artık denklemdeki Türkiye'nin denklemdeki yerinin değiştiğini ve çok belirleyici bir pozisyona geldiğini gösteriyor. Ben böyle en azından benim okumalarım böyle yani. Şimdi tabiatıyla bu Mekke Antlaşması da bunun ilanı oldu. Yoksa Türkiye o zayıf zamanlarında falan. Geçen yani Mekke'de böyle bir
1: önce bir
0: açıklama yapacak mümkün değil yani.
1: Türkiye. Ege Denizi'ndeki yani o Adalar Denizi'ndeki bir bölge veya bir mıntıkayı ne dediler? Çok ilginç yeni bir tabir ortaya attılar. Yani deniz parkı olarak kabul ediyoruz mu? Öyle bir şey olarak ilan ettiler. İlginç ilginç şeyler. Türkiye ilginç ilginç şeyler ilan ediyor. Önce bir mavi vatan dedi. Sonra Libya ile aradaki mesafeye dair yapılan bir anlaşmayla onun hukuki uluslararası literatürde bir karşılığı var. Şimdi aklıma gelmedi o terim. Onu ilan ettiler.
0: Deniz yetki alanları.
1: Evet. Şimdi de yeni bir şey çıkardılar.
0: Çıkarırlar.
1: Yani Türkiye çok gerçekten bu hususta artık açıkları kapatan.
0: Stratejide yeni bir kavram oluşturuluyorsa bu bir gücün ifadesidir.
1: Aynen öyle. Tamam. Gelecek yani bu siyasetin geleceğine yatırım yapan. Bundan 3 sene 5 sene sonra... yanlış bir şey yapıldı. Aa, bak ben 10 sene önce bunu ilan etmiştim. Ben bu bölgeyi böyle kabul ediyorum. Bunun aksine hareketi kabul etmiyorum kardeşim. Ve aramızda yaptırım uygulamayı gerektirir gibi adımlar atmasını mümkün kılacak şeyleri şimdiden yapıyor.
0: İşte bu Mekke Anlaşması'nın en önemli tarafı da şu. Aziz, kanaatimi serdediyorum. Dedim ya dünyanın yeni güç merkezi meselesi hem ekonomide hem askeri manada hem stratejik olarak bunun ilk temeli olarak görüyorum bunu. Hani Merhum Üstad'ın bir öngörüsü vardı, bir tezi vardı. Allah İslam alemindeki parçalanmış ümmeti kafirlerle değil
1: evet,
0: mi?
1: Evet.
0: Yoracak.
1: Evet.
0: Öyle mi?
1: Evet.
0: Ve Türkiye'ye aman gel demek durumunda kalacaklar. Doğru mu?
1: Evet.
0: Böyle bir öngörüsü vardı değil mi?
1: Evet.
0: Şu an bunu yaşıyor muyuz?
1: Yaşıyoruz. Aynen yaşıyoruz abi.
0: Yaşıyoruz. Şimdi Türkiye'nin tabii askeri gücü malum. Savunma sanayinde geldiği yer çok önemli bir yerde. Ama tabii Türkiye'nin bütün bunlar müemmen bir hale gelmiş olsa da bir sıkıntısı var. Neydi o? Para. Değil mi? Maddiyat yani.
1: Evet.
0: Artı atomun olmaması. Üç büyük güç bu anlaşmayla bir araya gelmiş oldu.
1: Şimdi birinde de nükleer silah olduğuna
0: nükleer,
1: göre.
0: Nükleer, finans ve vurucu güç. Öyle mi? Evet. Bu mesajı almak durumunda kalanlar, belki biz hala bunun tam manasıyla emniyetinin farkında değiliz ama bu mesajı alması gerekenler çoktan aldı. kimin sesi çok fazla çıkıyorsa şu an, yani aleyhte çok çıkıyorsa, onlara dikkatle bakmak gerekir. Fakat bir de şöyle bir tez de var, yani şöyle bir görüşüm de var Aziz.
1: Evet abi.
0: Aynı zamanda
1: biraz, evvel dediğim şey şu.
0: Nartex mi?
1: Yok yok.
0: Deniz Parkı alanlar.
1: Evet, Deniz, Ege Denizi'nde ekoloji, bir saniye, ifade neydi? İki Deniz Milli Parkı. Ege'nin güney ve kuzeyinde İki Deniz Milli Parkı ilan etmesinin ardından diyor.
0: Türkiye mi ilan evet. ediyor bunu? Valla ilk defa duydum.
1: Bununla ilgili resmi gazetede de bir
0: şimdi şey senden duydum.
1: Evet evet.
0: Bir buna bir bakalım.
1: Yani neymiş bu?
0: Yani mahiyeti ve...
1: İki Deniz Milli Parkı. Yunanistan'da bu milli park ifadesini şey yapıyormuş.
0: Şimdi tabii. Bunun bir tabii bunun bir
1: diyormuş ama
0: diplomatik bir açıklaması vardır ama asıl zımni manasını iyi bir öğrenmemiz lazım bunun. Zımni manasını, zımnen ne ifade ediyor? Şimdi tabiatıyla bu üç büyük güç bir araya gelmiş oldu. Bu çok mühim. Bu son 100 yılda ilk defa, hatta 200 yılda ilk defa olan bir şey. İlk defa. Ama şöyle bir durum var. Buna Sünni ittifakı diye de bakılıyor. Acaba bu ittifakı aynen NATO'nun 4. ve 5. maddesi gibi. Yani birine yapılan saldırı diğerlerine yapılmış gibi. Bu çok acayip caydırıcı bir şey. Aynı zamanda çok da riskli bir şey aslında. Bu karara hemen öyle pat, hemen cefel kalem alınmış bir karar değil.
1: Tabii.
0: Yıllarca bunun altyapısı hazırlanmış.
1: İstikrarlı olması lazım. Mesela durup dururken saçma sapan bir siyaset yürüterek... süper güçlerden biriyle başını belaya sokan bu ittifak üyelerinden birisi aynı zamanda ittifaka üye diğer ülkelerin de başını belaya sokmuş olur. Kendi başını belaya sokmuş. Yerli yersiz.
0: Tabii.
1: Diğerlerinin arkasında durabileceği bir problem vardır. Tabii. Duramayacağı bir problem vardır. Bu şunu da icbar eder, zorlar. Bu ittifaka üye ülkeler gerçekten ayakları yere sağlam basan politikalar üretmek zorunda. Yarın öbür gün birinin başına bir şey geldi, diğerleri de onun arkasında durabilmesi için o ülkenin yürüttüğü siyasetin de doğruluğu hususunda şüpheleri olmaması lazım.
0: Tabii. Bu şöyle bir şey var. Tabii bu hemen imzalar atıldı. Bunun altyapısı zaten yıllardır görüşülüyormuş.
1: Bir günde
0: bu bir.
1: Bir iş değil.
0: İkincisi tabii bu şöyle bir riski barındırıyor. İran bunu test eder mi? Ya da İsrail bunu test eder mi? Hani böyle bir soru da var yani mülazat hanesinde. Diyelim ki çünkü Suudi Arabistan'ı ki yıllarca Türkiye'ye muhalif siyasetiyle zaman zaman bahar mevsimleri yaşansa da bildiğimiz bir memleket, bir ülke. Türkiye ile böyle bir masaya oturmayı ona icbar eden şartlar öyle bir oluştu ki hani o öngörüde olduğu gibi. Bu bölgenin patronajlığını yapan, İngiltere'den devralan, adeta bunların güvenlik şirketi gibi değil mi? Onlara bu fikri kabul ettirip milyarlarca, trilyonlarca dolarlarını sömüren, çeken Amerika'nın son İran krizinde, Hürmüz Boğazı krizinde, İran-İsrail, Amerika-İsrail krizinde bu bölgeleri koruyamayacağı net bir şekilde anlaşılınca değil mi? Adamlar yeni bir çıkış aramak mecburiyetinde kaldı. Bütün Körfez ülkeleri. Şimdi Suudi Arabistan geldi ama Katar buraya gelecek.
1: 1 sene, 2 sene, 3-4 sene önce, 5 sene önce Arabistan'dan büyük bir para kopardı seni koruyacağız diye değil mi? Sonra Katar'dan kopardı. Tabii. Diğer ülkelerden kopardı. Şurada 1-2 senedir yine bölgeye gelip gidip para aldı gitti.
0: Tabii.
1: Şimdi İran'la savaş çıktı. Hani adamlar bir sürü efendim tesisleri i̇şte, bombalandı, işte koruyamadı.
0: Şartlar böyle dokunuyor. Bilemediğimiz. Yani şimdi başka hiçbir gelişme Körfez ülkelerini Amerika'ya duydukları güveni sarsabilecek güçte olmayabilirdi. Ama bilfiil sahada Amerika'nın bütün gücüyle orada olmasına rağmen onları çok hem de İran gibi bir memleketin saldırılarından koruyamayacağı net bir şekilde anlaşılmış olunca yeni arayışlara mecbur kaldılar. Demin dedik ki hani şey çerçevesinde yani işte kader planında diyelim. Dayağı yedikçe yeni sığınak, yeni barınak arama mecburiyetinde kaldılar, kalıyorlar, kalacaklar. Bu böyle. Tabiatıyla şimdi Arabistan'ı o masaya oturtacak gelişmeler, başka şeyler de sayabiliriz. Param var, silahım var ama bunu kullanabilecek bir kabiliyetin yok. Bir kapasiten yok.
1: Problem biliyorsun
0: tabii,
1: orada.
0: Tabii. Türkiye'nin silahı var, teknolojisi var, ordusu var, askeri var. Ama para meselesinde sıkıntıları var. Artı her ülkede para var, asker var, silah var, acayip silahlar var ama atom yok. Evet. Nükleer yok. Evet. O da Pakistan'da var. Üç güç bir araya geldi. Evet. Ha, bunu İran test etmeye kalkabilir mi zannetmiyorum ama böyle bir
1: belki
0: şey var.
1: Aynı...
0: İsrail bunu test etmeye kalkabilir mi? İsrail çok malum entrikacıdır, Siyonist Yahudi. Ne yapar? Mesela Türkiye ile İran'ı birbirine düşürmek için İran'dan atılıyormuş gibi, yarın İran'daki 5. kol faaliyetini yürüten adamları tarafından İran'dan Türkiye'ye bir füze attırır mı? Attırır. Bunu yapar. Yaptı, yapıyor da zaten yani. Bu ittifakı en çok bu ittifaktan en çok rahatsız olan İsrail, bu ittifakı test etmeye teşebbüs edebilir mi? Soru bu. Bunu göreceğiz. Ben pek ihtimal vermiyorum. Ama dur bakalım ya. Bakalım ne yapacaklar diyebilecek bir güç olabilir mi? Bu soru bir mülazat tanesi olarak duruyor. Ama tabii ki bu görüşmeler yapılırken, konuşulurken, çünkü en son her şey biter, devlet başkanları imzayı atar. Değil mi? Bunların hepsi
1: peki,
0: değerlendirilmiştir.
1: Şey sana. Şimdi son birkaç gün içinde yaşanan bir hadise var. Onu herkes İsrail'in Suriye'de bir bölgeyi bombalaması ile ilgili, Türkiye'nin asker çıkarması muhtemel bir bölgeye yapılan bir saldırı ile ilgili, bu iki gün önce mi, dün mü oldu neyse, televizyonlarda da çokça konuşuluyor ama sürekli konuşulan tarafı şuydu: Türkiye Suriye'ye asker çıkaracak, İsrail bunu önlemek için bunu yapıyor. Halbuki zaten Suriye'de askerimiz var, yani o veya bu şekilde etkimiz de var. İsrail bunu biliyor. Buradan şunu mu anlamak lazım belki de? Aman ha, sakın bir gaflete düşüp de Suriye'yi Mekke Anlaşması'na dahil etmeyin. Çünkü o benimle zaten problemli. Dahil ediyorsanız bilin ki ben zaten orayı bombaladım, bombalıyorum. Aha bak, şimdi de bombaladım. Saldırmazlık anlaşması ya da birinize saldırılmasını, hepinize yapılmış saldırı gibi kabul ettiğinizi söylediğiniz bu anlaşmayı onu dahil ettiğinizde, ben Suriye'ye saldırdığımda beni hasım belirleyeceksiniz ama benim varlığımı garanti eden bir Amerika var. 76'da mıydı? Bunu zaten garanti etti. Bu hala devam ediyor.
0: Evet.
1: Bu son 7 Ekim hadisesinde de Amerika'nın yaptığı ilk şey, kimse İsrail'e dokunamaz şeklinde bir beyan oldu. Avrupa zaten siyaseti arkasında, her ne kadar kamuoyunda gösteriler olsa bile. Yani şu mesaj verildi sanki: ben Suriye'ye zaman zaman atıyorum böyle bomba. Bunu Mekke Anlaşması'na eğer dahil ederseniz bilin ki kafadan hasımız, yani karşı karşıya geleceğiz. Böyle bir şeye, Amerika ile karşı karşıya gelmeye hazırsanız onu dahil edin. Hazır değilseniz şimdi dahil etmeyin. Şimdi hiç kimse kendi iş yerine ortaklık iflas etmiş bir işletmeyi ortak olarak almazsın herhalde, değil mi? Suriye onun gibi bir durumu var. Suriye'ye yapılan bu saldırıdan çıkacak mana muhtemeldir ki budur diye düşünüyorum. Gerçi hiçbir yerde de Suriye'nin bu ittifaka katılacağına dair bir şeyde yazılıp çizildiğini görmedim
0: zaten
1: ben.
0: Suriye'nin
1: şu an öyle bir gücü de yok. Yani ittifaka katılan birini diğer üyelerin alması şunu da gerektirir: bir şeyle gelmeli, bir güçle gelmeli. Senin biraz evvelden beri saydığın maddelerden biri olmalı. Suriye şu an sadece desteğe muhtaç. Katacağı ciddi bir şey yok. Gerçi jeopolitik olarak coğrafi tarafı bir şey katabilir.
0: Tabii, bu anlaşmayı realize eden stratejik akılın herhalde Suriye'yi bugünkü konjonktür içerisinde ittifaka dahil etmeyeceği çok açıktır yani.
1: Evet,
0: o başka türlü halledilir. O başka türlü halledilir.
1: Evet.
0: İttifakın, yani Türkiye'nin Suriye'nin o problemini halledebilmesi için diğer ortaklara da ihtiyacı yok aslında.
1: Evet.
0: Bak bir şey daha söyleyeceğim. S-400'leri almıştı Türkiye. Başına gelmedik kalmadı. Kassa yaptırımlarına maruz kaldı.
1: Evet.
0: Niye? Sen bir NATO üyesi ülke olarak nasıl bizim hasmımız olan Rusya'dan böyle bir teknoloji alırsın.
1: Ama aynı şey Yunanlara yapma. İşte onu diyeceğim. Adamlar.
0: S-300'ler falan filan değil mi? Yunan, ya şimdi işte demin söyledik
1: çifte
0: ya. Çifte standart değil. Kaç çifte standart yani? Kaç tane yüzü var?
1: Üstad'ın ifadesiyle onlar dansöz gibi.
0: Matruşka gibi. Bir mask kaldırıyorsun bir tane daha çıkıyor. Kaldırıyorsun bir tane daha çıkıyor. Batı böyledir. Aslında dünyada diplomasi biraz böyle. Bu delikanlı diplomasiyi bizim ecdadımız yaptı dünyada. Sözü senetti.
1: Öyleydi, evet.
0: Öyleydi. Şimdi onlar o günler inşallah tekrar geri gelecek. Bu çok çok aşikar. Suriye dedin. Daha dün ya da evvelsi gün Suriye'de o Golan'a yakın bölgelerde müthiş bir şey bulundu. Hidrokarbon yatakları bulundu. Tabii. Şimdi S-400 aldık. Kasa yaptırımlarına maruz kaldık. Başımıza gelmeyen kalmadı.
1: Ama neden? Kötü ev sahibi, kötü komşu ev sahibi yapar.
0: Tabii, tabii.
1: Bizim de harp sanayimiz belki 20 senede, 30 senede alacağı mesafeyi 5-10 senede aldı.
0: Tabii. Ama başka bir şey diyeceğim. Başka bir şey diyeceğim. İşin tabii o tarafı da var. Belki S-400'ü lan bunu bir alalım mı? Hani Çin'in yaptığı gibi parçalarına bir ayıralım da buradaki teknolojiyi bir anlayalım
1: tersine
0: diye de almış olur.
1: Evet. Tersine zaten onu alırken bir anlaşma yapıldı. İlki alındı. Eğitim, öğretim. İkinci, üçüncü aşamaları vardı. Yine yenileri alınacaktı. Tabii. O diğer alımlarda ortak üretim ve teknik bilgi paylaşımı gibi aşamaları vardı.
0: Tabii.
1: Ama ilerleyen safhalarda o safhalar gerçekleşmedi.
0: Tabii. Şimdi o S-400'de bir
1: görünüşte gerçekleşmedi. Evet, yani bu arada alınan parçalarda bu tekniği Rusya tersine mühendislikle elde etmemize imkan tanımış da olabilir.
0: Olabilir. Şimdi o bahsi diğer, benim dikkatimi çeken şey şu oldu. Yani bir S-400 meselesinde ortalığı ayağa kaldıran Batı bloğu, Amerika dahil patronları, Mekke Paktı ile alakalı hiçbir şey diyemediler. Bu ondan yüzlerce kaç çok daha önemli bir şey NATO ittifakındakiler için yani.
1: Evet.
0: Sen tabiri caizse NATO gibi bir uluslararası, yani dünyanın hegemonik güçlerinin kulübüne üyesin. Demek ki bunu yeterli görmedin. Sen paralel bir pakt daha kurdun. Ve bunu açıkça bir yani bir din şeyi, birliği gibi de göreceklerini tahmin ettiğin halde bunu umursamadın yani. Ve hiçbir tanesinin sesi çıkmadı. Hatta Amerikan başkanı bile ya bu iyi oldu falan filan demek durumunda kaldı yani. Değil mi?
1: Tabii, İran bile bizim bir problemimiz yok bu anlaşmayla.
0: Yani şu an savaşta zaten. Bu şunu gösteriyor yani kanaatime göre. S-400 aldığımız zamanki gücümüzle bugünkü Türkiye'nin ifade ettiği diplomatik, siyasi, askeri ve ekonomik gücün nereden nereye geldiğinin de bir ifadesi.
1: Abi Arabistan'da ne o? İHA'ların küçük drone. Drone fabrikası kurdu Türkiye. Silahlı drone fabrikası.
0: Öyle mi?
1: Tabii.
0: Arabistan'da kurdu.
1: Tabii. Bu daha tabii sadece görüyoruz. Kamuoyuyla paylaşılan bilgi.
0: Tabii.
1: Paylaşılmayan neler var onu bilmiyoruz. Devletler her şeyi paylaşmaz.
0: Bilmiyoruz tabii. Ama
1: paylaşılan açık bilgi, açık kaynak bilgi.
0: Şimdi İslam NATO'su falan diyorlar. Ya Allah aşkına. Yani İngilizceden müteşekkil bir kısaltılmış bir kurumun adını İlla İslam'la bir araya getirmek mecburiyetinde değiliz. Değil mi?
1: Tabii.
0: Bu anlaşılsın diye falan diyorlar da İslam'la ama bu bildiğin
1: yok yani. Tabii. NATO'da bir Batı savunma birliği. Bunun içinde İslami savunma birliği ya da Doğu savunma birliği dersin, Orta Doğu tabii. savunma birliği dersin.
0: Tabii, tabii, tabii.
1: İlla NATO ile bunu ifade tabii, etmeye tabii. çalışmanın bir anlamı yok.
0: Tabii. Bu inşallah ümmeti Muhammed'in, İslam ümmetinin İslam coğrafyasının inşallah çok hayırlı olacak bir gelişmenin ilk tohumu olarak ben bunu görüyorum.
1: Ama şurası da var, bak dikkat et. İran sürekli, biliyorsun Batı sürekli İran'la kavgalı gibi görünüyor. Ama her girdiği çatışmadan sonra İran güçlenerek çıkıyor. Ve İran yayılarak çıkıyor. Sürekli yayıldı, sürekli yayıldı. Şu an tek devlet ama 3-4 ülkede etki sahası var.
0: Ama bir şey diyeceğim.
1: Şimdi de Amerika ile yaptığı harbin sonucunda muhtemeldir ki belki de Hürmüz Boğazı ona kalacak. Yani çok büyük bir gelir elde edebilmesine mümkün kılan bir boğaz ve stratejik bir kazanç elde edecek. Bu Mekke anlaşmasıyla İran'ın bir tarafında Türkiye var. Bir kısmında da Irak var ama bir tarafında Türkiye var, bir tarafında da Pakistan var.
0: İran şu an çok tedirgin olduğunu biliyorum.
1: Yani iki ülkenin arasında kaldı.

0: onu söyleyebilirim. İran perişan bir halde.
1: Evet, ekonomisi özellikle.
0: Ülkeyi zayıflatmış, olarak rejimi güçlendirmiştir. Ben öyle görüyorum.
1: İstedikleri de buydu zaten. Tabii. Rejimin miadı doluyordu.
0: Tabii. Rejimi bu hayat devam ettirmedi. Bu hayat verdi. Ama maalesef işte orada çocuklar, garibanlar, yıkılan evler, düşen şeyler kimin tepesine düşüyor? Milletin tepesine düşüyor. Benim gördüğüm bu. Yani bu harp bize Amerika'nın içinin artık bir şey olduğunu, imajıyla gerçeği arasındaki farkın çok ciddi manada açıldığını, İsrail'in zaten Amerika'nın finosu olduğunu, onsuz hiçbir şey yapamayacağını zaten biliyoruz. İran'ın da enteresan, dünyayı şaşırtan, tabii arkasında Çin var. Yani Çin var, Rusya var. Öyle ya, yani düşmanımın düşmanı dostumdur. Bu her zaman işleyen, çalışan bir kuraldır. Olduğunu ve hakikaten dünyayı şaşırttığını, ama orada halkın ve ülkenin kaybedip rejimin güçlendiğini çok net bir şekilde ben en azından görmüş oldum, kanaatim bu yönde.
1: Şöyle bir şey var, baktığımız zaman ortada kontrollü bir savaş var. Yani biz 90'daki Amerikan-Irak Savaşı'nı da biliyoruz, gördük. Vietnam Savaşı'nı da gördük, Kore Savaşı'nı da gördük. Yani yaş olarak ben görmedim ama araştırmalarımızda görüyoruz. Mülakatlarda, kitaplarda falan gördük. Ama ben 90 Harbi'ni gördüm. 2003'tekini de gördüm. Afganistan'dakini de gördüm. Amerika böyle savaşan bir ülke değil. Amerika bombaladı mı bombalıyor, yerle bir ediyor yani. Asker de çıkarıyor, onu da yapıyor, bunu da yapıyor. Şimdi bakıyorsun İran'da balerin gibi davranıyor. Ben bombalasın anlamında demiyorum. Sen biraz evvel dedin ya, olan vatandaşı oluyor, affedersin. Rejim güçleniyor ama vatandaşın başına dünyası yıkılıyor, evi yıkılıyor, her neyse. Veya o güven kalmıyor, tetiş ortamı oluyor. O bombanın sesi bile bir yere düştüğü zaman, o patlaması bile insanlarda psikolojik travmalar yapıyor. Belki takip eden uzun seneler onları atlatmak problem. Ama şurası var. Ya Amerika'nın bugüne kadar yaptığı savaşlar gibi bir savaş da değil bu. Yani çok affedersin, İsrail'in Gazze'ye attığı gibi bombalamaları biz Amerika'nın İran'a ya da İran'ın Amerika'ya ait üslerinin olduğu ülkelere yapıldığını görmüyoruz. Bir bomba atıyor, bir yeri vuruyor ya da vurduğu söyleniyor. Yani ortadaki görüntüler, kamuoyunda bir karartma mı var bilmiyorum. Yani İran'da gerçekten durum çok fecaat de. Gerçekten her gün onlarca bina yıkılıyor orada. Bunlar kamuoyunda mı paylaşılmıyor? Paylaşılıyor da algoritmalar bunu ön plana mı çıkarmıyor? Yani haberlerde de izliyoruz. Harbin ilk başladığı zamanlar, işte kaç ay oldu. O zaman bazı canlı yayın çekimleriyle televizyonlar, ulusal kanallarda bombalamalar görünüyordu. Orada bile seçilmiş bazı bölgelere yapılmış bombalamalardı bunlar. Seçilmiş bazı bölgelere yapılmış bombalamalar. Ya tamam da Amerika'nın ya da İsrail'in savaştığı hiçbir ülkeyle böyle bir bombalama yaptığını görmüyoruz. Şimdi İsrail'e kadar da mesela İran'ın bombası ulaşıyor değil mi? Harbin ilk günlerinde ve haftalarında birkaç hafta İsrail'e gönderdi. Kaç aydır İsrail'e göndermiyor. Orta Doğu'daki Müslüman ülkelere gönderiyor bombalarını. Ya burada benim bir şey iddia etmiyorum. Soru soruyorum. Kafamda tam oturmayan şeyler var. Bildiğimiz Amerika gibi savaşmıyor. İran bir İsrail diyor. İsrail bir iki hafta bomba attı, şimdi pek atmıyor gibi. Ortada harbin arzu etmiyorum ama bir harp var deniyor. Yani para etkileniyor, piyasa etkileniyor, petrol etkileniyor, fiyat çıkıyor, altın bir düşüyor bir çıkıyor, milletin cebinden paralar kur farkıyla gidiyor. Sanayi, enerjiyi, petrol sebebiyle doğru düzgün makul fiyatları elde edemiyor. Bölge huzuru kaçıyor. Bunların hepsinin sebebi ortada bir savaş var deniyor. Ve bu dendiği savaş, savaş gibi bir savaş gibi görünmüyor. Ama evet, birbirlerine çat pat bomba atıyorlar. Biraz o atıyor, biraz o atıyor. Sonra bir barış diyorlar. Hadi görüşüyoruz diyorlar. Sonra yok, vazgeçtik, bir daha yapıyoruz diyorlar. Gene birkaç bomba atıyorlar. Sonra anlaştık diyorlar. Olmadı, anlaşamadık ama savaşmıyoruz da. Hadi şimdi biraz uzatıyoruz bu barış dönemini diyorlar. Sonra bunun adına Amerika, İran iyi blöf yapıyor diyor. Blöfü iyi ama sonunda beyaz bayrağı çekmek zorunda.

0: kalacak diyor. Onlarca benzer açıklamasından birisini söylüyorum. İran Amerika için benzeri ama kendi halkını ideolojik motivasyonunu yükseltecek hamasi açıklamalar yapıyor. Ortada bir savaş var, dünya etkileniyor. Piyasalar etkileniyor. Ama bütün dünyayı etkileyecek şu savaşın çıktısına baktığımızda olsun anlamında demiyorum, Allah muhafaza. Kimse beni yanlış anlamasın. Olmasın, bir kişinin bile burnu kanamasın. Ama ya sanki bir mizansen mi var, bir tiyatro mu var bilmiyorum. Ya da gerçekten İran'da büyük bir yıkım var ve bu bizden gizleniyor o zaman. Bu manaya da varılabilir. Var ve bizden mi gizleniyor yani? İran gerçekten ekonomisi, yani etkilenmesi için, bu bir gerçek, etkilendi ekonomisi, bunun için büyük yıkımların olmasına gerek yok zaten. Ambargo, gemiler Körfez'den giremiyor, çıkamıyor. Import export yok, ithalat ihracat, kendine yetecek ürün sayısı belli İran'ın ve bütün ülkelerinde öyle yani. Her ülke bir yere kadar dışa bağımlı. Haliyle İran'ın ekonomisinin bu sebeple bozuk olması için büyük bir bombardıman görmesi gerekmez. Ekonomisi bozuk. Ama gerçekten bir savaş ve bu savaşın şiddet derecesi ne? Yani ortada savaş var gibi görünen bir mizansen mi var? Aslında bir şey dizayn mı, savaş adıyla dizayn mı edilmeye çalışılıyor bölgede?
1: Bunlar hep sorular.
0: Abi 50 tane soru sordum 5 dakikada ve bunların hiçbirisinin cevabını ben göremiyorum. Ama her gün saatlerce bu meseleler konuşuluyor. Sadece bomba atıldı ifadelerini televizyonlarda ve haber kanallarında duyuyorum. Kayıp sayısı cihetinden ciddi kayıplar konuşulmuyor. En çok konuşulan son bir haftadır, ben günlük politika ve günlük işlere çok bakmam ama haber dinliyorum ara sıra. Son bir haftada Amerika-İran savaşı ile ilgili en çok konuşulan şeylerden birisi Abraham Lincoln'ın uçak gemisinin efendim 200 gündür görevde olduğu, geri gelip gelmeyeceği, oradaki askerlerin psikolojik bunalıma girmiş olduğu ve bazılarının gemiden kendisini denize attığı söylentileri ve iddiaları. Ya gerçekten bütün dünyayı kasıp kavuracak bir harp esnasında konuşulacak şey bu mu? Eğer bu konuşuluyorsa, bunu konuşmayı gölgede bırakacak gerçek bir harpte olması muhtemel şeylerin olmadığı anlamına gelir. Harp Filistin'de var, Gazze'de var. Orada her gün yüzlerce insan ölüyor. Hala anlaşma yapıldı dendi, her gün yüzlerce insan ölüyor. Ve İsrail şurada birkaç gün evvel anlaşmanın gereklerini yerine getirmeyeceğini ilan etti, değil mi?
1: Tabii. Orada tek taraflı bir
0: sorun. Bak oradaki sorun yani var. Bütün dünyayı kasıp kavuran Amerika-İran harbinin çıktığından, sonucundan, fecaatinden çok daha fazlası her gün küçücük bir Gazze şeridinde oluyor. Savaş orada.
1: Soykırım diyelim.
0: Soykırım. Tabii. Bu arada tabii. Yani gerçekten zulmün olması için soykırım olmasına da gerek yok. Adam katliam yapıyor.
1: Tabii.
0: Çoluk çocuk öldürüyor. Tabii. İlla soykırım seviyesine ulaştı diye de karşısında durmaya gerek yok. Çok da ağzını da yapsaydı durmak gerekirdi. Ama o tabii soykırım seviyesinde yapıyor. Ama yine de dünyayı Amerika-İran savaşı kasıp kavuruyor.
1: Bu 21. yüzyıl savaşları...
0: Ben anlamadım. Ben bu savaştan bir şey anlamadım abi. Ben bu savaştan pek bir şey anlamadım.
1: Yani şimdi şöyle bir...
0: Sanki günün sonunda Hürmüz Boğazı'nı İran'a peşkeş çekecekler bunu, gibi geliyor.
1: Bunu göreceğiz zaten. Katılıyorum sorularına. Başka şeyler de söylenebilir. Ama 21. yüzyıl savaşları sonuçları net olmayan savaşlar oldu, olacak. Bak. Sonuçları net olmayan savaşlar. Ve uzun savaşlar olacak. Tabiri caizse dinlene dinlene yani.
0: Yani aslında birbirlerine
1: arkadaki farklı güçlerin de
0: bildikleri tabii. için birbirlerini yıpratma tabii, bilinçli olarak.
1: Tabii. Mesela Rusya-Ukrayna savaşını görüyoruz kaç sene.
0: Yani
1: Zamana yayarak.
0: İlla yani, adam öldürerek ya da yıkım sağlayarak değil, yıpratma.
1: Bakalım kim ne kadar fazla dayanabilecek?
0: Niye bütün gücümü kullanayım? Bomba tabii, da para. Tabii.
1: Bu İran, İsrail-Amerika arasındaki cereyanı da. Bunun başka tabii söyleyebileceğimiz, sorabileceğimiz sualler de var. Özellikle Körfez Arapları ile ilgili mesela yani. Amerika yıllarca Körfez'i İran tehdidiyle silahlandırdı. Çünkü bir atımlık mesafede karşı karşıyalar.
0: Evet.
1: Yıllarca İran'ı bir taraftan kışkırtıp o tarafı öksürtüp onları teyakkuza geçirtmek suretiyle petrolüne
0: çöktü. İran da bu arada çok güzel gerekçeler verdi. Yani onlara emniyet hissi vermek yerine tehdit edici şeyler yaptı. Onlar da bu tehdidi sonuna kadar hissetti. Onların da batıya yüzlerini dönmeleri ya da batıyı arkalarına almaları için geçerli sebepleri vardı.
1: Her şeyde bir hikmet var. Amerika'nın bölge patronajının bitmesinde İran'ın körfez ülkelerini bombalaması gerekiyordu. Her şeyde bir hikmet öyle var. Öbür türlü, hani bir şey var, bir filmde bir replik görmüştüm. Ünlü bir kavadayı zamanında kasıp kavurmuş plaka mafyası, yani taksi plakaları var. Ama güçten düşmüş ama namı hala, çünkü onun taksi plakaları belli. Her duraktan müşteri alabiliyor. Şoför çalıştırıyor artık, kendisi direksiyonda değil, bir kahvede oturuyor. Onun o havası, o gücü gitmiş ama o havası devam ediyor da. O rüzgarla iş yaptırıyor. Bir gün yine adamlarından bir tanesi, o havanın işlediğini çalıştığını düşünen şoförü bir başka mafyatik yapının durağından adam alıyor ya da şeyinden adam alıyor, alanından adam alıyor. Dayağı yiyince tabii bu sefer patrona geliyor. Patronla bir diyaloğu var.
0: Nedir?
1: Oğlum akıllı ol, akıllı ol diyor. Bizde iş çoktan bitti. Rüzgarımız esiyor. Sen şimdi bizim karizmayı da çizdirdin. Biz buna artık cevap verebilecek durumda değiliz artık diyor. Bak, şu an bunu görüyoruz Amerika için. Yani İran şimdi Suud'a, Kuveyt'e, Katar'a, Birleşik Arap Emirlikleri'ne falan o füzeleri sallamasaydı, Amerika ile işte düşman alsana bomba, yani repliği vardır ya, onlar devam etseydi, bunlar arada ortada böyle sadece o füzeleri falan seyreder pozisyonda olsalardı, bugün başka şeyler konuşuyor olabilirdik. Mekke Paktı'ndan falan bahsetmiyor olabilirdik. Ama İran'ın Körfez Araplarını bu derece, değil mi?
0: Evet.
1: İsrail'e attığından daha fazla bombayı bunlara attı galiba şey, füzeyi. Ve Amerika'nın da bunu engelleyememesi, değil mi?
0: Evet.
1: Katar'ın, yani Katar'ın bütün güvenlik problemlerini, açıklarını üstlenmiş Amerika'nın Katar'daki barış görüşmelerinde Hamas'ın liderini, değil mi? O şey, İsrail'in o saldırısını,
0: evet.
1: İngiliz tanker gemilerinin İsrail uçaklarına yardım ederek Amerika'nın karizmasını çizmesi, bütün bu toplamda bu gelişmeler Amerika'nın bölge patronajının bittiğini.
0: Avrupa'da İran-Amerika savaşında Amerika'ya destek vermedi. Tabii. İran'a karşı güçlü yaptırım uygulamayı da
1: ama
0: reddetti.
1: Ama Avrupa'nın zaten destek verebilecek bir gücü de kalmadı.
0: O da kalmadı.
1: Dişleri çekilmiş bir canavar gibi. Canavar bakma gibi. Sen.
0: Bu arada yani çok güzel bir program oldu aslında. Bence birinci bölümüyle de çok güzel oldu.
1: Süre bitti deme.
0: De çok güzel oldu. Süre bitti. Ha, bayağı bitti yani. Hemen kapatmam gereken bir noktadayız.
1: Ama bu NATO çok su kaldırır. Devam edelim inşallah.
0: Devam edelim. Peki, çünkü bölgeye dair de çok önemli şeyler konuştuk. Bugün konuştuğumuz bu siyasetin zaten bir adım öncesi dünkü ecdadımız olan Osmanlı Devleti'nin son devrinde yaşadığı bölge siyasetiyle de çok doğrudan ilişkili. O dönemlerdeki kırılma neticesinde yapılan dünya paylaşımındaki yanlışların bir kısmı 2. Cihan Harbi'nde çıktı ama bugün işte hala düzen oturmadığı görülüyor. Yenileri çıkıyor. Yeni gelişmeler de yine eski o Pax Ottoman dediğimiz Osmanlı barışı hayalini ve dünyasını intihaz ettirecek bir yola mı sokuyor bizi? Yeni savaşlara mı sokuyor? İşte neticede bugünlere bizi getiren düzenin bir argümanıdır NATO. İşte biraz NATO'ya bakacağız. Bugün konuşamadık ama bir mukaddime gibi oldu. Bir girizgah İnşallah. Gibi oldu. İfade ettiğim manayı biraz konuştuk. İnşallah haftaya da nasıl kuruldu, biz nasıl girdik, başlıca nerelerde rol aldı gibi birkaç başlıkta inşallah sadra şifa bir şeyler söyleriz.
1: İnşallah.
0: Kıymetli seyirciler, bu gece de yine bizlerle birlikte oldunuz. Programımızı izlediniz. Allah razı olsun. Allah izin verirse, imkan, fırsat, sağlık, sıhhat. Haftaya yine inşallah aynı gün, aynı saatte buluşmak niyazıyla efendim. Allah'a emanet olun.
2: Tarihçi yazar Abdülaziz Aygün ve Mehmet Fatih Can ile tarih musabeleri sona erdi.
3: Lale Gül TV'nin frekansı değişiyor. TürkSat'ın yeni uydusu 16 Ağustos itibarıyla yayında. Frekans 12.422,5. Sembol oranı 27.500. Polarizasyon dikey. Lale Gül, gönül bahçeniz.
4: Şimdi reklamlar.
5: Mevlid-i Şerif'te bir sofraya siz de ortak olun. Haydar olarak bu mübarek gece vesilesiyle Afrika'da, Gazze'de ve Suriye'de ihtiyaç sahibi kardeşlerimize sıcak yemek ikram ediyoruz. Bir kişilik yemek bedeli 100 lira. Siz de yapacağınız bağışla bir kardeşimizin sofrasına katkıda bulunabilirsiniz. 0212 923 1923 Ahmet Yesevi ORG.TR.
2: Geleceğin güçlü, ahlaki ve şuurlu nesilleri Özdere Koleji'nde yetişiyor. Akademik başarıyla birlikte değerler eğitimini bir arada sunuyoruz. Öğrencilerimizi bilgiyle donatıyor, karakterle şekillendiriyoruz. Alanında uzman, fedakar öğretmen kadromuzla ana sınıfından liseye kadar özgün eğitim programlarımızla yanınızdayız. Ortaokul ve lisede kız ve erkek öğrencilerimize ayrı sınıflarda eğitim veriyoruz. Özdere Koleji, akademide başarılı, milli ve manevi değerlere bağlı bireyler yetiştiriyoruz. Başakşehir kampüsümüzden İstanbul Avrupa yakasının tüm ilçelerine servis imkanımız vardır. Detaylı bilgi için 0537 727 1198 özverikoleji.com.
6: Her 10 kişiden biri temiz suya ulaşamıyor. Bu sadece bir istatistik değil. Afrika'da kilometrelerce yol yürüyen annelerin, çocukların ve her damlada hayat mücadelesi veren binlerce insanın hikayesi. Haydar olarak Afrika'da açtığımız su kuyularıyla bu hikayeleri değiştiriyoruz. El pompalı ve artezyen su kuyuları binlerce kardeşimize umut oluyor ve en önemlisi temiz suya erişim imkanı sağlıyor. İyilik susarsa Afrika susar. Damlaya damlaya çoğalan bu iyilikte yer almak isterseniz 0212 923 1923 ahmetyesevi.org.tr.
7: Değerli kardeşlerim, 2026 yılı Afrika, Somali'de sizlerden gelen adak, akika ve şükür kurbanlarını bu görmüş olduğunuz pazarlarda özenle seçiyoruz. Daha sonra kesim alanlarına götürerek kesimlerini gerçekleştiriyoruz ve civarda bulunan savaş mağduru ailelere ikramlarda bulunuyoruz. Sizler de Sultan Derneği'ne kurban bağışında bulunmak isterseniz bizlere WhatsApp hattımızdan veya sultandern.org internet sitemiz üzerinden bağışlarda bulunabilirsiniz. Allah'a emanet olunuz. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
8: İrtibat numaralarımız 0216 420 67 67 0506 133 06 17 sultander.org.
9: Burs verdiğiniz hafızınızla tanışmak ister misiniz? Artık bu mümkün. Size özel kullanıcı adı ve şifrenizle hafızlık bursu sistemine giriş yapabilirsiniz. Destek olduğunuz hafız adayınızı artık online olarak takip edebilirsiniz. Hafızınızın eğitim durumunu, hangi seviyede olduğunu, kaçta gittiğini ve burs sürecindeki tüm gelişmeleri tek ekrandan görüntüleyebilirsiniz. Üstelik hafızınızın size özel gönderdiği mesajları ve videoları da bu sistem üzerinden anlık olarak takip edebilirsiniz. Bir hafız adayının aylık burs bedeli 1500 Türk lirasıdır. Detaylı bilgi almak ve bir hafız adayına destek olmak için 0216 606 38 38 numaralı çağrı merkezimizi arayabilir. Bizimle iletişime geçebilirsiniz. Dilerseniz keremder.org.tr adresinden güvenle online bağışınızı gerçekleştirebilirsiniz.
10: Kıymetli hayırseverlerimiz, Kıyandar Ekmek Fırınımızda 6. yılımızı geride bıraktık. Geride bıraktığımız bu 6 yılda 310 tır, 167.400 çuval un olmak üzere toplam 8.370 ton unu işleyerek 140 milyon adet ekmeği ihtiyaç sahiplerine ulaştırmış olmanın sevincini yaşamaktayız. Üretilen ekmekler Türkiye ve Suriye'deki yetimhanelere, yetim köylerine, çadır kentlere, biriket evlere, hasta bakım evlerine, aşevlerine, eğitim kurumlarına ve medreselere Kıyamder çalışanları ve gönüllüleri tarafından bizzat ulaştırılmaktadır. Başladığımız günden bugüne kadar her zaman üretim sayımızı artırmayı ve daha fazla insanımıza ulaşmayı hedefledik. Siz hayırseverlerimizin destekleriyle üretimimizi düşürmeden devam ettirebilmeyi temenni ediyoruz. Kıyamder, iyiliği yaşat, umudu yeşert.
4: Suriye, derin bir iç savaşın ardından yıllar sonra yeniden ayağa kalkıyor. Haydar, İdlib'de bulunan Cübbeli Ahmet Hoca yetim okullarıyla 2022'den beri 4 yıldır bu mücadeleye en anlamlı desteği veriyor. İki ayrı okulda tam 560 yetim öğrenci, fenni ve dini eğitimlerle geleceğe güvenle hazırlanıyor. Ümmetin emaneti olan yetim yavrularımız hem Türkçe ile birlikte yabancı diller öğreniyor hem de terzilikten robotik kodlamaya kadar mesleki beceriler kazanıyor. Siz de bir yetimin yarınlarına dokunabilirsiniz. Yetim yazıp 7253'e SMS göndererek 100 TL bağışlayabilirsiniz. 0212 923 1923 Ahmet Yesevi Ork.tr.
11: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki: mallarınızı zekatla koruyun. Hastalarınızı sadaka ile tedavi edin. Belaya da dua hazırlayın. Sadaka belayı def eder ve ömrü uzatır. Siz de sadakalarınızı Vahidder aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine ulaştırabilir veya 7136'ya SMS göndererek 30 lira bağışlayabilirsiniz. Telefon numaramız 0212 588 1588 vahidder.com.
12: Kalbinizin çağırdığı o manevi yolculuk için umre fırsatı şimdi Hemedan Turizm'de. Herkes umreye gidebilsin diye hazırladığımız Temmuz, Ağustos ve Eylül dönemine özel umre programımız $950'dan başlayan fiyatlarla. Hemedan Turizm'le huzura, güvene ve kutsal topraklara bir adım daha yakınsınız. Detaylı bilgi ve rezervasyon için hemen bizimle iletişime geçin. Sınırlı kontenjan fırsatını kaçırmayın.
4: Haydar, Türkiye'nin en büyük aşevlerinden birini, Büyük Yesevi Aşevini kuruyor. 30 bin kişi kapasite ve başlangıçta 20 bin kişilik üretim hedefiyle inşaatı devam eden Yesevi Aşevine siz de bağışlarınızla destek olabilirsiniz. 1 metrekare kaba inşaat bedeli 10 bin TL. Sizin de bu eserde 1 metrekare yeriniz olsun. Aşevi yazıp 7253'e bir SMS göndererek 100 lira bağışlayabilirsiniz. 0212 923 1923 ahmetyesevi.org.tr.
13: Bir damla su hayat değiştirir. Afrika'nın topraklarında her gün binlerce insan susuzlukla mücadele ediyor. Onlar bir yudum suyun hayatlarının ne kadar değerli olduğunu hatırlatan tek şey olduğunu biliyorlar. İşte biz ecir vakti olarak suyu sadece bir ihtiyaç olarak görmüyoruz. Biz suyu bir yaşam hakkı, bir umut olarak görüyoruz. Her bir damla su insanın hayatını değiştirebilir. Her bir kuyudan yükselen su bir başka hayatın yeniden doğuşu olabilir.
14: Merakla beklenen kitap çıktı.
15: Sihrin, büyünün mahiyeti ve korunma yolları. Bu 512 sayfa Ahıska yayınlarından çıkıyor. İnşallah okursunuz. Sihirden korunmak için okunacak sure-i celileler ve ayeti kerimeler, hadis-i şeriflerde geçen dualar. Allah'ın izniyle bu korunma dualarından bir ikisi bile yeter. Ulema meşayihten nakledilen korunma duaları. Sihir ve büyüden korunmak için yazılacaklar. Üzerinde taşınacaklar. Sihir ve büyüden korunmak için yapacaklar. yapılacaklar. Ama korunma yöntemlerine uyarsan asla sihir işlemiyor mesela. Ulemanın özel tavsiyeleri var. Onun için okuyun, okuyun, okuyun. Sonra da amel edin.
14: Sihir ve büyünün etkilerinden, şeytanların ve cinlerin musallatlarından nasıl korunuruz? Tüm bilinmesi gerekenler hepsi bu kitapta. İlk baskı stoklarla sınırlı. Sipariş için 0216 479 79 79 telefon veya WhatsApp'tan ya da ahıskayayinevi.com'dan hemen ulaşın.
16: Çocuğunuzun Harikalar Diyarı'nda eğitim görmesini ister misiniz? Harikalar Diyarı Koleji'nde çocukların milli ve manevi değerlerle büyüdüğü, yapay zeka destekli insansı robotlarla tanıştığı ve gerçekten üreten bir eğitim modeli sunuyoruz. Doğal beslenme sistemimiz, Bilingual Class ve AI Class seçeneklerimizle anaokulu ve ilkokullarda çocuklara güvenli ve donanımlı bir ortam sağlıyoruz. İstanbul, Başakşehir, Kayaşehir, Halkalı ve Atakent'te bulunan 4 kampüsümüzde ailelerimize hizmet veriyoruz. Erken kayıt avantajlarımız başladı. Detaylı bilgi için bizi arayabilirsiniz. 0212 488 0006. Harikalar Diyarı Koleji. Çocuğunuzun geleceğini bugünden inşa eden okul.
17: Hayder olarak Arakanlı Müslümanlara yardım götürüyoruz. Bangladeş'teki Cox's Bazar ve Kumilya kamplarında hayata tutunmaya çalışan Arakanlı bin ihtiyaç sahibi aileye pirinçten nohuta, patatesten soğana kadar 9 çeşit temel gıdadan oluşan kumanyalarımızı ulaştırıyoruz. Çünkü biliyoruz ki yolumuzu gözleyen kardeşlerimiz var. Siz de Hayder aracılığıyla bu hayra ortak olun, Arakanlı bir ailenin duasında yer alın. Bir kumanya bedeli 1500 lira. Arakan yazıp 7253'e SMS göndererek 100 TL bağışta bulunabilirsiniz. 0212 923 1923 Ahmet Yesevi Ork.tr.
18: Reklamları dinlediniz. Lale Gül TV'nin frekansı değişiyor. TürkSat'ın yeni uydusu 16 Ağustos itibarıyla yayında. Frekans 12.422,5. Sembol oranı 27.500. Polarizasyon dikey. Lale Gül, gönül bahçeniz.
19: Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder, sohbet programını
20: İcir
19: sunar.
20: İcir Vakti Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin sohbeti başlıyor.
21: Gönül Sohbetleri. Ahmet Mahmut Ünlü Hoca Efendi ile Gönül Sohbetleri.
22: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin 6 Ocak 2018 tarihinde yapmış olduğu Bursa Sohbeti başlıyor.
23: Elhamdülillahi'llezî hedâna li hâzâ ve mâ kunnâ lihtedîye levlâ en hedânallâh. وَمَا تَوْفِيقِي وَعَتْصَامِ إِلَّا بِاللّٰهِ لَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ صَلُّوا عَلَى رَسُولِنَا مُحَمَّدٍ اللّٰهُمْ صَلِّ عَلَى سَيْنَا صَلُّوا عَلَى طَبِيبِ قُلُوبِنَا مُحَمَّدٍ اللّٰهُمْ صَلِّ عَلَى سَيْنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى صَلُّوا عَلَى شَفِيعِ ذُنُوبِنَا مُحَمَّدٍ اللّٰهُمْ صَلِّ عَلَى سَيْنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ أَعُوذُ بِاللّٰهِ السَّمِيعِ الْعَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا في الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم صدق الله العظيم اللهم انفعنا بالقرآن العظيم وبارك لنا فيه الحمد لله رب العالمين استغفر الله الحي القيوم حصنتكم من الحي القيوم الذي لا يموت أبدا ودفعت عنكم السوء بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الله تعالى وتقدس حضرتleri cümlemize bu yolda devam sebat istikametler nasip eylesin. Kalplerimiz kaymadan, ayaklarımız kaymadan iman kamil üzere husn-u hatime ile çene kapamak cümlemize müyesser eylesin. Amin. Şimdi birisi, cemaatten birisi bir dua istemişti.
0: ben yazmıştım. Dedi ki sen bunu yazdın. Uzun ömür duası aklıma da geldi şimdi. Bu dua Allah Teala kime hayır uzun ömür yazdıysa ezelde o bilir. Biz bilmeyiz. Ama duanın bu işte tesiri var mı? Çok var. Çünkü dua kaderi değiştirir. Ne demek kaderi değiştirir? Allah Teala senin dua edip etmeyeceğini ezelde bilir mi? Bilir. Kimin dua edeceğini bilirse onun ömrünü uzun yazmıştır. O bakımdan Mevla'nın ilmi değişmez. Ezeldeki ilmi değişmez. Ama o senin ezelde dua edip etmeyeceğini bilir. Onun için canınızdan bezdiyseniz bu duayı okumayın. Bazı canından bezenler var da. Efendi Hazretleri'ne giderken kedi atlar da arabanın önüne atladığı zaman kedidir canından bezmiş derdi. Yani şimdi bilmiyorum, ben de bezmek üzereyim. Ama bezeceğim. Dünyanın yemesinden keyfim kaçtı, zevkim de kalmadı, istirahatı kalmadı. Hastalık beni aldı götürüyor. Gecede 50 şekle sokuyor beni şeker. 50 şekil. Biraz uyuyamıyorum. Makine başımda tırt ötüyor, çıktı uyan. Tırt ötüyor, indi uyan. Böyle de ben devamlı mıyım neymiş de neyse. Bu vaziyette hastalıklarla uğraşıyorum. Canımdan bezdim. Sonra aklıma geliyor, ehli sünnete hizmet lazım. İşte sizin hizmetinize gelip gitmek lazım. Size bazı eserler yazmak lazım. Çok ehli sünnet dışı karışık ortalık çıkıyor. Cevap vermek lazım itikadı tasih için. İşte o bakımdan da bir ömür istiyorum yani. Anladım. Evliya Allah'tan biri bu dua devam ediyordu. Ebu Müslim Horasani Hazretleri olacak. Tabi Bismillahirrahmanirrahim da var bu işin içinde esas. Ondan sonra hizmetindeki cariye yani tabi cariye biliyorsunuz şerata göre mahrem oluyor. Mahrem olduğu için yandan da hizmet edebilir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de cariyesi var. Sahaben de vardılar. Tabi onları azat ederlerdi. Hizmet yormazlardı ama Ebu Müslim Hazretlerine hizmet eden cariyesi her gün zehir katıyormuş şeyine. Ölsün de kurtulayım diye. Yemeğini her gün acıyormuş. Dozunu arttırmış, arttırmış artık. Yemeğin tadına fark edilecek hale geldi. Ondan sonra bir gün artık dayanamamış. Mübarek olmuş 130 yaşına. O da demiş ki ya demiş efendim sen ölmek bilmez misin demiş ya. Niye demiş? Yahu katmadığım zehir kalmadı. Bir türlü öldüremiyorum seni demiş. Dayanamamış kadın. O da demiş, ben öyle ayetler, dualar biliyorum, onları okuyorum ki demiş, senin zehirin vız gelir tırıs gider demiş. Onun için o Bismillahirrahmanirrahim meşhurdur, o dua kitabından da var. Haccacı zalime karşı Hazreti Enes'in uzunu var, ortası var, kısası var. En kısası işte Tirmizi'de geçen Bismillahirrahmanirrahim. Üç kere. Allah'ın izniyle ama tabii bunu okudum diye de zehir içmeye kalkmayın. Ayrı dava. Tecrübe etme gelmez bu işler. Değil mi? Sen Allah'ın buyurduğuna inan, Habibinin sallallahu aleyhi ve sellem duyurduğuna inan, ondan sonra uzatma işi. Amel et gitsin. İşte bu dua da böyle bir dua. Hatta bu zatın Evliyaullah'tan bizzat da sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem rüyasına girmiş. Demiş ki, yahu hala bize gelmek istemiyor musun? Mübarek 120 yaşına geldin. Ne yapayım ya Resulallah demiş, zorla mı öleceğim demiş. Demiş, lekaccihaküm okuyup duruyorsun demiş. Biraz okumayı terk et demiş. Hakikaten lekaccihakümü okumadığı gün vefat etmiş. Lekaccihaküm çok kuvvetlidir. Tevbe suresinin son iki ayeti. Efendi Hazretleri 5 vakit namazın peşine terk etmezdi. Tabi hadis-i şerifler, rivayetler ben çok yazdım. Düşmana galip olmak, silah şerrinden korunmak, özellikle de 120 yaşa kadar uzun ömür sahibi olmak için okunacak dua. Var mı bir sakıncası bunun? Ha ne diyorum sana, canınızdan bezdiyseniz okumayın. Beni alakadar etmiyor yani. Ama ben uzun yaşayayım diyorsun. Ama işte inşallah ibadetle yaşa, zikirle yaşa, günahla yaşarsan hiç yaşama. Zarar eden dükkanı açık tutmak gerekmez. Kapatmak lazım. Ama kendimizi de öldürecek halimiz yok, o zaman tevbe etmek lazım. Zararı telafi için. Ama siz hayırlı uzun ömürle, ben istiyorum ki Müslümanlar yaşasın, ehli sünnet yaşasın, bid'at ehli gitsin. Dinimizi bozmak isteyenler, sapık itikatlara çoluk çocuğun fikrini karıştıranlar, ehli sünnete, ehli İslam'a, ehli Kur'an'a düşman olanları Allah kahru mahvu perişan etsin. Amin. Ehli sünneti de yaşatsın. Ehli sünnetin yaşaması vatana, millete, alemlere berekettir ve rahmettir. Çünkü onlar hep hayır için dua ederler. Şer istemezler kimseye. Bir dua daha var. Yusuf-u Nebhani Hazretleri onu Saadetü'd-Darayn isimlerinde zikrediyor. Onu okusan da oluyor, üzerinde taşısan da oluyor. Size ne uygun? Taşımak daha uygun. Ama taşımaya da sizin hanımlar atletleri bilmem neleri şey ederken yıkamaya hep çamaşır makinesine gidiyor nuskalar. He? Benim toruna bile iki tane yazdım, tutmadı. İlk üçüncüyü yazacağız ya. Yani çamaşır makinesine gidiyor. Tabii ki el yazması olmayınca, şey olmasa bile çamaşır makinesi biraz dağıtıyor, unufak ediyor. Yani şeyi unufak ediyor, deterjanlardan dolayı. Bundan dolayı buna dikkat edin. Üzerinizde taşıdığınız nüshalere dikkat edin ki ne yapmasınlar? Çamaşır makinalarına gitmesin yani. Anladınız mı? Hicrette Medine'ye yola giderken aç kaldılar. Ebu Bekir Efendimizle beraber Ümmü Ma'bet annemizin, duydunuz mu Ümmü Ma'bet? He? Benden duyacaksınız tabii. Kimden duyacaksınız mübarek? Kasteden, romandan okuyamazsınız ki. Benden duyacaksınız. Mucize Hayat'ta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in Özlü Hayatı kitabında var bunun manası. Biz şimdi buraya mana yazamayız. Ümmü Ma'bet annemiz Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem süt var mı dedi. Ne süt olsa biz içerdik dedi. Dedi o zaman şurada bir tane şey görüyorum. Efendim koyun. Kuzu muydu? Koyun muydu? Ondan sonra zaten kemikleri çıkmış, hiçbir sütü yok. Bismillah dedi, bir sıvadı mübarek elini. Kovalar doldu, doldu, doldu, içtiler, içtiler. Efendimiz Aleyhisselam'lar doydular, ondan sonra dedi ki siz de için, millete de dağıtın. Çadırdaydı. Şeyde, Mekke Medine arasında çadırdaydı. Kocası geldi sonra. Kocası baktı ki hayvan zayıflıktan ölecek. Süt nereden gelecek? Hiç sütü yok. Günlerdir de süt yok. Baktı bir kova süt var, kaç kovaysa yani olduğu kadar kaplarını doldurmuşlar. Dedi bu nereden geldi? Yahu dedi sen yokken dedi, kocası Ebu Ma'bet Hazretlerine, bir zat geldi dedi. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem'i bir tarif etti. Yani bugün bütün siyer kitaplarında o kadın sahabiyenin, tabii Müslüman oldu sonradan kocası da kendisi de, o kadın sahabiyenin yaptığı tarifi 114 bin sahabeden kimse yapamamış. Akıl işi değil ya. Bir tarif etti. Ümmü Ma'bet annemizin bu tarifi ne oldu? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sıfatı şerifesi olarak bütün kitaplara kaydoldu. Anladınız mı? Ben hani bir dörtlü yapmıştım. Bir bastırmıştık. En üstte Nesebi Şerif, sonra Hilye-i Şerife, sonra Sıfat-ı Şerife, sonra Şemail-i Şerife. Bu dörtlü de ilk benim yaptığım bir tertiptir ve terkiptir. Onun arkasına da Türkçesini yapmıştım, yazmıştım ama bilmiyorum. Şimdiki baskıların durumunu bilmiyorum. O dörtlüdür. O dörtlü de bu üçüncüdür. Nesebi Şerif birincidir. Hilye-i Şerif meşhur Hazreti Ali'den gelen rivayet. İkincidir. Tirmizi'de geçer. Sonra Sıfat-ı Şerife Ümmü Ma'bet annemizin tarif ve tanıtımıdır. Üçüncüye onu aldım. Sonra Şemail-i Şerife kimden gelir? Hind ibn Ebi Hale'den gelir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in üvey oğlu Hatice annemizden Hazreti Hasan Efendimizin dayısı. Hazreti Hasan ona sordu. O da Resulullah Efendimiz'e en iyi tarif edenlerdendi. Hind ibn Ebi Hale Hazretleri. Dördüncü de Şemail-i Şerife. Dörtlüdür o. Burada şimdi bu nedir? Seyyid Muhammed Alevi Maliki Hazretleri rahmetli Evliyaullah'tan zat büyük veli bunu üzerinde taşırdı. Bu tarafında Nesebi Şerif var, bu tarafında Sıfat-ı Şerife var. Bu ikisini kim üzerinde taşırsa Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in himmeti, bereketi, ruhaniyeti, şefaati onun üzerine olacak inşallah. Evde ocakta da durabilir. Üzerinde taşıyamayanlar yüksek yerlere, ne diyeyim sana, eşiklerin üstüne falan koyulabilirler. Bu hediye dağıtılıyorsa, değil mi? Şimdi bunu böyle keserken bunda kaç tane var? 6 tane var. Nasıl yapacaksın biliyor musun? Buradan böyle bir çizgi gidersen, kesersen, bir de buradan bir çizgi gidersen, bir de çizgileri takip edersiniz. Çizgilerden keserseniz her birinde bir tane var, yalnız önlü arkalı. Önlü arkalı. Onun için bunda 6 tane çoluğunuza, çocuğunuza, evlerinize, ocaklarınıza, dükkanlarınıza, kainat efendisinin nesebi şerifi ve sıfat-ı şerifesinin bereketleri hulul eylesin. Amin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala aleyhi ve sahibi ve sellem. Ondan sonra hayırlı uzun ömür de istiyorsanız inşallah duaya devam edin. Ben sizin çok yaşamanızı istiyorum. Hayırlı uzun ömürle yaşamanızı istiyorum. Çünkü ben de yaşarsam cemaat lazım. Ondan sonra birbirimizle cemaat olmamız lazım. Müslümanların muhafaza olması lazım. Bu vatanın sahipleri ehli sünnet Müslümanlardır. Bu ehli bid'ate karşı Müslümanların sağlıklı, sıhhatli, uzun ömürlü yaşamamız lazım ki vatanı, milleti ne yapmayalım? İslam alemini boş bırakmayalım inşallah. Efendim bu zamanda az kaldı bu iş. Meraklısı az kaldı. Ama Allah sayınızı artırsın, bereketinizi artırsın. Maddi manevi her sahada cümlenize fazl-ı keremiyle muamele eylesin. Amin. Şimdi ben esas dersimiz hüsnü hatime, suyu hatime, sonumuzun iyi olması, efendim, imanlı ölmek, bir de Allah muhafaza kötü ölme meselesi var. Bunlara karşı uyanık olalım diye Allah Teala cümlemize iman selameti nasip eylesin. Bu hususta sizi biraz bilgilendirmek istiyorum. Hadis-i şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Erba'atun mineşşeka, dört şey vardır ki şekavettendir. Yani bir adamın ezelde kötü yazıldığının, Allah Teala ezelde onun bozuk adam olduğunu bildi, öyle yazıyor tabii. Bildiğine göre yazıyor. Bilmesi de şaşmaz. İlminde hatayı vuku bulmaz. Bir adamın kötü adam olduğu ve son nefeste imansız öleceği ve cehennemlik olduğuna delalet eden dört şey bu hadis-i şerifte zikrediliyor. Allah cümlemizden uzak eylesin. Birisi cumudül ayn, gözün donukluğu. Gözün donukluğu demek ağlayamamak. Allah korkusundan ağlayamamak. Ha, ağlamak deyince de kovaları doldurmak manasında hüngür hüngür ağlamak kastedilmiyor. Ama ne olur? İnsanın gözü yaşlanmalı. Yani etkilenmek. Etkilenmek, tesirlenmek ayetlerden, hadislerden sahabe-i kiramda çok var. Bir ayet duyduk da Hazreti Ömer Efendimiz attan düştü. Azap ayetini duydu. Halbuki Kur'an'ı ezbere bilmiyor mu? Biliyor. Başkasından duyunca küt aşağı düştü. 3 gün hasta ziyaretine gittiler Hazreti Ömer Efendimiz. Bu çok önemli. Sahabe-i kiramda çok ağlama olurdu. Şimdi tabii hüngür hüngür ağlama. Bir de tabii bu ağlamak tenhada olmalı. Çünkü insanların içinde ağlamak da ama elinden gelmez ağlama hali gelirse gizlemek lazım. İşte mendille falan şey edip insanlara göstermeyip biraz önüne eğilip varsa bir şalın, kaşkolün böyle biraz başın üzerine çekip yani ağlama halini göstermek bir şey değil ama tabii ki insana bir ağlama hali gelirse çevresindeki bir insanlar da onu fark edebilir. O tabii riya için yapmıyorsa sorun değil yani. Ama وَرَجُلُنْ ذَكَرَ اللّٰهَ خَالِيَنْ فَفَادَتْ عَيْنَا. Bir adam Allah'ı tenhada zikredecek. Yani yalnızken zikrederken gözlerinden yaş gelirse bu adam arşın altında gölgelenecek 7 kişiden biri olacak hadis-i şerif buyuruyor. Bu çok önemli bir müjdedir. سَبَعَتْمُ يُظِلُّهُمْ لَا فِي ظِلِّ يَوْمَ لَا ظِلِّ اِلَّا ظِلُّ. Mahşer günü Allah'ın gölgesinden başka gölge yok. O gölgeye giremeyen güneşin alnında yanacak yani. Ta cehenneme gitmeden evvel yanacak. Bu 7 faziletli amel sahibinden birisi Allah'a hatırlayıp gözlerinden yaş gelen. Ama tenhada hatırlayacak. Yani tenhada demek milletin içinde olmamak, gösterişten uzak ol. Hadis-i şerifte ne buyuruyor? En şerli insan gözüne malik olandır. Ne demek gözüne malik olandır? İstediğimi ağlatır, istediğimi güldürür. İnsan gözüne sahip olamaması lazım. Ortamdan, konumdan, konuşulandan, okunandan etkilenerek o anda içinden gelerek bir ağlama hali gelebilir. Öbür türlü bu şerre alamet olur. Ama hiç ağlayamayanlar da var. Yani gözlerinden bir damla yaş gelmiyor. Ancak soğan falan sıkarsan, soğan kesersen gözünden yaş geliyor. Soğan doğrarsan. Soğanın dışında adam hiçbir şeyden etkilenmiyor yani. Soğanın da her biri etkilemez biliyorsunuz. Şimdi öyle gözden yaş getiren soğan da kalmadı piyasada. Bütün tohumlarıyla oynadılar ya. Eskiden soğan derken ağzını yakardı, gözünden yaş gelirdi. Şimdi yanında soğan doğrasalar hiç gözünden yaş da gelmiyor. Çünkü kalite düştü yani. Tamam mı? Hani böyle eski soğanlardan olursa böyle keserken adamın gözü yaşlanır ha. Öbür türlü adamda sift de yok. Ya bir adam Arafat'a çıkmış ağlamaz, Mina'ya çıkmış ağlamaz, Muzdelife'ye inmiş ağlamaz, Kabe'de ağlamaz. Yani Ravza'da ağlamaz. Ağlamaz oğlu ağlamaz. Bu sıkıntı biraz. Biraz sıkıntıdır yani. Hani hadis-i şerifte ne bu ya? Hoca efendi ben ağlayamıyorum. O zaman ağlamaklık ol. Ağlar gibi yap. Kur'an-ı Kerim oku. İnne hadel Kur'ane nezele bi hüznün fe idâ qara'tumuhu fehzenu. Fetehazenu de var. Bu Kur'an hüzünle inmiştir. Hele ki Mekke-i Mükerreme dönemindeki ayetler, Müslümanların ne zor zamanları değil mi? 13 sene hicretten önceki dönemde neler çektiler? Bu Kur'an ayetleri hüzünle inmiştir. Yani hüzünlü bir sahabeye, hüzünlü bir cemaate inmiştir. Yani ahiret derdi, hüzün üzüntü demek. Üzüntü ne üzüntüsü? Dert ne derdi? Kur'an ne derdi getiriyor bize? Hem insanlığı kurtarmak, kendini kurtarmak, çoluk çocuğunu kurtarmak, etrafını kurtarmak, kendini ve ahiretini hazırlamak, cehennemden kurtulmak, azaptan, Allah'ın gazabından kurtulmak. Bu tabii keyifle olacak işler değil. Üzüntü getiriyor bu iş. Yani ayetler bize ahireti anlatınca bu ne yapar insanı? Derde sevk eder. Yani ben nasıl bu kurtaracağım ahiret dediği insan uzun uzun düşünmesi ve üzülmesi lazım. Başının çaresine bakması lazım. Bu Kur'an hüzünle inmiştir. Onu okurken siz de üzüntülü okuyun. Dertli okuyun yani. Dertli okuyun. Ondan sonra ben dertlenemiyorum. Manasını zaten anlamıyorum. Anlasam da kafam havada. O zaman dertlenmiş gibi yapın. Dertli, yani kendinizi dertli olmaya zorlayın diyor hadis-i şerif. Diğer bir hadis-i şerif ikra'ul Kur'an ebkû fe in lem tebkû fe tebâkev diyor. Yani Kur'an okurken mutlaka ağlayın. Ya Kur'an okurken mutlaka ağlayın. Nasıl ağlayacağız yani? Ağlamak da insanın elinde değil tabii ki. Ağlayamazsanız ağlar gibi yapın. Ağlamaklı. Ağlar gibi yapın. Tabii bu da yani hepten de rol yapın anlamına gelmiyor. Tiyatro çevirin anlamına gelmiyor. Ama ağlamaklı olun. Ağlar gibi olun buyuruluyor. Ama şimdi bizim Kur'an nasıl Kur'an okuyor? Ondan sonra oradan cep telefonu çalıyor. Adam buradan Kur'an okuyor. Hanım da diyor açsana be. Devam ediyor. Ne estağfirullah var ne sadakallahul azim var. Allah'la konuşuyorum diyor. Kur'an okurken herkese de laf yetiştiriyor. Ya bir sayfada 5 kere sağa sola bakan adam gör. Bir sayfada okuyacaksın Kur'an. Açmışsın Kur'an, ona işaret ediyor kapıyı aç. Ona işaret ediyor tencerede çorba yandı. Ona işaret ediyor gel. Buna işaret ediyor telefona bak. Kardeşim, Kur'an mı okuyorsun? Kimle konuşuyorsun? Kur'an okuyan Mevla ile konuşuyor. O düşün. Tabii bizim haller göz donukluğu. Göz donukluğu neye delalet eder? Kalp katılığına delalet eder. Kalp yumuşak olmasa gözden yaş çıkmaz. Katı kalpten, katı kalbin gözünden yaş çıkmaz. İkincisi nedir? Ve kasvetül kalp. Dört şey adamın imansız öleceğine delalet eder. İlla ki imansız öleceksin anlamına gelmiyor. Bir belirti yani. Bu belirtilerden sakınmak lazım. Şimdi adama bakıyorsun adam ağlamıyor mu ağlamıyor. Ulan sen imansız öleceksin. Hiç ağladığın yok. Sana ne belki gece ağlıyor. Evde ağlıyor, gizli ağlıyor. Senin yanında mı ağlayacak yani? Göz donukluğu bir, kalp katılığı iki. Kalp katılığı ne demek? Yani âtkem estağfirullahın mekaset kulubukum min ba'di zalike fe kel hicarete veşeddu kasr. Kalpleriniz taş gibi katı oldu buyuruyor ayet kerimesinde. Taşlardan da beter oldu diyor. Ve inne minel hicareti lema tefeccaru minel enhar. Öyle taşlar var ki Allah korkusundan ağlıyor ve kaynak su çıkarıyor. Ondan ırmaklar fışkırıyor. Bakıyorsun kayadan ırmak çıktı. Ve bütün dünyayı dolaşacak kadar büyük ırmak oluyor o çıkan su. Nasıl bu su çıkıyor? Ayet kerime diyor ki benim korkumdan taşlar ağlıyor diyor. Bu ayettir Bakara suresi. Mutezile buna nasıl mana verecek? Ya temsil. Temsil. Temsil ne demek? Aslı yok, astarı yok. Hikaye. Uzayr Aleyhisselam 100 sene öldürüldüm diyor, sonra dirittim diyor. Temsil. Temsil ne demek? Sembolik. Sembolik ne demek? Yok böyle bir şey. Masal demek. Bak taştan diyor, benim korkumdan diyor, su çıkıyor, ağlamasından ırmaklar akıyor diyor. Bir hadis-i şerifte işte Hazreti Cafer olacak dedi ya Resulallah seferde susuz kaldık ne yapacağız? Git şu dağa selam söyle, su varsa sana versin. Gitti dağa, selamu aleyk eyyüel cebel. Ey dağ selam olsun dedi. Aleykesselam ya Resulü Resulillah. Ey Allah'ın Resulü'nün elçisi. Sana da selam olsun dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gönderdi ben sana. Bir su varsa yol göster, yer göster. Bir su bulalım. Yani su ver bize. Sen de dedi ki cehennemin tutturakları ve kudü'en nasu vel hicaratu. Cehennemi tutuşturan şeyler insanlarla taşlardır. Ayeti indikten sonra acaba ben o taşlardan mı olacağım diye ağlamaktan suyum tükendi dedi. Bu hadis-i şerif. Sen şimdi bu hadis-i şerife zayıf mı, şişman mı, hangi kaynakta, şudur budur, uydur kaydır. Hadis-i şerife itiraz et. Peki bu ayete nasıl itiraz edeceksin? Bu ayette diyor ki benim korkumdan ırmaklar çıkıyor diyor. Hadi onu aklın almadı. Kur'an'a da mı inanmıyorsun? Hadisleri karıştırıyorsun. Hiçbir hadis Kur'an'la çelişmez. Hiçbir hadis. Senin kafan çelişir. İlmin yetersiz kaldığından çelişiyor zannedersin. Hiçbir hadis çelişmez. Yeter ki ilmin olsun, ilmin yok. Ne konuşuyorsun? İnternetteki bilgilerle hadis-i şeriflere itiraz ediyorsun. Sen internette yazanların ne biliyorlar Kur'an'dan, dinden, ne haberleri var? Ve inne min alema yehbidu min haşyetillah. Ne buyuruyor? Ve inne min alema yeşşakku fehrucu minhul ma. Öyle kayalar, taşlar var, benim korkumdan çatladak çatlıyor, içinden su çıkıyor. Bak, İkinci cümle tekrar ediyor. Ve inne min alema yehbidu min haşyetillah. Üçüncü cümle, yani peşine gelen cümlesinde ne buyuruyor Rabbimiz? Öyle kayalar, taşlar var ki Allah korkusundan, bak Allah, haşyetullah, Allah korkusundan yukarıdan aşağı yuvarlanıyor. Ondan sonra sen de bakıyorsun, yol tıkandı. Niye yol tıkandı? Heyelan var. Niye heyelan var? Kaya düştü. Kaya niye düştü? Zelzele mi oldu? Yok. Deprem mi oldu? Yok. Kaç senedir duruyor bu kaya? Kaç bin senedir. Niye düştü şimdi? Mevla buyuruyor ki yuvarlanan kayalar benden korkusuna yuvarlanır. Çünkü onlarda da manevi bir hayat var. Hakkani bir hayat var. Her şey Sübhanallah ve Hamdi okuyor. Ayet ve emişeyin devşebbühü bi hamdi. وَلَاكِ لَا تَفْقَوْنَ تَسْبِعُونَ İsra suresinin ayeti. Siz onların tesbihlerinin dilini anlamıyorsunuz ama ben Sübhanallah ve Hamdi diye beni zikretmeyen bir canlı yoktur diyor. Canlı cansız. Şey demek, canlıya da derler, cansıza da derler. Bu da bir şeydir. Masa da bir şeydir. Bu hoparlör de bir şeydir. Ayette diyor ki şey diyor, her şey diyor. Her canlı demiyor. Her şey Sübhanallah ve Hamdi okuyor. Zaten insan okusa anlıyoruz. Ama siz onların dilini anlamazsınız diyor. Şimdi bunun tesbihini ben nasıl anlayayım? Bu Sübhanallah ve Hamdi okuyor bu masa şu an. Ayet-i Kerime böyle söylüyor. Bu da okuyor. E şimdi buradan duysak bir tane Sübhanallah ve Hamdi'nin sesi gelse buradan bu cemaat ne olur şimdi burada? He? Cinlendik mi diye kaçar. Değil mi? Ya da derler ki hoca arkasına bir şey soktu. Buradan arkadaşlar bir teknoloji harikası işletti falan. Bir de baktık demirden ses çıkıyor falan. Hadi demirden çıkınca anlaşılır. Bu hoparlörün içine cihaz olabilir. Bayağı pay var. Tahta başlarsa, he? Sizin alttaki halılar başlarsa falan, siz o cinlendim dışarı. Hiç cinlenmediniz hacı abi. Yattığın yatakta Sübhanallah ve Bihamdi okuyor, bindiğin arabada Sübhanallah ve Bihamdi okuyor. Bindiğin merkepte Sübhanallah ve Bihamdi okuyor. Siz tesbihlerini anlamıyorsunuz. Mevla işittirse, Davud Aleyhisselam işitiyor muydu? He? İşitiyor. İnna sakkarna el-cibale ma'ahu. Dağları onunla beraber diyor. Müsekkar kıldık, emrine verdik. Yüsebbihne bil-aşiyyi vel-işrak. Dağlar sabah akşam Davud kulumuzla tesbih ediyorlar. Davud Aleyhisselam mübarek acayip güzel bir sesi var. O güzel Davudi ses derler. Oradan kalmış işte. Davud Aleyhisselam gibi yani. Böyle gür falan güzel bir ses. Davud Aleyhisselam tesbih ediyordu, ediyordu, ediyor. Gece sabaha kadar uyumuyor. Zikir, tesbih, zikir, tesbih. İşrak vakti oluyor. İşrak vakti güneş doğuyor. Güneşten sonra insana tabii gecede hiç uyumazsa, bir insan gece sabaha kadar zikir yaparsa, işrak vaktinde de ne gelir? Bir yorgunluk gelir. Bize zaten yorgunluk yani bir de iki de gelir. Sabaha kadar zikir nerede yapacak? Biz yarım saat yapsak, ay çok zikir yaptım bu gece. Yarım saat zikir yapsanız var ya, siz kendinizi Maruf-u Kerhi zannediyorsunuz ya. Vallahi diyorum. Nebi Hazret Bestami benden fazla ne yapmış yani? Ha? Haşa ve kella. Çünkü hiç zikir yapmadığınızdan yarım saat, bir saat sizi böyle uçacağım zannediyorsunuz. Böyle ara sıra seccadeyi tutuyorsunuz yani. Gidebilirim falan. Ne oluyorsun sen ya? Yarım saat, bir saat zikir midir? Daha motor ısınmaz ya. Motor kaç saatte ısınır? Motor, kalp, motor, kalp. Kalp kaç saatte değil, kaç günde değil, kaç senede ısınır? Hele senin benimki 40 senede ısınmaz, ben sana söyleyeyim. Çünkü haram yiyoruz. Her yere faiz karışmış. Ekmeğinden çorbasına kadar. Bütün çark faizle dönüyor yani. Ha, kasıtlı yemiyoruz. Kasıtlı yemiyoruz ama rızıklar şüphelendi yani. Rızıklar şüphelendiği için bizim motor çalışsa da tekler de zaten. Çalışması da zor. Ama Evliyaullah 40 gün girmişler çilhanede. E tabi 40 gün ibadet yapıyor. Bazısı 10 sene, 20 sene, 30 sene, 40 sene çilhanelerde kalmışlar. Hacı Bayram Veli'nin çilhanesi, İsmail Hakkı Bursevi'nin çilhanesi. Ne kadar evliya gidiyorsun hepsinin çilhanesi. Aziz Mahmud Hüdayi'nin Kaddesallahu Esrarahumul Aliye efendim çilhanesi, Üftadi Efendi işte dağdaki şu mağarada. E ne? Allah nerede bulacak? Allah'ı nerede bulacaksın? Allah'ı kapalı çarşıda bulacaksın. Değil mi? Gidersin Kuyumcular Çarşısı'nda. Efendim pırlantalara bakarsın. Altının ayarına bakarsın. Değerine bakarsın. Gezersin, dolaşırsın. Kapalı çarşıda Evliyaullah hiç Allah'ı aramamışlar yani. Herkes ya yerin dibine girmiş, ya dağın başına çıkmış, mağaraya girmiş, zikir yapmış yani. Zikirsiz ne olacak? Ya hocam hani o zaman geçti. O zaman geçtiyse sen de evde kalkarsın, şu anda 6.50'ye kadar teheccüd namazı oluyor. 6.50'ye kadar. Teheccüd kılmayanı da döverler, sabah namazını kılmayanı da döverler yani. Çünkü neden? Çok geçe gitti manasında konuşuyorum yani. Hani derler ya, şunu yemeyeni dövüyorlar ya, almayanı dövüyorlar, o kadar ucuz. Yani şu anda bunları kılmayan da o kadar kolay oldu, bunu niye kılmıyorsun ki? 6.30'da kalksan teheccüd yetişir ya. 6.30'da kalksan teheccüd yetişir. Ondan sonra da sabah namazını, ezan vakti girer, sünneti kılarsın. Sünnetle farzdan, Sübhanallah ve hamdi, Sübhanallah lazım, estağfirullah 100 kere okursun. Öyle bir rızık, bereket, bolluk kapıları açılır, parayı koyacak yer bulamazsın ha. Tamam mı? Ondan sonra, öyle, hadis kesin. Ama sen okuduğun yok. Ya, giy şalvar Rabbine yalvar demiş, mübarek adam. Yani kalkıp da bir teheccüden sonra, sünnetle farz arasında zengin olmak için, sabahın sünnetiyle farzı arasındadır zengin olma formüllerinin tümü. Sünnetiyle farzı arasındadır. Sünneti ilk vaktinde kılarsın, imsak girer girmez, farza cemaata gidersin. Efendim, o arada bu dediklerim yetişir. Yani sünneti ilk vaktinde kılarsan, sünneti evinde kılmak sünnet. Sünneti evinde kılmak sünnet. Camiye çıkacaksanız da sünneti camide kılmayın. Sünneti, sabah sünnetini evde kılın. Evde kıldıktan sonra tesbihinizi elinize alın. Evden çıkarken okunacak dualar var. Duaların kitabı dolu. Geçin ondan sonra mescide. Kâmet getirilene kadar Subhanallah ve hamdiyle çekin 100 kere. Ondan sonra efendim kesinlikle kısa zamanda Allah maddi manevi kapılarını açacak. Bolluk bereket kapılarını açacak. Yapıyor musunuz? Yok. Bekleyin siz. Ya kardeşim Allah Teala beklemediğin yerden rızık gönderir ya. Ama ummadığın yerden rızkın gelecek buyurulduysa iman edeceksin. İman edeceksin. Ondan sonra Allah Teala'ya müracaat edeceksin. Allah Teala'nın kapısını terk etmeyeceksin. Mevla dua edeni mahrum etmeyecek. Şimdi bir insanın

Ancak Rabbimize bağlı bu iş. Mevla dilerse bir kulun kalbini hemen yumuşatır. Onun için bu kasvet, yani kalplerimizde bir katılık var. Bunun çözülmesi için de en önemli işlerden biri sohbet. İlim meclisleri, yani insanlar ilim meclislerinde o kadar, tabii hakiki ilim meclisi ise, dualar da reddolmaz, hakiki ilim meclislerindeki yumuşamayı başka bir şeyde bulamazlar. Kitap okumaktan bulamaz, anladın mı? Bazısı ömreye hacca gitse bulamaz. Sohbetsiz ve zikirsiz yapılan ömrede, haçta bile ne olmuyor? Kalp yumuşamıyor. Nice insanlar ömreye gittim, hacca gittim diyor, adamın vaziyeti berbat yani. Hiç yumuşamamış. Halbuki bu efendim ömreye hacca giden adamda olacak hal mi ya? Ne kadar değişmesi lazım değil mi? Değişmiyor. Dört şey buna alamet. Ve tulül emel, üçüncüsü uzun beklentiler. Hani dedik inşallah uzun yaşayalım. Uzun yaşayalım diye dua edelim. Bu buna girer mi? Girmez. Uzun beklenti ne demek biliyor musun? Şimdi sen öyle bir şeye, planlara girmişsin ki dünyalık, maddi işlerin planlarına, efendim 40 sene, 80 sene daha yaşayacağım gibi bina yapmaya, işte efendim proje kurmaya, ortaklıklar yapmaya vesaire vesaire. Ama insan işine gücüne bakar. Velakin ben şu kadar daha yaşarım diye bir hesap yaparak, bir plan yaparak bunun da peşine şu geliyor. Ben de uzun yaşarım diye bir beklenti içindeyim şahsen. Ama benim bu beklentim niçin? Kaç kitap daha yazabilirim? Kaç insanı daha namaza başlatabilirim? Kaç kişinin daha Ehl-i Sünnet itikadı safına çekebilirim? Benim beklentim bunun için. Allah şahidim olsun. Allah şahidim olsun, siz de şahidim olun. Yalan söyleyen zaten rezil olsun dünya ahiret. Hiç acımam, gözünün yaşına bakmam. Ama şimdi benim dünya hırsım yok. Yani ben 50 sene daha, 30 sene daha, 20 sene daha yaşarken efendim şu yemekleri de yerim, şu suları da içerim, şu kadar daha dairem olur, şu kadar daha arabam olur, şu kadar daha efendim dünyalık bağım, bahçem, yatım, katım, bilmem ne olur. Böyle bir beklentim yok. Olanım, elhamdülillah, nimetinin şükründen acizim yani. Hiç olmazsa kirada değilim, oturduğum yer kiranda değilim, elhamdülillah. Bu yetiyor bana. İkinci, üçüncü dairelerimde yok yani. Ama oturduğum yer kirada değil, elhamdülillah, bu nimettir. Nimettir, geniştir. Tefsir yerleri var, mescit var, efendim kütüphanelerim çok, kaç yüz metre. Kitapları nereye koyacağım yani? Elhamdülillah, bu bana yetiyor. Ne yapacağız? Sohbet yerlerimiz geniş olsun elhamdülillah, değil mi? Ondan sonra gelenler rahat rahat ziyaretler olur, şey olur, işte efendim kandiller olur, mübarek geceler. İki misli, üç misli cemaat alır. Benim beklentilerim bu. Ben bunun için yaşama planı yapabilirim. Anladım. Ha, ama bir adam uzun yaşama beklentisine girip de vel hirsu aled dünya, dördüncü madde, dünyaya düşkünlük. Dünyaya düşkünlükten maksat ne? Dünyaya düşkünlükten maksat efendim zevkleri için, keyifleri için, şehvetleri için, canının istediği şeyleri tatmin için. Adam saçının sakalı zaten yoktur da, yani sakalı da varsa hepten rezillik. Sen efendim saçını sakalını boyuyor, bıyığını boyuyor ya. Niye? Genç gözükmek için. Bu ne dünya düşkünlüğüdür ya? Hele ki siyaha boyamak haramdır. İlk siyaha boyayan Firavundur. Yani siyah dışındaki renklerde de kadınlar için, kadınlar için bazı müsaadeler var. Bir tek bizde kınaya müsaade var. Şimdi kına, adam baktı sakalı sipsiye olmuş. Ya hacı abi bu ne yaptın sen? Siyah kına buldum diyor. Ya ben böyle millet görmedim üretici ya. Kınanın da siyahı olur mu ya? Yani siyahsa zaten kına değil. Başka bir ot yani. Onun için bu haram. Beyazladın, beyazla kardeşim. Ne var? Beyazlık nurdur. Yaşını göster. Öyle mi değil mi şimdi? Dünya düşkünlüğü, kendini göstermek. İşte efendim, tabii ki insan vitamin alabilir. Takat için, kuvvet için. Niye? Teheccüd namazı kuvvet ister. Sabah namazı cemaat kuvvet ister. İşra beklemek kuvvet ister. Kuşluk kılmak kuvvet ister. İnsanda da hal takat lazım yani öbür türlü. Bunlar ayrı bir şey. Ama senin derdin ne? Namaz için yaşamak değil.

0: için yaşamak değil, zikir için yaşamak değil, çoluk çocuğunu İslam'a efendim yola getirmek için yaşamak değil. Yaşayayım da torunlarımı da ehli sünnete çevireyim, onlara da namaz, abdest öğretirim. Bu başka, bu iyi bir şey bu. Ama sen uzun yaşama planına girip de varsa dünya, yoksa dünya dersen, bu dört madde, gözün donukluğu, kalbin katılığı, uzun kuruntu ve beklenti, bir de dünyaya hırs ve ihtiras. Bu dördü varsa bir adamda, anla ki imansız ölme tehlikesiyle karşı karşıya. Bizde yok inşallah. Değil mi? Siz diyorsunuz zaten, hoca ben günlük yaşıyorum, yarın ne olacağı. Yarın benim için de ne olacağı belli değil. Hepimiz günlük yaşıyoruz ama ileriye dönüp dünya ile ilgili plancı olmayalım. Ahiret için, Allah için yaşamak isteyenlerden olalım. Değil mi? Tuğba limen dâle umru ve hesun amel. Ömrü uzun, ameli güzel olanlara müjdeler olsun. Ömrün uzun, amelin güzelse mübarek olsun. Ama ömrün uzun, amelin kötü. Ne oldu bu sefer? Bütün yaşadığın aleyhine oldu, değil mi? Bir defa ömrün de uzun olduğu için günahların fazla oldu. Günahların da fazla. Ya 60-70 yaşında zinaya devam eden var. 80 yaşında bile efendim varsa gücü, gücü yoksa da keşke zina yapacak gücüm olsa diyen var. Keşke gücüm olsa da zina yapabilsem hala diyen var. Efendim 80-90 yaşında hala viskisini bilmem nesini, rakısını, birasını içen var. Allah hidayet versin. Allah kurtarsın. Allah hayırla ıslah eylesin. Amin. Biz duacıyız yani. İnsanlara beddua edemeyiz. Tabii ki hepimiz günahkarız. Onun o günahı, benim bu günahım. Ama insanın da yaşlandıkça biraz ahirete yanaştığını fark ederek daha hassaslaşıp kalbinin katılığını yumuşaması lazım. Ne buyuruyor hadis-i şerifte? Veynimrun men camezel erba'in ve lem yeglib hayru şerru feletecehezilen nar. Kimin yaşı 40'ı geçerse, 40 nerede olacak diye düşünüyordum, 30'u bile iple bekliyordum, 30 belki dedim yaşlanırsam lafımı dinlerler, şimdi de dinleyen yok. 90 olsam belki de bile dinlemezler yani, neyse dedim biraz yaşlanırsam belki lafım dinler falan. Şimdi ben hesap kitap yapsam nereye gidiyorum? Kim 40'ı geçer de hayırları şerlerini geçmezse cehenneme cehizini, bohçasını hazırlasın diyor. Şimdi kardeşim, biz bu durumda bir muhasebe yapacağız. Maşallah gençleriniz de var bayağı, aranızda 40'tan aşağı, bayağı bir 40'tan aşağı vardır burada. Allah hayırlı yaşlarını mübarek eylesin. Amma ve lakin, bir insan mutlaka hesabının muhasebesini yapacak. Şekavetten, bedbahtlıktan kurtulmak için. Tabii bunlar alamettir. Hiçbir zaman alametler garanti vermez. Cümleden bir adam kötü yaşayıp sonunda iyi ölme ihtimali vardır. Bir adam da iyi görünüp sonunda cehennemlik olma durumu vardır. Bu hususta öyle tehlikeli bir hadis-i şerif vardır. Bu 40 hadisin ilk hadisi o, değil mi?
1: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin 6 Ocak 2018 tarihinde yapmış olduğu Bursa sohbeti devam edecek.
2: Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder'in katkılarıyla hazırlanan sohbet programı devam edecek.
3: Ecir Vakti Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin sohbeti devam edecek.
4: Şimdi reklamlar.
5: Mevlid-i Şerif'te bir sofraya siz de ortak olun. Hayder olarak bu mübarek gece vesilesiyle Afrika'da, Gazze'de ve Suriye'de ihtiyaç sahibi kardeşlerimize sıcak yemek ikram ediyoruz. Bir kişilik yemek bedeli 100 lira. Siz de yapacağınız bağışla bir kardeşimizin sofrasına katkıda bulunabilirsiniz. 0212 923 1923 Ahmet Yesevi org.tr.
6: Kalbinizin çağırdığı o manevi yolculuk için umre fırsatı şimdi Hemedan Turizm'de. Herkes umreye gidebilsin diye hazırladığımız Temmuz, Ağustos ve Eylül dönemine özel umre programımız $950'dan başlayan fiyatlarla. Hemedan Turizm'le huzura, güvene ve kutsal topraklara bir adım daha yakınsınız.
4: Detaylı bilgi ve rezervasyon için hemen bizimle iletişime geçin. Sınırlı kontenjan fırsatını kaçırmayın.
5: Hayder olarak Arakanlı Müslümanlara yardım götürüyoruz. Bangladeş'teki Cox's Bazar ve Kumilya kamplarında hayata tutunmaya çalışan Arakanlı bin ihtiyaç sahibi aileye pirinçten nohuta, patatesten soğana kadar 9 çeşit temel gıdadan oluşan kumanyalarımızı ulaştırıyoruz. Çünkü biliyoruz ki yolumuzu gözleyen kardeşlerimiz var. Siz de Hayder aracılığıyla bu hayra ortak olun, Arakanlı bir ailenin duasında yer alın. Bir kumanya bedeli 1500 lira. Arakan yazıp 7253'e SMS göndererek 100 TL bağışta bulunabilirsiniz. 0212 923 1923 Ahmet Yesevi org.tr.
7: Merakla beklenen kitap çıktı.
0: Sihrin, büyünün mahiyeti ve korunma yolları. Bu 512 sayfa Ahıska yayınlarından çıkıyor. İnşallah okursunuz. Sihirden korunmak için okunacak sure-i celileler ve ayeti kerimeler, hadis-i şeriflerde geçen dualar. Allah'ın izniyle bu korunma dualarından biri ikisi bile yeter. Ulema meşayihten nakledilen korunma duaları. Sihir ve büyüden korunmak için yazılacaklar. Üzerinde taşınacaklar. Sihir ve büyüden korunmak için yapılacaklar. Ama korunma yöntemlerine uyarsan asla sihir işlemiyor mesela. Ulemanın özel tavsiyeleri var. Onun için okuyun, okuyun, okuyun. Sonra da amel edin.
7: Sihir ve büyünün etkilerinden, şeytanların ve cinlerin musallatlarından nasıl korunuruz? Tüm bilinmesi gerekenler hepsi bu kitapta. İlk baskı stoklarla sınırlı. Sipariş için 0216 479 7979 telefon veya WhatsApp'tan ya da ahıskayayinevi.com'dan hemen ulaşın.
8: Kurbanlarınız ihtiyaç sahiplerinin sofralarında sevince dönüşsün. Lale Gül Vakfı'na vekalet vererek kestireceğiniz kurbanlarınızın etleri, mazlum coğrafyalardaki ihtiyaç sahibi kardeşlerimizin sofralarına ulaşıyor. Kurbanlarınız kesildiği andan itibaren kısa mesajda sizleri bilgilendiriyor. Kesim videosunu da birkaç gün içinde size gönderiyoruz. Lale Gül Vakfı yurt dışı küçük baş kurban bedeli 5000 TL. Detaylı bilgi ve kurban bağışlarınız için 0212 923 0212'den Lale Gül Vakfı Çağrı Merkezi'ni arayabilir ya da internet üzerinden hızlı bağış için lalegulvakfı.org.tr'yi ziyaret edebilirsiniz.
9: Bir damla su. Bizim için belki sadece bir ihtiyaç. Ama dünyanın bazı bölgelerinde hayatın kendisi demek. Asya ve Afrika'da insanlar temiz suya ulaşabilmek için kilometrelerce yol yürümek zorunda kalıyor. Bu yüzden Ecir Vakti Derneği, hayırseverlerin desteğiyle su kuyuları açıyor, temiz suyu bölge halkına ulaştırıyor. Açılan her kuyu sağlığa, eğitime ve umut dolu yarınlara dönüşüyor. Siz de bir iyiliğe vesile olabilir, susayan gönüllere umut olabilirsiniz. Ecir Vakti Derneği. Hayat bir damla suyla başlar.
10: Burs verdiğiniz hafızınızla tanışmak ister misiniz? Artık bu mümkün. Size özel kullanıcı adı ve şifrenizle hafızlık bursu sistemine giriş yapabilirsiniz. Destek olduğunuz hafız adayınızı artık online olarak takip edebilirsiniz. Hafızınızın eğitim durumunu, hangi seviyede olduğunu, kaçta gittiğini ve burs sürecindeki tüm gelişmeleri tek ekrandan görüntüleyebilirsiniz. Üstelik hafızınızın size özel gönderdiği mesajları ve videoları da bu sistem üzerinden anlık olarak takip edebilirsiniz. Bir hafız adayının aylık burs bedeli 1500 Türk lirasıdır. Detaylı bilgi almak ve bir hafız adayına destek olmak için 0216 606 38 38 numaralı çağrı merkezimizi arayabilir. Bizimle iletişime geçebilirsiniz. Dilerseniz keremder.org.tr adresinden güvenle online bağışınızı gerçekleştirebilirsiniz.
11: Hayder, Türkiye'nin en büyük aşevlerinden birini, Büyük Yesevi Aşevini kuruyor. 30 bin kişi kapasite ve başlangıçta 20 bin kişilik üretim hedefiyle inşaatı devam eden Yesevi Aşevine siz de bağışlarınızla destek olabilirsiniz. 1 metrekare kaba inşaat bedeli 10 bin TL. Sizin de bu eserde 1 metrekare yeriniz olsun. Aşevi yazıp 7253'e bir SMS göndererek 100 lira bağışlayabilirsiniz. 0212-923-1923 ahmetyesevi.org.tr.
12: Geleceğin güçlü, ahlaki ve şuurlu nesilleri Özleri Koleji'nde yetişiyor. Akademik başarıyla birlikte değerler eğitimini bir arada sunuyoruz. Öğrencilerimizi bilgiyle donatıyor, karakterle şekillendiriyoruz. Alanında uzman, fedakar öğretmen kadromuzla ana sınıfından liseye kadar özgün eğitim programlarımızla yanınızdayız. Ortaokul ve lisede kız ve erkek öğrencilerimize ayrı sınıflarda eğitim veriyoruz. Özleri Koleji, akademide başarılı, milli ve manevi değerlere bağlı bireyler yetiştiriyoruz. Başakşehir kampüsümüzden İstanbul Avrupa yakasının tüm ilçelerine servis imkanımız vardır. Detaylı bilgi için 0537 727 1198 özverikoleji.com.
13: Kurban sadece bir ibadet değil, kıtalar aşan bir kardeşlik köprüsüdür. Vahidler olarak emanet ettiğiniz adak, akika ve şükür kurbanlarını İslami usullere uygun olarak titizlikle kesiyor, kesim videolarını sizlere ulaştırıyoruz. Yurt dışı küçük baş bedeli 5000 lira, yurt içi hisse bedeli 17 bin lira. Biz emanetinizi en doğru adrese, ilim ehline ve gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. 0212 588 1 588 Vahidder.
14: Kıymetli hayırseverlerimiz, Kıyandar Ekmek Fırınımızda 6. yılımızı geride bıraktık. Geride bıraktığımız bu 6 yılda 310 tır, 167.400 çuval un olmak üzere toplam 8.370 ton unu işleyerek 140 milyon adet ekmeği ihtiyaç sahiplerine ulaştırmış olmanın sevincini yaşamaktayız. Üretilen ekmekler Türkiye ve Suriye'deki yetimhanelere, yetim köylerine, çadır kentlere, biriket evlere, hasta bakım evlerine, aşevlerine, eğitim kurumlarına ve medreselere, Kıyamder çalışanları ve gönüllüleri tarafından bizzat ulaştırılmaktadır. Başladığımız günden bugüne kadar her zaman üretim sayımızı artırmayı ve daha fazla insanımıza ulaşmayı hedefledik. Siz hayırseverlerimizin destekleriyle üretimimizi düşürmeden devam ettirebilmeyi temenni ediyoruz. Kıyamder, iyiliği yaşat, umudu yeşert.
15: Çocuğunuzun Harikalar Diyarı'nda eğitim görmesini ister misiniz? Harikalar Diyarı Koleji'nde çocukların milli ve manevi değerlerle büyüdüğü, yapay zeka destekli insansı robotlarla tanıştığı ve gerçekten üreten bir eğitim modeli sunuyoruz. Doğal beslenme sistemimiz, Bilingual Class ve AI Class seçeneklerimizle anaokulu ve ilkokullarda çocuklara güvenli ve donanımlı bir ortam sağlıyoruz. İstanbul, Başakşehir, Kayaşehir, Halkalı ve Atakent'te bulunan 4 kampüsümüzde ailelerimize hizmet veriyoruz. Erken kayıt avantajlarımız başladı. Detaylı bilgi için bizi arayabilirsiniz. 0212 488 0006 Harikalar Diyarı Koleji. Çocuğunuzun geleceğini bugünden inşa eden okul.
11: Her 10 kişiden biri temiz suya ulaşamıyor. Bu sadece bir istatistik değil. Afrika'da kilometrelerce yol yürüyen annelerin, çocukların ve her damlada hayat mücadelesi veren binlerce insanın hikayesi. Hayder olarak Afrika'da açtığımız su kuyularıyla bu hikayeleri değiştiriyoruz. El pompalı ve artezyen su kuyuları binlerce kardeşimize umut oluyor ve en önemlisi temiz suya erişim imkanı sağlıyor. İyilik susarsa Afrika susar. Damlaya damlaya çoğalan bu iyilikte yer almak isterseniz 0212 923 1923 ahmetyesevi.org.tr.
16: Reklamları dinlediniz.
2: Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder'in katkılarıyla hazırlanan sohbet programı devam ediyor.
14: Ecir Vakti Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin sohbeti devam ediyor.
17: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin 6 Ocak 2018 tarihinde yapmış olduğu Bursa sohbeti devam ediyor.
0: İlk hadisi diyebiliyorum. Kaderle ilgili ilk hadis-i şeriftir. Yani bunu mutlaka okumanızı rica ediyorum. Bu öyle bir acayip meseledir ki kaderle ilgili, yalnız bu hadis-i şerif kadar korkutan, insanı tehlikeye sokan efendim ve benim sonum ne olacak acaba dedirttiren bir hadis-i şerif daha yoktur. Bu hadis-i şerif çok sahiptir. Kütüb-i Sitte zaten. Benim 40 hadisin 40'ı da nerede geçiyor? Kütüb-i Sitte. 6 imamın tahricinde ittifak var. 6 imam. En muteber 6 imam, Buhari, Müslim başta. 6'sında da var bu kaynak. Bu hadisi okuyun, uzun da gidiyor. Hemen hemen 40 sayfalık bir hadis-i şerif. Ama o hadis-i şerifte diyor ki, adam diyor, yani ölmesine birkaç dakika kaldı. Ne diyeyim sana? Tam cennete girecekti. Cennete girmesine bir arşın kaldı falan. Bir arşın işte şu kadar. Bu ne demektir yani? Az bir zaman kaldı. Çünkü bu adam namazlı, abdestli, zikirli, ibadetli falan falan yaşadı. Görüntü muhteşem. Millet de belki de Evliyaullah zannedebilir. O kadar düzgün hayatı var. Bir arşın kaldı diyor. Cennete gitmesine tam o anda ezelde onun hakkında yazılan karar ve kitap ve yazı, alın yazının yazı önüne geçer ve o adam cehenneme girer diyor. Bunu anlamanız zor. Onun için 40 sayfa şerh yaptık. Bu hadisi böyle toptan yazıp mana verip geçseydik kafanız karışır mıydı, karışmaz mıydı? Karışır. Niye bu adam ömrü boyunca iyi yaşadı da sonunda cehenneme girdi kardeşim dersin değil mi? Ha, yazı önüne geçti diyor. Bu yazı önüne niye geçiyor abi? Ben iyi yaşadım ya. Öbürü de kötü yaşadı. Geldi son noktada yazı önüne geçti diyor. Bu hadis-i şerifi anlamadan kaderin sırrını, yani kaderin sırrını biz çözemeyiz ama kader hakkındaki ehl-i sünnet itikadını anlayamazsınız. Hepiniz mutlaka 40 hadis kitabında, bak 40 sayfa müstakil kitap eder yani 40 sayfa. Ufak boy risaleye vursam o da 80 sayfa eder sırf orası. Bunu ezbere bilmeniz lazım. Ha şimdi ya bizim kafamızı karıştırıp da bizi böyle bırakma diyorsun. Ben seni ne bırakıyorum? Yazdım işte buradan oku. Ama sana şunu örnek verebilirim. Kısadan bir örnek. Siz böyle biraz ille benden dinlemek istiyorsunuz ya. Bir böyle ne diyeyim, çok iyi bir huyunuz var. Aslında iyi değil de neyse. Yani, okuyun da biraz ya. Fakat çok iyi bir huyunuz var yani. Ya sen anlat. Ya ben anlatmaktan aciz değilim. Yazdığıma göre bir şeyler biliyorum yani. Ama siz 40 sayfayı da ben burada 40 dakikada anlatabilir miyim yani? Bir misal veriyorum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Bu hadisin şerhinde bu misalleri göreceksiniz. Daha dolu mana var, mevzu var ama bir misal verecek olacak. Adam diyor, namaz, abdest, oruç, belki de sakal, cübbe yani fark etmez. Her işin yolunda teheccüd, işrak, kuşluk hepsi var. Mesela hani adam yani dört başı mamur dersin ki bu adam cennette iyi bir yerde alır yani. Normal bir Müslümana benzemiyor. Bu adam diyor yani, hadis-i şerif şunu söylüyor. Taatla yaşar diyor. Yani hadis-i şerif böyle benim anlattığım gibi anlatmaz. İnnen racüle le ya'melü bi taatillah diyor. Bir adam Allah'a ibadet üzere yaşar diyor. Veya bir kadın Allah'a ibadet üzere yaşar. Yaşar, yaşar, yaşar. Ölmesine, ne dedik, bir arşın kala meselesi. Ölmesine az kala, zaten öleceğini anlamazsa, öleceğini anlamadan vasiyet nasiyet yapmaz bizim millet. Çünkü neden? Şimdi veririz geri alamayız, belki de ölmeyiz canlanırız. Tam ölümü garanti edene kadar bekler. Ondan sonra tam ölmesine yaklaşır. Tabii aklı başındaysa, komadaysa bu olmaz da. Ekseri insanlar aklı başında ölüyor. Herkes de komada ölmüyor yani. Efendim, ne yapar? Allah-u Teala'nın tayin ettiği vasiyet konusunda çoluğa çocuğa akrabasına, işte evliyse karısına, çocuğu varsa çocuğuna, çünkü çocuğu varsa çocuğu yoksa hanımının alacağı şey değişiyor değil mi? Çocuğu olan da başka, olmayan da başka. Ondan sonra ben hanımın, ya da kadın da vasiyet etme meselesi var. Kadının da vasiyeti var da ölürken. Onun da malı mülkü olabilir. İşte diyor, son dakikada vasiyetinde Kur'an'a, sünnete, feraiz ilmine muhalif olan bir vasiyetle, işte İsviçre kanununa göre, İtalya hükmüne göre, Amerika, Yahudi bilmem ne hukukuna göre bir vasiyet yapar ve bu vasiyetle beraber varislerine zarar verir. Çünkü Allah'ın verdiği hakkı vermezsen zarar veriyorsun abi. Zarar veriyorsun. Allah Teala kullara bu hakları beyan etmiş. Kur'an'da namazın tarifi yok, orucun tarifi yok, zekatın tarifi yok, haccın tarifi yok ama mirasın tarifi var. Niçin? Namaz abdestse kimse itiraz etmez. Peygamber ne dediyse yapar. Ama iş paraya geldiği zaman ya Resulallah belki der birisi diye. Ya Resulallah ben seni sıkıntıya sokmuyorum Habibim. Para işini bizzat ben koyuyorum diyor. Kur'an-ı Kerim'de miras taksimi ve feraiz ilminin tafsilatı kadar hiçbir fıkhi meselede tafsilat bulamazsınız. Detay yoktur. Çünkü neden? Para işinde bu millet hassastır. Hacısı hocası hiç paraya geldiği zaman havalanır. Ne oluyor der ya? Allah da benim malıma ne karışıyor der. Haşa ve kella ya Rabbel alemin. İşte onun için diyor, bir adam ibadetle yaşar, bir kadın itaatle yaşar, son nefesinde ölmeye yakın bir vasiyet yapar, yaptığı vasiyette Kur'an'a sünnete uymadığı için varislere zarar yapar, son noktada cehenneme hak eder diyor. Bu bir misaldir. Şimdi Allah Teala'nın yazısı, Allah Teala ezelde bu adamın son dakikada böyle yapacağını bilir mi, bilmez mi? Heh? Bilir. Bilmez dersen ne olursun? Kıpkızıl Stalin gibi gavur olsun. Şimdi Allah bilmez mi ya? Peki Allah Teala ezelde senin bunu bildiğine göre bunu buna göre yazıyor mu? Niye yazıyor? E çünkü seni zorlamaz ki. Sen kendi isteğinle bu vasiyeti bozdun. Sen kendi canın böyle istedi, canın turşulu istedi, ekşili istedi, acılı istedi. Sen onu sevdin, bunu sevmedin, bilmem ne. Kimi beğeniyorsan malı ona kaydırdın. Buradan öbürünü mahrum edin ama bu da senin çocuğunsa Allah buna vermiş bu hakkı. Sen niye adaletsizlik yapıyorsun? Ha, vasiyette zarar verdin. Vasiyette zarar vereceğini Mevla bildi mi? Bildi. E seni Mevla mı zorladı böyle yapma? Sen özgür iradenle yaptığını gördü. E sen de zaten Allah ezelde ne bildiyse onu yapacaksın. Niye? Çünkü sen ne yapacaksan Allah onu bildi de onun için. Bunu anlamayacak ne var? Bunu anlamayacak ne var? Bunun için illa profesör olmak mı lazım kaderi inkar etmek için? O kadar niye okuyorsunuz ki? İnkar etmek için o kadar okuma lüzum yok. Yani okumuşlar sonunda inkara gitmişler. Halbuki bak biz sizle burada ne güzel iman etmişiz elhamdülillah. Allah'ın kaderi haktır, alın yazısı haktır, ilmi ezeli haktır. Ne biliyorsa onu yazmıştır, kimseyi zorlamamıştır, cebretmemiştir. Özgür iradesiyle ne yapacağını ezelde bilmiştir. E bilmez denir mi yani? Bilmiştir yani. Bitti bu kadar. E şimdi onun için son nefes tehlikededir. Hepimiz için tehlikededir. O vasiyet yapar, zarar, öbürü başka bir şey, öbürü başka bir şey. Kiminin de gece yediğin hurmalar işte sabah çıkarırken tırmalar hesabı yapar. Evvelce zulüm yapmıştır, son nefesinde çıkar yani. Helallik almamıştır, helallik almamıştır. Adam malını gasp etmiştir, Allah'ın kuşu demiştir, tavuğunu yemiştir. Ondan sonra karısına eziyet etmiştir, karısına zulüm yapmıştır, dayak atmıştır, zulüm yapmıştır, değil mi? Sonra da namaza başlamış, hacı hacı olmuş ama hanımından bir helallik bile almamıştır. Tabii ki bu zulümler neticesinde iman kurtarması zora girecektir. Mutlaka helallik alması icap eder. Kul hakları diye bir şey var. Ondan sonra hanım haklarını helal et, kadın da böyle durdu, etmiyor musun lan bir daha? Ulan hem helallik istiyorsun hem elini kaldırıyorsun. Ne adamsın ya? Mübarek adam, helallik alınırken paspas olacaksın, yalvaracaksın. Hanım içinden et. Bak benden korkuna etme. Ahirette helak olurum. Ben işte efendim ne diyeyim, bu kadar ekmek getirdim sana helalından. Fakat İnsanız, bağırdığım oldu, çağırdığım oldu, kalbini kırmış olabilirim. Efendim, ne olur bana haklarını gönlünden helal et. Ahirette, cennette beraber olan, birbirine uğraşmayalım mahşer günü. Böyle konuşmak lazım. E tabi sen de diyorsun, hoca beni karıya böyle konuşursan, bunu ölmeye yakın konuşarsak daha iyi olur. Çünkü şimdi konuşursak açık çek vermiş oluruz. Hanımın da huyu bozulur. Ulan niye bozulur? Sütü bozuk değilse huyu da bozuk olmaz yani. Niye bozulsun yani? Bu adam Müslüman olmuş, tevbe etmiş, yola girmiş, artık benden helallik istiyor, kibar olmuş, nazik beyefendi olmuş. Kadın da herhalde, o da insan evladı yani. O da sana efendim etkilenir, tesirlenir, o da helal eder. Kadınlar biliyorsunuz çabuk etkilenen insanlardır. Yani senin bu şekil bir davranışından bir de hiç beklenmedik. Ya Cübbeli Hoca ne tavsiyeler yapıyor görüyor musun? Ya feministler esasen beni dinlemeleri lazım da işte. Dinlemiyorlar. Ya kadın hakları, al sana kadın hakları. Kadının kocasının da hakkı yok mu yani? Helallik alması lazım değil mi? Tabii lazım, bu kadar mesele var. Ama ekalliyette de olsa bazı da kadınlar erkeklerden helallik alması lazım çünkü. Bazısı da öyle bir dırdır, öyle bir dırdır yani. Adam mezar taşına yazmış yani. Sanmayın ecelimden öldüm, karı dırdırından öldüm diye. Osmanlı zamanında yazmış ya, yeni değil. Osmanlı zamanında yazmış. Yani efendim ama tabii ki o da yanlış yazmış. Çünkü karı dırdırı da eceline sebep olmuş. Yine eceliyle ölmüş ama itikada göre ecelsiz ölüm yok. Vakitsiz ölüm yok. Bir de böyle denilir. Ay çok vakitsiz öldü. Kaç yaşında? 94. La havle ve la kuvvete illa billah. Yani neyse adamın yaşamak istediğin 154'te dönse vakitsiz oluyor. Vakitsiz öldü denmez. Ecelsiz öldü denmez. Her şey Allah indinde vakitledir, miktarladır, ecelledir, kaderledir. Ve lakin ecele sebebiyet veren hadiseler gündeme gelebilir. Bu karısının dırdırından adamın canından bezdi, kanser oldu bilmem ne. Dertten adam her hastalık olur. Bu ayrı bir şey. Yani ben yine de erkeklerin kadınlardan helallik istemesinin daha önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü erkekler ekseriyetle kadına karşı ezici bir güç kullanıyorlar. En azından dövmese bile bağırma, çağırma, ses yükseltme, kalp kırma çok oluyor. Kalp kırma. Kalp kırmak kadar kötü bir şey yok. Bazen adam diyor ki kafamı kır da kalbimi kırma yani. Çünkü kalp kırmak biraz ne oluyor? Elinin kırığı düzeliyor da kalbinin kırığı düzelmiyor. Çünkü dil yara açıyor. Cerahatü sinan ile eltiyamu ve la eltamu ma cerahel lisanu diyor şair. Yani efendim süngülerin yaralarının iyileşmesi vardır ama dilin açtığı yaranın iyileşmesi olmaz diyor. Yani seneler geçiyor insan yani bu adam beni burada bozdu veyahut da kocası veyahut da kendisi efendim kim kime ne yaptıysa bu tesir ediyor ve ölüme yakın da insana hele ki zulüm derecesine varmışsa bilmiyorum içinizde de var mı böyle yapanlar. Aman kul hakkına girmeyin yani. Kadınlar sizin eşinizdir ama kulunuz değil yani. Köleniz de değil, kulunuz da değil yani. Ahiret var. Ahiret var. Son nefeste imanı kaybedenler için. Artık bitmiştir iş yani. Değmez. Sinirlenme, sinirlen hakim olacaksın. Evet. Şimdi ölüm anında tabii bunlar zuhur eder. Allah tebareke ve teala cümlemize rahmetiyle muamele eylesin. Rahmetiyle hayırla ölmemizi müyesser eylesin. Şimdi efendim esas şeye gelecektim. Bu konuları yine devam edeceğim. Ancak en önemli meselelerden son nefeste imanın tehlikeye gitmesiyle ilgili en önemli meselelerden biri de Allah dostlarına ve evliyaullah'a buğz etmek. Allah velilerini sevmemektir. Şimdi velileri sevmek, Allah'ın sevdiklerini sevmek. اَفْضَلُ الْاَعْمَالِ الْحُبُّ لِلّٰهُ وَالْبُغْضُ لِلّٰهِ Amellerin en faziletlisi Allah için sevmek. Allah için kim sevilir? Allah için kim sevilir abi? Allah'ın dostları sevinir Allah için yani. Çocuğumu Allah için seviyorum. Tamam, Allah için seviyorsun da çocuğunu zaten seveceksin yani. Öyle mi? Çocuğuna karşı olan sevgi efendim nedir? Fıtridir, hissidir, duygusaldır yani. Hanımımı Allah için seviyorum. Tabii bir de Allah için sevmek vardır, ben ona bir şey demiyorum. namaz ehli olduğu için, zikir ehli olduğu için, tarikat ehli olduğu için, ihvan olduğu için, bunlar ayrı bir şey. Allah için insan hanımını da sever. Ama şimdi Allah için sevme noktasında hanımını Allah için ne kadar sevsen de arada ne vardır? Bir şehevi, bir duygusal ilişki de vardır. Öyle mi şimdi? Ha. Allah için seversin ama sırtını dönünce de ya nasıl oluyor bu Allah için şimdi ya falan dersin. Değil mi şimdi? E tabii ki haklısın tabii de. Allah için seviyorsan o da şerata uyması lazım. Ama uymadı. Belki hasta oldu, rahatsız oldu. Başım ağrıyor, dişim ağrıyor. E sen de ne yaptın? Bu nasıl iş ya falan. Bu sevgi bozulabiliyor yani. Anladım. Şimdi o zaman şimdi Allah için seveceğiz. Allah için kimi seveceğiz abi? E şimdi patronu seveceğiz. E patron maaşı verdikçe seveceğiz yani. Maaşı kesti mi, işten attı mı Allah için olmuyor işte bak. Bir noktada geliyor, Allah için olan durum bozuluyor. Bozuldu mu şimdi? Bozuldu. Benim patron çok mübarek adam, Allah için seviyorum. İşten atsa da seviyorsan o zaman tamam. Ama sevmiyorsun, ben görüyorum yani. Her şey buna benziyor. Öğretmenin bunda, hocası, hacısı. Ama bir Allah dostu, bir veli, salih bir zat. Biz Beyazıt Bestami'yi seviyoruz. Biz Mevlana Celaleddin Rumi'yi seviyoruz. Biz Muhiddin İbni Arabi'yi seviyoruz. Biz Hallacı Mansur'u seviyoruz. Diyelim Evliyaullah'tan. Biz bu zatları seviyoruz değil mi? Bunlar bizim anamız değil, babamız değil, akrabamız değil. Şu anda dünyada sağ olanlardan da seviyoruz değil mi? İşte Mahmut Efendi Hazretleri'ni seviyoruz. Abdülbaki Efendi Hazretleri'ni seviyoruz. Misal. İşte efendim Topbaş Efendi Hazretleri'ni seviyoruz. Şu Efendi Hazretleri'ni seviyoruz. Yani sayıları var. Allah sayılarını artırsın. Sağ olanlarına hayırlı uzun ömürler versin. E insanlar daha ismini unuttuğum Konya'da Konevi Hazretleri var. Mübarek zat. Seviyoruz yani. Dolu Allah dostu var değil mi? Seviyoruz. E bizim bunlardan bir hasımlığımız var mı? Yok. Şu anda diri olanlarından da görüştüğümüz bile bir kısmı ile yok. Kimine telefonla görüşmüşüm. Seviyoruz. E bu sevgi Allah içindir yani. Çünkü Allah Teala'ya ibadet ediyorlar diye. Tabii Allah dostu olduklarına hüsnü zan edildiği için, kimse hakkında da tabii garanti şey veremezsin. İtibar son nefesedir, insanların sonunu da bilmiyoruz. Evliya da olsa kimse masum değildir ama tabii ki şu anda haramlardan sakınma ve ibadetlerdeki fazla faziletlerinden dolayı insanların hidayetine sebep olan zatları seviyoruz, değil mi? İşte bu Allah içindir. Allah dostlarını sevmek, son nefeste imanı kurtarmaya vesile olacak inşallah. He, ama geldik bunun tersine, sevmemek. Velileri sevmemek bir sorun yani. Bugün toplumda çok büyük bir sorun. Özellikle Selefi Vehhabi akımı ve tabii bunda Şia'nın da tesiri var. Bunlar ehli sünnet velilerini gözden düşürmek ve itibarsızlaştırmak. Ama sağ olanlarına değil sadece, ölüleriyle de uğraşıyorlar, dirileriyle de uğraşıyorlar. Hani şu andaki biriyle uğraşsa ben anlarım. Derim ki adamı, bir proje var, belki burada birkaç kuruş para verdiler, senin de ağzın laf yapıyor. Yani ben bunu anlarım yani. Allah müstahaklarını irsal eylesin başlarına. Hak ettikleri muameleyi reva görsün fazl-ı keremiyle. Ben onları niye mazur sayayım yani adamlar? Şimdi ne buyuruyor? Men adâ li veliyen fekad âzentuhu bil harbi. Bu hadis-i şerif Bukhari'dir ve hadisi kutsidir. Allah Teala bizzat ben ifadesiyle buyuruyor. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah Teala ifadesiyle buyurmuyor da Allah Teala buyurdu ki diye ben diye Rabbimizin benli ifadesini kullandıkları hadisi kutsi olur. Bu kadar önemli bir hadis-i şerif yoktur. Kim benim bir dostuma düşmanlık ederse kesinlikle ben ona harbi ilan ettim diyor. Şimdi Allah Teala bir faizi bırakmazsanız harp açarım size, Kur'an'da ayet var. Bir de benim dostuma düşmanlık edene harbi ilan ettim diye hadisi kutsi'de, Bukhari'de vesaire kaynaklarımızda hadisi kutsi var. Şimdi Allah Teala'nın harbi ilan ettiği bir adam imanlı ölebilir mi? Allah Teala ile harp içinde olan bir insanın Müslüman olarak olması düşünülebilir mi ya? Peki bu Müslümanım diyenlerin birçoğunda bu Evliyaullah'a karşı böyle bir alerji var. Hele ki Vehhabi Selefiler İbn Arabi'ye kafir diyor. Mevlana Hazretleri için ne dedi? Moğol ajanı dedi. Koca Mevlana yani. Şimdi İbn Arabi'ye Vehhabiler bütün Evliyaullah Şeyh-i Ekber en büyük şeyh diyor. Onlar Şeyh-i Ekber en gavur şeyh diyorlar. Allah muhafaza ya Rabbi. Ya Hallacı Mansur Hazretleri idam edildi tabi Enel Hak meselesi uzun kıssası var şey var. Manevi bir makama girdi. O makamdan takıldı çıkamadı. Ayrı dava. Fakat Evliyaullah olduğunda söz var. Meşayih kabul etmiş bu zatı. Hallacı Mansur Hazretleri kendine Allah dedi şu dedi bu dedi. Haşa o öyle demedi. 400 rekat her gün namaz kılıyordu. Kendine Allah diyen haşa 400 rekat namaz kılar mıydı yani? Şimdi anlamadan, dinlemeden şundan etkilendim, bundan. Yahu kardeşim, bu saha böyle atmosfere açık bir saha değil. İncelemeden ilmin yok, karıştırma tamam. O zaman sövmene, kafir demene, zındık demene ihtiyaç var mı? Konuşma. Biz sana methet diyor muyuz? Mevlana'yı methetmezsen, İbn Arabi'yi sevmezsen, Hallacı Mansur'a methetmezsen kafir ölüsün diyor muyuz? Demiyoruz. Ama onlara zındık dersen, kafir dersen, sapık dersen son nefesin tehlikeye gider diyoruz. Biz sana sevmiyorsan da sövme diye bir başlık var biliyorsunuz ya. Sevmiyorsan da sövme. Tabii ki sevmek lazım. Evliyaullah'ı sevmek lazım. Ama burada ihtilaf var, şüphe iş karışmış falan. Ben bu zat hakkında bir şey konuşmayayım. Tamam konuşma. Konuşma kardeşim. Hiç olmazsa Allah ile harbe girme yani. Bu çok büyük tehlike. İman tehlikesine sebebiyet vereceğini ulema ve evliya beyan ediyor. Çünkü Allah Teala ne buyurur? Ve huve yetevellas salihin. Ayet. O Allah salih kulların velisidir. Veli ne demek? Dostu. Şimdi Allah Teala salih olan bir insan, namazlardan, haramlardan sakınmış, mekruhlardan sakınmış, ömrünü zikirle geçirmiş. Salih. Hazreti Mevlana'nın salih olduğunda ne şüphe var? İbn Arabi'nin ömrünü ibadetle zikirle geçen ne şüphe var? Beyazıt Bestami'ye konuşuyor bunlar ya. Bu böyle büyük velilere sen nasıl konuşuyorsun? Şah-ı Nakşibend Hazretlerine cellat diyor ya. Cellat diyor. Şah-ı Nakşibend'e bir hakaretler, İmam-ı Rabbani Hazretlerine bir hakaretler. Nasıl korkmuyor bunlar ya? Nasıl korkmuyorlar ahiret var yani? Koca Şah-ı Nakşibendlere ya. Ya bunlar konuş, dilleri uzun. Dilleri uzun. Mevla diyor ki ben salihlerin velisiyim. Yani veli ne demek ya? İlkokula gittik yani benim de Burhan eniştem halâsa 90 yaşını geçti. Eniştem götürdü beni, babamın işi çoğudu. Götürdü, dediler velisi kim? Dedi benim dedi. Dediler nesesin? Dedi eniştesiyim. E şimdi veli ne demek ya? Onun işlerini üstlenmiş yani. Mevla diyor ki bu dostlarımın işlerini özellikle ben takip ediyorum yani. Sen Allah'ın dostuna düşmanlık edersen ben de sana harbina diyorum buyuruyor. Bu nasıl olacak? Bu hususa dikkat çekmek istiyorum. Birkaç rivayet söyleyeceğim. Şeyh Ebu Abdillah el-Kureşi radıyallahu teala buyuruyor ki kim bir Allah dostunu itibarsızlaştıracak cümle kullanırsa ana avra sövmek lazım değil. Bir veliyi şerefini noksan edecek, itibar noksan edecek bir söz kullanırsa daraballahu fi kalbi bi sehmin mesmum. Allah onun kalbine zehirli bir oku saplar diyor. Kalbine zehirli bir oku saplar. Çünkü neden? Hadis-i kutsi işte harp ilan ediyor. Harp nasıl yapılır? Harp neyle? Silahla. Kalbine bir zehirli ok geldiği zaman velem yemut hatta tefsudu akidetuhu. Bu adam diyor şu anda ehli sünnet ve düzgün bir adam olsa da bir veliye alçaltıcı kelime sarf ettiği için iman inancı bozulmadan ölmez diyor. Ve yuhafu aleyhi min su'il hatime. Bunun sonunun kötü ölmesinden korkulur. Kafir oldu denmiyor. Kafir öleceği de Allah bilir herkesi. Kafir olarak ölmesinden korkulur. Tehlike var. Niye imanı tehlikeye sokuyorsun? Bilmediğim konuda kafana yatmadı. Konuşma kardeşim. Konuşma. Yorum yapma o zaman ya. Bu çok önemli. Şimdi İmam Fakihani Hazretleri diyor ki Allah Teala ile harbe gireni mutlaka Allah helak eder. Allah Teala'ya, dostlarına eziyet etmek kötü ölmenin alametidir. Ne gibi? Faiz yemek gibi diyor. Bir adam hayatı boyunca faiz yerse son nefesi imanlı ölmesi tehlikededir. Velilere hakaret de bu cümledendir. Tamam mı? Yine ulema evliya, İmam Yafi'i Hazretleri büyüklerden ne buyurur? Men adâ evliya Allah fe kenne adâ enbiya Allah. Allah'ın velilerine düşmanlık, Allah'ın peygamberlerine düşmanlıktan aşağı değildir. Çünkü onlar da dostudur. Onlar da dostudur Allah. Evet, kafir diyemeyiz. Cehennemde ebedi kalacak diyemeyiz bir insan için, özel şahıslar için diyemeyiz. Sonunu bilmiyoruz zaten kimsenin. Ama bir adamın Allah dostlarına hakaretini gözlüyorsak bundan sakınmak lazım. Hiç olmasa bu adamdan uzak durmak lazım. Konuşmalarını dinlememek lazım. İnternette yazıyorsa okumamak lazım. Kitabı varsa okumamak lazım. Çünkü Allah dostları hakkında konuşanlar kalbine zehirli bir ok yemiş durumda. Ben bu adamdan ne istifade edebilirim? Ne istifade edebilirim? Edemem. O zaman ben kaçmam lazım. Hele biraz daha anlat ne olmuş ne bitmiş diye deşmemem lazım. Kaçmam lazım. Ama tabii ki veliler hakkında konuşuyoruz. Onun için Evliyaullah'tan Şeyhülislam Abdullah el-Herevil Ensari Hazretleri çok büyük bir velidir o. Rahmetli Şehit Bayram Hoca Efendi işte Evliyaullah'a kan veren zat diye böyle bir tabirleri vardı onun. Böyle hoş hoş tabirleri var. Evliyaullah'a kan veren zat. Çok eskidir o Herat'ta kabri şerifi. Bütün meşayih ona Evliyaullah'ın Şeyhülislam'ı demişler. Bir Şeyhülislam var. Hani normal Osmanlı Şeyhülislam'ı, fıkıhta Şeyhülislam falan. Buradatlar demiş ki Evliya'nın Şeyhülislam'ı da budur. Abdullah el-Herevil Ensari, Ebu Ayyub el-Ensari'nin de torunlarından oluyor. Mektubatta da geçer. O öyle buyuruyor. Ne diyor? İlahi, men erate sukutu fe eskutu aleyhin. Ya Rabbi kimi helak edeceksen bizi gıybet ettir, bizi dedikodu ettir, bizim aleyhimize gittir, bizi kötülettir. Öyle helak et. Yani kimi helak edici düşürmek istiyorsan bizim üstümüze düşür diyor. Ve ondan sonra adam hakikaten helak olacaksa başlıyor ulemanın, evliyanın aleyhine konuşma. Çoklarında bu görülmüştür. Çünkü sonu kötü gidecek olanlar. Sonra da bakıyorsun hepten sapıtmış gitmiştir. Onun için Evliyaullah'ın böyle acayip halleri var. Arifler, meşayih buyuruyorlar ki Evliyaullah'ı inkar edenlerin en az mahrumiyeti onların bereketini kaçırırlar. Sohbetlerinden mahrum olurlar, ilimlerinden mahrum olurlar. En büyük tehlikesi de son nefeste imansız ölmeleridir. Allah cümlemizi bu hale düşmekten muhafaza eylesin. Allah Allah Allah. Evet, Yemen meşayihinden Hüseyin İbnül Fakih Hazretleri buyuruyor. Evliyaullah'ı kim inkar eder? Kalbi ölü olanlar inkar eder. Kalbi diri olanlar asla inkar etmez. Aklı noksan olanlar, ilmi az olanlar, nefisleri adına iddiacı olanlar, kendilerini çok beğenenler, cahiller, aldananlar, mağrurlar, gafiller, yakini itikadı zayıf olanlar, kuru olanlar, donuk olanlar, katı olanlar, ehli bid'at olanlar, ehli sünnet dışı inanca sahip olanlar, basireti kör olanlar, manevi tarafları, kalpleri döndürülmüş olanlar, Allah'ın fitnelerine maruz olanlar, helak olanlar, indallah'ta sevilmeyen, mebğuz olanlar ve indennas, itibar görmeyen, efendim, uzak durulan, sözlerinin kabul edilmediğini görenler ne yapıyor? Evliyaullah'a saldırmaya başlayarak kendilerini tanıtmak için böyle bir yol izliyorlar. Ve bunlar dünyadan, İslam'dan gayri bir din üzere çıkarlar. Dünyada da zillet ve fakirlikle müptela olurlar. Ahiretin azabını da hiç sorma diyor. Hiç sorma diyor. Hakikaten şu sıfatlara bakıyorsun, bu sıfatlar o kadar acayip. Yani o kadar acayip birbirine uyuyor ki bu sıfatlar. Bakıyorsun 7, 8, 10 saydık. Hepsi o adamlarda var. O adamlar kimse. Bakıyorsun o adamlara. Evliyaullah'la konuşan adamlar kimse. Bakıyorsun şu saydıklarımı tatbik et. Bir tanesi noksanısa sen bana söyle. Ha şu anda zengin bazıları olabilirler. Ölmeden mutlaka dünyada da fakir olurlar. Ve zelil olurlar. Şu andaki hallerinin de maddi durumlarının iyi olduğuna da aldanmayın. Çünkü Allah Teala harbi ilan ettim diyor. Nasıl korkmuyorlar Şah-ı Nakşibendin aleyhine, Mevlana'nın aleyhine, İbn-i Arabi'nin aleyhine konuşuyorlar. Bunlar ne cesaretli adamlar ya. Evet. Şimdi Ebu Turab-ı Nakşebi Hazretleri, Evliyaullah'ın reislerinden, çok büyük, çok Ahmed bin Hanbel döneminde, yani bilinmiş bir şey değil, görülmüş bir şey değil. Onun menakibi, bu menakipleri de tek tek okumak lazım. Evliyaullah'ı tanıyıp sevmek lazım, mübarek zat. Kabri bile yok. Mevla'ya öyle müracaat etti. Fena fillah, erimiş gitmiş yani. Hiç yokluk aleminde yani. Sahrada aslanlar parçaladı yani. Her biri bir parçası. Öyle istedi. Öyle Evliyaullah da var ki aslanlar yanına gelir, paspas olur yani. O öyle istedi yani. Ne kabri olsun, ne parçası olsun, ne şey olsun. Vahşi hayvanlar parçalasın ben dedi yani. Mübarek, çok büyük bir velidir. Onun kelamıdır. Men elife li'râza anillâh sahibetül vekiyatü fi hakkı evliyâillâh teâlâ. Kim Allah'tan yüz çevirmeyi alışkanlık haline getirmişse, Allah'ın zikrinden, ibadetinden, takvasından yüz çevirmeyi alışkanlık haline getirmişse, onun en yakın, en iyi, yani kendisine devamlı eşlik edecek sıfatı ne olur? Ne kadar evliya varsa onların aleyhine konuşmak olur. İşi gücü velilerin aleyhine gıybet ve düdük olur. Ya dünyada Allah düşmanı kalmamış, dünyada Yahudi, efendim, Siyonist kalmamış, dünyada bu kadar gavur var iken, zalim var iken, cebbar var iken, firavunlar, karunlar var iken bırakmışlar Mevlana'ları, İbn Arabi'leri, Beyazıt Bestami'leri, İmam Rabbani'leri, Şah-ı Nakşibent'leri tartışmaya açıp onların aleyhine konuşuyorlar. E demek bunlar Allah'tan yüz çevirmişler. Allah Teala'dan yüz çevirdikleri için de belaya maruz kalmışlar. Şimdi Mevlana ne demiş? Adam profesör olmuş, hiçbir şey okumamış herhalde. Mevlana demiş ki, bütün dinler birdir demiş. Mevlana bütün dinler birdir demiş. Demişse, anlamaya çalış. Anlamaya çalış. O zamanın veziri de, Selçuklu veziri de Mevlana Hazretleri'ni çağırdı. Dedi ki, ya efendim, sizden böyle bir laflar duyuluyor. Memlekete yayılıyor, çok fitne çıktı. Sizin maksadınız, meramınız nedir yani diye o zaman Vezir-i Azam çağırmış. Ta Osmanlı'dan önce bu. Hazreti Mevlana da beyan etmiş. Demiş efendim, bizim meramımız innettin indallahi'l İslam. Tek din İslam'dır. Adem Aleyhisselam da Müslümandı. Nuh Aleyhisselam da Müslümandı. İbrahim Aleyhisselam Müslümandı. Allah Teala tek din teslimiyet dini gönderdi. Kendisine teslim olma, itaat dini gönderdi. Bunun adı İslam'dır. Şeriatlarda farklılıklar olmuştur. Dinde farklılık olmamıştır. E tamam. E Tevrat'ın indirdiği din İslam değil miydi? İncil'in Allah'ın vahyettiği İncil İslam değil miydi? İsa Aleyhisselam Musa Aleyhisselam Müslüman değil miydi? E bunu dedik. E şimdi Yunus'un da böyle bir sözleri var. Tabi orada Yunus'u katmamış. Niye katmamışsa? Yani Yunus Emre'nin de var. 72 milleti tek göz ile görmeyen şer'in evliyası ise hakikat asidir diyor. Yazmış oraya, Eskişehir'de türbesinin orada vardı ben 20 sene evvel gittiğimde. Şimdi bilmiyorum duruyor mu durmuyor. Bu ne demek şimdi? Yunus Emre'yi anlamaya çalış. Yunus Emre öyle ümmi bir cahil bir köylü değildi. Yunus Emre allame-i cihandı. Medrese mezunuydu. Yunus öyle rastgele halk ozanı değildi ki ya. Dolu ilimleri var. Şey divanlarında anlaşılıyor ne kadar ilmi olduğu. İlmi meselelere giriyor çünkü. E şimdi burada ne diyor? Ya diyor, herkesi bir gör. Ya herkesi bir gör, bu ne demek? Ama diyor, sen diyor, şeriata bakarsan diyor, şeriatın hükmüne bakarsan herkesi bir göremezsin. Niye göremezsin? İçki içenle namaz kılan bir mi? He? Bir değil. Adalet yapanla zulüm yapan bir mi? Değil. Şeriata göre bu denge var ama diyor, hakikat ilmine, tasavvufa göre bakarsan, İşin arkasında onu muvaffak eden Allah-u Teala'dır. Tamam mı? Onu kahra çarptıran Allah-u Teala'dır. Ona da günah işleten Allah-u Teala'dır. Tamam. E sebep olan kimdir? Sebep olan kuldur. Velakin sen şimdi bu adamı itaat eder vaziyette gördüğüne aldanmayacaksın. Çünkü neden? Bu adam yarın senden benden efendim kötü olabilir. Veya içki içen zina edene efendim hakaret gözüyle bakmayacaksın. Çünkü neden? Belki yarın tövbe edip senden benden iyi olabilir. O zaman tek gözle göreceksin. Ne demek o tek göz? Allah-u Teala'nın ilmi ezelisindeki muradı üzere. Nasıl bilirse Allah'ın bilgisi üzere müracaat ediyorum. E senin de bu usta bilgin yoksa adama ne yapmayacaksın? Ne içki içiyorsun, kumar oynuyorsun diye emri bil maruf yapmak başka, hakaret etmek başka. Hakaret edersen ne olur? Yani sen şimdilik adama efendim sakal bırakmak sünnettir, fazilettir, işte efendim tıraş caiz değildir demek başka. Bir de adama ne biçim tipin var bilmem ne, sakalını da kesmişsin, karıya benziyorsun bilmem ne bilmem ne. Tövbe estağfurullah, şimdilik adama böyle konuşulur mu ya? E böyle konuştuğun zaman ne oluyorsun adamın? Kalbini kırıyorsun. Sen şimdi ne yaptın orada? Vaaz edeyim dedin, öte taraftan bir kalp kırdın, bin tane Kabe'yi yıkmıştan beter oldun yani. Konuşma şekli diye bir şey var. Bir gözüyle gör diyor, bir gözüyle gör. Mevla'nın nazarı, Mevla'nın ilminde nasılsa ona göre muamele et. E ben bunu bilemem, alametlerine bakarım. Alametlerine bakarsan da en bozuk adamdan bile ümidi kesmeyeceksin. En bozuk adama bile sen hakaret nazarıyla bakmayacaksın. Hakaret nazarıyla bakamazsın. Çünkü neden? Allah Teala'nın kuludur. Yaratılanı severim, yaradandan ötürü. Bu ne demek? Yaratanı Allah Teala'dır meselesi var. Ama buradan sen kalk da işte Siyonisti sev manası çıkar mı? Çıkmaz ama Allah'ın mahluku olmak hasebiyle domuza da, efendim ne bileyim sana, yılana da, hepsine de ne diyorsun? Allah Teala yaratmıştır. Sahibinin hatırı var. E cenaze bir cenaze geçiyor. Sen efendim gavurun cenazesi olsa saygısızlık edebilir misin cenazeye? Edemezsin, neden? İnsandır. İnsandır. İnsan değil midir buyurdu sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz. Biz şimdi bir adam imansızdır diye, şu diye, bu diye, sen onun ölüsüne, cenazesine, vücuduna, bedenine, cesedine hareket yapabilir misin? Hakaret yapabilir misin? Yapamazsın. İslam böyle bir güzel ahlaktır. Bir gözüyle bakacaksın diyor. E bunu doğru anlamak lazım. Bunun kabalizmle, Tevrat'la ne alakası var? Bu tam bir ehl-i sünnet tasavvufudur. Ne olacağına bilmeden, Allah'ın ilmini onun hakkında bilmeden nasıl karar verirsin? O sonra hakaret çok kötü. İbrahim aleyhisselam, Mevla göklerin yerlerin melekutunu gösterdim diyor. وَكَذَلْكَ نُرِي İbrahim'e مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضُ يَكُونَ مِنَ الْمُوْقِنِينَ İbrahim aleyhisselam bir baktı göklerin yerlerin melekutunda, alemler açıldı, keşfedildi. Bir baktı adamın biri zina da, ya Rabbi bunu helak et dedi, adam gitti. Artık üstüne mi çöktü, altı mı çöktü, gitti. Öbürü baktı işte neyse başka bir haram yap. Ya Rabbi bunu helak et. Ona da bir azap indirdi Mevla. İbrahim Aleyhisselam duası müstecap. Mevla buyurdu ki ya İbrahim, biz sana kullarımızın günahlarını gör de önüne gelene beddua et diye bu melekutu açmadık. Gökleri yerleri bunun için göstermedik. Bu iş böyle devam ederse bir tane günah işleyen kul kalmayacak. Ondan sonra da ben kimi affedeceğim Allah buyurdu. Onun için senin keşfini kapatıyorum. Yani sana bunları göstermeyeceğim. Çünkü sen bunları görünce dayanamıyorsun. Büyük Allah'a nasıl isyan edilir? Yok tabii kendisi mübarek, sıfır isyan. Hiç günahı yok. E, günaha dayanamıyor. Benim Allah'ıma nasıl isyan edilir? Batır ya Rabbi. Batırmadık adam kalmayacak. Şimdi Bursa'da günahkarlar batarsa biz burada sağlam çıkabilir miyiz? Kusura bakmayın yani. Başta ben çıkamam. O zaman ne oluyor yani? Tevbe kapısı açık. Allah'a af istiyoruz. İstiğfar edeceğiz. Sen şimdi insanlar... Ha, İbrahim Aleyhisselam hakaret etmek için yapmadı bunu. Ama Allah'a isyan noktasında dayanamaz. Bizde şimdi öyle bir durum yok canım. Bizde başkasının günahını konu ederiz, kendi günahımız hiç yokmuş gibi kendimize muamele ederiz. Bizde adalet yok, bizde insaf yok, vicdan yok. Kendimize de insaflı değiliz, başkasına da insaflı değiliz. Denge bozulmuş, kendi günahı yokmuş gibi başkasından bahsederiz yani. Ama tek gözüyle göreceksin. Şeriata göre tabii bu günahtadır, bu ibadettedir diyebilirsin. Ama tasavvufta da efendim duacı olacaksın, Allah hidayet etsin, ıslah etsin, onu kendinden de üstün göreceksin. Öyle mi? Kendini frenk gavurundan üstün görene Allah'ı bilmek haramdır diyor İmam-ı Rabbani. E ben şimdi frenk gavurundan nasıl üstün olmuyorum ya?
18: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin 6 Ocak 2018 tarihinde yapmış olduğu Bursa sohbeti devam edecek.
19: Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder'in katkılarıyla hazırlanan sohbet programı devam edecek.
20: Ecir Vakti Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin sohbeti devam edecek.
21: Şimdi reklamlar.
22: Mevlid-i Şerif'te bir sofraya siz de ortak olun. Hayder olarak bu mübarek gece vesilesiyle Afrika'da, Gazze'de ve Suriye'de ihtiyaç sahibi kardeşlerimize sıcak yemek ikram ediyoruz. Bir kişilik yemek bedeli 100 lira. Siz de yapacağınız bağışla bir kardeşimizin sofrasına katkıda bulunabilirsiniz. 0212 923 1923 Ahmet Yesevi, Ork.tr.
1: Değerli kardeşlerim, 2026 yılı Afrika, Somali'deyiz. Sizlerden gelen adak, akika ve şükür kurbanlarını bu görmüş olduğunuz pazarlarda özenle seçiyoruz.

0: 0617 sultander.org.
1: Selamun aleyküm. Ecir Vakti Derneği olarak her zamanki gibi yine oradayız. Neredeyiz? Gazze'deyiz. Ne yapıyoruz? Oradaki Müslüman kardeşlerimizin yemek ihtiyacını karşılıyoruz. Ve bunları hep sizin sayenizde yapıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Orada çünkü bir savaş, orada bir soykırım var. Orada kurşunlarla, bombalarla bir savaş var, bir mücadele var ama en büyük mücadele de açlık. O insanları aç bırakmaya gönlünüz razı mı? Bizim gönlümüz razı değil. Onun için yardımlarınızı bekliyoruz. Selametle, selamünaleyküm.
2: Burs verdiğiniz hafızınızla tanışmak ister misiniz? Artık bu mümkün. Size özel kullanıcı adı ve şifrenizle hafızlık bursu sistemine giriş yapabilirsiniz. Destek olduğunuz hafız adayınızı artık online olarak takip edebilirsiniz. Hafızınızın eğitim durumunu, hangi seviyede olduğunu, kaçta gittiğini ve burs sürecindeki tüm gelişmeleri tek ekrandan görüntüleyebilirsiniz. Üstelik hafızınızın size özel gönderdiği mesajları ve videoları da bu sistem üzerinden anlık olarak takip edebilirsiniz. Bir hafız adayının aylık burs bedeli 1500 Türk lirasıdır. Detaylı bilgi almak ve bir hafız adayına destek olmak için 0216 606 38 38 numaralı çağrı merkezimizi arayabilir. Bizimle iletişime geçebilirsiniz. Dilerseniz keremder.org.tr adresinden güvenle online bağışınızı gerçekleştirebilirsiniz.
3: Her 10 kişiden biri temiz suya ulaşamıyor. Bu sadece bir istatistik değil. Afrika'da kilometrelerce yol yürüyen annelerin, çocukların ve her damlada hayat mücadelesi veren binlerce insanın hikayesi. Hayder olarak Afrika'da açtığımız su kuyularıyla bu hikayeleri değiştiriyoruz. El pompalı ve artezyen su kuyuları binlerce kardeşimize umut oluyor ve en önemlisi temiz suya erişim imkanı sağlıyor. İyilik susarsa Afrika susar. Damlaya damlaya çoğalan bu iyilikte yer almak isterseniz 0212 923 1923 ahmetyesevi.org.tr.
4: Geleceğin güçlü, ahlaki ve şuurlu nesilleri Özleri Koleji'nde yetişiyor. Akademik başarıyla birlikte değerler eğitimini bir arada sunuyoruz. Öğrencilerimizi bilgiyle donatıyor, karakterle şekillendiriyoruz. Alanında uzman, fedakar öğretmen kadromuzla ana sınıfından liseye kadar özgün eğitim programlarımızla yanınızdayız. Ortaokul ve lisede kız ve erkek öğrencilerimize ayrı sınıflarda eğitim veriyoruz. Özleri Koleji, akademide başarılı, milli ve manevi değerlere bağlı bireyler yetiştiriyoruz. Başakşehir kampüsümüzden İstanbul Avrupa yakasının tüm ilçelerine servis imkanımız vardır. Detaylı bilgi için 0537 727 1198 özverikoleji.com.
5: Kurban sadece bir ibadet değil, kıtalar aşan bir kardeşlik köprüsüdür. Vahidler olarak emanet ettiğiniz adak, akika ve şükür kurbanlarını İslami usullere uygun olarak titizlikle kesiyor, kesim videolarını sizlere ulaştırıyoruz. Yurt dışı küçük baş bedeli 5000 lira, yurt içi hisse bedeli 17 bin lira. Biz emanetinizi en doğru adrese, ilim ehline ve gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. 0212 588 1 588 Vahid der.
3: Hayder, Türkiye'nin en büyük aşevlerinden birini, Büyük Yesevi Aşevini kuruyor. 30 bin kişi kapasite ve başlangıçta 20 bin kişilik üretim hedefiyle inşaatı devam eden Yesevi Aşevine siz de bağışlarınızla destek olabilirsiniz. 1 metrekare kaba inşaat bedeli 10 bin TL. Sizin de bu eserde 1 metrekare yeriniz olsun. Aşevi yazıp 7253'e bir SMS göndererek 100 lira bağışlayabilirsiniz. 0212 923 1923 ahmetyesevi.org.tr.
6: Kalbinizin çağırdığı o manevi yolculuk için Umre fırsatı şimdi Hemedan Turizm'de. Herkes Umre'ye gidebilsin diye hazırladığımız

0: Temmuz, Ağustos ve Eylül dönemine özel Umre programımız $950'dan başlayan fiyatlarla. Hemedan Turizm'le huzura, güvene ve kutsal topraklara bir adım daha yakınsınız. Detaylı bilgi ve rezervasyon için hemen bizimle iletişime geçin. Sınırlı kontenjan fırsatını kaçırmayın.
1: Allah razı olsun. Yani siz yapıyorsunuz bunları. Biz sadece ilgileniyoruz. Mevla Teala kim gönlüyle bile destek verdiyse razı olsun. Gerçekten burada çok güzel bir hizmet olacak. Şu zor zamanda böyle bir hizmeti yürütebilmek sizin desteğinizle ancak mümkün. Bunu da yaptınız, yapıyorsunuz. Allah hepinizden razı olsun. İnşallah Eylül'de 200 küsür talebeyle bu eğitime artı burada fetva ile hoca kardeşlerimizle birlikte yıllardır devam ettiriyoruz. Aynı arkadaşlarla yine devam ettireceğiz Allah'ın izniyle. Aksatmayacağız. Aynı şekilde talebelere hizmeti de aksatmayacağız. Çünkü alttan yetişmezse üsttekiler yaşlandı mı bu iş biter. Ondan dolayı alttan da yetiştireceğiz Allah nasip ederse. Mevla Teala bu hizmeti de hakkıyla yapmayı bizlere nasip eyle. Allah hepinizden razı olsun.
2: Merakla beklenen kitap çıktı.
3: Sihrin, büyünün mahiyeti ve korunma yolları. Bu 512 sayfa Ağuska yayınlarından çıkıyor. İnşallah okursunuz. Sihirden korunmak için okunacak sure-i celileler ve ayeti kerimeler, hadis-i şeriflerde geçen dualar. Allah'ın izniyle bu korunma dualarından biri ikisi bile yeter. Ulema meşayihten nakledilen korunma duaları. Sihir ve büyüden korunmak için yazılacaklar. Üzerinde taşınacaklar. Sihir ve büyüden korunmak için yapılacaklar. Ama korunma yöntemlerini uyarsan asla sihir işlemiyor mesela. Ulemanın özel tavsiyeleri var. Onun için okuyun. Sonra da amel edin.
2: Sihir ve büyünün etkilerinden, şeytanların ve cinlerin musallatlarından nasıl korunuruz? Tüm bilinmesi gerekenler hepsi bu kitapta. İlk baskı stoklarla sınırlı. Sipariş için 0216 479 7979 telefon veya WhatsApp'tan ya da ahıskayayinevi.com'dan hemen ulaşın.
4: Kıymetli hayırseverlerimiz, Kıyandar Ekmek Fırınımızda 6. yılımızı geride bıraktık. Geride bıraktığımız bu 6 yılda 310 tır, 167.400 çuval un olmak üzere toplam 8.370 ton unu işleyerek 140 milyon adet ekmeği ihtiyaç sahiplerine ulaştırmış olmanın sevincini yaşamaktayız. Üretilen ekmekler Türkiye ve Suriye'deki yetimhanelere, yetim köylerine, çadır kentlere, biriket evlere, hasta bakım evlerine, aş evlerine, eğitim kurumlarına ve medreselere, Kıyamder çalışanları ve gönüllüleri tarafından bizzat ulaştırılmaktadır. Başladığımız günden bugüne kadar her zaman üretim sayımızı artırmayı ve daha fazla insanımıza ulaşmayı hedefledik. Siz hayırseverlerimizin destekleriyle üretimimizi düşürmeden devam ettirebilmeyi temenni ediyoruz. Kıyamder, iyiliği yaşat, umudu yeşert.
5: Hayder olarak Arakanlı Müslümanlara yardım götürüyoruz. Bangladeş'teki Cox's Bazar ve Kumilya kamplarında hayata tutunmaya çalışan Arakanlı 1000 ihtiyaç sahibi aileye pirinçten nohuta, patatesten soğana kadar 9 çeşit temel gıdadan oluşan kumanyalarımızı ulaştırıyoruz. Çünkü biliyoruz ki yolumuzu gözleyen kardeşlerimiz var. Siz de Hayder aracılığıyla bu hayra ortak olun, Arakanlı bir ailenin duasında yer alın. Bir kumanya bedeli 1500 lira. Arakan yazıp 7253'e SMS göndererek 100 TL bağışta bulunabilirsiniz. 0212 923 1923 Ahmet Yesevi Ork.tr.
6: Çocuğunuzun Harikalar Diyarı'nda eğitim görmesini ister misiniz? Harikalar Diyarı Koleji'nde çocukların milli ve manevi değerlerle büyüdüğü, yapay zeka destekli insansı robotlarla tanıştığı ve gerçekten üreten bir eğitim modeli sunuyoruz. Doğal beslenme sistemimiz, bilingual class ve AI class seçeneklerimizle anaokulu ve ilkokullarda çocuklara güvenli ve donanımlı bir ortam sağlıyoruz. İstanbul, Başakşehir, Kayaşehir, Halkalı ve Atakent'te bulunan 4 kampüsümüzde ailelerimize hizmet veriyoruz. Erken kayıt avantajlarımız başladı. Detaylı bilgi için bizi arayabilirsiniz. 0212 488 0006. Harikalar Diyarı Koleji. Çocuğunuzun geleceğini bugünden inşa eden okul.
7: Renk reklamları dinlediniz. Ecir Vakti Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin sohbeti devam ediyor.
8: Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder'in katkılarıyla hazırlanan sohbet programı devam ediyor.
9: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin 6 Ocak 2018 tarihinde yapmış olduğu Bursa sohbeti devam ediyor.
10: 40 senelik Müslümanım ya, 50 senelik. Nasıl Müslüman olmuyorum Frenk Yavrum'dan, eftal olmuyorum. Eftal olduğum belli değil. Neden? O iman edip imanla ölebilir, sen de inkar edip kafir ölebilirsin. Madem bu tehlike mevcuttur, bu durum itibariyle ben kendimi üstün göremem. Öyle mi? Akıbet belli değil. Akıbetimiz belli değilken nasıl üstün göreyim? Köpek bile kemik yalarken evliya Allah'tan biri biraz bez parçası almaya geldi fakir. Orada atmışlar, sahibinin attığını almak helal ya. Atmışlar çöpe, oradan şey de dikişini yamayacak. Yani sökük yerini yamayacak da köpek hırladı. Köpek zannetti ki kemik almaya gelmiş. Köpeğe ne dedi? Köpeğe dedi ki, ne hırlıyorsun dedi ya. Ne senin benden üstün olduğun belli, ne benim senden üstün olduğum belli. Yani köpeğe diyor ki, ne hava atıyorsun bana diyor. Ben sıratı geçersem senden üstün olurum. Sırattan aşağı düşersem sen toprak olursun, benden üstün olursun diyor. Hiç olmazsa cehenneme girmezsin diyor. Evliyaullah mezbelede köpekle böyle konuşuyor. Nuh Aleyhisselam'ın ömrü ağlamakla geçtiği için adı Nuh'tur. Nuh niyahattan gelir. Niyahat ölünün ardından ağlamak demektir. Nuh ismi buradan gelir. Niye Nuh Aleyhisselam'ın adı bu oldu? Bir köpek yanına yanaşırken ikse yakabi, çirkin hayvan defol deyince Mevla Teala ona bir sitem etti. Sen nasıl benim mahlukuma böyle hareket yaparsın dedi. Ondan sonra Nuh Aleyhisselam ağla ağla ağla, Adem Aleyhisselam'dan beter ağladı yani. E şimdi bu makamı itibariyle tabii bir günah işlemiş olmuyor ama, peygamber günahsızdır ama makamı itibariyle Mevla o hareketi evla olmayan bir şey olarak gördü. Terk-i evladan dolayı sitem etti. E nasıl yapacağız? 72 milleti diye, anlıyor musun? Mesele Allah'ın mahluku olma cihetine nazaran oluyor. Bunun gibi daha nice kıssalar. Ebu Yezdel Bestami Hazretleri durdu müritleriyle. Bir köpek de geldi karşısına durdu. Köpek de yoldan çekilmiyor. Müritleri de kovalama açıyor. Ne kovalıyorsunuz dedi. Durdu, köpek durdu, o durdu. Köpek durdu, o durdu. Bayağı bir durdular. O da mübarek böyle murakabe hali üzere. Onlar her şeyden mana çıkar. Öyle mi? Evliyaullah her şeyden mana çıkar. E çünkü hakikat alemi keşfolmuş. Bir zaman sonra durdu. Köpek kendi çekildi. Onlar da geçtiler. Bu köpek bana ne dedi biliyor musun dedi. Ne dedi dediler Efendi Hazretleri dediler. Bana dedi ki dedi, ne hava atıyorsun be, müritlerin var diye bilmem ne. Kendini bir şey mi zannettin? Sana kutupluk veren Allah bana da bu hali münasip gördü. Hepimiz münasip görülen durumdayız dedi yani. E sen bu köpeğe ne diyeceksin ya? E şimdi mahlukat hepsinin hayat-ı hakkaniyesi var tespih ettiklerine göre. O zaman tasavvuf bu nazarla bakıyor. Ama burada şeriat yok demek midir haşa? Hallacı Mansur Hazretleri, Evliyaullah'ın reislerinden yani enel hak dedi. Ya şimdi enel hak, ben hakkım dedi. Halbuki ben hakkım derken burada şunu anlamıyorlar. Ağaçtan nida geldi. Ağaçtan nida geldi Musa Aleyhisselam'a. Ağaç ne dedi? Kur'an-ı Kerim'de geçiyor. Ağaç ne dedi Musa Aleyhisselam'a? İnni enellahu rabbul alemin. Ben alemlerin Rabbi Allah'ım dedi. Kim dedi bunu? Ağaç demedi. Allah Teala buyurdu, ağaçtan duyurdu. Hallacı Mansur bir makama geldi, kendini kaybetti. Kendini kaybedince ağzından bu sözler sudur etti. Kayıplık halinde, fena fillah diyoruz. Kendini kaybeden bir insan, Mevla Teala ben hakkım buyuruyor ya, o söz onun ağzından sudur etti. Fakat tabii ki burada Şibli Hazretleri de bu makama takıldı. Şibli de büyük veliydi. İnsü cinnin şeyhidir diyor İmam-ı Rabbani. Şeyh-ü Sekaleyn. İnsü cinnin şeyhi İmam-ı Şibli. Şibli diyor ki, Allah'tan beni deli dediler de idam etmediler diyor. Hallacı akıllı buldular, idam ettiler diyor yani. Şimdi bu bir makamdır. Ama sen şimdi bu makama gelmeden böyle bir şey konuşabilir misin? Konuşamazsın. E bunun sebebi ne oldu? İnce işler, sebebiyetler vardır. Yani Şibli Hazretleri diyor ki, Hallacı Mansur'u yaktılar. Küllerini gömdüler. Ben de kalktım diyor, küllerinin üzerine, gece bıraktı gittiler, küllerinin üzerine cenaze namazını kıldım. Fakat külleri de Enel Hak diyor ha. Ses geliyor yani. Hatta halifenin huzurunda kırbaç kırbaç vuruyorlar ama neden? Şeriata göre. Ya ben hakkım denir mi kardeşim? Tövbe et, istiğfar diyor. Adam bir halde çıkıyor ki, kendinde değil ki. Bu makama girmiş, çıkamadı. Çıkamayınca efendim, Evliya Allah'tan bir zat diyor, kaç ki? 300 kamçı vurdular. Şimdi her kamçıyı vuruşta kamçıdan ses geliyor. La tehafi ibne Mansur. İbni Mansur korkma. Kamçıdan ses geliyor. Şimdi cellat yine vuruyor. O mübarekte hiç ne ah diyor, ne öh diyor. Evliyaullah'tan biri de İmam-ı Saffar Hazretleri diyor ki, yahu diyor, ben diyor Hallacın 300 kamçıya dayandığına şaşırmıyorum da bu celladın diyor 300 kere bu şeyi, kamçının sesini duyduğu halde vurmaya nasıl devam ettiğine şaşırıyorum. Ama diyor o celladın da makamı daha yüksek diyor. Çünkü neden diyor? O kadar acayip bir kerameti gördüğü halde şeriatın zahiri emrine uymak için kamçıyı vurmayı bırakmadı ya diyor. Onun da makamı daha yüksek diyor. Anladınız mı bir şey? Ne diyorum? Nereden bahsediyorum? Çünkü şeriatın zahiri, Cüneyd-i Bağdadi'nin baş adamıydı Hallacı Mansur. Talebe, yani müritlerindendi baştan. Sonra bu hallere girdi. Sonra Hazreti Cüneyd ona bir gün dedi ki, sen bu halde gidersen dedi, öyle bir makamda takılacağını manen görüyorum ki, Enel Hak diyeceksin herhalde dedi, idamlık olacaksın dedi. Çünkü Mevla'da kendini kaybediyor artık. Yemek yok, içmek yok, uyku yok, bir şey yok artık. Kendinden geçti gitti. Mazur oluyor bu ya, mazur oluyor. Hallacı Mansur Hazretleri de dedi ki, efendim dedi, ben de dedi keşfimde görüyorum ki, benim hakkımda idam kararı çıkacağı zaman, siz de tasavvuf dervişlik hırkasını çıkarıp, ulema cübbesini giyip idamıma imza atacaklardan olacaksınız. Olabilir dedi yani. Ben şeriatın zahirine bakarım dedi. Şeriatın zahirine göre bir söz yanlış mahzurluysa, yani şeriatın kestiği parmak acımaz. Sen bu makamdaysan da ilahi aşkın şehidi olursun. Ben senin şehitliğin mübarek olsun, ben sana bir şey demem. Hakikaten idam kararı çıkacaktı. Cüneyd-i Bağdadi Hazretleri hırkayı çıkarttı, cübbeyi girdi. Gitti ulema meclisine imzayı attı yani. Ne yapsın? Cüneyd-i Bağdadi şeriatı muhafaza etmeyi öne almıştır. Bu ama sen şimdi Hallacı Mansur'u bütün ulema evliya kabul etmiş. Şimdi Hallacı Mansur'un mazur olduğunu mektubatta da söylüyor. Sekir halinde manevi sarhoşluğa girmiş. Efendim İmam-ı Şibli kabul etmiş. Ebu Said Ebu'l-Hayr kabul etmiş. Ebu'l-Kasım-ı Gürgani, bizim Ebu Ali Farimedi şeyhimizin da şeyhi, kabul etmiş. Ebu Ali Farimedi kabul etmiş. Yusuf Emedani kabul etmiş. Hepsi demişler ki Evliyaullah'tandır, manevi bir hale girdi. Bunun da sebebi var, sırrı var ama yani onu da şimdi Hazreti Şibli diyor ki külleri diyor. Hallaç çok meşhur değil de Hallaç hakkında birkaç bir şey anlatayım diyor. Mevlana falan çok meşhur. Küllerinin üzerine durdum, cenaze kılacağım. Ha onu da söylüyorum. Şimdi Hazreti Şibli bir gün dedi ki tasavvuf nedir dedi. Tam da dar ağacında asılmaya gidiyor. Ey Şibli dedi, tasavvufun en aşağı makamı şu anda benim içine düştüğüm durum. Ben dedim makamım düşük. Dedi ki en üstün makamı nedir? En üstün makamı sen de anlayamazsın, ben de anlayamam dedi. Hiç konuşmayalım dedi. Ondan sonra müritlerinden biri geldi. İbn-i Mansur'dur şey künyesi dedi. Yani ey Hallaç dedi. Aşk nedir dedi? Allah'a aşık olmak. Aşk nedir biliyor musun dedi? Bugün, yarın, bir de üçüncü gün, yarından sonra üç günde görürsün aşkın ne olduğunu dedi. Kendi başına gelecekleri söylüyor. Ondan sonra insanlar ona taş atmaya başladılar. Taşlıyorlar önce, rejim gibi yapıyorlar. Dediler ne diyorsun? Sana taş atıyorlar. Dedi ki müritlerine, onlar iki sevap alır, siz bir sevap alırsınız atmayanlar. Çünkü dedi, atanlar dedi şeriatın emriyle, kadıların, ulemanın fetvasıyla hareket yapıyorlar. Onlar iki ecir alır dedi. Siz dedi beni sevdiğinize göre hareket yapıyorsunuz, sevabınız bir noksan olur. Şeriata göre amel etseniz daha iyi olur dedi. Ha şimdi bu bir makam meselesi. Senin bunun anlayacak ne var ya? Profesör olmuşsun. Ne anlarsın sen bu işten? Ondan sonra durumu bize beyan et dedi. Dedi ki mübarek insan. O sırada Şibli Hazretleri gül attı. Gül atınca ah dedi. Ya Efendi Hazretleri, bütün dünya taş atıyor, vücudun kan revan oldu, ahlamadın da Şibli'nin gülüyle niye ahlıyorsun dedi. Dostun gülü de beni incitti dedi. Ha, bu laf da oradan geliyor. Ondan sonra öyle bir muamele ettiler, çok yani kötü işler ettiler. Önce ellerini kestiler. Ondan sonra kanları damlıyor, Enel Hak yazıyor ya. Kanı damlıyor, Enel Hak yazıyor. Sonra efendim ayaklarını kestiler. Tebessüm ediyor, gülüyor. Ondan sonra kanlarıyla yüzüne sürüyor. Allah Allah. Bu aşkın halidir diyor. Bunda başımıza gelecek vardı, geldi diyor. Mevla bizi imtihan ediyor diyor. Ondan sonra dilini kesmek istediler. Kimisi ağlıyor, kimisi seviniyor, kimisi taş atıyor. Dedi biraz fırsat verir misiniz dilimi kesmeden evvel? Semaya doğru teveccüh etti. Dedi ey benim ilahım dedi. Bu cemaat burada toplanmış. Bütün Bağdat toplanmış. Bütün Bağdat. Dedi bu cemaat toplanmış dedi burada. Bana taş atayım derken çok zahmet çektiler. Elleri yoruldu, ayakları yoruldu dedi. Çok da zahmet çektiler. Affet bunları, mağfiret et. Senin şeriatına itaat ettiler. Benim zahiren şeriata muhalif konuştuğumu düşünüyorlar. Onlar şeriattan anladıkları, zahire göre amel ettikleri için sevaplarından mahrum etme bunları dedi. Kim der bunu? Kim der ya? Allah! Sen şimdi tasavvuftan ne anlayacaksın yani? Ondan sonra bütün uzuvlar kesildi. Akşam vakti başını kestiler. Ondan sonra bütün Enel Hak, Enel Hak böyle baştan bedenden hem ses geliyor hem uzuvlarından ses geliyor. Bütün millet karıştı kaldı. Ondan sonra dediler keşke bunu asmasaydık, kesmeseydik. Çünkü bu keramet zuhur edince bütün millet yeniden ne büyük evliyaymış dediler. Bütün millet o zaman dediler yahu biz şeriatı koruyalım derken şimdi bütün millet Enel Hak demeye başlayacak dediler. Vah vah vah vah dediler ya ne iş ettik dediler. Yani onlar da anlamadılar çünkü mesela Türkleri Müslüman eden Türk kabilelerini ilk Müslüman eden Türklerin silahsız, harpsiz seve seve gönüllü İslam'ı kabul ettiler. Türkleri Müslüman etmenin en büyük sebep Hallacı Mansur'dur. Kabile kabile gezdi Müslüman etti bütün Türkleri. Bizde hakkı var. Kim bilir ben Buhara'dan gelme benim şecerem. Senin nereden? Orta Asya'dan geliyoruz birçoğumuz yani. Tabii Bursa'da muhacir de çok vardır. Allah hepsini mübarek eylesin. Ama bizim milletimizde Hallacı Mansur'un çok hakkı vardır. Kabile kabile gezmiştir, Müslüman etmiştir bu milleti ya. Sen şimdi bu zatın bir makam olarak bu hal başına geldi. Ondan sonra bir de efendim parçalarını topladılar. Ya bu parçaları da böyle zikrediyor. Parçalarını topladılar, onları da yaktılar. Küllerden bile nida geldi ya. Ondan sonra külleri savruldu işte. O arada Hazreti Şibli diyor ki külleri daha savrulmadan, rüzgara kapılmadan geldim cenaze namazı kıldım. Allah'a yalvardım, içimden dedim. Ya Rabbi senin arif kullarından bir zat. Ömrü hayatı ibadetle geçmiş. Allah Allah. Yani hapishaneye attılar, hapishanede geliyordular yanına. Hapishanede efendim bir bakıyorlardı bir meyveler, bir sebzeler, cennet sofraları. Bu nereden gelecek ya? Zincirleri bağlamışlar eline ayağına. 400 rekat nafile namazı var zincirlerle. 400 rekat. Mahkumlara dedi bir gün sizi salayım mı dedi. Hadi git işine ya dediler. Salsan kendini salarsın. Biz hak mahkumuyuz, mahpusuyuz dedi. Bizi Allah hapsetmiş. Biz kendimizi nasıl salarız? Hadi Bismillah işaret etti, okudu. Bütün duvarlar açıldı. Bir tane mahkum kalmadı. Sabaha geldiler tek başına duruyor. Sen ne uğraşıyorsun Allah'cı Mansur'la? Kimsin sen? Tövbe estağfirullah lazım ve tövbe ile. Ya çok büyük tehlike iman bakımından. Hey gidi Evliyaullah'ı sen böyle efendim, tahkir edesin, tezif edesin. Ondan sonra diyor içimden dedim ki ya Rabbi diyor Hazreti Şibli diyor senin arif bir kulun bu belaya çarpıldı. Tam o anda kulağıma nida geldi diyor. Şibli de Evliya'nın reisi. Ben ona niye bu imtihanı yaptım biliyor musun? Benim bir sırrımı başkasına söyledi. Benim sırrımı başkasına söyleyenin cezası budur Mevla buyurdu diyor. Yani sırrı taşıyamadı, sır. Manevi makamlar, haller var, sırları var. Onun için efendim seher vakti nida geldi diyor. Bizim sırlarımızdan bir sırra vakıf kıldık, sırrımızı ifşa etti. Padişahların sırrını ifşa edenin cezası budur. Padişahlar, padişahı Mevla Teala böyle bir hal zuhur etti. Onun için Tam dar ağacında efendim daha canı çıkmamış, kesiyorlar, kesiyorlar. İblis geldi. İblis durur mu? Alemleri kolaçan ediyor iblis. İblis dedi ki, ya dedi ben ene gayrun dedim, hala yaşıyorum dedi ya. Yani Adem'e secde etmedim. Sen de enel hak dedin dedi, hemen öldürüyor seni Allah dedi. Niye böyle yaptı sana, bana yapmadı dedi ya. Ondan sonra dedi, beni kovdu dedi. Ben ene gayrun dedim, ben enel hak demedim, ben ene gayrun, daha hayırlıyım dedim. Beni kovdu dedi. Sen enel hakkım diyorsun, seni kabul ediyor dedi. Nasıl ki seni niye kabul ediyor dedi ya. E dedi ki, ey iblis dedi, sen ene gayrun derken Allah'ın hükmüne itiraz ettin. Kendine hayırlılık isnat ettin, Adem'e secdeyi mi terk ettin? Ben enel hak değil, kendime hakkım demiyorum ki de. Ben Mevla'nın enel hak buyurduğunu zikrediyorum, enel hak, enel hak. Yani Allah buyuruyor ya, enallah, enallah. Kur'an'daki bir ayeti, inni enallah ayetini alsan, tekrar etsen, sen ben Allah'ım demiş olmuyorsun ki. Allah'ın kendisine enel hak dediğini haykırmış oluyorsun. Bu kadar basit. Mevla'nın nidası Hallaç'tan duyuluyor. Kaddesallahu sirru. Allah şefaatine nail eylesin. Böyle haller onda zuhur etti efendim. E şimdi sen Hazreti Mevlana, Mevlana namaz kılmadan da olur. Mevlana dedi, nasıl olursan gel, ne olursan gel, bin kere tevbeni bozsan yine gel. E bu zaten ayet hadisler de bunu söylüyor. Tevbeni bozsan da yeniden gel. E tamam, ama Mevlana sana ne olursan ol, gel, ondan sonra da yine geldiğin gibi Yahudi kal demedi ki. Ne olursan ol, gel, kapımız açık. Ama biz İslam'ı anlatıyoruz dedi. Men bendeyi Kur'anem eğer cendarem, men bendeyi Muhammed muhtarem. Ben diyor, Hazreti Mevlana'nın sözü, canım çıkana kadar Kur'an'ın kölesiyim diyor. Muhammed muhtar sallallahu aleyhi ve sellemin hizmetçisiyim diyor. Ben Hazreti Kur'an hizmetini yapıyorum diyor. Kim benden diyor, hoşgörü, moşgörü adı altında, namaz kılmadan da olur, efendim iman etmesen de olur, Yahudi olsan olur, cennete girersin. Kim Kur'an ve sünnette olmayan lafları bana isnat ederse ben ondan da bizarem diyor, konuştuğu sözden de beriyim bizarem, rahatsızım ondan diyor, ruhum ondan muzdariptir o kişiden diyor. E şimdi şeriata bu kadar öne alan bir Hazreti Mevlana için sen nasıl diyorsun ki bütün dinler bir demiş, Yahudiliğe hizmet etmiş. Mevlana Yahudiliğe hizmet etmiş. Haşa ve kella. Şimdi bu Mevlana hakkında, Mevlana tabirini de anlattım. Mevlana tabirinde de hiçbir sorun yok. Mevlana bizim dostumuz demek. Ente Mevlana, Allah da bizim dostumuz. Ama Allah yaratan. Ama diğer kullara da deniyor. Hadis-i şeriflerde de Mevla tabiri geçer. Azatlı köleye de Mevla deniyor. Kur'an-ı Kerim'de de Mevla tabiri geçiyor köleler için. Azatlı köleler ve mevaliküm diyor, mevlalarınız diyor. Buradaki mevlalarınız azatlı köleniz manasına. Yani Mevla kelimesi Allah Teala'nın lafzayı celal gibi özel ismi değil. Özel ismi olmadığından Mevlana demek yani bizim dostumuz demek. Yani şeyhimiz, mürşidimiz, dostumuz, yarımız, yaranımız bu demek. Yoksa Mevlana demek, haşa, ona ilahlık payesi vermek demek değil. Sakın bunu yanlış düşünmeyin. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de de o zaman mevlalarınız diyor kölelerinize. Nasıl oluyor kölesi adamın mevlası olacak o zaman? Ayette de var. Bunlar ne Kur'an'ı okumuş, ne hadis okumuş, ama ne okumuşlar da bilmiyorum, profesör olmuşlar. Kur'an'daki Mevla kelimesinin köleye de kullanıldığını bilmeyecek kadar efendim, ya Kur'an'da da mevali, mevlalar diyor ya. Bunu da mı bilmiyorsun ya? Mevlana'ya tabii bu şekilde itiraz ediyor. Hazreti Mevlana, anlatmaya lüzum yok. Ya çocukken, küçücük çocukken, Belk'te, Horasan'da, Belk'te, çocuklarla dama çıktılar. Çocuklar dediler ki, biraz sıçrayalım, şöyle bir oyunlar yapalım. Sek sek mat diyor, bir şeyler yapıyorlar. Ya dedi, bunu köpekler de yapar, çok ayıp olur dedi. E ne yapalım dediler, havaya sıçrayalım, uçalım dedi. Ya nerede uçacağız, biz uçamayız ki dediler. Bismillah uçtu. Anası babası, Bahuddin Veled Hazretleri şaşırdı kaldılar. Mevlana kayboldu, Mevlana. Yani o zaman tabii adı Mevlana değil, Celaleddin. Kayboldu. Sonra geldi, ya yavrum sen nereden geldin? Dedi ki, ben işte şöyle yeşil zatlar gördüm, yeşil sarıklı zatlar gördüm, sancaklar gördüm. Efendim melekleri anlatıyor, şeyleri anlatıyor. Çocukluğundan seçilmiş Allah dostlarından bir zat. Efendim, Moğol ajanıymış. Ne Moğol ajanıymış? Moğollar Konya'yı işgal edememiş, her yeri Sivas'ı Mivas'ı yakmış, yıkmış, Konya'ya girememiş. E niye girememiş? Konya'daki evliya büyük gelmiş de onun için. Allah Allah! Moğol hükümdarına gece rüyasında girdi, ne yaptı? Konya'ya dokunma, seni buharım dedi böyle. Ondan sonra adam bir uyandı kalktı böyle, çabuk pılı pırtıyı topla gidelim dedi, bizi boğacaklar burada dedi. Moğollar niye kaçtı? Mevlana rüyada adamı mahvetti ya. Allah Allah! Orduları dağıttı. Konya'yı sahipsiz mi zannettin dedi, gırtlağını sıkarım senin dedi. Büyük veli olursan abi, memleketi kurtarırsın. Tamam mı? Büyük veliler lazım öyle, normal kutup mutup da kurtarmıyor. Gavs lazım, gavs! Gavsluk çok büyük bir makamdır. Onlar Allah'a yalvardı, bu Mevla'nın azlarını yere getirmez dualarını, reddetmez aşağı. Hazreti Mevlana Moğollarla gizli anlaşmış, tövbe ya Rabbel Alemin. Ya bütün dünyayı yakmış yıkmış Mevlana ile anlaşır mı herif ya? Niye anlaşsın ya? Niye anlaşsın? Adama bir lokma her yeri gelip geçiriyor Hülaküsü Cengiz'in bilmem nesi. Şimdi Hazreti Mevlana'dan konuşayım. Efendim, vasiyetini vefat edecek. Şimdi Mevlana'nın ne kadar dindar bir Müslüman olduğunu size anlatmak istiyorum. Ya bunu anlatmaya da lüzum yok ama Mevlana nasıl Yahudi Tevratçısı, Kabbalist olur ya? Haşa ve kella. Öleceği zaman arkadaşlarını topladı. Dedi ki bu çok mühim bir vasiyettir. Mevlana'nın vasiyeti bu. Bunu bu şekil ezberleyin. Size de vasiyeti, hepimize vasiyeti. Usikum bi takvallah. Size Allah'tan takvayı vasiyet ediyor. Haramlardan kaçacaksınız. Ve ta'ati, Allah'a itaat edeceksiniz. Fis sirri vel alaniye. Hem görünen yerde hem gizli tek başınıza kaldığınız yerde. Hep Allah'a itaat edeceksiniz. Ve bi kılleti ta'am. Az yemek yemeyi vasiyet ediyorum. Ve kılletil menam. Az uyumayı vasiyet ediyorum. Mübarek hiç uyumazdı. Müridinin birinin işte evine misafir gitti. Adamcağız da efendim şöyle yatak, şöyle döşek, şöyle hazırladım. O zikrediyor, zikrediyor. O da uyuyamıyor bu sefer, o uyuyamayacak. Biraz rahat istirahat etseniz efendim falan. Ya biz de yatarsak dedi. Bu kadar yatanlara kim şefaat edecek? Günlerce yemez içmez. Devamlı zikreder, uyumaz. Ve kılletil kelam, az konuşmak. Ve hecril maasi ve lasam, günahları, isyanları terk etmek. Ve muvazabeti sıyam, oruca devam etmek. Sıralı. Yani Davud Aleyhisselam hocam bir gün tut, bir gün aç. Ve devamil kıyam, devamlı teheccüd namazı. Ve terk-i şehvat, alet devam. Nefsin ne istiyorsa terk etmek. Bütün şehvetleri terk etmek. Ve ihtimalil cefama min cemi'il ena. Bütün insanların eziyetine, sıkıntısına katlanmak. Çile çekmek. Tamam mı? Ve terk-i mücalete süfâil avam. Sıradan insanlar, yani seni zikirden alıkoyan insanlarla muhabbet etme, oturmamak yani. Düşüp kalkarsan bulaşır. Ve mülazemeti mecalisi sulihâil kiram. Evliyaullah'ın, salihlerin meclislerini, sohbetlerini bırakmamak. Devamlı sohbete gideceksin. Mevlana Hazretleri. Ve inne hayran nâs men yenfe'un nâs velhamdülillâhi vahdî. En hayırlı insan insanlara faydalı olandır. Bütün hamdler Allah'a mahsustur dedi. Sonra dedi ki, benim, tabii hepsi ağladılar, üzüldüler. Benim vefatıma üzülmeyin, ben dostuma kavuşacağım. Senelerdir ömrüm, hayatım Allah Teala'ya kavuşmak için geçti. Üzülmeyin, ancak nerede olursanız olun, bana rabıta yaparsanız dedi. Yani beni hatırlarsanız, rabıta hatırlamak. Rabıtanın inceliklerini anlamak isteyen, Tarikat-ı Aliye'de Rabıta-i Celiye diye benim yani mühim bir eserim var. Hakikaten hiçbir esere o kadar mesai harcamadım, çok şeyden topladım. Efendi Hazretleri'nin emriyle yazdım o kitabı. Çok muazzam bir eserdir, onu okuyun. Bana rabıta ederseniz, nerede olursanız ben size yardım ederim, sizi irşad ederim. Çünkü benim dünyada iki alakam var. Birisi bedenimle, birisi sizinle, müritlerimle dedi. Bedenimle olan alakam kesilir, ahirete giderim ama ruhum ölmez. Çünkü senin de ruhun ölmeyecek, kimsenin ruhu ölmüyor. Ruhlar ölmüyor ki. Ruhlar kalıyor. Mezara gidip niye selam veriyoruz? Taşa mı veriyoruz selamı? Ruhuna veriyoruz. Ha, o ruhum sizinle alakadar olacaktır dedi. Çünkü Feridüddin Attar Hazretleri Hallacı Mansur'dan 250 sene sonra geldi. Hallacı Mansur'un ruhaniyeti ona imdat etti, himmet ettidi. Hallacı Mansur'un şehit olan ruhaniyeti geldi, Feridüddin Attar'ı terbiye etti, manen yetiştirdi. Nice evliyaullah biliyorsunuz, Ebu'l-Hasen-i Karakani, Beyaz Bestami görmemiş. Ruhaniyetinden almış. Şahnaşma Hazretleri zahirde gördüğü Şeyh Seyyid Emir Külal Hazretleri ama Abdülhalik Ucduvani'den aldı bütün tarikatın mertebelerini ve tarikatın kaidelerini. Abdülhalik Ucduvani ondan neresi kadar önce ölmüş. Ama geldi, ruhaniyetler gelir, yardım ederler. Kime? Kim Allah için, Allah bir dostunu severse, Allah için ona bağlanırsa, tamam mı? Haşa ve kella. Allah Teala bir kişiye hulul etmez. Allah Teala hiçbir varlıkla ittihat etmez, birleşmez. İbn Arabi meselesi. İbn Arabi Hazretleri'nin vahdeti vücut şeyi var. Bu vahdeti vücut meselesinde her şey Allah'tır haşa. Her şey Allah'tırsa o zaman sen ben de Allah oluyorsam haşa. Kime namaz kılıyoruz? İbn Arabi'de böyle bir görüş olabilir mi? İmam Şahrani Hazretleri diyor ki Yahudiler İbn Arabi'nin kitaplarına katma karıştırma yaptılar. Ben diyor inceledim bu sözleri, Konya'ya geldim. Konya'da kendi el yazısı. Biliyorsunuz İbn Arabi Hazretleri Sadreddin Konevi Hazretleri'nin üvey babasıdır. Annesiyle evlenmişti. Konya'da eser verdi, Konya'da kaldı Muhittin İbn Arabi Hazretleri. Bütün alemleri gezdi, ilimleri sonsuz, eşsiz. Bütün evliya onu Şeyh-i Ekber demiş, en büyük şeyh demişler. Kur'an'dan o kadar ilimler cem etmiş, 4000 tane eser vermiş, 4000. Hep Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in emriyle yazdım diyor. Yazmasam yanacağım, kül olacağım, mecbur yazdım diyor. Ve bunlardan 400'ü kadar bize ulaşmış. Bu 400 eserden, İmam Firuzabadi de bunu naklediyor, 400 eserden bir tanesi Kur'an tefsiri, 400 eserden bir tanesi Kur'an tefsiri. Bu Kur'an tefsirinin de Kehf suresine gelene kadar 150 cilt. Kur'an'ın yarısına gelmiş 150 cilt olmuş. Bu 150 cilt 400 eserden bir tane. Anladın mı? Bu 150 ciltte vefat ettiği ayet ne ayeti biliyor musun? Tefsirini yapmış, vefat etmiş. وَعَلَّمْنَا مِنْ لَدُنَّ عَلْمَا. Biz ona ilmi ledün öğrettik, manevi ilimler öğrettik. O ayeti yazarken yazmış, vefat etmiş. O tefsirde şimdi kayıp. Kim bilir birileri yaktılar mı, ettiler mi? Dünyanın hiçbir kütüphanesinde yazması da yok. Ne ettiler bilmiyoruz tabii. Şimdi Yahudiler büyük işler yaptılar. Fütühat-ı Mekke'yi yazdığı zaman Rabbim bu kitaptan razı mıdır, değil midir diye Mekke'de yazdı onu. Ciddi Fütühat-ı Mekke'yi Kabe'nin damına serdi. El yazısı kitabı, el yazısı. Dedi ki bu Kabe'nin damında bu kitap bir sene duracak. Eğer Allah razı değilse Kabe'de çok yağmur yağar. Senede birkaç kere çok kuvvetli yağar. Yağdı mı sel olur. Sel resimleri var Kabe'nin. Bir sene yağmur yağmadı yok. Bazen rüzgar eser. Fırtına gibi olur. Dolu yağdığını ben gördüm kendim. Yağmuru bırak, dolu yağdı. Demiş ki bir sene burada kalacak. Eğer Allah'ım razıysa kitabım bana baki kalır. Razı değilse zaten siler süpürür. Bir sene sonra kitabı aldılar. Noktasına zeval yok. O kadar Mekke'nin yeline, seline, yağmuruna rağmen. Fütuhat-ı Mekke'ye öyle yazdı. Ondan sonra tabii Yahudiler bazı yerlerine katma karıştırma yaptılar. Firavun işte iman etmiş, Firavun cennetlik olacak gibi. Ya şimdi normal bir Müslüman bile Firavun cennete gidecek, imanı kabul oldu der misiniz ya? Yani bunu der misiniz yani? Şimdi koca Muhiddin İbni Arabi yani. Koca Muhiddin İbni Arabi, Allame-i Cihan, ilimde zirve. Alimlerin Sultanı İzz İbni Abdüsselam Hazretlerine sordular. Normalde biraz tasavvuf şeyinde şey duruyordu yani, millete fıkıhçı, zahiri alimlerin yanında söylemiyordu. Ondan sonra akşam oldu, hizmetçisi yemeğini getirdi. Efendim bugün mecliste muhabbet açıldı derste. Alimlerin Sultanı İzz İbni Abdüsselam. Dediler Mısır'da. Yani efendim bugün şeyler oldu, bazı laflar oldu. Birisi de İbn Arabi'nin aleyhine konuştu. Siz de bir şey de demediniz, öyle de demediniz, böyle de demediniz ama bu zamanın kutbu evliyanın reisi kim acaba dedi. Dedi ki evladım senin bizde hizmet hakkın var. Her şeyi de söyleyemiyorum. Çok itiraz, o olaylar çıkıyor dedi. Fakat dedi ben İbn Arabi'den başka, o zaman o da hayatta, İbn Arabi'den başka kutup görmüyorum evliyaullah arasında dedi. Bütün alimlerin bunda ittifakı var. Yani Muhittin İbn Arabi Hazretleri efendim bu zatın aleyhine konuşanlar, ona buğz edenler, evliyaullah'a buğz edenler efendim ne diyor? Siracüddin el-Mahzumi çok büyük bir velidir. Diyor ki Şeyh Muhiddin'in inkardan sakının. Evliyanın etleri zehirlidir. Onları sevmeyenlerin dinlerinin, imanlarının tehlikeye gireceği malumdur. Onlara buğz edenler Hristiyanlaşır, sapıtır. Hakaretli sözler sarf edenleri Allah kalp ölümüne müptela kılar. Kalbi ölür diyor. Evliyaullah'ın aleyhine konuşmayın diyor. Bu bütün veliler bu usta beyan ediyorlar, izah ediyorlar. İbni Kesir diyor. İbni Arabi'nin hataları var dediler. Koca İbni Kesir. Ki İbni Teymiye'nin talebesidir esasında. İbni Teymiye de İbni Arabi'ye çok çakar. Çünkü İbni Teymiye kendi bozuktur da ondan çakar. İbni Kesir onun talebelerindendir. Ama İbni Kesir insaflıdır. Diyor Şeyh Muhiddin'i hatalı görenler korkarım kendileri hatalıdır. Aleyhine gidenlerin niceleri tehlikeli uçurumlara yuvarlandılar diyor. Gördüm diyor. Bunun için burada daha dünya kadar efendim izah var. Allah'ın ayetlerinden bir ayetti diyor. Allah'ın kerametlerinden, ikramından bir ikramdı diyor. Yalnız, yalnız. Şimdi kitapları okunur mu? Adam şimdi fütühatı tercüme etmiş. Abi fütühatı tercüme etme imkanı yoktur. Fütühatı fususu, fususul hikem okunur mu? Okumayın. Tercümeleri hiç okumayın. Çok iyi Arapça biliyorum, aslını okuyayım onu da okuyamaz. Çünkü Evliyaullah'a hitap eden, işaretten anlayanlara yönelik yazmış bazı eserleri, hepsi değil, bazı eserleri. Onun için diyor ki biz fütühattan bir nakil yaparız. Niye yaparız? Zahiri bir konudur. Şu duayı okuyun, şu zikri okuyun der, yaparız. Yapıyoruz. İbn Arabi aynı zamanda muhaddisti, hadis alimiydi. Ve fıkıhta da müçtehitti yani. Zirveydi hadiste. Onun için o diyor ki, fütühatın sonunda Resulullah Efendimiz'in Hazreti Ali'ye vasiyetleri, bir de Ebu Hureyre'ye vasiyetleri. Şimdi bunların hepsi hadistir. Ha ben şimdi bütün Hazreti Ali'ye Efendimiz ne vasiyetler yapmış? Ya Ali yemeğe tuzla başla demiş. Tuzla başla. Ne kadar vasiyeti var Ebu Hureyre'ye ve Hazreti Ali'ye? Bu vasiyetleri İbn Arabi toplamış. Bu şimdi hepimize lazım mı? Lazım. Bu şeriatın zahirine müteallıktır. Şimdi öyle bir remzler var, rumuz denir, işaretler var, hazf-i muzaflar var, muzaflara hazmetmiş. Çünkü diyor ki Allah Teala'nın sırları vardır, bunu Evliyaullah anlar, sırları sır erbabına vermek lazım. Bazı şeylerde şifreli konuşmuş. Şimdi bu şifreli konuşmalardan dolayı, hele şu andaki tercümeler şifreden hiç anlamaz. Dümdüz ne gelirse tercüme eder, bunları okumanız size sıkıntı verir, sakıncalıdır. Hatta kendisine sormuşlar, demiş ki bizim kitaplarımıza bakmak haramdır demiş yani. Ne bakıyorsun ki demiş madem anlamıyorsun demiş yani. Şimdi nehnu kavmun yahrumun nazaru fi kutubina. Biz İbn Arabi'nin kitaplarını okuyalım, okumak zorundayız diyor muyuz? Demiyoruz. Şeriatın zahirine uyan dünya kadar ilimler yazmış. Arada da rumuzlar var. Bu rumuzları anlamayanlar takılmış. Bazı da Yahudiler katmış. İmam Şahrani diyor ki Konya'ya geldim. El yazma nuskayı buldum. El yazma İbn Arabi'nin elini. Baktım ki diyor o şeriata muhalif ifadeler asla İbn Arabi'nin el yazısında yok. Çünkü o zaman matbaa yok, internet hiçbir şey yok. Bir kitabı biri alıyor, oradan istinsak ediyor, kopyalıyor. Kopyalarken araya bir şey katsa kimse onu denetleyemez dünyanın bir ucundaki insan. Onundan dolayı Yahudiler bunu çok yaptılar. Hatta İmam Şahrani diyor ki benim kitabıma ben hayattayken yaptılar diyor ya. Benim kitabıma ben hayattayken yaptılar. Ben Mısır'da yaptığım kitabı Mekke'de baktım diyor. Benim kitabım Mekke'de çıktı, yazmadığım şeyleri iftira attılar diyor. Onun için bu Yahudi hileleri de olduğundan dolayı biz ilme müracaat edeceğiz. Ulemaya müracaat, kendi kafamıza internette çıkan laflarla Evliyaullah'ın aleyhine gidemeyiz. Allah şerlerinden muhafaza etsin. Ben sizi Allah için uyarıyorum. Allah dostlarının aleyhine konuşmayın. Allah muhafaza. Vartaya düşmeyin, imanlarımızı Allah'a emanet ederiz. Allah dostlarına karşı hüsnü zanlarımızı muhafaza ederiz. Bu itikadımızı da Allah'a emanet ederiz. Ölene kadar bir dostuna bizi düşman etme ya Rabbi. Ölene kadar bir düşmanına bizi dost etme ya Rabbi. Cümlemize ya Rabbi, şekavet ve bedbahtlık alametlerinden de muhafaza eyle ya Rabbi. Son nefesimize kadar dualar belaları çevirir, kaderi bile döndürür. Senin ilmini çevirmez ama Levh-i Mahfuz'daki yazı da değişir. Meleklere verilen nüsha da değişir. Kurban olduğum şu mübarek cemaatler hürmetine, senin rızan için adım atanlar hürmetine. Ya Rabbi, şu mübarek meclise senin rızan için gelenler, okunan ayet ve hadis-i şerifler hürmetine, cümlemizi, imanlarımızı sana emanet ettik, sen muhafaza eyle. Ya Rabbel Alim. Amin. O sallallahu aleyhi ve sellem Muhammed ve alâ aleyhi ve sahbihi selleme teslimen kethiren. Elhamdülillah Rabbil Alim. Ya Rabbel Alemin, tevhidlerimizi, şehadetlerimizi kabul eyle. Azap olan varsa şu saatte defu rafu izale eyle. okunan şehadetler hürmetine bir de azaplarını iade eyleme ya Rabbel Alem. Defterlerini sağ ellerinden i'ta eyle. Geride bıraktıkları kederli ailelerine sabr-ı cemil, ecr-i cezil, ihsan eyleyip ehl-i sünnet itikad üzere yaşayıp ölmek, cennette cem olmak, birleşmek nasip müyesser eyle. Ya Rabbi tevhid ve şehadetlerin nurlarını mahşer sabahına kadar nurlarını kabirlerinde ipka eyle, nursuz bırakma ya Rabbel Alemin. Bize de iman selametle hüsnü katimeler nasip müyesser eyle. Amin amin. Bi hurmeti Allah'a ve Yasin. Sübhane Rabbil alil alil ve elhamdülillah Rabbil alemin ve sallallahu aleyhi ve sellem Muhammedin ve alâ âlihi ve sahbihi ecma'in. Allahümme nâselükel cenneh. Ne'ûzü bike minen nâr. Allahümme nâselüke rıdâke vel cenneh. Ne'ûzü bike min sekadike vel nâr. Allahümme nâselükel cenneh. Ve mâ qarrabe ileyhâ min kavlin ev amel. Ne'ûzü bike minen nâr ve mâ qarrabe ileyhâ min kavlin ev amel. Allahümme nâselüke min khayr mâ seyleke min nebiyyüke Muhammedun sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem. Ne'ûzü bike min şerri ve sa'adeke min nebiyyüke Muhammedun sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem. وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه ما لم نعلم نعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه ما لم نعلم اللهم ما قضيت لنا من قضاء فاجعل عاقبته رشدا اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم teslimen kesiran elhamdülillahi rabbil alemin. Dualarımızın kabulü için, hayırlı muratlarımızın husulü için buyurun. Essalatu vesselam aleyke ya Resulallah. Salatu vesselam aleyke ya Habiballah. Salatu vesselam aleyke ya seyyidel evvelin vel ahirin. Subhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun ve selamun alel murselin. Velhamdülike ya rabbel alemin. İlâ şerefin nebi sallallahu teala aleyhi ve sellem ve âli ve ashabi meşâhına kâfe velâ. Efendim babamız Gâsâ ve lâruvâhîm ve adnâhîm ve adnâhîm ve lâruvâhîm Emir Sultan Bukhari ve lâruvâhîm Allah gürânîm ve Allah efendim. Valla Hüsrev ve lâruvâhîm İsmail Hakkı Mursev ve lâruvâhîm Üstâd-ı Efendi ve lâruvâhîm Cemî'ül meşâih vel evliyâ el medfûnûn fî hâdîl beldetil mübâraketil mahrûsetil Fâtiha.
11: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin 6 Ocak 2018 tarihinde yapmış olduğu Bursa sohbeti sona erdi.
12: Gönül Sohbetleri Ahmet Mahmut Ünlü Hoca Efendi ile Gönül Sohbetleri.
13: Ecir Vakti Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin sohbeti sona erdi.
12: Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder sohbet programını sundu.
14: Şimdi reklamlar.
15: Mevlid-i Şerif'te bir sofraya siz de ortak olun. Hayder olarak bu mübarek gece vesilesiyle Afrika'da, Gazze'de ve Suriye'de ihtiyaç sahibi kardeşlerimize sıcak yemek ikram ediyoruz. Bir kişilik yemek bedeli 100 lira. Siz de yapacağınız bağışla bir kardeşimizin sofrasına katkıda bulunabilirsiniz. 0212 923 1-923 Ahmet Yesevi, Ork.tr.
16: Değerli kardeşlerim, 2026 yılı Afrika, Somali'de sizlerden gelen adak, akika ve şükür kurbanlarını bu görmüş olduğunuz pazarlarda özenle seçiyoruz. Daha sonra kesim alanlarına götürerek kesimlerini gerçekleştiriyoruz ve civarda bulunan savaş mağduru ailelere ikramlarda bulunuyoruz. Sizler de Sultan Derneği'ne kurban bağışında bulunmak isterseniz bizlere WhatsApp hattımızdan veya sultandern.org internet sitemiz üzerinden bağışlarda bulunabilirsiniz. Allah'a emanet olunuz. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
17: İrtibat numaralarımız 0216 420 67 67 0506 133 06 17 sultandern.org.
18: Bir damla su. Bizim için belki sadece bir ihtiyaç. Ama dünyanın bazı bölgelerinde hayatın kendisi demek. Asya ve Afrika'da insanlar temiz suya ulaşabilmek için kilometrelerce yol yürümek zorunda kalıyor. Bu yüzden Ecir Vakti Derneği, hayırseverlerin desteğiyle su kuyuları açıyor, temiz suyu bölge halkına ulaştırıyor. Açılan her kuyu sağlığa, eğitime ve umut dolu yarınlara dönüşüyor. Siz de bir iyiliğe vesile olabilir,
0: susayan gönüllere umut olabilirsiniz. Ecir Vakti Derneği. Hayat bir damla suyla başlar.
2: Merakla beklenen kitap çıktı.
3: Sihrin, büyünün mahiyeti ve korunma yolları. Bu 512 sayfa Ağızka yayınlarından çıkıyor. İnşallah okursunuz. Sihirden korunmak için okunacak sure-i celileler ve ayeti kerimeler, hadis-i şeriflerde geçen dualar. Allah'ın izniyle bu korunma dualarından biri ikisi bile yeter. Ulema meşayihten nakledilen korunma duaları. Sihir ve büyüden korunmak için yazılacaklar. Üzerinde taşınacaklar. Sihir ve büyüden korunmak için yapılacaklar. Ama korunma yöntemlerine uyarsan asla sihir işlemiyor mesela. Ulemanın özel tavsiyeleri var. Onun için okuyun, okuyun, okuyun. Sonra da amel edin.
2: Sihir ve büyünün etkilerinden, şeytanların ve cinlerin musallatlarından nasıl korunuruz? Tüm bilinmesi gerekenler hepsi bu kitapta. İlk baskı stoklarla sınırlı. Sipariş için 0216 479 7979 telefon veya WhatsApp'tan ya da ahıskayayinevi.com'dan hemen ulaşın.
0: Kalbinizin çağırdığı o manevi yolculuk için Umre fırsatı şimdi Hemedan Turizm'de. Herkes Umre'ye gidebilsin diye hazırladığımız Temmuz, Ağustos ve Eylül dönemine özel Umre programımız $950'dan başlayan fiyatlarla. Hemedan Turizm'le huzura, güvene ve kutsal topraklara bir adım daha yakınsınız. Detaylı bilgi ve rezervasyon için hemen bizimle iletişime geçin. Sınırlı kontenjan fırsatını kaçırmayın.
14: Bir kazan kaynıyor ama bu kazan sadece yemek pişirmiyor, bir nesil yetiştiriyor. Kerem Derneği Aşevinde hazırlanan sıcak yemekler her gün hafızlarımıza ulaşıyor. Rahle başında Kur'an ezberleyen bir talebe, gücünü belki de senin verdiğin bir lokmadan alıyor. Biz bu sofraları yardım değil, hizmet olarak görüyoruz. İlme yapılan bir hizmet. Çünkü istiyoruz ki hafızlarımız severek yesin, güç bulsun ve Kur'an'a daha sıkı sarılsın. Bir kişinin yemek bedeli sadece 90 TL. Sen de bir hafızın sofrasına katkı ol. Bir hafız yetişirse bir nesil değişir. Çağrı merkezi numaralarımız 216-606-38-38-543-125-12-12. WhatsApp hattımız üzerinden bizlere ulaşabilir, keremder.org.tr üzerinden online bağışta bulunabilirsiniz.
19: Hayder, Türkiye'nin en büyük aşevlerinden birini, Büyük Yesevi Aşevini kuruyor. 30 bin kişi kapasite ve başlangıçta 20 bin kişilik üretim hedefiyle inşaatı devam eden Yesevi Aşevine siz de bağışlarınızla destek olabilirsiniz. 1 metrekare kaba inşaat bedeli 10 bin TL. Sizin de bu eserde 1 metrekare yeriniz olsun. Aşevi yazıp 7253'e bir SMS göndererek 100 lira bağışlayabilirsiniz. 0212-923-1923 ahmetyesevi.org.tr.
20: Kurbanlarınız ihtiyaç sahiplerinin sofralarında sevince dönüşsün. Lale Gül Vakfı'na vekalet vererek kestireceğiniz kurbanlarınızın etleri, mazlum coğrafyalardaki ihtiyaç sahibi kardeşlerimizin sofralarına ulaşıyor. Kurbanlarınız kesildiği andan itibaren kısa mesajda sizleri bilgilendiriyor. Kesim videosunu da birkaç gün içinde size gönderiyoruz. Lale Gül Vakfı yurt dışı küçükbaş kurban bedeli 5000 TL. Detaylı bilgi ve kurban bağışlarınız için 0212 923 0212'den Lale Gül Vakfı Çağrı Merkezi'ni arayabilir ya da internet üzerinden hızlı bağış için lalegülvakfı.org.tr'yi ziyaret edebilirsiniz.
21: Şura Fıkıh Kurulumuz yeni eğitim döneminde 200'e yakın talebesiyle ilmi hizmetlerine devam edecektir. Dini meseleler danışma hattımız aracılığıyla da her ay binlerce vatandaşımızın dini ve fıkhi sorularına cevap verilmektedir.
10: Alaeddin Efendi babamızın kelamıdır. Din fıkıhtan ibaret. Biz fıkıhçılar tabii ki hizmetçiyiz. Bu ümmetin fetva sorduğu zaman arayacağı güvenilir tek adres şu anda burası. 7 Eylül'de yeni dönem fıkıh eğitimi başlayacak. Şura Fıkıh Kurulu İlim Araştırma Derneği'ne yardımlarınızı bekliyoruz. 0212 923 36 36 telefonuyla irtibat kurabilirsiniz. Hoca efendilere ulaşabilirsiniz.
1: Suriye, derin bir iç savaşın ardından yıllar sonra yeniden ayağa kalkıyor. Hayder, İdlib'de bulunan Cübbelahmet Hoca Yetim Okulları'yla 2022'den beri 4 yıldır bu mücadeleye en anlamlı desteği veriyor. İki ayrı okulda tam 560 yetim öğrenci fenni ve dini eğitimlerle geleceğe güvenle hazırlanıyor. Ümmetin emaneti olan yetim yavrularımız hem Türkçe ile birlikte yabancı diller öğreniyor hem de terzilikten robotik kodlamaya kadar mesleki beceriler kazanıyor. Siz de bir yetimin yarınlarına dokunabilirsiniz. Yetim yazıp 7253'e SMS göndererek 100 TL bağışlayabilirsiniz. 0212 923 1923 Ahmet Yesevi Ork.tr.
4: Reklamları dinlediniz.
22: Lale Gül TV'nin frekansı değişiyor. TürkSat'ın yeni uydusu 16 Ağustos itibarıyla yayında. Frekans 12.422,5. Sembol oranı 27.500. Polarizasyon dikey. Lale Gül, gönül bahçeniz.
23: Ecir Vakti Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin sohbeti başlıyor.
24: Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder, Cübbeli Ahmet Hoca Efendi ile haftanın sohbetini sunar.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve sallallahu teala ala seyyidil murselin. Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Euzu billahi semi'ul alim mineşşeytanirracim. Rabbi euzu bike min mezatişşeyatin. Ve euzu bike rabben yahdurun. Bismillahirrahmanirrahim. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ اللّٰهُمَ اَنْفَعْنَا بِالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ وَبَارِكْ لَنَا فِيهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ أَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ الْحَيَّ الْقَيُّومِ حَصَّنْتُكُمْ بِالْحَيِّ الْقَيُّومِ الَّذِي لَا يَمُوتُ أَبَدًا وَدَفَعْتُ عَنِّي وَعَنْكُمُ السُّوءَ بِلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ Kıymetli kardeşlerimiz, bu mübarek gece Rabiülevvel ayının 7'yi 8'e bağlayan gecesidir. İbn Hacer Eytemi, büyük Şafii fakihi ve İmam-ı Rabbani Hazretleri'nin çok değer verdiği kitaplarına bir zattır. İbn Hacer Eytemi el-Mekki Hazretleri'nin En-Ni'metül Kübra isimli bir mevlid-i şerifi vardır. İnşallah mevlid gecesi orada viladet bahsini ondan okuyacağım bu sene inşallah. İbn Hacer Hazretleri, bir de Askalani var karıştırılmaması için Heytemi diyoruz. Bu zat bu kitabında viladet bahsinde diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin doğum ayı ve aydaki gecesi hakkında ihtilaflar vardır. Bu ihtilaflar zımnında Rabiul Evvel ağır basıyor. Rabiul Evvel'in ikinci gecesi, biri var 8. gecesi, biri var 12. gecesi. Şu anda tatbikat, Osmanlı döneminden beri tatbikat 12. geceye denk geliyor. Yani insanların tatbikatı. 12. gecede Mevlid-i Şerif kutluyorlar. O da bu önümüzdeki pazartesiyi salıyı bağlayan geceye denk geliyor. İnşallah pazartesi akşam namazını kılıp saç şerif sularınızı hazırladım. Lokumlarınızı geçen sene kızdım onlara. Bir tane lokum veriyorlar, iki tane lokum veriyorlar. Mevlid-i şeriflerini okudum. Saç şerif sularına Mevlid-i şerifleri okudum. Hepsi ondan yapıldı. Elhamdülillah. İçinde başka hiçbir şey yok. Ondan sonra dedim en az bir 3 tane verin. Yani her birinin içinde 3 tane olacak. Gelenlere yani. Gelmeyenlere postayla gönderemeyiz yani. Her birinin içinde 3 tane olacak. Ondan sonra 3 tane ayrı şey naylonda verin çoluk çocuklarına. Çünkü Mevlid-i Şerif üzerine okunan bir şey yendiği, içildiği zaman rahmet ve nur bir de Şahr-ı Şerif'in suyuyla olduğu için her tarafına bereket sirayet eder. İnşallah rahman saç şerif suları da ayrıyetten verilecek. İnşallah onları hazırladım, ettim, okudum mevlidlerinizi. Ondan sonra pazartesi akşam namazını hemen kılıp evvabilerden sonra Mevlid-i Şerif kıraatı yapacağız inşallah. Şimdi bu arada

Evet, niye aldılar onu? Allah Allah. Şimdi vekillerin emiri İbrahim Efendi Sellemullah hocamız Denizli'de selamları var. Biraz orada da vazifeler yapıyor işte ihvana. Dönecek inşallah. Hayırlı Allah dönmesini nasip eylesin. Kendisi Emre Altınkum, Kıyamder'in şeref başkanı Emre Altınkum Hoca Efendi, Lale Gül dergisinde Ağustos sayısında bir yazı yazdı. Bu yazı çok önemliydi. İbrahim Efendi hocamız bunu ihvana yayın. Hatta okudular, işte dediler efendim müsaade buyurur musunuz? Evet dedi, ihvanı kandırıyorlar, rabıtayı bozduruyorlar, tarikatı bozdular. Bu İsmail'a böyle yaptığı için mutlaka bunu bütün ihvana bunu duyurun dedi. Ağustos sayısında bu yazı var. Çok ilmi bir yazı. Mevlana Halid-i Bağdadi Hazretleri'nin halifeleriyle ilgili tespitler var. O bugüne fikir veriyor. Ben de size kolaylık olsun. Sizde biraz okuma işi yok ya. Onun için bunu seslendirdim. Yani yazıyı birine okutturdum. Bizim Lalegül'deki bir arkadaşa. Yazı seslendirildi. Mutlaka dinleyelim, dinletelim. Tüm sosyal medya hesaplarımızdan paylaşıldı bizim. Şu anda bizim sosyal medya hesaplarımızdan benim Cübbeli Ahmet Hoca şeyinden, YouTube'undan falan paylaşıldı. Bunu sesli dinleyelim, dinletelim. Okuma biraz bazı zor oluyor. Ama dinlemek kolay oluyor. Herkes dinleyelim, dinletelim. Çok önemli bilgiler. İbrahim Efendi hocamız da emretti. Bunu yayalım. Çünkü ihvanı kandırıyorlar. Kurtaralım buyurdu. Hocamızın bu usta da size de selamları var, teşvikleri var. Evet efendim kardeşlerimiz. İnşallah önümüzdeki 24 Ağustos Pazartesi Haydar Kültür Merkezimizde hanımefendilere zaten de geniş yer var. Lagül televizyondan, radyodan, YouTube kanalımızdan canlı olarak Mevlid-i Şerif kıraatı yapılacak. 20.30'da Mevlid kıraatı başlayacak inşallah. 20.30 gibi, yani biz şeylere söylüyorum, buraya gelene değil de insanlar Mevlid kıraatını kaçırmasın. Çünkü Mevlid-i Şerif bir sene emandı. Şimdi anlatacağız Mevlid-i Şerif okumanın fazileti. 20.30'da Mevlid kıraatı başlayacak. O arada tabii 100 kere ayakta salavatlar okunduğu zaman zaten o rahmetler artık içine dışına dünya ahiret. Allah'ın bütün rahmet kapıları açılıyor o 100 salavatı okuyana. Onlar okunacak inşallah. Sonra 21.15'te de Allah-u Alem tabii bunu neye göre yanlış bilmiyorum 21.15 diyor da herhalde şey biter. Mevlid kıraatı biter diye şey etmiş. 45 dakika mı oluyor arası? Evet 45 dakikada herhalde biter. Mevlid sohbeti de 21.15'te Mevlid sohbeti başlayacak. İnşallah 23'e kadar toparlarız inşallah. Ve ondan sonra yatsı kılığa çıkarız. Çünkü 1,5 saatten aşağıda bir sohbet dua olmaz yani. Ondan sonra öyle buyurdu Efendi Hazretlerimize. Ali Adir Efendi babamız da dedi benim cemaat benim sohbetler uzun oluyor diye darlanıyorlar. Yani o zaman ilk zaman çarşambada yani 50'lerde dedi ne kadar yapıyorsun? 1,5 saat kadar sürüyordu. Onu da dinlemeyene hiç sohbet edilmez dedi. Yani onun için o kadar da ondan aşağı olmaz yani. Bunları duyurduktan sonra efendim Başakşehir'de Mustafa Özşimşek Hoca Efendi burada görüştük yukarıda beraberdik şimdi namazı cemaate uyduk. Yeni kurulan İlhader İlme Hizmet Hayra Davet Derneği yani. İlme Hizmet Hayra Davet. Kısası İlha Derneği'nde Mustafa Hoca Ömre'ye gittiği için pazartesi günü Ömre'ye gittiği için Başakşehir'de güzel bir yer açıldı. Biz de ilan ettik, destek olmaya çalıştık. Bayağı da uğraştırdı Hoca Efendi'yi. Ama Başakşehir'de iyi bir merkez. Kadınlara sohbetler, dersler, erkekler, hadis-i şerifler, sohbetler Başakşehir'de. Bu İsmail Ağacılar'ın tabii yerleri çok da cemaatleri kalmadı elhamdülillah ama maalesef tabii bizim de yerimiz olmayınca millet ortada kaldı. İhvan ortada kaldı yani. Onun için Mustafa Hoca'ya teşvik ettim. O da sağ olsun gayret ettiler. İsmail Şıkkaya kardeşimiz de Allah razı olsun çok emek etti. Efendim bu ora hemen hemen tamamlandı. O açılışı Mevlüt gecesi olacak da sohbetle açılacak inşallah. Sonra biz yine bir açılışa Mustafa Hoca varken gideriz. Efendim

Adem Ulaş Hoca Efendi. Geçen bayram namazında burada sohbet etti. Şura-i Müceddidiye'nin 10 kişiden biri. Kıymetli bir Hoca Efendi kardeşimiz. Çok hem alim hem efendiye çok bağlı bir, çok 500'ten fazla talebesi var. Yetiştiriyor. Adem Ulaş Hoca Efendi orada sohbet edecek Başakşehir'de de bunun tam adresini buraya yazılmamış. Bir adres konumla beraber, bu konuşmamla beraber koyun. Siteye konsun yani. Konum ve adres koymadan millet nereden bulacak? İnşallah akşam namazının hemen peşine Adem Ulaş Hoca Efendi Başakşehir'de sohbet yapacak. O sohbette kaçırılmaz. O civarda olanlar, tabii ki herkes her yere gelemiyor yani. Uzak Başakşehir'de bayağı uzak buralara. Onun için sohbeti kaçırmayalım, cemaattan ayrılmayalım. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem bizim cemaate katılmamızı ister. Cemaattan ayrılmamızdan razı olmaz. Onun bizden en razı olduğu şey içtimamızdır. Cemaatla namaz ne kadar çok sayı Allah o kadar sever. Mevlid-i kıraatleri, siyer-i nebi anlatımları, ilim meclisleri de cemaatin hazır olmasına çok razı gelir. Onun için onu razı etmek isteyenler onun buyurduklarını yapacak. Kafaya göre razı edilmez yani. Ben peygamberi çok severim sallallahu aleyhi ve sellem. Demekle sevmek olmaz. Sevginin alametleri var. En büyük emri, en sevdiği şey cemaat, cemaat, cemaat. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu cemaatle namaz, cemaatle sohbet, ilim meclisi, ilim meclisi, zikir meclisi yani. Sallallahu aleyhi ve sellem bütün hadisleri ciltler kitap olur yani. Ciltler yani bir cilde sığmaz ya. Madem seviyorsun bu cemaatlardan ayrılmayacaksın kardeşim. Bizim cemaatlarımızda şirketleşme yok, holdingleşme yok. Para transferi yok, gizlenme yok, dış güçlerle bağlantı yok, bir şey yok. Vatanımıza, milletimize bağlı insanlarız. Allah için faaliyetler yapılıyor, hizmetler yapılıyor. Allah inkıraza uğramaktan muhafaza eylesin. Amin. Şimdi tabii efendim kardeşlerim, bir şeyi tavsiye el lüzum kalıyor. Yok da tavzih. Tavsiye demek yanlış yaparsın, doğru düzeltirsin. Tavzih demek bir şey kapalı kalır, açıklarsın. Bir tavzih gerekiyor. Bir tweet atmıştım Süleymanlılar cemaati hakkındaki meselede. Tabii bu Süleymancılar hakkında esasen değil de, çünkü dünya kadar grup bu Alihan Kuruş'a zaten muhaliftir. Dünya kadar birçok hoca efendi, alim isimlerinde yazdım. Bunlardan zaten beri oldular, bizar oldular yani. Çünkü bunlar sünnetleri bozdular, şeyi bozdular. Süleyman Hilmi Tunağan Hazretleri'nin bütün yolunu tepeden tırnağa tahrip ettiler. Tabii devlet bir operasyon yapmak zorunda kaldı. Çünkü şeyler çok büyük. Yani tehlikelerin boyutu çok büyük. Çünkü FETÖ ile zaten tam bir entegre. 10 senedir FETÖ'nün içi dışı FETÖ olmuş. FETÖ çünkü kendine yer bulmak için kripto olarak cemaatlere sızıyor şu an. Tabii Süleyman cemaatine çok evvel sızmıştı. Kuruş grubuna. Oraya dikkat edelim şimdi. Süleyman cemaatinde birçok hoca efendiler var, medreseler var. Hepsi bu Kuruş'a bağlı değil. Bu Kuruş'un grubu FETÖ'cülerin etkisindedir. Ben de bir yazı yazdım. O yazı da çok haberlere konu oldu. Televizyonlarda tartışıldı, konuşuldu üzerinden. Yorumcular yorumlar yaptılar birçok kanalda. Ama orada şöyle bir konu geçti. 2009'lu yıllardan beri FETÖ'nün Süleymancılar cemaatine sızma çabası nereden başladı diye bir başlık atmıştım. Yani o paragrafta 2009'lu yıllarda başladı. Hamdullah Öztürk görüşmeleri dönemi dedim. Bu Hamdullah Öztürk kimdir? Sözde askeriye imamıdır sözde. Kaçak şeyde, FETÖ'cü kaçak. Benimle çok uğraşır. Ahmet Hoca'yı çok sever. Ahmet Usta Osmanoğlu'nu aşırı sever. Devamlı ballar, yağlar, metheder. Ben onu çok iyi severim. Çok iyi işler yapıyor. Ben ondan şeyim, haberdarım ne yaptığından falan. Ahmet Hoca'yı böyle şey yapar. Bunlar çok önemli notlar tabii. Bu Hamdullah Öztürk bu işlerle uğraşırken 2009'da da Ahmet Arif Denizolgun rahmetullahi aleyh merhum Ahmet Arif Denizolgun bu Kuruş'tan evvelki cemaatin başı. Aynı zamanda da bir zaman Ulaştırma Bakanlığı, kısa bir dönem herhalde seçim döneminde Ulaştırma Bakanlığı da yaptı devlette. Bu kişi işte Süleyman Hilmi Tunan Hazretleri'nin torunlarından, akrabasından olacak. Bu
Bununla yemek yediler ve görüştüler. Dedim, tweet çok uzun gitti. Orada da yani onu tevzi etmeye demek ki şey bulamadım. Yani çünkü hazırlıyorum, ediyorum, bir daha tavsiye ediyorum, bir daha okuyorum. Arkadaşlar da tabii bana göstermeden paylaşayım. Ulan falan pişman. Orada bu konu yanlış anlaşılmaya müsait kaldı. Nasıl? Sanki Ahmet Arif Deniz Olgun FETÖ'cülerle o zaman 2009'da anlaştı gibi oldu. Şimdi rahmetullahi aleyh kabri açıldı dün biliyorsunuz. Fethi kabir yapıldı. Herhalde cinayete kurban gittiği üzerinde duruluyor. Dolayısıyla bu yanlış anlaşılma tabii bize zarar verir. Ahmet Arif abi kimse FETÖ'cülükle, FETÖ'cülerle iş tutmakla suçlayamaz. Ama orada ilk görüşme o zaman yapıldı, lafı geçti. Yani bizim orada kastımız FETÖ'cüler 2009'dan beri el atmaya çalıştıydı. Fakat devamı gelmeyince şimdi tevzih dediğim açıklama lazım geldi. Buna göre mevzu şudur. FETÖ'nün devlet karşıtı operasyonlarına, taleplerine Ahmet Arif abi muvaffakat etmedi. Çünkü görüşürsün, yemek yersin mesela icabında. Bize de bir kısımları geldi gittiler. Ama ne yaparsın? Emri bil maruf yaparsın. Dersin ki yanlış yoldasınız. Biz sizinle hareket edemeyiz. Bunda bir mesuliyet olmaz. Bunu zaten Allah şahit, kullar da bazı birimler zaten istihbarat bunları inceliyor. Dolayısıyla o onlara uyum sağlamadı. Bu tweette de biz bu detaylara giremediğimizden tam açıklanamadı. Kafa karışıklığı olmasın. Şimdi haberlere de yansıdı bu. O senelerde bu Hamdullah'ın terörist Hamdullah'ın görüşmesinden sonra Antalya'da toplantı oldu. Biliyorsun bu cemaat Antalya'da çok güçlüdür. Antalya'daki toplantıda Ahmet Arif abi dedi ki cemaatin içinde FETÖ'cülerle irtibatı olanlar var. Biz bunları tespit ettik, uzaklaştırma kararı aldık. Bunları dedi cemaattan. Bu irtibatı ta o zaman anladı ve uzaklaştırma kararı aldı. Hatta bazıları itiraz gibi bir şeyler yapınca toplantıyı terk etti, sinirlendi, terk etti. Halbuki o zaman cemaatin lideri yani. Sonra yerine Alihan Kurişlen FETÖ'cülerin irtibata geçip onu geçirecekleri haberini de aldı. Bunun üzerine Alihan Kuriş'i yanından uzaklaştırdı. Bak Alihan Kuriş'i yanından uzaklaştırdı. Bunlar şu anda haberlerde de yorumlarda da konuşulan bilgiler. Dolayısıyla bunun üzerine Ahmet Arif abinin merhumun FETÖ'ye direnmesi, taviz vermemesi neticesinde FETÖ'nün zaten cinayetler biri bir ikisi değil yani. Şimdi Muhsin abinin cinayeti onlara gidiyor. Uğur Mumcusu'na kadar onlara gidiyor. Yani sağ sol fark etmiyor. Onlarla kim uğraştıysa yani ben Bayram Hoca cinayetinden de onlardan şüpheliyim. Çünkü Bayram Efendi, Şehit Bayram Hocamız çok onların aleyhine konuşurdu. Dolayısıyla yani daha neler açılacak, saçılacak ortaya tabii günler gösterecek. Dolayısıyla FETÖ çok cinayet işlemiş. Çok cinayet işlemiş. Bu cinayetler arasında zaten o bilmiyor musunuz Aselsan'da şurada burada haftada bir intihar etti diyorlardı. Dünyanın en akıllı, en zeki adamları dahi devlete çalışıyor. En iyi buluşları yapan adamlar o noktaya gelmiş adam milletin kimsenin ulaşamayacağı bir makamda haftada bir adam intihar eder mi ya? Hadi bir tane intihar etti yıllar içinde. Haftada bir kaç tane Aselsan'dan intihar oldu bilmiyor musunuz? Bunların hepsini FETÖ yaptı. Çünkü devlete yarayan unsurların hepsini, onlarla bir çalışmayan hepsini öldürdüler. Allah kabirlerini ateş doldursun. Şimdi onun için bu acayip bir şey yani bu. Bu Ahmet Arif abinin de bu direnişi ve taviz vermeyişi darbe girişiminden bir iki ay önce. Çünkü neden? Sütlü börek darbe yapacak. Süleymancılarla Kuriçlerde de anlaşmış. Onlar da çok büyük güç. Eti piyasası ellerinde, süt piyasası bilmem ellerinde. Ne kadar büyükmüşler. Yani aklın hayalin durur. Bir de cemaat tabanı da acayip tabii. FETÖ'de o cemaat yok.
FETÖ'de cemaat olarak öyle bir cemaat yok. Onlar işte milleti korkutarak, ürküterek bilmem ne, bir de gençleri okullardan falan devşirerek. Yoksa halktaki cemaatta FETÖ'nün çok cemaati yoktu. Dolayısıyla bunlarda bu da var. Bunlarla anlaşmalı. Darbede olduğu zaman zaten arkası Mossad Sihai yönetiyor. Pasta paylaşımı vesaire. Hep dindarız, biz de namaz kılıyoruz, biz de Müslümanız, ne var kardeşim falan hareketleriyle. Devleti Yahudi'ye peşkeş çekmek idi tabii o darbe. Darbeden bir iki ay önce Ahmet Arif abi evinde tek başına bırakılmış koca bir cemaatin lideri. Yanında bir bakıcı Özbek mi ne varmış ama 36 saat sonra cesedine ulaşılıyor. Beykoz'da çavuş başındaki bir evinde böyle bir cemaatin liderinin cesedine 36 saat sonra ulaşılması garip değil mi? Çok garip ya. Yani boş kalır mı ya böyle bir cemaatin koca lideri, hocası? Dolayısıyla tabii sonra boğulma izleri, boğazının şiştiği, buranından kan geldi vesaire, bunları da bazı şahitler, tanıklar konuşuyor. Sonra adli tıp. Peki o dönemde adli tıp kimin elindeydi? FETÖ'nün elindeydi. Adli tıpı da halledince, raporlar bilmem ne hasar altı olunca bugüne kadar da bu işte kaldı. Şimdi tabii devlet bazen yavaş gibi gözükür ama kademe kademe ayağı yere basarak ilerler. Burada da bu cinayetin aydınlatılması bakımından yine Ahmet Arif abinin yakınları, akrabası şikayetçi oldu. Dediler ki biz zaten bu ölümün sırrını çözemedik. Fakat adli tıp normal ölüm yazdı. Biz de bir şey dava açamadık. Ama şimdi bu ortamda dava açıldı. Fethi kabir yapıldı. Şimdi yeni adli tıp raporu ne gelir ne gelmez ben onu bilemem. Ama burada da büyük şüpheler olduğu bütün haber kanallarında şu anda aklı başında yorumcular tarafından dillendiriliyor. Farkındaysanız bilmiyorum. Sizin de benim gibi dünyadan haberiniz var mı yok mu o da belli değil de. Ondan sonra bu itibarla Ahmet Arif Deniz Olgun merhum abimizin FETÖ ile ilk FETÖ'cüler ona müracaat etti benim yazımdaki o kısa şeyden kimse Ahmet Arif abinin FETÖ'cülerle iş tuttuğu manası çıkarmamalıdır. Bunu tevzih etmem gerekiyordu. Allah kabrini nur eylesin, kendisine rahmet eylesin, Süleyman Hazretlerine, meşayihine, silsilesine ilhak eylesin. Amin. Biz bunu söylemek mecburiyetindeyiz. Çünkü yanlış anlaşılmalara, hele ki ölmüş bir insan hakkında sebebiyet vermek çok ağır bir mesuliyet gerektirir. Ben burada bir itham, iftira yapmadım ama kısa konuşmalardan bu gibi şeyler çıkabilir. Anladınız mı ne dediğimi? Tamam, anladıysanız sorun kalmamış. Şimdi bunu birini işte şeye götüren, tamam. Bunu şey yapın, yerine verin şey yoksa. Ya da bunu da eve götüreyim, iki tane götüreyim. Şimdi efendim kardeşlerim, Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimizin Mevlid-i Şerifi'yle ilgili bir iki, yani Efendimizin faziletleriyle ilgili tabii bitmez. Bu söyleyeceğim, şimdi bir şey anlatacağım. İbn Abdülber çok büyük muhaddis fakih, maliki fakihlerinden El-İstiyab fi Marifetli Ashab isimli eserinde birinci cilt 146. sayfada geçiyor. İbn-i Cevzi'nin eserinde geçiyor. Sübülül Hüda ve Reşad Salihinin 247'de geçiyor. İmam Suyuti'nin Lübab-ül Nukul fi Esbab-ül Nüzul sayfa 99'da geçiyor. Şimdi bundan kısaca bir anlatacağım. Bir kere Kâne Ebu Talib yatufu bil beyt ve ma'nebi sallallahu aleyhi ve sellem fî sinni hülü. Ebu Talib kim oluyor? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin amcası oluyor. Hazreti Ali Efendimiz'in babası oluyor. İmanda öldüğünü söyleyenler varsa da, cumhur ulema bu görüşte değilse de aleyhine konuşmak asla doğru değildir. Çünkü Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme çok emeği, koruması ve hizmeti geçmiştir. Çünkü bazı alimler, Ahmed ibn Zeyn Dahlan vesaire alimler onun da kurtuluşuna dair bir kitaplar telif etmişlerdir. Çünkü orada Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme yanındaki biri dedi ki yine La ilahe illallah de ahirette sana
delil olarak, hüccet olarak şefaatçi olacağım dedi. O kelimeyi söyleyip söylemediği duyulmadı da işte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in yanındaki biri dedi ki ya Resulallah senin dediğin kelimeyi ölmeden söyledi dedi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem lemesma ben işitmedim dedi. Ama o söyledi denildiği de var. Yani bu şeyde de geçiyor, sahihte de geçiyor. Onun için aleyhine konuşmak asla bize yakışmaz çünkü çok yani biliyorsunuz siyerden az çok sizin de haberiniz var. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 14 yaşındayken tavaf yapıyorlar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem devamlı Kabe'de tabii peygamber olmadan evvel de devamlı tavaf yapıyor. Ebu Talip amcası da tavafta. O zaman Arapların cahiliyette alel ıtlak yani kayıtsız şartsız hükemasının, filozoflarının, hakimlerinin eşheri yani en meşhuru bir adam var. Bunun adı Ekzem İbni Sayfi İbni Rabah Eşşerifi Ettemimi. Bu o zaman cahiliyet dönemi çünkü Efendimiz daha 14 yaşında peygamber olmamış ki. Sallallahu teala aleyhi ve sellem. Arapların saadatından, eşrafından şerif ve hakim. Hakim demek hikmetli ilimler sahibi. Felsefedir, hikmetli ilimlerdir. Böyle bir kişi. İşte tavafta o da var. O zaman Araplar tavaf ediyor cahiliyet döneminde. Ebu Talib'e dedi ki Mâ asrâ mâ şebbehûki ya Ebu Talib dedi. Kardeşin efendim ne kadar çabuk büyümüş ya kardeşin dedi. Ebu Talib de dedi inne öyleyse ki benim kardeşim değil dedi. Bel ibnehi Abdillah, Abdullah kardeşimin oğlu dedi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem için. Ekzem dedi ki İbn-i Zebih, Zebih'in oğlu mu dedi. Abdullah Efendimiz'e ne diyorlar? Zebih. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem en ebnü zebihayni. Zebih ne demek? Zebih kurban edilecekken Allah'ın fidyesini göndererek kurban edilmekten kurtardı. Bir tane zebih kim var? İsmail aleyhisselam var. Bir tane de zebih kim var? Abdullah Efendimiz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem benim nesebi şerifi okusaydınız nesebi şerifteki Abdullah Efendimiz'in bahsini okusaydınız bu hadis-i şerifi ve bu kıssayı okumuş olurdunuz. Ama bakıyorum böyle bakıyorsunuz boş boş yani. Zebih diyorum bir şey çıt yok bilmem ne. Fark ediyorum ben kim ne yapıyor. Ondan sonra enebnü zebihayni. Bu hadis meşhur. Hazreti Muaviye'den rivayet edilen bir hadistir. İki zebihin oğluyum. İki zebihin. Birisi İsmail Aleyhisselam'ın oğlu. O zaten kesin İbrahim Aleyhisselam'ın oğlu İsmail Aleyhisselam'dan geliyor. Bir de Abdullah'ın oğlu. Abdullah Efendimiz de babası işte bir adak yaptı yine. Bu adak neticesinde oğlumu kurban edeceğim dedi. O zaman oğlunu kurban işi vardı yani. Cahiliyet dönemindeki bir şey ama neyse ondan sonra o zamanki kâhinlere gittiler vesairelere gittiler. Şudur budur. Onlar da ona dediler ki sen o zaman işte deve kurban et. Bunun yerine falan. Neyse oklar atıyorlar o zaman. Oklarla falan hesaplar, kitaplar 10 deve olmadı, 20 deve olmadı, olmadı. 100 deveye kadar çıktı diye hatırlıyorum. Bir 100 deve kurban edince adağın yerine geldi diye ok çıktı. Şey atıyorlar yani oklarla. Dolayısıyla 100 deveyle beraber Abdullah Efendimiz Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem babası kurban edilmekten kurtuldu. Yani babasının adağı yerine gelmiş oldu. Ondan dolayı zebih. Ekzem de dedi ki zebihin oğlu değil mi dedi. Yani zebih ne demek? Allah'ın kurbanlığı yani. Babası Abdullah. Ama tabii şeyle öldü öyle kurban edilerek ölmedi Abdullah Efendimiz. 21 yaşlarında falan hastalıktan eceliyle öldü. Evet. Ebu Talip neam dedi. Evet. Şimdi Ekzem tavafta hem Efendimiz'e tavaf yapıyorlar hem düşünüyor taşınıyor. Dedi ya Ebu Talip sizin bu genciniz hakkında görüşün nedir dedi. Bu genç nasıl bir genç? Ebu Talip dedi inne ale nuhsenu zannebihi ve innehu lehayyun ceziyun sehiyun vefiyun. Vallahi çok hüsnü zan besliyoruz kendisinden. Ümitimiz var. Çok utangaç, çok vefakar, çok karşılık veren, çok cömert, çok iyi bir yani genç dedi bu dedi Ebu Talip.
O da dedi ki, efe gayre zelki ebni Abdülmuttalib. Ey Abdülmuttalib'in oğlu dedi. Başka bir şeyler daha söyle dedi ya. Başka ne anlıyorsun dedi falan. Onu deşiyor yani. İşte o da dedi ne ödü şiddetin velinin ve meclisin rakinin ve meftilin mübinin. Ya dedi yerine geliyor şiddetli oluyor. Yerine geliyor yumuşak oluyor. Oturduğu yerde çok sabit oturuyor. Ayakları yere basıyor. Çok aşikar faziletleri var dedi yani. Bu farklı bir insan, bu normal bir insan değil demek istedi. Efe gayri zâlike ebni Abdülmuttalib. Ey Abdülmuttalib'in oğlu dedi. Başka bir şeyler daha söyle bakalım dedi. Ya. O da dedi ki inna neteyemmenu bi meşhedihi ve neltemisul berekete fîmâ lemise biyedihi. Hadi bakalım. Ta 14 yaşında. Vallahi biz dedi onun bulunduğu meclislerde bulunmaktan bereketleniyoruz. Uğurlu sayıyoruz. Hangi sofrada varsa, hangi toplantıda varsa, hangi mecliste varsa bereket orada dedi. Ve onun eli neye değdiyse, eli koyuna mı değdi, keçiye mi değdi, insana mı değdi, eli nereye değdiyse bereketleri orada görüyoruz. Gal efe gayra zâlike ebni Abdülmuttalib dedi. Başka bir şeyler daha söyle. Açıl bakalım dedi, açıl. Ya. Sallallahu aleyhi ve sellem. Buyurdu ki İnne feten mislehu hariyyun bihi en yusevvede ve teharrafe bil cudi. Vallahi böyle bir genç, böyle bir efendim bizim ailemizden olan biri seyit olmayı, seyit demek kavminin efendisi, ulusu olmayı çok hak ediyor. Çünkü bundaki cömertlik kimsede yok. Zaten bir kavmin ulusu, eşrafı, seyidi kim olur esasen? En cömertleri, en ikramperverleri o. Onun için dedi, biz onu bizim toplumumuzda seyit olmaya, yani efendimiz olmaya uygun görüyoruz, dedi. Fekal eksem, eksem dinledi, dinledi. Emma nefekulu gayra zelke. Ben, biraz da ben söyleyeyim şimdi dedi ama ben başka bir şeyler söyleyeceğim dedi. Buyur dedi. Dedi ki, yani senin konuştuklarının hepsi doğru. Ama مَا خُلُقَ لِعَزَا اِبْنُ اَخِيكَ senin bu kardeşinin oğlu, yeğenin Muhammed sallallahu teala aleyhi ve sellem bunun için, bu dediklerin kadarı için yaratılmadı dedi. Daha başka büyük işler var dedi. Bak adam da efendim sallallahu aleyhi ve sellem 14 yaşında. Peygamber olmasına ne kadar var? 26 sene mi var? 26 sene evvel konuşuyor. Dedi böyle, bunlar da güzel, çok güzel şeyler saydın ama senin yeğenin bunlar için yaratılmadı dedi. Ya dedi öyle bir güçlenecek, ondan sonra öyle bir elle ayakla on Araplara bir efendim yol gösterecek, ondan sonra kimini otluğa götürecek, yani onlar kendisine tabi olan öyle bir ibareler ki Arapçadaki fesahat, belagat yani aklın durur. Öyle bir hakim adam ne biçim ibareler kullanmış. Cilt dolusu şerh lazım. Dedi yani anladın mı? On yen'asümmeyen agubim ila merti'in müri'in ve virdin teşri'in femen ihravrata ileyhe dâhu ve men ihravraka anu erdâhu. Allah Allah! Ne ibareler söylemiş yani. مَا خُلِقَ لَعَزَ اَبْنَيَكَ اِلَّا يَضْرُبَ الْعَرَبَ قَامِطَةٍ بِيَدٍ خَابِطَةٍ وَرِجْلٍ لَابِطَةٍ böyle yani bu çok fasih. Zirve bunlar cahiliyet şairleri, hakimleri. Dedi bu ne yapacak dedi? Kendisine tabi olanları hidayet edecek, dünya ahiret otlaklara yani ne demek istiyor? Faydalanacağı şeylere ulaştıracak. Kendisine itaat etmeyip ondan yüz çevirenleri de helak çukuruna atmaya sebep olacak. Çünkü neden? Kafir olursan Allah da seni helak edecek.
onun da helakına sebep olacak. Çünkü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Cehil'i helak etmedi ki. Ebu Leheb'i de helak etmedi. Onlara da ne kadar acıdı, ne kadar merhamet etti, ne kadar davet etti, ne kadar tebliğ yaptı ya. Ama doğal olarak inkar ve tekzipleri ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem eziyetleri onları da helak etti. Ondan sonra efendim Eksem şöyle dedi. Vallahi bak ne kadar kaynak saydım. Çok muteber alimlerin kaynaklarında geçiyor bu. Bu isimleri saydığım alimler çok büyük alimler. İbn-i Cevziler, Suyuti'ler vesaireler. Vallahi innehu lenebiyyün. Vallahi o peygamberi zişandır dedi. Ve فَاِنْ خَرَجَ وَنَف۪يكُمْ فَاِنِّي نَاصُرُ Eğer ben yaşarken çıkarsa peygamber olarak, yani peygamberlik verilecek ki ilan etsin. Ama o yaşayacak mı? O zaman onun yaşı fazladır. Ebu Talib ayarındadır veya yaşlıdır. Ben yaşarken çıkarsa vallahi mutlaka ona yardım edeceğim. وَاِنْ خَرَجَ بَعْدَ وَفَاتِي Sonra oğullarının yanına gitti. Oğullarına Mekke'de gördüklerini anlattı. Dedi 14 yaşında Ebu Talib'in yeğenini gördüm. Tavafta gördüm. Vallahi peygamber olacak. Ben yaşarken çıkarsa yardım edeceğim. Ve in kharaca ba'de vefati fe'aleykum ittiba'uhu vel mes'ulu li emrihi. Eğer benim vefatımdan sonra peygamberlik ilan ederse Mekke'de kesinlikle size lazım gelen ona tabi olmanızdır, onun emrine imtisal etmenizdir, dediklerini yapmanızdır, buyurdu. Ve ma in bu'itenim hatta kharaca ile eksem ma evladi. O arada yaşadı. Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in peygamberliğini ilan edene kadar Eksem İbni Sayfi Hazretleri yaşadı. Haber geldi. Artık nerededi kabilesi? Tabi Temim kabilesi. Mekke'ye ne kadar mesafede bilmiyorum. Haber geldi. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem nübüvvetini, işte risaletini ilan etti falan. Bunun üzerine çok yaşlanmıştı ama. Çok yaşlanmıştı. Oğullarına dedi ki hadi toparlanın gidelim biat edelim dedi. Mekke dönemi. Daha Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yeni nübüvvetini ilan etmiş. Fakat tam yola geldiler, yol esnasında, yolculukta eceli geldi. Çocukları dediler ki, baba biz seni bekleyelim, vefat edersen seni biz defnedelim, öyle gideriz biz. Çünkü sen bu vaziyette gidemeyeceksin. Dedi ki, دَعُونِ وَنْصَرِفُوا فَالْحَقُوا بِرَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ Nasıl anlıyor adam var ya? Ya hikmet budur. Hakim buna denir. Aklı mantığı yerinde olan böyle anlar. Feraset sahibi olan peygamberi tanır. Sallallahu aleyhi ve sellem velileri tanır. Hakkı batıldan ayırır ya. Bunun üzerine siz dedi Resulullah'a gidin. Beni bırakın gidin dedi. Siz Resulullah'a kavuşun dedi. Sallallahu aleyhi ve sellem. Bir oğlu dedi ki نَظَلُّ مَاكَ اَتَّى نَتْفَنَكَ وَنَسِيرُ لَيْا وَسُولُ Biraz bekleyelim sen ne zaman vefat ediyorsan bekleyelim ne var? Seni defnederiz öyle gideriz. قَالَ لَا Yok dedi yok. Acil gitmeniz lazım. Benim selamımın ulaşması lazım dedi. اَبْلُغُوا رَسُولَ اللّٰهِ مِنِّ السَّلَامِ Resulullah'a benden selam söyleyin dedi. وَدَعُوا جَسَد۪ي لِلطَّيْرِ اَوْلِدُّودِ Bırakın benim cesedimi, defne olmasam da kuşlar yesin, kurtlar yesin dedi. Bırakın benim cesedimle uğraşmayın dedi. Siz Resulullah'a gidin dedi. Sallallahu teala aleyhi ve sellem. Feynema istevi yani. Öyle de dirileceğim, böyle de dirileceğim dedi. İkisi de eşit dedi yani. Gömülsem de dirileceğim, gömülmesem de dirileceğim dedi yani. Ne hikmet sahibi adam. Neyse çocukları mecburen babalarını saydıkları için emir dinlediler. Ve onlar babalarını bıraktılar, babaları ölmek üzere babalarını bıraktılar, Resulullah'a gittiler.
sallallahu teala aleyhi ve sellem Mekke'ye vardılar. Felemma vasalu ila Rasulillah sallallahu teala aleyhi ve sellem baderum. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem daha onlar Mekke'ye girerken yolda karşıladı, gitti onları karşıladı. Onların geldiğini Mevla bildirdi. Hemen gitti kardeşim. Ve gale buyurdu ki, hiç de onlar bir şey demeden, el an düfine bukum. Merak etmeyin, merak etmeyin. Şimdi babanız defnolundu dedi. Allah Teala babanızı defnettirdi dedi. Şimdi bak, hem öldüğünü söylüyor, hem babalarının o zamana kadar yaşadığı, o anda öldüğü ve o anda gömüldüğü üç tane gayipten haber var. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 14 yaşından beri onu görmemiş ki. Babanız dedi, şu anda defnolundu dedi. Sümme nezeletvi, sonra onun hakkında ayet nasıl oldu. Ekrem İbni Sayfi radıyallahu anh. Hangi ayet nazil oldu? Estaizu billah. Ve men yuhacir fî sebîlillâh yecid fil ardı murâgamen kethîran vesâh. Ve men yehruc min beytihi muhaciran ilallâhi ve rasûlihi. Kim evinden Allah'a ve Resulüne hicret için çıkarsa sümme yudrikül mevtü, sonra ölüm ona yolda ulaşırsa fekad ve gacru alallah. Yok, görüşemedi. Resulullah peygamber olduktan sonra göremedi. Sahabe olamadı diye şüphelenmeye lüzum yok. O ki evinden çıktı, yolda da ölüm geldiyse onun ecrini vermek Allah üzerine düştü. Kesinlikle ecri sabittir. Fazileti sabittir. وَكَانَ اللّٰهُ غَفُورًا رَّحِيمًا. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem faziletleri hakkında kitap yazayım diyorum. Ondan sonra diyorum ki nasıl yazayım, yani kaç cilt olacak? Kaç cilt olacak o kitap? 40 desen biter mi? 80 desen yeter mi? Nasıl olacak? Nasıl olacak o kitap? Ne bileyim, hangi fazilet? Her kitapta biraz bir şeyler yazalım. Başka çare yok. Resulullah'ın faziletleri. Kitap ismi açtım. Not dolduruyorum, dolduruyorum. Ben ölürüm de o bitmez. Resulullah'ın faziletleri biter mi ya? Sallallahu teala aleyhi ve sellem lehu fezailu la tehfâ alâ ahedin illâ alâ ahedin la yârifül kamara. Yani güneşi bilmeyen, ayı bilmeyen, Resulullah'ın faziletini de bilmeyen ancak oturuyor. Şu aleme gelip de gözüyle göğü görüp de, güneşi, ayı görüp de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem haberi olmayandan daha ahmak kim olabilir ya? Daha cahil kim olabilir ya? Onun için bütün faziletler onun elinde zuhur etmiş. İmam Alusi öyle söylüyor, diyor ki Ruhul Mani tefsirinde, ve la yahva ennehu la yertabu arifun bi makami sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimizin makamını bilen bir kişi, yani biliyorsa, arifse, asla şüphe etmez. Neye şüphe etmez? Fi enne cemi'a ma yazaru fil avalimi fazlan an alemil hissi. Bu his ve vehim mertebesi, elle tutulan, gözle görülen bu alemler, gök ve yerlerdeki, onu geç. O zaten öyle. Onun dışından 18 bin alemde, hani onlar 18 bin alem, biz görmüyoruz. Biz gökleri, yerleri görüyoruz. Gökleri de görmüyoruz da birinci kat semanın işte bize gördüğümüz tarafı bu. Arka tarafını onu da görmüyoruz. Bütün alemlerde, 18 bin alemde zuhur eden, görünen, beliren, meydana gelen, sabit olan ve hasıl olan ne kadar fazilet, ne kadar rahmet, ne kadar bereket, ne kadar nur, ne kadar tecelli var ise hepsi Resulullah'ın eliyle ve onun vasıtasıyla zuhur ediyor. Sallallahu teala aleyhi ve sellem. Anladın mı? Onun için ne anlatalım, ne diyor İmam Busiri Hazretleri, yani la te'acemen li hasudin râha yunkiruha tecahülen ve aynul hâzikül fehimi. Hasetçi, düşman, münkir, kafir, facir. Ondan sonra onun faziletlerini inkar ediyor. Şaşırma diyor. Halbuki o da en iyi bilendir. En iyi şekilde Resulullah'ın faziletlerini bilendir ama hasedinden inkar ediyor. Onun için mensubilâ zâtihi mâşite min şerefi
وَنْسُبْ اِلَى قَدْرِي مَا شِيْتَ مِنْ عِظَمِي. Ne kadar şeref varsa Resulullah'ın zatına nispet et. Korkma! Ne kadar büyüklük varsa makam, hepsini Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e nispet et. Hepsi ona aittir. Zerre kadar yalan konuşmuş olmasın. دَعْمَدَّاتُ النَّصَارَى ف۪ي نَب۪يهِمِ وَحْكُمْ بِمَا شِئْتَ ف۪ي مَدْحَمْ وَحْتَكِمِ. Hristiyanların peygamberleri hakkında dediği gibi Allah deme, Allah'ın oğlu deme, Allah'ın parçası deme. Ama geri kalan ne kadar fazilet varsa hepsi Muhammed Mustafa'ya aittir sallallahu aleyhi ve sellem. Bunu söyleyebilirsin. Serbestsin ve isabetlisin. Söylemende doğru yaparsın. Hiç yalan yanlış konuşmuş olmazsın. Ama ondan başka hiçbir kimse hakkında bu kadar açıkça kimse kimseye veremez. Sallallahu teala aleyhi ve sellem. Evet. Onun için kardeşler, burada önümüzdeki Mevlid gecesinin önemi, ama bu gece 8. gece. İbn-i Hacer-i Heytemi En-Ni'metül Kübra'da vesaire çok kitapta gördüm. Yani rivayetlerin en sahihine, muhaddislerin de ittifak ettiği rivayete göre bu gece. 8. 7'yi 8'e bağlayan. Ben de bu işi bir araştırayım, karıştırayım dedim. Neyse 571'den Nisan ayından, bu yeni takvimden, eski takvimden, Osmanlı zamanında Mısır'daki bir paşa adını unuttum. Abdullah onu buldu. Adı neydi o paşanın? Bunu hesap etmiş. Ben de dedim ki ya şimdi 571 değil mi? Nisan ayı değil mi? O sabit. Nisan ayı Rebiülevvel'e geliyor. Onu hatta bir ara Diyanet Nisan'a sabitledi ya, biz uğraştık ettik, kaldırdık onu işte Tayyip Bey falan, sağ olsun Allah razı olsun müdahale etti Cumhurbaşkanımız. O zaman herhalde başbakandı. Dolayısıyla o biliyorsunuz Mehmet Görmez'in FETÖ'cüler eliyle, FETÖ'nün de doğumu Nisan'mış ya, kendi doğumunu kutlattırmak için yapmış meğer. Diyanet de bunu senelerce sürdürdü. Sonra Allah razı olsun biz TGRT'ye çıktık, canlı yayın yaptık vesaire. TGRT camiasından Allah razı olsun. Onlar da çok destek verdiler. Biz de bayağı konuştuk ettik. Yetkililerimiz, özellikle Cumhurbaşkanımız buna sahip çıktı bu olaya. Ve döndürdü bunu. Rebiülevvel'e döndü şimdi. Yoksa biliyorsunuz bir hafta kutlayalım der. Ya bir hafta şimdi kutla. Bir ay kutla. Bir hafta kutlayacak mısın? Nisan olsunmuş. Böyle işler yaptı o FETÖ. Her şeyi karıştırdı. Tabii Diyanet İşleri Başkanlarından da ona uyanlar. Diyanette de FETÖ'cüler yok muydu? Yoktu, vardı. Her yerde olup da Diyanette olmaması düşünülebilir mi? Bunlarla hep tek tek uğraştık yani bunlar. Toptan uğraşmadık. Her işle tek tek uğraştık yani. Dolayısıyla Nisan ayı falan baktım yani, bilmiyorum bu takvimlerin şeyinde de. Yani ikisi de pazartesiye geliyor. Sekizi de pazartesiye geliyor. Şimdi bizim için en büyük pazartesi olması. Çünkü neden? Sahih hadiste ne geçiyor? Ya Resulallah pazartesi niye oruç tutuyorsun? Sorduğu zaman ne buyurdu? لَنَّهُ يَوْمُ مَوْلِد۪ي. Pazartesi benim doğum günümdür. Allah beni yarattığı için, anamdan dünyaya çıkarttığı için ben Rabbime şükür için her pazartesi oruç tutarım buyurdu. Bu hadis sahihtir. Sahih olduğuna göre doğum gününün pazartesi olduğunda şüphe var mı? Onda şüphe yok. Onun için pazartesi baktım, 8 çıkıyor. Yani bu gece bu sohbete gelenlerden Resulullah çok razıdır. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ben geçen hafta bu kadar iddialı konuşamazdım. Ama İbn-i Hacer-i Eytemi muhaddisler ve cumhurda 8. olduğunda şey yapıyor. Tabii biz 8'inde de kutlayacağız. 12'sinde de kutlayacağız. İkisinde de ben kutladım. İkisinde de evde mevlidi okudum. Saç şeriflerin sularını okudum. Evde mevlid okudum. Ne var yahu? Resulullah buyurdu. Men feriha bina feriha. Benim doğduğuma, peygamber olarak gönderildiğime kim sevinirse ben de onun cennete girmesine sevinirim diyor. O cennete senin girmeni isterse Mevla onu kırar mı? Ne büyük hatırı var. İki salavat okusan, arada ne dua etsen kabul ediyor. Halbuki ne kadar bozuk adam olursan ol. Çünkü diyor ki en sevgilime dua etti, duanın birini kabul edeyim, salavatı kabul edeceğim, adam bir şey istedi, onu reddetmek şanıma yakışmaz diyor. Ve ekramı en yedâ mâ beynâhum.
İki salavat. Niye? İbnül Cevzi öyle söylüyor. Vallahi bir salavat oku diyor. Peşine Allah'tan bir şey istediyor. İstedikten sonra bir salavat daha oku diyor. Bak kesin göreceksin. Çünkü neden diyor? Allah indinde Muhammed Mustafa'nın sallallahu teala aleyhi ve sellem öyle bir hatırı var ki ona yapılan salavatlar arasında adamın ne ameline bakmıyor, duasını kabul ediyor. Onun için kardeşlerim, Mahmud Paşa el-Feleki, bu 1885'te vefat ettiğine göre ondan evvel yaşamış. Yani bundan 150 sene kadar evvel en az zaten hayattaymış. El-Feleki, Feleki ne demek? Felek ilimleriyle uğraşıyor. Yani takvimlerle, gök ilimleriyle, astroloji, astronomi. Mahmud Paşa, Mısri diye de geçiyor değil mi hocam? Bir Mısrilik de var. Mısri diye de geçiyor. Bu zat bunu tespit etmiş. Benim demiş, bütün tespitlerin pazartesiye de denk gelmesi açısından 8'i tutuyor demiş. Ve zaten İbn Hacer bunu Mevlid'de 500 sene evvel yazmış. Ondan evvel de alimler, Nevevi'de de bu rivati gördüm. Onun için bu gece gelenler boş dönmezler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i hoşnut ederler. Sallallahu aleyhi ve sellem. Allahümme salli aleyhi ve sellem. Muhammedin ve alâ âlihi ve sahbihi ve selleme teslimen kesîrâ. Şimdi buyur. 20 Nisan'ı da o tespit etmiş. Fil vakası biliyorsunuz efendim sallallahu aleyhi ve sellem hangi sene doğdu? O zaman takvim yoktu Araplarda. Miladi takvimi de kullanmıyorlardı. Araplar oradaki takvimi neyle başlattılar? Hicrete kadar. Hicretten başladı. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem 53 yaşındaydı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hicretten kaç sene evvel doğdu? 53 sene evvel doğdu. Dolayısıyla o zamanki takvim neyle başlamıştı? Fil senesiyle başlamıştı. Ebrehe'nin ordularının Elem tera keyfe feale rabbuke bi ashabil fil suresini anlattığı konunun yaşandığı irhasat zamanında. İşte fil senesinde Rabiülevvel ayının pazartesi günü 20 Nisan 571'i bu Mahmud Paşa tespit etmiş. Ve şu anda da geçerli olan, farkındaysanız her tarafta kullanılan 571 olarak, 20 Nisan olarak bu tespit yerini bulmuştur. Onun için bu da 8'e geliyor diyor. Onun için bu gece salavat-ı şerifi artıralım. Zaten ne gecesine çattı? Bu 8'i ne gecesine çattı? Salavat gecesi diyeyim. Eksirus aleyye salate fil yevmile garri vel fil leyletil garrâi vel yevmile zerim. Parlak gecede, nurlu günde salavatı çok yapın. Ebu Talib Mekke Hazretleri ne buyurdu? Çok yapmanın en azı 300 keredir. 300 keredir. Onun için kardeşlerimiz Mücahit Rahimeullah biliyorsunuz İbn Abbas'ın ravilerindendir. Tabiinin ululandan baş müfessirlerdendir. Buyuruyor ki inne iblis lanallahu renne erba rennat min şiddetil gayz vel huzni inde vuku ezminetin azimetin ve kana min rennete yevm mevlidin nebi sallallahu aleyhi ve sellem. İblis lanin 4 kere inim inim inledi. İblis yaratıldığından beri 4 kere inim inim inledi. Çok sıkıntı çekti. Bu da bu 4 kerenin biri besmele indiği zaman. Onu hatırlıyorum. Burada onunla söylemiyor. Ben de öyle hatırlıyorum. Besmele indiği zaman, biri Fatiha indiği zaman olabilir. Biri Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem doğduğu gecenin sabahı, biri de peygamber olarak gönderildiği yani tabii 40 yaşlarında olabilir. Ama Mevlid sabahı İblisin inim inim inlediği kesinlikle sabittir. Şimdi bu tabi Ravzul Ünüf'te var. Ondan sonra Süheyli'nin birçok kitapta bu rivayet geçiyor. Çok muteber bir rivayet. Ebu Şeyh İspani'nin efendim kitabında geçiyor. Fezailül Kur'an'da geçiyor. Ebu Nuaym'ın Hilyetül Evliyası'nda geçiyor. Evet bir rivayette de peygamber olarak gönderildi. Yani dördün besmele'yi kesin biliyorum. Peygamber olarak gönderildiği 40 yaşında, bir de Mevlid gününde, doğum gününde, bir de Fatiha diye bir şey hatırlıyorum ama inşallah doğrudur. Bak sen hatırlıyorsun. Tamam. İşte arkadaşlar
Mevlid gecesinin sabahında, gecesinde, gününde iblis inlediğine göre bizim de ne yapmamız lazım? Bayram etmemiz lazım. Öyle mi? Bir inleyen daha var. Onlar da kim? Onlar da efendim Vehhabiler. Mevlid okunmasın diye, Mevlid kutlanmasın diye, Mevlid için millet toplanmasın diye Vehhabiler de inim inim inliyor yani. Affedersin bilmem nereleri çatladı. Bir görseniz Allah ıslah eylesin, Allah hidayet etsin. Fakat şimdi tabii bir ara Mevlid kutlamak haram dediler. Sonra bidat dediler. Sonra caiz değil dediler. Bir ara Mevlid kutlayan gavur olur dediler. Bunlar ne sapkın bir fırkayı dalley mudilledir. Ama şimdi Mekke Medine Diyaneti Haremeyn İftia Dairesi açıkladı. Rabiül Evvel Mevlid ayı münasebetiyle bizim gibi Mevlid okuyup ayağa kalkmıyorlar da daha ona gelmedi sıra. Yavaş yavaş geliyorlar. Medine-i Münevvere'de, Mescid-i Nebevi'de Rebiül Evvel dersleri koyduk diyor. Resulullah'ın Mevlid'i hakkında, sireti hakkında, fazileti hakkında. Vay be! Bugünleri de mi görecektik ölmeden evvel be? Bugünleri de gördük ya. Elhamdülillah milleti apar topar içeri alıyorlardı. Mevlid için toplananları evini basıyorlardı, doğru içeri atıyorlardı senelerce. Mekke Medine'de. Uhud'daki bostanda toplanıyordu, polis bostanı basıyordu. Ya biz o zamanlar o tehlikelerde bile mevlütlerde bulunduk. Medine'de özellikle. Yani böyle korkuyorlardı. Polis gelecek diye kapıya adam koyuyorlardı. Şimdi elhamdülillah yavaş yavaş hak yerini bulacak inşallahü rahman. Evet. Onun için kardeşler Hafız İbnül Cezeri çok büyük. Şeyhül Kurra İbnül Cezeri, Allame-i Cihan buyuruyor ki Rabiül Evvel ayıyla ilgili ve min macuri ve min havasihi Mevlid ayında Mevlid kıraatinin önümüzdeki pazartesi kesici okuyacağım işte aksanımdan sonra. Mevlid kıraatinin okunmasının havası var. Havas demek tesirli özellikleri var. Bunlar da denenmiş. Denenmiş olanlardan biri nedir? Ennehu emanun fî zâlikel âm. O sene Mevlid'in okunduğu yere belalardan eman ve güvence gelir. Ve büşra acile ve peşin müjdeler alırlar okuyanlar, okutanlar. Bineylil buğye vel meram. Maksatları neyse, ne niyetle okudularsa, ne niyetle gittilerse, ne niyetle okuttularsa muratlarına ereceklerine dair müjdeleri peşin gelir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hürmetine bunu da Et-Tuhfetul Latife fi Tarihil Medine-i Şerife isimli eserde de geçiyor. Zürkani'nin Mevabil-i Dünniye Şerhi kitabında da geçiyor. Onun için bu da çok önemli bir meseledir kardeşlerimiz. Bundan dolayı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bereketi asla yani kimse tarafından tartışılmaya müsait bir şey değildir. Hal böyle olunca şimdi Mevlid kıraatı hakkındaki bazı rivayetleri de söyleyeceğim. Çünkü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki ene ennücum emenetün li'elis sema feyza zebetin nücum ete sema matuan. Bu sahih hadistir. Yıldızlar gök ehli için güvencedir. Yani melekler için, gezegenler, durması. Yıldızlar gittiği zaman, hani kıyamet koparken yıldızlar ne olacak? Ve izen nücumun kederat, yıldızlar dökülecek. Yıldızlar gittiği zaman gök ehlinin de gökte duracakları, tutunacakları yer kalmayacak. Çünkü yedi kat gök patlayıp düşecek. Ve meteşekkakü sema bil gamam. Göklerin beyaz bulutla yarıldığı günü hatırla diyor. Ve nüzile melaketü tezile. Melekler gökteki yerlerini kaybedince hepsi birden mahşer arazisine inecek. Dolayısıyla yıldızlar ve gezegenler gök ehline emandır. Yıldızlar giderse göğe vaat edilen kıyamet gelecek. Ve ne emanetün li ashabi. Ben ashabım için en büyük güvenceyim. Feyza zehebtü. Ben gittiğim zaman vefat edersem ete ashabi ma yuadun. Sahabemin başına da onlara vaat edilenler gelecek. Ne oldu sonra? İhtilaflar, kargaşalar,
Hazreti Ömer'in şehadeti, Hazreti Osman'ın şehadeti, Hazreti Ali'nin şehadeti, ondan sonra harpler, savaşlar, iç savaşlar, dış savaşlar hala durmuyor. Ya. Geçen onu okuyordum, tam bir şey ettim işte. Efendi Hazretleri öyle buyurdu dedim ya. Habibim sen onların içerisindeyken Allah onlara asla azap etmeyecek. Ebu Cehil bile, Ebu Leheb bile Mekke döneminde yedi içti yattı aşağı. Efendimiz Mekke'deyken azap gelmedi. Ne zaman Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye geçti? O zaman Bedir'de belalısını buldular. Çünkü مَا كَانَ اللّٰهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَاَنْتَفِيمْ Sen içlerindeyken azap gelmeyecek. وَمَا كَانَ اللّٰهُ مُعَذِّبَهُمْ وَاَسْتَغْفِرُونَ Bir de istiğfar ederlerse azap etmeyecek. İki tane emanımız, güvencemiz var. Biri Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimiz Hazretleri derdik. Şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aramızda fiziki manada bulunmadığını düşünürseniz bu bir defa yanlış olur. وَعَلَمْ اَنَّفِكُمْ رَسُولَ اللّٰهِ derdi. Çok okurdu bunu. Sizin içinizde Resulullah var. Ayettir bu derdi. Ancak buradaki en büyük mesele Resulullah bizim içimizde var ama sen onun sünnetine tabi oluyorsan Resulullah senden razı olur, azap gelmez. Sünnete tabi olmuyorsan o şimdi Ebu Cehillerin, Ebu Leheblere bile Mekke dönemi gelmedi gibi olmaz. Belalar yağar. Çünkü sünnete ittiba edeceksin. Şu andaki eman sünnete ittiba. Bir de ikincisi istiğfar. Ne kadar günah yapsan tövbe istiğfar ile devamlı Allah'tan hafif isteyeceksin. Bu ikisi bizim için emandır. Yıldızlar gök ehli için emandır. Yıldızlar gidince gök ehlinin başına korkutulan tehlike gelecek. Ben eshabımın için güvenceyim. Ben gittiğim zaman eshabımın başına tehditler, benim uyardığım, korkuttuğum fitneler gelecek. Ve eshabi emanetün değerlil arz, benim sahabem de yeryüzünde bulunan bütün Müslümanlar için güvencedir. Feyda zebede sahabi, benim sahabemin hepsi ölüp de bir tane bile sahabe kalmazsa 100 sene geçince Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hicretinden sonra 100 senede içinde hepsi vefat etti. 100 seneden başında kalmadı. Onu da haber verdi. Bir asır sonra şu andakiler kalmayacak burada. Dolayısıyla o da sahih hadisler. Sahabemin hepsi ölünce etâ ümmetî mâ yu'adûn. Ümmetimi korkuttuğum bütün belalar ümmetimin başına gelecek. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem eman ve güvence. Şu anda Resulullah'ın emanına ve güvencesine sarılmak için çaremiz ne? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e aşırı muhabbet, sevgi, tazim. Ondan sonra sünnetine ittiba. Sünnetin olduğu yerde korku bela olmaz. Sünnet acayip koruyucu. Ehl-i sünnet itikadından başlar, bütün sünnetler buna dahildir. Ve sonra Mevlid-i Şerif, Resulullah'ı anmak, salavat-ı şerife okumak, zikretmek, ibadet etmek. Ya. Hasan-ı Basri Hazretleri öyle söylüyor. Kadının biri geldi diyor, radıyallahu anh dedi ki, kızımı rüyada gördüm, kızım cayır cayır yanıyor. Ben de ne, öyle anladım. Ne yapacağım dedi. Dedi, sana bir salavat öğreteyim dedi. Git mezarlığa, o salavatı oku, hediye et dedi. Kadın gitti o salavat-ı şerifeyi okudu. Yani belli bir salavat da yazmıyor kitaplarda. Yok, muteber eserlerde gördüm yani. Bugün. Ondan sonra okudu salavat-ı şerife, hediye etti. Ertesi gün rüyasına geldi. Rüyasında yine görüyor kadın demek. Allah gösteriyor işte. Dedi ne haldesiniz? Baktı ki güllük gülistanlık içine gördü. Çünkü kız biraz günahkarmış. Dedi ne oldu dedi sana? E dedi sen geldin bir salavat okudun da hediye ettin ya dedi. Ben değil bütün yananlar kurtuldu dedi yani. O bir salavatla beraber. Mezarlıkta gidince çok salavat okuyun diyor. El vazifetü nereden yazdım onu ya? 20 tane vazife yazdırdım bugün. Metni de aldım oradan da. Ha şey mürşidü züvvar ila kuburil ebrar. Evet, Eş-Şâri'inin değil mi? Evet, evet. Abdurrahman Eş-Şâri'i Eş-Şâfi'i Hazretleri. Sene 600'de vefat etmiş. O kitabı ben satır satır hatmettim. Mısır'daki evliyanın bütün kabirlerinin sokaklarına kadar yazmış. Ebrar'ın Allah dostlarının kabirlerine ziyaretçileri irşad eden kitap. Çok acayip bir kitaptı. Mürşidü züvvar ila kuburil ebrar. Onu ben tercüme edeceğim size şeyi. 20 vazife, mezarlıklarda yapılacak 20 vazife.
20 vazifeden birisi salavat okumak. Kabristan'da mesela salavatı özel okuyup hediye etmiyoruz mesela. Usulümüzde yok. Halbuki ulema işte diyor ki bir salavat okusan, hediye etsen ateş kalmaz. Ya bugün bu sabah gördüm.

doğumu anlatılıyor, gecesi anlatılıyor. Ondan sonra anne rahmine düşmesinden tut, ta efendim süt emmesine, peygamber olmasına her şeyi anlatılıyor bir mevlütte. Tabii değişik mevlütler var da bu Evliyaullah çok mevlüt kıraat yazmışlar. Biz tabii bakalım bu sene hangisini okumak nasip olacak inşallah. Onun için Evliyaullah'tan biri Resulullah Efendimiz'i gördü. Sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki men azzame mana aleminde gördü. Ona buyurdu ki men azzame mevlidi küntü şefi'an yevmelka. Benim doğduğum geceye, güne, aya, mevlidim okunduğu meclislere değer veren, tazim edenin kıyamet günü şefaatçi olur. Ve men enfaka diremen fi mevlidi fekenne ma enfaka cebelen min zehbin fi sebilillah. Benim mevlidim okunsun diye, siyerim okunsun diye, bana salavat okunsun diye bir meclis kurulsa, o meclise bir ikram için veya o mecliste bir hazırlık için bir dirhem bile bir para verse benim sevgimle aşkım yolunda, Allah yolunda altından bir dağ infak etmiş gibi sayarım. Onun için Mevlid-i Şerif'e biz çok önem veriyoruz ve vereceğiz. Evet, yine Evliyaullah'tan buyuruyorlar, Mevlid-i Nebi'nin kıraatına para harcayanlar, yani ben şimdi bir arkadaşa söyledim, acaba dedim şuna ut al, utlar biraz pahalı, tahta utlar, Mevlid okurken şurada kenarımda yakacaksınız, bayağı bir ut yakalım dedim. O hayır da sana nasip olsun, Resulullah'ın şefaati sana gelsin dedim, o da atladı tabii, yani tamam dedi, bakalım alacak ut. Tamam mı? O ya almasa da ben evden de getiririm de, ben de tabii evdeki de bitsin istemiyorum yani. Ut da pahalı yani. Herkes hediye de getirmiyor yani. Ama getiririz, getireceğim. Ben de getireceğim yani. Ben zaten evde yakıyorum. Devamlı yakıyorum yani. Mevlüt okurken mesela. Evet. Ne buyuruyor? Cennette Resulullah'ın komşusu olmak isteyen sallallahu aleyhi ve sellem mevlid kıraatine infak ve harcama yapsın. Evinizde de okutabilirsiniz. Arapçası burada. Bu kitabın sağ tarafında bu Mevlid Kıraat kitabı. Benim kaçıncı risalem bu? 39. risalem. Bu çok da güzel basıldı. Yanları güzel. Bu sağ tarafta zaten kısa Mevlid Kıraatı var. Arapça okuyan herkes bu Mevlid'i okuyabilir. Kıyam yeri, ayağa kalkma yeri diyor. Ayağa kalkma yerinde kalkacak. Sallallahu aleyhi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem 100 kere ayakta kıraat edecek. Yani bu kadar. Evinizde de birkaç insan çağırabilirsiniz. Bir mevlid, bir ikram yapayım. Resulullah memnun olsun. Sallallahu aleyhi ve sellem razı olsun. Onun ismi anılsın. Onun salavatı okunsun. Sallallahu aleyhi ve sellem. Evet, yine buyuruyorlar meşayihtan, Mevlid-i Nebi'ye tazim eden İslam'ı ihya etmiş olur. Mevlid-i Nebi'nin kıraatına ehemmiyet veren, dikkat eden, bak mesela şimdi sevgiyle, aşkla inşallah Mevlid gecesi geleceksiniz inşallah. Bu gece de geldik elhamdülillah. Sanki Bedir Huneyn kazalarına şahit olmuş gibi olur. Mevlid-i Nebi'ye tazım eden, kıraatına sebep olan, okunmasına vesile olan, salavat okunmasına vesile olan, dünyadan imanla çıkar, cennete hesapsız girer. Bu kadar müjdeler var Hasan-ı Basri Hazretleri. Uhud Dağı kadar altınım olsa da Resulullah'ın mevlidi okunsun diye, salavatı okunsun diye, siyeri okunsun diye hepsini verirdim diyor. Yani ne lazımsa masraf. Evet, Maruf-u Kerhi radıyallahu anh, Evliya'nın reisi, Allah'tan isteği olan beni araya katsın diyor. Abdülkadir Geylani Hazretleri Maruf-u Kerhi'nin kabristanına girerken ayakkabılarını çıkarırdı. Maruf'un yattığı yerde ayağımla gidemem derdi. 40 gün çilehaneye girerdi. Maruf-u Kerhi'nin kabrinin altına girerdi. Öyle büyük zat Maruf-u Kerhi. Radıyallahu teala. Diri gibi tasarrufu devam eden dört veliden biridir. Bağdat'ta yatıyor. Evet. Kim mevlid okunsun diye yemek hazırlarsa, ihvanı kardeşlerini toplarsa, o zaman tabii ışık yok. Bir kandil yakarsa, yani aydınlık olsun o zaman her taraf karanlık ya. Evlerde böyle küçücük şeyler. Kandil yakarsa, yeni elbiseler giyerse, buhur yakarsa, yani ut buhur yakarsa, ondan sonra kendi de güzel kokular sürerse, tazimen li mevlidin nebi, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mevlidine, doğumuna, doğduğu geceye, güne hürmet için, değer vermek için, Allah'ın alemlere rahmet olarak gönderdiği zat bu gece doğdu. O olmasaydı Ramazan'da olmayacaktı, Kadir gecesi olmayacaktı, Zülhicce'de olmayacaktı. Zaman mekanında hiçbir şeref olmayacaktı. Biz yoklukta kalacaktık. Her şey onun hürmetine yaratıldı. Bu işte bunu düşünenlerin haşarallahu yevmel kıyam ma'al firkatil ula minen nebiyyin ilk cennete giren peygamberler fırkasıyla mahşere çıkar diyor.
Ve kâne fî âli âli.

0: in âlâ illiğine en yüksek dereceye ulaşır. Seri-i Sakati Hazretleri kim? Cüneyd-i Bağdadi Hazretleri'nin hem dayısı hem şeyhi. Tarikatta şeyhi Cüneyd-i Bağdadi'yi yetiştiren bu zat. Seri-i Sakati. Kattesallâh. Seri-i Sakati yanlış. Seri-i Sakati olacak. Biz de evvelce yanlış okumuş olabiliriz bazen. Doğrusu bu. Men kasada mevzâ yukrafî mevlüdün nebi. Millet, millet. Uyumayın. Rahmetler yağıyor, bereketler yağıyor, nurlar saçılıyor. Nasibinizi alın, nasipsiz kalmayın. Kim Resulullah'ın mevlidinin kıraat olundu? Bir yere niyet edip giderse, pazartesi akşam namazı, burada bu sofrayı kuruyoruz. İnşallah ona. Fakat kasada ravzat emine adıl cennet bahçesine giden neyse oraya giden odur. Çünkü niye gitti oraya? İlla li mehabbetini. Peygamberi sevmese gider mi? İstirahatını terk eder mi? Yarın ertesi gün salı günü iş var. Kıbrıs'ta bile mevlüt günü tatil. Kıbrıs'ta hala mevlüt günü tatil. Türkiye'de ne zaman tatil olacak bekliyor. Lenne Resul sallallahu aleyhi ve sellem her münasebette tatil oluyor. Resulullah'ın mevlidi muhabbet olsun, bayram olsun, şenlik olsun. Men ehabbeni kâne me'afil cennet. Sahih hadis. Kim beni severse cennette benimle beraber olacak. Peki mevlüt kıraatına değer verip giden niçin geliyor ki? Resulullah'ı sevmese gelir mi? Sallallahu aleyhi ve sellem. İşte mevzu buradan çıkıyor. Cüneyd-i Bağdadi Hazretleri buyuruyor. Mevlid-i Nebi'nin okunduğu yerde hazır bulunan ve tabi hürmet ederek, tazim ederek fakat vazibil eman en büyük garantiyi ve güvenceyi ve korumayı almıştır. İmam Şafii rahimullah buyuruyor. Yine ihvanı toplayan, yemek hazırlayan, yer hazırlayan, ihsanda ikramda bulunan, mevlid kıraatına sebep olan kıyamet günü sıddıklarla, şehitlerle, salihlerle cennet-i naimde mücavir olacak. Komşu olacak inşallah Allah bize de nasip eder. İmam Fahruddin Razi, müfessirlerin imamı buyurur ki bir kişi bir tuzun üzerine veya buğdayın üzerine veya diğer başka bir yenilecek bir şeyin üzerine, işte lokum meselesi oradan çıkıyor. O lokumlara mevlid okumuş. Mevlidi okursa, sonra o şeyi yerse, mutlaka onda bereket zuhur eder. Bereket ne demek? Bereket olduğu zaman bir şeyde hayrın artıyor. Hayrın artıyor, şerrin o nispette azalıyor. Bereket hayır demek. Hayırlar çoğalıyor. Bedeninde, vücudunda, fiziğinde. Hangi şeyde mevlüt okunursa, mesela okudun efendim buranın muhafazası için. Muhafaza oluyor. Mevlüt okudun işinin gücünün rast gelmesi için. Resulullah salavat okur. Sallallahu teala aleyhi ve sellem. Onun için o şeyi yiyen af olmadıkça o yediği şey Allah-u Teala'ya istiğfarda bulunuyor. Allah. Böyle şeyle şey Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki eğer yediğiniz yemeğin tabağın dibini sünnetlerseniz istiğfaratil kas'atü likali onu yapana o çanak istiğfar eder. Ya Rabbi bunu affet, bu beni temiz bıraktı. Eğer ki temiz bırakmazsa, dibinde bir şey artık bırakırsa o çanak beddua eder. Ya Rabbi de ben de şeytana nasip bıraktı dersen. Onun için siz zannediyor musunuz ki efendim Ruhul Beyan sahibi İsmail Hakkı Efendi beyanı veçile inne lil eşya hayaten ruhaniyeten yani bu direk diyorsun, taş diyorsun, şu diyorsun, bu diyorsun. Bunların hepsinin hakkani bir hayatı var. Senin benim anladığım manada kıpırdamıyor diye sen de onu donuk bir varlık olduğu için hiçbir şeyden haberi yok zannetme. Niye Allah Teala buyuruyor ki yer gök size şahit olacak? Nasıl şahit olacak o zaman? Günah yaptığın yerler, namaz kıldığın yerler şahit olur. Nasıl şahit olacak? Ve şahidim ve meşhud. Ondan sonra ne buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem? Mekke'de bir taş biliyorum. Ben peygamber olmadan bana selam öyle. Ya Resulallah diye selam veriyordu. O Zükak şeyinde ne söylüyor? Zükakul Hacer diyorlar. O taşın sokağa bile o ismi vermiş Osman zamanında. Mevlid evine giderken. Öyle bir taş biliyorum. Hacer-i Esved diyen var ama esas sıfat Hacer-i Esved değil. Başka bir taş selam veriyordu. O Kur'an'da demiyor mu inne mina lema ahibtu min haşyetillah. Öyle taşlar var ki Allah korkusundan yukarıdan aşağı yuvarlanıyor. Ayet bu ya. Ayet okuyorum daha sana. Ne okuyacağım sana? Onun için her şeyi efendim hissiz varlıklar zannetmeyin. Allah Teala her şeyi bize şahit etmiş. Mevlid-i Nebi bir suyun üzerine okunsa, kim o sudan içerse, şimdi bu Saç-ı Şerif sularına da mevlid okudum. Mevlid okudum da hepsine değil. Lokumun yapılacağı suların hepsine Mevlid-i Şerif okudum. Dolayısıyla o kesin. Onun kalbine 1000 nur girer, 1000 rahmet girer, 1000 dert çıkar, 1000 kin çıkar, 1000 nefret çıkar. Onun kalbi kalpler öldüğü günde ölmez, iman nuru sönmez. Mevlid-i Nebi'yi gümüş altın paralarının üzerine bile okusa, onları diğerleriyle karıştırsa, o sene onda rızkında bereket vakı olur, sahibi fakir olmaz. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bereketiyle eli boş kalmaz. Suyuti Hazretleri buyurdular ki, hangi evde, hangi mescitte, hangi mahallede Mevlid-i Nebi okunursa, haffetil meleke, melekler kuşatır. Zâlikel beyt evül mescid evül mahal. O evi, mescidi, mahalleyi kuşatır. Ya bu hadiste var mı? Var, bugün yazdım hadiste. Buyuruyor ki, kim salavat-ı şerifi okursa melekler gelirler, kalemleri, kağıtları alırlar, orayı kuşatırlar, okunan salavatları sayıp yazarlar. Sahih hadis. Onu ayrıyeten şey yapacağım. Dergi yazılarında devam ediyorum şimdi. 40 hadise tamamlayacağım, orada göreceksiniz. İnşallah orayı kuşatırlar. O mekanda bulunanlara melekler salat eder, istiğfar eder, dua eder. Allah onları rahmetiyle, rızasıyla kuşatır. Nurla taçlanmış Cebrail ve Mikail ve İsrafil ve Azrail aleyhisselam. Sonra melek-i kiramdan Safun, Hafun, Kerubiyun. Safun kim? İbadette safsaf dizilmişler. Hafun kim? Hafun arşın etrafında çevrelemiş tavaf edenler. Kerubiyun kim? Onlar Allah'ın taatında çok süratli davranırlar. Bayramdan bayrama öbür melekler görürler. Diğer melekler bile onları ziyaret edemez. Kerubiyun. Bunların hepsi yusallûne alâ men kâne sebeben l-kıraat mevlidine. Sallallahu aleyhi ve sellem mevlidinin okunmasına vesile olanlara salavat okurlar, rahmet okurlar. Dua istiğfarda bulunurlar. Ben biraz kazanacağım inşallah bu işlerden. Bayağı sebep oluyorum sizin bir şeyler öğrenmenize ve yapmanıza. Hangi evde Mevlid-i Nebi okunursa Allah Sübhanehu ve Teala o evden, o ocaktan, o dükkandan kıtlığı kaldırır, vebayı kaldırır, üzüntüyü kaldırır, yangını kaldırır, yelliseli kaldırır, afetleri kaldırır, belaları kaldırır, kin nefretleri kaldırır, hasetçilerin gözden nazarlarını kaldırır, kötü gözlerin şerrini isabet ettirmez, hırsızları da o evden uzak eder. Ölürken münker nekirin cevabını asan eder. Cenneti âlâda dostları ile haşru cem eder. Onun için kardeşlerimiz, burada daha bu usta çok rivayetler vardır. Harun Reşit zamanında Basra'da günahkar bir adam, pis işleri de var. Herkes hakir görmüş, cenazesine kimse katılmıyormuş. Katılmamış hakikaten. Ama o adamın bir ameli varmış. O ameli de neymiş? Rabiülevvel ayı geldiği zaman o günah işlediği elbiseleri yakarmış. Yeni elbise girer, koku sürer, ziyafet hazırlar. Resulullah'ın mevlidi okunsun benim evimde dermiş. Böyle bir ameli varmış. Uzun süre buna devam etmiş. Öldüğü zaman kimse cenazesine gitmemeye niyet etmiş. Yani geceden haber geldi mesela. Yarın cenaze var. Efendim. Bütün Basra ehlinin rüyasında nida geldi. Ya ehlel Basra uhduru cenazete veliyyi min evliyaillah. Demek sonunda iş sonuna bakar. Son nefese bakar. Evliyadan birinin cenazesinde bulunun. Bakmışlar başka da cenaze yok. O zaman Basra ufak yer. Kim öldü o zaman? Kim öldü? Bu öldü. Nasıl olacak demişler. Onun için rüyasında görenler cennette ipekler giyinmiş görünce sen nasıl ya, seni biz bozuk adam biliyoruz falan. Ya ben de demiş bozuk adam biliyorum kendim ama bir tazim-i Mevlid-i Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Mevlid'e tazim ederdim. Resulullah'ın doğduğuna hürmet ederdim. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle arası olanın Allah ile arası açık olmaz. En büyük kapı odur. En büyük şefaatçi odur. Onun kapısından başka kapılar açılmaz. Ve ente babullahi eyyümri'in etâhu min gayrike la yedhulû. Sen Allah'ın kapısısın ya Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Ona senin kapından başka kapıdan gelen geçiş izni bulamaz. Bu çok önemli bir beyitlerdir. Mucize Hayat diye uzun bir kitap yazdım. Bu Berzenci Mevlidi'nin şerhini yazdım. Herhalde onda sayfa kaç acaba bilmiyorum o kitap. Bu ayda onu mutlaka okuyayım. Mesela ben ne yapabilirim? Mevlid ayında özel bir şey ne yapabilirim? Özel bir şey ne yapabilirsin? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şiirini anlatan Mevlid'i şerh ettim. Hemen hemen 300-400-500 sayfa ama sayfalar küçük. Sayfalar normal kitaba göre mesela yarı yarıya. Oku onu bitir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu haberdar olmayacak mı? Orada ne ilimler göreceksin? İşte orada bu beyitler var. Bu beyitler kimdi bu? İmam Bekri'nin herhalde. Yani Yusuf-ı Nebhani'yi zikrediyor da İmam Bekri'nin bu beyitlerde hani sen Allah'ın kapısısın diyor ya demin okuduğum. Bu uzun. Böyle ben 10-15 beyit var. O beyitlerde okuyorsun. Tam o rabıta üzere okuyorsun, geliyorsun. Ezhib bi izhabillezî eşteki. Ezhib bi izhabillezî eşteki. 70 kere tekrar ediyorsun. Nereden ağrın varsa, sancın varsa, şikayetin varsa, komşundan şikayetin varsa, karından, kocandan, kimden şikayetin varsa, hangi şey seni üzüyorsa o beyti okuyorsun tümünü bir kere. Ama ezhib bi izhabillezî eşteki. Orayı 70 kere tekrar ediyorsun. Bunu Efendi Hazretlerimizin teveccüh izni dahi verdiği büyük veli Şeyh Muhammed dediğim Nemr el-Hatib Medine-i Münevvere'de ziyaret ederdik onu. Efendi Hazretleri ona çok tazim ederdi. Efendi Hazretleri ziyarete gelmişti otele. Biz de evine gidiyorduk. Sonra Efendi Hazretleri ona çok ama Efendi Hazretleri'nden de yaşlıydı yani. Sonra tabii büyük bir zat. Yusuf-u Nebhani'yi görmüş yani. O kadar yaşlı. Yusuf-u Nebhani'yi görmüştü. Ondan sonra ben ona tam asansöre giderken dedim efendim bana bir şey öğretin. Hacetler için şey edin. Dedi ki bu beyitleri oku. Ezhib bi izhabillezî. Sonra kitapta da buldum bunu. Nebhani'de var dedi. Onu da 70 kere tekrar et. Neden şikayetin varsa gör bakalım ne oluyor dedi. Ondan öyle bir ayakta icazet aldım. Yani onu ben zannedersem İmam Bekri'nin de şeyde de yazdım diye hatırlıyorum. Neydi onun adı? Mucize Hayat. Mucize Hayat kitabımda var. Tam sayfasını söyleyebilmem için kitapçıdan getirirlerse hemen sayfasını buluruz. Sayfasında size ilan ederim. O beyitleri mutlaka Resulullah'ın hürmetine okuyalım. İnşallahurrahman ne hükümdarlar, ne harbi kaybedecekler, ne hapse girenler. Hep mevlid okuduk diyorlar, okuttuk diyorlar. Ondan sonra bize rüyada dendi ki, Habibimizin mevlidine tazim ettin, biz de seni kurtardık. Başın beladaydı yoksa yanmıştın, artırırsan biz de artırırız. Onun için Mevlid-i Şerif kıraatımızda Allah Teala cümlemizi cem eylesin. Evet. Sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki Memmed-i Hani ve Lebbeyt küntü lev şefi'an yevmel kıyam. Evliya Allah'tan bir Resulullah Efendimiz'i gördü. Efendimiz'i çok methediyordu, şiir yazıyordu, beyitler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki ben senden razıyım. Bir beyit dahi beni methetse birisi kıyamet günü şefaat edeceğim. Şimdi tabii ki biz şair değiliz, şu değiliz, bu değiliz. Ne Türkçe şiir yazabiliyoruz, ne Arapça bir şey yok. İrab'da malimiz yok. Ama İşte o beyitleri Resulullah Ahmet eden Kaside-i Bürde gibi, Kaside-i Muzariye gibi, Kaside-i Hemziye gibi, Kaside-i Muhammediye gibi sallallahu aleyhi ve sellem. Bu beyitleri okusan da ne olmuş oluyorsun? Resulullah Ahmet etmiş olmuyor musun? Sallallahu aleyhi ve sellem. Onun için kardeşlerimiz inşallahurrahman hepimiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i methetmeye karınca kaderince gayret edeceğiz. Ve bu mübarek aydan şefaatini hak ederek çıkarız inşallahurrahman. Efendim kardeşlerim. Şimdi bu kıraat kitabı esas piyasa fiyatı yani çok 320 lira. Çünkü bu çok muazzam bir baskısı var. Şamua da değil yani kağıt. Şamuanın da üstünde bir kağıt. Bütün etrafı güllerle çevrili. Ben dedim ki bu Mevlid kitabı öbürleri gibi kağıtları değiştirmeyin. Bunu tazimen böyle olsun. Resulullah'a tazim için dedim. Hakikaten de onu muhafaza edelim. Zaten üzerinde Efendimizin doğduğu mübarek evin mekanı var vesaire. Arapça tarafı sağdan basıyor. Soldan bu Mevlid-i Şerif hakkındaki ilimlerden yazıyorum. Ondan sonra bunu bayağı indirime koymuşlar. Ağızka yayınları inşallah rahman yani %50'den aşağı indirmişler. %50'den aşağı indirmişler. Bu da bir fırsattır. Normal piyasa fiyatından çok düşmüş. Allah Teala okuyup amele muvaffak o eyleye. Amin. Evet şimdi kardeşlerim bunları da kaldıralım ki kaldırmasak bunlar benim kafamı karıştırır. Bir tane kalan kalsın. Ondan sonra sihir kitabıyla ilgili yeni çıkan sihir kitabı. Adak kitabım Kandil Gecesi çıkıyor inşallah. 500 sayfa oldu. Ya ne ilimler yazdım, ne ilimler yazdım. Resulullah ile görüşenleri yazdım. Sallallahu aleyhi ve sellem. Salavat-ı şerifelerin faziletlerini yazdım. Neler yazdım, neler. Bir de dergi vermediler. Evet. Şimdi size 3 tane şey öğreteceğim. Efendim kardeşlerim. 160. sayfada en son şey salavat var onu açalım. 160. sihir kitabı 160. sayfada İmam-ı Gafiki büyük muhaddis naklediyor. Semura İbni Cündep radıyallahu teala sahabe-i kiramdan hadis-i şerif olarak bunu rivayet ediyor. Bu hadis-i şerif tabii bu 158'de başlıyor hadisin metni. Kim bu ayetleri okursa sonra ölürse şehit olarak ölür. Sabah akşam okumak lazım. Biz namazlara camiye çıkarken Efendi Hazretleri hep okurdu, bana öğretmişti. Bayburt'ta bir köyde kaldık bir gece. Sabah namazına çıkarken bunları öğretti bana. Daha o zaman da 80'lerde. Fakat sonra tabii hadislerin kaynaklarını da buldum. Ruhul Beyan'da da var. Hadislerin kaynakları çok. Burada kaynakları 159'da var. Bu hadis-i şerif uzun bir hadis-i şeriftir ama buyuruyor ki kim bu hadisleri hangi gece okursa çok kolay. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah biz koyuyoruz. Ayet ellezî halakani fehedîn vellezî ve yut'imunî ve yeskîn ve izâ meridtu fehuve yeşfîn vellezî yumîtunî thumme yuhyîn vellezî yatma'u en yaghfira lî hatiyetî yevmeddîn Rabb hab li hukman wa alhaqni bis salihin waj'al li lisana sidqan fil akhirin waj'alni min warasati jannatin na'im. Bu ayetler çok acayip ayetler. Bunları okumadan falan hani ezberleyemiyorsanız da alın şey edin. Bakarak okuyun vesaire. Ölmeyin ya. Bunları okumadan ölmeyin ya. Çok fazilet kaçırırsınız. Uzun hadis yani. Ben bunu şimdi burada Ezkar Davat'ta da söylemiştim ama bakmıyorsunuz ki. Nerede okudunuz ki? Burada ben sihirle ilgili kısmını yazdım. Kim bu ayetleri okursa Allah ona tecelli eder. Allah ona nazar eder. Allah ona dünya ahiret isteklerinden ne muradı varsa ihsan eder. Kim bu bir gecede bunu okursa sahirlerin sihrini, büyücülerin şerrini, yaptıkları büyülerin tesirini ve her zararlı mahlukun şerrini Allah ondan def eder. Ne buyuruyor? Benim mümin kullarımdan biri tam bir itikad ile, sadık bir niyet ile, samimi bir ihlas ile bu ayetleri 70 kere okusa, hastaların başından aşağı üflese, belalıların başından aşağı üflese, isterse hastalığı baras olsun, isterse cüzam olsun. Çünkü bunların doktorla ilacını hala bulamadı. Barasla cüzamı daha hala bulamadılar. O da olsa cünün olsun. Yani akıl kaybetmiş. Deli ya. Tedavisi yok. Kimin üstüne 70 kere okursa, ben onlara o beladan afiyet veririm. Cesetlerinden, bedenlerinden derdi çıkarırım. Allah'a iman eden, nebisini tasdik eden, bu sevaplara inanan ve amel edenlere müjdeler olsun. Bunları inkar eden, iman etmeyen, amel etmeyenlerin vay haline. Tabii amel etmeyen derken, inanmadığı için amel etmeyen. O yazıklar olsun. Ama tembelliğinden amel etmeyene bir şey yok. Yani o ister okusun, ister okumasın. Ama kârdan dünya kadar kaçırırsın. Bu ayetler 158-159'da hadisi yazdım. Sonra şey yazdım. Ayetlerin okunuşu 160-161'de. 160'ın sonunda 2 satır. 161'in sonunda 161'in başında 3 satır. Yine yatmadan evvel Yunus suresindeki şu ayeti okusa hiçbir büyücünün iyi. Bak ya, bir satır yok. Bir satır yok. Estaizu billah. Yatıyorsun. Estaizu billah. مَا جِئْتُمْ بِهِ السِّحْرُ innallâhe seyubtiluh, innallâhe lâ yuslihu amelel müfsidin. Bu kadar. Ne tuttu? Ne tuttu ya? Kaç dakika tuttu ya? Saniye tuttu ya. Bunu okusa, bak İmam-ı Kurtubi Ahkâm-ül Kur'an'ı, bütün ulema evliya ittifak etti. Bu rivayet İbn Abbas Efendimiz buyuruyor. Gece ama yatağa oturduğun zaman, akşam namazından sonra, yaslamadan sonra değil, yatağına oturduğu zaman okuyacak. Bunun havası bu. Yatağına oturduğu zaman bu ayeti okursa, efendim, tabi ve yuhukkullahu l-hakka bi kelimati ve levkeleri, müslümün de var devamı. Ayet 1,5 satır tümü. 1,5 satır. Bunu okusa, evet. Büyü yapılan birinin üzerine bu ayet yazılsa, takılsa, onun da büyüsü bozulur. Evet. Bu da kaynaklarıyla beraber 161. sayfede. Onun için burada bunlarla amel edersiniz. Yine şeytanın yanaşmaması, cinin yanaşmaması, büyücünün tesir etmemesi için sabah akşam okunacak muhtelif surelerdeki ayetler. Enes İbni Malik rivayet ediyor. Bekara 255, Araf 54-56, Saffat 1-11, Rahman 31-35. Bunları sabah akşam okusa, sabah akşama kadar, akşam sabaha kadar şeytan, cin, sihirbaz, zorba, zalim, hırsız işlemez. Hazreti Enes'ten rivayet, kaynaklarını koydum. Ayetleri Kur'an'dan topladım. Siz toplayamazsınız, yanlış yaparsınız diye. 162. sayfada Eûzü Besmele ile başladım. Ayet-el Kürsi'den zaten Bakara 255 Ayet-el Kürsi. Ondan sonra öbür ayetleri de burada 162-163'te yazdım. Daha neler yazdım, neler yazdım, neler yazdım. 500 sayfa kitap. Okuyun, amel edin. Allah belaları başınızdan sarfu, defu, refu, izale eylesin. Amin. Sübhane Rabbil Aleyhi Aleyhi ve Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Sallallahu aleyhi ve sellem Muhammedin ve aleyhi ve sahibi ecmain. Ya Allah, ya alim ya azim, ya alim ya halim. Ya Hakim, Ya Kerim, La ilahe illa ente ve la na'budu illa iyyake fa'fu anna ve afina ve teqabbel minna inneke entes semi'ul alim. Allahümme ec'alna nebiyyena Muhammeden sallallahu teala aleyhi ve sellem ma huve ehlu. Allahümme ec'alna şuhana hayral ceza. Allahümme ec'alna ashabı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ma huve ehlu hayral ceza. Khususan şeyhuna ve ruhu ruhuna hadina ilallahil hak. علي الحاج اللخص خوي حضرة شيخنا روح روحنا هادينا إلى الله وقبلة قلوبنا معلمنا مالا الحاج محمود لو فقدس الله وإسرارهم العلية اللهم عز الإسلام والمسلمين وذل الشرك والمشركين اللهم قهر الكفرة والفجرة والملحدين اللهم اشغل الظالمين بالظالمين اللهم اهلك عدوك بني إسرائيل أعداء الدين اللهم قهرهم قهرا عاجلا أجمعين اللهم خذ مقت عزيز مقتدر اللهم ازقهم كل ممزق يا رب العالمين يا أرحم الراحمين ويا خير الناس اللهم خلص أهل غزة وفلسطين وأهل ميانمار وشرق تركستان وسائر أقطار الأرض يا رب العالمين اللهم خلص المسجونين اللهم خلص أسرى المأسورين اللهم فك أسرى المأسورين اللهم أطم جائع المسلمين اللهم يا ربي شعار المسلمين اللهم فرج عن المسلمين فرجا قريبا عاجلا يا رب العالمين بحق نبيك صلى الله عليه وسلم وبحق الأنبياء قبله وبحق أهل بيتي وصحابتي أجمعين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين özellikle okumuş olduğumuz Yasin Şerifi Şaziye Gökgöz ve Salahattin Gökgöz merhum ve merhumelerin ruhuna hediye ettik vasıl eyle. Ya Rabbi hayırlı evlat yetiştirdiler. İslam'a, Müslümanlara hizmet eden, müşkilleri halleden hayırlı evlatlar yetiştirdikleri için kabirlerini nur eyle. Derecelerini âli eyle. Azap gösterme ya Rabbi. Kabir istirahatlerini yevmen fevmen müzdâd eyleyip. Ya Rabbel alemin nesillerini Kur'an'a, sünnete hadim eyle. Şu andaki hizmetlerinde makbul, meşru, merdi ve müessir eyle ya Rabbel alemin. Amin ya Rabbi bizden evvel vefat etmiş. Bizden dua bekleyen Semiha, Zamine, Saniye, Gülşen, Fatime, Mulise, Huriye, Fatime, Gülşüm, Hatice, Zeren, Keziban, Sakine, Rakibe, Salise, meyitelere rahmet eyle. Varsa azapları Mevlid-i Nebi hürmetine azaplarını izale eyle. Ya Rabbi, ya Rabbi. Yanmak zor, kabirde yanmak zor. Ya Rabbi, bize de gösterme azap ya Rabbi. Onlardan da kaldır ya Rabbi. Zerre kadar imanlarına bağışla ya Rabbi. Kemal, Mücahit, Cahit, Fazıl, Yaşar, Utku Sadullah, Metin Hüseyin, Bilal, Harun Şaban Bayram, Hasan İsmail Osman, Ali Mehmet Süleyman, Güzel Kazım, İsrafil Agah, hepsinin yerlerini, hallerini, makamlarını biliyorsun. Varsa azapta olan refaile ya Rabbi. İstirahatler nasip eyle ya Rabbi. Burada isimlerini anmak nasip olduğuna göre bu kadar müminlerin hediyelerini vasıl eyle ya Rabbi. Ervah için buyurun, eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah fi kulli lemhati ve nefesin adede ma vesi'ahu ilmullah. Allah Allah Allah Celle şanuke ve celle celaluke ve amme nevaluke ve la ilahe gayruke ya rabbel alemin. Bu mevlüt gecemizi de, önümüzdeki gecemizi de mevlüt ayımızda mübarek eyle. Mevlüt kıraatine muvaffak eyle. Müslümanların bu mevlid-i kıraatına dinlemeye gelmeleri için, dinlemeleri için sebeplerini halk eyle. Yardımcılarını ziyade eyle. Manilerini izale eyle. Resulünün sallallahu aleyhi ve sellem muhabbetiyle kalplerimizi pur nur eyle. Onun sevgisini mal, can, evlat sevgisinden ağır bastır ya Rabbel Alemin. Üç şey var ki onları bulan imanın tadını bulur. Felâzüm men vecede men künnefî vecede halâvetel iman. Hadis-i şerif, sahih hadis-i şerif. Üç şey var onlar kimde bulunursa. Ancak o imanın tadını bulur. En yekûnallâhu ve rasûlû ehebbe ileyhim mâsivâ. Birincisi, Allah ve Resulü her şeyden daha sevgili gelecek. Ya Rabbi, konuşurken böyle konuşuyoruz. Her Müslümanın böyle konuşması icap eder. Tabii ki Allah ve Resulü'nden çok bir sevdiğimiz hiçbir şey olmaması lazım, olamaz. Ama biz bunu tam tadamadık ya Rabbi. Bize bu sevgiyi tattır ya Rabbi. Eğer tatmış olsaydık bir sünneti bile terk etmezdik ya Rabbi. Bir müstehabbı edebi bile feda etmezdik ya Rabbi. Demek tadamadık ya Rabbi. Onun için onun sünnetlerini bize canımızdan ileri getir ya Rabbi. Onun dininin, şeriatının tabi olmayı bize nefsimizin isteklerinden daha ağır bastır ya Rabbel Alemin. Ölmeden evvel imanın halavetini tatmadan ölmekten bizi muhafaza eyle ya. Çok korkuyorum, çok üzülüyoruz. Bu kadar bu işe emek ediyoruz. Velakin tam bir Efendi Hazretleri'nin makamı, kendine mahsus tabii. Haşa ve kella o makamlara biz nereden layık olacağız? Nereden yükseleceğiz? Onun da hürmetine, immetiyle, berekatıyla ya Rabbi. Onlara tattırdıklarından bir zerrede, nebzede bize tattır ya Rabbel Alemin ve ya hayran nasirin ve ya hayral fatih. Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ümmi el habibil alil kadri el azimil cahi ve ala alihi ve sahbihi. Amin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin عبدك ورسولك النبي الأمين وعلى آل سيدنا محمد وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته وصحبه ما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم بارك على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمين وعلى آل سيدنا محمد وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته وصحبه ما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وكما يليق بعظيم شانه وشرفه وكماله ورضاك عنه وما تحب وترضى له دائما أبدا عدد معلوماتك ومداد كلماتك ورضاء نفسك وزنة عرشك أفضل صلاة وأكملها وأتمها كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكرك وذكره الغافلون وسلم تسليما كذلك وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وعلى آلهم وصحبهم التابعين وعلى أهل طاعتك أجمعين من أهل السماوات وأهل الأرضين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. Dualarımızın kabulü, hayrı muradlarımızın husulü, ravzayı pâki hutırnâkine vasıl olmak üzere şu mübarek mevlüt gecesi, cuma gecesinde buyurun. Es-salâtu ve's-selâm aleyke ya Resûlallah. Es-salâtu ve's-selâm aleyke ya Habiballah. Es-salâtu ve's-selâm aleyke ya seyyidel evvelîne vel-âhirîn. Sübhâne rabbike rabbil izzeti ammâ yasifûn. Ve selâmün alel murselîn velhamdüleke ya rabbel âlemîn. Bir de size öğreteyim, hem cuma gecesi hem mevlüt gecesi, 8. gecesi, bu da çok önemli. Burada kardeşlerim, bir kere okusan 1000 yazılıyor. 100 kere okusan 100 bin yazılıyor salavat-ı şerife. Şimdi bakın, burada ulema nakiller yapıyor. Bu nakillere göre buyruluyor ki Senüsi Hazretleri Akide-i Surasını vesaire çok kitaplarda bu anlıyor. Şeyh Senüsi'nin babası Yusuf el-Haseni Hazretleri vefatından sonra rüyasında gördü. Ona dedi ki Allah sana ne muamele yaptı? O da dedi Allah beni mağfiret etti. Sonra gören zat dedi ne sebeple mağfiret etti? Dedi oğlum Muhammed Senüsi beni defnettiği anda işte anlatıyor vesaire neyse. Şimdi burada İmam Senüsi Hazretleri zamanında borçlu bir adam var. Alacaklıları zorladı. O da Resulullah'a salavat okumaya sığındı. Bir gün Nebi sallallahu aleyhi ve sellem rüyasında gördü. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki sir ile Senüsi, İmam-ı Senüsi'ye git. Yutuyki mete dinar, sana 100 dinar verecek altın para. Peki ben onu nasıl inandıracağım? Dersin ki sen ona her gün 100 bin salavat okuyormuşsun. Onun hürmetine bana bu parayı vereceksin. Adam, borçlu adam Senüsi Hazretlerine gitti. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'i gördüm, sana şöyle şöyle bu dedi. İmam Senüsi dedi, bu sözünü tekrar et, 10 kere tekrar etti. Her sefer 10 dinar verdi, nihayet 100 dinar verdi. Daha sonra, daha fazla söyleseydin, daha fazla verirdim dedi. O kişi dedi ki, Seyyidimiz Efendi Hazretleri, her gece 100 bin salavat okuduğunu bana Resulullah bildirdi. Sallallahu aleyhi ve sellem rüyada gördüm. Bunda şüphe yok. Şeytan Resulullah'ın suretine giremez. Sen her gece 100 bin salavata nasıl yetiştiriyorsun? Deyince İmam-ı Senüsi Hazretleri buyurdu ki ben her gece 100 kere bir salat-ı elfiye okuyorum. Salat-ı elfiye. Elfiye ne demek? Biri bin demek. Elf bin demek. Elfiye. Ben her gece salat-ı elfiye okuyorum. Kaç kere okuyorum? 100 kere okuyorum. Salat-ı elfiye okuyorum. O da her biri bin sayıldığından 100 bin eder buyurdu. Şimdi bu salavat-ı şerifeyi buraya yazdık. Ben şimdi bir kere okuyayım. Siz de 100 kere bu gece hem Mevlid-i Şerif gecesi olma münasebeti var. Haftaya da var. İnşallah. Allahümme salli ve sellim ve barik. Alâ seyyidina ve nebiyyina ve mevlana. Muhammedin seyyidil evveline vel ahirin. Ve kaidil gurril muhaccelin. Es seyyidil kamilil fatihil hatim. El habibi şefi'il raufir rahim. الصادق الأمين السابق للخلق نوره ورحمة للعالمين ظهوره عدد من مضى من خلقك ومن بقي ومن سعد من ومن شقي صلاة تستغرق العدد وتحيط بالعدد صلاة لا غاية لها ولا منتهى ولا مدى لها ولا انقضى صلاتك التي صليت عليه صلاة دائمة بدوامك باقية ببقائك إلى يوم الدين وعلى آله وأصحابه وأولاده وأزواجه وزرياته وأهل بيته وأصهاره وأنصاره وأشياعه وسلم مثل ذلك والحمد لله على ذلك مثل ذلك وإجري يا مولانا لطفك في أمورنا وأمور المسلمين آمين. Bir kere okusan 1000 okumuş oluyorsun. Yani mübarek 10 kere okusan 100 okumuş oluyorsun. 100 kere okusan ya, bir kere okusan 1000 okumuş oluyorsun. 10 kere okusan 10 bin okumuş oluyorsun. 100 kere okusan 100 bin okumuş oluyorsun. Salat-ı Elfiye sabit. Bunun kısmen Evrad-ı Bahi'nin sonunda Şah-ı Nakşibend Hazretleri de bu salavatla bitiriyor Evrad-ı Bahi. Efendi Hazretleri'nin de okuduğunda. Onun için bu salavatı size derginin Mevlid ayı münasebetiyle önce İmam Senusi'nin kim olduğunu tanıyın diye yazdım. 77'den başladım. 77-78. Sonra salavat-ı şerifenin okunuşu 78-79. Daha salavat-ı şerifenin okunuşu var. Mevlid ayı çıkmadan, hele ki mübarek hem cuma gecesi hem mevlid gecesi olma rivayeti kuvvetli. Önümüzdeki pazartesi de salıya bağlayan gece okuruz. Bu ayda okuyalım. Her ay okuyalım. Her cuma gecesi, pazartesi gecesi okuyalım. Ama hiç olmazsa mevlid-i şerife tazimen okuyalım. Ruhu Resulillah'ı Allah haberdar eylesin. Amin. Şefaatçimiz eylesin. Mübarek cuma gecelerinde melek aradan çıkıyor, kulağımla salavatlarınızı ben bizzat işitiyorum buyuruyor. Babanın adıyla, kendi adıyla takdim ediliyor, arz ediliyor. Cuma gecesi olursa takdime lüzum yok. Senin sesin Resulullah'ın kulağına gidiyor. Sallallahu aleyhi ve sellem. Daha ne duruyoruz salavat okumuyoruz? Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi efdalle salavatike adede malumatike ve barik ve sellim teslimen kezalike ya erhamer rahimin. Ya Rahman Rahim, Ya Rahman Rahim. Hüseyin Avni hocamıza pıhtı atmış, hastaneye kalkmış. Ya Rabbi acil şifasını ihsan et. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin Habibil Mahbub. Şafil İleli ve Müferricil Kurub. Ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Ya Rabbi çok kıymetli alim, Efendi Hazretlerimiz büyük allame buyurdu. Ya Rabbi bize çok lazım, kurban oldum sana Allah'ım. Ne olur hocamızı bize bağışla ya Rabbi. Bir an önce entübe etmeden çıkart ya Rabbi. Hiçbir hasar bırakma ya Rabbi. İlmine zarar zeval getirme ya Rabbi. Sana emanet ettik mi? Habibin sallallahu aleyhi ve sellem'in doğduğu rahmetel alemin mevlid gecesi hürmetine ya Rabbi. Onu şifaya beyle ya Rabbi. Devasını şu saatte kalkayla ya Rabbi. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin. Tıbbil kulubu ve devâhi ve afiyetil ebdâni ve şifaya ve nurul efsâri ve ziyâhi ve kutil ervâhi ve gıdâhi ve alâ âli ve sahbihi ve sellim adede mâsûhû. İlmullah. Dün akşam da beni aradı, geçmiş olsun. Ya Rabbi dualarımızın kabulü için el Fatiha.
1: Bağışlarınıza doğru adresler bulan Haydar, Cübbeli Ahmet Hoca Efendi ile haftanın sohbetini sundu.
2: Ecir Vakti Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin sohbeti sona erdi.
3: Lale Gül mobil uygulaması yenilendi. Lale Gül TV, Lale Gül FM canlı yayınlarını, Hoca Efendilerin feyiz dolu sohbetlerini ve Lale Gül'de yer alan tüm programları 7/24 kesintisiz bir şekilde izlemek ve dinlemek için Lale Gül mobil uygulamasını akıllı cep telefonlarınıza hemen indirin. Lale Gül mobil uygulaması Google Play ve App Store'da.
4: İmam-ı Azam Hazretlerinin şehadeti. Hava da ne sıcak. Ezan vaktine kadar şu ağacın altında oturup serinleyeyim bari. Kuşlar da ne güzel ötüyor. Her varlık kendi lisanıyla Rabbini zikrediyor. Fakat duymaya kulak gerek. Bu da kim böyle? Deli gibi at sürüyor. Dur evlat dur! Allah Allah! Mühim bir derdi olmalı.
5: Selamun aleyküm.
4: Ve aleyküm selam. Yabancısın galiba.
5: Evet. Uzaklardan geliyorum.
4: Bu tür at koşturduğuna göre mühim bir işin olmalı.
5: Mühim ya. Hem de çok mühim.
4: Merak ettim evlat. Derdini söyle de bir derman düşünelim. Alemde ölümden gayrı her şeye derman vardır. Bir de ihtiyarlığın çaresi yok.
5: İşte ben de derman aramaya geldim. Benim çareme ancak Ebu Hanife bakabilir. Bu düğümü ondan başkası çözemez.
4: Ah. Asıl şimdi sen benim ciğerimin zarını sızlattın.
5: Allah Allah. Ben sana ne yaptım ki baba?
4: Yabancı oldun bundan belli. Senin dünyadan haberin yok.
5: Sübhanallah. Sen neler diyorsun baba?
4: Demem şudur ki, İmam-ı Azam Hazretleri Rabbine kavuştu. Zalimler eliyle zindanda şehit edildi. Fakat senin haberin yok.
5: İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Ah vah. Öyle bir sultan nasıl zulme uğrar? O büyüğe nasıl el kalkar?
4: Bilmez misin ki cihan mülkünü birinin adı ebedi olarak kaplar. Birinin de zulmü kara dumanlı korkunç geceler gibi nefretin kapısını çalar. Alemde zalimler gam seline değirmen olan kimselerdir. Ve kendileri rahat eder ne de halka huzur verirler.
5: Vah talihsiz insanlar, vah! Ben şimdi kendi derdimi unuttum. Ebu Hanife'nin şehadeti yüreğimi yaktı.
4: Bu elim hadise kimin yüreğini yakmadı ki? Fakat zalimler ibret almayı da bilmiyorlar. Hangi zalim tacıyla tahtıyla toprak olmamıştır? Ecel değirmenin nicelerinin kafasını un etmiştir. Gelip gidenlere bak. İnsan ne? Bir var bir yok. Küflü, kemikli kafa zanneder ki kabir yok.
5: La havle ve la kuvvete illa billah. Rabbimin işine bak. Niçin gelmiştim? Neyle karşılaştım? Fakat yine kendimi kârda sayıyorum ki senin gibi gün görmüş birine rastladım.
4: Evlat, evlat, güneşi herkes görür de güneş mülküne herkes yol bulamaz.
5: Niceye bir yanayım ki ben de Ebu Hanife'den o yolun inceliklerini öğrenmek ümidiyle gelmiştim. Talih'e bak ki onu elimizden aldılar. İnsanlar niye Allah'tan korkmaz? Niye hesap gününü düşünmez bilmem.
4: Ah, hırs elinden, nefs elinden. hırsın damarı kurusun. Dünya sevgisi ve saltanat hırsı insanın gözünü kör ediyor. Kainatın nuru ve Allah'ın sevgili Resulü, dünya sevgisi bütün hataların başıdır buyurmuşlardır.
5: Allah beni ona feda kılsın. Onun her sözünde bir hikmet vardır. Fakat Cenab-ı Hak birinin kulağına pamuk tıkamışsa artık çare yok. Ölüye duyuramazsın. Allahu ekber.
4: Allahu ekber. Oğlum, bizi Rabbimize davet ediyorlar. Mescitte namazımızı kılalım. Ondan sonra benim misafirim ol. Uzak yerden geldin. Yorgunsundur. Bir yudum suyumuzu, bir tas çorbamızı içersek.
5: Allah razı olsun. Size bir şartla misafir olurum.
4: Her şartın kabul evlat.
5: O sultan imamı, o ümmetin yüz akı Ebu Hanife'yi ve başına gelenleri bana anlatmanı rica ediyorum. Görüyorum ki siz bu saçları boşa ağartmamışsınız.
4: Teşekkür ederim. Hadi şu mescitte namazımızı kılalım. Bismillahirrahmanirrahim.
5: Ya müfettih alebbâh.

0: Habib, oğlum, Habib.
1: Buyur büyük baba.
0: Kapıyı aç, bize yol göster. Misafirimiz var. Misafirimizin atını da gölgeye çek.
1: Tamam büyük baba, açıyorum.
2: Buyurun, hoş geldiniz.
3: Selamun aleyküm küçük dostum.
2: Ve aleyküm selam. Şeref verdiniz. Buyurun, buyurun efendim.
0: Yavrucuğum, misafirimiz uzak yoldan gelmiştir. Bize hemen yiyecek içecek bir şeyler getir.
2: Derhal dedeciğim. Siz şöyle oturup nefeslenin efendim. Ben şimdi getiririm.
3: Maşallah. Torununuz kınalı keklik gibi yerinde duramıyor.
0: Öyledir. Misafire hizmeti sever.
3: Allah uzun ve hayırlı ömürler versin.
2: İşte geldim. Buyurun.
3: Şimdi hem suyumuzu içelim hem de siz o büyük imamı bana anlatınız.
2: Dinleyecek birini buldu mu? Dedem anlatır da anlatır. Sizin talihiniz varmış ki dedeme rastlamışsınız.
0: Seni yaramaz çocuk. Beni misafirime şikayet mi ediyorsun?
2: Ay yo yo dedeciğim. Seni met ediyorum.
0: Dinlemeye hazır mısınız?
2: Elbet hazırız.
3: Hadi Allah kolay getire.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Bu cihan çok baltalar gördü. Fakat İmam-ı Azam gibi büyükleri pek az görmüştür. O hakkıyla imamdı. Onun ilmi sanki içi inci dolu bir derya idi. Senelerce yatsı abdestiyle sabah namazını kılmıştı.
3: Vah bana vah! Ben bir vakit namazı zor kılıyorum.
0: İşte büyüklük burada evlat. Onlar Allah'ın seçilmiş kulları ve velileridir. Ve ümmet için birer rahmettirler.
3: Buna şimdi daha çok inandım.
0: Ebu Hanife Allah korkusundan o kadar ağlardı ki gözyaşları eteklerine dökülürdü.
2: Büyük baba, Resul-i Ekrem Efendimiz çok geceler öyle ağlar. Mübarek ayakları şişinceye kadar kıyamda dururmuş.
0: Aferin benim oğluma. İşte Ebu Hanife de tıpkı Nebiler Sultanı gibi gözyaşı incilerini topraklara saçardı. O zamanın ve cihanın süsüydü. Mantığı o derece kuvvetliydi ki eğer şu ağaç altındır derse onu ispat ederdi.
3: Demek ki ilimden meydana gelmiş bir dağ.
0: Güzel dedin evlat. İlm-i kemalde, fazl-u keremde, zeka ve içtihatta, cömertlik ve doğrulukta, takva ve verada misli bulunmayan bir zattı o.
2: Ah ah! Keşke ona talebe olsaydım.
0: Ey başımın övüncü! Sana müjde! Ebu Hanife 700 tane pırlantadan kıymetli alim yetiştirmiştir. İmam Ebu Yusuf, İmam Muhammed ve İmam Züfer talebelerinin en meşhurlarındandır. Ömründe 55 defa da hac etmiştir.
3: Ne devlet?
0: Devlet ya! İmam-ı Azam olmak kolay mı? Bir gece yatsı namazından sonra mescidin kapısında talebelerinden biriyle bir mevzuya daldı. Ta sabah namazına kadar o şeyi konuştular da gecenin bittiğinden haberleri olmadı.
3: Ah ah! Ne yazık ki ben zamanımı boşa geçirmişim.
0: Küfe'de bir adam Hazreti Osman'ı sevmiyor ve Allah Resulü'nün o şanlı halifesine Yahudi diyordu. Kimse de onu susturamıyordu. Ebu Hanife bunu haber aldı. Şimdi o günlere dönelim.
4: Kim o?
5: Ebu Hanife.
4: Buyur ya imam. Hoş geldiniz, safa geldiniz.
5: Ey Allah'ın kulu, senin kızını birine istemeye geldim.
4: Söyle ya imam, kimin için istiyorsun?
5: Zengin, şerefli, itibarlı bir adam. Hafızı Kur'an, cömert, kerim, geceleri ibadetle meşgul ve herkesçe makbul.
4: Yeter, yeter ya imam. Bu saydığın meziyetler kafi. Bu faziletli insan az bulunur.
5: Yalnız bir kusuru var.
4: Allah Allah. Böyle bir adamın ne kusuru olur ki?
5: Yahudi diyorlar.
4: Ve sübhanallah. Benim kızımı bir Yahudi'ye vermemi benden nasıl istersin? Ya imam, hiç öyle şey olur mu?
5: Haklı kıt adam. Sen bir Yahudi'ye kızını vermezsin de Peygamber-i Zişan iki kızını aynı adama nasıl verir? Bunu hiç düşünmez misin? Nasıl olur da Hazreti Osman hakkında öyle söylersin?
4: Ya Allah medet! Ebu Hanife ile kimse baş edemez derlerdi de inanmazdım. Sen gerçekten imamların sultanı ve eşi bulunmaz birisin. Hazreti Osman hakkındaki sözlerime tevbe ediyorum. Umarım ki Rabbim de beni bağışlar.
3: Vah talihsiz başım, vah! O büyük insanın mübarek yüzünü bir kere görseydim ne olurdu? Onu görür sohbetinde bulunurum diye gelmiştim. Ama o yar ile vuslat deminde.
0: Allah ona rahmet etsin. O bu ümmetin övüncü, zamanın ziyneti ve alimlerin önderiydi.
2: Büyük baba, sen onu gördün, sohbetinde bulundun mu?
0: Evet yavrucuğum.
2: Anlat bize, ne olur anlat büyük baba. Onu ben de bilmek, tanımak istiyorum.
0: O ay yüzlü imam ömründe 55 defa hac yaptı. Son haccında Allah'ın kutsi evi Kabe'ye girdi. Burada 2 rekat namaz kıldı. Kur'an-ı Kerim'i baştan başa tamamını okudu. Sonra gözyaşlarını çakıl taşları üzerine dökerek hıçkırdı.
5: Ya Rabbi, ya Rabbi, sana layık kulluk yapamadım. Kendim gibi kulluğumda noksan ve eksik. Fakat senin zati akdesinin akılla anlaşılamayacağını iyi anladım. Ey Kerim, ey cömert Mevlam, kulluğumdaki kusurumu bu anlayışıma bağışla. Beni mağfiretinin pak suyuyla tertemiz et. Beni sen kaldı ki şimdi yere vuramazsın. Benden razı ol ki bayram edeyim. Kutsi evinin hürmetine, Nuri ve Çin'in şerefine bana lütfunu yoldaş eyle ki canım ebedilik ırmağından su içsin.
2: Allah Allah! Koca imam böyle nasıl ağlayıp inliyor?
0: Abaşımın övüncü! Gözyaşı olan yere rahmet iner. İmam-ı Azam Hazretleri öyle inleyip dururken Kabe'nin hariminden heybetli bir ses aksetti. Ey Ebu Hanife! Sen beni iyi tanıdın ve bana hizmetini, kulluğunu güzel yaptın. Seni ve kıyamete kadar senin mezhebinde olup yolunda gidenleri af ve mağfiret buyurdum. Gönlün şad olsun.
3: Rabbimin keremine şükür.
0: O ne sultandı, o ne mana ceylanıydı. O kadar takva ve vera sahibiydi ki artık ben ne diyeyim, geceleri namaz kılarken ağlamasını ve inlemesini yakınları işitirlerdi. Hatta gözyaşlarının hasır üstüne yağmur gibi düştüğü duyulurdu.
3: Allah ona rahmet etsin.
0: Bir gece yatsı namazında namaz kıldıran imam Zilzal suresini okumuştu. Ebu Hanife de camideydi. Öyle bir vecd haline büründü ki hiç kimseden haberi olmadı. O istirak hali ta sabah ezanına kadar sürdü. Müezzin sabah ezanı okumak için geldiğinde şanlı imamı aynı yerde ve aynı halde buldu. Ebu Hanife'nin mübarek dudaklarından şu kelimeler dökülüyordu.
5: Ey hayrında, şerrinde zerresini zayi etmeyen Rabbim! Kulun Ebu Hanife'nin şer mesabesindeki hallerini affeyle. Sen bu aciz kuluna acı. Çünkü herkesin sultanı sensin. Benim dilimden dökülen kırık dökük sözleri de rızana uygun et. Çünkü sözlerin de sultanı sensin.
2: Amin. Amin.
5: Kandilimi söndüreceksin evladım.
2: Hayır ya imam. Sabah namazı için ezan okumaya geldim. Bu vakit yatsı değil.
5: Demek ben yatsıdan beri buradayım.
2: Evet ya imam.
5: Evlat, benim bir takım hallerim vardır ki bir kısmına sen şahit oluyorsun. Senden rica ediyorum, hallerimi kimse duymasın.
2: O halde ben minareye ezan okumaya çıkıyorum. Rabbimin kullarını Rabbime davet edeyim.
5: Ne şerefli vazifen var. Allah seni bahtiyar etsin müezzin.

0: Büyük baba, büyük baba, bu ne dehşetli hal? Ebu Hanife geceler boyu nasıl durur da ve gecenin bittiğinden nasıl haberi olmaz?
1: İlahi aşkın çırasına yanmak kolay mı yavrucuğum? Müjdeler olsun aşk yolunun uyanık erlerine ki onlar muradının incesini elde etmişlerdir. Bir arif ne hoş söylemiştir. Her kimde güzel Allah'tan madasına bir aşk varsa, o aşk şeker yemek kadar tatlı bile olsa yine can çekişmektedir. Hakiki maşuk olan Allah'tan başka bir temaşası bulunan aşk, aşk olmaz. Saçma sapan bir sevda olur.
2: Desene, yandım, bittim, öldüm diye nameler düzenlerin aşkı her lahza can çekişmektedir.
1: Evet, fanileri sevmekte saadet yoktur. İnsan bir faniyi ne kadar üstün bir aşkla sevse de sonunda ondan ayrı düşecektir. O halde ebedi olanı ve hakiki maşuku yani Cenab-ı Hakk'ı sevmek lazımdır.
2: Ya Rabbi, benim gönlümü aç, marifetinin nuru ile gönlümü doldur ki senin sevgine yol bulabileyim.
1: Aşk sözü her ağza layık değildir. Aşk bahçelere güller hediye eder. İşte Ebu Hanife Hazretleri ilahi aşkın kokusunu canında duymuş biriydi. Bir gün evinde yine aşk ve veşt halindeyken birden kapısı yumruklandı.
3: La havle ve la kuvvete illa billah. Kim o? Ne istiyorsunuz? Ne istiyorsunuz?
4: Halife Mansur'un adamlarıyız. Mansur çok acele sizi makamına istiyor. Götürmeye geldik ya imam.
5: Yalvarırım, çabuk ol.
3: Halife bu ihtiyarı ne yapacak? Benim devlet kapısında ne işim olur ki?
4: Biz emir kuluyuz ya imam.
3: Biz de Allah-u Teala'nın kuluyuz. Ve onun emrine karşı gelmeyiz.
5: Ya imam, ya imam. Duracak zaman değil. Eğer bize merhametin varsa hemen gidelim. Yoksa Mansur canımıza okur.
3: Ah evlatlar. Siz Mansur'dan korktuğunuz kadar Allah'tan korksaydınız başınız göğe değerdi.
4: Bize acı ya.

0: Hele Mansur'un atına hiç binmem.
1: Öyle olsun ya imam. O halde kendi atına bin. Hadi. Bismillah.
0: Yardım et evlat. Oldu. Ya Allah. Ya Sübhan. Ya Cabbar.
2: Hemen içeri alınız.
0: Esselamu aleyküm ya Mansur.
2: Ve aleyküm selam ya imam. Hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk. Hoş bulduk ya. Beni ta buralara kadar niye çağırırsınız? Benim sizinle görülecek bir hesabım yok ki.
2: Ya imam, senin hesabına iyi bir şeye karar verdim. Ümit ederim ki sevinirsiniz.
0: Allah Allah. Bizim haberimiz olmadan bizim hesabımıza karar veriliyor. Peki neymiş o şey?
2: Ya imam, seni kadılar kadısı tayin ediyorum. Bundan böyle Bağdat kadılığını ve hilafetin dini işlerini sen yürüteceksin. Saltanatımız sırtını sana dayasın ki yıkılma tehlikesi olmasın.
0: Ey Mansur, ben bu işe layık değilim. Sen kendine bir başkasını bul.
2: Yalan söylüyorsun.
0: Ey halife, şunu bil ki yalan söylüyorsam yalancıdan kadı olmaz. Doğru söylüyorsam ben bu işe layık değilim. Sen daha layık birini ara.
2: Deli etme beni. Ben bu işe seni layık görüyorum.
0: Boşa zahmet çekersin. Ben kadı olamam.
2: Son sözün bu mu?
0: Son sözüm de bu, ilk sözüm de bu. Ben kadılığı kabul edip senin zulmüne ortak mı olayım? Senin Müslümanlara yaptığın zulüm nedir? Ateşine beni ortak mı edeceksin?
2: Sonra bu sözünden nedamet duyma. Ben seni yola getirmesini bilirim.
0: Ben de Allah-u Teala'dan başkasına boyun eğmem ve kimseden korkmam. Hele senden hiç.
2: Görürsün sen, görürsün sen. Ey Rebi, ey Rebi.
3: Buyurunuz ey Müslümanların emiri.
2: Derhal Ebu Hanife'yi zindana atınız.
3: Emredersiniz sultanım.
2: Kulağını aç beni dinle. Zindana atıp öyle yatırmak yok. Buna günde 70 kırbaç vurduracaksınız. Ta ki kadılığı kabul edene kadar.
0: Rabbimin keremine şükür olsun ki Hazreti Yusuf'un makamına gönderiliyorum.
4: Zindancı! Zindancı! Allah'ın cezası adam neredesin? Derini yüzdürmek mi istiyorsun zindancı?
0: Ey Rebi! İnsan paralayan arslan olma. Bu kadar öfke de iyi değildir. Adamı korkutma. Allah'ın kullarına karşı merhametli ol ki göktekiler de sana merhamet etsin. Bilirsin ki Resul-i Ekrem Efendimiz men la yerham la yurham. Merhamet etmeyene merhamet edilmez buyurmuşlardır.
4: Merhamet ha? Merhamet öyle mi? O zindancı bakalım sana merhamet edecek mi?
0: Sen beni düşünme. Bana Allah kafi. Kuluna Rabbi kafi değil mi? Ben şu halimde sana daha çok acıyorum. Çünkü Mansur hesabına kendini ateşe atıyorsun. Ateşle dostluk olmaz. Ateşe girmek için İbrahim olmak gerekir.
4: Yahu bu aptal adamdan, bu zindancıdan hala bir ses yok. Ve burasını babasının köşkü mü zannediyor? Zindancı başı, zindancı!
5: Buyurun efendim, bir şey mi istediniz?
4: Daha soruyor bir de. Senin kafanı kırmalı bir adam. Neredesin bre?
5: Namaz kılıyordum efendim. Bu sebeple geldiğinizden haberim olmadı.
4: Öyleyse haberin olsun. Bu ihtiyarı görüyor musun ha? İşine yarar mı bakalım bir bak.
5: Sübhanallah. Ebu Hanife bu. Hoş geldin ya imam.
0: Hoş bulduk evlat.
4: Ey kalın kafalı adam. Bu ihtiyara günde 70 kırbaç vurulacak, anladın mı? Ta ki Bağdat kadınını kabul edene kadar. Duydun beni değil mi?
5: Tövbe tövbe. Allah korusun. Ben ölürüm de Ebu Hanife'ye fıske vurmam. O mübarek imama kalkacak el kurusun.
4: Sus! Sus! İş bilmez adam. Asker! Asker!
6: Buyurun efendim.
4: Şu aptal zindancının aklını başına getir. Kılıcın kabzasıyla beline beline vur. Vur ki Rebi'nin kim olduğunu öğrensin.
6: Beri gel. Beri gel.

0: Affedin. Allah. Affedin. Durun, durun hele bir düşüneyim.
1: Ha şöyle. Çabuk bu ihtiyarı içeri götür ve işine koyul. Ben şimdi gidiyorum. Gidiyorum fakat gene geleceğim.
2: Ya imam. Şu canavar ruhlu adam size bir zarar eriştirmeden içeri girelim. Saraylarda, köşklerde oturacak bir sultanın bu belalı zindanda işi nedir?
3: Ey oğul, Hazreti Yusuf'un zindanda işi neydi? Allah'a hamdolsun ki kulu ve peygamberi Yusuf aleyhisselam gibi beni zindana layık gördü. Asıl ahiret zindanından korkmak lazım. Cennetin Yusuf'u zindan derdi çekmediği gibi Züleyha'sı da hasret narına yanmaz. Sen cennete yol bulmaya çalış.
2: Asaf! Asaf!
4: Buyur usta!
2: Bundan sonra hizmetin bana değil, bu mübarek ihtiyarı olacaktır. Hadi hemen işe koyul ve Ebu Hanife'nin yerini hazırla.
4: Bu dede Ebu Hanife mi?
2: Ta kendisi. Ona hizmet et ki gözün gönlün açılsın.
4: O mübarek insanın hizmetini seve seve yaparım usta. Sen gönlünü hoş tut.
3: Teşekkür ederim yavrum. Biz size zahmet vermek için gelmedik. Fakat başımıza talip olanlar var. Hiç olacak iş değil ya. Benim Mansur'dan af dilememi bekliyorlar. Ben sadece Allah-u Teala'dan af ve mağfiret diler, yalnız Allah'tan korkarım. Siz Hazreti Ömer'i bilirsiniz değil mi?
2: Onu kim bilmez ya imam. Adalet onunla kemal buldu. Zulmün kapısını o kapattı.
3: Evet, zulmün kapısını onlar kapatmıştı. Fakat bunlar açtılar. O şanlı halife bir gün at üstünde gidiyordu. Halktan herhangi bir adam onu gördü ve bağırdı. Allah'tan kork ya Ömer! Allah Resulü'nün büyük halifesi hemen atından indi, yüzünü gözünü topraklara sürdü ve gözyaşlarını sıcak kumlar üzerine akıtarak Ömer de kim oluyor ki Allah'tan korkmasın dedi. Ah büyük insan.
4: Usta! Usta! Usta kapıda biri var.
2: Koş bir bak. Kimdir nedir?
4: Geldim geldim.
0: Neredesiniz be sersemler?
4: Buradayız efendim.
2: Asaf gelen kimdir?
4: Halifenin adamları.
0: Çabuk o zindancı olacak adam dışarı çıksın.
4: Hemen efendim.
2: Oo, siz miydiniz ya Rebi? Bu ne şeref?
0: Ha, aklı kıt adam. Kapıları niçin açık bırakırsın ha? Yoksa içeridekini kaçırmak mı istiyorsun?
2: Ya Rebi, makam hırsı senin gözünü kör etmiş. Bir kimse ki halife bile hakkında karar veremiyor, bu adam çok mühim biri demektir. Hele bu zatın ismi Ebu Hanife olursa açık kapıdan da çıkmayacak kadar cesur ve mert bir insandır.
0: Kafanı kırmamı mı istiyorsun be adam? Sen halifeyi bu işe nasıl karıştırırsın? Sana emanet edilen şeyi güzelce muhafaza etmek senin vazifendir.
2: Bana bir suçlu, bir cani, bir katil getirilirse muhafaza etmek mecburiyetindeyim. Ama bana çalınmış mal verilirse onu da mı koruyacağım?
0: Senin dilin pek uzamış. Gevezeliği bırak da imamı ne yaptın onu söyle. Dediğim gibi kırbaçladın mı?
2: Ebu Hanife'yi mi soruyorsun?
0: La havle ve la kuvvete illa billah. Ya kimi soracaktım kafasız adam?
2: Allah korusun. Ben o büyük insana kırbaç vurabilir miyim? Ben Rabbimin makamından korkarım. O geldi zindan medrese-i Yusufiye oldu. Dili hep Rabbini zikreder ve bize hocalık yapar.
0: Çabuk, çabuk beni ona götür.
2: Buyurun arkamdan gelin.
3: Ooo, kimler gelmiş? Gir ya Rebi.
0: Gözüm hiçbir şeyi seçemiyor. Çok karanlık. Alışamadım karanlığa, henüz alışamadım.
2: Ey Rebi, neden korkup ürküp duruyorsun? Korkma. İçerideki sultan imamın ne kılıcı ne hançeri var.
0: Sus be adam, sus diyorum sana. Sen hep böyle iğneli konuşuyorsun.
1: Galiba başın gövdene yük oluyor. İster misin onu kopartayım?
2: Sizden her şey beklenir. Sadece insaf ve merhamet beklenmez.
1: Sefil adam! Sefil! Bundan böyle elimden çekeceğin var.
2: Sizden her şey umulur.
1: Ya imam. Evet, size halifenin emirlerini getirdim.
3: Ey Rebi, nedir o emirler? Mansur bilmediğimiz, tahmin edemediğimiz bir şey mi istiyor?
1: Size yeniden Bağdat kadılığını teklif ediyorlar. Eğer bu defa da kabul etmezseniz kırbaç cezanız artacak. Hem bu kere işkence yapacak adamlar da dışarıdan getirilecek. Bu sefil zindancı da zincire vurulup bir hücreye kapatılacak.
3: Ey Rebi, Mansur hala Ebu Hanife'nin kim olduğunu bilmez. Sen de bilmezsin ya.
1: Yani bana sitem taşı mı atıyorsun?
3: Asıl insanları sitem çişinde kebap yapan sizlersiniz. Bilin ki ben Allah'ın günleri sayısınca kırbaç yemeği bir kere haksız yere fetva vermeye tercih ederim. Git efendine böyle söyle. Söyle ki Ebu Hanife Mansur gibi ruhunu nefsinin emrine vermemiştir.
2: Ağzın dert görmesin ya imam.
1: Sen sus be adam. Senin hesabını yakında göreceğim. Dünyaya geldiğine pişman olacaksın.
3: Ey Rebi, bize öfkelenip o zavallı adama zulüm yapma. Sonra sana ateş dokunur.
1: Bize karşı çok hem de pek çok acı konuşuyorsun ya imam.
3: Hak çok kere acıdır. Sen de bilirsin ki ben vicdanını batıl bir ateşle tutuşturup üzerinde ihtiras ve nefsanilik aşını kaynatmış biri değilim. Ben kadı olursam Beytülmal'ı onda hakkı olanlara veririm. Mansur da ihtişamlı saraylarını ipek perdelerle örtemez. Azamet ve kibirle halkı ezemez. Mazlumları zindanlara doldurup inletemez. Daha sayayım mı?
1: Sen gene de bir düşün ya imam. Bu işin sonunda ölüm kokusu var.
3: Ben 70 yıl düşündüm. Bu saçlar değirmende mi ağırdı zannedersin? Sen benim burada söylediklerimi gidip efendine anlatacak kadar kuvvetli bir yüreğe sahip misin? Onu düşün. Beni ölümle korkutamayacağını da düşün.
1: Gidiyorum ama gene geleceğim. İyi düşün ya imam.

0: Şur oğlum atları, şur, hemen saraya gidiyoruz.
1: Geldin mi ya abi? Ümit ederim iyi haberlerin vardır.
0: Geldim ey müminlerin emiri. Fakat sizi sevindirecek bir haber getiremedim.
1: Demek işimiz zor.
0: Zor ki hem ne zor. Ebu Hanife bir dağ gibi bize karşı ayakta durmaktadır.
1: Bana kimse karşı gelemez. O kişi İmam-ı Azam olsa bile. Sen benden yana mısın, ondan yana mı ya Rabbi? Niçin onu methedip duruyorsun?
0: Ben elbet sizden yanayım emirim. Lakin onun büyüklüğünü de bilenlerdenim.
1: Hemen zindana geri dön ve onun cezasını artır. Çıplak sırtına her gün 70 kırbaç vurduracaksın. Ta ki bizden af dileye.
0: Halk onun zindanda kırbaçlandığını duyacak olursa bize karşı ayaklanabilir. Bunu da düşünmemiz lazım emirim.
1: Sen de işi gizli tut. Niye hep beni yoksa sürüyorsun? Niye ondan bunca korkun? Neden?
0: Ben hep sizi düşünüyorum sultanım.
1: Pekala. Beni düşünüyorsan bu işi çabuk bitir. Hadi hemen yürü. Teklifimi tekrar ona bildir. Kabul etmezse azabımı ona tattır.
0: Aciz karınca arslanlık davasında.
1: Bir şey mi dedin ey Rebi?
0: Yok sultanım, hayır sultanım.
2: Eyvah! Felaket kapımızda.
3: Ne oldu çocuk?
2: Rebi yine zindanın kapısında. Bu defa yanında iki tane insan azmanı var. Ben gidip bir yerlere gizleneyim.
3: Evet, hemen gözden silindim.
4: İşte yakalandın sefil yaratık.
3: Neler oluyor ey Rebi? Ceylan parçalayan kurtlara dönmüşsün. Benim etim serttir, dişini kırar.
0: Sus aptal adam. Çocuklar, hemen şu adamı yakalayın. Yakalayıp zincire vurun.
4: Zindanın ışık görmeyen hücrelerinden birine sıkın. Orada farelerle baş başa kalsın. Bağıra çağıra can versin.
3: Zalimler korkak olur. Tek başına gelmeye cesaret edemedin değil mi? Cehennemin yanında bu zindan nedir ki?
4: Az sonra sesini şeytanlar bile duyamayacak. Hadi götürün bu sefili.
3: Seninle mahşerde hesaplaşacağız ey zalim.
5: Bugün gene bize eğlence çıktı.
3: Çek elini suratsız adam.
5: Gel. Gel Halif. Ne dedi duydun?

0: rezil! O zindancı denen adamı zincire vurup hücreye kapattınız mı?
1: Evet efendim. Ölü gibi yatıyor. Yediği yumruk canını okumuş.
0: Ben şimdi gidiyorum. Bu ihtiyar size teslim. Onu hemen kırbaçlamaya başlayın.
2: Sen hiç merak etme efendim. Bize kim demişler?
0: Ya imam, son bir kere daha seni uyarıyorum. Kendine yazık etme. Bu kalın kafalı adamlar merhamet nedir bilmezler.
3: Korkma korkma İrebi. Onlar senden yine insaflıdır. Hiç değilse akılları noksan.
0: Hadi çocuklar, hoşça kalın.
2: Güle güle efendim. Güle güle.
3: Ey Yaradanım Allah! Seni nasıl översem öveyim, sen ondan ilerisin, yücesin. İyice biliyorum ki cana cansın sen. İyice anlıyorum ki seninle olana gam oku isabet etmez. Sen beni rızana, didarına nail buyur.
2: Bu ihtiyar ne diyor yahu?
1: Kara talihini ağlıyor, ne diyecek?
2: Bu nasıl ağlamadır? Hiç ağlama işine benzemiyor. Ne dersin? Sırtını okşamaya başlayalım mı?
1: Fena olmaz. Madem halife emridir, emre karşı gelinmez değil mi?
2: O halde kırbacımı getir ve ihtiyarın elbisesini sırtından çıkar. Görelim nice erdir.
1: Alacağım parayı düşünüyorum da avuçlarım kaşınıyor. Sevincimden uçacak gibi oluyorum.
2: Getir şunları.
1: Al işte. Kırbacın da kavundan çıkmış yılana benziyor. Oy, ben bile korktum.
2: Gel bakalım ihtiyar. Sen kim oluyorsun ki halifeye karşı kıyam edersin ha?
3: Ya Rabbi, ya Rabbi. Bu zavallılara merhamet buyur. Daha kıyamın ne olduğunu bile bilmiyorlar. Halbuki ben kıyam etmediğim için bu zindandayım. Ölürüm. Fakat Mansur'a kıyam etmem.
2: Bir şey mi dedin ihtiyar?
3: Yok, yok evlat. Kendi kendime bazen konuşurum. Akılsızlar olmasa zalimler ne yapardı?
1: Vay başıma gelen. Bre dede, senin kuş kadar canın yok. Bizim kırbacımıza nasıl dayanacaksın ki? Hem senin gibi zayıf bir ihtiyardan halife ne ister?
3: Halifenin benden ne istediğini Rebi'ye niye sormadım? Benim vücudum zayıf, fakat imanım kuvvetli. Arı da aciz bir varlık ama petek petek bal yapar.
2: Sohbet zamanı değil. Rebi gelirse canımızı oku.
1: Ya.
2: Hadi biz işimize bakalım.
3: Ey her şeyi gören, bilen Rabbim. Şu zavallılar Rebi'den korktukları gibi senden korksalardı ayakları öpülürdü. Melekler onların başında kanat çırpardı. İlahi, canımın sevgi tarlası çok susadı. Rahmetini, mağfiretini bekliyorum. Gecenin de eli, gündüzün de eli bana senden hediyeler sunuyor. Vuslatını vaat ettiğin demden beri ne gece ne gündüz sensizim. Sen benimle olunca zehir bile içsem bana şeker yemek gibi tatlı geliyor. Lütfet de ihsan sofrasından şu zavallılar da nasiplensin.
2: Kiminle konuşuyorsun ha ihtiyar? Al! Al! Al! Bir, iki,
3: ya Rabbi,
2: üç, al!
3: Sana hamd ederim.
1: Al bunlar da benden. Bir!
3: Subhanallah! Subhanallah!
1: Kaldı ya!
2: Sık dişini bakalım!
3: Allah'ım!
2: Mansur'a karşı gelmek öyle mi?
3: Allah'ım! Bunları af buyur. Çünkü bilmiyorlar. Eğer bilmiş olsalardı kendilerini ateşe atarlar mıydı? Sonu ölüm dahi olsa ben zalimlerden af dilemem.
1: Ah be ihtiyar! Bizi niye hala lafa tutardın ha? Pek de zayıfsın. Al sana!
3: Ey merhametlilerin en merhametlisi olan Rabbim! Sana hamdü senalar olsun ki beni işkence görmekte İbrahim Aleyhisselam'a ve Hazreti Yusuf'a denk tuttum.
2: Vücudu zayıf ama iyi dayanıyor.
3: La havle ve la kuvvete illa billah. Ya Rabbi. dünyayı ezanla İslam'a davet eden büyük mazlum Bilal-i Habeşi de sıcak kumlar üstünde kırbaçlanıyordu ve ahattir, ahattir, birdir, birdir demekteydi. Ben de birsin, birsin, mülk senindir, şan senindir diyorum. Ya Allah, ya Cebbar.
1: Ah be, ihtiyar kendinden geçti. Bize kim derler ha?
4: Gel keyfim gel. Remi'den alacağımız altınları hayal ediyorum da uçacak gibi oluyor.
1: Al benden de o kadar. Arkadaş, bu işi çabuk bitirmeye bakalım hadi.
4: İhtiyar kendinden geçti ama dudakları kıpırdıyor.
1: Sus da dinle.
3: Beni bu nimete layık gördün. Günahımı bağışla. Günahımı bağışla. Rahmetinle tecelli buyur.
1: Ey hadis! Sevin sevin. İhtiyar bizden bağışlanma diliyor tabii. Gerçekten sevin.
4: O halde hemen Rebi'nin yanına koş. Bu sevindirici haberi ona ulaştır.
1: Oo, yo yo yo, acele etmeyelim. Bakalım sözünde sadık mı? Şimdi onu ben kendine getiririm.
4: Nasıl yani?
1: Üzerine bir kova su dökerim, aklı başına gelir.
4: Peki ne duruyorsun? Hemen de.
1: Aa sana. dede. Öte dünyada neler gördün he?
4: Gerçekten su işe yaradı. İhtiyar yavaş yavaş kendine geliyor.
1: Gözünü açtı bile. Hem de bize şefkatle bakıyor. Merhaba, merhaba baba.
3: Merhaba evlat. Yüzünüzden anlıyorum ki sevinçlisiniz. Sevinin, sevinin. Fakat Mansur sevinemeyecek.
4: Madem ki bizden bağışlanmanı istiyorsun, o halde halifeden de istersin.
1: Rebi bize ihtiyar af ve bağış dilerse tez haber iletin demişti. Şimdi senin bağışlanma arzunu kendisine bildireceğim ha. He ne dersin?
3: Ah hünersiz, ah bilgisiz adam. Git Rebi'ye de ki İbrahim Nemrut'tan, Musa Firavun'dan, Yusuf Mısır Aziz'inden bağış istediyse ben de halifeden onu isteyeceğim. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Mekke müşriklerine baş eğdiyse ben de baş eğeceğim. Bilal-i Habeşi sözünden döndüyse ben de döneceğim.
4: Aferin sana. Çabuk yola gel. Ya.
3: Benim topraktan yaratılan vücudum belki burada fakat canım yar ile sohbet etmekte. Vefa denizi ayağımın dibinde çağlamakta. Dert bana derman olmakta.
4: Aman aman yine aklım karıştı.
3: Ha evlat. Aklın olsa elini ateşe sokar mıydın?
1: Ey Haris, hemen yola revan ol. Bu müjdeyi Rebi'ye ver, alacağımız mükafatı düşün.
4: Hemen gidiyorum. Hoşça kalın.
3: Dediklerimi unutma genç adam. Sen anlamasan da Rebi anlar.
5: Kim o?
4: Ben geldim efendim. O ihtiyardan haber getirdim.
5: Hemen içeri gir.
4: Sevin sevin ey efendim.
5: Lafı ağzında geveleyip durma. Çabuk söyle. İhtiyardan ne haber?
4: O ihtiyar dedi ki İbrahim Nemrut'tan, Musa Firavun'dan, Yusuf Mısır Melikinden af dilediyse ben de halifeden bağış dilerim. Resul-i Ekrem müşriklere baş eğdiyse ben de Mansur'a baş eğerim.
5: Ne Allah seni kahretsin bre hayvan herif. Senin iyi haberin bu muydu ha? Be hey akılsız adam. İbrahim ateşe atıldı gene af dilemedi. Musa Firavun'un saltanatını başına yıktı. Yusuf senelerce zindan derdi çekti fakat af dilemedi. Ebu Hanife'nin bize hakaret etmek istediğini duyurmak için mi koşarak geldin ha? Seni akılsız adam, seni akılsız herif. Senin kafanı kırmak gerek.
4: Biz sandık ki...
5: Siz ikiniz de kahrolun. Gerçekten sizde böcek kadar akıl yokmuş.
4: O ihtiyar da öyle dedi efendim.
5: Ah Ebu Hanife ah. Beni gene hüsrana uğrattın. Ey aptal adam, derhal geri dön. O ihtiyarın azabını arttır. Bugün ona 70 kırbaç daha vuracaksınız.
4: İhtiyarın elinden çekeceği var. Onu aslanlar gelse elimden alamaz.
5: Böyle aptallar olmasa biz ne yapardık?
3: Ben ayrılık evinin mumuyum. Ben arzu incisine kilidim. Ben zalimlerin amansız korkusuyum. Anlamaz beni Mansur'um, Rebi'im. Ben Muhammed'i meşrebim. Ey aşk yuvasının kuşu. Vefa aramada halin ne hoştur. Kerem sahibi Rabbin seni Halil gibi, Yusuf gibi zindana layık gördü. Bayramın kutlu olsun.
1: Çıldırmak üzereyim. Bu ihtiyar gene neler diyor?
4: Mahvolduk dostum. Ne oldu? Mahvolduk.
1: Ne oldu çabuk dönün, neler oluyor?
4: Dedim ya, felaket. Ha? İhtiyar bizi kandırdı.
1: Ya.
4: Ama şimdi görür o. Ona öyle işkence edeceğim ki dünyaya geldiğine bin pişman olacak. Artık onun gecesinin gündüzü de yoktur.
1: Rebi ne dedi?
4: Ne diyecek? Kızdı, öfkelendi, beni payladı.
1: Ya tüh bizim aklımıza. Demek bu ihtiyarın oyununa geldi.
4: Ey ihtiyar. Şimdi derini yüzeceğim.
3: Baban kasap mıydı evladım?
4: Bak. Ey Yezid'i. İhtiyarı ayağa kaldır. He? Bileklerini çengele tak. He? Ve benim sopamı ver.
1: Gel kuzucuk, gel.
3: Müşkül olan benim gibi kırbaç altında inlediği halde sevgilinin ismini dilinden düşürmemektir.
4: Tek bir kelime söyle fakat doğru olsun.
3: Size alemdeki kelimelerin en güzelini, en doğrusunu söylüyorum çocuklar.
4: Ya, nedir o?
3: La ilahe illallah Muhammeden Resulullah.
1: Sen gene bizimle latife yapıyorsun aklınca.
3: Ya Rabbi. Ümitli bir gönülle beklediğim şudur ki benden razı olasın. Sen razı ol da isterse bütün alem halkı bana darılsın. Sen razı ol da senim kemiğim erisin.
1: Sen de kemik mi kalmış, can mı kalmış ki? Fakat nasıl oluyor da Mansur'dan korkmuyorsun sen?
3: Ey kendisine tapan kimse. Niçin hakkı görmüyorsun? Ben Allah'tan korktuğum için bu zindandayım. Mansur'dan ancak aciz kimseler korkar.
4: Uzun ettin be ihtiyar.
3: Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulü. Rabbim. Ben senden razıyım. Sen de benden razı ol.
1: İhtiyar ötelere kanat açtı.
4: Babasını özlemiş olacak. Bayılmış olmasın.
1: Hayır. Bu defa öldürdük onu. Ama iyi mi yaptık kötü mü?
4: Biz verilen emri yerine getirdik. Niye hemen ölüverdi? Ne güzel eğleniyordu.

0: çıkma. Kapıda biri var.
1: Koş, kim olduğuna bak.
0: Yabancı birisi yandı. İhtiyacını da öldürdü. Birisi ayrı, ölümse ayrı lan ya.
2: Bred derbeder herifler, nerelerdesiniz?
0: Ama siz miydiniz efendim?
2: Kimi bekliyordunuz aptal adamlar?
0: Hiç kimse efendim.
2: Bu Hanife'nin alemde ha? Nasıl yola geldi mi?
0: Yani o ihtiyarımı soruyorsunuz efendim.
2: Bred sen kimi soruyorum ya? Seni kalın kafalı herif seni.
0: Aman efendim, ne desem bilmem ki. Artık o ihtiyar yok.
2: Yoksa onu zindandan kaçırdınız mı?
0: Yok.
2: O zaman işte ölümlerden ölüm beğenin. Sizin delinizi üferim.
0: Yok efendim, bak yanlış anladınız. Biz de adam kaçıracak gözü var mı efendim? Ebu Hanife işkencemize dayanamadı. Ve az önce öldü.
3: Öldü mü?
0: Öldü ama sanki gülüyor gibiydi. Ne asla yürekli biriymiş o ihtiyar.
2: Tuh sizlere, tuh! Aptal adamlar, sersemler, iş bil... Büyük bir felakete kapı açtınız. Onun ölüsü dirisinden daha tehlikelidir. Mansur'un saltanatı asıl şimdi gider.
0: Ya.
2: Çabuk beni onun yanına götürün.
1: Şöyle buyur ya Rebi. Bu ihtiyar öyle bir er ki... öldü de bir kere halinden şikayet etmedi. Biz vurdukça Rabbine hamd ediyordu. Böyle bir adama niçin kırbaç vurduk, onu da bilmiş değilim.
2: Ey koca sultan, benim aptallığıma mı gülüyorsun? Ben gerçekten seni tanıyamamışım.
0: Efendim, pişman olmuş gibisin.
2: Ey gece kuşları, incinin kadrini siz ne bilirsiniz ki? Akıllı düşman ahmak dosttan daha iyidir.
0: Ya.
2: Ey imam, mezarının başında matem tutup bulutlar gibi ağlasam yeridir. Ama sen geri gelmeyeceksin. Dünyamız senin gibi bir dehayı artık zor görür.
1: Allah Allah. Az bir aklım vardı, o da uçtu. Hem bu zavallı ihtiyarı bize kırbaçlatıyorsunuz, hem de ölümüne ağlıyorsunuz. Bu ne iş efendi?
2: Onu öldürdünüz uğursuz herifler.
1: Asıl uğursuzluk sizin gibi belalı adamların vezir olmasıdır. Eyvah ki cinayetlerine bizi de ortak ettin. Bizim akılsız kafamız altın sevdasına tutuldu da şu masum ihtiyara kırbaç vurduk. Seni de kırbaç altında öldürmek lazım.
0: Öldürelim.
2: Askerler! Askerler!
0: Hadi çabuk!
2: Çabuk buraya gelin askerler. Şu iki aptal herifi zincire vurup hemen hücreye kapatın. Dertlerini orada farelere anlatsınlar.
1: Ey zalim! Bizi altın vaadiyle kandırdın. Mahşerde iki elim yakandır.
2: Yürü yürü, cehennem odunları sizi.
0: Geber Ebi, geber.
4: Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allahu Ekber, Allahu Ekber.
5: Oo çocuklar, zaman ne çabuk geçmiş. Biz Ebu Hanife'nin hikayesine öyle dalmışız ki zaman suyu üzerimizden aşıvermiş.
6: Büyük baba, büyük baba. Şu anda yüreğimde sanki kandan ırmaklar akıyor. İmam-ı Azam hazretlerine o kadar yandım ki belki Mecnun Leyla için böyle yanmamıştır. Bu nice iştir.
5: Çoğu zaman makam ve saltanat hırsı insanların akıl gözünü kör eder. Çoğu kere de tertemiz bir inci katır çobanının eline düşer. At sürüp giden yiğit her zaman menziline varamaz. Dünyada nice ibret alınacak hadiseler var. Fakat ibret alanlar az. Başta da ifade ettiğimiz gibi Mansur tehditle zindanda imamı korkutacağını zannediyordu. Ve kadılığı ona vermek için de yemin etmişti. Ebu Hanife ise şöyle karşılık veriyordu. Eğer ben bu vazifeyi kabul etmediğim takdirde Fırat Nehri'nde boğulmakla tehdit edilsem boğulmayı tercih ederim.
7: Daha yumruk sallayan adam akıllı sayılmaz. Mansur da saltanat hırsıyla aklını yele vermiş.
5: Sultan İmam Hicri 150. yılda ötelere kanat açtı. Sıddıklar ve şehitler kafilesinde yerini aldı.
6: Ne mutlu ona.
5: Evet, ne mutlu ona.
8: Müzik.
3: Lale Gül mobil uygulaması yenilendi. Lale Gül TV, Lale Gül FM canlı yayınlarını, hoca efendilerin feyiz dolu sohbetlerini ve Lale Gül'de yer alan tüm programları 7/24 kesintisiz bir şekilde izlemek ve dinlemek için Lale Gül mobil uygulamasını akıllı cep telefonlarınıza hemen indirin. Lale Gül mobil uygulaması Google Play ve App Store'da. Resul Bölükbaşı Hoca Efendi ile İtikad Dersleri başlıyor.
8: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahillezî hedâna lihâzâ ve mâ künnâ linehtediye levlâ en hedânallâh. Leqad câet rusulü rabbina bilhak. Sallu ala Resulina Muhammed. Sallu ala tabibi kulubina Muhammed. Sallu ala şefii zunubina Muhammed. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. إنما كان قبل المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ما قال خالقنا ورازقنا ومولانا من الشاهدين الشاكرين بقلب سليم. Çok aziz ve muhterem dinleyenlerim. İçinde yaşadığımız asır dinimizle, itikadımızla oynandığı bir asırdır. O kadar garip, dinimizle bağdaşmayan, adeta dinimizi tahrif eden konuşmalar, beyanatlar dinliyoruz ki üzülmemek mümkün değildir. Evet, insanlar önce hadis-i şeriflerle oynadılar. Bunların Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz'den sudur ettiği kesin olmadığından mütevatir, meşhur hadisleri bile reddetmeye kalkıştılar. Bu hususta sanki muvaffak olmuşlar gibi, şimdi de Hazreti Kur'an'la uğraşmaya, dinimizle uğraşmaya çalışıyorlar. Kimler bunlar? Dindar, dini alimlerden görünen insanlar. Dini profesörler. Evet, bunların unvanı, bunlar için esbabi tuğyan oluyor. Yani yoldan çıkmalarına sebep oluyor. Bu nasıl unvan? Bu unvanın altında hakikatler yok oluyor. Unvan, ala vezni tuğyan. Sanki bu. Akşam bir profesör ekranda anlatıyor. Dinimizin esasının akıl olduğunu. Neslere itibar etmenin çok doğru olmadığını, aklın neslerden mukaddem olduğunu, öncelikli olduğunu, geçmişte İmam-ı Azamlar akılcı olduklarından dolayı dinimize hurafe karışmadığını, ama daha sonra akla, aklın önüne neslerin geçirilmesi suretiyle dinimiz hurafelere gark olduğunu, bu manada, bu minvalda konuştular. Halbuki Allah Celle Celaluhu buyuruyor ki, وَلَوْ اِتَّبَعَ الْحَقُّ اَهْوَاءَهُمْ, eğer hak onların havasına, aklına uyacak olsa var ya, لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْاَرْضِ, gökler ve yerler fesada uğrar, وَمَنْ فِيهِنَّ, göklerde ve yerlerde olanlar da fesada uğrar. Yani Allah Celle Celaluhu akille mücehhez olarak yarattığı biz insanlar da aklı kifayetli görmediğinden, şer'i şerif gibi, din gibi önemli bir şeyin vaz'inde aklın esas olamayacağını bilen Yüce Allah, bizleri bizden iyi tanıyan Yüce Allah, çünkü bizi O yarattı. Bizim aklımızı, fikrimizi, fiziki yapımızı ve ruhi yapımızın tamamını Allah yarattığı için, bizi bizden iyi bilen Allah Celle Celaluhu akli öne almadı. Ne yaptı? Nakille, buyruğuyla dini vezatmış oldu. Evet. وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ اَهْوَاءَهُمْ, eğer hak onların havasına tabi olsa idi, ne olurdu? لَفَسَدَتْ, tekit lamiyle, elbette fesada uğrardı. اَسَّمَاوَاتُ وَالْاَرْضِ, yerler ve gökler. Günümüzde kısmen bu fesadı yaşıyoruz. Çünkü İslam ülkelerinde yaşayanlar, memleketimizde dahil, akli naklın üstünde tuttuklarından dolayı, havalarına uymuş olduklarından dolayı bu fesat kaçınılmaz oldu. Evet, bu profesör kişi, profesörlüğüne mağrur olan kişi, din hususunda benden daha bilgini yoktur zan eden kişi, buna biz şu ayeti okusak acaba ne der? Ne diyeceğini tahmin ediyorum da dinleyenlerime de soruyorum. Ne der acaba? Hangi ayet? وَالَّذ۪ينَ يَرْمُونَ الْمُحْسَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءِ, o kimseler ki iffetli kadınlara veya erkeklere iftira atarlar. ثُمَّ, sonra da لَمْ يَأْتُوا, getiremezler. Neyi getiremezler? Bir erbaati şuhada, dört tane şahit getiremezlerse, fecliduhum, onları meydanda sopalayın, onlara vurun. Ne kadar? Semanine celdeten, 80 değnek. Ve la tekbelu, ondan sonra da kabul etmeyin. Minhum, onlardan şehadeten ebeda, ebediyen şehadetlerini kabul etmeyin. Halk arasında bilinsin, bu adam haddi gazif yemiştir, müfteridir, güvenilmezdir. Halk arasında böyle bilinsin diyor Allah Celle Celaluhu. Ey profesör, sana soruyorum. Bu ayeti zamanımıza göre aklınla nasıl yorumlayacaksın? Efendim zamana göre işte tazminat davası şu bu vesaire daha güzeldir mi diyeceksin, daha isabetli mi diyeceksin? Bunu diyemezsin dersen Hazreti Kur'an'dan çıkmış olursun. Efendim o zamanın insanlarına o layıktı, bugün başka falan diyeceksen, Cenab-ı Mevla'nın bütün hükümlerine böyle söylersen Kur'an ortadan kalkar. Bu ne garip bir şey ya. Neden Cenab-ı Hak 79 değnek vuracaksın demedi? Neden 81 demedi de 80 dedi? اَزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَ dedi de, zina eden erkek ve kadına 100 değnek dedi. Niye buna 80 dedi? Bunun hikmetini ancak Allah bilir. Bize düşen nedir? Semi'na, duyduk ya Rabbi ve etana, itaat ettik ya Rabbi. Şimdi burada Yüce Allah Celle Celaluhu başka bir ayeti celilesinde اَفَرَاَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ اِلَٰهَهُ هَوَاهُ havasını yani aklini ilah edineni gördün mü? Bir kişi akliyle din keşfedecek olursa, aklini putlaştırmış olur. Dinin vadi'i hakikisi Hazreti Allah'tır Celle Celaluhu, peşin sıra Hazreti Muhammed'dir sallallahu aleyhi ve sellem. Hazreti Peygamber nasıl vazi din olabiliyor? وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَى اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْيٌ يُوحَى ayet-i celilesiyle teyit edildiği için o asla havasından konuşmaz. Ne konuşuyorsa Allah'ın vahyettiğini konuşur. Allah Resulullah hakkında böyle buyurduğu için, Cenab-ı Mevla'nın teminatı altında olduğu için o yüce peygamber, onun buyrukları da esas alınır. Neden? Allah'ın murakabesi altında olan Hazreti Peygamber, şayet güzel olanı, daha güzel olanı değil de normal güzel olanı söylese bile veyahut hata yapsa veya yanılsa Allah tarafından murakabe edildiği için Allah Celle Celaluhu onu uyarır. Allah'ın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in verdiği kararda uyarmaması onu tasdik etmesidir. Buna bir misal verecek olur isek, Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimizin 3 türlü sünneti vardır. 1- kavli sünnet, Resulullah buyurmuştur. 2- fiili sünnet, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz onu yapmıştır. 3- takriri sünnet, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ne buyurmuştur, ne de yapmıştır. Ama yanında yapıldığını gördüğü halde susmuştur. Onun susması, o işi takrir etmesi demektir ve sünnet oluyor. İşte bir sahabi Resulullah'ın nezdinde neyse, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin nezdinde bir sahabe neyse, Cenab-ı Mevla'nın nezdinde de Hazreti Peygamber o konumdadır şu yönden. Eğer peygamber hata eder ise Cenab-ı Mevla o hatasını ona bildirir. Ey Habibim, öyle değil, böyle olursa daha iyi olur şeklinde ikaz eder. Müşriklere bir konuda izin verdiği zamanda izin vermemesi daha evla olduğundan dolayı "Afallahu anke lime ezinte lehum" ayetiyle o verdiği izni tasvip etmediğini ona beyan etmiştir. Ama o kadar tatlı bir üslupla onu uyarmıştır ki "lime ezinte lehum afallahu anke" dememiştir. Neden? Niçin izin verdin? Bir nevi azarlamadır. "Afallahu anke"yi sonradan zikretse, o zaman niye izin verdin azarlaması gibi kabul edilir. Resulullah incinmesin diye son derece nezaketle, yani adeta bak şimdi bir hususta seni uyaracağım ey Habibim ama üzülme, peşinen affettim. Afallahu anke'yi takdim etti. Lime ezinte lehum. İşte Cenab-ı Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz, Cenab-ı Hakk'ın murakabesinde olduğu için hata sudur etse bile uyarılır. O bakımdan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de dinin vazi'idir. Ya sonradan bu dini bari yeniden tarif etsinler. Asırlardan beri tarif edile gelen bir din tarifi vardır. Evet, siz bunu yeniden nasıl tanımlayacaksınız bu dini? Dinin tarifi şu: "Vad'un ilahiyyun sa'ikun li zevil ukuli bi ihtiyarihimul mahmude ila ma huve hayrun bizzat." Din nedir? Akıl sahiplerini kendi ihtiyar ve arzuları ile bizatihi hayırlı olana sevk eden ilahi bir kanundur. Evet. Bu tarife baktığımız zaman da burada bir akıl sahibi zikrediliyor ama bu akıl sahiplerinin zikredilmesi mükelleflerle, bu din mükelleflere gönderilmiştir. Yani akli olmayan, akıldan mahrum olmayanlar dinle mükellef değildir manasında anlamamız lazım. Yoksa bu akıl her şeyin üstünde, hatta nefsin de ilerisinde diye akşamki profesörün tabir ettiği gibi insanın üzülmemesi mümkün değil. Nefs, nakıl akılden öncedir. Bunu böyle niye söylüyor biliyor musunuz? Şundan söylüyor. Kur'an-ı Azimüşşan'da bir takım kıssalar vardır, kıssalar. Bunları hepsini söylemiyor ama dilinin altında yatan bunlardır, biz biliyoruz. Biz bunların söylediklerinden başka düşündüklerini de, kalplerindekini de biliyoruz. Cenab-ı Mevla Kur'an'ın nuru ile tenvir edilen insanlar büyük bir ferasete sahip oluyor. İşte bu ferasetle o gibi insanları keşfediyoruz. İzhar ettiklerini idrak ediyor ve izharlarından izmarlarını da tespit ediyoruz. Hiç şüpheleri olmaz. Bunu şunun için söylüyor. Bakarız Kur'an'a, akıl ve mantığa uygun değilse onu akıl ve mantıkla yorumlarız. Mesela İbrahim Aleyhisselam Cenab-ı Hakk'a ne dedi? Keyfe tuhil mevta. Allah'ım ölüyü nasıl diriltirsin dedi. İbrahim Aleyhisselam ölünün dirilmesinde şek ve şüphe ettiği için bunu sormuyor. İbrahim Aleyhisselam keyfiyetini öğrenmek için soruyor. Allah Celle Celaluhu ona kâle evelem tu'min, ey İbrahim inanmadın mı ölünün dirileceğine? Kâle bela velâkin liyetme inne kalbi. Kalbim itminan etsin diye sordum Allah'ım diyor. Uzatmayalım. Bildiğiniz gibi 4 tane kuşu al dedi Allah. Hepsinin başını kes dedi. Sonra onları birbirine kıyma gibi karıştır. Daha sonra onları dağlara, ayrı ayrı tepelere serpiştir. Daha sonra da fed'uhunne, onları çağır, ye'tineke sa'ya. Koşarak gelecekler. Ve öyle de oldu. O kuşlar dirildi. Uçarak İbrahim Aleyhisselam'ın yanına geldiler. Ama aklı önde tutan bunlar ne diyor biliyor musun? Bu şu demektir. İbrahim Aleyhisselam'ın canlı kuşları vardı. Onları zaman zaman uçururdu. Çağırdığı zaman gelirlerdi. Alıştırmıştı gibi yorum yapıyorlar. Hayır. İbrahim Aleyhisselam onları kesti. Yani sarahaten beyan edilen bir husus akille o tevil edilemez. Ondan sonra kesti ve dirildi. E olur mu böyle şey? Kıyma haline gelmiş olan bir kuş nasıl dirilir? Mantığıyla hareket ediyorlar. Yani bu mantık, bu akıl böyle diyor. Peki bunu kabul edemeyen, din hususunda doçent, profesör, her kim isen, milyarlarca insanların dirileceğini kabul etmiyor musun? Bu kadar insanlar nasıl dirilecek? Kuşun dirilmesi yoksa insanları diriltmekten daha zor bir şey mi? Evet. Yine bunlar derler, Kur'an-ı Azimüşşan'da var olan kıssalar semboliktir. Yani Cenab-ı Hak bunları beyan ediyor. Romanimsi bir şekilde, adeta roman gibi beyan ediyor. Bundan biz ibret alalım diye. Yoksa diyor buna akıl mantık ermez diyor. Halbuki diyor dinimiz akıl ve mantığı üstün tutuyor. Nesten önce getiriyor diyor. Haşa. Bu hem dinimize, hem dinimizin kitabı olan Hazreti Kur'an'a, hem dinimizi inzal buyuran Hazreti Allah'a iftiradır. Allah'a iftira edenlerin vebalinin ne kadar büyük olduğunu az sonra beyan edeceğiz. Bakınız. Evet, 4 tane kuş bir araya gelip dirilemiyorsa bu kadar insanlar, bunların bir kısmı denize düşmüş, balıklara yem olmuş. Bir kısmı efendim ateşte yakılmış, kül olmuş. Bir kısmı paramparça olmuş, bir kısmı da kabirde yatıyor. Fark etmez. Kabir dediğimiz şey ölüm ötesindeki hayattır efendim, berzah alemidir. Tabi burayı da inkar ediyor bunlar. Kabir hayatı yok diyorlar. Evet. Kabir azabı da yok. Kabir nimeti de yok. Ama ehli sünnet akaidi diyor ki ve azabul kabri ve ten'imu ehlil cenneti hakkun diyor. Yani cennet ehlinin kabirde nimetlenmesi ve azap görmesi, cennet ehli değilse

lazımmış. O daha şiddetli azap nedir? Cehennem. O dirildikten sonraki azap. Evet. Şimdi Bekara suresinde faili meçhul bir cinayet olmuş. Bu cinayetin ortaya çıkması için Musa Aleyhisselam'a müracaat ediyorlar. Musa Aleyhisselam'a diyorlar ki Allah'a sor ki bu faili meçhulun katili kimdir? Musa Aleyhisselam Allah'a soruyor, dönüyor onlara diyor ki اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تَزْبَحُوا بَكَرًا. Allah size bir inek boğazlamanızı emrediyor. Kalu dediler. İşte akıl ve mantığa uymadığı zamanda Musa Aleyhisselam'ın karşısındaki firavunlar ne dediler bakın. Ya Musa etettehizuna huzuva, bizimle dalga mı geçiyorsun ya? Faili meçhul cinayetin ortaya çıkmasıyla bir inek boğazlaması arasında ne alaka var? Tabii bu uzun sürer. İşte nasıl bir inek olacak sordular. Allah Celle Celaluhu beyan etti, şöyle bir inek olacak. Rengi nasıl olacak? İşte tarla sürmüş olmayacak, şu olacak, bu olacak. Efendim rengi işte sarı bir renkte olacak, bakanları mesrur edecek vesaire. En sonunda fezebahuha ve ma kadu yefalun. Onu kestiler. Az kalsın ki yapamıyorlardı yani. Öyle bir inek bulamıyorlardı diyor Allah. Ve o ineğin azasıyla, herhangi bir azasıyla o faili meçhul olarak öldürülen kişiye vuruyorlar. Vurduklarında efendim diriliyor ve benim katilim felancadır diyor. Amcasının oğlu için beni öldüren odur diyor. Bu diyor akıl ve mantık işi midir diyor mesela İnke. Bu sembolik bir anlatımdır diyor Allah tarafından diyor. Bu anlatılıyor sembolik. Allah Allah neuzu billah. Allah'a sığınırız ya. Efendim orada dirildiğine dair bir şey yok. Yok olur mu? Ve kezalike yuhillahul mevta. İleride var ya, işte Allah ölüyü böyle diriltir ifadesi. Kur'an-ı Kerim vecizdir. Yani anlaşılanla iktifa eder. Uzun boylu tefsilata gitmez Kur'an-ı Azimuşşan. Oldukça mücmel, veciz ifadelerle ifade edecek. Evet, bunların bir de Allah'ın ahkami hususunda sıkıntıları var bunların. Allah'ın ahkam ayetlerini kabul edemiyor bunlar. Onlar tarihseldir. O tarihler için geçerli idi. Yani Kur'an-ı Azimuşşan'ın bir kısmı ki hemen hemen en azından %30'unu, 40'ını, 50'sini efendim teşkil edecek olan bir kısmı geçmiş zamana ait idi demek suretiyle zamanımızdan onu tecrid ediyorlar. Ancak ayetleri kaldırmıyorlar onlar. İşte tarihsel hatıra olarak okuyoruz, kelamullah'tır diye okuyoruz ama icrası mümkün değil demek istiyorlar. Bu da Allah'a iftiradır. Allah bu kitabı son peygambere gönderdiğine göre Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz son peygamber olduğuna göre bu kitap da son kitaptır. Son kitap olması haysiyetiyle kıyamete kadar her mevzuda mutlaka beyani olması lazım ki vardır. Değişmez kurallardır. Niye değişmez? Çünkü ilahi kurallardır.

0: İlahi kurallar değişmez. Sen ilahi olan kuralları beşeri kurallara benzetemezsin. Beşeri kurallar değişmeye mahkumdur. Neden? Beşer beyanında kah isabet eder, kah yanılır. Yüce Allah Celle Celaluhu hakkında bildiğimiz sıfatlar var değil mi? Hayat, ilim, semi, basar, kudret, irade, kelam, tekvin gibi sıfatları vardır. Bu sıfatlardan özellikle ilim ve kelam sıfatını ele alalım. Neden onu ele alalım? Çünkü şer'i şerif, Kur'an-ı Kerim ve dinimiz Allah Celle Celaluhu'nun ilim ve kelam sıfatından neş'et etmiştir. Şeriat, İslam, Kur'an, Cenab-ı Hakk'ın ilminden ve kelaminden doğmuştur. İlminin ve kelaminin tezahürüdür Kur'an-ı Azimuşşan. O bakımdan burada hata sıfırdır. Asla mümkün değildir. İsabetsizlik asla mümkün değildir. Allah tarafından yaratılan beşeriyetin tabiatına asla aykırı değildir. Ama beşeri sıfatlara gelince, Cenab-ı Hak beşer olarak yarattığı bizlere kendi sıfatlarını vermiştir. Hayati vermiştir, ilmi vermiştir. Hayat, ilim, kudret, irade, kelam, tekvin hepsini vermiştir. Ama Cenab-ı Mevla'da olan hayat, ilim, semi, beser, kudret, irade, kelam, tekvin sıfatları bu sıfatlar da noksanlıklardan münezzeh kemalat ile muttasıftır. Allah'ın hayatı vardır ama mematı yoktur. Ayet Allah Celle Celaluhu'nun ilmi vardır ama cehli yoktur. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu'nun sem'i vardır ama samemi yoktur. Duymamazlığı yoktur. Allah Celle Celaluhu'nun basarı vardır. Basar sıfatıyla her şeyi görür ama ama sıfatı yoktur, görmeme sıfatı yoktur. Allah Celle Celaluhu'nun kudret sıfatı vardır ama acziyet sıfatı yoktur. Allah Celle Celaluhu'nun irade sıfatı vardır ama ikrah sıfatı yoktur. Zorlanarak bir şey yaptırılmaz Allah Celle Celaluhu'ya. Allah Celle Celaluhu de tekvin sıfatı vardır. O sıfatla yaratır, eylem yapar. Fakat bu eylemlerden acziyet asla düşünülmemektedir. Kul ise, beşer ise hayatı vardır, mematı vardır. İlmi vardır, cehli vardır. İlim sıfatına istinaden isabet eder ama cehalet sıfatına istinaden de hata eder. Hiçbir kul yoktur ki hata yapmasın. Efendim, kudret sıfatı vardır kulun ama acziyet sıfatı da vardır. Yani Cenab-ı Mevla'nın bizlere verdiği kendi sıfatlarından bizlere verdiği sıfatların hepsiyle vasıflandığımız gibi zıtlarıyla da vasıflanabiliyoruz. Ama Allah Celle Celaluhu bu sıfatlarla vasıflanıyor, zıtlarıyla vasıflanmaktan münezzehtir. Öyleyse efelmen yahluku kemen la yahluk. Allah ile sen bir olabilir misin? Allah'ın buyruğuna rağmen başka bir görüşe varabilir misin bir din adamı olarak? Efendim ben başka bir görüşe gitmiyorum ki Allah'ın buyurduğunun yorumunu yapıyorum. Nasıl yapıyorsun? Cenab-ı Hak Celle Celaluhu feclidu külle vahidin diyor. Veyahut da feclidûhum semanine celdeh diyor. Allah Celle Celaluhu Kur'an-ı Azimüşşan'da sarahaten beyan ediyor. Yusikumullahu, Allah size emrediyor. Fi evladiküm, çocuklarınız hakkında miras hususunda. Lizzekeri mislu hazzil ünseyeyn, erkeği için iki hisse, kız için bir hisse. Sarahaten beyan ediyor. Sen bunu nasıl, ne edip de yorumluyorsun? Hayır, öyle değil. Allah'ın kastettiği nedir? Bakmayın öyle yusikumullahu fizzekerim lizzekeri mislül hazzil ünseyin dediğine. Allah Celle Celaluhu yusikumullahu lizzekeri mislül unsa. Böyle diyecekti de surçi lisan mı etti Allah, haşa. Bunu nasıl böyle beyan edersin? İşte izhar ettiğinizden başka, izmar ettiğinizi de biliyoruz diyorum ya ben, o izmar ettiğiniz bunlardır, gizlediğiniz. Yani ikili konuşsaydık bizimle bu hususta tartışırsınız. Her ne kadar Allah böyle diyorsa da bundan bunu kastetmiyor diyeceksiniz. Aslında diyeceğiniz o değil. Allah her ne kadar böyle diyorsa da doğrusu o değil diyeceksiniz da, karşınızda Allah olunca bunu diyemiyorsunuz da şunu diyorsunuz: Allah öyle değil de böyle kastetti diyorsunuz. Yine o kasidi Allah'a isnat ediyorsunuz. Hayır. Olmaz efendiler böyle, olmaz. En kısa zamanda Kur'an'a dönmeliyiz. Evet, asırlardan beri tarif edilen dinimizi başka şekilde tarif etmeye ne hakkımız var ne de haddimiz var. Vez'un ilahiyyun diyor değil mi tarifte? İlahi bir kanundur. Sen akli nesten önce tuttuğuna göre ne diye tarif edeceksin? Aklun ilahiyyun mi diyeceksin? Vahiy gönderen Allah'tır, akli veren de Allah'tır. Öyleyse akıl da vahyin mahsuludur. Öyleyse akıl her şeye karar verir mi diyeceksin? Asla. Asla. Bakınız, Cenab-ı Hak bu hususta ne buyuruyor? İnnellezîne, o kimseler ki yektumûne, örterler. Mâ enzelnâ, ma ol şeyleri ki enzelna, biz onu indirdik. Yani insanların akli seliminin karar verdiğini örtenler demiyor. İndirdiğimiz diyor, indirdiğimiz. Evet. Minel beyyinati vel huda. Hidayetten ve beyyinelerden. Yani Kur'an ayetlerinden. Neden sonra örtüyor bunu? Min ba'di ma beyyennahu linnas. İnsanlara bunu beyan ettikten sonra. Hani sen profesör oldun ya, herhalde az çok bunlardan anlıyorsun. İbaren çok mükemmel olmasa bile bunlardan anlayacak kadar ilmin var. Ama örtüyorsun. Veya tevil ediyorsun. Veya tegyir ediyorsun. Veya tahrif ediyorsun Kur'an'ı. Tevil, sahih olan teville tevil edilir de, seninkisi tevil değil, tegyir. Evet. Min ba'di ma beyyennâhu linnâsi fil kitâb. Bak, kitap, Kur'an'da beyan ettiğimiz şeyi efendim örtüyor. Ulaike, bu kimseler var ya. Yel'anuhumullah, Allah onlara lanet ediyor. Allah kime lanet eder? Şeytan aleyhi laneye lanet. Evet. Lanet ediyor. Ve yelanuhumul la'inun. Allah'ın lanetçi melekleri var. O melekler de ve mümin insanlardan olan müminler de lanet ediyor. Evet. Bir başka ayeti celilesi bakınız. İnnellezîne yektumûne mâ enzelallâhu minel kitâb. O kitaptan indirileni örtenler. O kimseler ki yektumûne örterler. Mâ ol ayetleri ki enzelallâhu. Allah indirdi onu minel kitâbi kitaptan. Ve yeşterûne bihi semenen galîlâ. Bundan basit menfaatlar elde etmek için yaparlar bunu. Ya makamımı kaybetmeyeyim, ya konumumu, şerefimi koruyayım. Yani ben eğer Kur'an'da olduğu gibi beyan edersem bana arkadaşlar derler ki ya sen de mi? Sen de mi hurafeci? Yani Kur'an ayetlerine semiyana ve etana diyen nasıl hurafeci oluyor? Kur'an'ın nasıl akıldan üstün tuttuğu için. Elbette ki nes akıldan üstündür. Ve dinimiz vallahi da nakıl dinidir, billahi da nakıl dinidir. Akıl dini değildir. Ama akla mantığa uyar. Hangi akla mantığa? Allah'ın nuru ile tenvir edilmiş olan akla ve mantığa uyar. Ama sapık olan akla mantığa uymaz tabii. Evet. Onlar bir takım manfaatları temin için, makamlarından olmamak için, makamlarını, koltuklarını korumak için daha içinleri söyleyebilirsin. Ulaike bunlar o manfaat, o makam sebebiyle yiyorlar, içiyorlar, zevku sefa ediyorlar ya, مَا يَكُلُونَ ف۪ي بُطُونِهِمْ اِلَّا النَّارِ. Bilsinler ki, karınlarına ateş yiyorlar, ateş. Allah diyor bunu, ben demiyorum. وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللّٰهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. Kıyamet günü Allah onları muhatap almayacak, konuşmayacak onlara. اَخْسِئُوا وَلَا تُكَلِّمُوا. Allah onlara öyle diyecek. Susun, konuşmayın. Bitti, daha cevap yok. 1000 sene çağırsan Allah cevap vermiyor. Çünkü sen aklını, mantığını Cenab-ı Mevla'nın naklinden önce tuttun. Akla öncelik verdin. Akılcılık dedin, akılcılık. Halbuki nakıl Allah Celle Celaluhu'nun ilmine dayanıyor, kelamine dayanıyor. Allah'ın ilminde ve kelaminde eksiklik varsa, onun nakli olan Hazreti Kur'an'da ve Hazreti Şeriat'ta da eksiklik olur. Ama Allah'ın ilminde, kelaminde ki şer'i şerif ve Kur'an Allah'ın ilim ve kelaminin tezahürüdür dedik. Öyleyse bu husus kişinin aklının önde tutması ve akılcılık yapması son derece izmihlala düşmektir. Ve bir de işte İmam-ı Azamların gününde akıl önde tutulduğu için, nesten önce akıl dedikleri için isabet ettiler ama daha sonrakiler Osmanlı'nın son zamanlarında nakli üstün tuttukları için perişan oldular demek suretiyle hem Osmanlı'ya hem de İmam-ı Azam'a, dolayısıyla Hazreti Peygamber'e, dolayısıyla Hazreti Allah'a iftira ediyorlar. Evet, velâ yüzekkîhim. Kıyamet günü Allah onlarla konuşmaz. Onları tezkiye etmez. Onları temizlemez. Günahlarından arındırmaz. Ve lehum azabun elim. Onlar için elim azap vardır. Muhteremler, bir reklam arası verelim.
1: Resul Bölükbaşı Hoca Efendi ile itikad dersleri devam edecek. Bağışlarınıza doğru adresler bulmak için yola çıkan Hoca Ahmet Yesevi Derneği olarak insani yardım çalışmalarına başladığımız 2015 yılından beri yurt içinde birbirinden kıymetli çalışmalara imza atıyoruz. Hayder olarak yardım çalışmalarımızın en az %60'ını kendi ülkemizde, kendi insanımız için yürütüyoruz. Zira iyiliğin önce yakını, sonra da tüm ihtiyaç sahiplerini kuşatması gerektiğine inanıyoruz. Yurt içinde yaptığımız çalışmaların merkezine ise ev ziyaretlerini alıyoruz. 2015'te İstanbul'da başlayan bu merhamet kervanı, şimdilerde Bursa'ya, Ankara'ya, Denizli'ye ve Konya'ya kadar uzanıyor. Öyle ki sadece 2024 ve 2025 yıllarında toplam 2614 hanenin misafiri olduk, yüzlerce gönle dokunduk. Bugün ülkemizdeki 5 farklı temsilciliğimizle hafta içi her gün kapıları çalmaya devam ediyoruz. Peki ihtiyaç sahiplerini ev ziyaretleriyle kapı kapı dolaşarak belirleyen Hayder, yurt içinde hangi yardım faaliyetlerini gerçekleştiriyor? Bizim için ev ziyaretleriyle belirlenen ihtiyaçların başında temel gıda geliyor. Biliyoruz ki bir evde tencere kaynamıyorsa diğer bütün destekler eksik kalıyor. Bu sebeple yurt içi çalışmalarımızın omurgasını Yesevi kumanyaları, hediye alışveriş kartları ve temel gıda destekleri oluşturuyor. Elbette yurt içi yardımlarımız yalnızca Yesevi kumanyası ya da hediye alışveriş kartlarıyla sınırlı kalmıyor. İhtiyaç sahibi hanelere yönelik temel gıda desteğimizi Kurban Bayramı'nda ve yılın farklı dönemlerinde kurban emanetleriniz takip ediyor. Vacip, adak, akika ve şükür kurbanlarınızı vekaleten kesiyor, etlerini gerçek ihtiyaç sahiplerine ikram ediyoruz. Düzenli temel gıda desteklerimizin yanı sıra zekat, fitre ve fidyelerinizle de yıl boyunca nice hayatın değişmesi için yeni kapılar aralıyoruz. Binlerce aileye zekat ve fitrelerinizi bizzat teslim ediyor, bağışlarınızın doğru adreslere ulaşmasına vesile oluyoruz. Temel ihtiyaçlar karşılandıktan sonra yönümüzü eğitime çeviriyoruz. Her yıl Eylül ayındaki tek seferlik kırtasiye destekleriyle binlerce öğrencinin çantasını dolduruyor, geleceğimizin teminatı olan evlatlarımıza eksiklik hissetmeden tahsiline devam etme imkanı tanıyoruz. Eğitim-öğretim döneminde ise hafızlık, ihtisas, ilahiyat, imam hatip ve farklı bölümlerde okuyan yüzlerce ilim talebesine her ay Hayder Öğrenim Bursu veriyoruz. Hayder olarak faaliyetlerimizin önemli bir bölümünü de ülkemizdeki yetim ve öksüz evlatlarımıza ayırıyoruz. Hayder Yetime Yeter şiarıyla Türkiye'nin dört bir yanındaki yetim ve öksüz yavrularımıza düzenli nakdi ve ayni yardımlar ulaştırıyoruz. Yurt içi yardımlarımızın en müstesna başlıklarından biri de hiç şüphesiz ki Yesevi aşevleri. 2016'da mütevazı bir başlangıçla yola çıkan bu hizmet, 10 yılın sonunda bugün İstanbul ve Bursa'da günlük toplam 10 bin kişiye 3 çeşit taze ve sıcak yemek ulaştırıyor. İlim talebeleri ve ihtiyaç sahipleri hafta içi her gün düzenli olarak bu sofralardan istifade ediyor. Özel dini gün ve gecelerde ya da afet kriz zamanlarındaysa 2000 kişilik sıcak yemek üretim kapasitesiyle mobil Yesevi aşevi devreye giriyor. İhtiyaç duyulan her noktaya ilk ulaşan, son ayrılan olma şiarıyla varan Mobil Yesevi Aşevi, hayrı hızla sahaya taşıyor. Haydar Yesevi Aşevleri 2016-2025 tarihleri arasında toplam 11.802.788 kişilik 3 çeşit sıcak yemek üretirken 1 milyonu aşkın çeşitli soğuk ve sıcak ikramlarıyla da vatandaşlarımızın her an yanında oldu. Üstelik şimdi günlük 30 bin kişilik üretim kapasitesiyle Türkiye'nin tek şehirdeki en büyük yerleşik aşevi olmaya hazırlanan Haydar Büyük Yesevi Aşevi, İstanbul Arnavutköy'de yükselmeye devam ediyor. Tamamlandığında sadece bugünün değil, yarının da ihtiyaçlarını güvence altına alacak olan bu eser, afet ve kriz anlarındaki rolüyle İstanbul'un sosyal destek haritasındaki önemli bir ihtiyacı da karşılıyor. Her bayramda bayramlıklarımızla ülkemizdeki binlerce çocuğun yüzünü güldürüyor, 2. Abdülhamit Han sünnet şölenlerimizle her yıl Ağustos ayında evlatlarımıza ve ailelerine unutulmaz hatıralar bırakıyoruz. Son 2 yılda yurt içinde 7.900 bayramlık kıyafet dağıtırken 22'si Sudanlı 177 yavrumuzun özel dikim kıyafet, gezi ve operasyon sürecinden oluşan sünnet işlemlerini tamamıyla biz üstlendik. Yeni yuva kuran çiftlere karşılıksız düğün desteği sağlıyor, kış aylarında soba, yakacak ve battaniye yardımlarıyla haneleri ısıtıyoruz. Son 2 yılda toplam 134 haneye soba ve yakacak desteği sağladık. 5100 kışlık battaniye ile de soğuk kış günlerini ülkemizde sıcak bir iyilik seferberliğine dönüştürdük. Deprem gibi büyük afetlerde devletimizin emrinde, milletimizin hizmetinde sahaya iniyor, barınmadan gıdaya kadar geniş bir destek ağı kuruyoruz. 6 Şubat depremlerinde bölgeye ilk gün intikal ederken, kısa sürede Hatay'da köy köy, bölge bölge afetzede vatandaşlarımıza çadır, gıda, hijyen ve giyim esaslı temel yardımlar ulaştırmış, asrın felaketinin yaralarını hep birlikte sarmaya başlamıştık. Akabinde tüm iç tefrişatlarıyla birlikte 571 evler yaşam mahallesini aylar içinde inşa ederek yüzlerce depremzede vatandaşımıza korunaklı bir barınma imkanı sağladık. Mobil Yesevi Aşevimiz sayesinde aylarca Hatay Kırıkan'da her gün sıcak yemek ürettik. İstanbul'da yaşayan Doğu Türkistanlı mazlum aileleri yıl boyunca destekliyor, soydaşlarımızın eğitimden gıdaya kadar birçok ihtiyacını karşılıyoruz. Sonraki nesillere kalıcı bir miras bırakmak için Haydar Hatıra Ormanları'yla on binlerce fidan dikiyor, hayrınızı geleceğe taşıyoruz. 2019'da İstanbul Şile'de 10 bin, 2024'te Arnavutköy'de 20 bin fidanı toprakla buluşturarak yeşil vatanımızı güçlendirdik. Ülkemizdeki bütün bu faaliyetlerimizi düzenli, dönemsel ve acil yardım yaklaşımıyla sistemli bir şekilde yürütüyoruz. Bir yandan her ay yüzlerce yeni hanenin kapısını çalıyor, diğer taraftan düzenli desteğe ihtiyaç duyan evlere kesintisiz aylık yardımlarda bulunuyoruz. Yani Haydar olarak yurt içinde kapsamlı ve süreklilik arz eden bir merhamet ağı örüyoruz. Ve bu iyilik ağını desteklerinizle her geçen gün daha da genişletiyoruz. Haydar olarak yıllardır olduğu gibi bugün de yurt içinde mazlumun, muhtacın, talebenin ve yetimin yanında duruyoruz. İnşallah yarın da durmaya devam edeceğiz.
2: Nesil Bölükbaşı Hoca Efendi ile itikad dersleri devam ediyor.
0: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Bıraktığımız yerden devam edelim. Bu hususta Cenab-ı Hak öyle çeşitli surelerde beyanatları var ki, bakınız, geçmişte haram olan bir şey, zamanın muktezasınca gelecekte helal olmaz. İnsan aklinin esiri olunca ne olur biliyor musunuz? Nasıl ki alışverişi güzel ve bereketli, hayırlı bir iş olarak görürse, faizi de aynı şekilde bereketli ve hayırlı görür. Ne fark eder ki? Ha alışveriş, ha faiz der. Akıl baş başa kaldığı zaman bunu der. Aradaki farkı anlayamaz. Evet. Ama Allahu Azimuşşan bakınız ne diyor? اَلَّذ۪ينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا O faiz yiyenler, o faizle iştigal edenler var ya, onlar لَا يَكُومُونَ Kabirden kalkmazlar. İlla kalkarlar كَمَا يَكُومُ الَّذ۪ي يَتَخَبَّتُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسْ Şeytanın dokunmasından dolayı felç olan, sarali olan, yürürken yalpa yapan, düşe kalka yürüyen bir insanın yürümesi gibi yürürler, öyle kalkarlar diyor. Feci bir hal. Mahşer ahalisi hepsi bilecek ki bunlar faizle iştigal etmiştir. Peki bunların kabahati nedir diyor Allah Celle Celaluhu? Bir suali mukaddere vakı olduğu zaman buna cevap veriyor Allah. Ne diyor Celle Celaluhu? Zalike bi ennehum. Bu ceza niçin böyle? Çünkü onlar kalu derler, demişlerdi yani. İnnemel bey'u mislur riba. Alışverişte faiz gibidir. Ne fark eder? Hatta faizi esas kabul ederek alışverişi ona teşbih ediyorlar. Halbuki teşbihte bir esas var. Evet, müşebbeh, müşebbeh-i bih'ten düşük olur. Ama bunlar bu fesahatı biliyor tabii Mekke müşrikleri ve müşebbehin yani alışverişin geçerli ticaret olma hususunda faizden daha eksik olduğunu beyan için faizi alışverişe benzetecekleri yerde ne diyorlar? Alışveriş da faiz gibidir. Evet. فَقَاِدَتُ تَشْبِيهِ نُقْصَانُ مَا يَحْكِي Teşbihun kaidesi bu. Onlar dini bilemediler, yoksa fesahat ve belagati çok güzel biliyorlardı. Ve esas ticaretin faiz olduğunu, fer'i ticaretin ise alışveriş olduğunu kabul ettikleri için alışverişi faize benzetmiş oldular. Peki Cenab-ı Allah buna karşı cevap ne diyor? İşte arada şu fark var, bu fark var. Faiz somurur, bilmem alışveriş bereket, faiz batırır. Efendim, alışveriş artırır şeklinde bir beyanatta bulunmuyor. Neden? Çünkü Allah ne diyor? İnneni enallah, ben Allah'ım. Doğruyu söyleyen benim ancak, benim beyan hususunda noksanlıklardan münezzeh kemalat ile muttasifim. Öyleyse kulunun seviyesine inip ona şu zararı var, bu zararı var demez. Ya ne diyor? Aradaki fark şudur ki ve ehallallahu'l bey'e ve harramer riba. İşte fark. Alışverişi helal kıldı, faizi haram kıldı. Yemhakullahu'r riba ve yurbis sadakat. Allah Celle Celaluhu faiz sebebiyle batırır, alışveriş sebebiyle de artırır. Gerçek olan bu. Sen şimdi aklınla, mantığınla diyeceksin ki o faizin zararlı oluşu o zamandaydı, şimdiki zamanda faydalıdır, yararlıdır diyeceksin. Hatta gerçek alışverişin faiz olduğunu diyeceksin, günümüzde olduğu gibi sanki her şey faize göre hesaplanıyor. Esas olan sanki faiz. Halbuki faiz ne esastır ne feridir. Faiz haramdır, haram. Bunu böyle kabul edelim. Daha dinimizin nice hükümleri vardır. Evet. Akılla, mantıkla hareket edersen bir gün ne dersin biliyor musun? Kur'an-ı Kerim'de bir ayet önüne çıkar. Orada der ki, hürrimet aleyküm, size haram kılındı. Ummahatüküm, anneleriniz, tabi anne ile oturmak haram değil, beraber olmak haram değil ki. Yani anneleriniz de evlenmek haram kılındı, mahreminizdir. Ve benatüküm, kızlarınız da haram kılındı. Ve ehavatüküm, kız kardeşleriniz de haram kılındı. Ve benatul eh, erkek kardeşinizin kızları, yeğenleriniz de haram kılındı. Ve benatul uht, kız kardeşlerinizin kızları, yine yeğen. Erkek kardeşinin kızını dedikten sonra kız kardeşinin kızını demeye gerek yoktu ama ehemmiyetine binaen, eğer orada sükût etse, acaba bu haram değil mi? Burada Allah niye sükût etti derdik diye. Ve benatul uht, kız kardeşlerinizin kızları. Ve ammatüküm var, halalarınız ve halatüküm, teyzeleriniz vesaire. Bildiğimiz muharremat. Bunlar nesep yoluyla kardeş, nesep yoluyla anne, nesep yoluyla evlat vesaire. Doğru ama süt kardeşi de niye haram olsun demeye bakarsın. Evet, ona çalışırsın. Dersin ki süt kardeşi haram değil. Akli önde tuttuğun zaman. Ama nasıl önde tuttuğunuz zaman, o ayetlerin hemen peşinde, aynı sahifede Cenab-ı Allah ne diyor? Ve ummahatukumu llati erdanakum. Öylesine süt kardeş anneleriniz ki onlar size süt verdi. Sizi doğurmadı ama size süt verdi. Onlar da haram diyor. Ve bu muharramatın arasında hiçbir tefrik beyanı yoktur, ayırmıyor yani. Ve ummahatüküm, yani orada Cenab-ı Allah vellati erdaneküm dese de aynı manayı ifade edecekti. O ne demek? Vellati, ol bir kadınlar da size haramdır ki erdaneküm, size süt verdi demedi. Ya ve ummahatüküm dedi. Niye? Hani bu süt kardeş, süt annemdir. Öyleyse bunun mahremiyeti daha düşüktür diye düşünmememiz için, öyle süt verdi geçti diye düşünmeyin. Onlar sizin annelerinizdir. Bak, ve ummahatüküm diyor ya. Anneleriniz diyor. Anne. Ummahatükümüllâti, ol bir anneler ki erdâneküm, size süt verdi. Evet, daha ve ehevatüküm minerrada'e, sütten olan kardeşlerinizi, halalarınızı, teyzelerinizi, süt babalarınız efendim, süt yeğenleriniz efendim, süt amca, süt teyze, neyse, hepsi haram. Kim haram kılıyor? Allah Celle Celaluhu. Nerede? Kur'an-ı Kerim'de bunu haram. Ama bu zamanda muharremat olarak ben nesep yoluyla haram olanları haram kabul ediyorum. Süt yoluyla haram olanları haram kabul etmiyorum. Dolayısıyla bunların nikahını tecviz ediyorum. deme hakkına ne sen ne ben ne de hiçbir idareci buna hak sahibi değildir. Evet, süt kardeşiyle evlenmek caiz değildir, haramdır. Süt anne ile evlenmek haramdır. Bilinmeden birisi süt kardeşiyle evlense, 40 sene sonra çoluk çocuk sahibi oldu falan, süt kardeşi olduğu anlaşılsa yapılacak olan şey nedir? Derhal tefrik edilir. Derhal ayrılır onlar. Çünkü kardeş oldukları ortaya çıkmıştır. Bu hakikatler. Akla, mantığa, ya bu beni doğurmadı ki niye annem olsun? Bu kızı annem doğurmadı ki niye kardeşim olsun? Bu babamın kardeşi değil ki niye halam olsun? Bu annemin kardeşi değil ki niye teyzem olsun dersen, işte o zaman وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ girersin. Allah sana lanet eder, Allah'tan başka olanlar da, yani lanetçiler de sana lanet eder. Sen mantığı, aklı, nassın ilerisinde görürsen, aklın önceliğinde din diyor, bak bak. Aklın önceliğinde din. Kur'an-ı Kerim işte zalike biennehum kavmun la yakilun falan, bazı hep akıl sahipleri diyor ya, güya ona bakarak, ya o mükellef olmanın şartıdır akıl. Aklı olmayan mükellef olmaz. Ey prof, anla. Onun için zikrediliyor. Yoksa ey kullarım, bazı hususlarda sizin ilminiz benim ilmimden üstündür dememiştir Allah Celle Celaluhu. Nasıl üstün olabilir ki senin ilmin fani? Ya seni yaradan Allah. Niye bana o zaman Allah ilim, hayat, ilim, semi, beser, kudret, irade, kelam, tekvin sıfatını bana verdi? Kendi sıfatlarını bana verdiğine göre ben de Allah'ın yerine geçerek hükmederim diyebilir misin? Niye verdi bunları biliyor musun? Yani seni Allah o kadar üstün tuttu ki kendine halife yaptı. Ey halife, icraatını gönderdiğim kitap üzere yap dedi. Yani senin yapacağın, yaptıracağın kuralları beyan ettim ben. O beyan üzerine halife olarak yap bunu demek istedi Allah. Yoksa sen asıl değilsin ki Allah'ın makamına geçerek, Cenab-ı Mevla'nın sarahaten beyanlarının karşısına geçerek, işte zamanımızda aklın önceliğinde din. Hurafeye biz de karşıyız. Ama Allah'ın nassine, Peygamberimizin nassine hurafe dersen, seni Müslüman olarak bile muhatap almayız. Çünkü değilsin. Evet. Ve izâ tutla aleyhim, insan hezer eder, korkar. Onlar üzerine okunduğu zaman ayatuna beyinat, apaçık ayetlerimiz onlara okunduğu zaman, ha üzerine okunsun, ha sen oku, ha hafızı kelam ol. İşte bazısı diyor ki ben Kur'an-ı Kerim'i baştan alırım, sondan bitiririm. İyi güzel, maşallah, kuvvetli hafızsın, takdir edelim ama o hifzettiğin kelamın kimin kelami olduğunu bil. Biliyorum Allah kelami. Orijinaliyle terekte asılıyor ve beynimde de hifzediliyor, tamam. Ama ahkaminin bir kısmı da askıda asılıyor. Onları tatbik etmek zamanı değil diyoruz. Nasıl ki askıda Kur'an asılıyorsa, o Kur'an'ın bazı ahkamı da askıda. Bunu demeye hakkın var mı? Öbürü de der ki, askıda olmayan hangisidir? Namaz. O da askıdadır 20. asırda. Namaz da kılmasak olur. Biz ahlakımız güzel. Oruç. 17 saat niye ac duralım ki? Onu da askıya alalım. Zekatı da askıya alalım. Haccı da askıya alalım. Evet. Böyle gider. Ha, hepsini askıya almaya zaten gerek yok. Birini askıya alıp bunlar geçersizdir dedin mi senin küfrüne yeter. Senin şirkine yeter. Daha fazlasına gerek yok. Evet. Mübarek Ramazan'a idhal dahil olmuş olduk. Evet. Nice oruç tutanlar var ki rubba saimin leyse lehu min siyamihi illel cu'u ve'z-zama'u. Rubbetalin lil Kur'ani vel Kur'anu yel'anuhu. Nice Kur'an okuyanlar var ki Kur'an lanet eder. Niye eder? Okuyorsun beni güzel. Hifzettin, tamam. Hetimle de namaz kıldırıyorsun, bu da tamam. Ama okuduğun ahkam ayetini inkar ediyorsun veya Allah'ın kelamıdır kabul ediyorum ama zamanımıza uygun değil diyorsun, aynı şey. Sen ellezine yekülüne ribayı hetimle namaz kıldırırken okumuyor musun? Evet. Vessariku vessariketu fekda'u eydiyehuma ayetini okumuyor musun? Ellezine yermunel muhsenat sümme lem ye'tu bi erbaati şüheda ayetini okumuyor musun hetimle namaz kıldırırken? Yusikumullahu fi evladikum lizzekeri mislu hazzil unseyeyni diye başlayıp efendim bir sahife devam eden miras hukukunu tanzim eden ayeti okumuyor musun sen? Kelamullah olduğu belli. Bir sahife gibi kısa bir sahife içerisinde Cenab-ı Mevla bütün miras hukukunu beyan ediyor. Ne büyük mucize Kur'an yahu. Ne büyük mucize. Evet, miras hususunda ciltler halinde kitaplar yazılırken Allah Celle Celaluhu Habibine o mirasın ana hükümlerini bir buçuk sahifede beyan etmiştir. Yani bir buçuk sahife ihtiva edecek kadar az bir yerde hiçbir şeyi bırakmadan beyan etmiştir. Hatta hadis-i şeriflerle miras hukukunun bazısı hadis-i şeriflerle sabittir de çok az. Diğer ibadet hususunda daha çok. Neden? Çünkü mal can yungasıdır. Mesela Allah Kur'an'da ekimussalat, namazı kılın diyor ama nasıl kılınacağını tarif etmiyor. Ve atuz zekate diyor, zekati verin ama nasıl verileceğini, kaçta kaçı verileceğini beyan etmiyor Kur'an. Sonra Peygamberimiz hatu rubavuş emvalikum diye buyurmak suretiyle malınızın 1/40'ından 1/10'unun 1/4'ünü verin diyor. 1/10'unun 1/4'ü 1/40 eder. Böyle diyor. Evet, dinimizin direği olan namaz hususunda tafsilat yok. Oruç hususunda bir miktar tefsilat var. Hac hususunda tam bir tefsilat yok. Ama miras hususunda tek tek tek şuna şu kadar, şuna şu kadar, şuna şu kadar hepsi beyan ediyor. Kelalenin hukukunu beyan ediyor. Hiçbir şey bırakmıyor. Niye? Miras çok önemli. Ama ben zamanımızda bunu değiştiririm. Nasıl değiştirirsin ya? Evet. Ya akla mantığa uyar mı ya? Dinimiz akıl ve mantık dini değil, nakıl dinidir, vahiy dinidir. Allah'a dayanır, Allah'ın ilmine ve kelamine dayanır. Allah'ın zati, sıfatları nasıl ki noksan sıfatlardan münezzeh, kemal sıfatlarla muttasif ise, zati nasıl böyle ise sıfatları da keza noksanlıklardan münezzeh, kemalat ile muttasif. Madem ki Kur'an-ı Kerim ve Şerif ve İslam, Cenab-ı Mevla'nın ilim ve kelam sıfatının tezahurudur. İlim ve kelam sıfatı münezzeh olduğu gibi Kur'an'ımız da noksanlıklardan münezzeh kemalat ile muttasiftir. Bunun üzerine buna aykırı bir beyanda bulunma hakkı hiç kimseye verilmemiştir. Velev ki prof ol, ne olursan ol. Beşersin sen, insansın. Ne kadar ilmin olursa olsun. Evet. Bir günü İmam-ı Azam Efendimiz rahimehullah kürsüye çıktı, vaaz ediyor. Dediler ki, ya imam, iltifaten ne büyük alimsin. İmam-ı Azam buyurdu ki, ben bildiklerimi basamak yapıp buraya kadar çıktım, kürsüye kadar. Eğer bilmediklerimi basamak yapsam var ya, arşa çıkardım diyor. İşte bu aslında İmam-ı Azam Efendimizin tevazu değil. Hakikattır bu, tevazu değil. Niye? O Allah'ın ilminin yanında beşerin ilminin lafı mı olur ya, bahsedilir mi ondan? E niye bu sıfatları Allah bize verdi? Hayat, ilim, semi, beser. İlim de verdi, hayat da verdi, kelam da verdi değil mi konuşuyoruz? Bunları biz Allah'a muhatap olalım diye verdi. Eğer Allah bize akıl vermeseydi, muhatap olmazdık Kur'an'a ve Allah'ın kelamine. Onun için verdi. Allah'a muhatap olmak için sana sunulan sıfatı sen Allah'ın yerine koyarsan veya onun ilim ve kelam sıfatının yerine koyarsan, şirke düşersin, haberin olmaz. Evet. Mekke müşrikleri de öyle demişlerdi. Veyza tutla aleyhim ayatuna beyinatin. Ne zaman ki onlara bizim ayatu beyinatimiz okunur, kâlellezîne lâ yercûne likâena. Bizim huzurumuza, mahkeme-i kübraya geleceklerini, mülaki olacaklarını beklemeyenler şöyle dedi. İ'ti bi Kur'anin gayri haza. Ya Muhammed, bize başka bir Kur'an getir. Bu bize uymaz. Bu bizim aklımıza, mantığımıza terstir dediler. Bu Kur'an'dan başka bize bir Kur'an getir. Bizim kabul edebileceğimiz bir Kur'an. Şimdi sen miras hukukunu kabul edemiyorsun diye Cenab-ı Mevla'nın ahkaminin beyanini kabul edemiyorsun diye efendim Cenab-ı Mevla'nın kurallarını kabul edemiyorsun diye o kurallar tarihseldir, tarihte kaldı diyorsun diye sana başka bir Kur'an mı getirelim? Evet. Eğer bu getirilmesi mümkün olsaydı Cenab-ı Peygamber Efendimiz Allah'a rica ediyor. Ya Rabbi, benim milletim bu kitabı kabul edemiyor. Başka bir Kur'an gönder derdi. Kâlellezîne lâ yercûne likâena. Bize kavuşacağını beklemeyenler derler ki İ'ti bi Kur'anin gayri haza. Bundan başka bize bir Kur'an getir. Ev beddilhu, yahut onu değiştir. Yani gelen Kur'an'ın bazı şeylerini değiştir. Evet. Biz nasıl kabul edelim ki bu Kur'an kadınlara da miras hakkını tanıyor dediler. Yani kız kardeşim malıma ortak olacak, olur mu böyle şey dediler o zaman da. Kul ma yekunu li, Habibim cevap olarak onlara ne cevap vereceğini Peygamberimiz bildiği halde Allah Celle Celaluhu teyiden buyuruyor ki Habibim de onlara cevap ver. Ma yekunu li, benim haddim değildir. Benim için olmaz, mümkün değildir. En ubeddilehu, onu değiştirmek. Ne demek yahu? Değiştirebilir miyim? Hazreti Peygamber'in dahi değiştiremeyeceğini beyan eden Allah'ımız, o ayetleri sen prof oldun diye nasıl değiştiriyorsun kardeşim? güzel itikat taşıyan profesörlerin ellerinden öperiz tabii. Tenzih ederim onları. Ama o akşam konuşan biri vardı. Aklın önceliğinde din, nas'ı ikinci plana alan din bizim dinimiz değildir. Nas birinci plandadır. Ayet, hadis, şerif. Evet, ma yekunu li en ubeddilehu min tilqa'i nefsi. Nefsim tarafından bunu değiştirmeye hakkım yok. Böyle de diyor, Allah diyor bunu. İn değil ettebiyo. Yani ben tabi olmam. İni nafiyeyle. İlla ma yuha ileyye. Bana vah yolunana tabi olurum. Ancak buna. İnni, çünkü ben ehafu korkarım in asaytu rabbi. Rabbime asi olursam. Ne demek o? Eğer Allah'ın gönderdiği Kur'an'ı efendim kifayetsiz bulup ya Rabbi başka bir Kur'an gönder dersem veya gönderdiği Kur'an ayetlerinden bazısını, ahkamını değiştirir isem ki Allah'ın vekili peygamberi olduğu halde ben bunu yaparsam korkarım. Neden? İn asaytu Rabbi azabe yevmin azim. O büyük günün azabinden korkarım diyor. Ya peygamber dahi değiştiremez. Eğer değiştirirse o da Allah'ın izniyle olur. Allah ona vahyeder. Ama o vahiy Kur'an olarak olmaz. Fakat mutevatir bir vahiyle sabit olduğunu anlarsak, o peygamberin verdiği hüküm de Allah'ın verdiği hüküm gibidir. Peygamberin hükmü Allah'ın hükmü gibidir demekle peygamberi Allah'a eş koşuyor muyuz? Haşa. Hayır. Niye? O peygamberin verdiği hüküm Allah'tan mücerred bir hüküm değil, müstakil bir hüküm değil ki onu da Allah'a şirk koşmuş olar. Ona vahyetmiştir Allah Celle Celaluhu. Çünkü neden? Ve mâ yentiku. Başta dersimizin başında okuduk. Ve mâ yentiku anil hava. İn huve, o değildir illa vahiyuh. Ancak vahiydir vahiy. Allah tarafından bu şekilde peygamberimizin kesin buyruklarını teminat altına almış, kendi buyruğu gibi kabul etmiştir. Çünkü Allah'ın müdahalesi olmadığı yerde Cenab-ı Mevla'nın o hususta susması, onu kabullenmesi manasına gelir. Kul Habibim, yine de söyle onlara, ne değiştirebilirim ne de başka bir Kur'an gönder diye Allah'a rica edebilirim. Bu benim haddim değil. Onlara şöyle de, levşa Allahu ma televtuhu aleyküm. Eğer Allah dileseydi, bu bana vahyolunan Kur'an'ı size okumazdım. Allah'ın dilemesiyle okuyorum bunları. Ve la edrakum bihi, ben onu size bildirmezdim da. فَقَدْ لَبِسْتُمْ ف۪يكُمْ عُمُرًا Ben aranızda bu kadar zaman, 40 sene yaşadım. مِنْ قَبْلِهِ Bundan evvel, Kur'an'dan evvel. Böyle bir şey buyurdum mu? 40 seneye kadar böyle bir şey dedim mi size? Anlayın ki bu Allah'ın beni vazifelendirmesini ile başlamıştır ve bu başlayan vazife Allah'tan kopuk olarak devam etmez. اَفَلَا تَعْقِلُونَ Hiç akletmiyor musunuz? İşte bu اَفَلَا تَعْقِلُونَ ayetlerini esas alarak bak diyor, akıllanmıyor musunuz? Allah akla değer veriyor. E tabii ki akla değer veriyor kardeşim. Akla değer vermese, akıl olmasa insan Allah'ın kelamine muhatap olur mu? Allah'ın fermanine muhatap olur mu? Akılsız bir insanın namaz kılmamasıyla yargılayabilir misin? Oruç tutmamasıyla yargılayabilir misin? Tabii ki yargılayamazsın. Ha, Mekke müşrikleri akılsız mıydılar? Yani akıllısınız da akletmiyor musunuz diyor Allah Celle Celaluhu. Yani Allah onların aklını inkar etmiyor. Çok akıllı insanlardı ama efela taqilun, siz delisiniz demiyor. Aklınız var da aklınızla akletmiyor musunuz? Bunu demek istiyor. Evet. Bu insanlar, hani bu tevilciler, tegyirciler, evet, tarihselciler, sembolik

haklı olarak. Evet. قُلْ لَوْ شَاءَ اللّٰهُ مَا تَلَفْتُوا عَلَيْكُمْ وَلَا اَدْرَاكُمْ بِهِ فَقَدْ لَبِسْتُوا ف۪يكُمْ عُمُرًا. Aranızda çok umur sürdüm yani. 40 sene, 45 sene, 50 sene yaşadım. Böyle bir şey dedim mi? Hayır. Demek ki Allah vahyetmiştir. Peki, aklın önceliğinde bir din olabilir mi? Estağfirullah. Kul Habibim de. Le'in içtema'atil insu vel cin. Bir kişi değil, cin ve insanlar bir araya gelse, hepsi. Ne üzerine ala en yetu bi misli hazel Kur'an. Bu Kur'an'ın mislini getirmek için la ye'tune bi mislihi. Mislini getiremezler. Kur'an'ın mislini fesahatta, belagatta getiremeyeceklerine göre ehkamda, beyanda, efendim yol göstermekte aynı şeye sahip olan bir şey getirebilirler mi? Getiremezler. Neden? Yine dönelim, dolaşalım bu ayetimize. Efemen yahluku kemen la yahluk. Ela ya'lemu men halak. Yaratan bilmez de siz mi biliyorsunuz diyor Allah. Bilelim, bilelim. Allah'ımızı bilelim, kitabını bilelim. Kitabindeki ahkamı bilelim. Evet, cin ve insanlar bir araya gelse bu Kur'an'ın mislini getirmek için la ye'tûne bi misli, asla getiremez. Velev kâne bâduhum li bâzın zahira. Bunların bazısı bazısine yardımcı bile olsa asla mümkün değildir. Şimdi Allah'ın bir hükmü vardır. Kat'i bir hükmü Kur'an'da. Biz şimdi akıllı insanlar olarak 100, 200, 300, 500 kişi, 600 kişi, 1000 kişi hep akıllıları toplasak bir yere, bir meclis hazırlasak, otursak, enine boyuna konuşsak. Burada Allah'ın bir hükmü var efendim. Bunu biz zamana göre nasıl yapalım? Evirsek, çevirsek Allah'ın kesin haram dediği hükme helal desek veya helal olana haram desek ne olur maazallah? Efendim, haşa, din bizi dişler. Olmaz böyle bir şey. Peki, yani bu bir kişi bu kararı vermedi ki. 1000 kişi versin, 1 milyon kişi versin. Bütün insanlar toplanıp bir karar verse bile, bütün insanların ilmi, Allah'ın ilminin yanında okyanusta bir damla bile olmaz. Evet. Çünkü Cenab-ı Mevla'nın ilmi sonsuzdur. Cenab-ı Mevla'nın kelami sonsuzdur. قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي. Habibim de ki onlara, denizlerin tamamı Rabbinin kelimelerini yazmak için mürekkep olsa, bunda bir mübalağa yok ha, mübalağa olsa peşindeki ayet olmazdı. Belagatta bir kaidedir. قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ Habibim de ki denizlerin tamamı midaden mürekkep olsa nereye? Li kelimat-ı Rabbi. Rabbinin kelimelerini yazmak için. Lenefidel bahr. Deniz biterdi. Geble en tefhede kelimat-ı Rabbi. Rabbinin kelimeleri bitmeden deniz biter. Şimdi bu meseleyi anlatmak için Allah böyle buyurdu. Yoksa biraz mübalağa var diyebilir miyiz? Diyemez. Niye? Peşinde diyor ki, وَلَوْ جِئْنَا بِمِسْلِهِ مَدَدًا Onun mislinde bir deniz daha getirsek o da biterdi. Peki ondan sonra bir deniz daha getirse yine biterdi. Ondan sonra

sonra yine biterdi. Ondan sonra yine biterdi. Oluyor, olur mu hocam bu kadar? Yahu mutenahi olmayan bir şey, namutenahi olan bir şeyin miktarı sorulur mu? Allah'ın ilminin, kelaminin miktarı ne kadardır? Ona miktar veremezsin, namutenahi. Sonsuz, sonsuz olan bir şey, sonu olan bir şeye kıyas edilmez. Evet, Kur'an fesahatiyle, belagatiyle, veciz hükümleri beyan etmesiyle fevkalade olduğu gibi ama her insanın da anlayabileceği tarzda sunulduğu için herkesin Kur'an'dan hidayet bulması mümkündür. Ama nasibi olmayanlar, onun hafızı da olsalar, Arapçanın zirvesine de çıksalar, muvaffak olamazlar. Yani Arapçayı en iyi bilen Ebu Cehil'di ama olmadı. Kur'an-ı Azimuşşan gelmeden önce Araplarda bir kelam vardı. Bu kelam uzun zaman, yani onların atasözü olarak, muteber olarak günlerine kadar devam etmiş. O da şu: El-Katlu enfa lil-katli. Öldürmek, öldürmeyi yok eder. Yani şu manada, bir insan bir insanı öldürmez. Niye? Öldürürse öldürüleceğini bildiği için. Ha, demek ölüm korkusu öldürmeyi yok eder manasında kısmen isabetli bir kelam ama çok veciz bir kelam. Bu kelama mukabil Cenab-ı Mevla da başka bir ayet gönderiyor. وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا اُلِي الْاَلْبَابِ. Kısasta sizin için hayat vardır. لَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ kelimesi, el-katlu enfa lil-katli kelimesinin cümlesinin karşılığında. Ama bakınız, burada Cenab-ı Mevla'nın beyanında öldürme kelimesi geçmiyor hiç. Bak, لَكُمْ fil kısası hayatun diyor. Hayat kelimesi geçiyor. Ama o Arapların veciz olan sözünde el-katlu enfa lil-katli şeklinde buyurulmakla iki kez hem tekrar var, tekrar hoş değil, hem de o tekrar katille olan bir tekrardır. Katil duyulunca nefret ediliyor değil mi, öldürmek? Aynı zamanda leküm fil kısası hayatun cümlesinin harflerini saydığımız zaman el-katlu enfa lil-katli cümlesinin harflerinden daha az. Az bir lafizle daha geniş ve kapsamlı bir manayı ifade ediyor. Leküm fil kısası hayatun ne demek? Kısasta sizin için hayat vardır. Hem eğer kısas varsa öldüren insan öldürmeden düşünecek ki ben öldürürsem kısas olunacağım, öyleyse öldürmeyeyim der. Hadi bunu demedi, çilgin bir halde öldürdü. Ne olacak o zaman? Öldüren kısasen öldürülecek. Ve öldürdüğünün kefareti olacak aynı zamanda. Belki de ahirette kurtulacak. O zaman ne oldu bu kısas? Ondan sonra da kan gütme devam etmeyecek. Öldüren diyecek ki ben tabiri caizse intikamımı aldım şeklinde kendini tatmin edecek. Öldürülen de diyecek ki şeriatın kestiği parmak acımaz ve orada durur. Daha işin başında durur ama en geç orada durur o iş, biter. Ve aynı zamanda kişi kısasen öldürüldüğü için ahirette cezasını çekmez. Ne oldu bu insan için? Leküm fil kısası hayatın.
kısasta sizin için dünyada da ahirette de hayat vardır manasını ihtiva etti. Ama el-katlu enfal il-katli bu manayı ifade etmedi. Kur'an böylesine fesahet ve belagatle doludur ama bu fesaheti için, belagati için gönderilmiş değildir. Fesahet ve belagati mucize olarak Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem'in kelami olmayıp Allah kelami olduğunu bildirmek için bu mucizeyi. Çünkü Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam'ın gününde en meşhur olan husus güzel kelam söylemek, edebiyat, fesahet, belagat idi. Ondan dolayı bu bütün Kur'an ayetleri bu şekilde tabii erbabine malum. Şimdi muhterem müminler, Allah'ın beyanı böyleyken hiç Kur'an'ın hiçbir ayetinde Allah buyuruyor mu? Fettebi'u bi'ukulikum, akıllarınıza tabi olun diye bir ifade var mı Kur'an'da? Öyle bir ifade yok. Aklınıza tabi olun. Yok böyle bir şey. Evet ama ne var? Vestemsik billezi uhiye ileyk, bu var. Ne bu? Habibim sana vahyolunana istimsak et. Muhkem bir şekilde tutun. Niye? İnneke muhakkak sen ala sıratin mustakim, dost doğru yol üzerinesin. Neden? Çünkü senin yolunu sen değil ben çizdim ondan. Bende ise noksanlık yok, kemalat var asla. Benim çizdiğim yolda da noksanlık olmaz. Ve innehu lezikrun leke ve li kavmik. Bu senin için de, kavmin için de bir öğüttür. Ne? Kur'an, Kur'an ayetleri. Senin için de, kavmin için de bir öğüttür. Akıl demedi Allah Celle Celaluhu. Aklın önceliği demedi Cenab-ı Hak Celle Celaluhu. Evet. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam, yani dinimizin daha vahye nasıl dayalı olduğunu ve nakil işi olmadı şey nakil işi olduğunu ve akla dayalı olmadığını beyan sedadında daha nice ayetler vardır. Ve ma kane estağfirullah li mu'minin ve la mu'minetin, hiçbir erkek mu'min veya mu'mine için yoktur. Ne zamanda? İza kadallahu emren, Allah bir emre hüküm verdiği zaman. Cenab-ı Mevla innemel hamru vel meysiru vel ensabu vel ezlamu ricsun min ameli şeytan fectenibuhu leallekum tuflihun. Felah mı istiyorsunuz? Refah mı istiyorsunuz? Huzur mu istiyorsunuz? Evet, siz bunu içkide, kumarda aramayın. İnnemel hamru, ancak içki, vel meysiru kumar, vel ensabu vel ezlam, fal okları, efendim işte şans oyunları vesaire. Bütün bunlar ricsun, pisliktir, iğrençtir. Yani itibarı yoktur benim nazarım. Feştenibuhu, bundan kaçın. La'alakum tuflu. Bu dinimizin bu hükmü muvacehesinde fıkıh kitaplarımız, ki o fıkhın yazan alimler, o alimlerin dayandığı müçtehitler hepsi Kur'an'a ve sünnete dayanarak yazıyorlar. Öyleyse Allah ki böyle beyan etti ve içki ve bu gibi içki içen vesaire, kumar vesaire ile iştigal edenleri takbih etti ve bir müeyyide getirdi. Onlara şer'an bir ceza getirdi.
Öyleyse içki içilemez. İçki içirilemez. İçkili yer açılamaz. İçkiye ruhsat verilemez. İçki imal edilemez. Niye? Beşeriyete zararlıdır. Bunu tıp alemine sorsanız, bir hastalığı varsa bilhassa ne derler? İçki içme. İçkiden vazgeç derler. Bir hastaya tavsiye etmezler ki sen içki iç. Demek ki tıp alemi de buna ittifak etmiştir. Velev etsin veya etmesin, biz Cenab-ı Mevla'nın tespitinde sözümüz yok. Ve enihküm, estağfirullah, ve enihküm beynehum bima enzelallah. Habibim, onların arasında aklınla hükmet demedi. Allah diyebilirdi. Ve enihküm beynehum bi'aklike diyebilirdi Allah. Öyle demedi. Ne dedi? Bima enzelallah. Demek ki Allah'ın indirdiğinin önceliği var mı diyeceğiz? Hayır, öncelik de demeyeceğiz. Niye? Öncelik demek, ikinci sırada da başka bir şey var demektir. Hayır, sadece ve sadece Allah'ın indirdiği var. Allah'ın indirdiği önceliklerdir dediğimiz zaman, öteki de öncelikli olmasa bile caizdir demiş oluruz. Onun için tek hüküm, tek düstur, tek yol Allah'ın çizdiği yoldur. Biz böyle inanırız. Evet, öyleyse Habibim, hükmet beynehum aralarında neyle? Bima enzelallah, Allah'ın indirdiğiyle. Ve la tettebi ahvaehum, onların havasına, aklına uyma. Hava dediğin bir insanın aklıyla ortaya koyduğu bir şeydir. Çünkü akla itibar yok. İşte akıl mükellef olmak için şarttır. Vehzerhum, sakın ha, sakın onlardan. Tembih ediyor bak. Sana indirilenle hükmet, onların havasına uyma, yetmiyor bu. Beyanında devam ediyor. Vehzerhum, onlardan sakın. Ehli küfürden, ehli şirkten. Neden sakın? En yuftinuke, seni caydırmalarından, fitneye düşürmelerinden, neden an bazı ma enzelallahu ileyk? Bırak tamamini, Allah'ın indirdiğinin bir kısmından, bazısından seni caydırmalarından hazar et. Sakın ha! Fe in tevellev, ama onlar iraz ederlerse şayet senin indirdiğinden, kabul etmezlerse, fe'lem, bilesin ki, ennemâ yuridullah, Allah demek ki murad ediyor. Neyi murad ediyor? En yusibehum bi bazı zunubihim, o Allah'ın emrinden içtinab etme günahının karşılığı olarak bazısıyla onlara musibet vermesini murad ettiğini anla. O musibet işte dünyadaki musibettir. Evet. Ve inne kesiren minen nasi lefasikun. İnsanlardan çoğu bu Allah'ın yolundan çıkan fasıklardır diyor. Evet. Ha, demek ki başımıza gelen musibetler de bu Allah'ın kitabine baş kaldırma sebebiyledir. Evet. Şimdi Yüce Mevlamız başka bir ayette, yine bakınız, hiçbir yerde akıl yok. Akıl var. En büyük nimettir insan için. Çünkü aklın sayesinde biz mümin oluyoruz, aklın sayesinde Mevlamızı buluyoruz, aklın sayesinde cennete giriyoruz. Onun için çok önemli tabii.
Aklın sayesinde Cenab-ı Mevla bizi muhatap alıyor. Buraya yarar. Aklın sayesinde Cenab-ı Mevla'nın halifesiyiz. Ama unutmayalım ki halife, kimin halifesi ise onun ahkamını icra eder. Sen Allah'ın halifesi olacaksın, nefsinin arzu ettiği şekilde hükmedeceksin. Allah böyle bir selahiyet vermemiştir. O bakımdan burada bir ayette de şöyle diyor Allah Celle Celaluhu. اِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِن۪ينَ اِذَا دُعُوا اِلَى اللّٰهِ وَرَسُولِهِ Ancak müminlerin haddine düşen nedir? اِذَا دُعُوا اِلَى اللّٰهِ Allah'a çağrıldıkları zaman, Allah'ın yoluna çağrıldıkları zaman, Allah'ın kitabına, şeriatına, dinine, İslam'ına çağrıldığı zaman, onların dediği şey nedir? En yekulu demeleridir. Bunu derler sadece. Yani bunu demeye hakları vardır. Semi'na, işittik ya Rabbi. Ve etana, itaat ettik. İşte ve ulaike humul muflihun. İşte felaha kavuşanlar bunlardır. Evet. Şimdi dersimizin sonuna gelmişken Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın da bir buyruğundan bahsedelim. وَمَا حَكَمُوا بِغَيْرِ مَا أَنْزَلَ اللّٰهُ اِلَيْهِ Onlar Allah'ın gönderdiğiyle değil de Allah'ın gönderdiğinin gayrisiyle hükmetmezler. İlla ederlerse akıbetleri nedir? İlla cealallahu azabahum beynehum. Allah onların azabını aralarında, kendi aralarında birbirlerini efendim vurmak, kırmak gibi şeylerle onlara azap eder Cenab-ı Hak Celle Celaluhu. Evet. Yine Allah tembih ediyor. وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَ لَهُ الْهُدَى O kimse ki, bak Allah'ı zikretmiyor bak, kim Resulullah'a muhalefet ederse, neden sonra muhalefet ederse, مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى Hidayet yolu beyan edildikten sonra. وَيَتَّبِ غَيْرَ سَب۪يلِ الْمُؤْمِنِينَ Müminlerin yoluna değil de müminlerin yolunun gayrisine tabi olursa nuvellihi ma tevella seçtiği yola onu koyarız. Ve nuslihi cehennem ama ondan sonra da cehennemi boylar. Evet. Bütün bunları anlattıktan sonra tek cümleyle hulasa edersek Cenab-ı Mevla'nın ahkamini hüküm olarak kabul eden, akli değil nakli önceliğe alan ve nakla tabi olan, akla da tabi olmuş olur ama akli selime. Ve dünya ve ahiret bela ve meşakkatinden kurtulmuş olur. Evet. Yoksa esâbeküm min musibetin, فَبِمَا كَسَبَتْ اَيْد۪يكُمْ Başınıza gelen musibetlerin hiçbiri başınıza gelmemiş. Ancak ne ile gelmiş bu musibetler? Bu gelen musibetler فَبِمَا كَسَبَتْ اَيْد۪يكُمْ Ellerinizle kazandığınız şey sebebiyle. Amelde eksiklik, bela ve musibeti getirmez ama İtikatta eksiklik, ki itikatta eksiklik varsa, imanda eksiklik varsa iman yok demektir. İman bir bütündür, tecezzi kabul etmez. Ya tümüne inanmak veya birini olsa dahi reddedersen, Allah'ın kat'i hükmini reddeden insanlar asla mümin olamazlar.
sözde mümin olup namaz da kılsalar, oruç da tutsalar, fakat namazlarını kıldıkları anda bile, oruçlarını tuttukları anda bile, eğer itikatlarında Allah'ın hükümlerine baş kaldırmak varsa, o namazlar namaz değildir. Rubbe talin lil Kur'ani vel Kur'anu yel'anu. Nice Kur'an okuyanlar var ki Kur'an lanet eder. Kur'an insana lanet eder mi? Niye etsin? Okuyor onu. Ha, demek okuyor ama ahkamini, efendim, buyruğunu, tartışmazlığını kabul etmiyor. Ve rubbe saimin leyse lehu min siyamihi illel cu'u ve zeme'u. Nice oruç tutanlar da vardır ki oruçtan ona ancak açlık susuzluk alır. Kim için bu? İşte orucun farziyetine inandığı için orucu tutuyor ama başka farzları reddettiği için imandan mahrum. Onun orucu da oruç değil. Ve rubbe musallin leyse min salatihi illa taab. Nice namaz kılan da var ki namazından ancak kendisine yorgunluk kalır. Allah Celle ve Ala Hazretleri şu 21. asrın fitne ve fesadından bizleri emin eylesin. İman çerçevesinden dışarıya çıkmayı bize nasip etmesin. Cenab-ı Hak Zülcelal ve Tekaddes Hazretleri evlad-ı iyalimizi, zürriyetimizi hak yolda daim etsin. Bunlara hakkı hakikati, iman esaslarını, naklin önceliğini anlatmayı, anlatabilecek ortamı bizlere nasip eylesin. Ümmeti Muhammed'in hastalarına şifalar ihsan eylesin. Şehitlerimize Cenab-ı Hak rahmet eylesin. Bu anarşi ve terör belasından ümmeti Muhammed'i korusun. Evet, Allah ve Resulünün buyruklarına karşı terör estirirsen, Allah ve Resulünün kelamine karşı baş kaldırırsan, evet, böyle baş kaldıranların şerrinden de kurtulamazsın. O bakımdan Mevla'nın ipine sımsıkı sarılalım. Hazreti Kur'an'a sarılalım. Allah'ımıza sarılalım. Ona iltica edelim. Ve kurtuluşa erelim. Dersimize hatime olmak üzere bir şehadet buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resul. Cümlesiyle yaşamayı, bu cümleyle ölmeyi ve bu cümleyle dirilmeyi Allah hepimize nasip eylesin. El-Fatiha.

Esül Bölükbaşı Hoca Efendi ile İtikad dersleri sona erdi. Lale Gül mobil uygulaması yenilendi. Lale Gül TV, Lale Gül FM canlı yayınlarını, Hoca Efendilerin feyiz dolu sohbetlerini ve Lale Gül'de yer alan tüm programları 7/24 kesintisiz bir şekilde izlemek ve dinlemek için Lale Gül mobil uygulamasını akıllı cep telefonlarınıza hemen indirin. Lale Gül mobil uygulaması Google Play ve App Store'da.

Lale Gül TV'nin frekansı değişiyor. TürkSat'ın yeni uydusu 16 Ağustos itibarıyla yayında. Frekans 12.422,5. Sembol oranı 27.500. Polarizasyon dikey. Lale Gül, gönül bahçeniz.

Ey sevgili ve aziz oğlum! Allah seni her zaman kendisine itaat eden kullarından ve dostlarının yolundan yürüyenlerden eylesin. Bil ki Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sözleri en güzel nasihatlerdir. Eğer şimdiye kadar onları öğrenip anladıysan benim öğütlerime ihtiyacın yoktur. Eğer Peygamberimizin sözlerinden bir hisse alamadıysan bunca sene öğrenip kazandıklarının ne anlamı olabilir? Ey oğul! Peygamber Efendimizin ümmetine verdiği en değerli nasihatlerden birisi şudur. Allah'ın kulundan yüz çevirdiğinin alameti o kulun faydasız işlerle uğraşmasıdır. Bir kimse ömrünün bir anını bile yaratılışının sebebi olan zikir ve ibadetten uzak olarak geçirirse ceza gününde hüsrana uğramaya müstahaktır. 40 yaşını geçen bir kimsenin hayrı şerrinden üstün değilse o adam cehennem ateşine hazırlansın. Sadece bu nasihat bile bilgili ve anlayışlı kimseye yeter.

Hey oğul. Öğüt vermek kolaydır. Mühim olan öğüdü tutmak, gereği gibi amel etmektir. Bu ise çok zordur. Çünkü benliği ve nefsi kendisine galip gelenlere nasihat acı gelir. Yasaklanmış kötü işler ise onların kalbine güzel ve cazip görünür. Bu sözlerimle görünüşte ilim isteyen, ancak hakikatte nefsini tatmine çalışan ve dünya mevkilerini kazanmak için vaktini harcayanları kastediyorum. Onlar kuru bilginin kendilerini kurtaracağını, bildikleriyle amel etmeye ihtiyaçları olmadığını zannederler. Allah-u Teala'yı her türlü noksanlıklardan tenzih ederim. Bu gururlu ve aldanmış kişi bilmez ki bildiği ile amel etmeyenin bilgisi hesap gününde kendi aleyhine delil olur. Peygamber Efendimiz bir hadisi şerifinde şöyle buyurur. Kıyamet gününde en şiddetli azaba çarptırılacak olanlar Allah'ın bilgilerinden kendilerini faydalandırmadığı alimlerdir.

Ey oğul, Iraklı mutasavvıflardan Cüneyt el-Kasım'a vefatından sonra rüyada şöyle soruldu: Ey Ebu'l-Kasım, halin nasıldır? Ahiretten ne haber vereceksin? Cüneyt şöyle cevap verdi: Dünyada sarf edilen o büyük büyük yaldızlı sözler bana fayda etmedi, kayboldu gitti. Faydasını gördüğüm biricik şey gece yarısı kıldığım birkaç rekatçık namazdır. Ey oğul, ilminle amel et, hal ilminden geri kalma. Bil ki sadece kuru bilgi sana yardım elini uzatamaz. Söylediklerimi daha iyi anlaman için sana bir misal vereyim. Yanında her türlü silahı bulunan yiğit bir savaşçıya bir aslan saldırsa, zanneder misin ki o yiğit adam silahlarını kullanmadan kendini kurtarabilir? Pekala, bilirsin ki bu durumdaki kişinin kurtuluşu silahlarını kullanmasıyla mümkündür. İşte bunun gibi bir kimse ilimden 100.000 mesele okumuş olsa fakat öğrendikleriyle amel etmese ilminin ona bir faydası olmaz. Kişi ancak bildikleriyle amel ederse kurtulabilir. Hastalığa yakalanan bir adamın ateşi yükselip hastalığı artsa, hastalığının iyileşmesi ancak sahip olduğu ilaçları kullanmakla mümkün olur. Şair ne güzel söylemiş: 2000 testi şarap tartsan da içmedikçe sarhoş olamazsın. Ey oğul, sen de 100 sene ders okusan, 1000 tane kitap yazsan, bildiğinle amel etmedikçe Allah'ın rahmetini kazanamazsın. Çünkü Allah Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyuruyor: İnsan için kendi çabasından başka bir şey yoktur. Her kim Rabbine kavuşmak isterse yararlı işler işlesin. İman edip salih amel işleyenlerin konakları cennet bahçeleri olacaktır. Orada ebedi kalırlar ve oradan çıkmak istemezler. Onlardan sonra öyle bir nesil geldi ki namazı bıraktılar, şehvetlerine uydular. Bunlar da azgınlıklarının karşılığını göreceklerdir. Ancak tövbe edip imana gelen ve salih amel işleyenler cennete girerler ve zerre kadar haksızlığa uğramazlar.

İman ve İslam'ın ne olduğunu kısaca bilmek istersen beni dikkatle dinle. Peygamber Efendimiz şöyle buyurmaktadır. İslam 5 temel üzerine bina kılınmıştır. Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin Allah'ın Resulü olduğuna şehadet etmek, namaz kılmak, zekat vermek, Ramazan orucunu tutmak ve hacca gitmek. İman, dil ile ikrar, kalb ile tasdik ve bunların gerektirdiği şekilde amel etmektir. Her ne kadar kul cennete Allah'ın rahmetiyle, fazlı ve keremiyle girecekse de önceden itaat ve ibadetle hazırlık yapmak gerekir. Nitekim Allah-u Teala şöyle buyurur. Muhakkak ki Allah'ın rahmeti iyilik yapanlara yakındır. İnsan amelsiz de olsa yalnız iman etmekle de cennete girebilir denilirse buna evet cevabı veririz. Fakat oraya ne zaman erişir, o hedefe ulaşmak için hangi engelleri aşması gerekir bilinmez. Bu engellerin en başta geleni iman geçididir. Acaba amelden soyulmuş çıplak iman cennete ulaşana kadar dayanabilir mi? Cennete vardığını kabul edelim. Oranın iflas etmiş ve birçok nimetten mahrum kalmış bir sakini olmaz mı? Hasan-ı Basri Hazretleri diyor ki, kıyamet gününde Allah kullarına şöyle seslenir. Hey kullarım! Rahmetimle cennete girin ve cennetimin mertebelerinden amelleriniz nispetinde paylaşın.

Salih amel işlemedikçe hiçbir karşılık alamazsın. Bir hikayede şöyle anlatılır. Beni İsrail'den bir kimse Allah'a 70 sene ibadet etti. Allah'ın kendisine gönderdiği bir melek, bu kadar ibadet etmesine rağmen cennete girmeye layık olmadığını haber verdi. Bunun üzerine çok ibadet eden kişi, biz ibadet etmek üzere yaratıldık. Onun için sonucuna bakmaksızın ibadet etmemiz gerekir. Ancak o dilerse cennetine, dilerse cehennemine koyar dedi. Rabbinin huzuruna dönen melek, İlahi, sen onun cevabını benden iyi biliyorsun dedi. Bunun üzerine Allah, madem o kulum ibadetinden vazgeçmedi, biz de keremimizle ondan vazgeçmeyiz. Şahit olun ki o kulumu muhakkak affettim buyurdu. Peygamber Efendimiz de bu hususta şöyle buyurmuştur. Hesaba çekilmeden muhasebenizi yapın. Amelleriniz orada tartılmadan önce siz onları tartın.

Hazreti Ali ise çalışmadan cennete gireceğini zanneden boş ümide kapılmıştır. Sadece kendi gayretiyle cennete gireceğini zanneden de kendine fazla güvenen kimsedir buyurdu. Şu halde ne çalışmaktan ve amelden vazgeç ne de sadece onlara bel bağla. Ey oğul! Yine Hasan-ı Basri der ki, hakikate ulaşmanın alameti karşılığını beklemeksizin faydalı işler yapmaya devam etmektir. Peygamber Efendimiz ise akıllı insan nefsini temizleyip ölümden sonrası için çalışan kimsedir. Ahmak ise nefsine uyup boş yere Allah'a ümit bağlayandır buyurmuştur. Ey oğul! Eğer gayen dünyalık elde etmek, onun nimetlerini toplamak, mevki ve rütbe kazanmak, arkadaşların arasında üstünlük ve benlik taslamak ise vay haline. Yazıklar olsun sana. Yok eğer maksadın Peygamber Efendimizin sünnetini ihya etmek, ahlakını güzelleştirmek, fenalığı emreden nefsine hakim olmak ise ne mutlu sana, müjdeler olsun.

Ey oğul, istediğin kadar yaşa, nasıl olsa bir gün öleceksin. Dilediğini sev, nasıl olsa bir gün ayrılacaksın. İstediğini yap, nasıl olsa bir gün hesabını vereceksin. Ey oğul, şimdiye kadar dünya için çalıştın. Dünya ilimlerini öğrendin. Allah'ın sana ibadet etmek için verdiği ömrü boşa harcamaktan başka ne eline geçti? Hazreti İsa Aleyhisselam'ın İncil'inde şöyle bir ibareye rastladım. Bir ölüye tabuta konulduktan mezara gelene kadar Allah azametiyle 40 soru sorar. Bu sorulardan birisi de şudur. Ey kulum, halkın gözüne güzel görünmek için senelerce yüzünü yıkayıp temizlendin. Benim baktığım kalbini bir kerecik olsun temizleyip bana hoş göründün mü? Allah her gün senin kalbine nazar eder ve der ki, benim nimetlerimle bolluk içinde yaşarken başkaları için çalışıyorsun. Eğer sağır değilsen bu çağrımı işitirsin. Ey oğul, ilimsiz amel olmayacağı gibi amelsiz de ilim olmaz. Bil ki bugün seni günahlarından uzaklaştırmayan, ibadete yaklaştırmayan ilim yarın da cehennem azabından uzaklaştırmayacaktır. Bugün hazır fırsat elindeyken ilminle amel etmez, geçmiş hatalarını da telafiye çalışmazsan yarın kıyamet gününde ey Rabbimiz, bizi dünyaya geri gönder de salih amel işleyelim diyenlerden olursun. O zaman sana cevap olarak, ey akılsız, sen zaten oradan geliyorsun denilir. Ey oğul, maksadın ruhunu olgunlaştırmaya, nefsine hakim olmaya, bedenini de ölüme hazırlamaya çalışmak olmalıdır. Çünkü son durağın kabir olacaktır. Kabirdekiler ne zaman gelecek diye seni beklemekteler. Sakın oraya azıksız gitme. Hazreti Ebubekir, bu bedenler ya bir kuş kafesidir yahut bir hayvan ağırıdır diyor. Kendi kendine düşün, acaba sen bunların hangisine yakınsın? Şayet yükseklerden uçan bir kuş isen, ey nefis, Rabbine dön ilahi hitabını duyunca, cennetin burçlarının yüceliklerine erişinceye kadar kanat çırpıp uçacaksın. Allah korusun, bunun aksine şayet hayvanlar zümresine yakın isen, onlar hayvanlar gibidir. Belki sapıklıkta onlardan da aşağıdırlar buyurduğu gibi, dünyadan ayrılınca cehennemin kızgın ateşine düşmeyeceğinden emin olabilir misin? Ey oğul! Hasan-ı Basri Hazretlerine bir bardak soğuk su verilmişti. Bardağı eline alır almaz bayıldı. Bardak da yere düşüp kırıldı. Bir yudum su içmek nasip olmadı. Ayılıp kendine gelince sordular, ey Ebu Said, ne oldu sana? Hasan-ı Basri, cehennem halkının cennet ehline, ey cennettekiler, Allah'ın size verdiği sudan ve rızıklardan bize de verin nidalarını hatırladım da kendimden geçtim cevabını verdi. Amelsiz ilim sana yeterli olsaydı, hayırlı işler yapmak gereksiz olsaydı, Allah'ın benden bir şey isteyen var mı? Af dileyen var mı? Tövbe eden var mı? İstiğfar eden var mı çağrısı da lüzumsuz olurdu. Ey oğul! Gündüz olduğu gibi geceni de boş geçirme. Rivayet edilir ki, sahabeden bir topluluk Peygamber Efendimizin yanında Abdullah bin Ömer'i andılar. Peygamberimiz, o ne iyi adamdır, keşke gece namazına da devam etseydi dedi.
yine sahabeden bir başkasına hitap ederek, "Geceleri çok uyuma, zira çok uyku sahibini fakir düşürür," buyurdu. Ey oğul, gecenin bir kısmında uyanıp namaz kıl ayeti kerimesi bir emirdir. Seher vakitlerinde de onlar istiğfar ederlerdi ayeti kerimesi bir şükürdür. Seherlerde Allah'tan bağışlanma dileyenler ayeti kerimesi bir zikirdir. Peygamber Efendimiz şöyle buyurmuştur: Allah üç sesi sever. Tan ağrırken öten horozun sesini, Kur'an okuyanın sesini ve seher vakti tövbe istiğfar edenin sesini. Ey oğul, gaflet ehlinden olma. Süfyan-ı Sevri diyor ki, bir uyarıcı gecenin ilk saatlerinde arşın altında şöyle seslenir: Ey ibadet edecekler, kalkınız. Bu sesi işitenler kalkarlar. Sonra gece yarısı bir uyarıcı yine seslenir: Ey namaz kılıp dua edecekler, kalkınız. Bu sesi işitenler de kalkar, namazlarını kılar ve dua ederler. Seher vakti gelince bir başka uyarıcı seslenir: Ey istiğfar edip bağışlanma dileyecek olanlar, kalkınız. Bunun üzerine onlar da kalkar, tövbe ve istiğfar ederek Allah'tan bağışlanma dilerler. Tan yeri ağarıp güneş doğunca yine bir uyarıcı şöyle seslenir: Ey gafiller, kalkınız. Gafiller de mezarlarından dirilen ölüler gibi yataklarından doğrulurlar. İlmin esası ibadet ve itaatin ne demek olduğunu öğrenmektir. Bilesin ki itaat ve ibadet söz ve işlerinde Allah'ın ve peygamberinin koyduğu emir ve yasalara uymaktır. Söyleyeceğin ve söylemeyeceğin, yapacağın ve yapmayacağın her şeyde Allah'ın ve Resulünün koyduğu ölçüye riayet etmektir. Bilmiş ol ki başıboş bırakılan dil, gaflet ve şehvetle dolu kalp azgınlığın işaretidir. Ciddi bir gayret ile nefsini yenemezsen kalbin asla marifet ve bilgelik nuruyla aydınlanmaz. Hey oğul, hak ve hakikatten, doğru yoldan ayrılmak istemiyorsan sana dört şey gerektir. İçinde bid'at olmayan sağlam bir inanç, bir daha günah işlememek üzere yapılan samimi bir tövbe, hak sahiplerinin haklarını onlar razı oluncaya ve sende hiçbir hakları kalmayıncaya kadar ödemek ve Allah'ın emir ve yasaklarını bilecek kadar din ilmiyle seni dünyada yaşatacak kadar dünya ilimlerini okuyup öğrenmektir. Hikaye edilir ki Şibli Hazretleri yüzlerce alime hizmet edip onlardan ders almış, en sonunda şöyle demiş: Binlerce hadisi şerif okudum ve öğrendim. Sonra bunların arasından birini seçtim ve onunla amel ettim. Kurtuluşum için bu hadisin bile bana kâfi geleceğini anladım. Eski ve yeni bütün ilimler bu hadiste toplandığı için ben de bu hadiste karar kıldım. Sözünü ettiğim hadis şudur: Peygamber Efendimiz ashabından bazılarına, dünya için dünyada kalacağın kadar, ahiret için orada kalacağın kadar çalış, cehennem ateşi için de ona dayanabileceğin kadar günah işle buyurmuştur. Bu hadisi anlar ve onunla amel edersen başka bir şeye ihtiyacın kalmaz.

Hey oğul, şimdi anlatacağım hikaye üzerine düşün ve ibret al. Büyük sufilerden Hatem-i Esam, Şakik-i Belhi'nin öğrencisiydi. Şakik bir gün Hatem'e şöyle sordu: 30 senedir benimle kalıyorsun. Bu zaman içinde ne öğrendin? Hatem şöyle cevap verdi: İlimden 8 şey öğrendim ki bunlar bana ömrüm boyunca yeter. Herkesin aşık olduğu bir sevgilisi, gönül verdiği bir maşuku vardır. Bu sevgililerden bazıları ölüm döşeğine kadar arkadaşlık ediyor. Bazıları da kabrin başına kadar gidiyordu. Kendi kendime düşündüm, dedim ki, kişinin en yakın dostu kendisi mezara girdiğinde onunla mezara girip arkadaşlığını sürdürendir. Böyle bir dost ise ancak iyi amel olabilir. Ben de kendime iyi amelleri olan dost ve sevgili buldum ki bana kabirde arkadaş olsun da yalnız kalmayayım. İnsanların dünya malının ardından koşup onları çoğaltarak mallarına sıkı sıkıya sarılıp muhafaza etmeye çalıştıklarını gördüm. Bu durum karşısında Allah'ın "Sizde ne varsa tükenir, Allah'ın rahmeti ise sonsuzdur" ayeti kerimesini düşündüm. Ben de kazandıklarımı Allah rızası için fakir fukaraya paylaştırdım. Bazı kişiler büyüklük ve yüceliğin ırkta, soyda, aşirette veya akrabalarının çokluğunda olduğunu zannedip bunlarla övünmek isterler. Diğer bazı kimseler ise şeref ve izzetin mal ve evlat çokluğunda olduğunu zannedip bununla övünürler. Bir kısım insan da başkalarının malını mülkünü zorla gasp etmeyi, kan ve gözyaşı dökmeyi büyüklüğün alameti sayarlar. Bir kısmı da bol bol harcayıp savurganlık yaparak, malını israf ederek şeref ve haysiyet kazanacağına inanırlar. Bütün bunlara bakıp Allah nezdinde en şerefliniz, takvaca en üstün olanınızdır ayeti kerimesini düşündüm. Kur'an'ın gerçekliğine ve doğruluğuna inanılmaz bir imanla inanarak takva yolunu seçtim. İnsanların birbirini çekiştirip birbirleri hakkında dedikodu ve gıybet yaptıklarını gördüm. Bütün bunların sebebinin de mal, mevki ve ilimdeki çekememezlikten kaynaklandığını anladım. Allah-u Teala'nın bu dünya hayatında onların maişetlerini aralarında dağıtan biziz ayeti kerimesini düşündüm. Böylece rızıkların ezelde Allah tarafından dağıtıldığını anladım ve hiç kimseye haset etmedim. Allah'ın verdiğine kanaat edip şükrettim. İnsanların bazı sebepler ve gayeler için birbirlerine düşmanlık yaptığını gördüm. Allah'ın "Şeytan sizin düşmanınızdır, onu düşman bilin" ayetini düşündüm. Böylece gerçek düşman olarak şeytanı tanıyıp ondan başkasına düşmanlık etmenin caiz olmadığını anladım. Gördüm ki insanlar rızık ve geçimini temin etmek için şereflerini alçaltıyor, kendilerini küçük düşürüyor ve haram yollardan kazanç elde ediyorlar. Allah'ın "Yeryüzünde yürüyen hiçbir canlı yoktur ki onun rızkı Allah'a ait olmasın" ayetini düşündüm. Ve anladım ki Allah rızkımı garanti etmiş ve ona kefil olmuştur. Ben de rızkımı kazanmak için nefsimi zillete düşürmekten ve haram yola sapmaktan çekindim, ibadetimi ihmal etmedim. Herkesin bir yere bel bağladığını gördüm. Kimi malına mülküne, kimi altına gümüşe, kimi sanat ve zanaatine, kiminin de kendisi gibi bir insana kul olduğunu gördüm. Bunun üzerine Allah'ın "Her kim Allah'a güvenirse Allah da ona yeter. Hak Teala emrini muhakkak yerine getirir. Hak Teala her şeye bir ölçü tayin etmiştir" ayetini düşündüm. Ve Allah'a tevekkül ettim. O bana yeter ve o
ne güzel bir vekildir. Hatem sözlerini bitirince Şakik ona şöyle dedi: ey Hatem, Allah seni ameline nail eylesin. Ben Tevrat'ı, İncil'i, Zebur'u ve Kur'an'ı mütalaa ettim ve dördünün de bu 8 mesele üzerinde ittifak ettiğini anladım. Kim bunlarla amel ederse 4 kitapla amel etmiş olur. Ey oğul, bu kıssalarda anlatılanları düşün, kendini kıyas et. Gerçek bir mümin, aziz ve celil olan Allah'a karşı ihlaslı ve istikamet üzerinde olur. Onun yarattığı bütün mahlukata güzel muamele eder. Barış ve emniyet telkin eder. Allah'a karşı ihlaslı olmak, nefsinin arzularını Allah'ın istekleri karşısında feda etmektir. İnsanlara karşı iyi huylu ve güzel davranış ise, insanlarla ilişkilerinde Allah'ın emrine aykırı olmadıkça onların isteklerini kendi isteklerinden üstün tutmaktır. Ey oğul! Bil ki Allah'a kulluk etmek istiyorsan, onun emir ve yasaklarına riayet et. Kaza ve kadere rıza göster. Allah'ın taksiminden sana düşen paya razı ol. Allah'ın senden isteklerini kendi arzularına tercih et. Sana isabet eden her türlü bela ve sıkıntıya sabır göster, tevekkül et. Ey oğul! Tevekkül, bütün yaratıklar bir araya gelip önlemeye çalışsalar da Allah'ın senin için takdir ettiğinin gelip seni bulacağına iman etmendir. Yine bütün insanlar çalışıp çabalasalar bile Allah'ın sana nasip etmediği hiçbir şeyin senin eline geçmeyeceğine inanmandır. Ey oğul! Her işi Allah'ın rızası için yapmak, onların seni övmesine sevinmemek, yermelerine de aldırış etmemektir. Bil ki riya ve büyüklenme halkın seni övüp olduğundan fazla büyütmesini arzulamandan doğar. Riya ve kibirden kurtulmanın ilacı şudur: İnsanları Allah'ın kudretine bağlanmış olarak gör. Gücü ve kudreti sınırlı, aciz varlıklar sana ne rahatlık verir ne de zorluk çıkarabilir. İnsanları kudret ve irade sahibi olarak görürsen riya senden uzaklaşmaz. Ey oğul! Her şeyi bilmek ve öğrenmek istiyorsun. O halde bildiğinle amel etmelisin ki bilmediklerin de sana açıklansın. Acele etme. Zamanı gelince cehalet örtüsü kalkar, her şey sana açılır. Allah'ın "size ayetlerimi yakından göstereceğim, acele etmeyin" ayetini düşün.

Hey oğul, şimdi sana 8 nasihat edeceğim ki bunlardan 4'ünü yap, 4'ünden sakın. Mümkünse hiç kimseyle herhangi bir konuda kavga etme ve tartışma. Çünkü bunda büyük zararlar vardır. Münakaşa, haset, riya, kibir, düşmanlık, bencillik, kin ve nefret gibi kötü huyların kaynağıdır. Hakkı ve hakikati savunmak için herhangi bir konuda konuşman ve tartışmanda sakınca yoktur. Ancak bu tartışmada gayen gerçeğin ortaya çıkması olmalıdır. Sadece hakkı ortaya çıkarmak konusunda samimiysen, hak ve hakikatin senin veya bir başkasının diliyle açıklanmasında hiçbir fark gözetmeyeceksin. İkincisi, tartışmanın toplum arasında değil de gizli yapılmasını arzulayacaksın. Bil ki cahil, kalbi hasta olan demektir. Alimler ise doktorlardır. Malumdur ki yarım ilim sahibi tam tedavi yapamaz. Gerçek alim ise her hastayı değil, tedavisi mümkün olan ve kendi branşı dahilindeki hastayı kabul ve tedavi eder. Tedavi imkanı bulunmayan hastalıklarla uğraşarak zamanını boş yere harcama. Bil ki cehalet hastalığı da türlü türlüdür ve bunlardan sadece birinin tedavisi mümkündür. Cehalet hastalığına yakalananlardan bir kısmı soru ve itirazlarını karşısındakini çekemedikleri için yaparlar. Onlara ne kadar güzel karşılık verirsen ver, sadece onun düşmanlık ve hasedini artırırsın. En doğru olanı böyleleriyle muhatap olmamak, onları hastalıklarıyla baş başa bırakmaktır. Bazı cahillerin hastalığı ise ahmaklığından ileri gelir. Bunların da tedavisi mümkün değildir. İsa aleyhisselam, "Ben ölüleri dirilttim, fakat ahmak kimseyi tedavide aciz kaldım" buyurmuştur. Cahillerden bir kısmı da gerçeği arayan kişilerdir. Büyüklerin sözlerini anlamadıklarında kusuru kendilerinde bulur, sorularını faydalanmak için sorarlar. Ancak kavrayış düzeyleri yüce hakikatleri anlamaktan acizdir. Peygamber Efendimizin, "Biz peygamberler insanların akli seviyelerine göre konuşmakla emrolunduk" buyurduğu gibi, sen de muhatabının seviyesine, kavrayış düzeyine göre konuş. Hey oğul, sana tedavisi imkansız cehalet hastalıklarını söyledim. Tedavisi mümkün olan cehalet hastalıklarına gelince, bu samimi olarak gerçeği arayan akıllı ve anlayışlı kimsedir. Haset, öfke, ihtiras sahibi değildir. Dünyada mal, rütbe ve nefsinin arzularına körü körüne bağlanmadan doğru yolu aramaktadır. Soru ve itirazları karşısındakini denemek için veya zor durumda bırakmak için değil, gerçeği öğrenmek içindir. İşte bu anlamdaki cehaletin tedavisi mümkündür. Onlarla konuşman ve onlara yardımcı olman senin için borçtur. Ey oğul, nasihat ederken dikkat et ve vaizlik taslamaktan şiddetle kaçın. Söyleyeceğin nasihatları önce kendin yap, sonra başkalarına öğüt ver. Hazreti İsa'nın buyurduğu gibi, "Ey Meryem oğlu, önce kendi nefsine nasihat et, kabul ederse o nasihatı insanlara söyle, yoksa Rabbinden utan." Ey oğul, insanlara hitap ederken söz ve ifadelerinde, işaret ve hareketlerinde yapmacıklıktan, kaba davranışlarından sakın. Allah yapmacık söz ve davranışlarda bulunanlara gazabını gönderir. Nasihat bir hatırlatmadır. İnsana Allah'a karşı hizmetindeki kusurlarını,
ahireti, faydasız meşguliyetlerle boşa harcadığı ömrünü ve son nefesinde imanını koruyup koruyamayacağını, kabir sorgusunu ve kıyamet günündeki durumunu hatırlatmaktır. Ey oğul! İdarecilerin emir ve sultanların arasına karışıp onlarla hemhal olma. Eğer onlarla düşüp kalkmak zorunda kalırsan sakın onları övme. Hükümdar, emir ve sultanların bahşiş ve hediyelerine aldanma. Onlardan bir şey beklemek, iltifat ve yaltaklık etmekle onların kötü işlerine göz yummak zorunda kalırsın. Ey oğul! Allah'a karşı kölenin efendisine hizmetinde kusur etmemesi gibi itaatkar ol. Nasıl ki hizmetçinin senin istemediğin bir işi yapmasına razı değilsen, Allah da rızasına uygun olmayan işlerin yapılmasından hoşnut olmaz. Bil ki sen bir kulsun. Efendin de Allah'tır. Allah'a karşı kulluğunda sana karşı itaatkar ve güzel hizmet eden hizmetçi gibi hareket et. Kendine nasıl davranılmasını istiyorsan başkalarına öyle davran. Çünkü kendin için sevdiğin bir şeyi başkaları için de sevip istemedikçe tam iman etmiş sayılmazsın. Okuyup elde ettiğin bilgiler kalbini ve ahlakını düzeltecek bilgiler olsun. Ömründen ancak bir hafta kaldığını öğrensen, dünya işleriyle ve lüzumsuz bilgileri öğrenmekle meşgul olmak yerine kalbini yoklar, dünya ile alakanı keser, ruhunu tanımaya ve kurtarmaya, güzel huylarla bezenmeye, Allah'ın sevgisini kazanmaya çalışırsın. Halbuki insanın her günü ve gecesi son anı olabilir. Ey oğul! Öğütlerimi can kulağı ile dinle ve üzerinde önemle dur. Eğer bir hafta içinde sultanın seni ziyaret edeceğini haber alsan, tabii olarak evine, kendine ve çevrene çeki düzen verir, temizlik yapar, hazırlıklara girişirsin. O halde işaret edeceğim şeyi iyi düşün. Akıl sahiplerine bir söz bile kafidir. Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor: muhakkak ki Allah sizin dış görünüşünüze ve amellerinize bakmaz, fakat kalplerinize ve niyetlerinize bakar. Ey oğul! Kalp ilmi herkese farz-ı aynıdır. Herkesin boynunun borcudur. Diğer ilimler ise farz-ı kifayedir. Allah her türlü faydalı ilmi öğrenmek için sana yardım etsin ve seni üstün kılsın. Ey oğul! Dünya malından sana ve ailene bir yıl yetecek kadarından fazlasına tamah etme. Peygamber Efendimiz bazı hanımlarına bir senelik nafaka ayırmıştır. Nitekim Efendimiz şöyle dua etmiştir: Allah'ım, Muhammed'in ve ailesinin rızkını onlara kafi kıl. Bu duayı rızık endişesi taşıyan hanımları için yapmıştı. Kalbi tam mutmain olanlara ise bir günlük rızık temenni etmekle yetinirdi. Ey oğul! Bu risalede sorduklarına cevap verdim. Sana öğütler verdim. Sana yakışan onları gereği gibi uygulamaktır. Şimdi okuyacağım duayı sıkıntılı anlarında ve ibadetlerinden sonra oku. Hayır dualarında beni de unutma. Ey Allah'ım! Senden nimetinin tamamını, günahlardan koruyuşunun devamını, rahmetinin genişliğini,
afiyetin ve bereketin bolluğunu, hayatın refahını, ihsanının sonsuzluğunu, ömrün saadetlisini, nimetinin hepsini, fazlının en lezzetlisini ve lütfunu isterim. Ey Allah'ım, bizimle birlikte ol, bize karşı olma. Ey Rabbim, ömrümüzü saadetle sona erdir. Senden beklediklerimizi fazlasıyla gerçekleştir. Sabahımızı, akşamımızı afiyetle birleştir. Gidiş ve dönüşümüzü rahmetine doğru yönelt. Ve affının geniş hazinelerinden günahlarımızın üstüne yağdır. Ey Allah'ım, ayıplarımızın ıslahı ile bizi nimetlendir. Takvayı bize azık eyle. Verdiğimiz kararları isabetli kıl, tevekkül ve itimadımızı sana döndür. Ey Rabbimiz, bizi doğru yoldan ayırma. Ayaklarımızı sabit kıl. Kıyamet gününde pişmanlığımızı gerektirecek her şeyden dünyada bizi koru. Günah ağırlığını ve kirini üzerimizden kaldır. İyilerin, salihlerin halleriyle bizi hallendir. Kötülüklerle aramıza perde çek, bizi şerden uzaklaştır. Ey Allah'ım! Rahmetinle bizi, ana ve babalarımızı, kardeşlerimizi, dostlarımızı cehennem ateşine çekip götüren kölelik boyunduruğundan kurtar. Ya Aziz, Ya Gaffar, Ya Kerim, Ya Settar, Ya Alim, Ya Cabbar, Ya Allah,

0: Lale Gül TV'nin frekansı değişiyor. TürkSat'ın yeni uydusu 16 Ağustos itibarıyla yayında. Frekans 12.422,5. Sembol oranı 27.500. Polarizasyon dikey. Lale Gül, Gönül Bahçeniz.
1: Ecir Vakti Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin sohbeti başlıyor.
2: Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder, sohbet programını sunar. Gönül Sohbetleri. Ahmet Mahmut Ünlü Hoca Efendi ile Gönül Sohbetleri.
3: Euzubillahimineşşeytanirracim. Rabbi euzubike minemezatişşeyatîn ve euzubike rabben yahdurûn. Bismillahirrahmanirrahim. Daha ma enzelnâ aleykel Kur'âne liteşkâ illâ tezkireten limen yahşâ tenzîlen mimmen halakas semâvâti mimmen halakal arda ves semâvâtil ulâ arrahmânu alel arşisteva sadakallâhul azîm. Allahümme enfa'nâ bil Kur'ân-ı Azîm ve bârik lenâ fîh velhamdülillâhi rabbil âlemîn. Estağfirullah el hayy el kayyum. Hassantukum bil hayy el kayyum illezî lâ mevt ebedâ ve defa'tu annî ve ankum sû'e bilâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhi l-alîl azîm. Allahu tebâreke ve teâlâ burada hazır bulunan kadın erkek cemaat-i müslümîn ve müslümâta bu mübarek gecede, saatte ilim meclisine, zikir meclisine iştirak ettikleri için lütfuyla, keremiyle, rahmetiyle tecelli eylesin. Her birerlerinizin hayırlı muratlarını ihsan eylesin. Umduklarınıza nail eylesin. Korktuklarınızdan emin eylesin. Amin. Hadis-i şeriflerde vaat edildiği üzere kûmû mağfûren lekûm. Buradan kalkarken sohbet hitamında aff olarak kalkın. قَدْ بَدَّلْتُ سَيَّعَتْكُمْ حَسَنَاتٍ قَدْ بُدِّلَتْ'te okunuyor. قَدْ بُدِّلَتْ سَيَّعَتْكُمْ حَسَنَاتٍ bugüne kadar yapmış olduğunuz bütün kötü işleriniz ve günahlarınız silindi ve silinmekle kalmadı. Hepsi sevaplara döndürüldü. Müjdesiyle tonlarca günahlarla girenlere dahi Rabbim çıkışta yerlerini hasenat ile tebdil eylesin.
4: Amin.
3: Amin. Bu dualar size lazım idi. Allah-u Teala da yaptırdı. Bu kadar yüzlerce insan, belki binden fazla insan vardı. Allah-u Teala, aminler birbirine karışıyor. İçimizde salih insanlar mutlaka var. Takva sahibi insanlar var. 40 kişinin toplandığı yerde bulunan cemaat mutlaka onlardan birisi kabul edilir ve diğerleri reddedilecek kadar kötü durumda olsalar bile o bir kişinin kabulü hak eden bir kişinin hürmetine onlar da ona hibe edilir ve bağışlanır ve böylece hepsi affedilir. Dua hakkında da böyle buyuruluyor. Bir yerde 40 kişi toplansa Müslümanlardan dua etseler, birisi dua etse öbürleri amin deseler mutlaka cemaatin bereketiyle duaları kabul edilir. Çünkü 40 sayısında bir sır var. Kur'an-ı Kerim'de birçok yerde zaten el-ebdâl erbâvne racülen yediler, kırklar diyoruz. Ebdâl seçkin veliler demek. Seçkin veliler 40 kişidir. Ve kadınlar da buna dahildir. Sadece erkekler olmayabilir. Diyelim 33 üçü 35 erkekten oldu, 3-5 tane kadından olur mu? Olur. Dolayısıyla sayı 40'a tamamlanır. Bu itibarla en az 40 sayısında bulunan, toplanan cemaatlerin dualarının kabul edileceği vaat edilmiş. Bunların hepsi de 40'lar bir araya toplanmadı ya, diyelim 40 kişinin içinde 10 kişi reddedilmeklik veyahut da 20 kişinin duası kabul edilmeyecek. İşte aralarında mutlaka bir vardır. O birin hürmetine diğerleri de kabul edilir. Cenaze hakkında ne buyuruyor? مَنْ صَلَّ عَلَيْهِ مِيَتُمْ مِنَ الْمُسْلِمِينَ غُفِرَ لَهُ. Bir Müslüman öldüğü zaman cenazesinde 100 kişi bulunsa, 100 tane Müslüman onun cenazenin vaazını kılsa, o kişi affedilir. Ölen kişi. Günahları mağfiret edilir. Bu ne demek? Demek ki o 100 kişinin içinde mutlaka işte herkes helal ediyor musunuz hakkınızı soruyor. Helal olsun diyorlar. İşte nasıl bilirsiniz? İyi biliriz diyorlar. Dolayısıyla ona tezkiye deniyor. Razı mısınız andan? Razıyız diyorlar. Ona tarziye deniyor. Ondan sonra işte nasıl bilirsiniz diyor, deniyor. Efendim iyi biliriz diyorlar. Buna hüsnü şehadet deniyor. Yani güzel bir şahitlikte bulunuyorlar. Bunların çok büyük önemi var. Şahitliğin çok önemi var. 100 kişi, işte bu 100 kişi herkesin cenazesinde 100 kişi olmayabilir. Ama Yunus Emre gibiysen 100 kişi gelmese de cenazene ihtiyacın yok. Bir garip öldü diyeler, işte 3 gün sonra bularlar, soğuk suyla yuvarlar. Değil mi? Yani suyu bile ısıtacak adam yok. Soğuk suyla yani yıkasınlar. Demek yani garip öleyim. Men mâte garîben mâte şeyden. Gurbette ölen şehit ölür diyor hadis-i şerifte. Yakınlarından uzakta ölen ne şehitlik veriliyor. O da ayrı bir mükafat. Kendin doğru adamsan çok bir şeye ihtiyacın olmaz. Cemaata da ihtiyacın olmaz. Bazı kere de cemaatin ihtiyacı olur. Bir hafıza hanım, salihat-ı nisbeden bir hanımın cenazesine gittik. Efendi Hazretlerimizle beraber cenaze namazında Göneni Mehmet Efendi Hazretleri kaddesallahu sürü o tezkiye yaptı. Tezkiye yaparken şöyle dedi. Öyle ölüler vardır. Onların cemaatin hüsnü şehadetine ihtiyacı vardır.

0: Herkes kendine yetmiyor. Yani yeterlilik zor iş. Hangi kadın Rabiatül Hadeviye makamındadır? Hangi erkek şu anda yani efendim hiç cemaate benim ihtiyacım yok. Ben Allah ile irtibatımı kurmuşum. Kimse benim cenazeme de gelmese, beni nereye defnederlerse de etsinler, bana bir zarar gelmez. Bu makamda insanlar illa vardır. Vardır ama bunlar milyonlarda bir. Milyonlarda bir. Onun için biz cemaate muhtacız. Biz cemaatsiz duramayız. Biz şahitleri çoğaltmakla mükellefiz. Şahitleri. Bak şimdi burada erkekler birbirini görüyorsun. Nerede buluştuk? Kazinoda, barda, pavyonda değil. İlim meclisi, ayet okunuyor, hadis-i şerif okunuyor, zikir meclisi. Geldin Allah için buraya şimdi. Kimse kimsenin hasmı değil, hısmı değil. Yani para almaya gelmemiş, vermeye gelmemiş, rey toplamaya gelmemiş, belediye seçimi yaklaşmış. Ben Balıkesir'den aday mı olmaya geldim? Beni kim aday yapar ya? Batar zaten. Aday yapan batar. Belli de olmaz. Çok da sevenim var. Kazanabilir. Ama gelsin teklif getirsin. Bakalım kabul ediyor muyum? Ben geldim Allah için. Balıkesir beni davet etti. Senelerdir. Senelerdir hoca efendiler beni davet ettiler. Gelemedim. Vaktimiz olmadı. Nasip değilmiş. Kader, takdir bu gecede Rabbim müyesser eyledi ve sizlerle bizi cem eyledi. Tabii burada sadece Balıkesir'de yok. Civar ilçelerden, illerden de gelenler olmuş. Kapıda gelirken Manisa'dan da gelenleri gördüm. Allah hepinizin adımlarına hac umre sevapları bahşeylesin.
1: Amin.
0: Bak birbirine şahitlik yapacağız. Yarın ahirette. Ve yevme yekumul eşhadu. Şahitler ayağa dikilecek. Mahşerde Allah soracak yine dünyada yaptığın şahitliği yenileyecek misin? Şey adam bizim Müslümanlar şu anda dürüst olmadıklarından kim ne der? Efendim orada bu konuşulmaz, burada bu denilmez falan. Bu yüzden şahitlikler de ne kadar geçerli bu toplumda. Yani mecelleye bakarsan, fıkıhlara bakarsan, beş vakit namaz kılmayanın şahitliği muteber değil. Efendim, cemaatle kılmayanın da, kadınlar için konuşmuyoruz tabii, cemaat kadınlar da evinde kılacak, en ücra köşede. Erkekler cemaatsiz kılarlarsa yani, camiye cemaate gitmezlerse, onların da şahitliği muteber değil. Yani şeriat mahkemesi olsa şu an, bir adam seni şikayet etmiş, işte benim tavuğuma kış dedi veya horozumu kesti, yedi falan. Şimdi mahkemede diyecek, ona şahit getir şeriata göre. Erkeklerden iki şahit veya işte bir erkek iki kadın da olursa efendim yine iki şahitlerine geçiyor. Ya adam nasıl şahit getirecek? Şimdi iki kişi bulacak. Evvelki zamanda olsa namaz kılıyor musun? Kılmayan yok. Tamam. Cemaate kılıyor musun? Cemaate gidiyor musun? Gidiyorum. Gidiyorsun, gitmiyorsun. İmamı çağırırlar mahkemeye. İmama sorarlar. Bu adam beş vakit namazın cemaatine geliyor mu? Camide cemaatte kılıyor mu? İmam da derse kılıyor. Oradan da geçti. Başka içkisi, kumarı, faizi, zinası falan kendini teşhir edecek şekilde, aleni bir şekilde şahitlik edenler var mı? Yok. Tamam. Şimdi şahit çağırsalar nasıl olacak? Beş vakit namazı cemaatle kılan adam kaç kişi çıkar? Balıkesir bilmiyorum yani. Merkez nüfusu kaç? Kaç oldu? 1 milyona ulaştı mı? Çünkü neden? Tabii büyük şehir olmuş. Büyük şehir olduğuna göre. Peki bu kadar insandan bu merkezde camiler var.

bunların imamlarına aşağı yukarı sorsak veya bunları bir tespite geçsek, kaç kişi beş vakit namazda bulunuyordur milyon kişiden? Kadınları çık, çocukları çık, kaldı erkekler. Onlardan da delileri çık. Deli de var. Çok yok ama Balıkesir hep akıllı zaten. Çok uyanık da bizim orada deliler de var. Ondan sonra delileri de çık. Alzheimer'ları da çık. Alzheimer da var. Onlar kaç eder? Binde bir etmez. Geri kalan erkekler nüfus ne kadar? Ne bileyim, en az 500 bine falan. Yarı yarıyadır ve kadınlar her yerde fazla olur ekseriyetle. 300 bin, 500 bin namazla muhatap, cemaatle mükellef insan var. Bunlardan kaç kişi cemaate geliyor? Ondan sonra dava açsan mahkemeye, şeriat döneminde olsa kendine şahit bulamaz. Adam şahit oldu hakikaten. Şahit oldu ama ona namazı soracak, cemaata iştirak soracak. Çoğu burada devamsızlıktan sınıfta kalacak ve şahitliği muteber olmayacak. Şimdi şahitleri çoğaltalım. Hayır yolunda şahitleri çoğaltalım. Millet içkide, kumarda, faizde, fuhuşta, ondan sonra plajlarda birbirine tanık oluyor. Biz de camide şahitleri artıralım. İlim meclisinde artıralım, zikir meclisini artıralım. Hac yolunda, umre yolunda, hayrat hasenatta artıralım. Çünkü bir kişiyle yapılmıyor bu işler. Diyelim bir topluluk halinde birbirini görelim. Tanıyalım, tanışalım. Allah için buluşalım. Ondan sonra mahşerde de şahitliğimiz bir şeye yarasın. Şimdi hadis-i şerif buyuruyor ki, kimin diyor cenaze namazını 100 kişi kılarsa o meyyit meyyite cenaze günahları mağfiret eder. Müminler birbirinin şahitleridir. Entüm şühedâ Allah filan. Şimdi bir cenaze geçiyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem görüyor. Yanında da sahabe-i kiramdan bir cemaat var. Önlerinde de bir cenaze geçiyor. Evvelce cenaze geçerken kalkardı. Hatta kafir bile geçse kalkardı. Yani Yahudisi var Medine'de de o zaman. Gayrimüslimi var falan. Sonra bir Yahudi alimiyle karşılaştı. O dedi ki, aa dedi, siz cenaze görünce kalkıyor musunuz ayağa dedi. Evet kalkıyoruz dedi sallallahu aleyhi ve sellem. Dedi ki, bu biz de böyle yapıyoruz dedi, bizim adetimiz dedi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem müşriklere, Yahudi ve Hristiyanlara ve ehli kitaba muhalefetle emrolunduğu için buyurdu ki, o zaman biz kalkmayız. Kalkmayacağız dedi. Ondan sonra kalkmazdı. Oturuyordu. Ama tabii ki sen cenazeyi kendin götürüyorsan mezarlığa defin için, o tabii ayakta olacaksın. Onu konuşmuyoruz. Bir cenaze geçiyor yani. Sen de orada oturduğun denk geldi önüne, onu konuşuyoruz. Ondan sonra sordu ki مَا تَقُولُونَ yani فِي حَقِّ هَذَا الرَّجُولُ bu adam hakkında siz ne diyorsunuz? Yani tanıyor musunuz? Tanıyanlar burada var mı? Dediler ki, ya Resulallah, biz bu adamı iyi biliriz. Hayırlı bir insan, işte cemaat ehli falan. Buyurdu ki vecebet, vecebet. Vacip oldu, vacip oldu. Sonra artık hadis-i şerifin şeylerine bakmadım, doğruyu söylerim. Yani o gün mü, başka bir gün mü? Sanki o gün diye hatırlıyorum. Bir cenaze daha geçti. Onun hakkında sordu ki مَا تَقُولُنَ فِي اَقَازَ الرَّجُولُ bu adam hakkındaki görüşünüz nedir? Yani cenaze gidiyor defne. Dediler ki, ya Resulallah, kötü biliriz. Bozuk adamdı dediler. Şimdi bizim bu kadar cenazeye katıldım yani.
10 yaşından beri belki de daha küçük cemaat içinde bulunmam hasebiyle, hep camide olmam hasebiyle çok cenazelere, bir de tanışlarımız oluyordu falan. Bir tane cenazede imam nasıl bilirsiniz sorduğunda kötü biliriz diye bir şey duymadım. Peki hiç mi kötüye denk gelmedik yani? Geldik. Ama bizim millette bir yağcılık var. Dalkavukluk var, yalakalık var. Doğruyu söylemiyorlar. Doğruyu söylemiyorlar. Kötü biliriz diye bir şey yok. Bak sahabe-i kiram ne dediler? Kötü biliriz dediler. İşte bir toplumu buradan da anlayabilirsiniz. Dürüst bir topluluk mu? Yoksa birbirine efendim iltimas geçen, hakkı söylemeyen, hakkı gizleyen bir cemaat miyiz? Şimdi imam soruyor ki nasıl bilirsiniz? Herkes birden diyor ki iyi biliriz. Ben şimdi tanıdığım biri ise iyi biliriz diyorum. Ama şimdi bazen bir gidiyoruz Fatih Camisi'ne, 3 cenaze daha var. Bir tane benim tanıdığım var, 3 tane tanımadığım var. Onu da kim nasıl bilirse o öyle desin şimdi. Ben ne yapacağım? Ben de ne diyorum? Allah ve Resulü alem. Allah Resulü bilir. Öyle mi şimdi? Şimdi iyi biliriz demek için bir tanımak, tanışmak olmak, bir görüşmüş olmak icap eder. Ama otomatiğe bağlamışlar. Kimi sorarsan iyi biliriz. Ondan sonra efendim 100 kişi cenaze namazı kılarsa tamam, günahlar affedilir. Ama hangi 100 kişi? 100 kişinin 80'i namaz kılmıyor. Yani 5 vakit namazı kılmıyor. Zaten orada ikindi namazı kılınıyor. O çelenklerin yanında kapıda bekliyor. Farz namazı kılmıyor, cenazeyi kılıyor. Cenazenin de neyini kılıyor? Bir de cenaze abdestsiz de kılınır demişler bunlara. Çok güzel. Belki de cenabet herif. Gelmiş orada cenaze namazına. Ya bu, buyurun cenaze namazına derler adama ya. Ondan sonra nasıl bilirsiniz diyor. İyi biliriz. Seni kim iyi bildi de sen onu iyi biliyorsun. Senin iyi adam olduğuna dair bir veri yok. Allah indinde 5 vakit namaz, 1 vakti bile kazaya bırakan adama Allah indinde salihlerden denir mi? İyilerden denir mi? Kur'an namazı terk edenler için ne buyuruyor? فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِمْ خَلْفٌ Peygamberlerin ardından kötü döller türedi diyor. Bak half diyor. Halef olsaydı, halef iyi nesiller. Half olursa, half kötü döller, kötü nesiller. Peki bunların kötülüğü neydi? اَضَاعُ الصَّلَاةَ Namazı zayi ettiler diyor. Zayi etti ne demek? Kılsa bile vaktinde kılmadı. Kılsa bile tadil erken üzere kılmadı, hızlı kıldı, patküt. Bak bu da zayiat oluyor. Kılsa bile. Kılana böyle olursa, ya kılmayana ne denecek? Sallallahu teala aleyhi ve sellem sordu ki, bir adamı gördü, namazı çok hızlı kıldı o adam, tam öğretilmemiş demek bu. Rükudan kalktı, hiç beli doğrulmadan, sakinleşmeden hemen indi. İki secde arasında daha belini doğrultmadan, doğrultmak da yetmez. Doğrulttuğun anda en az bir Sübhanallah diyecek kadar hareketsiz duracak. Bizimkiler ne yapıyor? Bir geri, sanki lastikle onu çekiyor biri aşağı doğru. Hiç durmuyor. O şekilde namaz kıldı. Sonra adamı çağırdı sallallahu teala aleyhi ve sellem. Buyurdu ki emate khafu sen korkmuyor musun? Lemitte ala haza lemitte ala gayri milleti Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. Sen bu vaziyette namaz kılarken ölsen, yani şunu demek istiyor. Tevbe etmeden, tadil erkana riayet etmeden ve o namazlar tadil erkansız kılındığı için bir de onların da kaza edilmesi lazım tadil erkanla.
Oho! Bir ileri, iki geri, ebedi sahili bulamayız. Çünkü neden? Kaza kılıyor, kazayı da hızlı kılıyor, kazaya da kaza lazım geliyor. Kazaya da kaza lazım gelirse, ebedi kazan bitmez. Yani sen diyor şu anda tevbe etmen lazım. Sonra tadil-i erken nasıl bir şeydir? Bunu bir öğrenmen lazım şimdi. Tadil-i erken, tadil-i erken. Hocanın biri konuşuyor da konuşuyor. Cemaattan da biri bir şey anlamadı. Kalktı ayağa, hoca efendi dedi. Bu tadil-i erken dediğiniz şey, sabah kahvaltısında mı yenir, öğlen yemeğinde mi yenir, akşamda mı dedi ya. Ne diyorsun dedi cahil. Hoca efendi, cahilliğimi mazur gör ama sen de dedi biraz şerh et, açıklama yap dedi ya. Şimdi milletimizin çoğu tadil-i erkan diye bir şey bilmez yani. Erkan, rüknün cemidir, çoğuludur. Rükün temel esas demektir. Tadil dengeli yapmak demektir. Bu neyle alakalı bir terimdir? Namazla alakalı bir terimdir. Ben bunun hakkında müstakil bir kitap yazdım. Yazdığım eserler yüzü geçti. Yazdığım sayfeler uzun sayfeler, iki sayfa sayılır da uzun kısa şöyle şey yapalım, harman etsek 45 bin sayfayı geçti. Bu kadar eser hizmetinize arz ettik. E muhterem, tadil erken risalesi de çok uzun bir risale de değil. Yani belki, şimdi tam hatırlamıyorum, 200'e yakındır sayfası. E peki, namaz kılmak farzsa, tadil erken de namazın içinde farzsa, vacipse, bazı imamlara göre vacip, bazılarına göre farz, farzla vacibin tatbikatta farkı yok. Tatbikatta farkı yok ne demek? Mesela vitir vacip diyoruz ama kazaya kalırsa onu da kılmamız farz mı, gerekiyor mu? Gerekiyor. Şimdi bir insan geçmiş günlerin namazlarını kaza ederken vitri vacibi de kazaya katıyor mu? Katıyor. Ama sabahın sünnetini katmıyor. Akşamın son sünnetini, yani ilk sünnet zaten yok da Şafii'de var 13'ünde. Hanefi'de yok ilk sünnet akşamda. Diyelim ki son sünnetini akşamın kazaya katıyor muyuz? Katmıyoruz. Onun için vaciple farz tatbikte aynı zorunluluğu getiriyor, yükümlülüğü getiriyor, gerektiriyor. Tadili erken, olmazsa olmaz. Nerede belli olur bu? Nerede belli olur? Rükudan kalktığın noktada adı oluyor kavme. Orada bir duruş lazım. Zaten Rabbena lekel hamd denecek. Ama bizimkilerin çoğu nerede diyor Rabbena lekel hamdi? Ya kalkarken ya inerken. Tam beli dost doğru dururken Rabbena, Allahümme desen daha iyi. Allahümme Rabbena ve lekel hamd. En uzunu bu. En sevaplısı, en güzeli de bu. Allahümme Rabbena ve lekel hamd. Ama oldu Rabbena lekel hamd dedin. Peki onu tam orada dururken söyledinse tadil erken oldu mu? Oldu. Ama kalkarken, inerkene denk geldi, hiç hareketin durmadan bir saniye, iki saniye bile indin aşağı. Tadil erken bozuldu. Namazın temeli gitti. Temellerinden biri gitti. Taşıyıcı direklerden, kolonlardan biri çöktü. Bina tutmaz artık. Es-salatu imadüddin. Namaz dinin direğidir. فَمَنْ اَقَامَهَا فَقَدْ اَقَامَتْ دِينَ Namaz hakkıyla kılan dininin direğini dikmiş olur, çadırı, kubbesi, binası mamur olur. وَمَنْ تَرَكَهَا Namazı kim terk ettiyse فَقَدْ هَدَمَتْ دِينَ Dinini yıkmış olur. Çünkü neden? Direk gitti, çadır, kubbe çöktü. Peki, namaz dinin direği, tadil erken ne? O da namazın direği. Tadil erken çökerse namaz çöker, namaz çökünce din çöker. Ama kimse bunu merak edip de bir tadil erken risalesi alayım da şöyle madde, madde, madde. Bak, İmam Birgivi Hazretleri'nin, sizin buralara yakın herhalde onun kabri. Allah rahmet eylesin, kabri nur olsun. İmam Birgivi Hazretleri'nin Muaddilus Salah diye bir
Nesi var? Eseri